0: vedalaşmaları pek de bir işe yaramış gözükmüyor.
1: Evet.
0: Şimdi hani...
1: Bu durumda Körfez ülkeler arasında bir bölünmüşlük de görüyoruz. İşte bir taraf kendi aralarında bir platform kurarak güvenlik sağlamaya çalışırken, işte Emirlikler gibi, Bahreyn gibi ülkelerinde İsrail'le bazı işbirlikleri yaparak güvenlik sağlamaya çalışıyor.

0: çözmesi de çok mümkün değil. Yani kendi kazdıkları kuyunun bir sonucu bu tabii ki. Elbette ki Türkiye Körfez'in bu halde olmasını görmek istemez. Yani baktığımızda, çünkü Körfez bizim çok yatırım yaptığımız bir şey. Körfez'in birliğine de önem veriyoruz. Ama tabii Körfez'de başka bir hatta, sizin dediğiniz gibi işte Suudi Arabistan, Katar'ın kayabileceği söylenilen Mısır, Pakistan. Zaten Suudi Arabistan ve Pakistan neredeyse işte caydırıcılık ve nükleer caydırıcılığa doğru giden bir anlaşma imzaladılar. Hatta Pakistan askerlerinin bir kısmı geldi.
1: Pakistan demişken izleyicilerimizi hatırlatalım ki İslam dünyasının tek nükleer silaha sahip ülkesi. Evet. Böyle bir denklemin içine girmesi gerçekten oyun değiştirici de olma potansiyeline sahip. Hele bir de Türkiye gibi üretim kapasitesi, etki alanı geniş bir ülkenin de dahil olması durumunda gerçekten ciddi bir karşı denge oluşturabilecek bir potansiyel var.
0: Gerçi bu anlaşma biliyorsunuz savaştan önce yapılmıştı. Buna rağmen aslında caydırıcılığı sağlamadı tam anlamıyla. Ama ona bakarsanız Katar'la Amerika Birleşik Devletleri de güya NATO'ya çok yakın bir anlaşma yapmışlardı. O da sağlamadı. Çünkü bu savaşın doğası bütün caydırıcılıkların sınanması. Bölgede caydırıcılığı sınanmaya tahtaya vurmak gerek. Sadece Türkiye var. Onun dışında hemen hemen tüm aktörlerin caydırıcılığı bir şekilde sınandı baktığımızda ve sınanmaya da devam ediyor. Ama Suudi Arabistan önemli bir ülke. Ekonomik model açısından Birleşik Arap Emirlikleri gibi sadece yani belli coğrafi dezavantajlara sahip değil. Dolayısıyla hem de parası da var. Pakistan'la da bir ilişki geliştirdi. Türkiye ile falan da dirsek temasında. Ve üstelik Körfez'in ana aktörü olmak isteyen bir ülke. Dolayısıyla Körfez için işleyen başka bir model ortaya çıkartmak zorunda. Bunu neden, bu modelin önemi var? Çünkü artık Amerika Birleşik Devletleri'ne ne olursa olsun güvenemezler. Ya yani Amerika Birleşik Devletleri'nden Suudi Arabistan, Körfez tamamen ilişkisini falan kopartamayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca İran tehdidi devam ederken de kopartamazlar.
1: Evet.
0: Çünkü İran Körfez'i hala yani caydırıcılığı ve caydırıcılığın ötesinde o cezalandırma stratejisini Körfez üzerinden uyguluyor çünkü.
1: Yani füze menzilinde olduklarını bildikleri sürece o tedirginlik sürecek.
0: Yarın öbür gün İran tekrar vurulduğunda İran da Körfez'i tekrar vuracak. Aralarındaki işte yumuşak sinyaller ne olursa olsun. Belki vurduk demezler de işte acaba nereden geldi, bizden mi geldi bilmiyoruz falan derler. Ama yani vurulacağını herkes biliyor. Bu olduğu müddetçe Amerika ile bağ kopartamazlar. Aha. Ama bundan sonra Amerika ve Amerika'nın masaya koyduğu bu özellikle işlemeyen İbrahim anlaşmaları gibi modellere güvenmelerini de bekleyemeyiz. Bu konularda doğrudan Trump'ı reddederler, yok dolaylı yoldan reddederler, belki Umman gibi hani hedefe konmamak için daha yumuşak bir üslup benimserler. Ve İran'ın kapasitelerinin sınırlanmasını da isterler bu arada. Yani bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ama şu ana kadar Amerika bunu başaramadı. Mevzu bu zaten.
1: Başarabileceğinin de garantisi yok.
0: Başarabileceğinin de garantisi yok. Başarabileceğinin garantisi olmadığı sürece İran'ı tam tersi, yani İran'ı daha da kışkırtan ve İran'ı doğru, ya İran'ı gelecekte hedef alacaklarını gösteren Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir modeli izlemek Suudi Arabistan vesaire için son derece zor. Hı hı. Dolayısıyla başka bir model arıyorlar. Bu model daha esnek olabilir. O esneklik içerisinde ileride bütün bu kargaşa bittikten sonra belki İran'da, belki başka ülkelerde, bugün birbiriyle düşman olan pek çok ülkede o esnekliğin bir parçası olabilir. Baktığımızda Türkiye'nin açıklamaları falan bu esnekliği de işaret ediyor ve bence çok akıllıca. Yani ötekileştirmeden ziyade. Ama daha çok yolumuz var. Çünkü daha hala savaşın ne yöne doğru evrileceği belli değil. Amerika'nın açıklamaları da aslında erken açıklamalar. Çünkü diyor ki İran'la anlaştığımızda o anlaşmayla beraber. Daha anlaşma falan ortada yok.
1: Ki geçen pazar günü Trump yaptığı açıklama da günün birinde İran'ın da bu anlaşmaya katılma umudundan bile bahsetti.
2: Evet. Yani, çok hayalperest.
1: Hani gerçekten bazen duyduklarında çok da inanamayabiliyor. Nasıl olacak göreceğiz. Bir tabii suların durulması, sesin dağılması lazım tabii. Her şeyden önce. Şimdi Amerika'nın siyasetine

0: dönecek olursak, hani İsrail'den bahsediyoruz, İran'dan bahsediyoruz. Şu anda doğrudan Amerikan iç siyasetiyle de alakalı bu işler tabii ki. Trump'a pek çok tepki var yani. Cumhuriyetçiler içinde Şahin Kanat savaşı sürdürmeliyiz. Yani madem tavizler verecektik niye savaştık diye Trump'ı eleştiriyor. Demokratlara bakıyorsunuz zaten savaşa baştan beri karşıydılar. Şimdi de savaşarak hiçbir şey elde edemedik diye Trump'ı yüklenmeye devam ediyorlar. İşte kongre ara seçimleri var malum. Trump'ın üzerinde bir baskı var. Yani mevcut durum tabii hem İran savaşının seyrine hem iç siyasetin seyrine etki ediyor. Öte yandan Arap dünyasına baktığınız zaman bu İbrahim anlaşmaları çıkışını şöyle yorumladıklarını görüyorsunuz. Yani bu daha çok bizim bölgemize verilen mesajdan ziyade o Şahin Cumhuriyetçileri yatıştırmaya yönelik bir mesaj. Ama bunların hepsine baktığınızda neresinden bakarsanız bakın tabii ki bu işin arkasında bir İsrail lobisi var. İsrail lobisinin gücü tabii eskiden beri malum Amerikan siyasetinde hala Trump üzerinde çok etkili olduklarını görüyoruz. Her ne kadar Netanyahu kapalı kapılar ardında Trump'ı etkilemekte zorlandığını söylüyor olsa bile İsrail lobisinin bambaşka bir konumu var. Eski başkanlardan Jimmy Carter'ın mesela 2007'de yaptığı bir açıklama tekrar gündeme gelmiş gördüğümüz kadarıyla özellikle sosyal medyada dikkat çekiyor. Diyor ki AIPAC'in tabii en büyük İsrail lobi kuruluşu siyaseti etkileyen barışla hiçbir ilgisi yok. Tek amaçları Amerikan desteğinin İsrail hükümetinin talep ettiği her şey için koşulsuz olmasını sağlamaktır. Evet. Şimdi tam da seçimler yaklaşmışken aslında bütün kılıçlarını çekmesinin zamanı ki bunu yaptıklarını görüyoruz. İsrail lobi kuruluşlarından bahsediyorum. Hatta bazı bölgesel küçük yapılan seçimlerde bu kuruluşun destek verdiği adayların İsrail karşıtlarına karşı ezici bir üstünlük sağladığını, Trump'ın onları kutladığını, memnun olduğunu görüyoruz ki hayli aslında karışık geçecek hem Trump için hem bölge için İsrail lobisi sebebiyle bu seçimler diyebiliriz değil mi?
1: Kesinlikle. Yalnız şeyden başlayayım. Jimmy Carter'ın başkanlık dönemiyle ve başkanlığı sona erdikten sonra yaptığı faaliyetleri ayırmak lazım.
0: Tabii.
1: Başkanlık döneminde İsrail'e destek
0: çok sonra
1: veren
0: söylenmiş bir söz, onu hatırlatalım.
1: Bir yaklaşımı söz konusu. Ama başkanlığı bıraktıktan sonra barış çabaları, Filistinlerin yaşadıkları zulüm konusunda da uluslararası kamuoyunu yönlendiren açıklamaları oldu. Olumlu açıklamaları, barışın sağlanması, İsrail zulmünün durdurulması konusunda söylemleri oldu. Şimdi Amerikan iç siyasetine gelince, Amerikan iç siyasetinde Trump'ın her ne kadar İsrail lobisinin Trump hükümeti üzerinde etkisi olsa da asıl etkisi kongre üzerinde. Uh-huh. Hem de kongrenin iki kanadı yani hem evet. Cumhuriyetçi hem Demokrat Parti. Yalnız Demokrat Parti'de son dönemde sol kanat diyebileceğimiz kanadın gücünün arttığını, Bernie Sanders ve diğerlerinin gücünün arttığını görüyoruz. Her ne kadar Demokrat Parti'nin lider kadrosunda hala İsrail lobisinin önde gelen adamları, Chuck Schumer, New York senatörü gibi konumlarını korusa da tabanda İsrail lobisiyle ayrılmanın daha da arttığını, hatta bazı adayların İsrail lobisinin önde gelen kuruluşu olan AIPAC'ten destek almakta reddetmeye başladığını görüyoruz. Cumhuriyetçi Parti'de ise iki durum söz konusu. Birinci durum Trump'ın aslında tabanını oluşturan MAGA dediğimiz Amerika'yı yeniden büyük yapma hareketi, bu Hristiyan evangelistler, ama hepsi de Siyonist değil. Uh-huh. Siyonist olmayan Hristiyan evangelistler Amerikan hükümetinin tutumunun, Orta Doğu'daki tutumunun Amerikan çıkarlarına aykırı, Amerikan çıkarlarını önceleyen değil de İsrail'in çıkarlarını önceleyen bir konuma sahip dönüşmesinden rahatsızlar. Bu anlamda da Trump'la bir kopuşun da belli noktalarda olduğunu görüyoruz. Özellikle bu evangelist grupların önde gelen söylemlerini. Siyonistler ise Trump'la da yakın işbirliği içerisinde. Burada Trump'la kopuş içerisinde olan, hatta Trump'ın davranışlarını eleştiren senatörlere karşı Trump diğer adayları, genellikle de Siyonist adayları desteklediğini görüyoruz. Bu arada AIPAC hem Cumhuriyetçiler içerisinde hem Demokratlar içerisinde İsrail çıkarlarına aykırı konum almış

0: Eski senatör, yani şu andaki senatörler, seçime gidecek senatörler ve temsilciler meclisi üyelerine karşı kendi çıkarlarını destekleyecek adaylara yüksek miktarda finansman sağladığını görüyoruz. Milyonlarca dolarlık finansman sağladığını görüyoruz. Ön seçimlerde, çünkü her parti kendi adayını belirlemek için ön seçimler yapmakta. Bu ön seçimlerde İsrail lobisiyle işbirliği yapanların ciddi anlamda desteklendiğini, diğerlerine karşı da kötü kampanyaların yapıldığını görüyoruz. Bunda da sadece para değil, basın gücünü de kullandıklarını
1: biliyoruz. Daha birkaç gün önce tam olarak bu yöntemle İsrail'in politikalarına karşı çıkan bir ismin karşısında İsrail'e yoğun destek veren bir isim ezici bir farkla ön seçimi kazandı ki ciddi bir seçim kampanyası bile yapmadığını öğrendik. Yani AIPAC tarafından yürütülmüş her şey.
0: Her şey zaten Texas'ta, zannedersin Texas'ın güçlü bir senatörü vardı. Trump'ın tutumunu tamamen de aslında İsrail'e karşı da değil bu kişiler. Ama soru işaretleri, son savaşı, İran'a yönelik savaşın, onun Amerika'ya maliyeti konusunda farklı bir yaklaşıma sahip olanları bile tamamen elemeye yönelik.
1: İşte hal böyleyken dönüp dolaşıp İsrail'i Orta Doğu'da nasıl tutacak? Amerika da Orta Doğu'da huzur hakim olacak. Yani bunu beklememek gerektiğini aslında bu tabloda gösteriyor.
0: Kesinlikle. Zaten Trump'ın her ne kadar farklı konumlarda alsa, fakat bu seçim sürecinde Siyonist İsrail lobisiyle işbirliği yapan adaylarla çalıştığını biliyoruz. Hı hı. Zaten Temsilciler Meclisi başkanı olan Cumhuriyetçi Mike Johnson'ın ise tamamen İsrail lobisinin oyuncağı olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan Tom Cotton gibi Lindsey Graham gibi Cumhuriyetçi senatörlerin Amerika'nın çıkarından daha çok İsrail'in çıkarını söylemlendirdiğini biliyoruz. Bu da bu mücadele çetin olarak geçmekte. Demokrat Parti'de her ne kadar o baştaki İsrail lobisine yakın senatörlerin gücü devam etse de genç neslin seçmen ve temsilcilerin kongre adaylarının İsrail lobisinden uzaklaşmaya başladığını görüyoruz.
1: Yani tamamen değil, geleceğe dair tabii, umut verici bir detay diyebiliriz.
0: Bu şu demek, Amerika Kasım seçimlerinden sonra oluşacak Amerikan Kongresi'nde hala İsrail lobisi hem Cumhuriyetçi hem Demokrat kesimde baskın olabilir ama gücünün zayıfladığını da göreceğiz.
1: Tabii bu gücü tekrar konsolide etmek için mutlaka adımlar atacaklardır. İlerleyen kesinlikle dönemlerde yeni nesil daha da siyasetin içine girdikçe durum
0: burada
1: değişir.
0: Burada şunu da ifade etmek lazım. Bunu hocam bu programın başında ifade etti. Hocalarım ifade etti. Yahudiler arasında, burada o ayrımı da koymak lazım. Yahudilerle İsrail lobisi bir aynı şey değil.
1: Evet,
0: özellikle genç Yahudiler arasında ve sola yakın ya da sol çizgiye yakın Yahudi seçmen arasında İsrail'in olumlu bir imajı yok. Yani özellikle aslında son Gazze şeylerinden sonra. Zaten Amerika'da yapılan gösterilerde de genç bazı grupların İsrail protestosuna katıldığını, açıkça pozisyon aldıklarını da biliyoruz.
1: Yani uzun vadeli de olsa geleceğe dair dediğimiz gibi umut verici bir detay ama tabii böyle sürebilmesi lazım ki bunun için de aslında bölgede yaşananların, yaşanan insanlık dramını, bu zulmün işte unutturulmaması, sürekli hatırlatılmasının kıymetini burada görüyoruz. Şimdi tabii ABD deyince, bölgemiz deyince pek çok alan var, konu var konuşulabilecek. İşte biraz önce de konuştuk, hani bölgeyi ile ilişkileri geliştirme, değiştirme konusunda Doğu Akdeniz'den Hazar Denizi'ne kadar olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi bu coğrafyanın içinde bir de Ermenistan var. Dün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Ermenistan'daydı. İşte yakında bir seçim olacak. Orada da hayli çetin bir mücadele var. Başbakan Paşinyan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşmeye gidip de ülkeyi kalkındırma ve refaha ulaştırma politikasına karşılık da doğal olarak çok ciddi bir direnç var ve sıkı bir mücadele yürüyor. Şimdi Paşinyan nadir elementler anlaşması imzaladı Ermenistan'la,
2: evet,
1: gittiğinde ki bu aslında Sovyet dönemi sonrası bölgedeki ikinci ülke Ukrayna'dan sonra bu şeyin imzalandı. Yani ABD'nin

0: etki gücünün de yavaş yavaş genişlediği, arttığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve haliyle Moskova'nın da bundan hiç memnun olmadığını görüyoruz. Yani Dmitri Medvedev'in bir açıklaması vardı mesela, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, aynı zamanda eski başbakan ve devlet başkanı. Diyor ki Paşinyan Ermenistan'ı Ukrayna'nın seçtiği yola yönlendiriyor. Ermenistan'ın Rusya Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği ile ilişkilerini tehdit altına soktu ve bu eylemlerin bazı sonuçları olacaktır. Aslında bu hayli tehditkar bir açıklama ki genelde bu tarz açıklamaları da biz Medvedev'den duyarız, Putin'den pek duymayız ama biliriz ki Rusya'nın sözleridir bunlar. Nasıl yorumlamak lazım bunu? Bölgenin geleceği açısından ne dersiniz?
1: Şimdi bir Amerika Birleşik Devletleri. Önce ben de bir bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Lütfen. Şimdi 3 Kasım'da 2026'da bir seçim olacak. Hı-hı. Amerika açısından bu önemli. Çünkü bir temsilciler meclisi olacak. Bir de senato. Senatonun 100 temsilcisinin 36'sı.
2: Üçte biri.
1: Temsilciler meclisinde tamamı. Aynı zamanda da valilikler de seçecek. Şimdi demokratlar Trump'ı suçluyor. Ekonomik savunma bütçelerinin, savunma harcamalarının artırılması, bunun emeklilik politikalarının etkisi vesaire. Aynı zamanda ırkçılık, mesela Yale Tıp Fakültesi'nin göçmenler üzerinde, yani ırkçı politikalar uygulayıp göç, yani diğer ülkelerden gelenleri kabul etmediği yönünde de soruşturmalar başlatıldı. Yani çok ciddi aslında sıkıntılar var. Hani cumhuriyetçilerle demokratlar arasında ve bu seçimleri de Trump aslında şey olarak görüyor. Kendisine karşı kendisini görevden alma girişimine yönelik bir referandum gibi görüyor. Öyle bir şey görüyor. Bu önemli. Yani Amerikan iç kamuoyunda şu an çok ciddi bir ikilem var. Yani Trump'la bu çok daha ortaya çıktı. Belki çok daha önce cumhuriyetçiler vardı ama cumhuriyetçilerle demokratlar arasında bu kadar belirgin ayrımı göremiyorduk. Yine Vance'ın durumu var tabii. Ohio'yla özellikle Rubio meselesi, bunlar var. Siz de bahsettiniz. Hani bu siz bahsettiniz. Evangelistlerle gene neokonlar arasında evangelistlerin bir kısmının Siyonist politikalar gitmesi, bir kısmının daha farklı gitmesi, savaş karşıtlığı, işte demek emekli fonlarına karşı ayrılan paraların savaş bütçelerine gitmesi, bunu istemiyorlar. Yani Amerika'da da ben hocalık yaptım Texas Üniversitesi'nde bir dönem. Yani Amerikan halkı kendi refahına düşkün. Yani bunun hani o ta kaç kilometre uzaktaki bir yer niye bu beni etkilesin diye düşünebiliyor. Bunlar önemli. Şimdi Ermenistan konusuna gelirsek, Ermenistan çok ciddi bir açılım yaptı. Türkiye ile de anlaşmalar yapıldı biliyorsunuz. Vizelerin kolaylaştırılması, bir takım anlaşmalar, ticari kolaylık geçirme. Bunun, bu anlaşmalar Ermenistan'a yanar. Türkiye'ye değil tabii. Çünkü Ermenistan'ın denize çıkışı yok. Ta Özal döneminde imzalanan Karadeniz Ekonomik İşbirlik Keyi Anlaşması'nda Ermenistan da dahil edilmişti. Rusya her zaman Ermenistan'ı destekler de, üstleri de var. Ama son dönemde Paşinyan sonrası politikada Paşinyan yüzünü batıya döndü. Hatta Fransa Dışişleri Bakanı'nın kaç defa defalarca Paşinyan'la görüştüğünü biliyoruz. Bu Karabağ açılımından, yani Karabağ zaferinden sonra Ermenistan tabii politika değiştirdi. Bu sefer zaten Karabağ klanına rağmen Paşinyan seçilmişti. Bu sefer Ermenistan'da Paşinyan çok daha farklı politikalar üretmeye başladı. Hatta dedi ki soykırım yoktur. Yani olmamıştır. Türkiye'ye daha böyle onore edici sözler falan söyledi. Türkiye ile görüştü.
0: Doğrudan böyle. Yani bunu Sovyetlerin aslında ortaya
1: tabii,
0: attığı,
1: Sovyetlerin ortaya attığı bir şey olduğunu, böyle bir şey olmamıştır. Yani Ermenistan'ın böyle bir iddiası yoktur gibi. Bu çok önemli biliyorsunuz. Yıllarca Türkiye Osmanlı döneminden kalan bu tehcir şeyler hep suçlandı. Ve bunu soykırım, hatta Pontus Rumların da ortaya kattılar vesaire. Yani
0: mesela Ağrı Dağı'nın devlet amblemimizde ne işi var bizim diye sorduğunu hatırlıyorum. Mesela pasaportlardan
1: mesela işte önemli bir anlaşma yapıldı. Ani restorasyonu. Bu restorasyon sonra ticari anlaşma. Vize serbestliği çok önemli. Yani direkt ticaret politikalarının yapılmasını sağlıyor. Bir diğer konu Zengezur Koridoru. Ben bu Zengezur Koridoru'nu biliyorsunuz, sizin programınızı yıllarca konuştuk. Çok önemli. Zengezur Koridoru için Türkiye çok büyük emekler sarf etti. Azerbaycan'da Şuşa Beyannamesi imzaladı. Şuşa Beyannamesi bu NATO'nun 4. 5. maddesi gibi karşılıklı işbirliği neredeyse Azerbaycan'la Türkiye'nin çok ciddi bir ittifakıdır. Yani biz hakikaten iki devlet bir millet politikası altında güttük ki bunu da karşılığında sürekli biz zaten her dönem Azerbaycan'la birlikteyiz. Hal böyleyken Ermenistan'ın çok fazla bir adım atma şeyi yok ve de gördü ki eğer batıya yanaşırsa Rusya Rusya tarafından cezalandırılacak. Bu sefer ne oldu? Amerika devreye girdi. Biz Zengezur Koridoru Anlaşması'nı Trump anlaşması, yani Trump'ın direkt devreye girdiği bir anlaşma oldu. Orada Türkiye devreden çıktı.
0: Hatta Rubio'nun son ziyaretinde de o 43 kilometrelik hat için de bazı anlaşmalar.
1: Bu çok önemli. Yani Zengezur Koridoru gerçekten çok önemli bir şey. Ben bunu önemsiyorum. Yani Türkiye açısından da çok önemli. Yani Çin'in tek yol, tek kuşak projesi bağlamında şu an Hürmüz konusunda bak Zengezur'un daha da önemi ortaya çıktı. Şimdi burada da burada Amerika'nın tamamen Ermenistan'a dönmesi bu da önemli. Çünkü biliyorsunuz yıllardan beri Ermeni lobilerini ben hatta bunlarla ilgili çok yazdım çizdim. Marmara Üniversitesi'nin bir projesi vardı. Biz bu projede de yer aldık. İşte bu diasporadaki Ermenilerin faaliyetleri Amerikan Ermeni lobileri Kaliforniya'da çok etkilidir. Kaliforniya eyaletinde. Hı hı. Ve orada özellikle demokratlar çok etkin olduğu için yani oraları ama hem demokratları hem cumhuriyetçileri desteklerler. Aynen. Aynen. Yani hiç fark etmez yani. Dolayısıyla onların da tabii özellikle son dönemde hatta 24 Nisan onlar için önemli bir tarih. Buna geliyor ve bir şekilde bunu geçiştiriyorlardı son dönemde. Şimdi bu son anlaşmada Ermenistan'ın açılımında Türkiye ile normalleşme süreci çok etkili oldu. Azerbaycan'da geliştirdiği ve Aliyev'in özellikle biz hani biz de bu şekilde bu süreçte yer alıyoruz demesi önemli. Trump'ın bu sürecin kontrolünü ele alıp burada bir ben bunu başardım diye ortaya koyması yani yıllardır çözülemeyen bir konuda Ermenistan'ın açılımında çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki
0: yani Rusya... işte bütün bu gelişmelerin karşısında Rusya Erivan'dan, Ermenistan'dan, Paşinyan hükümetinden bir intikam almak ister mi?
1: Bunun zaten Rusya Paşinyan'ı çizdi.
0: Ama yani işte evet. Bir somut bir
1: ama
0: somut
1: şöyle, bir şimdi şöyle bir şey tamam Paşinyan şu an hain konumunda ama Rusya-Ukrayna savaşı var ve Trump'la geliştirilen ilişkiler bağlamında ele alacak olursak kazan kazan siyaseti var. Burada Rusya'nın Amerika ile ilişkilerini bozmamak, Ukrayna konusunda da benim bir takım duyumlarım var ama burada ne kadar söylemem doğru değil. Rusya'nın da bir takım hesapları var. O hesapların gerçekleşmesi doğrultusunda Rusya da bu konuya yeşil ışık yakabilir diye düşünüyorum.
2: O konuda evet. Bir katkıda bulunayım. Evet. Bundan birkaç ay önce Putin'le Paşinyan Kremlin'de görüştü. Kremlin'de bu Putin Paşinyan'ı uyardı. Hı
1: hı. Evet.
2: Burada Amerika Rusya Federasyonu seçim sürecinde müdahil. Çünkü Rusya'da zenginleşmiş bir Ermeni asıllı milyarderi seçimde Paşinyan'ın temel rakibi olarak ortaya koydu. Hocamın ifade ettiği o eskiden Ermenistan'ın Paşinyan öncesinde liderliğini yapmış Karabağ klanının bu seçimde de Paşinyan'ın karşısında olduğunu, seçim sürecindeki son anketlerde Paşinyan'ın biraz önde olduğunu görüyoruz ama diğer taraftan bölünmüş olsa da bir muhalefetin olduğunu görüyoruz. Rusya'nın son noktada bu muhalefeti birleştirebilme ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Ermenistan'ın hem kolektif güvenlik anlaşma teşkilatının üyesi olması, Türkiye sınırıyla İran sınırının belli bir kısmında hala Rus askerinin görev yapması, diğer yanda Rusya Ermenistan içerisindeki demir yollarının ve doğal gaz boru hatlarının tamamen Rusya'nın kontrolünde olması ki Paşinyan şunu istedi. Demir yolları hattının Ermeni ya da Amerikan şirketlerine devredilmesini. Hı hı. Çünkü oluşturmak istedikleri demir yolu hattında Amerikalılar birlikte o Zengezur koridorunda o
0: Rusların
2: olmasını bir risk olarak görüyor. Tabii. Burada zaten Paşinyan Türkiye ile ve Azerbaycan'la gerçekleştirdiği normalleşme sürecinde temel amacının Türkiye üzerinden Batı'ya bağlantı kurma çabası ki son olarak Avrupa Birliği ile Ermenistan arasında 2 yıl içerisinde vize rejiminin serbestleştirilmesi hatta vizenin belki de ki onun benzeri bir politika Gürcistan'a yönelik Avrupa Birliği yapmıştı. Daha sonra Gürcistan'ın politikalarının değişmesi sonucunda Avrupa Birliği de vize serbestliğini kaldırmıştı. Hı hı. Benzer bir şeyin Ermenistan'la imzalanma ihtimalinin olması. Zaten son 3-4 ay içerisinde Ermenistan'da ziyaret eden devlet adamlarını yapılan toplantıları ki Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleri Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın temsil ettiği önemli bir zirve toplantısı yapıldı Ermenistan'da.
0: Evet.
2: Bunun bütün bu toplantıların temel amacı Paşinyan'ın uyguladığı politikalara destek vermek. Bir anlamda da Paşinyan'ın seçimlerde destek olmak. Bu konuda da yine 3-4 ay içerisinde son olarak Rubio ziyaret etti ama 4-5 ay önce de Amerikan Başkan Yardımcısı Vance Ermenistan'daydı.
0: İşte bunlar çok önemli gelişmeler.
1: Önemli.
0: Rusya'ya da kızdıran gelişmeler ve kesinlikle. Seçimlerde Rusya bunun intikamını alacak mı almayacak mı?
2: Hesabını sorabilecek mi? Bu arada Rusya'nın etkisinin zayıfladığını bölüyoruz.
0: Aynen öyle. Şöyle de bir durum var. Yani Paşinyan neticede Karabağ Savaşı'nı kaybettikten sonra tekrar başbakan seçilmeyi başarabilmiş birisi. Yani sokağın nabzını okuyabilen biri. Sokaktan da aslında bölgeyle normalleşme karşılığında refah seviyesinin artmasını arzu eden bir geniş bir kitle oldu.
2: Bir beklenti var.
0: Şimdi bu seçimden sonra tabii asıl normalleşmenin olabilmesi için olması gereken şey 2027'de beklenen anayasa değişikliği referandum Ermenistan'da. Çünkü Azerbaycan'dan toprak iddiasının o anayasadan kalkması gerekiyor. Yani merak ettiğim şu aslında. Şimdi Ermeni diasporası şu durumda Erivan'a, Paşinyan'ın politikalarına ayak bağı olmuş bir durumdayken ama karşısında desteğine rağmen bu kadar sert bir muhalefet ve Rusya etkisi varken Paşinyan bunları başarabilir mi, başaramaz mı? 3-4 dakika kadar bir vaktimiz
1: yani
0: kaldı.
1: Yani şöyle, Paşinyan da kendi önünde belli bir zaman olduğunu biliyor ve o zaman da stratejik bazı adımlar atıyor. Nedir o? Rusya şu anda Ukrayna'ya yoğunlaşmış durumda ve Ukrayna savaşı üzerinden Avrupa'ya yarattığı baskı. Yani bu cephenin dışarısından şu anda ilgilenecek çok fazla gücü yok. Şimdi
0: hani fırsatı bütün, değerlendiriyor diyorsun.
1: Yani cezalandırmak için o cezalandırma ve sonrasında gelen adımlar için kontrolü sağlayabileceğiniz bir gücünüzün olması lazım. Kontrolü tam sağlayamazsanız cezalandırma süreci sonucunda at başka avluya kaçabilir ve başka avlulardaki insanlar da ata sahip çıkabilir. Yani dolayısıyla Rusya'nın yapabileceklerini şu an için ama bir gün hepimiz biliyoruz ki eğer Rusya bütün bu süreçleri bir şekilde toparlarsa ve Ukrayna Savaşı'ndan belli bir kazanç hattı yaratırsa kendisine dönüp eski dosyaları açacak. İşte o dosyaları açmadan önce Paşinyan Rusya'nın etkisini dengeleyebilecek adımlar atmaya çalışıyor. Türkiye ile yakınlaşma bu, Azerbaycan'la mevzunun bitirilmesi gibi bu konuda bir sürü açıklama yaptı.
0: Evet.
1: Yani anayasanın değişmesi konusunda belge niyet belgesi imzalandı yani vesaire.
0: Kendi şartları içinde çok cesur açıklamalar bunlar aslında.
1: Evet. Dolayısıyla Fransa ile geliştirilen ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri ile geliştirilen ilişkiler, bu Ermenistan adına ne bir dengeleme hattı olduğunu görüyoruz. Türkiye adına önemli çünkü Türkiye için başka bir hattın aslında Türkiye'nin Türkiye'nin ulaşımına açılması demek. Hı hı. Kafkaslar'da zaten güçlü olduğumuz hatlar var. Dolayısıyla bu hatla beraber bir sürü şeyin pekişmesi. Ama aynı zamanda Kafkaslar'daki Amerikan varlığının da güçlenmesi demek. Kafkaslar'daki Amerikan varlığının güçlenmesi, sadece Rusya'nın sınırlandırılması, İran'ın sınırlandırılması mevzusu değil. Aynı zamanda Türkiye'ye karşı pazarlık gücünü de arttırıyor tabii ki Amerika yani. Bütün bunların tam olarak nereye doğru evrileceğini o nedenle bu seçimlerde göreceğiz. Ama seçimlerde Paşinyan'ın hattı daha destek kazanırsa muhtemelen Paşinyan kendisi adına o kritik süre bitmeden çeşitli adımlar atacaktır dengelemeyi sağlamak için.
0: Anlıyorum.
1: Daha net
0: yani,
1: bir şekilde.
0: Şunu da söyleyebiliriz herhalde bunlara bakarak. Aslında Ermenistan'ın geleceğinin şekillenmesini biraz da Ukrayna Savaşı'nın sürmeyeceği belirleyecek diyebilir miyiz?
1: Evet ama orası sürüyor gibi gözüküyor ve hatta şiddetli bir şekilde sürüyor. Yani el yükseltme oldukça kontrolsüzlüğe gidebilirmiş gibi bir
3: biçimde de devam ediyor. Taraflar birbirlerini çok ciddi şekilde vuruyorlar. Birbirlerine karşı çok ciddi vuruşların olabileceği konusunda uyarılar yayınlanıyor. Yani Ukrayna Savaşı ciddi bir...

0: gaza geçmek üzere el yükseltme hattından. Ya bunun yıpratma harbi evet, ama yıpratma harbinin bu 5. yılında hala el yükseltmenin bu kadar yukarılarda çıkması yıpratma harbinin ötesinde bir noktada olduğumuzu da bize gösteriyor. Oradaki mevzu bence şu anda Ukrayna özellikle Avrupa'nın desteğini de aldığı için anlaşma yapmak istemiyor. Anlaşmada zor tabii ki şu anda
1: yani
0: Ukrayna adına.
1: Rusya'nın Kiev'e çok yoğun saldırılar düzenleyeceğini duyurması, işte ABD'nin diğer ülkelerin diplomatik temsilcilerini boşaltmak evet. istemesi, orada da ciddi bir hareketliliğin yaklaşmakta olduğunu
0: Rusya'yı
1: gösteriyor.
0: Ama Kiev'de Rusya'yı vurabiliyor. Evet. Yani bu çok önemli bir şey, çünkü drone savaşını Ukrayna 5. yılda hala başarılı yapıyor. Bu da ya birbirlerini yıpratmışlar ama birbirlerini vurabilecek, vurma koşullarını ortadan kaldıracak kadar yıpratmamışlar ve el yükseltme hala çok yukarıda.
1: Aksine yani bu zorluklar içinde belli kapasitelerin de inşa edilmesine vesile oldular birbirlerine karşı ki bu da bu işlerin daha uzun süre devam edeceğini gösterebilir diyebiliriz.
0: Aynen, Avrupa'nın derin vuruş kapasitesini daha rahat kullanabileceği bir noktaya ulaşıncaya kadar Ukrayna bu savaşı uzatmaya çalışıyor. Başarırsa bir sürü şey değişebilir.
1: Yani görünen o ki biz bu konulara daha uzun süre konuşmaya devam edeceğiz.
2: Evet. Ben son bir şey söyleyeyim.
1: Çok kısaca alayım.
2: Justin McCarthy'den bahsetmek istiyorum. İki tane kitabı var. Ölüm ve Sürgün ve Türkler ve Ermeniler. İkisi iki kitap da Türk Tarih Kurumu tarafından çevrildi. Yani basılı yayınlandı. Bu kitabı okumalarını tavsiye ediyorum. Anlıyorum. Çünkü Ermeni soykırımının olmadığına yönelik Amerikalı bir tarih profesörü tarafından atılan bir tez.
1: Önemli bir kaynak, kıymetli bir eser diyorsunuz.
3: Son kapatmadan bugün 27 Mayıs. Onu da anmak lazım. Demokrasi şehitleri olan Adnan Menderes'i, Fatih Rüştü Zorlu'yu, Hasan Polatkan'ı, bu süreçte zulüm gören demokrasi mücadelesini yapanları, ilim adamlarını, üniversiteden atılan, görevlerinden alınan subayları, hukukçuları, hepsini rahmetle anıyoruz. Bunun benzeri olayların tekrar Türkiye'de olmaması için
1: inşallah
3: çabamızı sürdürmemiz gerektiğine inanıyoruz. Evet. Hepsini rahmetle anıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için, özellikle de son mesajınız için. Konuşacak çok konu var. İlerleyen haftalarda inşallah bir araya gelmek umuduyla diyelim. Sevgili seyirciler, Küresel Oyun'un 24 özelin sonuna geldik efendim. İlerleyen haftalarda tekrar görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum.
4: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
5: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: İyi bayramlar, güzel bayramlar değerli izleyenler. Bayram misafiri programımızdan herkese sıcacık içten bir merhaba. Bizler evlerinize, ekranlarınıza bayram misafiri olmaya geldik eğer kabul ederseniz. Sizler de 24 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ali Demirtaş. Umarım ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirdiniz ve geçirmeye de devam ediyorsunuzdur. Bir bayrama daha kavuşmuş olmanın heyecanını, mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Bu bayramda her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyoruz dedikten hemen sonra. Eğer bazı şeylere kısa bir ara vermeye birazcık vaktiniz varsa keyifli sohbetimize hemen başlamak isteriz. Peki ama kimlerle? Uç sanatçısı Necati Çelik ve mimar sanatçı Celalettin Çelik ile birlikte değerli konuklarıma hemen merhaba demek istiyorum. Selamlar. Merhaba. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlere sormalı.
0: Biz de iyiyiz. Çok hoş geldiniz. İyi ki geldiniz.
1: Teşekkür
0: sağ olun, var olun.
1: Çok sağ olun.
0: Siz nasılsınız peki?
2: Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sağ olun.
0: İyi ki geldiniz. Sağ olun,
2: sağ
0: var olun.
2: Siz de.
0: Benim ikinci nasılsınızım? Kişisel gündeminizde neler var? Neler yapıyorsunuz şu ara? Kafanızdan neler geçiyor? Böyle başlayalım isterim. Buyurun Celalettin Bey.
2: Gayet iyiyim. Yani bizim hayatın koşturmacası içinde çok çeşitli alanlarda meşguliyetler var. Onların hepsiyle birlikte birinden yorulunca diğerine geçerek devam ediyoruz. İyiyiz.
0: Yoğun ama keyifli diye adlandırabilir miyiz?
2: Tabii tabii.
0: Peki siz hocam?
1: Valla benimki de aynı. Rutine bindirdik. Biz unu eledik, eleye astık. Kadıköy'de bir ofisim var benim. Oraya gider gelirim. Arkadaşlar gelir, çay kahve içiyoruz. İşte bir iki öğrenci gelir gider, onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Böylece geçiyor günler.
0: Arkadaşlarınızla genelde neler konuşursunuz hocam?
1: Vallahi genelde biz siyaset konuşmayız, baştan onu söyleyeyim. Musiki konuşuruz. Toplumun gidişatını konuşuruz. Öyle yani. Çok
0: güzel, keyifli konular diyebiliriz.
1: Müzikle çok... Bizim Abdurrahim diye bir arkadaşımız var, onunla güftelerde şarkı sözlerinde bir bilmediğimiz söz olursa onu araştırır buluruz manasını. Onun üzerine sohbet devam eder gelişir. Böyle geçiyor günler.
0: Çok güzel. Müzikle çok güzel bir girizgah yaptık. Çok teşekkür ederiz. Notalarınıza sağlık, parmaklarınıza sağlık. Bayrama gelmek istiyorum. Bayramın sizlerdeki karşılığı nedir? Nasıl bir yer kaplar bayramlar düşünce zihninizde?
1: Sevgili Ali Bey, aslında bunu burada böyle söylemek istemezdim ama o Kurban Bayramı bizim için çok şey değildir. Biraz ben bundan aşağı yukarı 62 senesinde, 1962'de babamı kaybettik. Kurban Bayramı'nın ilk sabahı.
0: Başınız sağ olsun hocam.
1: Onun için hep onu hatırlatır. Ama Allah'a şükür tabii bayram bayramdır. Çok güzel geçiyor Allah'a şükür.
0: Ne kadar güzel. Sizin için nedir karşılığı Celalettin Bey?
2: Bayram gerçekten önemli bir zaman dilimi. Benim için hayatımda da öyle. Bizim sosyal olarak buna hakikaten ne kadar kıymet versek, ne kadar önem versek abarttık diyemem. Daha da sosyal olarak bence iyi bir yer tutuyor ama daha da gündemde olması gereken bir zaman dilimi bence bayram. Bir araya gelmek, hakikaten insanların birbirini araması için bir vesile oluşturmak, toplanmak için bir vesile oluşturmak, ritüelleri. Benim çok önemsediğim bir şey bayram. Yani hala bayramda hani düzgün kıyafet giymek falan, o çocukların bayramlık alması. Bunları ben önemsiyorum, önemli buluyorum.
0: Bazı geleneklerin devam etmesini kıymetli buluyorsunuz
2: şüphesiz,
0: anladığım kadarıyla.
2: Şüphesiz, apaçık öyle benim için. Çok çok kıymetli bir birliktelik fırsatı. Yani özellikle dini bayramların her ikisi de. Zaten Ramazan biliyorsunuz böyle bütün bir ay olarak bir varlığı var yani Ramazan'ın. Sanki böyle zamanlar içinde bir kişiliği var gibi. Ve onun peşinden gelen Ramazan bayramı. Keza hemen peşinden iki ay sonra bu Kurban Bayramı. Bence büyük merasimler. Çok sahip çıkılması gereken. Hem sosyolojik olarak, hem aile yapısı olarak, hem kültürel açıdan çok güçlü öğeler. Benim çok devamlılığına çok önem verdiğim konular.
0: Bu devamlılığı muhafaza etmek için siz kişisel olarak neler yapıyorsunuz peki?
2: Bizim kişisel olarak yani çok basit ritüeller var. Bütün bayramı kutlayan herkesin hemen hemen katıldığı. O ritüellere biz de katılıyoruz. Yani bayram sabahı işte babamla buluşuyoruz. Sonra onların evine gidiyoruz. Bir iki tane de şaşmaz ziyaretimiz var. Onları yerine getiriyoruz. bu ana ritüellere sadık kalmaya çalışıyorum ben kendi hayatımda.
0: Ne kadar güzel. Devamının gelmesini temenni ederiz biz de. Bir de aile ve çevre mevzuu var. Yani sanki daha çok insan bir araya geldikçe bayramları yaşıyor olmamızın da o az önce bahsettiğiniz eylemlerin arasında çok güzel ve kıymetli bir yerde duruyor. Katılır mısınız hocam buna?
1: Tabii ki.
0: Aile ve çevre işin içine girdikçe sanki bayram coşkusu daha da artıyor gibi.
1: Tabii ki. Zaten bayramlar onun için. Bu ilişkileri güçlendirmek için, sağlamlaştırmak için. Uzun zaman görmediğimiz dostlarımızı tekrar görüp hal hatırını sormak. Hatta bu Şile'de bir köyde Kurban Bayramı'nda özellikle her komşu caminin orada bir kazan koyuyorlar. Et getirirler, bulgur pirinç getirirler, orada kazan kaynatıyorlar. Türkiye'nin neresinde ne kadar Şileli varsa, müsait olan oraya geliyor bayram günü. Gelemeyenler ha, demek ki ya öldü ya hastası var diye birbirinden haberdar oluyorlar yani insanlar. O yüzden çok önemli, çok güzel bir şey yani. Bunu keşke her yerde yapılabilse.
0: Ne kadar güzel. Siz de az önceki söylediğim şeye katılır mısınız? İşin içine insan sayısı arttıkça bayram coşkusu da ona paralel artıyor mu sizce?
2: Tabii öyle. Bir de galiba bütün bu merasim, bütün bu bir araya gelme, bu ritüeller aslında temelde galiba çocuklar için önemli. Çocuklar için yapmamız gereken, onlar için yaptığımız bir şey. Yani bir çocuktaki bayram imgesi bambaşka. Onun için de hepimiz eski bayramları hatırlıyoruz. Herkes kendi çocukluğunun bayramını hatırlıyor aslında. Onun için çocuklara özel bir önem, özel bir ihtimam sanki göstermek lazım. Onları sevindirmek için bir vesile bence.
0: Bu noktada çocuklara bizim hem geçmiş hem gelecek hafızamızı muhafaza eden kişiler oldukları için mi bunu söylüyorsunuz? Elbette çocukları eğlendirmek, keyiflendirmek çok kıymetlidir ama bunun yanı sıra hafızamızı onlar geleceğe taşıyacakları için de bunu söylemiş olabilir misiniz?
2: Tabii çocuk bir tohum işte. Yani biz çocuk hacim olarak, yaş olarak, birçok şey olarak küçük görünüyor. Ama o bir tohum. Tıpkı bir tohumun aslında küçük göründüğü ama büyüyünce yeşereceği gibi. Bizi çocuklara inşa edeceğimiz şeyler var. Hı hı. Özellikle onların duygu dünyası, zihin dünyası, onların dünyayı algılayışı, aileyi algılayışı. Bunlar işte bayramlarda bence özellikle çocukları gözeterek yapılması gereken şeyler. Onları sevindirmek için bir vesile yani bu.
0: Çok güzel. Siz oğlunuza katılır mısınız değerli hocam?
1: Tabii ki baştan sona katılırım. Ancak bugünlerde günümüzde sosyal medya dedikleri internet ortamı bu geleneğimizi bozmaya çalışıyor ya da bozuyor. Çocuklar bazı değerlerden habersiz büyüyorlar. O kötü, o anlamda kötü yani. Bayramda gelip büyüklerin elini öpmek, onlardan 3 kuruş 5 kuruş bayram harçlığı almak, şeker almak önemli bir şey aslında. Güzel bir hatıra. Büyüyünce hepimiz bunu hatırlarız yani. Ama bu internet ya da sosyal medya dediğim bunu öldürüyor yani yavaş yavaş.
0: Çok
1: bunu
0: haklısınız. Öldürüyor. Siz elinizi öpen çocuklar yanınıza oturduğunuzda onlarla neler paylaşmaktan keyif alıyorsunuz? Bu söylediğiniz şey elbette çok kıymetli. Bunu onlara söylüyor musunuz mesela?
1: Tabii söylemez miyim? Yani o bir defa dede torun ilişkisini çok güçlendiriyor yani. Ben torunlarımla bayağı çocuk gibi oynarım, yatar kalkar. Kanter içinde kalırız onlarla böyle şey yapar. Severim yani o tür şeyi. Zaten çocuklar oldum olası çok severim. Bu tür sıcak ilişkilerle de bağı güçlendirmek gerekiyor. Yani.
0: Hocam siz de çok gençsiniz ama sizin de ellerinizi öpen çocuklar oluyordur diye tahmin ediyorum. Tabii. Siz onlarla neler paylaşıyorsunuz? Onlara neler söylemekten keyif alıyorsunuz? Birazdan sizin çocukluğunuza da geleceğim çünkü.
2: Yani ben kendi çocukluğumdaki hatıralarımı hatırlamaya çalışıyorum çocuklara muamele ederken. Çocuklar gerçekten çok algılar açık. Onlara çok özel bir şey de yapmaya gerek yok. Yani sıcak davranmak ve onları yarının yetişkini gibi ciddiye almak bence yeterli bir şey. Ben de herhalde karşılaştığım çocuklarla bunu önemsiyorum. Yani gencim derken ben de 45 yaşına gelmişim Ali Beyciğim. Yani hakikaten elimi öpenler artık oluyor.
0: Gayet
2: yani.
0: Genç gösteriyorsunuz değerli hocam.
2: Eksik olmayın, sağ olun. Siz ama de. Çocuklar gerçekten algıları çok açık şey. Onlara çocuk gibi değil de küçük birer insan gibi davranmaktan çok zevk alırım ben. Onu çok seviyorum. Çocuklar ayrı, ontolojik olarak ayrı bir varlık değil. Sizin bizim gibi insan. Küçük insan onlar. Onun için onları böyle hayattan izole edip sadece çocuğa özel bir dünya kurmak falan değil. Hayatın içinde küçük bir insan onlar. Büyüyecekler, yeşerecekler falan. Onun için onları ben ciddiye almaktan çok hoşlanırım çocukları. Bir de onları sevindirmek güzel oluyor.
0: Peki sizin çocukluğunuza dair en özlem duyduğunuz şey ya da hatırladığınız şeyler var mı? Bunlar neler?
2: Bayram özelinde...
0: Bayram özelinde olabilir, genel olabilir ama belki bayram özelinde söylemek istediğiniz bir şeyler olur.
2: Yani bayram özelinde az önce dediğim gibi herkes kendi çocukluğundaki bayramı güzel bir duyguyla hafızasına kaydetmeye ihtiyaç duyar. Onun için hepimiz o geçmiş bayramları hatırlıyoruz. Her çocuğun da ileride o çocukluğundaki bayramları hatırlamasını sağlamak lazım. Böyle bir gayretim, çabam var. Kendi çocukluğumla ilgili neler anmaya değer derseniz galiba o da şöyle özetlenebilir. Böyle insan tanımak bence önemli. Çocuk küçük yaşta da olsa hayatta belli bir olgunluğa ulaşmış, belli bir bilgeliğe ulaşmış insanları tanıması, onların yanında bulunması bence çok kıymetli bir şey. Hatta hani eğitimle falan telafi edilemeyecek bir kıymet bu. Onun için ben de çocukluğumdan en önemli hatırladığım şey bu bahsettiğim gibi bazı insanlarla tanışma fırsatını bulmuş olmak. Aile ortamından dolayı, babamların çevresinden dolayı. Böyle mesela 25-30 sene önce bu dünyadan göçüp giden ama benim hafızamda taptaze duran insanlar var. Bunlarla tanışıklıklar, evine girip çıkmaklar, sohbetinde bir şekilde yer almak. Bu insana bence çok büyük bir şey katıyor. Ben de çocukluğumdan bugüne hatırladığım en

0: En güzel şeyler bu insanları görmüş olmak. Onların nasıl oturup nasıl kalktığını, nasıl konuştuğunu, meclisi nasıl kurduğunu falan görmüş, bunlara şahitlik etmiş olmak. Ben bunu kıymetli buluyorum.
1: Dolayısıyla sizin küçüklüğünüzde belki sahip olduğunuz şans ya da kısmet gereği tanıştığınız insanlar çok anlamlı. Doğru mu anlıyorum?
0: Ben evet öyle görüyorum, öyle buluyorum. Çok şekillenmeye açık olduğunuz bir yaşta. Doğrudan eğitim yoluyla değil ama bir şeyleri görerek öğreniyorsunuz. O gördükleriniz, o şahit olduklarınız, yaşanmışlığa şahit olmak çok kıymetli. Yani bir şeyi dikte ederek veya öğreterek değil de görerek, yaşayarak, doğallığında ilişki kurma biçimlerini, konuşma biçimlerini falan
1: görüyorsunuz. Rol model dediğimiz o klişe söylemin aslında.
0: Diyebiliriz. Bence bu kıymetli. Çocuklar için önemli bir kazanç.
1: Necati Hocam, siz çocukluğunuza dair neler hatırlıyorsunuz hem bayramlarda hem de genel olarak?
2: Valla çok şey hatırlayamıyorum hocam. Benim hep iyi oldu çocukluk geçirdi.
1: Estağfurullah.
2: Ama ne bileyim, tatlı bir heyecandı tabii. Bayram bayram geliyor, bayram şey yapıyor falan diye. Aynı şeyler, büyüklerle beraber olmak, onlara ziyaretine gitmek falan. Biz şey görmedik yani, işte bayram tatil olsun da tatile gidelim. Biz onu yaşamadık. Çünkü insanlar normal olarak her gün çok sıkı çalışıyorlar.
1: Doğru.
2: Böyle 3 günlük, 5 günlük bir tatil olunca bunu tatil olarak değerlendirmek istiyor. Bu biz görmedik, öyle yapmadık yani hiç. Hep bayramda işte eş dost ziyaret. Zaten oldu mu uzun zamandır benim evimize, Allah eksik etmesin, gelen gidenimiz çok olur bizim bayramda.
1: Ne kadar güzel.
2: Çok mutlu oluyoruz yani, memnunuz.
1: Elbette onu yapanlara da haklı buluyor olabiliriz ama bayramı tatil gibi karıştıran, işte eş dost ziyaretinden ziyade kafa dinlemek olarak adlandıran insanlar da var. Saygı duyarız elbette. Ama siz öyle görmüyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Yani aslında bayramda ziyaretçi bekleyen insanlar da var, onu da unutmamak lazım.
1: O da doğru, evet.
2: Yani illa kendi yakınımız, annemiz, babamız, dedemiz olmayabilir. Bir sürü huzur evlerinde misafir bekleyen, ziyaretçi bekleyen insanlar var.
1: Çok doğru.
2: Onları da ziyaret etmek lazım. İnsanlar sevinir zannediyorum, mutlu olur onlar. Yani illa ki onlara bir şey vermek değil, sadece sevgi vermek.
1: En kıymetli şeylerden biri.
2: En kıymetli, yeter yani.
1: Tekrar Celalettin Hocam'a dönmek istiyorum bu keyifli sohbetimizde. Bir sanatçı, bir üretici olarak, aynı zamanda bir mimar olarak bir gününüz nasıl geçiyor? Bizimle nasıl paylaşmak istersiniz bu günü?
0: Ben hani biraz unumu elemekte olduğum yaşlardayım. Onun için yoğun bir şeyle, programla geçiyor diyebilirim. Ama bendenizin ilgi alanları biraz geniş. Onun için çok farklı farklı şeylerle bir gün içinde meşgul oluyorum. Ofisimiz zaten mimari proje ürettiğimiz bir atölye ortamı. Orada işler çok yoğundur yani. Ama sadece ofisle meşgul değilim. Başka uğraşı alanlarım var. Onları da iç içe yaşıyorum. Hatta benim biraz işte müzikle olan ilgim, diğer sanatlarla olan ilgim ofis ortamında da iç içe geçmiş haldedir. Yani çok tabiri caizse sıkı bir profesyonel ortamdan ziyade çok yoğun profesyonel bir proje çalıştığımız bir yerden pat diye müziğe geçip efendim sonra başka bir şeyle meşgul olabildiğim de bir ortam vardır. Ama günlük hayatımın çoğu üretmekle geçiyor açıkçası. Bununla meşgulüm yani yoğun biçimde. Temelde aslında beni bıraksanız ben ofisten çok çıkmayı sevmem. Ama sanki bunu söyleyen ben değilmişim gibi de çok hareketli de bir insanım mecburen.
1: Müzik bazen sizin için bir kaçış ya da durak ya da duraksama
0: Şüphesiz.
1: Alanı oluyor.
0: Şüphesiz.
1: Neden hocam?
0: Yani işle alakalı çok hareket halinde oluyoruz. Benim ofiste olabildiğim zamanlar kendime ait çok kıymetli bulduğum zamanlar. Orada da ofiste bizzat müzikle de uğraşıyorum yani. Şöyle bir şey var benim müzikle olan ilişkim. Müziği dinlerken ya da çalarken değil, aslında her zaman müzik var benim hayatımda, zihnimde. Sürekli bir arka planda o var. Yani müzik dinliyor olmasam da, çalıyor olmasam da bir şeyler sürekli çalıyor zihnimde. Onu engelleyemiyorum açıkçası. Onun için her şeyden uzaklaşıp müziğe vakit ayırabildiğim zamanlar benim en kendimi rahat hissettiğim zaman oluyor diyebilirim.
1: Rahatlıkla. Zihninizde dönen şeyler bir besteye vücut buluyordur muhtemelen diye tahmin ediyorum ya da bulur mu?
0: Evet, aslında şöyle, hani formal bestecilik anlamında çok üretken biri değilim. Çünkü doğaçlamalarla anlık müzik kompozisyonlarına çok merakım var. Onları her zaman böyle kayıt altına almıyorum. Ama çok fazla sürekli müzik cümlesi kompoze ediyorum. Hı hı. Bunların çoğu doğaçlama şeklinde anlık müzik cümleleri. Bizim taksimler, improvizasyonlar gibi oluyor. Bunları kayıt altına alma konusunda çok bir şeyim yok. Galiba kompozisyon üretimimizi daha çok mimari alanda veriyorum.
1: Necati Bey, bu kadar müzik demişken sizdeki karşılığı nedir? Müziğin, notaların, tınaların?
2: Müzik benim için bir hayattı. Benim hayat tarzım oydu. Bütün hayatım. Yani çocuk yaşta, 7-8 yaşlarından beri ben bağlama çalarak başladım. Sonra 1970'li yılların başında ut çalmaya başladım. Hasbelkader Konya'ya Mevlana ihtifalleri gelmesi olması sebebiyle Türkiye'deki en büyük üstadlar, ustalar gelip gitmeye başladı. Onların yanında bir şeyler öğrendik. Sonra onu geliştirmeye çalıştık, onu hazmetmeye çalıştık. Sonra dünyaya yaymaya uğraştık. Epeyce, yani bu manada dünyanın birçok ülkesini gezdim, dolaştım. Allah'a şükür iyi şeyler tanıtmaya çalıştım, yani iyi yönde tanıtmaya. Kötü yönü de yok aslında müziğimizin de. Tabii şu anda hepsi için söyleyemem bu lafı.
1: Elbette.
2: Müziği paraya tahvil etmek isteyen bir kesim var, onları sevmiyorum. Ya da başka türlü kullanıyorlar. O başka bir şey. Ama müzik benim için aslında şöyle düşünmek de daha doğru. Cenab-ı Allah'ın sadece insanlara bahşettiği özel hediyeleri var. Yani bunlar mesela konuşabilmek gibi, düşünebilmek gibi bir sürü buna benzer şeyler var. Sadece insanların yapabildiği bir şey. Müzik de öyle. Bunlardan bir tanesi de müzik. Ve bunların en üst düzeyde gelen bir haslet. Yani ben bunu hatta biraz daha inceltiyorum. Her insanda müzik yapamıyor. Bazı insanlar müzik yapıyor.
1: O da var. Bu da doğuştan gelmiş bir şey midir hocam?
2: Ben öyle düşünüyorum. Öyle tanımlıyorsunuz. Ben elime ilk sazı aldığımda çalmaya başlamıştım. Hiç ders mers uğraşmadan yani. Baktım orada bir köyde düğüne gitmiştik bizim köyde. Çocuktum da. Bütün çocukları kovaladılar dışarı. Ben kaldım neyse. Sonra onlar bıraktığı zaman sazı aldım, kapının önüne çıktım, orada başladım çalmaya ben. Öyle hazırdı yani bende. Daha sonra tabii müzik kurallarını, notasını bilmem, repertuarı bilmem, ustaları, besteleri. Onu zaman içinde öğrendik tabii. Hepsinde Allah razı olsun, Cunuş Şen Tanrı Korur'dan uzun müddet çok şey öğrendik. Öyle yani, müzik önemli bir şey benim için.
1: Müzik, tanımlamalarınızdan yola çıkarak söylüyorum, aynı zamanda bir hazmetme ve idrak etme yolculuğu da diyebilir miyiz? Müzisyenliği de içine katarsak.
2: Vallahi onu şöyle söylesek daha güzel lütfen olur. Gene hocamdan, rahmetli hocamdan, musika derdi, Latince kökeni. Perice demek müzik. Musiki diyoruz ya. Bu dilde, bu dili öğrendikten sonra söyleyecek şeylerin olmalı ki o da kalpten, yürekten gelen bir şey. Bu dilde insanlara söylüyorsun ve şüphesiz bütün insanlar, hatta bütün canlı mahluk bu lisan anlayabiliyor. Özel peri dili diyoruz buna. Herkes konuşamıyor ama herkes anlıyor. Tabii bu dilin bazı kısıtlı şeyler de var. Mesela tarım konuşamazsın, bu dilde inşaat konuşamazsın, ticaret konuşamazsın ama İşte gönül dediğimiz, sevgi, muhabbet işini en iyi konuşabildiğimiz dil budur. Ve eminim ben üzgün bir şeyler çaldığım zaman karşıdaki dinleyici de onu algılıyor. Ya da sevinç, neşeli olduğumda dinleyenler algılayabiliyorlar yani. Müzik öyle çok
1: güçlü. Yani duygu ve düşünceler hem enstrümanınıza hem de karşı tarafa işliyor.
2: Tabii geçiyor. Tabii, enstrüman sadece bir aracıdır yani. Enstrüman olmasa işte insanlar sesiyle yapıyor o işi. Ne bileyim, davulla, zurnayla, gitarla, piyanoyla yapıyor. Ben utla yapıyorum, başkası bağlamayla yapıyor, kemanla. O bir arada enstrüman dediğimiz şey. Böyle.
1: Çok güzel özetlediniz hocam, gerçekten değil mi? Haksız mıyım? Evet. Çok içimize işler bir şekilde özetlediniz. Tabii. Teşekkür ederiz. Tekrar Celalettin hocama döndüğümde, siz sanatçı kimliğinizin yanı sıra aynı zamanda çok başarılı bir mimarsınız. Buraya girmek istiyorum müsaadenizle. Nedir mimarlığın ve tasarımın sizdeki karşılığı? Kendi üslubunuzu nasıl tanımlıyorsunuz? Ve bunu müzikle ilişkilendiriyor musunuz mesela?
0: Çok teşekkür ederim. Zaten aslında benim ana uğraşı alanım mimarlık. Yani orada üretmeye çalışıyorum. Mimarlık benim için tabii diğer sanatlarla da

ilişki kurma fırsatı verdiği için çok çekici gelmişti. Çünkü müzisyen bir ailede müzikle büyüdüm. Müzisyenleri tanımıştım çok genç yaşımda. Seçtiğim meslek dalı da sanatla her durumda ilişki halinde kalmamı sağladı

0: varlığın hayatını daha iyileştirebilmeye çalışmak, toplumun hayatını daha iyileştirebilmeye çalışmak. Buna bir katkıda bulunmak. Yani bir onarıcı, bir şifa getirici bir şeye vesile olmak aslında mimarlıktan. Benim muradım o. Bunu yaparken de tabii insan denen varlık, hani bir ergonomisi var, fizyonomisi var, belli işte sıcaktan, soğuktan korunması gerekiyor, vücudunun rahat etmesi gerekiyor, çeşitli işlevleri yerine getirebilmek için. Bunun çok böyle teknik karşılıkları var. Bu çözümlemeleri doğru yapması lazım bir mimarın. Gel gelelim, insan sadece ondan ibaret değil. Psikolojik boyutu var, anlam dünyası var, toplum halinde yaşıyoruz, aile, toplum, efendime söyleyeyim, millet, bir sürü katmanları var. İşte bu anlam dünyasını ve o psikolojik katmanları da gözeterek bir kültürel aidiyet, bir süreklilik nasıl sağlanır? Yaptığımız yapılar hem bugüne ait, hem bize hizmet edecek, hem de hayatımızın, ilişkilerimizin daha iyiye taşınmasına zemin oluşturabilecek şekilde nasıl olabilir? Bunlara biraz kafa yoruyoruz. Yine yaptığımız yapılar dünyaya nasıl iz bırakıyor? Sonuçta bu dünyayı biz bulduğumuzdan daha kötü şekilde genelde bırakıyoruz bizden sonraki nesillere. Ama burada da bir sorumluluğumuz var. İşte doğaya nasıl davranıyoruz? Bıraktığımız izlerin çevreye etkisi nasıl? Diğer canlılara etkisi nasıl? Bu konuda da bir sorumluluk hissediyorum. Bunları da gündeme taşımaya çalışan bir mimarlık aslında yapıyoruz bir yandan. Bir de benim İstanbul'da mimarlık yaptığım için çok kendimi de şanslı buluyorum. Tarihi katmanlarla ilişki kurmaktan çok zevk alıyorum. Yani İstanbul'a mimarlık yaparken hem Osmanlı bakiyesi bir kültürel mirasla da muhatap olabiliyorum.
1: Doğru.
0: Osmanlı'dan önce bir Roma mozaiğinin yanında yapı yapabiliyorum. Bütün bunları hem bugüne taşıyıp yarına aktarıyoruz, hem de yanına çağdaş bir ek yapıp kendimizi ifade etme fırsatı da buluyoruz. İstanbul'u açıdan bir mimar için çok kıymetli
1: şanslı
0: bir yer.
1: Şanslı ve güzel bir coğrafya.
0: Tabii, tabii. Onun için ben özellikle hani kültürel yapılarla da çok ilgiliyim. Bunlar için doğru bir coğrafya İstanbul'da mimarlık yapmak. Böyle bir hikayenin içinde kendime bir çizgi oluşturmaya çalışıyorum. Bu çizgi dediğim gibi müzikten ve sanattan başlayan, onlarla da beslenen ve o şekilde devam eden bir çizgidir açıkçası.
1: Nedir temel gayeniz? İyi bir insan olmak mı, iyi yaşıyor olmak mı, mutlu yaşıyor olmak mı? Bunlar tabii benim söylemlerim, sizin katacağınız bir şey vardır.
0: Evet, yani bütün bunlar zaten az önce de babamın söylediği gibi müzik aletleri, ne enstrüman diyoruz. Bunlar bir vasıta aslında, bir vesile. Hayattaki bütün uğraşlar bir vesile. Yoksa mimarlığı da öyle çok göğe çıkartmanın da bir alemi yok. Bunların hepsi bir hayat uğraşısıdır, bir gayelidir. Hayattaki her şey gibi bütün dünyadaki varoluşumuzun tamamı bir temsildir yani benim için. Hani asıl gayeyi soruyorsak, asıl gaye tabii ki insan olabilmektir. Yani yegane gaye odur. İnsan derken hani the insan, yani o insanın en olgun, en kamil versiyonuna ulaşabilmektir. Mertebe. Bu kolay bir şey değil, bu herkese nasip olan bir şey de değil. Ama gaye odur. Yürüyeceğimiz yol odur. Bunların her biri bir vesiledir yani. Bu dünya hayatı bir temsildir. Asıl maksat insanın kendini bilebilmesi. Kendini bildiği zaman da zaten asıl bilmesi gereken şeyi idrak etmiş olur. Ve hakiki anlamıyla insan olur. Budur asıl gaye.
1: Necati
0: Hocam. Uzak yani. Bu bir sadece bir ülke olarak söyledim yani.
1: Evet.
0: Asıl gaye nedir derseniz yön budur yani.
1: Çok güzel özetlediniz. Siz katılır mısınız oğlunuza, Celalettin Bey'e ve neler eklemek istersiniz? Hayattaki en temel, en temel belki çok iddialı ama temel gayeleriniz arasında.
2: Ama işte Celalettin Bey söyledi. İnsan olabilmek en önemli şey o. İnsandan kasıt, nasıl söyleyeyim, Cenab-ı Allah'ın emrettiği gibi, uygun gördüğü gibi insan olabilmek önemli. Neredeyse her türlü insan var malum. Onlardan biraz beri çekebilmek, duygularını yükseltebilmek falan. Çok güzel şeyler.
1: Bu bağlamda belki programımızın, bölümümüzün başında konuştuk ama bu bağlamda gençlere söyleyeceğiniz sizin çok kıymetli şeyleriniz vardır elbette. Nasihat ya da öğüt gibi değil ama neler, ne geçiyor içinizden?
2: Valla gençler müzikle ya da sanatın herhangi bir dalıyla mutlaka uğraşmaları.

0: Çok isterim. Ya ben müzisyen değilim, ben mimarım. Değil, mimarın da müzikle uğraşması lazım, doktorun da müzikle uğraşması lazım. Yani müzik, nasıl söyleyeyim, bir kaynaştırma, insanların birbirini tanıma, ruh halini anlatma, anlama, ruh halini geliştirme için önemli bir vasıta. Onun için herkesin herhangi bir sanatla uğraşmasını isterim. Hı hı. Günümüzde bu çok mu zorlaşıyor tabii. En önemli ekonomik olarak sazlarımız pahalandı. Herkes alamıyor. Ne bileyim, alabileceği şeylerle uğraşsın. Resim yapsın, şiir okusun. Bir sürü güzel sanatlar var işte. Mutlaka, mutlaka sanatsız toplum olmaz yani. Hı hı. O Atatürk'ün de sözüydü galiba.
1: Evet.
0: Sanatsız kalan bir millet
1: hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
0: Kopmuştur. Öyle yani, gerçekten öyle.
1: Çok güzel bir özet oldu hocam, çok evet. Teşekkür ederiz. Tekrar Celalettin Bey, size dönmek istiyorum. Bütün bu konuştuklarımız paralelinde ve beraberinde, siz kendi yaşam yolculuğunuza şöyle bir dönüp baktığınızda çok kısaca rica ediyorum. Ne geçiyor aklınızdan? Helal olsun be Celalettin mi diyorsunuz mesela? Yani yaşam yolculuğunuzu nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Birazdan sözü tekrar müziğe bırakacağız ama böyle kapanışımızı yapmış olalım.
2: Tabii. Benim galiba şöyle bir durum var. Hani mesleki faaliyetim, sanatla meşguliyetim, bir sürü şeyler var. Ama aslında böyle kafamızdaki o başarı peşinde falan bir çizgim yoktur açıkçası. Hatta az önce de söylediğim şeyi belki eklemek lazım. Hani o insan olacaksa, o bir ülke olarak önümüzde duracaksa, yani bunun bugünkü başarı, efendim zenginlik, efendim şöhret vesaireyle bir ilgisi olmadığının altını çizmek lazım. Hı hı. Bu çok daha mütevazı bir şeydir. Yani hiç bizim bugünkü başarı kriterlerimizle, efendim şöhretle falan ilgisi olmayan bir şeydir insan olabilmek. Bunların hepsinden bağımsız. Onun için bendenizde hani önüme ne gelirse belli bir çizgi gözeterek orada yürümeye çalışıyorum. Daha ziyade zaten önüme bakmaya çalışan biriyim ben. Yani önümde ne var, ne yapacağım acaba? Hı-hı. Dönüp de arkama elbette. Ne yaptım, ne ettim? Pek o şeyde hissetmiyorum kendimi. Evet. Onun için hani bilip bilmeden bir yanlışa alet olmadan
1: çok güzel
2: bir çizgide devam edebilmek. Diğer her şey bir vesile hakikaten. Bir de şunu ben önemserim. Bunu da çocukluktan beri böyle bir şeyimiz vardı. Hani ne yapıyorsan onu iyi yapmaya çalışıyorum. Böyle bir şeyim var açıkçası. Yani önümdeki iş benim için dünyanın en önemli işidir yani. Bütün dünyayı kurtaracak olan, efendim dünya savaşlarını durduracak, efendim ekolojik bozulmayı önleyecek olan şey, tabiri caizse yani ironik olarak söylüyorum, benim önümdeki görevim neyse odur benim için. Dünyanın en büyük işi odur yani. Onun için onu iyi yapmaktır. Benim mükellef olduğum şey odur. Onunla meşgul olmaya çalışırım.
1: Bu güzel düşüncelere sahip olduğunuz için de sizi tebrik ediyorum. Teşekkür gerçekten ediyorum. Şahane bir özet oldu. Hocam, sizin son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mıdır sözü müziğe bırakmadan önce?
0: Yok. Peki. Bayramınız mübarek olsun. Herkesin iyi bayramlar diliyorum. Mutlu, huzurlu olsun inşallah. Tabii bu arada güncel olaylar, bu savaşların da bir an önce bitmesini, onların da bayram yapmasını canı gönülden istiyorum, diliyorum yani.
1: Evet değerli izleyenler, bayram misafirlerimiz UT sanatçısı Necati Çelik beyefendi ve mimar sanatçı Celalettin Çelik idi. Sizler de buradaydınız. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. 24 ekranlarından size saygılarımızı ve sevgilerimizi içtenlikle sunarken şimdi sözü tekrar müziğe bırakıyoruz.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Türk müziğinin değerli sanatçıları Melihat Gülses, Neva Cansın Gülses ve Şevket Aşık Uzun samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.

0: Genetics. What can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child.
1: The ability of genetic engineering to choose the genes of society.
2: İnsan, bir hikaye mi yoksa bir kod mu? Göz rengimizden hastalık risklerimize, bazı korkularımızdan yeteneklerimize kadar içimizde görünmeyen bir dil yazıyor. DNA. Peki bu dil değişmez bir kader mi? Yoksa artık yeniden yazılabilir mi? Bilim, CRISPR'la ilk kez bu koda müdahale etmeye başladı. Yani insanlık, kendi doğasını değiştirme eşiğinde. Bu teknolojiyle hastalıkları da silmek mümkün, insanı baştan tasarlamakta. Bir çocuğun geleceği doğmadan seçilebilir mi? Daha güçlü, daha zeki, daha kusursuz insanlar üretmek, ilerleme mi yoksa tehlikeli bir eşik mi? Ve eğer genlerimizi değiştirebiliyorsak, kendimiz dediğimiz şey ne kadar bize ait? Bu hikaye sadece bilimle ilgili değil, insan olmanın anlamıyla da ilgili. Başlıyoruz.
3: Her birimizin içinde milyarlarca harften oluşan bir dil var, DNA. Peki bu dil kim olduğumuzu baştan sona yazan bir kader mi? Yoksa sadece bir başlangıç noktası mı? Ne dersiniz? Biz kimiz? Karakterimiz, yeteneklerimiz, hatta korkularımız. Bunlar gerçekten bizim seçimlerimiz mi yoksa doğduğumuz bir kodun sonucu mu? Aslında tam bu noktada bilim bize şunu söylüyor. Genlerimiz evet potansiyelimizi belirler ama nasıl bir insana dönüşeceğimizi tek başına tayin etmez. Yani belki de biz ne sadece genlerimizin ürünüyüz ne de tamamen özgürüz. Gelin bu hafta insanı insan yapan o ince çizginin peşine düşelim. Kader mi, seçim mi?

0: Genetik bilimindeki gelişmeler, teknolojiyle beraber hücre bilimindeki gelişmeler bizlere artık birçok şeyin daha detaylı ve daha anlamlı açıklamasını sunuyor. Ki kişilik, mizaç, özelliklerimiz de bunların bir parçası. Biz kimiz, neyiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz, hangi özelliklerimizi taşıyoruz, ne kadarını aktarıyoruz? Bütün bunların cevabı aslında bize son yıllarda genetik bilimindeki gelişmeler ve özellikle hücresel fonksiyonları biz daha iyi anladıktan sonra aslında genlerin bütün bu saydığımız özelliklerin kabasını, ana inşaatını oluşturduğunu, hani bir bilgisayara bunu örneklersek bunun hardware kısmının genler olduğunu, software'in yani işletici sisteminde epigenetik olduğunu gösteriyor. Özellikle bizlerin kişiliğiyle ilgili, karakterlerimizle ilgili, hatırayla ilgili, ezberle ilgili, bizi biz yapan, insanları diğerlerinden ayıran bütün bu özellikler aslında genlerimizin yönlendirmesi ama epigenetiğin yani çevrenin, insan örneğini vermek gerekirse aile yaşantısının, ailenin içinde bulunduğu çevrenin bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Evet, ana yolu genler belirler, bu tartışmasızdır ama bunların şiddetini veya bunların geçişini bazen deriz ya huyu suyu değişti belli şeyden sonra, belli olay olur veya belli bir yaştan sonra. İşte bunlar aslında altta yatan mekanizmanın her zaman orada sabit kaldığını ama çevrenin buna yön verdiğini gösteriyor. Şöyle bir örnek vereyim. Ailesi bunun çok çalışması var. Ailede çok fazla 4-5 jenerasyon incelenmiş aile çalışmaları var. Suçlu oranı çok fazla ama her birey suçlu değil. Eğer bu genetik olsaydı her bireyde biz bunu bir şekilde gördük. Demek ki içinde bulunduğunuz çevrede sizleri biraz yönlendiriyor. İşte epigenetik bunları araştırır.
1: Göre sizi siz yapan şey nedir? Karakteriniz mi yoksa doğuştan gelen özellikleriniz mi?
2: İkisi de bence. Karakter de sonradan şekillendiği için doğuştan gelen özelliklerle beraber ikisi de beni ben yapan özellikleri oluşturuyordur yani.
3: Daha çok doğuştan gelen özellikler olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine yaşadıklarımızla birlikte gelen şeylerle de karakterimiz şekilleniyor.
4: Bence doğuştan gelen özelliklerimiz çevresinde şekillenen bir karakterimiz var. Bu yüzden doğuştan gelen genetik faktörlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum.
5: Ben bunun ikisinde olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü genlerin bir genel yapı taşı olarak görüyorum ve karakterimizi de bizim bir davranış olarak bizi sergileyen bir şekillendirme olarak görüyorum.
6: Doğuştan gelen ve daha sonrasında ailemle beraber yaşadıklarım.
7: Doğuştan gelen özelliklerimiz bence etkili. Yani psikolojide de açılımda %17 oranında genetik bir geçişin olduğu söyleniliyor. Tabii ki bunun dışında %73'lük bir kesim tamamıyla çevresel etkenlerden oluşuyor. O yüzden aslında bir çocuğun nasıl büyüdüğü, nasıl bir ortamda yetiştiği, ondan sonra aile fertlerinin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatımda da bunun tabii ki çok etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence hani genetik ya da aileden geçen hani bir şey, bir doğuştan özellikten ziyade çevresel etkenlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuklarda gelişme çağında yaşanılmış olan şeyler, kazanılmış olan değerlerin çok etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence beni ben yapan özellikler kesinlikle bunlardan ibaret yani.
8: Bir zamanlar genlerimiz doğduğumuz anda yazılan ve ömür boyu bizimle kalan bir yazılımdı. Ama bugün o yazıya müdahale edebiliyoruz. CRISPR teknolojisi kalıtsal hastalıkları ortadan kaldırmak için büyük bir umut. Ama aynı teknoloji başka bir kapıyı da aralıyor. İnsanı yeniden tasarlamak. Düşünsenize, bu teknolojiyle daha güçlü, daha zeki, daha kusursuz bir insan üretmek mümkün olursa bu hala tedavi midir? Yoksa tasarım mı? Ve belki de en kritik soru şu, bilim bu güce ulaştıysa onu nasıl kullanacağız? Ama önce gelin, CRISPR teknolojisi nedir bir bakalım.
0: Aslında bu CRISPR yöntemi bakterilerin kendini bir koruma, savunma mekanizması. Ama tabii bilim insanları teknolojik gelişmeler daha iyi, daha güzelleştikçe, daha özelleştikçe, daha detaylandırdıkça aslında biz bunların ne olduğunu anladık. Bunlardan bir tanesi de CRISPR. CRISPR ne yapıyor? DNA'da bir editleme, bir ameliyat yapıyor, bir değişim söz konusu. Bu değişimin güzelliği biz nerenin değişmesi gerektiğini sisteme yüklüyoruz. Yani kafasına göre bir değişme yapmıyor. Ben istediğim bölgeye. Şimdi burada eğer bir özellik bir bizlerle ilgili bir özellik veya bir hastalık diyelim, o bir gene bağlıysa, işte burada tehlike burada başlıyor. Evet, ben o gende belli değişiklikleri yaparaktan evet hastalığı tedavi edebilirim ki bunun örnekleri var. FD'yi iki tane hastalıkta, birincisi orak hücre anemisi, ikincisi de talasemide CRISPR bazlı genetik tedavilere onay verdi. Yani bunun tabii metodolojisi biraz daha farklı ama bu şu demek değil. İlk CRISPR ikizlerine dönelim Çin'de doğan. Onlarda ne oldu? Daha döllenme olduktan sonra, yani sperm ve yumurta birleştikten sonra belli genetik oynamalar yapıldı. Burada sadece AIDS hastalığına sebep olan virüsün içeri girmesi engellendi. Ama başka bir şey yapıldı mı? Kimse bir açıklama yapmadı. Belki IQ'su yükseldi. Belki belli bir enzim sistemiyle oynandı. Kimse bir şey bilmiyor. Belki EQ'su daha farklı gelecek. İşte bütün bunların önünü bu CRISPR metodolojisi, yani bu sistem açtı diyebiliriz.
9: Genetik bilimi bir asrı aşan bir yolculukta gözle görünmeyeni okunur, sonra da değiştirilebilir hale getirdi. 1860'larda Mendelian Inheritance'la katılımın kuralları ortaya kondu. Özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığı anlaşıldı. 1953'te DNA double helix'in çözülmesiyle bu kuralların dili, DNA'nın kendisi okunabilir oldu. 1970'lerde rekombinant DNA teknikleriyle genler ilk kez kesilip birleştirildi, biyoteknoloji doğdu. 1980'ler ve 90'larda PCR gibi yöntemlerle DNA çoğaltılabilir hale geldi, genetik analiz hızlandı. 2003'te Genome Project insanın genetik haritasını büyük ölçüde ortaya çıkardı. Artık kodu biliyorduk. Ve 2012'de CRISPR'la bu kodu düzenlemek, düzeltmek, hatta yeniden yazmak mümkün oldu. Bugün gen tedavileri, kişiye özel tıp ve kalıtsal hastalıkları hedef alan uygulamalar gerçekliğe dönüşürken, insanlık ilk kez kendi biyolojisine doğrudan müdahale edebilecek bir güce ulaştı. Bu yolculuk bir keşiften fazlası, doğayı anlamaktan onu değiştirmeye uzanan bir eşik.
8: Gelin biraz önce sorduğum soruyu başa alalım. İnsan genetiği bir zamanlar dokunulmaz bir yazgıydı ama bugün genleri kesmek, düzeltmek, değiştirmek, hataları silebilmek, hatta istenirse yeni özellikler eklemek mümkün. Ama bu noktada kritik bir eşik var. Bu bir tedavi mi yoksa insanı yeniden tasarlamak mı? Çünkü eğer genetik kod değiştirilebiliyorsa artık soru şu değil. Ne olarak doğduk, ne olmak istiyoruz? Soru şu. Bu seçimi kim yapacak? Peki ne dersiniz? Genetik müdahale insanlığı iyileştirecek mi yoksa onu bambaşka bir şeye mi dönüştürecek?
10: Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child.
11: Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala.
0: Biz şöyle derdik, bir 10 yıl önce bana genlerle ilgili bir şeyler sorsanız ya öyle olur mu derdik ama şimdi öyle olduğunu gördük. Şimdi bu soru biraz daha belki bilim kurgu demeyeyim ama belki bizlerin de, belki biraz da yapay zekanın bizi bu yönde hızlandırmasıyla belki karşımıza çıkacak olan şeyler. Aslında biz genetik hastalıkların tedavisinde de genlerin değişmez olduğunu biliyoruz. Genlerimiz değişmez. Mutasyonlar harici. İşte bazen belli kimyasallar veya belli durumlar genlerde değişme sebep olur. Onları dışlayarak söylüyorum bunu. Ama özellikle biz genlerin değişmediği konusunda veya genetik tedavilerde bizim önümüzde ket vuran, bizi engelleyen aslında birçok sistemi şu an aşar duruma geldik. Belli DNA metodoloji yöntemleriyle, DNA ameliyatlarıyla bizler artık genetik organizasyonda değişiklikler, genlerin yapısında değişiklikler yapabiliyoruz. Ama bu tekrardan bunu baştan yazacağız, farklı bir yere evrileceğiz anlamı taşıyor mu? Gene aynı yere geleceğim. Belki son 10 yıl önce sorsaydınız hayır derdim ama artık şimdi biraz daha bunların daha mümkün olabileceğini görüyoruz. Ama buradaki şey ne? Avantaj, dezavantaj. Yani bu bize ne getirecek, ne götürecek. Ama ana minimalde tekrardan böyle bir yeni bir yapay organizma yapmak o kadar kolay değil ama bunun önü açıldı mı, geldiğimiz noktada önün açıldığını söyleyebiliriz.
12: özellikle epigenetik dediğimiz kavramla beraber çevresel faktörlerin etkisiyle beraber, stres, beslenme, yaşamımızla beraber aslında bu genlerin bazıları susuyor ve bazıları tekrar aktif hale gelebiliyor. Bu şekilde aslında genetiğimiz değişip yeni nesillere aktarılabilir.
1: Çocuğun özelliklerini doğmadan seçebilmek sizce doğru mu, yoksa bu sınır aşmak mı olur?
7: İleride bir anne baba olduğumda nasıl bir mentalde olacağım hani bilmiyorum ama umarım hani güzel bir mentalde olurum ve hani çünkü doğurduğum ve dünyaya getirdiğim bir çocuğa en iyi şeyleri yaşatmak benim görevimmiş gibi düşünüyorum. O yüzden ben hani anne ve babanın bunları da göz önünde alarak bir birey dünyaya getirmesi gerektirdiğini kesinlikle buna katılıyorum ve hani şunu da söylüyorum toplumsal olarak hani gerçekten belli bir değer yargıları üzerine bir kontrol, bir çalışmalar, bu şekilde hani bir eğitimler vesaire şeklinde anne baba olunmalı. Hatta bunu çok savunan insanlardan biriyim.
13: Çocuğun eğer bir hastalığının tedavisi ya da onu daha iyi yapacak bir özellikse bu evet. Ama kaş rengi, göz rengi farklı olsun, öyle olsun, ona göre seçebildiğimiz şeylerse bunun hak ihlali, yaşamına bir ket vurmamız, onun kendi isteklerine ket vurmamız olduğunu düşünüyorum.
14: Bence doğru olabilir. Böylelikle mesela yanlış mutasyonlar sonucunda gelişen Down sendromu ya da başka bir hastalığı engelleyebiliriz diye düşünüyorum.
3: Hayatını engelleyen çeşitli mutasyonları elimine edebilmek için kullanıyorsak avantaj olabilir. Ancak bunu kişisel tercihlere bırakırsak sınır aşma haline gelebilir.
4: Ya sınır aşılmış bir doğruluk aslında. Çünkü eğer birey bunu talep ediyorsa ve kabul ediyorsa bence yapılabilir bir özellik olduğunu düşünüyorum.
5: Birazcık bilimsel olarak yaklaşıldığında genel olarak güzel bir yaklaşım olabilir. Fakat mutasyon tarzında değişim yapılacak şeylerde etik dışı olduğunu düşünüyorum.
6: Ya, sınır aşmak olur. Çok etkiler çünkü geleceğini o çocuğun. Yani karışmamak lazım.
15: Yaşanılanlarla bir şekilde çocuk kendini geliştiriyor. Genlerini değiştirmek bence sınır aşmak olur.
8: Epigenetik bize şunu söylüyor. Genler sadece bir plan sunar ama onların nasıl çalışacağını yaşam belirler. Yediklerimiz, yaşadıklarımız, stres, çevre. Bu faktörlerin hepsi genlerin açılıp kapanmasını etkileyebilir. Yani aynı genetik mirasa sahip iki insan bambaşka hayatlar yaşayabilir. Peki bu ne demek? Genetik kader dediğimiz şey gerçekten değişmez mi? Belki de şöyle sormalıyız. Hayat tarzımız kaderimizi yeniden yazabilir mi?
0: Epigenetik şunu söyler. Evet, genler bize anne babadan geliyor ama biz onun olduğu gibi kabul etmek zorunda değiliz diyor kabaca. Yani genler kaderimiz değildir diyor. Şimdi bu kısmen doğru ama kısmen doğru değil. Özellikle tek gen hastalıklarında biz bunları Mendelyan kalıtım gösteren hastalıklar diyoruz. Burada gendeki bir sorun varsa biz bunu saptıyoruz ve o hastalık er ya da geç maalesef bireyi ziyaret ediyor. Bunda epigenetin yapacağı hiçbir şey yok. Epigenetik ne yapabilir? Güzel bir beslenme, güzel bir hayat organizasyonuyla vücudu daha dinç kılabilir. Ama bazı özelliklerimiz var ki birden çok gen grubu ve çevresel faktörler, mesela Alzheimer gibi, mesela kanserler gibi. İşte burada epigenetik şunu söylüyor, sen iyi bir hayat programı kurabilirsen, genlerine uygun yaşarsan, yani sana verilen sistemi hakkını vererek fazla zorlamadan hayatına devam edersen ben seni olabildiğince korurum diyor epigenetik. Bir bakıma doğru, bir bakıma yanlış.
1: Aynı ailede büyüyen insanlar bile çok farklı oluyorlar. Sizce bu genlerden mi yoksa yaşadıklarımızdan mı?
3: Büyük çoğunluğunu yine genlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü yeni doğan ikizlerde bile çok farklı karakter özellikleri gözlenebiliyor. Tabii ki yaşadıklarımız da sonradan şekillenebiliyor ama asıl genetiğe dayandığını düşünüyorum.
14: Yaşadıklarımızda ne olduğunu düşünüyorum. Çünkü her birey farklı hayatlar, farklı şeyler yaşayabilir. Kardeş olsalar bile, aynı aileden gelseler bile.
2: İkisi de. Hem genlerden hem Her bireyin hayatta yaşadığı zorluklar, mücadele farklıdır ve ona göre karakteri farklı şekillenebilir.
5: Bence karakterlerimiz parmak izlerimiz gibi hem genlerimiz hem de yaşadıklarımız şekillendiriyor.
4: Aslında ne yaşadığımıza verdiğimiz tepkiler de genlerimizin bizdeki etkileri üzerinden şekilleniyor. Bu yüzden epigenetik faktörlerin doğruluğunu kabul ederek genlerimizin önemli olduğunu düşünüyorum yine.
15: Ben yaşadıklarını, bir çocuğun yaşadıklarını hayatını çok etkileyebileceğini düşündüğüm için yaşadıkları olduğunu düşünüyorum.
7: Çok yakın bir zamanda ailemle yaptığım bir konuşmada babam bunun genetik olduğunu hatta bana söylemişti. Ben de ona bunun hatta bu şekilde açıklamasını yapmıştım. Benim bir kardeşim var. İkimiz birbirimize çok benziyoruz bu arada ama tabii ki çok farklı olduğumuz özellikler de var. Bunların da dediğim gibi yaşanılmış şeylerle alakalı olduğunu düşünüyorum. İnsanların kazanmış olduğu değerler, özellikle ortam, çevre bence çok etkili. O yüzden bence aynı evde büyüyen iki kardeş bile birbirinden farklı olabilir. Ben bu şekilde düşünüyorum.
9: Epigenetik, genlerin kendini değil, okunma biçimini değiştiren bir üst yazılım gibi çalışır. DNA dizisi aynı kalırken hücreler hangi genin ne zaman ve ne kadar çalışacağını kimyasal işaretlerle metilasyon ve DNA'nın paketlenme biçimiyle histon düzenlemeleriyle ayarlar. İlginç olan şu, bu sistem yalnızca gelişimi yönetmez, yaşam deneyimlerine de yanıt verir. Açlık, kronik stres, uyku düzeni ya da toksin maruziyeti gibi etkenler genlerin ifadesini ölçülebilir biçimde değiştirebilir. Daha da çarpıcı olan bazı durumlarda bu işaretlerin nesiller arası izler bırakabilmesidir. Yani bir kuşağın yaşadığı çevresel koşullar sonraki kuşakların biyolojisinde izlenebilir. Bu yüzden epigenetik kader fikrini sarsar. Genetik kod sabit olabilir ama o kodun nasıl çalışacağı dinamik ve bağlama duyarlıdır. Bugün kanserden nörolojik hastalıklara kadar pek çok alanda epigenetik hedefli tedaviler geliştirilirken bilim şu sorunun peşinde. Genleri değiştirmeden kaderi ne kadar yeniden yazabiliriz?
8: Bilim insanları CRISPR için ilerleme mi yoksa insanı seçen, eleyen bir sistem mi tartışmasını sürdüre dursun, biz soruyu şöyle soralım. Eğer genleri değiştirmek mümkünse yanlış bir müdahalenin bedeli ne olur? Çünkü bir hatayı düzeltmek ile bir özelliği tercih etmek arasında ince bir çizgi var. Düşünsenize, geri dönüşü olmayan sonuçlar, gelecek nesillere aktarılan hatalar. Yani bilim gen teknolojileriyle insanlığa büyük bir güç veriyor ama o gücün sınırlarını kim çizecek? Çünkü o çizgi her geçen gün hızla siliniyor.

0: Şimdi bu ısmarlama bebek veya sipariş edilen bebekler gibi çok gündemde yer oldu. Nedir bu? Acaba ben çocuğumun belli özellikleriyle uzun boy olabilir, renkli göz olabilir, açık ten olabilir. Bu sınır yani sonsuza kadar gider. Çok fazla organizma yani çok fazla özelliğimizle oynayabiliriz ama şimdi gene başa döneceğim. Eğer bu bir yaşamla ilgili bir yaşam kalitesini artıracaksa sonuna kadar yapılmalı. Şartlar zorlanmalı ama bu keyfe eder, görünüşle o ilgili ise o zaman burada bir soru işareti var. Çünkü gerçekten bu yapılan değişiklik öngörülemeyen diğer büyük sorunların davetçisi olabilir. Bu Çin'deki ikizli bebekler ilk doğduğunda soru şuydu. Evet sen bir metabolizma ile ilgili genetik oynama yaptın ama o gen bölgesinin diğer genlerle etkileşimini biliyor musun ki? Hani onlarda bir sorun oldu mu? Ya büyük bir soruna daveti çıkarsaydın? En büyük sorun bu oldu. Yani o yüzden olay şu. En net bildiğimiz metabolizmada bu sistem yapılacaksa, oynanacaksa en net bildiğimiz metabolizmada olmalı. Ama bizi düşüncelere iten, bizde sıkıntı çıkaran metabolik sorunlarımız da zaten çok adımlı. Yani CRISPR aslında bizi şu anda beklediğimiz noktayı getirmekten biraz daha uzak. Güzel adımlar atıyoruz. Güzel sonuçları elde ediyoruz ama daha istenilen sonuca biraz daha var.
1: Aslında burada bir biyolojik sınıf ayrımına giriyoruz. Evet, değiştirerek bu özellikleri ekleyebiliriz ama bir çocuğun daha zeki olması veya bir çocuğun daha güçlü, daha atletik olması bu tamamen artık o sistemde parasal kaynaklara döndüğünden dolayı biyolojik sınıf ayrımına girmekte. Ve bu da geri dönülmez bir aslında uçuruma sebebiyet vermekte bizi. Burada şöyle bir örnek verebilirim aslında. Bir bilmediğiniz bir dilde konuşmaya çalışırken bir kelime ya da bir harf hatası yaptığınızda bir anlam değiştiği için bu tarz bir değişimlerde, bu tarz bir gen düzenlemelerinde hiç bilmediğimiz bir uçuruma gittiğimizden dolayı aslında çok güzel, zeki bir çocuk yaratırken daha farklı komplikasyonlara sebebiyet verebiliriz. O yüzden bu etik sınırların aşılmasına sebebiyet veriyor. Buna katılmıyorum maalesef.
2: Milyonlarca yıl boyunca doğa seçti. Güçlü olanı, uyum sağlayanı, hayatta kalanı. Peki doğal seçilimin yerini bilinçli tercih alırsa dönüşüm hala doğanın bir süreci mi olur? Yoksa insan yapımı bir tasarım haline mi gelir? Ne dersiniz?
0: Artık biz ki genetik kod aslında bir evrensel kod diye geçer. Bu nedir? Bütün canlılarda ana hatlarıyla bu ortaktır. Biz artık orada ne olduğunu biliyoruz. Ama sorun şu, yapay bir organizma yapılabilir mi? Veya insana işte çok uzağa sıçraması, 4 kilometre öteye gözüyle fokuslama gibi yapısında olmayan veya altyapıda olup da onu üste çıkarmayan, çünkü hep bir avantaj üzerine, bir enerji üzerine kuruludur organizmalar. Hani buna gerek duyması gerekecek durumlar olacak mı? O zaman işte burada evrimsel süreç daha ön plana gelecek ama günümüz dünyasında bizim vücudumuz şu andaki ortama en adaptif şekildedir ki bu uzun süren zamanla olur. Nedir o? Ortam ısınır. Isındıkça bizler ısıya biraz daha dayanıklı ve duyarlı organizma o haline geliriz yıllar içinde. Evrim bunu söyler ama bu CRISPR teknolojileri belki de bu işi biraz daha hızlandıracak. Belki 4-5 jenerasyon geriye alacak.

0: İnsan kendi genlerini değiştirebiliyorsa sizce bu bir ilerleme mi yoksa tehlikeli bir güç mü?
1: Bence ikisi de, çünkü hem bir ilerleme bu tıpsal açıdan, aynı zamanda tehlikeli bir güç, çünkü yanlış şeylere geçerse farklı şeyler ortaya çıkabilir, hoş olmayan şeyler olabilir.
2: Yine değiştirilecek özelliklere bağlı olarak çeşitli hastalıkları önlemek için kullanılabiliyorsa bir güç haline gelebilir ama yine kişilerin kendi tercihlerine bırakılırsa tehlike haline gelebilir.
3: Aslında iki yönlü. Çünkü güzel açıdan bakıldığında, dediğim gibi bir bilimsel açıdan bakıldığında çok güzel, çok yönlü bir yön sahibi olabiliriz. Fakat biz bunları kötüye yönlendirirsek çok farklı, çok kötü sonuçlara yol açabiliriz.
4: Yani şöyle, ilerlemeyi nasıl kastımıza hani bağlı. Şimdi şöyle, genetik olarak aktarılan hastalıklarımız var. Ondan sonra bir sürü doğuştan kalıtsal gelen hasarlar. Bunlar tabii ki bir ilerleme. Kesinlikle bence bu konular hakkında çalışma yapılmalı ve destekliyorum. Kendimiz de bir diş hekimi olarak burada bir sağlık hizmeti veriyoruz insanlara. O yüzden bu tarz şeylerde kesinlikle hani ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle hani mesela kanser diyoruz. Kanserin de çok aileden geçen bir genetik yatkınlığı oluyor bazı kanser türlerinin. Yani bu şekilde insanları kaybetmek çok acı gerçekten. Hem genç yaşta hem orta yaşta fark etmez yani. Bunlar hakkında gerçekten çalışmalar yapılması bence bize göre ilerlemek. Fakat hani bazı özellikleri, ne bileyim yani, insanı insan yapan bazı fiziksel özellikleri de değiştirmeyelim. Her insan güzel zaten. Hani o konuda da ihtiyaç duyulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu tarz konularda kesinlikle ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum.
5: Bu şey gibi geliyor bana. Atom bombası yapabilecek bir güce eriştiniz. Bomba mı yapacaksınız yoksa daha farklı bir şeyde mi kullanacaksınız? Gücü elinde kimin tuttuğu önemli. Yani bu tarz şeylerde eğer gerçekten gücü iyiye, dünyanın düzenini güzel yönde etkileyecek insanlar varsa, bunu yapacaksa hiç çekinmeyelim, durmadan yapalım. Ha, buraya gidebilecek bir, kötüye gidebilecek bir mekanizma da varsa bu mekanizmanın da önüne geçecek sistemler kurmamız gerekiyor. İşin sonunda yine bunları yapan insanlar, bizim bunların etiği ne kadar kurduğumuz, bu sistemi ne kadar denetlediğimizle alakalı. Denetleme güzelse, iyiyse bir sıkıntı olmaz. Devam.
0: Bir zamanlar tıp hastalığı ortaya çıktığında durdurmaya çalışıyordu. Bugün ise bilim hastalığın başlamadan önce yazıldığı yere bakıyor. Yani DNA'ya. Mesela bazı kalıtsal hastalıklar, nadir genetik bozukluklar ve belirli kanser türleri genetik analizlerle çok daha erken teşhis edilebiliyor. Hatta bazı durumlarda hastalık doğrudan gen düzeyinde hedef alınabiliyor. Yani tıp ilk kez hastalığın belirtilerini değil, biyolojik nedenini değiştirmeye çalışıyor. Ama henüz her şey de çözülmüş değil. Alzheimer, birçok kanser türü, karmaşık nörolojik hastalıklar, bunlar hala genetik bilimin tam anlamıyla aşamadığı sınırlar arasında. Peki bu bizi nereye götürüyor? Mesela DNA analizleri ve kişiye özel tıp sayesinde gelecekte aynı hastalığa sahip iki insan tamamen farklı tedaviler mi alacak? Dahası sağlık sistemi standart tedavilerden kişiye özel biyolojik haritalara mı dönüşecek? Ne dersiniz?
6: İnsan Genom Projesi kişiye özel tıbbın önünü açtı. Nedir bu? Artık her birey kendine özeldir. Her bireyin genotipi, yani gen yapısı, kendine özeldir. Bu özelliğe göre yaklaşımlar farklı olmalıdır. Ki kaç 2000'li yılların başına kadar da hani bilimin one size fits all dediği, herkese aynı tedaviden artık kişiye özel tedavilere döndük. Yani nedir o? Hastalıkların karakteri, yapısı, biyolojik nedenleri belirlenecek ve ona uygun bir tedavi planlanacak. Bu sizde de farklıdır, bende de farklıdır, bütün insanlarda farklıdır. O yüzden ki zaten biz aynı kanser tanısı almış bireylere benzer tedavi uyguladığımızda bir kısmı kurtuluyor, maalesef bir kısmı kurtulamıyor. İşte bunları aslında burada gelmek istediğimiz nokta, bizlerin en büyük hayali, artık bireyler doğduğu an artık bir sinsi kanlarından bütün bir gen haritalarını çıkarılıp ileride bile karşılaşılabilecek, hayat kalitesini düşürebilecek hangi özellikler varsa onların önceden belirlenip belki uzun yıllar boyunca onlara önlem alarak işte epigenetik olarak ona hazırlamak veya o durumların, o hastalıkların bireyi ziyaret etmesi engellenebilir. Ama bu ilk başta genetik analizlerle diğer fizyolojik ve diğer parametrelerin beraber bütüncül düşünülmesiyle. Biz genetik analiz diyorduk, epigenetik çıktı. Epigenetik dedik, mikrobiyata çıktı. Şimdi her kademe aslında bir sonrasını, ama biz bir adım atmalıyız, bir yerden başlamalıyız. Ama şu anda kişiye özel tedavi psikiyatride, kemoterapi tedavilerinde büyük fark yaratıyor. Neden büyük fark? Kazançtan, yani gereksiz giderleri arttırıyor. Tedavi süresinin kısalığına ve tedavinin etkinliğini arttırıyor. Ve bu da hasta klinisyen güvenliğini arttırıyor.
0: Gelecekte tasarlanmış insanlar ve doğal insanlar diye bir ayrım olursa sizce bu adil olur mu?
1: Bence kesinlikle olmaz. Çünkü her insan bir bireydir. Nasıl olursa, hangi şekilde olsa bile.
2: Adil olacağını düşünmüyorum. Özellikle yapay bir sınıf oluşturacağı için genetiğiyle oynanmamış insanların daha alt seviyede kalacaklarını düşünüyorum.
5: Herkes eşit şartlarda ulaşabiliyorsa bu adil olabilir. Ama sadece belli bir maddiyata bağlı bir şeyse o zaman adil olacağını düşünmüyorum.
7: Diğer tüm parametrelerin dışında sadece isteğe bağlı bir şekilde yapılabiliyorsa bence adil olur. Ancak burada maddiyat ve diğer şeyler eğer faktörlerse burada bir adaletsizliğin söz konusu olduğu mümkün.
4: Filmlerde vesaire çok korkutucu sahneler izliyoruz. Yani bunlar da gerçekten hani tasarlanmış insan modeli gerçekten öyle hani baş döndürecek bir hayal gibi bence. Yani bence gerek yok ya. Hani 70 yıllık bir hayatımız var. Bence hiçbir şeye gerek yok bu arada. Hani herhangi bir ölüme de, herhangi bir böyle ne bileyim bir sürü şeyler yaşıyoruz. Bu tarz şeylere hiç gerek yok. Yani böyle yaşayalım, gidelim huzur içinde, mutluluk içinde. Ben bunu istiyorum yani. O yüzden gerçekten hani o tasarlanmış insan modeli gerçekten çok göz korkutucu. Çünkü hani onların da yazılımları var. Bir yazılım üzerine çalışacaklar ya da başka bir şey, bir mekaniği, bir dinamiği olacak ve onu hani kontrol edebileceğiz mi ya da nasıl sağlayabileceğiz?

0: Bir de gerek var mı insan sayısına? Zaten dünyamız nüfus olarak çok artıyor. Hani nüfusumuz çok arttığı için bence hiç bu tarz şeylere gerek yok diye düşünüyorum yani. Ama yapılır, yapılacak da hani bunun önüne geçemeyeceğiz. Ama ben hani diyorum ki doğal habitatımızda bir şekilde böyle sürdürelim. Çok korkutucu, gerçekten çok korkutucu.
1: Peki ne dersiniz? Gelecekte gen teknolojisi herkese eşit mi ulaşır, yoksa yalnızca belirli bir kesim daha sağlıklı, daha güçlü, daha avantajlı bir genetik yapıya mı sahip olur? Eğer öyleyse gelecekte eşitsizlik sadece ekonomi, eğitim ya da fırsatlarla sınırlı kalmayabilir. Yani biyolojinin kendisi yeni bir ayrıma dönüşebilir. Bir tarafta genetik olarak optimize edilmiş bireyler, diğer tarafta doğal kalanlar. O halde tekrar soralım. Gen teknolojisi bir tıbbi devrim mi, yoksa insanlık tarihinin en derin sosyal ayrımı mı?
2: Şimdi aslında bu tıp etiği açısından baktığımız zaman tabii ki de bu tedavi ile sınırlı kalmalı veya hayat kalitesini arttırmayla sınırlı kalmalı. Ama öngörülemeyecek veya önlemi alınamayacak noktalar zaten tıbbın içinde olmaz. Tıp hastayı veya semptomu tedavi eder. Tabii bu işin normali, olması gerekeni hastayı tedavi etmektir. Ama orada hep aynı şeyden bahsettik. Hayat kalitesi burada, kilit noktamız bu. Hayat kalitesini düşüren, azaltan her türlü faktör bizim çözüm odağımızdır. Bu yüzden de baktığımız zaman evet, belki başka sorunlara da gebe olacaktır. Bunlar hep olacak toplumlarda, bireylerde, ama bizim fokuslanmamız gereken biz bireyin hastalıktan daha hızlı tedavi olması veya hastalanmadan nasıl müdahale edebiliriz? Bizim odaklandığımız nokta budur ki şu anda da bireysel tıbbın da zaten ana konusu budur.

Ben buna umarım iyileştirme adına iyi gelişmeler yaparız diyorum. Çünkü bir bilim insanı olarak Ar-Ge'ye ve bu tarz şeylere çok açız ve bu alanda çalışmak istiyoruz aslında. Ama bunları etik sınırlar ihlalinde yaparsak çok daha kötü sonuçlar doğurulabiliyor. O yüzden etik sınırlar çerçevesinde genetiği ve bilimi kullanarak hastalıkları iyileştirmeyi, tedavi etmeyi tabii ki de hepimiz çok istiyoruz. Aslında Çin'den örnek verebilirim. Bu genetiği düzenlenmiş bebekler üzerinde bir çalışma yapılmıştı Çin'de ve aslında çok güzel bir sonuçları olsa da bebekler yaşayamadı. Bir, bebeklerin hayatından çalmış olduk aslında. İkincisi de bunun nasıl bir sonuç doğurduğunu bilmediğimiz için ilerideki bu tarz çalışmaların öngörülememesi durumunda çok daha kötü sonuçlar verebiliyoruz.

Efendim ez cümle, insanlık binlerce yıl boyunca doğayı anlamaya çalıştı. Şimdi ise ilk kez kendi doğasını yeniden yazabilecek bir güce ulaşıyor. Evet, genetik kod çözüldü. Hastalıklar direkt hedef alınabiliyor. Yani yaşam yeniden tasarlanabilir hale geliyor. Ama her büyük bilimsel sıçrama beraberinde aynı soruyu getirir. Sınır nerede? Çünkü artık mesele sadece hastalıkları tedavi etmek değil, insanın da ne olacağına karar vermek. Mesela daha sağlıklı bir gelecek mi inşa ediyoruz? Yoksa biyolojik olarak ayrışmış yeni bir dünya mı? Ve belki de en sarsıcı gerçek şu, insanlık ilk kez doğanın nesnesi olmaktan çıkıp öznesi haline geliyor. Peki ne dersiniz? Kendi genetik kaderimizi yazmaya başladığımızda geleceği mi iyileştireceğiz, yoksa insan olmanın anlamını geri dönüşsüz bir biçimde mi değiştireceğiz?

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sanatçı Yalçın Gökçebağ, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün, besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Finito!

0: önümüzde bir kitap serisi var. Peki kitabın, Lar'ın ya da konusu ne?
1: Yazmış olduğum bir kitap serisi var. Bilim insanlarına anlatmış olduğum bir seri. Karakterimizin adı Gülşen. Gülşen apartman, bir aile apartmanında yaşayan, gündelik sorulara ve sorunlara kafa yoran, meraklı, bir o kadar da kendine özgüveni olan bir çocuk. Gülşen'in yanında afacan bir kardeşi ve takılmaktan çok da hoşlandığı bir ablası var. Ama Gülşen'in anahtarı, mentoru dediğimiz dayısı, bir kitap kurdu olan dayısı var. Dayımız Gülşen'in işte her çocuk gibi gündelik yaşam içerisinde sorabileceği sorulardan yola çıkarak bizi tarihin derinliklerine, bilim insanının azmine götürüyor. Bir diğer kitabım ise Ormanın Gizemi. Ormanın Gizemi'nde meraklı, daha doğrusu kış uykusunda uyanmış telaşlı bir sincapın hikayesini anlatıyorum. Sincaplar kış uykusuna yatmadan önce yiyeceklerini, tabiri caizse, bir yerlere zulalarlar uyandıktan sonra bulabilmek için. Fakat bizim kahramanımız Unutkan Muri yiyeceklerini bir türlü bulamıyor ormanın içerisinde. Toprağın altında yaşayan, çünkü toprağı sürekli eşelediği için toprağın altında yaşayan hayvanlarla karşılaşıyor. Farklı fıtratta olan ve onlardan yardım istiyor. Fakat bir türlü yiyeceklerini bulamıyor. Ta ki muhteşem doğanın döngüsü ona bir sürpriz şeklinde bir ormanın oluşumunu görene kadar diyebiliriz.
0: Hem seri için soruyorum, hem de bu kış uykusundan uyanıp geçmiş aylarda bir yerlere gömmüş olduğu nevalesini bulmaya çalışan kahramanımız için soruyorum. Hangi yaş grubu için yazdınız?
1: Seri ilkokul, yani okumaya yeni geçmiş çocuklar, 6-9 yaş arasına çok rahatlıkla hitap eden bir seri. Ama resimli kitabımız daha böyle küçük yaş gruplarına, tabii yine birinci sınıfa geçmiş çocuklara da hitap edebilir. Yeni yeni okumaya söken çocuklar için de keyifli bir okuma serüveni olabilir, ama daha ziyade resimli çocuk kitaplarının velileriyle, çocukların anne babalarıyla okuyabileceği bir kitap olduğunu söyleyebilirim.
0: Yaş grubunu söyledik ama yani okurun zevki bakımından, ilgisi bakımından başka kriterler de var. O yüzden soruyorum ki, bu kitabı kimler okumalı ve sizin için bunu yazmak neden gerekliydi?
1: Bilim serisini yazarken aslında düşündüğüm şey şuydu. Biz bilim insanlarını böyle ulaşılmaz dehalar olarak görüyoruz. Bilim serisinde yapmak istediğim şey de ulaşılmaz bir deha olmasındansa bilim insanlarının aslında bizim gibi hayatı kolaylaştırmak için azmeden, çabalayan insanlar olarak göstermek istedim. Çocuklara da burada zaten işte düşün, hayal et, çok soru sor ve işte sorularının peşinden git, azmet demek istiyorum. Sincap Muri'de ise orada yani Muri'nin unutkanlığı aslında bir hatasından kaynaklı hayata bir anda, hayatında bir anda güzellikler, bir orman mucizesiyle karşılaşıyor. Çocuklara vermek istediğim mesaj orada şuydu. Hatalarımız bazen bizim işte hatalarımız olsa bile bazen güzel sonuçlar doğurabilir. Bunları fark etmelerini istedim. O yüzden de düşünen, aslında neden ve nasıl sorusunu soran tüm çocuklara, hoş, tüm çocuklar neden ve nasıl sorusunu sorarlar eğer biz onları köreltmez isek, tüm çocuklara hitap ettiğini söyleyebilirim kitaplarımın.
0: Bu yolculuk esnasında sizin bir yazar olarak rehberiniz kendi çocukluğunuz mu, çocuk kimliği, şimdiki çocuklar mı, yoksa uzmanlar mı?
1: Şöyle, ben bir öğretmenim aslında. Şimdi tabii ki kendi insan, işte kendi bildiğini yazar zaten. Hem öğretmen ki

0: evliliğimde çocuklarla bu kadar haşır neşir olmanın verdiği etki, annelik ve kendi çocuğumu büyütürken gözlemlediğim pek çok şey. Kendi çocukluk anılarım, yani hepsini harmanlayarak yürüttüğümüz bir süreç olduğunu düşünüyorum ben bunu.
1: Vermek istediğiniz, anlatmak

0: oluyorsunuz. Siz yazım esnasında onun akışıyla ilgili kendinizi nerede buluyorsunuz? Tam olarak her şeyi hesap edebiliyor musunuz? Yoksa onun sizi alıp götürdüğü, sürüklediği ayıp gerçekten iyi bir yere getirdi beni ve akıp gidiyor kendi halinde. Takılayım bari peşine dediğiniz bir nokta oluyor mu?
1: Olmuyor ya. Ben böyle çok kontrollü ve planlı bir insanım aslında. Yani tamamen olmuyor demek de belki doğru değil ama yani çok kontrol bende olması gerekiyor. Yani bilim serisinde de Muri'de de aynı şekilde. Bilim serisinde Gülşen'in sorduğu sorular bir şekilde bilim insanına götürecekti. Bunu ben biliyorum. İşte Muri yiyeceklerini bulamadığı için bir şekilde orman oluşacaktı. Bunu da biliyorum. Neticesinde ben biliyorum. Ama bu birazcık da böyle kendini gerçekleştiren kehanet gibi aslına bakarsanız. Yani yazar yazıyı sürüklüyor ama yazı da işte böyle yazara farklı pencereler açıyor diyebiliriz. Böyle kendi kuyruğunu ısıran yılan misali. Böyle bir döngü gibi aslına bakarsanız.
0: Benim yazar konuklarıma yönelttiğim bir soru da kendi metinlerine yabancılaşma konusu. İş elden çıktıktan sonra, iki kapak arasına girdikten sonra, hatta belki üzerinden aylar geçtikten sonra elinize aldığınızda bir yazar olarak, evet ben yazmıştım ama tabii her sayfasını, her satırını, her kelimesini birebir hatırlayabilmek mümkün olmayacağından belki yazar orada kendi kendine yaptığı küçük sürprizleri köşelerde bulabilir. Hı hı. Kontrollü bir yazar olduğunuzu söylediniz ama enteresan olan tarafı şu, siz filtresiz bir okurla karşı karşıya gelen bir yazarsınız aynı zamanda. Çocukların verdiği karşılığı da onlardan okuyan birisiniz. Onların vermiş olduğu reaksiyon bir yazar olarak, eğitimci olarak, bir insan olarak ne hissettiriyor?
1: Ya şöyle, çok yabancılaşamıyorum açıkçası aslında kitaplar ama yine de tabii işte bir kitabı uzun bir süre okumayınca "Aa, burada da böyle bir şey vardı" diye hatırladım oluyor zaman zaman, itiraf etmek gerekirse. Çünkü her şeyi böyle bir ezber şeklinde yüklemiyoruz zihnimize. Evet, çocuklara okuduğumuz zaman hakikaten çocuklar acımasızlar da bir o kadar da. Yani çok böyle filtresiz oldukları için pat diye sorular sorabiliyorlar. Yani kitaba dair yorumlarını filtrelemeden, beğenip beğenmediğini bile hiç o filtreye takılmadan ifade edebiliyorlar. Ama yine de ben onların o masumane ve o hallerini, filtresiz hallerini seviyorum. Yani safiyane insan kısmını hatırlatıyor bana. Yine de güzel ve keyifli geliyor her türlü çocuklara bir şeyler yapmak, çocuklarla bir şeyler yapmak ve yine de onların yorumlarına bırakmak çok güzel bence.
0: Kendi içinde doğurganlığı, üretkenliği olan bir şey mi bu? Yoksa anlatacağımı anlattım mı diyorsunuz? Çocuk edebiyatıyla bundan sonraki yol yürüyüşünüz nereye çıkaracak acaba sizi?
1: Doğurganlığı olan bir şey bence. Çünkü bazen işte hakikaten işte çocuklarla iç içe olunca hem okulda da, etkinliklerde de bazen yeni aydınlanmalar yaşıyorum. İşte çocukların söylediği şeyler zaten bir ilham kaynağı olabiliyor hakikaten. O yüzden de çocukların söylediği şeylerle yeni şeyler doğuyor, yerinde kalmıyor diyebilirim.
0: Peki yazdıklarınız dışında sizin bir okur olarak zevk aldığınız türler hangileri?
1: Ben okumayı seviyorum zaten. Yani kurgu dışı da, kurgu dışı da okurum her türlü. Felsefi metinler okumaktan hoşlanırım açıkçası. Ama işte hikaye, roman, kurguda hikaye ve roman okumayı da severim. Fantastik ya da işte büyülü gerçeklik okumak beni heyecanlandırır. Çünkü gerçekliğin böyle sınırlarını zorlayan, hayal gücünün bir süzgeç gibi kullanan anlatılar beni heyecanlandırır. Onları okumayı çok severim açıkçası.
0: Okur zevkinin en tatlı taraflarına geldik o halde. Şu aşamada o zaman şöyle bir şey gelsin. Bu farklı türler içinde kendinizi kaybettiğiniz, sevdiğiniz şeyleri başkalarına tavsiye eder misiniz? Yani bir okur olarak çok lezzet aldınız, çok büyük bir zevk duydunuz. Bunu başkalarıyla paylaşma heyecanını da duyar mısınız? Yoksa o sizin artık kendi özgün ve belki de hatta biraz kıskançlıkla korumanız gereken bir şey midir?
1: Hiç öyle değil. Ben zaten böyle heyecanlı da bir tipim. Böyle paylaşmaktan da zevk alırım. Okuduğum pek çok metni eğer o heyecanı yaşadıysam

hemen paylaşmak isterim. Etrafımdaki insanlarla da, çocuklarla da, eğer bir çocuk edebiyatı ürünü ise hemen paylaşmak ve okumak isterim. Okuduğum bir kitapta da bazen şey olur, sonunu bile beklemeden eğer kitabı okuyan başka biri varsa etrafımda, sonuna dair sorular bile sorarım. Yani ne olduğunu kendim okumadan bile merak eder ve bulmaya çalışırım açıkçası.

0: bir kitabı yeni tanışıp ilk defa okumanın heyecanı mı, çok sevilen bir kitabın birden fazla okumanın getirdiği tanışıklık hissiyle duyulan zevk mi?
1: Çok güzel bir soru. Yani aslında ilk kez okumak çok daha keyifli. Ama defaten okuduğunuzda da her seferinde farklı bir zevk alıyorsunuz ve bir sürü şey görmüş oluyorsunuz. Karar veremeyeceğim ama galiba ilk okuma zevki daha iyidir benim için diye düşünüyorum.
0: Keşif alanlarınız neler? Yeni çıkanları, yeni yazılanları ya da yeni olmasa da sizin için yeni olacak olanları kitapçılarda mı bulursunuz, internet sitelerinde mi bulursunuz yoksa arkadaş, dost, yazar tavsiyesiyle mi edinirsiniz?
1: Yani hepimiz için kolaylaştırıcı bir alan olduğu için ilk başta tabii ki internet sitelerinde şöyle bir araştırmaya başlarım. Ama kitap, yani kütüphane gezmek ya da işte kitapçı gezmeyi de çok severim. Fakat yine de kitaplarımı alırken ya da işte araştırırken internet üzerinden alırım. Fakat tavsiyelere de kulak veririm ben. Yani hani verilen tavsiyeler doğrultusunda internet üzerinden araştırmalar yapar. Keşiflerimi ona göre yaparım açıkçası. Zaten işinde bir algoritması olduğu için gayri ihtiyari önünüze keşfedeceğiniz bir sürü alanda çıkmış oluyor.
0: Kitaplığınızda evet ilk heyecanı olan merakınızı ifade ettiniz ama kitaplığınızda o tekrar tekrar okumaktan zevk aldığınız eserler, akla gelenler yazar olabilir, kitap olabilir. Dönüp dönüp bakılan o kişi ve o eser.
1: Burada Mevlana İdris'i anmadan asla geçemeyeceğim açıkçası. Çünkü onu okurken inanılmaz heyecanlanıyorum. Yani çocukların kendi zihnini çocuklara yansıtması fevkalade bir şey geliyor açıkçası. Onun da bir sözü var ya işte çocukları yetişkinlerin sıkıcı dünyasından uzak tutmalıyız diyor. Çok hoşuma gidiyor bu sözü. Hakikaten tam da öyle. Yani çocuklar işte hayal etsinler, sorgulasınlar istiyor o da. Zaten onun kitaplarında da işte uçan eşekler, işte dondurmayı yiyen bulutlardan falan bahsediyor. Hayal gücü bu kadar muhteşem olan bir insanın kitaplarını okumak bana çok keyif veriyor. Yani okuyan herkese de, tüm çocuklara ve büyüklere de aynı zevki yaşatacağını düşünüyorum açıkçası. Yani şaşırtıyor ve düşündürüyor. Çok muhteşem gerçekten. Mevlana İdris'i en başa koyabilirim bu anlamda. Onun dışında Michael Ende diyebilirim. İşte Bitmeyecek Öykü, Momo. O da tam bir şeyi anlatırken hayal gücü süzgecinden geçirmek gerekir diyor zaten. Tam böyle hayal kurmayı da teşvik ediyor. Merkezde benim bu olduğu için belki de. Onu söyleyebilirim. Ursula Le Guin'in de Yerdeniz serisinden bahsetmeden edemeyeceğim. Yine orada Yerdeniz serisinde Ursula Le Guin işte bir şeyin ismini biliyorsanız ona hükmedersiniz diyor. Bu böyle bir kuramı bunu daha doğrusu bir kuram olarak kullanması gerçekten çok fevkalade geliyor. Çünkü dille olan, insanın dille olan ilişkisini anlamlandırmada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nitekim bu mitolojide de geçen bir kavram, işte bir şeyin, bir insanın, bir hayvanın ismini bilirseniz ona hükmedersiniz diyor. İşte bilmek ve anlamanın ehemmiyetini, ayrımını kavratıyor diye düşünüyorum bize.
0: Önce okur olarak, ardından yazar olarak ikiye ayıracağım. İlk kısmında okur kimliğinizle ilgili. Karaköy, Eminönü, Taksim, Mecidiyeköy meydanlarının kalabalığı da olsa hiç fark etmez, okurum mu? Yoksa lütfen beni bana bırakın, odamda yalnız kalmak istiyorum çünkü kitap okuyacağım mı?
1: Bu çok Halit ruhiyesine göre insanın değişen bir şey aslında. Her yerde okurum ama okuduğum kitabın türüne göre de bu değişir açıkçası. Fakat yine de beni rahat bırakın, ben kitap okuyorum kısmını Tercih ederim.
0: Peki günün saatleri açısından bir tercih var mı? Yine kimileri için gece çok daha verimli ve bereketli olurken kimi sabahın erken saatlerini tercih edebilir ya da fark etmiyor diyen de çıkabilir. Siz hangisisiniz?
1: Benim için fark ediyor. Yani bu yazma için de okuma için de fark ediyor. Ayırabiliyorum da. Yine az evvel de söylediğim gibi türlerine göre çok fark ediyor okuduğum şey ya da işte yazdığım, üzerine çalıştığım bir şeyse. Ama ben kesinlikle gündüz insanıyım. Ya gece benim için bir dinlenme olmalı. Yani gece kitap okuyorsam da dinlenmek için okuyorumdur. Yani artık böyle kafam dinginleşsin ve dinleneyim, rahatlayayım diye okuyorumdur. Ama bir şey üzerine çalışacaksam ve bunun üzerine bir okuma yapıyorsam da kesinlikle gündüz insanıyımdır. Çünkü o akan rutin içerisinde yani hani bir şeyler yapıyor olmak daha verimli geliyor. Ama gece dinlenmek içindir gibi geliyor bana ya. Yani o yüzden gececi değilim ben. Kesinlikle gündüzcüyüm.
0: Günün teknolojik gelişmeleri okur davranışlarını da etkileyen bir hale dönüşebiliyor. O bütün değişimin içinde okurun alışkanlıkları, kitapla, okunacak şeyle ya da ilgisi, ilişkisi değişebiliyor. Yine de okurluk alışkanlığı günün bu kadar hızlı teknolojik gelişmelerine maruz kalmadan çocukluk, gençlik geçirilmişse eski alışkanlıkları devam ettirmek nispeten kolay. Yani bir kitap okuru tekrar gidip kitapçıdan kitabını alabilir, internetten sipariş edebilir ve okur. Çünkü zihninin, ruhunun buna bir alışkanlığı, bununla ilgili bir egzersizi vardır. Ama zaman başka, çağ başka. Şimdi çocuklar başka bir dünyaya doğmuş gibi. Onları kitapla buluşturmak ve bu ilişkiyi kurmak nasıl mümkün olabilir, olabiliyor?
1: Yani şöyle, ben zaten kendim de geleneksel bir insanım. Yani kitabı elime almaktan hoşlanırım. Ama çağımızda çocukların bunu yani böyle çok da kabul görmüyor açıkçası. Ben çocuklara işte bol bol kitap okuyup kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyorum kendimce, kendi öğrencilerime de. Fakat orada yani bir ses, yani uyaran, farklı uyaranlar olmadığı sürece o alışkanlığı vermek ya da işte kitabın içine çekmek çok zor gerçekten. O yüzden bu sesli kitapların hayatımıza girmesi bence iyi oldu diye de düşünüyorum. Yani işte bu kadar şey, uyaran olarak görsel uyaran çok fazla olması zaman zaman olumsuzluk oluştursa da sanırım sesli kitaplarla çocukları işte yani kitap okumak ayrı bir zevk, evet. Ama sesli kitaplarla da bunu verebiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
0: Bir yazar için, bir editör için zorlaşıyor mu hayat, yoksa kendi imkanlarını doğurdukça yeni fırsatlar heyecana mı sebep oluyor? Hangisi baskın, heyecan mı, stres mi?
1: Heyecan baskın ama stres olmasa da o heyecanı yaşatmıyor galiba. Çünkü o stresle birlikte bir tetikleyici oluyor. Günümüzde gerçekten stres aslında pek çok şeyi bize yaptıran, zaman zaman demoralize olmamıza da sebep olan bir şey olsa da stres bir şey gibi, yani büyük bir baskı gibi, bir noktadan sonra da o heyecanı çevirebiliriz herhalde stres kaynaklı. Yani stresi çok iyi bir şeymiş gibi gösterdim bir anda ama tabii ki heyecan ön planda. Ama stres de kaçınılmaz diyebilirim açıkçası.
0: Doğrudan kitap tavsiyesi olarak değil ama kendinizi mutlu hissetmek, güvende hissetmek, rahat hissetmek için neredeyse iltica ettiğiniz o kitap hangisi?
1: Bitmeyecek Öykü galiba ya. Michael Ende'nin Bitmeyecek Öykü kitabı.

0: diyebilirim sanırım.
1: Okuduklarınızı, yazdıklarınızı sizin elinizden çıktıktan sonra da konuşmayı, anlatmayı, paylaşmayı sever misiniz?
0: Severim. Zaten hani dedim ya, çok heyecanlı da bir tipim. Yazdıktan sonra yazım aşamasında da etrafımdaki, yani özellikle yakın olduklarıma hemen böyle paylaşıp bunu yazdım falan diye o heyecanı onlarla paylaşmak isterim. Okuduklarımı da paylaşırım. Kendi yazdıklarımı da hakeza yazma sürecindeyken çok yakınlarımla direkt paylaşarak o heyecanı yaşamaya ve onlara da yaşatmaya çalışırım tabii ki.
1: Pekala, şu aralar içinden geçmekte olduğunuz tünel hangisi? Yaptım, ettim ve gözlemliyorum mu, yoksa önümde daha yazılacak ve yapılacak şunlar var tüneli mi?
0: Ya bir kez bir yola girdikten sonra yaptım, ettim ve bittim olmuyor sanırım. Ya bu benim, bana da biraz ters geliyor. Bir de çok zevkli ve keyifli de bir şey açıkçası. O yüzden yaptım, ettim mümkün değil. Yapacağım, önümüzde yapacak daha çok şey var diye düşünüyorum. İnşallah layıkıyla da yaparız.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde. Hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti.

0: 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha iler vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
0: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
1: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
0: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda geçmişten bugüne Türk devletlerinin dünya tarih sahnesine nasıl bir güç, nasıl bir medeniyet ve nasıl bir jeopolitik denge oluşturduğunu konuşacağız. Karadeniz'in kuzeyinden Kıpçak bozkurlarına, Hazarlardan Altın Ordu'ya, Edil Bulgarlarından Rusya'nın tarihsel yükselişine kadar uzanan çok büyük bir tarihi hafızanın izini süreceğiz hep birlikte bu akşam. Ve güç mücadelelerinin, Türk dünyasında yeniden şekillenen dengelerin tarihsel arka planını değerlendireceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam geçmişten bugüne Türk devletlerinin tarih sahnesindeki yükselişini ve değişen dengelerin tarihsel arka planını değerlendireceğiz. Türk devletlerinin dünya tarihindeki izini süreceğiz, konuşacağız. Çok kıymetli konuklarımla beraber hemen size takdim etmek istiyorum önemli konuklarımı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Karakulak hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Dinçer Koç hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizi sormalı.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de size aradığımız için çok mutluyuz. Şeref verdiniz hocam.
2: Estağfurullah.
0: Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Türklerin Dünyası X platformu üzerinden Türklerin Dünyası yazarsanız hocalarıma merak ettiklerinizi soracağım. Aynı zamanda En Sosyal üzerinden Türklerin Dünyası etiketine yazarsanız merak ettiklerinizi konuşuyor olacağız. Hocam hemen başlayalım. Ama ben sizin kitaplarınızdan öncelikle başlamak istiyorum. Hem referans kitaplarımız var hem de yeni kitaplarımız. Son kitabımızdan başlayayım isterseniz. Evet. Mesut Karakulak hocamın, Profesör Doktor Mesut Karakulak hocamın Gazi Osman Paşa, Plevne Kahramanım Gazi Osman Paşa kitabı henüz yeni raflarda, evet. Değil mi hocam?
1: Benim elime de ulaşmadı ilk defa.
0: İlk defa ben beraber alıyorum öyleyse. Çok şanslıyım, çok teşekkür ediyorum. Bizlere de armağan ettiğiniz için hocamın son kitabı. Fakat bizim bugün referans kitaplarımızdan özellikle Türkistan'da Efendiler ve Köleler kitabı hocamın. Türk'ün Türk'le savaşı zaten çoğu zaman bizim sizlerle konuştuğumuz programlarda da referans aldığımız kitaplarınızdan bir tanesi. Ve aynı zamanda Esir İmparatorluk Osmanlı-Rus Savaşı 1877-1878 arası 93 Harbi özelinde hocamın yazdığı kitaplardan bir tanesi. Teşekkür ediyoruz.
1: Çok sağ olun.
0: Kıymetli hocam, bunu da ifade etmiş olduk. Sayın hocam, Türklerin dünyasını konuşuyoruz. Bu hafta çok fazla soru var. Dönem çok geniş. Bakalım nelerden bahsedeceğiz. Tabii dünya tarihini etkileyen en önemli aktörler, aktörlerden biri Türkler. Evet. Hatta aktör. Yani dünya tarihindeki kırılma noktalarını ve değişimi yaşatan, köklü değişiklikler yapan dünya sahnesinde Türkleri konuşuyoruz. Ama biz böyle anlatıyoruz, evet, ve literatürde de tarih sahnesinde de örneklerle hem sahada hem akademide bunları besleyerek anlatıyoruz ama bazı kaynaklar başka anlatıyor hocam. Mesela bugün dünya tarihine baktığımızda bize genellikle o medeniyetin, dünya düzeninin o merkezin batı kaynaklı olduğu söylenir. Şimdi neden böyle anlatılıyor hocam? Bu kadar Türklerin geniş coğrafyalara yayıldığını biliyoruz. Dediğim gibi kırılma noktalarını gerçekleştirdiğini biliyoruz. Yani Avrupa yükselmeden önce işte Karadeniz'in kuzeyinde, işte Kıpçak coğrafyasında Türk-Moğol varlığında o dünyada şekillenen nasıl bir küresel düzen vardı ve Avrupa bunu niye öyle anlatıyor? Buradan başlayalım isterseniz.
1: Teşekkür ederim sorunuz için. Bunun temel problematiği aslında biz kendi tarihimizi de inşa ederken Batı merkezli tarih anlayışıyla inşa etmemiz. Tabii Batı haklı olarak merkeze kendini alıyor ve projeksiyonu kendi üzerinden tutup bir tarih inşa ediyor. Ve inşa ettiği tarih sürecinde de modern ulus devletlerin kuruluşu, büyük devletlerin ve şehirlerin yükselişini kendi çeperinden görüyor. Ve bu bağlamda baktığınız zaman Türk dünyası ya da Türklerin dünyası bir dekor gibi kalıyor. Aslında biz artık kendi tarihimizi, kendi kalemlerimizde, kendi çalışmalarımıza inşa etmemiz gerekiyor. Bir bakım aslında dünyada bir Asya düzeni ya da Doğu merkezli bir düzen Avrupa'dan çok çok daha önce var olduğunu biliyoruz. Aslında biz bunu 13, 14 hatta 12. yüzyıldan başlatıp 16. yüzyıla kadar devam ettirebileceğimiz, sonrasında günümüze kadar getirebileceğimiz bir Asya merkezli bir dünya düzeni vardı ve bunun en önemli aktörü de aslında Türklerdi. Tabii ben bunu şöyle ayırıyorum. Önce Doğu'nun yaratılması aslında Cengizli dönemiyle, sonra Timurlu dönemiyle Doğu'nun yeniden düzenlenmesi ve yeniden yaratılması ve 16. yüzyılda ise Doğu'nun genişlemesi bağlamında düşünüyorum. Tabii bunu belli paradigmalarda bölmek gerekiyor ya da açmak gerekiyor. Yani Asya düzenli dünya oluşumu nasıl bir oluşumdu? Aynı dönemde Avrupa'da nasıldı? Ve neden Asya merkezli bir dünya var olduğunu iddia ediyoruz? Bunu da yine üçe ayırabiliriz. Yani Asya'nın üstünlüğünü aslında Doğu'ya nazaran daha büyük şehirler kurduğunu, su kanalları inşa ettiğini, bu büyük şehirlerde büyük ticaret rotalarının oluştuğunu, bir yönüyle Avrupa'yı beslediğini. Bunun ilk aşaması aslında dikey genişleme diyebiliriz. Dikey genişlemeye şöyle örnek verebiliriz. Aslında bir yöneticinin, bunu Cengiz çağından örnek verebilirsek, Cengiz Han üzerinden verelim. Kutu kendi üzerinde toplaması, yani bütün iktidarın, bütün gücü, yasa yapıcı bir güç olarak kendi elinde bulundurması, yasa yapıcı olması. Aynı dönemde Avrupa'ya baktığımız zaman böyle bir kutu anlayışı yok. Bütün gücü kendi elinde toplayacak bir yapı yok. Parçalı bir yapı. Bir yandan ruhban kesim var, bir yandan yönetici var. Kral ve devlet, kral ve din birbirine karşı parçalı bir yapı var. Yani büyük bir otorite yok. İkinci aşama ise asimilasyoncu genişleme. Biz Türk dünyasında baktığımız zaman hiçbir şekilde asimilasyoncu bir genişleme görmüyoruz. Çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığını, hiçbir şekilde dini bir baskı uygulanmadığını, çok kültürlü yapının büyük bir medeniyet ürettiğini, bir yandan da bu medeniyetin aslında Avrupa'yı da beslediğini görüyoruz. Üçüncü aşama, son aşama ise yatay genişleme diyeceğimiz, aslında Türk dünyasının en önemli etkin rollerinden de biri. Yine Cengizli çağından örnek vermek gerekirse, örneğin onun döneminde kurulan ticaret rotaları, yani bir noktadan, yani A noktasından B noktasına seyyahların, tüccarların çok rahat bir şekilde gidebilmesi, YAM teşkilatının kurulması, ya posta teşkilatının kurulmasıyla beraber haberleşmenin olabildiğince hızlı bir şekilde devam etmesi o çağ için. Yani bir bütün Pax Mall dönemi dediğimiz bir dönemden bahsediyorum. Aynı dönemde Avrupa'ya baktığımız zaman yine parçalı bir, feodal bir yapı görüyoruz. Yani A noktasından B noktasına gittiğiniz zaman belki 20 yere vergi vermeniz gerekiyor. Farklı kültürlerle karşılaşıyorsunuz ve farklı güç odaklarıyla karşılaşıyorsunuz. Cengiz çağında Türk dünyasının oluşturduğu bu büyük çağda biz yeklesak bir çağ kurulduğunu, Türklerin çağı kurulduğunu ve burada büyük medeniyetlerin yaratıldığını görüyoruz. Tabii bu sadece Cengiz çağıyla kalmamış. Yani ilk başta bahsettiğim gibi Doğu'nun yaratılması ve Doğu'nun yeniden düzenlenmesi, Timur çağında Doğu'nun yeniden düzenlenmesiyle Cengiz'den aldığı mirası, yani Cengiz'in ruhunu Timur yeniden şehirler kurarak, yani Cengiz'in Bozkır'da hakimiyet tesis ettiği alanı Timur farklı olarak şehirler ve kentler üzerinde kuruyor. Burada da bir kültür devrimi de oluşuyor. Ondan aldığı mirası daha büyük bir alana taşıyor. Hatta sahip kıran unvanını taşıyor. Yani bir yandan astrolojik bir unvan taşıyor. Yani Jüpiter'le Satürn'ün buluşması, zamanın efendisi, zamanın sahibi manasına gelen bir unvan kullanıyor. Ve yeniden Cengiz'den alınan miras ya da Cengiz'in ruhuyla alınan bu miras yine Türk dünyasında büyük bir medeniyet dairesi yaratıyor. Sadece Timur'la mı kalıyor bu Türk dünyasının medeniyet dairesi ya da oluşturduğu etki alanı? Elbette öyle kalmıyor. Timur ve Cengiz'in mirası bir bakıyorsunuz 16. yüzyılda Osmanlıları, Babürlüleri, Safevileri etkiliyor. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın kullandığı unvanlardan biri sahip kıran. Yani o da zamanın efendisi unvanını kullanıyor. Yine Cengiz mirasını sahipleniyor, Timur mirasını sahipleniyor ve yeniden bir dünya hükümdarlığı, hükümranlığı kurmaya çalışıyor. Tabii cümlelerime son verirken şunu da kullanmak istiyorum. Sadece Türklerin dünyasını etkilemiyor. Hemen kuzeye gittiğiniz zaman Rus Çarlığı'nı da etkiliyor. Yani 4. İvan'ın da aynı unvanı kullandığını ve Cengiz mirasıyla bir şekilde iktidar alanı oluşturduğunu görüyoruz. Yani sanılanın aksine Türkler Asya düzeniyle Avrupa'dan çok daha önce bir dünya düzeni ve dünyayı domine eden bir düzen kurmuşlar.
0: Çok güzel özetlediniz hocam. Tam da buradan şuraya geçmek isterim Dinçer hocam da. Hocam dikey asimilasyon ve yatay genişleme olarak üçlemesini yaptı. Çok da güzel anlattı ve Asya merkezli bir dünya düzenini işaret etti. Tam da bu noktada hocam şunu sormak isterim.

0: Kuzey Türklerin özellikle İslamiyet'e geçiş sürecini konuşmak istiyorum. Bir taraftan sizinle işte İdil Bulgarları, Kıpçak bölgesi ve Karadeniz'in o kuzeyindeki Türk topluluklarının o dönemdeki kültürel atmosferi neydi? Biraz da o açıdan bakmak istiyorum.
1: Tabii eğer Bulgarlardan bahsedecek olursak ki bu bölgede İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu Bulgarlar, İdil Bulgarları. Öncelikle 7. 8. asırlarda bu bölgede çeşitli Hun-Ogur boylarının yaşadığını ve bunların Kubrat Han önderliğinde 7. asrın ilk yarısında devlet haline aldığını ifade etmek gerekir. Ve bu devlete biz Magna Bulgaria adını veriyoruz. Aynı süreçte Göktürklerin batı kanadına düzensizlik dönemi hakim oldu. Bu süreçte Hazar Türkleri ön plana çıktı. Kubrat Han'ın ölümünden sonra da Bulgarları hakimiyet altına aldılar. Hazarların yıkımından kaçan bazı Bulgar grupları Tuna boyuna yerleşti. Asparuh adlı Kubrat'ın oğullarından birinin önderliğinde. Onlar bugünkü Bulgaristan'daki Bulgar halkının nüvesini teşkil ettiler. Tabii zamanla Slav ahali içerisinde benliklerini yitirerek Hristiyanlaşıp eriyip gittiler. Fakat Müslüman Bulgarlar varlıklarını günümüze kadar taşımışlardır. Bunda İslamiyet katalizör rolü oynamıştır. Bulgarların Müslümanlığı benimsemesi 8. asırdan 10. asrın başlarına kadar yaklaşık 200 yıllık bir süreç içerisinde Hazar Kağanlığı'nın bünyesinde gerçekleşmiştir. Bunun da en önemli faktörü Hazarların Yahudiliği benimsemesidir. Yahudilik Türklerin dini anlayışıyla, kızıl elmasıyla, efendim teşkilatlanmasıyla hiçbir şekilde ölçüşmeyen bir dini anlayış. Bundan dolayı büyük isyanlar patlak verdi Hazar coğrafyasında. Kabarların isyanını, Alanların, Avarların isyanlarını, Hazarların otoritesini tanımayan başkaldırılarını bununla özdeşleştirmek mümkün. Ama en büyük hamleyi kuzeydeki Bulgar Türkleri yaptılar. Onlar Abbasi halifeliği ile temas kurarak halifenin hakimiyetini tanımak, İslam'ın kuzeydeki temsilcisi olmak gibi bir hareket içerisine girdiler. Bunun süreci de özellikle Almış Şilki Yıltıvar adlı Bulgar hükümdarının inisiyatifiyle gerçekleşti. Kendisi 10. asrın başında Arap Müslüman müellifleri tarafından İslam'a ait bir hükümdar olarak tarif edilir. Henüz İbni Fadlan Bulgar ülkesine gelmeden önce İslamiyet'i kabul etmiş ve Yahudilerle mücadeleyi başlatan hükümdar olarak tasvir edilir. Dolayısıyla bunu aşmak için Yahudilerin boyunduruğundan kurtulup Hazar coğrafyasında İslam dinini hakim kılmak ve bu vesileyle de doğudaki Samaniler, güneydeki Abbasilerle ittifaken güçlü bir yapı oluşturmak amacıyla elçisini Halife Muktedir Billah'a gönderdi 921 yılında. Bulgar elçisi halifeye Bulgar hükümdarının yazmış olduğu mektubu iletti. Burada Nezir Harami adlı saray görevlisi Bulgarların bu İslamiyet'e dahil olmasını çok önemli görüyordu. Halifeyi ikna etti Bulgarlarla işbirliği yapmaya. Burada amaç Oğuz Türklerini, Bulgarların daha doğusundaki Oğuz Türklerini de İslamlaştırmak. Böylelikle Hazarların etkisini kırarak Hazar coğrafyasını İslam ülkesi haline getirmek gibi bir anlayış bulunuyordu. Bunda Hazarlardan kaçan bazı şahsiyetlerin de Abbasi Sarayı'nda etkili olduğunu ifade etmek gerekir ki bunlardan biri Barış el-Saklabi, bir diğeri de Tekin el-Türki'ydi. Bunlar çok önemli rol oynadılar ve İbn-i Fadlan'ın elçilik heyetinde birebir görev alarak bu misyonu yerine getirmek üzere hareket ettiler. Ve nitekim özetleyecek olursak 12 Mayıs 922 yılında İtil Bulgarları halifenin mektubunun okunması töreniyle İslamiyet'i resmi olarak kabul ettiler. Bulgar hükümdarı ve eşi halifenin göndermiş olduğu hilati giydiler. Tabii burada bir kale inşası için ustaların, İslam'ın kurallarını layıkıyla öğretecek alimlerin ve tahkimat inşaatında sarf etmek üzere para yardımının sağlanması gerekiyordu. Bulgar hükümdarının böyle talepleri de vardı. Bunlar kısmen yerine getirildi. Belki para sağlanamadı ama sonrasındaki olaylara baktığımız zaman Bulgar bölgesinde büyük şehirlerin kurulmasından buna Samaniler başta olmak üzere Harezmli Müslümanların da katkısıyla destek olarak tabii bağımsızlık sürecinin getirmiş olduğu imkanların, vergi gelirlerinin artmasıyla İslam'ın nizamının kaynaşarak devlet düzeninin sağladığı getirilerle zengin bir devlet yapısı ortaya çıktı. Dolayısıyla İslam'ın kuzeydeki kolu İdil Bulgarları oldu ve bunlar Batuhan'ın ordularınca 1236 yılında yıkılana kadar gayrimüslim unsurlara karşı cihat yapmalarıyla dönemin kaynaklarında bahsettiği üzere tanınmışlardır ve İslam'ın kuzeydeki savaşçıları olarak tarihe damga vurmuşlardır ki 250 yılı aşkın bir sürece Rusların Hristiyan saldırılarına karşı direnmişlerdir ve o bölgeye Rusların hakim olmasına da engel olmuşlardır. Bu yönden de takdire şayandır. İslam dünyasının, Türk dünyasının hemen hemen bütün devletleriyle, hanedanlarıyla iyi ilişkiler kurmuşlardır. Bunlara Karahanlılar dahildir, Gazneliler dahildir. Bazen mesela Gazneli hükümdarına ülkesinde yapacağı camiler için para yardımı yapan Bulgar hükümdarlarından bahseder tarih kaynakları. Dolayısıyla Türk dünyasının önemli bir parçası olarak bugün Müslümanlık Kazan'da, İdil boyunda yaşanıyorsa, devam ediyorsa bunun temeli İdil Bulgarları tarafından atılmıştır. Öyle ki kendi etraflarında yaşayan Burtaslar başta olmak üzere oradaki Fin-Ugor halkları arasında İslam'ın yayılmasına, yine Başkurt Türkleri arasında İslam'ın yayılmasına da Bulgar Türkleri öncülük etmiştir. Sonrasında Altın Orda Devleti'nde İslam'ın benimsenmesinde de oldukça etkili olmuşlardır. Söz gelirse bunlara da değiniriz.
0: Muhakkak ilerleyen zamanlarda açacağız hocam. Tabii Türklerin İslamiyet'i kabulü genellikle tek bir olay gibi anlatılır ya hocam.
1: Evet.
0: Dediğiniz gibi, işaret ettiğiniz gibi Kuzey hattında çok farklı ilerlemiş. Yani siyasi zorunlulukla da değil tam, ticari ilişkiler var ama en çok kültürel yakınlaşma gibi, evet. Değil mi? Burada farklı bir perspektif olmuş.
1: Şimdi araştırmacılar genellikle İdil Bulgarlarının Türkistan'la, Harezm başta olmak üzere ve Samanilerle, o dönemin güçlü devleti olarak kabul edeceğimiz yakın ticari münasebetleri vesilesiyle İslam'a yöneldikleri kanaatine hakimler. Fakat burada şunu unutmamak lazım. Esas olan İslam'ın özüdür. Kendi nitelikleridir. Bu dinin benimsenmesinde etkili olan. Dolayısıyla evet, tüccarlar misyonerlik faaliyetlerini İslamlaştırma faaliyetlerini işleriyle birleştirdiler o dönemde.

0: dönemde. Çünkü Hazar'da oturan bir Yahudi cemaati vardı. Bunlar o Doğu Avrupa'nın işleyen zengin ticaretine hakim olmuşlardı. Hazarlarda bir yönetim darbesiyle iktidarı ele geçirmişler. Türk soylu Hazar Hakanını bir kenara atmışlardı. Dolayısıyla bu Yahudi cemaatiyle çıkar mücadelesi aynı zamanda İslam'la şereflenmenin bir anahtarı rolünü oynadı. Samaniler bunu çok ciddi şekilde irdelediler. İdil Bulgarlarını bu yönden tüccarlar aracılığıyla, alimleri aracılığıyla kendi yanlarına çektiler. Ama işin bir tarafından da baktığımız zaman Bulgarlar aslında İslam'la çok daha erken tarihlerden itibaren tanışıklardı. Bunu nereden biliyoruz? Bunu mesela Novinkovsk kurganları var. Bugünkü Rusya Federasyonu Samara bölgesinde arkeologlar tarafından ortaya çıkarılan kurganlar var. Bu kurganlar 7. yüzyıl sonu 8. yüzyıl başına tarihlendiriliyor. Bu kurganlar arasında İslam'ın kuralları gereği eşya içermeyen başları Mekke'ye çevrilmiş definler tespit edilmiştir. Tabi eski tanrı inancına uyumlu bir şekilde defnedilen eşyalı olarak atla birlikte defnedilen kurganlar daha fazla olmak kaydıyla burada bile Müslüman definleri keşfedilmiştir. Tabi tarih ilerledikçe 9. asra ait Ulu Tarhan mezarlığı var mesela, yine İdil boyunda arkeologların Sovyetler döneminde kazmış oldukları. Burada da mezarların %30 civarının efendim Müslüman defni olduğunu tespit etmişlerdir. Dolayısıyla İslamlaşma Bulgarlar arasında çok daha erken devirlerde olan bir olgu, bir gerçeklik. Fakat bunun katalizörü Almış Şilki Yıltıvar'ın Yahudi yönetimine baş kaldırması ki araştırmacıların tahminine göre Hazarlar Yahudiliği benimsedikten sonra hem Göktengri inancını muhafaza eden hem de Müslüman olan zümreler Hazarların merkezi bölgelerinden Bulgarların yaşamış oldukları İdil boyuna, Don çevresinden, aşağı İdil boyundan, çeşitli Kafkasya'nın bölgelerinden bu İdil Kama ağzına doğru göç etmişlerdir. Burada nüfusları artmıştır. Yerli Finugor halkları arasında üstünlük kurmuşlardır sayıca. Teşkilatlanma becerileri, kabiliyetleri sayesinde de zaten bir süre sonra onları hakimiyetleri altına almışlardır. Ve bölgede oldukça karlı olan Kürk ticaretinin ki o dönemde kakım, samur, tilki gibi bol miktarda o coğrafyada bulunan hayvanların ticareti yakın doğuda, Türkistan'da, Avrupa'da en değerli ürünler olarak talep gören, rağbet gören ürünlerdi, emtialardı. Bunların ticareti sayesinde de bir vergilendirme oluşması devlet düzenini beraberinde getirmiştir. Bunun kültürel ve manevi dayanağının da İslam olması az önce ifade ettiğim noktalardan hareketle gerçekleşmiştir.
1: Harika hocam. Mesut hocam, Türk dünyasında özellikle Timurlar, işte Altın Ordu Devleti ve devamındaki hanlıklar diyelim. O dönemde bilim, İşte sanat, düşünce alanında büyük bir sıçrama var. Sizce Türk dünyasının o kendi aydınlanma çağı dediğimiz aydınlanmasından söz edebilir miyiz o dönemde? Mümkün mü?
2: Yani elbette yine bu ilk sorunuzla bağlantılı aslında. Yine Batı merkezli tarih inşası Türklerin dünyasını böyle çok aydınlanmamış, çok geri kalmış, şehir bile kuramayan, bir medeniyet üretemeyen bir bakış açısıyla tasavvur etmişler. Aslında Türk dünyasının büyük bir aydınlanma çağı yaşanmış, hatta devam ediyor. Yani Batı literatüründe bu aydınlanma üzerine yazılan eserler olmuş aslında Türk dünyası ile ilgili, ama o da sanki bir aydınlanma vardı ve yok olmuş.

ve bunun sebebi üzerine araştırmalar yapmışlar. Ancak güncel veriler gösteriyor ki aslında Türk dünyasındaki aydınlanma hala devam ediyor. Bu çok ilginçtir. 8. yüzyılda hocam da bahsetti mesela Abbasi halifeliği döneminde işte Yunan metinlerinin çevrilmesi ve çeviri hareketinin başlanması bizim Türkistan coğrafyasında da büyük bir entelektüel aydınlanma yaratmış. Tabii bu karizmatik liderler, şair patronaj ilişkisi dediğimiz yani karizmatik liderlerin beslediği kültürel havzalarla ortaya çıkmış. Düşünün ki 10. yüzyılda, 9. yüzyılda, 10. yüzyılda işte İbn Sina, Biruni gibi kişiler bugünkü Türkistan coğrafyasında bilimsel tartışmalar yapmışlar, mektuplaşmışlar. Çok derin mevzular üzerine dehalar meclisi kurmuşlar. Avrupa bunu aydınlanma çağında yapıyor. Çok sonra 18-19. Yüzyılda biz Mason hocalarının kurulduğunu, işte Jean-Jacques Rousseau'nun, Montesquieu gibi bireylerin, Voltaire gibi bireylerin tartıştığını görüyoruz. Yani yüzyıllar sonra aslında Türk dünyasındaki aydınlanmadan yüzyıl sonra bu aydınlanma hareketlerini yaşıyorlar. Tabii bu erken dönemli aydınlanma hareketleri bahsettiğiniz gibi Timur ve Altın Ordu dönemlerine de yansıyor. Tabii bunu birkaç örnekle açmak gerekiyor. Hani Timur büyük şehirler inşa ediyor. Pek çok sanatçıyı ülkesine davet ediyor. İşte Semerkant gibi bir şehri, muazzam bir şehri dizayn ediyor. Ulu Bey gibi büyük bir hazinemiz çıkıyor ki onun devamında onun yetiştirdiği kişiler ya da onun hocaları Osmanlı topraklarına kadar geliyor. Yani bu aydınlanma tek düze, tek bir coğrafyada gerçekleşmiyor. Türk dünyasında dediğimiz yatay bir bağlantı da var. Bu yatay bağlantı yine Batı literatürünün aksine birbiriyle çok ilintili. Örneğin Kazakistan'da Atrau'da bulunan bir testide ki bu Saraycık testi olarak alınıyor. 1907'de bulunuyor bu testi. Yüzlerce parçaya ayrılmış bir testi. Testiyi birleştirdikleri zaman çok ilginç bir şey buluyorlar. 11. yüzyılda yazılmış işte Karahanlı döneminin en entelektüel metinleri ki Kutakkubilik ki o kadar entelektüel bir metin ki Türk dünyası için yani Almanlar için ya da İtalyanlar için en önemli yazarları neyse ve onların dillerini nasıl inşa ediyorlarsa yani bir Dante neyse bir Kant neyse onun gibi bir aydınlanma yaşatan bir metin. Bu metinin bir kublesi bu testin üzerinde yazılı bulunuyor. Yani 11. yüzyılda yazılan bir metin 14. yüzyıldaki bir testide bulunuyor ve bunun en önemli özelliği ise sıradan bir evden çıkartılıyor bu testi. Yani Türk dünyasındaki bu aydınlanma ve entelektüel hareketin sıradan bireylerin evine kadar ulaştığını, sanılanın aksine birbiriyle bağımsız hareket etmediğini görüyoruz. Hatta bu testinin bir alt metninde de bir Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinden bir kısım bulunuyor ve iddia ediliyor. Bu da muazzam bir şey. Yani Türk dünyasının manevi lideri Piri Türkistan'ın bir hikmeti sıradan bir testide bulunuyor. Bu tarz tabii örnekleri çoğaltmak gerekiyor. Yani Batı literatürünün bize dayattığı gibi çok parçalı bir entelektüelizmin gelişmediği bir yapı değil. Mesela hocam bahsetti Karahanlılar dönemi. Yani zafer kuleleri inşa ediyorlar. Son dönemde yapılan araştırmalar gösteriyor ki Karahanlıların inşa ettiği zafer kuleleri ki bu arada işte Kalyan Minare muazzam yapısıyla hala Türk dünyasını böyle aydınlatan bir alan aslında gördüğünüz zaman çok etkileniyorsunuz. Son dönemde bir Kırgız araştırmacı şunu tespit ediyor. Bu tarz Karahanlı dönemi inşa edilen yapıların hepsinin çaplarının aynı oranda olduğunu tespit ediyor. Yani hepsinin bir şekilde tek elden aynı benzer yapıların aynı ustalar tarafından büyük bir coğrafyada inşa ettiğini ve bu coğrafyanın pek çok bölgeyi de etkilediğini. Yani Türkler yatay bir iktidar alanı kurdukları için kendi iktidarlarının meşruiyetini ve görünür kılmak için bu tarz zafer kuleleri dikmişler. Bunlar muazzam.
Bu o kadar etkiliyor ki daha sonra Avrupa'da da bu tarz zafer kuleleri inşa edilmeye başlıyor. Çok ilginçtir. Örneğin bu zafer kuleleri

0: gören bir Venedikli, Venedik'teki bir saraya aynı Kalyan Minare'deki desenleri yapmaya başlıyor. Yani Türk dünyası bildiğimiz süreçteki yani bize öğretilenin aksine daha büyük bir aydınlanma yaşıyor. Tabii bu aydınlanmanın yavaş yavaş yok olduğu dönemler oluyor. Tabii buna Friedrich Starr'ın çok güzel bir kitabı var, Kayıp Aydınlanma diye. Burada çok güzel bir örnek veriyor. Bir inci tanesinin yaratılması üzerinden örneğe veriyor. Bir istiridyenin diyor en önemli özelliklerinden biri dışarıdan gelen kum tanelerini bünyesine alıp ona karşı bir salgı sergileyip o muazzam inciyi üretmesidir diyor. Aslında Türk dünyasının aydınlanması ve bu coğrafyanın aydınlanması da farklı kültürlerle karşılaşan Türk dünyasının bu kültürleri kendi bünyesinde eritmesi, yani onlara karşı gelmeyip kendini kapatmaması ve onları bünyesine alarak yeni bir medeniyet inşa etmesi. Ne yazık ki kayıp aydınlanma diye adlandırılan ve bir müddet sonra nerede bu, yani bu muazzam seviyeye gelmiş, Avrupa'dan yüzyıllar önce pek çok hareketi başlatmış bir Türk dünyasındaki bu aydınlanma hareketi nereye gitti diye söyleniyor. Tabii bu yine devam ediyor. Günümüzde de bunun yansımalarını görüyoruz.
1: Hocam dinlerken sanki aklına bir şeyler gelmiş, eklemeler olacakmış gibi gülüyor ve oradan görüyorum. Hocam hemen geldim size. Peki bu aydın, hocam dedi ki aydınlanma ve entelektüel hareket. Bu yükselişte İslamiyet'in etkisi neydi? Bilimsel, kültürel yapı nasıl değişti İslamiyet'i kabul ettikten
2: Şimdi
1: sonraki belki de siyasi?
2: İslamiyet öncesi sürece baktığımız zaman Türkler silah sanatında çağının en önünde olan bir millet. Yani atı ilk defa ehilleştirip süratinden faydalanan, demirlen cürüfü karıştırıp çelikten silahlar üreten, işte ıslıklı o oktan tutun ok atışında marifetiyle temayüz eden bir millet. Yani silah alanında çok ileri gitmiş bir millet. Teşkilatlanma, devlet yönetimi alanında bilimsel çağının normlarının çok çok önünde olan bir yapı. Düşünün ki Asya Hun Devleti'ni, Göktürk Kağanlığı'nı engin coğrafyalarda nasıl bir sistem kurdu da oralarda ticaret yürüdü, insanlar asayiş içerisinde oldu ve vergilerini ödediler halklar. Diğer milletler de bunu kabul ettiler. Yani bu büyük bir teşkilatlanma becerisi gerektiriyor. Bu yönlerden tabii esas meşguliyeti de hayvancılık olduğu için daha bilimsel perspektifi pratik uygulamalara yönelik olarak gelişmiştir. İşte hayvancılıkla bağlantılı işte halıcılık gibi veyahut demircilik, kuyumculuk vesaire zanaatlar üzerinde gelişme oldu. Ama İslamiyet Türklerde bilimsel olarak sıçrama sağladı. Bu çünkü İslam'ın özünde eğitim yer alıyor. Yani bir Müslüman olduğun zaman işte mektebe gitmen gerekiyor, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmen lazım, hadisleri öğrenmen lazım, yaşantını adapte edebilmen için fıkıh öğrenmen lazım. Yani bir hayatın her yönünde İslamiyet var. Sadece bir noktada değil. Dolayısıyla matematik bilmek gerekiyor, mimari bilmek gerekiyor ve sadece Müslümanların yaptığı değil. Yani dışarıda mimari alanında işte Ayasofya'ya Hristiyanlar yaptı. Bunu örnek alabiliyor. Yani böyle bir taassup içerisinde değil. Bunu alıp bünyesine dahil edip onu zenginleştirebiliyor. Kendine özgü motiflerle geliştirebiliyor. İşte Mesut hocamızın bahsettiği Buhara'da, Semerkant'ta Timurlu çağına ait birçoğu olsa da bunların çok devasa örnekleri var biliyorsunuz.
1: Hocam o örnekleri aradan sonra alalım mı? Lafınızı balla
2: Tabii
1: kestim.
2: ki, tabii
1: Kısa
2: ki.
1: bir aramız olacak değerli tarih severler. Türklerin dünyasını konuşmaya devam edeceğiz kısa bir aradan sonra.

0: hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: Devam ediyoruz An ve Zaman'a değerli tarihseverler. Profesör Doktor Mesut Karakulak hocam ve Profesör Doktor Dinçer Koç hocamla beraber dünya tarihinde Türk varlığını konuşuyoruz. Türklerin dünyası etiketini yazıyorsunuz. Ben de sorularımı satır aralarında hocalarıma iletiyorum. Değerli hocam devam edelim. Mesut hocam şimdi programın girişinde dünya tarihinde batı merkezli bir anlayıştan aslında sizin anlattığınız Asya merkezli bir dünya olduğunu program boyunca vurguladık. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Yine başlarken bu sefer Rus tarihi anlatısında Türkleri merak ediyorum. Buradan başlayalım. Rusların o tarihsel hafızasında Türk imgesi ne zaman nasıl oluşmuş ve kendi anlatılarında Türkleri nasıl anlatmışlar? Bunu da merak ediyoruz. Buyurun.
3: Teşekkür ederim Özgen Nur Hanım. Türkler ve Ruslar tarih boyunca hep beraber yaşamış, daha çok tabii savaşmışlar ve haliyle pek çok imge oluşmuş karşılıklı olarak. Yani bu sadece Ruslara özgü bir imge değil, bizim dünyamızda da bir Rus imgesi olmuş. Tabii Ruslar için bu imge, Türk imgesi çok erken dönemli başlamış. Örneğin Göktürk çağı sonrası Avarların daha batıya doğru gitmesi neticesinde Rusların hakim olduğu bölgelerde hakimiyet kurmuşlar. Ve nihayetinde Rusları vergiye bağlamışlar. Ruslar da Türklerle ilgili bu çok erken dönemde, örneğin 6. yüzyıla dayanan bu erken dönemli imgeleri kendi kroniklerine yazmışlar. Örneğin Avarlarla ilgili biz ilk imgeyi görüyoruz Türklerle ilgili. Avarlar diyor bir bölgeden bir bölgeye giderken diyor mutlaka diyor bir Slav kadını koşardı diyor. Yani onunla seyahat ederdi diyor. Bu Rus kroniklerde Türk imgesinin ilk Avarlar üzerinden ilk kurgulandığı alan. Yani bu Rus tarihi için çok iyi bir örnek değil. Sonrasında hocam daha iyi bilir tabii. Hazarlarla bu imgeyi oluştuğunu görüyoruz. Yine Rusların Hazarlara vergi verdiğini, hatta bu Rus kroniklerinde bir kılıç vergisi verdiklerini, yani vergi olarak Hazarlara kılıç verdiklerini biliyoruz. Ve sonrasında bu imgeyi oluşturan en önemli unsurlardan biri ise peçenekler. Sonraki yüzyılda hakimiyet kuran, ya bu Deşti Kıpçak coğrafyası olarak bilinen alanda büyük hakimiyet kuran peçenekler Ruslarla pek çok kez savaşıyor. Ve tarihte ilk defa bir Rus knezi 973 yılında bir peçenek hakanı küre tarafından öldürülüyor ve kafatasından kadeh yapılıyor. Yani altın kaplanarak. Bu yine Rus kroniklerinde yer alıyor. Yani bu imgeyi başlatan unsurlar çok erken dönemli. Ancak bu erken dönemli örnekler Rus edebiyatına kadar yansıyor. Yani bu erken yazılma dönemleriyle kalmıyor. Yani 11, 12, 13. yüzyılda yazılan bu kronikler 19. yüzyıl, 20. yüzyıl dünyasında çok büyük bir Türk imgesinin de oluşmasını sağlıyor. Hatta Puşkin bir şiirinde peçeneklere örnek veriyor. İşte uzaklarda siyah tozlar işte havalandı, işte şeyler, arabalar harekete geçti, işte ordular ateşi yaktı, eyvah peçenekler ayaklandı diye böyle çok epik bir dörtlüğü var. Bu da aslında Rus dünyasında Rus etkisinin ne kadar, Türk etkisinin ne kadar erken dönemli başladığını ve bu etkinin sonraki dönemlere kadar gittiğini görüyoruz. Hatta sonraki dönemde, yani bu erken dönemli etkinin döneminden sonra programın ilk kısmında başladığımız bir Altın Ordu dönemi var. Yani 2,5 asırlık bir

0: Türk-Tatar hakimiyeti var Ruslar üzerinde. Bu da çok büyük bir etkiye sahip oluyor ve Altın Ordu üzerindeki hakimiyet tesisleri, yani Rusların üzerindeki hakimiyet tesisleri de bir Türk imgesi gelişmesine sebep veriyor. Hatta çok ilginçtir, programın başında 93 Harbi kitabını göstermiştiniz. Yani bu imge 93 Harbi'ndeki bir esaretteki gözlem yapan bir çocuğa kadar yansıyor. Örneğin burada çok ilgimi çekmişti. Bir lise hatıra defterinde yani çok küçük yaşlardaki bir çocuk esir düşen Türkleri görüyor Rusya coğrafyasında. Hatıra defterine şu notları düşürüyor: "Ben Türkleri canavar olarak hayal etmiştim. Çünkü aldığı eğitim ona Türklerle sürekli savaştığı için bir öteki imajı çizdirmiş. Aslında onlar da bizim gibi insanmış" diyor. Yani bu aslında modern çağlara kadar gelen bir imge olduğunu görüyoruz Türklere dair. Tabi buradaki en önemli etken ilk dönemki bu hadiselerin yaşanması ve uzun bir Altın Ordu hakimiyetinin bu imgeyi şekillendirmesi diyebiliriz.
1: Hocam, Ruslardaki Türk etkisini dediniz ya. Şimdi Türkler onlar için bir tehdit miydi, yoksa bir model miydi, yoksa hayranlık duyulan bir güç müydü? Bir ötekileştirdikleri kesin literatürde. Ama aslında kendi bakışları sizce nasıldı Türkler?
0: Şimdi teoriden pratiğe geçtiğimiz zaman bu ötekinin oluşturduğu, yani ötekiyi oluşturan şey biraz teorik kalan bir kısım, ama bunun pratiğe uygulandığında biz Rus devletinin ya da Rus oluşumunun Türk dünyası sayesinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Altın Ordu hakimiyet sürecinde, yani bu 2,5 asırlık hakimiyet sürecinde biz Rusların devletleştiğini ve devlet kurduğunu görüyoruz. Bunlar biz söylemiyoruz. Mesela Rus tarihçiler söylüyor. Karamzin, onların en önemli tarihçilerinden biri, Rusların devletleşme sürecini aslında Altın Ordu Devleti ile başlatıyor. Çünkü Altın Ordu hakimiyeti sürecinde farklı knezlikler içerisindeydi. Yani öncesinde Ruslar. Aynı bizim Anadolu beylikleri gibi düşünün. Yani Osmanlı beyliği etrafında toplanan bir imparatorluk inşa edildi. Aynısı Ruslarda da cereyan ediyor. Altın Ordu hakimiyeti içerisinde Moskova Knezliğine ayrıcalık verilmesi ve yine programın başında bahsettiğim Türklerin asimilasyoncu bir programla hareket etmemesi hakim olduğu bölgelerde Rusların Ortodoksluğu daha yaygın bir şekilde, daha derin bir şekilde yaşadığını görüyoruz. Çünkü Moskova Knezliği aynı zamanda Ortodoksluğun temsil edildiği bir bölgeydi. Ve diğer knezler Moskova Knezliği etrafında birleşti. Altın Ordu sayesinde, bu imtiyazlar sayesinde. Sonra bu imgenin dışında Ruslar Türklerden çok şey öğrendi. Devletleşmeyi öğrendi. Bir kere nüfus sayımları yapıldı ilk defa. Çünkü Altın Ordu vergi alıyordu Ruslardan ve nüfus sayımıyla beraber vergilendirdi oradaki kişileri. Bir yandan onlara yarlık veriyordu. Yani bu yarlıktan kastım knezler içerisinde kimin başa geçeceği Altın Ordu Hanı tarafından belirleniyordu ve başkente gidiyordu, saraya. Başkent olan saraya gidiyordu Rus knezleri ki 70 defa bir seyahat söz konusu. Yani 70 kere gidildiği söyleniyor bu saray, yani Türklerin başkentine. Ve burada eğer bir knez onay alırsa kendi ülkesinde ya da kendi bölgesinde yönetici olabiliyordu. Ve bununla beraber devletleşmeyi de öğrendiler ve kendi hakimiyet alanlarını oluşturmaya başladılar. Para basmaya başladılar. Paralarda Altın Ordu hükümdarların isimlerini kullanmaya başladılar. Yine programın başında bahsettiğim posta teşkilatı gibi teşkilatlar kurmaya, örgütlenmeye başladılar. Tabii dinin serbest bırakılması da bu örgütlenmeyi sağladı. Yani Ortodoksluk, din bir yandan sadece dini bağlamdan bakmamak gerekiyor. Bir ülkenin aslında ruhunu oluşturuyor, yani çimentosunu oluşturuyor ve devletleştiriyor. Altın Ordu hakimiyeti Rusların bu bağlamda devletleşmesine de imkan sağladı. Hatta bu etkiyi o kadar fazla görüyoruz ki, yani 2000'den fazla Türkçe kelimenin Rusça'ya geçtiğini görüyoruz. Yine örneğin benim çok ilgimi çeker. Tolstoy'un Savaş ve Barış adlı eserinde bir karakter vardır, Natasha diye. Natasha dayısının yanına gider köye. burada Rus elitizmin dışında Rus köylüsünü tanır Natasha ve içindeki Rus ruhu çıkar. Ama Tolstoy'un orada tanımladığı ve Natasha'nın köyündeki o Rus ruhu diye tanımladığı pek çok şeyin aslında Türk-Tatar hakimiyetinden kalma objeler olduğunu görürüz. O sahne tamamen Türk-Tatar etkisini yansıtır. Yani aslında Türklerle Ruslar o kadar iç içe geçmiş ki bir yandan birbirlerinin devletleşmesini, yani öteki bir yandan kendini inşa etmesini sağlamış Rusların. Tabi bu örnekleri çoğaltmak çok fazla. İlyas Hoca'ya da burada teşekkür ederim. Onun muazzam eserleri var bununla ilgili. İlyas Kemaloğlu Hoca'nın.
1: Selamlar olsun Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu Hoca'mıza. Yakın zamanda da bekliyoruz kendisini. Hocam tam da burada Hazarlar çok kritik görünüyor. Hocam da işaret etti. Çünkü hem Türk dünyasıyla hem Ruslarla çok yakın, yani temas içerisindeler. Farklı dinlerle de temas içerisindeler. Hazarların da Yahudiliği kabul etme süreci var. Nasıl gelişti? Ve bu tercih bölgede nasıl bir denge yarattı hocam?
2: Hazarların yerleştiği coğrafyaya bakarsak eğer, güneyde özellikle Kafkasya üzerinde Abbasi Emeviler öncelikle, daha sonrasında Abbasi halifeliğiyle karşı karşıya geldiklerini görüyoruz. Batıda ise Bizans İmparatorluğu'nun interlandı içerisinde, özellikle Karadeniz'in kuzeyinde. Bu iki devletin bir özelliği, dini yapıları itibariyle birinin Müslümanlığın hamisi olması, öbürünün de Ortodoks Hristiyanlığın hamisi pozisyonunda olmasıydı. Bundan hareketle bu iki yapının dışında kalabilmek için Hazarların üçüncü bir yol olarak Museviliği benimsediği iddia ediliyor. Bu ve Türk tarihi literatürüne de bu bir şekilde yerleşmiş. Halbuki burada bir tuzak var benim inancıma göre. Esasında Hazarları oluşturan yönetici Zadegan, kaynakları incelediğimiz zaman Türklere dayanıyor. Türk aşina soyuna dayanıyor. Ve eski Türk inancına mensup olan Hakanlar aracılığıyla yönetilen bir devlet. Ve bu askeri yeteneğiyle de Kırım Yarımadası'ndan İdil boyuna, Derbent'e kadar Kafkasya'ya hakimiyet kurmuş, geniş bir alanda hüküm sürmüş. Bu bölgede Bulgarların dışında işte eski Slav uruklarını, Rus kroniklerinin Viyatiç dediği, Severyan, Dveryan dediği halkları vergiye bağlamış, her evden bir samur kürkü, sincap kürkü senelik vergi almış. Diğer taraftan Kırım'da Karadeniz ticaretine müdahil olmuş ve Avrasya'yı Avrupa'ya bağlayan, bir taraftan da İdil üzerinden Baltık Denizi'ne ulaşan ticari yollar üzerinde hakimiyet kurmuş. Bunu da yaparken askeri gücüyle sağlamış. Öbür taraftan baktığımız zaman Yahudilik dinine dönecek olursak, bu din normalde misyonerlik içermeyen bir din. Yani örnek verelim, siz Yahudi olmak isteseniz Yahudi din adamları bunu kabul etmiyor. Yani reddediyor. Genişlemeyi reddediyor. Bir taraftan da Yahudilik ırka dayalı bir anlayış sunuyor. Yani bir Yahudilik bir ırktır. Musevi bu dine mensup olan demektir. Ama Musevi olanlar da Yahudidir. Yani Hristiyanlarda biz misyonerler görüyoruz. Hristiyanlığı yaymak isteyen rahipleri çok tarih kaynaklarından biliyoruz. Günümüzde bile bu faaliyetler yaygın bir şekilde yerine getiriliyor. Müslümanlar dini tebliğ için işte Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri başta olmak üzere gönül erleri, erbapları tarafından bu dinin hakim kılması için mücadele etmişler. ve günümüzde de yine İslam'ın yayılması için uğraşan birçok

insan var. Ama baktığımız zaman şeyde Yahudilikte böyle bir müessese yok. O zaman hem ırk olarak devam eden bir yapıya Türkler niçin dahil olsun? Böyle bir şey mantıksız. Yani Yahudi fonları tarafından desteklenen yazarların yazdığı Hazarlar üzerine kitaplara, kaynaklara bakarak bunu olduğu gibi doğru kabul etmek doğru bir yaklaşım değil öncelikle. Yahudiliğin bu kapalı ve ırka dayalı yapısı dururken Hazarlar nasıl oldu, Musevi oldu? Şimdi bununla ilgili iki tane temel kaynak var. İki İbrani kaynağı var. Biri Yosif adlı Hazar Meliçi'nin kendisinden ülkesi ve halkı hakkında bilgi isteyen Endülüs Emevi halifesi, 3. Abdurrahman'ın veziri, saray görevlisi Hastay İbni Şafrut'a yazmış olduğu mektup. Bir diğeri de Cambridge anonimi olarak literatüre geçen, Kenize mektubu da denilen İbranice belge. İkisi de 10. yüzyılın ikinci yarısına ait. Bu belgelerden Kenize mektubunda şöyle anlatılıyor. Yahudiler etraftaki Hazarların etrafındaki ülkelerde baskı altında olduklarından dolayı çoğunlukla Doğu Roma kastediliyor. Hazar ülkesine geldiler. Türklerdeki dini hoşgörü sebebiyle burada dinlerini, hayatlarını devam ettirme imkanı buldular. Bir de takdir edersiniz Yahudiler tüccar bir millet ve ticaretlerini de Hazar, Pax Hazaria denilen barış ortamı içerisinde rahatlıkla gerçekleştirdiler. Burada tabii bu Dağıstan bölgesine yerleşen Yahudi grubu Şabbat yani cumartesiyi kutsal sayma ve sünnet haricindeki dinlerinin zorunlu kıldığı gerekleri birçoğunu unuttular. Hazar ülkesinde onların adetlerine uydular. Günün birinde bunlardan Sabriel adlı birisi Hazarların düşmanlarıyla çatışması esnasında büyük bir kahramanlık gösterdi. Hazarlarda da kim savaşlarda başarı, kabiliyet gösteriyorsa ordunun başına o geçiyordu. Dolayısıyla bu kahramanlığından dolayı başa geçti ve Serap adlı bir Yahudi, dini bütün Yahudi bir bayanla evlendi. Kaynatası da çok dini bütün bir Yahudiydi. Ve onun aracılığıyla da diğer Yahudi grubu da dini bütün bir anlayışla Yahudiliğe döndüler. Yani zaten cumartesiyi kutsal sayma ve sünnet adetlerini devam ettiriyorlardı ama daha da katı bir şekilde Yahudilik inancını devam ettirdiler. Daha sonra bunlar Hazar yönetiminde Türk soylu Hazar Hakanını da etkisiz hale getirdiler. Nereden biliyoruz? İşte İbni Fadlan gibi İslam müelliflerinin eserlerinde, Gerdizi gibi İslam müelliflerinin eserlerinde Hazar Kağanı'nın sarayından çıkmadığı, bütün yetkinin, yönetim erkinin Meliç'in elinde olduğu, onun da Yahudi olduğu belirtiliyor. Demek ki buradan şu ortaya çıkıyor. Hazarlarda yönetimi gerçekleştiren bu Melik ve etrafındaki zadegan zaten Yahudi kökenli. Bunlar Türk değil. Yahudi kökenlilerin Hazarlarda yönetimi ele geçirmesi, artık buna siz darbe mi dersiniz, bir paralel devlet yönetimi kurmak mı dersiniz, adını nasıl koyarsanız koyun, içeri devlet yönetimi der tarihçiler vesaire. Böyle bir yapı oluşturmuş. Bunlar
tüccar zümresi tarafından bazı

0: bazı Avrupalı tarihçilerin de ifade ettiği üzere yönlendirilen bir yönetici grubu. Tam da bundan sonraki süreçte bu Sabriel ya da Yosif'in mektubunda Bulan olarak ismini verilen ilk Yahudiliği, Museviliği sağlayan yöneticiden sonra sayılan isimlerin hepsi Yosif'e kadar bila istisna Yahudi ismidir yöneticilerin. İşte Amerikalı bir tarihçi, ismini vermeyeyim. Ya aslında metinde bunların Türkçe isimleri de vardı ama kaybolmuş diyor. Nasıl kayboluyor yani? Değil mi? Yani bunlar hep Yahudi isimleri. Yani Türk hükümdarının Türk ismi olur. Yani baktığımız zaman Müslümanlığı kabul eden Türk hükümdarlarının bile işte Alparslan, Muhammed Alparslan. Yani bir Türk ismi oluyor, bir Müslüman ismi oluyor. İşte Özbek Han mesela, Gıyasettin Özbek Han oluyor. Yani bunlarda böyle bir şey yok. Hı hı. Hep Yahudi ismi. Dolayısıyla Yahudiler burada iktidarı ele geçirdiği için bu Türk halk zümreleri arasında başta Müslümanlar olmak üzere büyük bir rahatsızlık meydana getirdi. Ve bu aynı zamanda Hazar Kağanlığı'nın sonunu hazırlayan temel faktör oldu.
1: Hocam biraz daha derin sorularım var. Birazdan size yönelteceğim. Mesut Hocam, Rusların sadece batıya değil Sibirya üzerinden doğuya doğru ilerlediğini de biliyoruz. Bu ilerleme de Türklerin Türk dünyasının kaderini değiştiren bir şey aslında, evet. Baktığınız zaman. Siz de konuşurken satır aralarında zaten işaret ettiniz, anlattınız. Biraz daha açmak istiyorum. Bu yayılma süreci, Ruslar ilk olarak hangi Türk topluluklarıyla karşılaştı bu yayılmada?
2: Ya şimdi Rusların Türk dünyasıyla ilerlemeci yayınlaması, yani ilk programın başında Türklerin hakimiyetini gördük Ruslar üzerinde. Ama artık 16. yüzyıldan sonra bu tahterevalli tersi yönde ilerleme yaşatıyor ve Ruslar artık Türk coğrafyasında ilerlemeye başlıyor. Özellikle 1552 Kazan, 1556 Asrahan'ın alınması Rus tarihi için bir dönüm noktası ki Kazan ve Asrahan'ın alınması Rus tarihinde öyle bir yer ediniyor ki Hristiyanlığın Müslümanlığa karşı elde ettiği zafer olarak alınıyor ve bunun için 4. İvan Moskova'ya katedral inşa ediyor ve Hristiyanlığın Müslümanlığa karşı zafer kazandığı ilan ediliyor. Ve sonraki süreçte biz artık bu yayılmacı siyasetin Sibirya'ya doğru kaydığını görüyoruz. Ama buradaki Sibirya'ya doğru kayan Rus ilerlemesi biraz kontrolsüz. Yani şimdi biz Rusların Türk dünyasındaki ilerleme süreçlerini hep bir düzenli hareket olarak görüyoruz. Aslında bu kendi içerisinde bir paradoks da barındırıyor. Yani bazı hareketler de düzensiz. Kazan ve Asrahan planlı bir hareketken Sibir coğrafyasındaki hareketleri ise çok düzensiz bir hareket. Yine 4. İvan döneminde gerçekleşen bir hadise ama Rus tarihine genel bir perspektifte baktığımız zaman Ruslar Kazan ve Asrahan'ı alıyorlar ama kendi içerisinde çok karışıklık var. Yani 4. İvan döneminde Moskova bile elden gidecek süreçler yaşanıyor. Livonya savaşları var. Büyük kargaşa dönemi var. Bundan dolayı pek çok asker daha farklı bölgelere, imparatorluğun uzak bölgelerine doğru kaçıyorlar. Ve bunlar ateşli silahlara sahip gruplar. Ve bu gruplardan bir kısmı ise Türklerin çok bakir bir coğrafyası, zengin bir coğrafyası, hatta bugün küresel dünyanın bile düğüm noktası olan Sibir coğrafyasına, Ural coğrafyasına, Perm Havzası'na doğru ilerliyorlar. Bura çok zengin bir coğrafya. Örneğin İbn Batu'da bile bu 14. yüzyılda Altın Ordu başkentini bir saraycağı, yani küçük başkenti ziyaret ettiğinde sonrasında Sibirya'ya gitmek istiyor. Burayı karanlıklar ülkesi olarak tasvir ediyor ve burada büyük bir ticaretin olduğu, Kürt ticaretinin olduğunu söylüyor. Bu ticaretin de işte çok böyle

0: mitolojik bir şekilde gerçekleştiğinden bahsediyor. İşte kürkü işte bırakıyorsunuz ya da alacağınız şeyi oraya bırakıyorsunuz. Size gelip hiç görünmez adamlar, işte hiç kimsenin görmediği insanlar kürk bırakıyor ve o ürünü alıyorsunuz. Kendi ülkenize dönüyorsunuz diye. Çok böyle bakir bir coğrafya. İşte
1: ya, enerji yolları, ticaret yolları, evet, doğal kaynaklar da var aslında. Yani bu yüzyıllardır o süren mücadele aslında bunların da ele geçirilmesi değil mi Sibirya hattı için?
0: Günümüzde de öyle aslında, evet, geçmişte de öyleydi. O dönem için Sibirya'nın en önemli ham maddesi tuz yataklarıydı. Yine Ruslardaki Türk etkisini söyledik. O tuz yataklarının yönetici kesim ise Stronogov ailesiydi. Stronogov ailesi ise Tatar kökenli bir aile, Türk kökenli bir aile. Yani Ruslar kendi bağlamında hakimiyet kurdukları ya da uzun süre hakimiyetinde kaldıkları toplulukları artık fethetti. Öyle bir etkilenme var ki yani Türklerin ikta sisteminden de etkileniyorlar. Pomeste dediğimiz bir sistemde yeni aldıkları bölgelere Türk soyluları, Tatar soylularını yerleştirip orada kolonizasyon sağlıyorlar. İşte bu coğrafya tam hakim olarak alınmadığı müddette biz merkezden bir kaçkın olarak alınan bir figürün Sibir coğrafyasına doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu Yermak Timofeyç, yani aslında bir kaçkın, elçileri soyan, Rusya'ya giden elçileri soyan, Rus soylularını soyan, 4. İvan tarafından idam fermanı imzalanan bir karakter. Ama bugün Rus tarihinde ve Rus kroniklerinde bir Sibir Fatihi olarak, hatta Sibir'in Kolomb olarak alınıyor. Yani Sibir'i keşfeden kişi olarak alınıyor. Bu kişinin biz kontrolsüz bir şekilde bu Stronogov ailesinin olduğu, tuz madenlerinin olduğu bölgeye doğru gittiğini görüyoruz. Burada Türklerin o dönem hocam da bahsetti, Müslümanlığı yayan çok önemli bir hanedanlığı var. Sibir Hanlığı ve Küçüman var. Oradaki İslamiyet'in yayılmasının sebebi, yani aslında ki tüccarlar vasıtasıyla burada İslamiyet kabul ediliyor ama Küçüman bunun yayılmasını sağlıyor. İşte Yermak Timofeyç Küçüman'la karşılaşmadan önce Stronogov ailesiyle karşılaşıyor. Stronogov ailesini de rahatsız eden bir unsur var, Küçüman. Yani o tuz yataklarına sürekli yağma seferleri düzenleniyor. Yani bir karşı atak düzenleniyor. Ve Stronogov ailesi karşılaştığı bu silahlı gücü kendi bünyesinde kullanmak istiyor. Diyor ki ben bunu en iyisi Küçüman üzerine göndereyim. Küçüman zaten bunu yener. Bir yandan Küçüman benim asker toplayabileceğimi görür. Bir yandan da ben bu tehlikeyi kısa müddet de olsa bertaraf ederim. Çünkü aslında Stronogov ailesi 4. İvan'a da yazıyor. Diyor ki burada böyle bir sıkıntı var, asker yollayın. 4. İvan ise Türk dünyasıyla ilişkilerini tamamen bozmak istemiyor o dönem için. Çünkü kendi Livonya Savaşı'nda onun için düzensiz bir sefer diyorum. Kontrolsüz bir şekilde Rusya oraya ilerliyor ve Yermak Küçüman'ın üzerine ilerlediği zaman iki farklı teknolojinin karşılaştığını görüyoruz. Yermak'ta üstün askeri teknoloji var ki bu Rus tablolarına kadar yansımış. O dönemki Türk coğrafyasındaki, Sibir coğrafyasındaki bölgede ise oklar var. Maalesef ateşli silahlara karşı oklar galip gelemiyor ve biz bu coğrafyayı Ruslar nezdinde kaybediyoruz. Ancak Yermak da orada uzun bir hakimiyet tesis edemiyor. Sonradan Küçüman ve orduları tarafından bir pusuya düşürülüp öldürülüyor. Ancak Sibir coğrafyasının kolonizasyonu Yermak'ın bu hareketiyle başlıyor. Çünkü Ruslar kendi iç karışıklıklarından sonra düzenli ordularını oraya gönderip orada hakimiyet tesis ediyorlar. Ve Rusya'yı Rusya yapan, yani Rusya'yı devletleştiren Türklerdi ama Rusya'yı zenginleştiren ve Kürt ticaretine hakim olan bir bölgeye de hakim oluyorlar aslında.
1: Evet, haklısınız. Ve şey hocam, yani Rus yayılmacılığına baktığımızda Sibir örneğinden de gördünüz, enerji yolları dedik, doğal kaynaklar, sıcak denizlere inmek, ticaret vesaire. Ama bir taraftan da Türk dünyasını parçalamak gibi stratejik bir emelleri sanki hedefte mevcut değil.
0: Evet, Türk dünyasına doğru bir ilerlemeleri var. Şimdi Rus tarihinde şöyle bir şey var. Bu Tolstoy'un Hacı Murat diye bir romanı var. Başlangıcı çok güzel başlar. Ana karakter atıyla seyahat ederken bahardır, envai çiçekler görür ve bir buket yapar o çiçekten. Sonra uzakta bir çiçeğe ilişir gözü. Bu çiçek de Tatar olur.

0: olarak alınır ama aslında deve dikenidir. Deve dikenini de biliriz. Yani ortası böyle morumsu çok güzeldir ama etrafı dikenlidir. Ana karakter o deve dikenini de buketinin içine koymak ister. Atından iner, eline bir bez bağlar ve o deve dikenini sökmeye çalışır ve onunla boğuşur. Boğuştukça eli kan ve revan içinde kalır. Deve dikeninin de hiçbir güzelliği kalmaz. O daha önce uzaktan gördüğü güzellik paramparça olur. Ben aslında Rusların Türk coğrafyasında yayılmasını bu metaforla açıklamak istiyorum. Yani kendi halinde çok bakir ve muazzam bir güzelliğe sahip bir coğrafya Rus ilerlemesiyle tarumar ediyor. Yani Tolstoy gibi humanist yazarlar da aslında bir yönüyle, yani aslında romanın esas hikayesi Türkler değildir, işte Kafkaslar'da geçen hadiselerdir ama bunu Türklere uygulayabiliriz. Tabii buradaki ilerlemeleri maalesef kendi tarihçilerimiz de yanılsamaya düşerek açıklamaya çalışıyorlar. Bir büyük oyun etrafında bunu açıklamaya çalışıyorlar. Maalesef Rusların Türk dünyasındaki ilerlemesi İngiltere ile Rusya'nın büyük bir hesaplaşması ya da kavgası değildi. Bu çok yanlış bir karşılaştırma. Çünkü burada Türkistan hanlıkları ya da Türk dünyasının bölgeleri bir dekor olarak kalıyor. Sanki iki büyük bir güç savaşıyor ve burada dekor olan Türk dünyası onların elde etmek için uğraştığı bir bölge olarak kalıyor. İster istemez biz batılı tarihçilerin ekmeğine yağ sürüyoruz. Özellikle Rusların. Çünkü büyük onda iki rakip güç var. Britanya ve Rusya aslında birbirlerine denk güçler değil. Yani Kırım Savaşı'nda Britanya ve Fransız orduları Osmanlı ile müttefikken Rusları tarumar etmişler. Ondan sonra Türkistan bölgesindeki daha yumuşak alanlara kalan işgallerini devam ettirmek için ilerleyen Ruslar birkaç macera perest İngiliz subayının yazdığı büyük oyun tabirine sıkı sıkıya sarılmışlardır. Çünkü İngiltere o dönemde Hindistan'a hakim. Ruslar Türkistan'da ilerlemek istiyor. Yani Hindistan'la Türkistan kıyaslanacak bir coğrafya değil. Nüfus, zenginlik olarak kat ve kat büyük. İngiltere'nin orada bulundurduğu ordu devasa büyüklükte. Yani bunu aynısını Soğuk Savaş'ta da yapıyoruz. Onur İşçi hocamız çok güzel bir kitap yazdı. İşte Sovyetler Birliği ile ilgili. ABD ve Sovyetler Birliği'nin çekişmesi diye. Burada da iki denk olmayan gücün sanki birbiriyle kıyasaya rekabet ettiğini göstermeye çalışıyoruz. Aslında o güçlerin kendi var olma hikayeleri bunlar. Biz de o var olma hikayelerine malzeme vermiş oluyoruz. Çünkü Sovyet ekonomisi çok küçük onlara göre. ABD ekonomisi çok büyük. Aynısı Türkistan'da da geçerli. Hatta şöyle bir hikaye de uyduruluyor. Ruslar Türkistan'a pamuk için bu işgal hareketini yaptı diye. Bugünün günümüz istatistiklerine baktığımız zaman Rusya'nın o bölgedeki en büyük ticari hacminin hayvancılık, hatta koyun olduğunu görüyoruz. Ama kimse Türkistan'a koyun için işgal etti demiyor. Pamuk için işgal etti diyor. Çünkü aynı dönemlerde Amerika'nın iç savaşı var. Pamuk arzı ihtiyacı var dünyaya. Bunun Türkistan'dan sağlandığı iddia ediliyor. Ancak bu çok geç dönemli hadiseler. Aynı Rusların İngilizlerle karşılaşması gibi çok geç hadiseler bunlar. Yani o dönemin hadiseleri değil aslında. Tarihçilerimiz bu noktada çok yanılıyorlar ve hikayenin ana karakterini yok sayıyorlar, Türkistan'ı. Ve bu da Türkistan'ın sanki o dönem için Rusya'da büyük bir güç olarak lanse edilmesini sağlıyor. Maalesef bu bağlamda düşünmek gerekiyor. Yani çok hızlı yayılıyorlar. Çünkü teknolojik olarak çok üstünler. Evet. Amerikan yapımı silahlar kullanıyorlar Ruslar Türkistan'ı işgal ettiği süreçte. Bizim Türk dünyası maalesef bugünün imkanlarına sahip değil. Yani o gün teknoloji transfer edilebilecekleri en önemli ülke Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nden bir teknoloji de transfer etmek istiyorlar aynı dönemde. Ancak mekansal uzaklık bunu çok sağlayamıyor. Ama günümüz Türk dünyasında baktığımız zaman artık bu mekansal engellerin kalktığını, Ankaların, Siyahların ciddi bir şekilde o bölgelere transfer edilebildiğini görüyoruz.
1: Haklısınız hocam. Dinçer hocam, Ruslar, Hazarlar ve Bulgarlar. Bu üçü arasındaki ilişkiler zaman zaman ittifak olmuş, dönem dönem savaş olmuş. bu şekilde ilerlemiş. Bu üçlü ilişki o bölgenin kaderini nasıl değiştiriyor?
2: Yani tabii daha çok çatışma odaklı ilişkiler. Hem affedersiniz Ruslarla Bulgarların hem de Hazarların ilişkileri daha çok rekabet üzerine kurulu. Tabii insani yönleri de var zaman zaman kaynaklardan gördüğümüz kadarıyla. Hazarlarla öncelikle Rusların rekabeti bu Doğu ile Batı arasında özellikle Avrupa ve Asya arasında Avrasya bozkırlarında yürüyen İdil başta olmak üzere su yolları aracılığıyla yürüyen ticaretin hakimiyetini sağlamak. Burada Hazarlar bunu öncelikle gerçekleştirdiğinden dolayı Kiev Rusyası teşkil edildiğinde Oleg döneminde hedef olarak öncelikle Hazarlara vergi ödeyen Doğu Slav kabilelerini hakimiyet altına almak, daha sonra da İdil boyuna doğru kolonizasyon hareketi gerçekleştirmek şeklinde gerçekleşmiştir. Bunda Hazarlar üzerine üstünlük sağlamayı başardılar. Az önce Mesut hocamızın bahsettiği Sviatoslav, Peçenekler tarafından öldürülen Sviatoslav 965 yılında Hazarlara saldırarak çok büyük bir yıkım gerçekleştirdi İtil'de. Ve Hazarların Doğu Avrupa'da hakimiyet kurduğu müstahkem mevkileri olan Sarkel'i ele geçirerek yerle bir etti. Bu Doğu Avrupa tarihi açısından bir dönüm noktası oldu. Hazar devleti bundan sonra, bu tarihten sonra Doğu Avrupa'da güç olarak ortadan yavaş yavaş kalktı, önemini kaybetti. Onların boşluğunu yeni göçerler doldurmaya başladı. Bunlar Peçenekler ve ardından da Kıpçaklar oldu. Dolayısıyla bu defa da bunlarla mücadele etmek zorunda kaldıkları için Hazar ve ötesine doğru yayılma imkanına bu Türk zümreleri set çektiler. İdil boyuna doğru yayılma siyasetlerinde de karşılarında Müslüman Bulgar Türklerini buldukları için Bulgarlar da iyi teşkilatlanan bir devlet olduklarından, askeri olarak marifetli bir yönetimleri olduklarından dolayı Ruslara engel oldular. Dolayısıyla Ruslar Kiev ve Suzdal ekseninde sıkışarak kaldılar. Hazarların yerini bu defa İdil Bulgarları aldı bu ticarette ve dolayısıyla bu rekabet Kiev Rusyası dağıldıktan sonra da Kuzeydoğu Rus knezlikleri oluştuğu dönemde de yani 11. 12. asırlarda da devam etti ki Ruslar aslında parçalanmış knezlikler olsalar bile bu dönemde Haçlı saldırıları şeklinde İdil Bulgarları üzerine, Müslüman Bulgarlar üzerine defaatle saldırılar gerçekleştirdiler. Ama İdil Bulgarları her defasında Rusları püskürtmeyi bir şekilde başararak varlığını devam ettirdi Moğol Tatar istilası sürecine kadar. Dolayısıyla o İdil boyunun Türkleşmesini, İslamlaşmasını sağlayarak Türk tarihinde derin izler bıraktılar.
1: Hocam az önce hocama da dedik ki ya Rusların Sibirya'ya karşı ilerleyişi, evet, çeşitli emellerle. Hocam Karadeniz'in kuzeyi neden tarih boyunca sürekli bir mücadele alanı olmuş? Yani bu bölgeyi kontrol eden güç acaba büyük devlet haline geldiği için mi? Neden? Bugün yani, hala belki programın sonunda da ona değiniriz. Bugün hala bir mücadele içerisinde.
2: Tabii şimdi şöyle bir şey var. Karadeniz'den başlayacak olursak eğer, mesela büyük Türk devlet adamı, hükümdarımız Fatih Sultan Mehmet, önce 1453 yılında İstanbul'u fethetti. Sonra Amasra'yı fethetti. Daha sonra Trabzon'u aldı. Ve akabinde Çefe'yi fethetti Cenevizlerden. Ve bununla da yetinmeyerek Kırım Hanlığını Osmanlı himayesine aldı. Bunu niçin yaptı? Çünkü baharat yolu, İpek yolu bu Karadeniz ayağı bu bölgelerle alakalıydı. Bunun üzerine hakimiyet kurdu. Karadeniz'i bir Türk gölü haline adeta getirdi. Doğu Avrupa siyasetini de Kırım Hanlığı üzerinden ele aldı. Kendi vurucu gücü olarak kabul etti. Ve nitekim bu şekilde de uzun bir süre Osmanlı Devleti bundan istifade etti. Öncesinde baktığımız zaman bu bölgeye hakim olan Altın Orda Devleti Ceneviz kolonilerine, Venedik kolonilerine her ne kadar izin vermiş olsa bile, Bizans'ın ticaretine izin vermiş olsa bile bundan vergi almak suretiyle çok ciddi gelirler elde etti. Çünkü bu bahsettiğimiz bugünkü Ukrayna coğrafyası, Hazar Denizi'nin kuzeyi stratejik olarak ehemmiyet arz ediyor. Eğer bu coğrafyada büyük bir devlet meydana getirme gibi bir misyon söz konusuysa, gerek Ruslar açısından, gerek öncesinde Altın Orda Devleti açısından bu bölgenin hakimiyet altına alınması çok büyük ehemmiyet arz ediyor. Nitekim bugün Ukrayna-Rusya savaşının altında yatan en büyük gerekçelerden biri de bu anlayıştan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla hem Altın Orda Devleti hem daha sonrasında ortaya çıkan Rus Devleti imparatorluk haline dönüşebilmek amacıyla bu bölgelerde hakimiyet kurmak mecburiyetindeydi ki interlandını yayarak çok geniş bir alana hükmedebilsin. Bu büyük devlet oluşmanın ön koşulu olarak bu devletler için bu bölgede hakimiyet kurmak gerekliydi.
1: Güç olmak. Sizin işaret ettiğiniz soruyu ben aslında Mesut Hocam'a yönlendireyim. Bugün dediniz evet. Ya hocam Ukrayna-Rusya savaşında gördüğümüz o mücadele. Aslında baktığımız zaman aynı mücadele, aynı coğrafya yüzyıllardır bir güç mücadelesine evet. dönüşmüş. Karadeniz mücadelesi aslında tarihsel hafızanın devamı mı? Günümüz için nasıl yorumlarsınız?
0: Yani Karadeniz havzasındaki devam eden savaş aslında Rusların kuruluş öyküsüyle mücadele ettiği bir alan. Ruslar Hristiyanlığı Vladimir önderliğinde 988 yılında Kiev'de almışlardı ve yüzyıllar boyunca o coğrafyada yayıldı. Ve Rusların ilk ana vatan olarak kabul ediliyor bu bölge. Ancak uzun yıllar boyunca Ruslar bu hikayeyi reddetti. Yani bu kuruluş hikayesini reddetmişlerdi. Ancak günümüz savaşında Ruslar yeniden bu hikayeye sarılarak bu alanı kontrol etmek istedi. Yani George Orwell'ın 1984 romanında çok güzel bir söylem var. Geçmişi denetim altında tutan geleceği denetim altında tutar. Bugünü denetim altında tutan ise geçmişi denetim altında tutar diyor. Burada Rus tarihini aslında vurgu yapıyor. Ruslar geçmişteki öyküleri, yani bu kuruluş öykündeki ana hikaye şu. Ruslar, Belaruslar ve Ukraynalılar aynı kökenden oluşmuştur. Ve Rusların ana vatanı bu bölgedir. Ve Putin de bu hikayeye sarılır. Der ki, bizim kurucu unsurumuz ve ana vatanımız burasıdır ve bu etnisiteler de bizim hegemonyamız içerisinde yer alması gerekiyor. Ve bu kuruluş öyküsü Rusya'nın bu Ukrayna bölgesindeki işgal hareketlerine haklı bir sebep olarak sunulur. Ama olayın tarihsel kökenleri çok çok derinde. Özellikle Ruslar ilk Hristiyanlığı kabul ettiği süreçte Doğu Roma ile kurduğu ilişkilerde Ukrayna'nın bulunduğu bölge Küçük Rusya, Moskova'nın bulunduğu bölge ise Büyük Rusya olarak anlıyordu. Bu hikaye ilk başta iki tarafa da çok tatlı geliyordu.

0: Ama küçük Rusya, büyük Rusya bir müddet sonra rakip unsurlar, rekabet eden unsurlar haline gelmeye başladı. Tabii küçük Rusya dediğimiz Ukrayna bölgesinin bulunduğu bölge biraz daha Batı etkisine açık hale geldi ve gerçekten de Rusya'dan ayrı bir alan oluşmaya başladı. Ve bu rekabetçi süreç gittikçe derinleşti ve Batı'nın bildiği en iyi şey sizin kılcal damarlarınızı ya da sizi ayıracak ana hatları çok iyi bilmeleri. Bir şekilde Batı'nın da bu hikayeyi kaşıması bu savaşın daha derinleşmesini sağladı. Ancak hocamın da bahsettiği gibi aslında bu coğrafya bizim de önemli bir hikayemiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun o büyük hakimiyet sürecinde hakim olduğu 1475 yılına kadar Karadeniz'i çepeçevre elde ettiği bu bölge Osmanlı'nın ana arterlerinden biriydi. Yani buğdayı aldığı ve başkentin beslendiği önemli noktaydı. Ve bu bölgeler kaybedildikten sonra özellikle Kırım ve o coğrafyası kaybedildikten sonra artık 18. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti'nin hızlı bir çöküş evresini ekonomik bir buhrana görüyoruz. Yani Türk dünyasını da etkileyen çok önemli bir durum. Bir yandan Kırım'ın ve bu bölgenin tek bir güç tarafından elde edilmesi Türk dünyası için de çok büyük bir tehlike arz ediyor. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Yani
1: Rus yayılmacılığı için mi kırılma zaten?
0: evet, Kuzey Türklüğü her zaman bizim için çok önemli. Yani orada güçlü bir devletin bize rakip haline gelmesi İstanbul'un tehdit ediliş haline gelmesi demek. Yani Karadeniz'in hakim olması sonra Akdeniz hakimiyeti ve bu süreçten sonra Türk İmparatorluğu'nun aynı 19. yüzyılda yaşadığı felaket çağı demek. Yani felaket çağından kastım az önce bahsettiğim Ruslar 19. yüzyılda Türkistan'ı işgal ederken Osmanlı Devleti'ni de aynı şekilde işgal ediyorlardı. Yani 93 Harbi'nde çift taraflı işgaller görüyoruz. Yani 1865'lerde Çerneyev Taşkent'i işgal ederken 10 yıl sonra bir bakıyoruz Balkanlar'da Sırp ordusunun başında Osmanlı'ya karşı savaşıyor. Yani bunlar birbirini izleyen çok paralel hareketler ve Rusların bu ilerleme hareketleri yani yayılma hareketleri çok tehlikeli. Ancak günümüz Türk dünyasında artık yeni bir dünya düzeni yani program başında Asya dünya düzeninden bahsetmiştik. 2 gün önce Türk dünyasının en önemli ülkeleri Türkistan'ın, Kazakistan'ın manevi başkenti Türkistan'da Ahmet Yesevi Türbesi'nin bulunduğu Piri Türkistan bölgesinde toplandı. Yeniden bir birlik oluşuyor. Yani günümüz siyasetine, yani uluslararası ilişkilerci değilim ama ABD'nin Çin'i ziyareti, Rusya'nın Çin'i ziyareti bir sürü denklem oluşturuyor. Türk dünyası da bu denklem içerisinde bir unsur ve buradaki en önemli tehlikelerden biri Ruslar. Hatta çok küçük bir örnek vereyim. 15 yani ayın 15'inde yani 2 gün önce Türk dünyasının toplandığı bölge manevi başkent Ahmet Yesevi Piri Türkistan makamı Türk dünyasının birleşme alanıydı. Çok büyük bir mesaj aslında bu. Sovyetler dönemidir. Yani Rus hakimiyet sürecinde Ruslar bu manevi alanı yok etmek için, içini boşaltmak için çok büyük mücadele ediyorlar. Günümüz arşivleri açıldığı için bunları görebiliyoruz. Örneğin Sovyetler döneminde Ahmet Yesevi Türbesi'nin itibarsızlaştırılması, yani mekanı restore ediyorlar ama içini boşaltmaya çalışıyorlar. Ateizm müzesi kurmaya çalışıyorlar. Yani bu arşiv kayıtlarıyla sabit. Bunu kuramıyorlar. Ancak yazışmalar var. Bir şekilde onunla ilgili tiyatro yapıyorlar. Yani Ahmet Yesevi üzerine Haziret Sultan diye daha alaycı bir şekilde tiyatro sahneliyorlar bu coğrafyada. Sinema filmleri çekiyorlar. Bir şekilde Türklerin ikinci Mekke'si olarak kabul edilen bir bölge ve birleşme alanı olarak bulunan bir bölge içi boşaltılmaya çalışılıyor. Ve bugün bu Ahmet Yesevi Türbesi etrafında toplanan Türk dünyası aslında bu büyük oluşumlara karşı da büyük bir mesaj
1: Mesela
0: olarak düşünüyorum.
1: kesinlikle hocam. Bu kültürel ve jeopolitik yakınlaşma
0: Evet.
1: çok önemli Türk dünyası için. Kıymetli hocam, son sözlerimizi de sizden alalım. Son 2 dakika Türk dünyası üzerinden bugün konuştuğumuz konu paralelinde neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi ben yine orta çağdan örnek vereyim.

0: Ben bir araştırma yaparken İdil Bulgarlarının dili üzerine Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ünü incelediğimde ve bunun üzerine Türkologların özellikle Kazan Tatarları tarafından kaleme alınan eserleri, makaleleri incelediğimde şöyle bir tespite rastlamıştım. Henüz Divan-ı Lügat-ı Türk'ü baz alarak incelediklerinde henüz o dönemde Türk dünyasında lehçe, şive üstü bir genel Türkçe olduğu tespitini yapıyorlar. Yani tüccarların, alimlerin konuştuğu, anlaştığı genel bir Türkçe üzerinden birbirleriyle iletişim kurdukları tespiti yapılıyor. Bugün biz tabii İsmail Gaspıralı henüz 19. asırda 20. asrın başında dilde fikirde işte birlik dediği zaman Tatar matbuatını incelediğimizde o dönemin Vakit gazetesi, Tercüman gazetesi başta olmak üzere Tan Yıldızı gibi Tatar matbuatını incelediğimizde Osmanlı Türkçesine yakın bir dille karşılaşıyoruz. Bugün bu Türk dünyasının entegrasyonunda, birleşmesinde öncelikle alfabe birliği sağlanmakla beraber belki Divan-ı Lügat-ı Türk'ten ilham alarak Türkologların, sosyologların, tarihçilerin belki diğer uzmanların yer alacağı bir komisyonla bütün Türk lehçelerinin temsilcilerinin bulunduğu bir komisyonla ortak bir genel Türkçe üzerinde mutabakat sağlanarak bu bütün Türk dünyasındaki okullarda ortak ders olarak okutulabilir ve her Türk genci bu genel Türkçeyi öğrenir, kendi arasında da bununla konuşur, sohbet eder. Dolayısıyla fikirde işbirliğinin ön koşulu yerine getirilmiş olur.
1: Çok kıymetli mesajdı hocam. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocalarımız. Şeref verdiniz. Çok güzel anlatımlarla sizin çalışmalarınızdan, sizin zihninizden Türk dünyasını konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Çok sağ olun.
1: Değerli tarih severler, tarihte Türk varlığı ve etkilerini konuştuk. Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç hocamla beraber teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizlerle beraber olduğunuz, eşlik ettiniz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda beraber olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Türk müziğinin değerli sanatçıları Melihat Gülses, Neva Cansın Gülses ve Şevket Aşık Uzun samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu ile bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
0: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: TRT ekranlarına ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Evet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Edirne'de Mehmetçük'le bir araya geldi. Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hudut Kartallarıyla telefonla bayramlaştı. Bakalım.
1: Türk milletinin namusu şerefini...
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne'deydi. Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçik'le bir araya geldi.
3: Merhaba asker.
1: Sul!
3: Nasılsınız?
1: Sul!
3: Güler de sağ olun.
2: Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar kahramanlarla bayramlaştı. Ardından Bakan Güler telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.
4: Emirlerinizi almak için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Arz ederim.
5: Sizlerin şahsında ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının bayramını yarın gününde kutluyorum.
2: Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçik'le telefon bağlantısıyla bayramlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgemizde ve dünyada güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz diyerek dünyaya mesaj verdi.
5: Son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatına da değindi. Vasfımızı dünyaya gösterdik dedi.
5: Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli her bayram olduğu gibi MHP kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'i kabri başında andı. Ardından mesajlarını bu kez Türk Gün gazetesine demeçle verdi. Bahçeli, CHP'nin iç karışıklığı hakkında da konuştu. Önerilerini sıraladı.
6: Yaşananlar Türk demokrasisine yakışmadı dedi, taraflara sağduyu çağrısı yaptı. MHP lideri CHP'nin içinde bulunduğu durum hakkında konuştu. Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır. Bizim hiçbir partinin iç işlerine karışma yahut müdahale etme gibi bir niyetimiz veya düşüncemiz olamaz. Böyle bir yetkimiz de yok zaten. Ancak biz Türk demokrasisini ve siyasetini düşünen bir partiyiz. Türkiye'nin istikrarı, barış, huzur ve refahı için gayret gösteren bir hareketiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli her bayram olduğu gibi ilk olarak Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Kur'an tilavetinin ardından dua etti, mezarına kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Bahçeli her ziyaret sonrası Türkeş'in mezarı başında yaptığı konuşmasını yaşanan son siyasi gelişme olarak CHP'nin içinde bulunduğu durumu Türk Gün gazetesine değerlendirdi. Mahkeme kararı gereği partinin genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. CHP'nin kuruluş kodlarından ayrıldığı söyleminin CHP tarafından da kabul gördüğüne dikkati çekti. Sayın Kılıçdaroğlu CHP genel başkanıdır. Mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananlar ne CHP'ye ne de

demokrasimize yakışan bir durum olmamıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararının ve genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir. Bu kapsamda ilk olarak genel merkeze yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek,

0: Vatandaşlarıma ve partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kollara kavuşturacağız demiştir. Bu tespit aynı zamanda CHP'nin kuruluş ilkelerinden de uzaklaştığının ikrarıdır. MHP lideri süreçten feragat edilmesi gerektiğini tekrar hatırlatıp CHP'nin kuruluş kodları için önerilerini sıraladı. Kurultay tarihi içinde CHP'ye önemli bir tarih önerisinde bulundu. İlk olarak CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi, CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlatılması gereğidir. Üçüncü olarak yapılması gereken iş, mevcut üyelerin yenilenmesi ve yeni üye kaydının yapılmasıdır. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır. Dördüncüsü ise yeni ve yenilenmiş üye yapısında CHP parti kimliği ve aidiyetiyle kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesidir. Bu husus, CHP'nin kongre sürecinin yeniden ve sağlıklı bir zeminde başlatılmasını sağlayacaktır. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih, partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir. Devlet Bahçeli, Cumhuriyet tarihiyle yaşıt bir partinin bölünmesine fırsat vermenin yükünün de ağır olacağına dikkati çekti. Türk siyasetine zarar verdiğini söyledi. İç ve dış kamuoyunda Türkiye'ye yönelik haksız bir algının oluşmasına zemin hazırladığını vurguladı. MHP lideri Bahçeli dün akşam saatlerinde de hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü. Görüşmede iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
1: Evet, CHP'de sular durulmuyor efendim. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlığının iptaline ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 3 sayfalık dilekçeyle başvuruda bulundu. Detaylara bakalım.
0: Özgür Özel'in grup başkanlığı kısa mı sürecek? CHP yönetimi harekete geçti. Özel'in grup başkanlığının iptali için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe gönderildi.
2: Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
0: CHP'de sular durulmuyor. Mutlak butlan kararı sonrası Manisa Milletvekili Özgür Özel, genel merkezde kapalı grup toplantısı yapmış, o toplantıda grup başkanı seçilmişti. Daha sonra Özel'in meclisteki odasının kapısına grup başkanı yazılmıştı. Meclis sitesinde de gerekli güncelleme yapılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkan olmasıyla Kılıçdaroğlu ekibi harekete geçti. Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için hamle yapıldı.
2: Partinin hukukuna uyacaksınız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in mecliste bulunan CHP grubu tarafından kendisini CHP grup başkanı seçtirmesinin ardından kararı itiraz ederek meclise dilekçe verdi. CHP grup başkanlığı seçiminin yenilenmesini talep ettiği 3 sayfalık dilekçesi meclis başkanlığına ulaştı.
2: Bir grup başkan vekili nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir?
0: Söz konusu başvurunun meclis başkanlığı tarafından bayram sonrasında değerlendirilmesi bekleniyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Kurultayı parayla satın alamazsınız çıkışı dikkati çekti. Özgür Özel'in grup başkanlığı hakkında da partinin hukukuna uyacaksınız dedi.
2: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Başka bir partiden geldi birisi tanıklık yaptı. Öyle bir şey de yok. Yapan kim? Partililer.
0: Mutlak butlan kararı ile ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Özgür Özel'in siyasi kumpas iddialarını bir bir çürüttü. Özel'in kendisini grup başkanı seçtirmesine tepki gösterdi. Hukukun hiçe sayıldığını söyledi. CHP iç tüzüğünü işaret etti.
2: Ne oluyor ya? Partinin hukukuna uyacaksınız. Bir grup başkan vekili nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir? Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan çıktı, basın mensuplarıyla bayramlaştı. Sözü Özgür Özel'in grup başkanlığına getirdi.
2: Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren yaptığınız işlemlerin tamamı

0: sonuçsuz kalır.
1: CHP'de kurultay soruları da cevabını buldu. Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararı kalkınca kurultay yapılacak dedi.
0: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok.
1: CHP Genel Merkezi'nde hafta sonu yaşanan olaylara ilişkin Özgür Özel ve beraberindekileri eleştirdi. Partinin kapısını kilitlediler çıkışı dikkati çekti.
0: İl başkanı, ilçe başkanı, kurultay delegesi, bir CHP'li veya sade bir vatandaş CHP Genel Merkezi'ne geldiğinde kapılar kapanamaz. Orası parti ya. Cumhuriyet Halk Partisi burası. Sıradan bir parti değil. Adı Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Kapatıyorsunuz kapıları. Ne demek kapanması ya? Benzer olaylar çok oldu ama hiçbir zaman CHP'nin kapıları kapanmadı. Hepsi alındı içeriye. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Orası kimsenin babasının malı değildir. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
1: CHP Genel Başkanı parti kapılarına çekilen otobüslere ayrı bir parantez açtı. Adnan Beker çıkışı dikkati çekti.
0: Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Taş atmak için mi, olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var ya?
1: Ve Özgür Özel'in genel başkanı üyeler seçsin önerisi.
0: Genel başkan nasıl seçileceği belli, siz ve kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
1: Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısıyla ilgili de konuştu. Cumartesi halk buluşmasının ardından parti meclisini toplayacağını söyledi.
2: Ve CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 14 Haziran'da sandığa gidelim çağrısında bulundu. 2 milyon CHP üyesi oy kullansın teklifini ortaya koydu, ancak yasaya göre genel başkanı sadece kurultayla delegeler seçebiliyor. Bu yüzden Özel'in teklifi ön yoklamadan öteye gitmiyor. Peki Özel neden bu kadar acele ediyor ve nasıl bir endişe içinde bulunuyor, bakalım.
3: Kemal Bey'e bir teklifte, açık bir çağrıda bulunuyorum. Bayramdan 15 gün sonraki pazar 973 ilçede, 81 ilde bütün il ilçe başkanlıklarımıza sandıkları kurarak 2 milyon Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyle genel başkanlık seçimi istiyorum.
4: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, bayram için gittiği memleketinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir teklifle geldi. Peki Özel neden bu kadar acele ediyor ve neden bu teklifi yapıyor? Meselenin bazı sebepleri var elbette.
3: İddia ediyorum, sandığı koyun, oy kullanan üyelerin %85'i istemezse, %80 oy alsam görevi kabul etmeyeceğim.
4: Öncelikle Özel, koltuktan düşenin gözden de düşebileceği endişesi içinde. Ne de olsa eskilerin deyimiyle zaman her şeyin ilacı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iddia ettiği gibi CHP'yi arındırıp bir de üstüne konsolidasyon sağlarsa elini güçlendirmiş olacak.
5: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri.
4: Bu yüzden Özel zamanın kendi aleyhine işlediğinin farkında. Aynı zamanda hukuki olarak şu an kurultaya gitmenin bir imkanı yok. Zira kararın kesinleşmesi için yargı sürecinin Yargıtay safhası var. Bu yüzden de Özel ön seçim formülüne sarılıyor. Hızlıca sandığa gidelim teklifinde bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nunsa hiç ama hiç acelesi yok. Zira kendisini peş peşe ziyarete gelen CHP milletvekillerine bakılırsa Kılıçdaroğlu tahkimata başlamış bile.
6: Onun sorumlusu başta Grup Başkanı Özgür Özel ve diğer arkadaşlarımız. İçeri almadıkları için de biz zaten 15'te geri çekildik. Almadıkları için de böyle bir operasyon yapıldı. Bunun sorumlusu başta Özgür Özel ve arkadaşları. Hayatım boyunca 40 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum. Genç kollar

0: Ne geliyorum? Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. O yüzden oranın polislerin içeri girmesi, oradaki olayların tek sebebi o arkadaşlarımız. Kusura bakmasınlar.
1: Öte yandan Özgür Özel aynı zamanda sandıktan kendisinin çıkması durumunda İmamoğlu vesayetinden de kurtulacağını düşünüyor olabilir. Zira bugüne kadar İmamoğlu'nun duygusal motivasyon sağladığı delegelerle o koltukta oturabilmişti. Bundan sonra İmamoğlu'na seçimi ben kazandım, parti benim arkamda mesajı verebilir. Ancak tabii bunlar sadece varsayım. Asıl senaryoyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazıyor. Ve Cuma gününden itibaren peş peşe attığı stratejik adımlara bakılırsa da Kılıçdaroğlu neyi, ne zaman, nasıl yapacağını çoktan planlamış.
2: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
1: Öte yandan Özgür Özel ve kurmaylarının millete yaptığı çağrılarda bir karşılık bulmuş değil. CHP medyasının köpürttüğü rakamlarda dahi Özel'in davetine icabet edenlerin sayısı 10 bini bile bulmuyor. Bu yüzden CHP medyasında da artık Özel'in yaptığı hatalar, partideki kirlenmeye dair itiraflar daha yüksek sesle söyleniyor.
3: Ben hani Özgür Özel genel başkanken burada o belediye başkanlarının isimlerinin adını vererek söyledim. Uşağı söyledim, eleştirdim, Antalya eleştirdim, ondan önce Beşiktaş eleştirdim, yani Manavgat eleştirdim. Olanı ne gördüysem iddianamelerde olan olduğu gibi söyledim.
1: Çünkü CHP'liler de parti içi kavgalardan, skandallardan, sorunlardan, hançerlemeden bıkmış gibi görünüyor. CHP tabanında da arınma talebi artıyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
1: Bu arada gözden kaçırılmaması gereken önemli bir detay daha var. O da yaşanan bunca hadiseye rağmen Özgür Özel'in hala Silivri'nin yolunu tutmamış olması. Bayramda Silivri yerine memleketi Manisa'ya giden Özgür Özel'in elbette bir B planı daha var. O da yeni bir parti. Zaten CHP medyasında bu öneride köpürtülmeye başlandı bile.
4: Bundan sonrası ilk ankete gelin hep birlikte bir bakalım. Özgür Özel eğer bu süreçte yeni bir parti kurarsa ne kadarlık oy alır diye soruldu. %29,4'lük bir oy oranı karşımıza çıkıyor.
1: Yani Halk TV ekranındaki ankete göre Özgür Özel'in kuracağı parti CHP'nin tüm oylarını silip süpürüyor. Kılıçdaroğlu'na ise oy pastasındaki kırıntılar kalıyor. Oysa bir başka ankete göre ise CHP'den başka partiye oy vermem diyen CHP'lilerin oranı %84'ün üzerinde çıkıyor. Özetle CHP mahallesindeki manipülasyonlar, kaotik atmosfer daha uzunca bir süre devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerin sorularını cevapladığı anları tüm haber kanalları son dakika başlıklarıyla yayınlarken bir tek Halk TV'nin yayınlamaması da bu açıdan manidardı.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma konusunda Körfez ülkelerine bir şart sundu efendim. Gelin bir detaylandıralım. Donald Trump, Beyaz Saray'da kabine toplantısına katıldı. Basın mensuplarının İran müzakereleri hakkındaki sorularını cevaplandırdı. İran'ın ABD ile bir anlaşma yapma konusunda çok kararlı olduğunu belirtti. İstenen noktaya gelinmemesi halinde savaşın kaldığı yerden devam edeceği imasında bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki işleyişle ilgili bir soruyu da cevaplandırdı. Boğaz, uluslararası sular olarak herkese açık olacağını vurguladı. Hürmüz'ün İran'ın kontrolünde olmayacağının altını çizdi. ABD Başkanı Trump, Abraham Anlaşması ile ilgili de mesajlar verdi. Körfez ülkelerinin derhal sürece dahil olmalarını ve anlaşmaya imza atmalarını istedi. Aksi takdirde İran'la bir anlaşma yapıp yapmayacağından emin olmadığını belirtti. ABD heyetinin bu konu üzerine çalıştığını belirtti.
1: Those few, and maybe if you have some questions, we'll go.

0: Ve Gazze'de bayramın adı yine kan, yine gözyaşı, yine yıkım efendim. İsrail ablukası altındaki Filistinliler bayram namazını enkaz yığınları arasında çadır kamplarda kıldı. Çiftliklerin yok edilmesiyle bir kurbanlığın fiyatı 10 bin dolara fırlarken gıda kıtlığı çeken halk bayram sevincini çoktan unuttu. Soykırımcı İsrail gece saatlerinde de Gazze'yi vurarak Hamas'ın yeni komutanı Muhammed Avdi'yi hedef aldı. İşgal altındaki Kudüs'te ise tüm kısıtlamalara rağmen 140 bin Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın etti. İşte insanlığın utanç tablosu ve bölgeden yansıyan o acı detaylar.
1: Yıkılan camiler, yerle bir olan mahalleler ve çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışan milyonlar. Gazze şeridinde Filistinliler bir kurban bayramını daha İsrail'in ağır bombardımanı ve derin bir açlık krizi altında karşılıyor. Binlerce Gazze'li bayram namazı için moloz yığınları arasında saf tuttu. Siviller saldırılarda hayatını kaybeden yakınları için dua etti. Camilerin büyük bölümünün yıkılması nedeniyle bayram namazı açık alanlarda kılındı. Çocuklar ve yaşlılar yıkılan binaların gölgesinde bayramı karşılamaya çalıştı. Savaşın yol açtığı ağır insani kriz ise her geçen gün derinleşiyor. Bölgede kurban kesmek artık tamamen bir hayal. Zira çiftliklerin yok edilmesi ve sınır kısıtlamaları nedeniyle kurbanlık fiyatları astronomik seviyelere çıktı. Nüfusun %77'si gıda kıtlığı çekerken halk umudunu yardım kuruluşlarının dağıttığı dondurulmuş etlere bağladı.
2: Bayram yok. Bayramın neşesi, havası yok. İnsanlar perişan. Ölüm, cinayetler, içinde bulunduğumuz acı. Bu bayram değil ve bayram olarak da kabul edilmiyor. Biz ölü insanlarız. Biz öldük.
1: Soykırımcı İsrail bayramda da durmadı. Dini hassasiyetleri yine göz ardı etti. Rimal mahallesine hava saldırısı düzenlediler. Hamas'ın yeni komutanı Muhammed Avde'nin hedef alındığı iddia edildi. Hamas, Avde'nin şehadetini doğruladı. Avde ve ailesinden 3 kişi toprağa verildi. İşgal altındaki Kudüs'te de bayram buruk geçiyor. İsrail polisinin tüm engellemelerine rağmen 140 bin Müslüman Mescid-i Aksa'ya koştu. Bayram namazını eda etti. Filistinliler bir bayramı daha soykırım, işgal, baskı ve zulümün altında geçirmek zorunda kaldı.
0: Ve Lübnan'da Kurban Bayramı gölgesinde İsrail saldırıları sürüyor. Beyrut'ta binlerce Müslüman bayram namazı için saf tutarken İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini bombalamaya devam etti. Ve son saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. İsrail ordusu Lübnan'daki kara işgalini de genişletiyor. Başkent Beyrut'ta binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için toplandı. Dualar İsrail saldırılarının sona ermesi için edildi. Ülkenin güneyi ise İsrail bombalarıyla sarsılıyor. Sur ve Nebatiye'de 70'ten fazla nokta bombalandı. Sivillerin yaşadığı evler vuruldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. 2 Mart'tan beri hayatını kaybedenlerin sayısı 3213'e yükseldi. Soykırımcı Başbakan Netanyahu, Lübnan'a saldırıları genişletme çağrısı yapmıştı. Karadan işgalde genişletiliyor. İsrail ordusu daha önce işgal ettiği ve sarı hat olarak adlandırdığı sınırın çok ötesine geçti. Litani Nehri kuzeyindeki yeni beldelere girdi. Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında Lübnan'daki stratejik alanları işgal etmeye başladık sözleriyle saldırıları doğruladı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki 35'ten fazla belde için yeni tahliye ve sürgün emirleri yayımladı. Bölge halkından evlerini terk ederek kuzeye gitmeleri istendi. Birleşmiş Milletler de yalnızca bir günde 91 hava sahası ihlali tespit etti. Bunun 17 Nisan'daki ateşkesten bu yana kaydedilen en yüksek ihlal olduğu belirtildi. Evet, İspanya siyasetinde deprem yaşanıyor yolsuzluk iddiasıyla. Başbakan Pedro Sánchez'in iktidardaki sosyalist

0: Partisi'nin genel merkezine polis girerek arama yaptı. İspanyol polisi sabah saatlerinde başkent Madrid'deki Sosyalist İşçi Partisi'nin genel merkezine gitti. Polis ekipleri mahkeme kararıyla genel merkeze girdi. Eski bir vekilin merkezinde olduğu iddia edilen olası bir yasa dışı finansman ve yolsuzluk ağına ilişkin kritik belgeleri topladılar. Soruşturmanın gizli olması nedeniyle de ayrıntı paylaşılmadı. Parti yönetiminden de ilk açıklama geldi. Sakiniz, yargıyla tam işbirliği içindeyiz açıklaması yapıldı. Sanchez, hükümeti son dönemde parti çevresindeki çeşitli yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle baskı altında bulunuyor. Soruşturmalar Sanchez'in bazı yakın müttefikleri ve aile üyelerini de kapsıyor. Geçen hafta bir mahkeme eski sosyalist başbakan ve Sanchez'in yakın müttefiki José Luis Rodríguez'in Zapatero'nun nüfus ticareti ve kara para aklama ağı yönetmekle suçlandığını açıklamıştı. Zapatero ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanchez iktidarı suçlamaları muhalefetin bir karalama kampanyası olarak niteliyor. Ve Fransa'da Mart ayındaki yerel seçimlere dış müdahale iddiaları yargıya taşındı efendim. İsrailli bir firmanın aşırı soldaki bir siyasi partinin adaylarına yönelik karalama kampanyası yürütüp yürütmediği incelenecek. Söz konusu parti Jean-Luc Mélenchon liderliğindeki boyun eğmeyen Fransa Partisi. Fransa'da İsrail'in politikalarına ve Gazze'deki saldırılarına karşı en sert ve tavizsiz muhalefeti yürüten siyasi hareket olarak tanıyorlar. Ülkede yerel seçimler 15 ve 22 Mart tarihlerinde yapıldı. İddiaya göre İsrailli Blackcore firması boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin adaylarına yönelik karalama kampanyası yürüttü. İddiaların ardı arkası kesilmeyince Paris Savcılığı kendi inisiyatifiyle soruşturma başlattı. Partinin seçim kampanyası döneminde üçüncü bir ülkenin çıkarları doğrultusunda yapılan bir operasyonun hedefi olup olmadığını inceleyecek. Fransız hükümeti 20 Mayıs'ta aynı firma hakkında yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle yasal süreç başlattıklarını duyurmuştu.
1: Propose, compte tenu de l'émotion légitime qui s'est emparée de l'ensemble.
0: Avrupa Birliği'nde genişleme süreciyle ilgili dikkat çeken yeni bir tartışma başladı. Brüksel yönetimi birliğe katılacak yeni ülkelere belirli bir süre veto hakkı verilmemesini değerlendiriyor. Amaç Avrupa Birliği içinde karar alma mekanizmalarının kilitlenmesini önlemek. Öte yandan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den Avrupa Birliği'ne sert eleştiriler geldi.
2: Avrupa Birliği genişleme sürecini hızlandırırken yeni üyelerin karar alma süreçlerini bloke etmesini önleyecek yeni formülleri masaya yatırdı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre AB, birliğe katılacak aday ülkelerin dış politika ve vergi gibi oy birliği gerektiren başlıklarda belirli bir süre veto hakkı kullanmasını engelleyecek bir plan üzerinde çalışıyor. Brüksel'in bu adımında eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın son yıllarda birçok kritik Avrupa Birliği kararını veto etmesi etkili oldu.
3: Amely, ezer éve tagja.
2: Geçici veto sınırlamasının ilk etapta Karadağ için uygulanabileceği belirtiliyor. 2028'e kadar birliğe katılması hedeflenen Karadağ'ın üyelik anlaşmasına özel maddeler eklenmesi değerlendiriliyor. Ancak uygulamanın hukuki açıdan tartışmalı olduğu ve ikinci sınıf üye eleştirilerine neden olabileceği ifade ediliyor.
4: Ich kann nicht akzeptieren.
2: Öte yandan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Avrupa Birliği'ni sert sözlerle hedef aldı. İtalya Sanayiciler Konfederasyonu toplantısında konuşan Meloni, Avrupa Birliği'nin stratejik büyümeyi feda eden bürokratik bir dev haline geldiğini söyledi.
5: Anche questo significa fiducia, anche questo significa.
6: İdeolojik ve teknokrat yaklaşımlar uğruna rekabet gücünü ve stratejik büyümeyi çok sık feda etmiş bürokratik bir devdir. Avrupa günlük yaşamın her alanına kurallar koyma konusunda acımasız davrandı. Ancak küresel sahnede sesini duyurma konusunda miyop oldu.
5: Ucraina, i dazi americani.
2: İtalyan lider ayrıca İran krizinin ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası enerji risklerine karşı Avrupa'nın daha esnek ekonomik tedbirler alması gerektiğini savundu.

0: içinde genişleme, veto mekanizması ve kurumsal reform tartışmalarının önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşması bekleniyor.
1: Eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras siyasete Yunan Sol İttifakı Elas Partisi ile geri döndü. Üstelik anketlere %12,8'lik bir giriş yaparak şimdiden ana muhalefet sinyali verdi. Yunanistan'da gelecek yıl genel seçimler var. Seçim öncesi siyaset arenası karıştı. Eski başbakan ve Ekim 2025'te Syriza'nın genel başkanlığından istifa eden Tsipras yeni bir parti kurdu. Başkent Atina'da Elas Partisi'ni kurduğunu duyurdu. Tsipras törende konuştu. Başbakan Mitsotakis'i hedef aldı. İktidarı yolsuzlukla suçladı. Tsipras'ın en sert çıkışı dış politika üzerine oldu. Hükümetin İsrail ve ABD'nin saldırıları karşısında sessiz kalarak uluslararası hukuku çiğnediğini belirtti. Bu cepteki müttefik mantığının Türkiye karşısında da Yunanistan'ın tezlerini zayıflattığını savundu. Atina'daki bu hamle dengeleri de değiştirdi. Tsipras'ın yeni partisi Elas anketlere de %12,8 oy oranıyla girdi. Ve Karayipler'de sular ısınıyor. Porto Rico valisi ABD'nin önümüzdeki hafta Küba'ya saldırı düzenleyeceğini iddia etti. Bölgede tansiyon yükseldi. Tıpkı Venezuela'daki operasyonda olduğu gibi. Amerikan uçak gemisinin Nimitz'in bölgeye gönderilmesi bu iddiaları güçlendiriyor.
2: ABD'nin sıradaki hedefi Küba mı? Küresel güç savaşları Karayipler'de yeni bir cephe açmak üzere. Dünyayı alarma geçiren iddia Porto Rico valisi Jennifer Gonzalez'den geldi. Gonzalez, Küba'ya saldırı hazırlığı yapılıyor dedi. Vali Gonzalez, ABD ordusunun tıpkı 3 Ocak'taki Venezuela operasyonu gibi önümüzdeki haftada Küba'ya yönelik büyük bir askeri saldırı planladığını öne sürdü. ABD, Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürütüyor dedi. Yaklaşan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Sahadaki askeri hareketlilik de bu iddiaları destekler nitelikte. Zira ABD Güney Kuvvetler Komutanlığı Nimitz uçak gemisinin çoktan Karayiplere konuşlandırıldığını duyurdu. Hatırlanacağı üzere Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun kaçırıldığı o tartışmalı operasyonda da ABD'nin Gerald Ford uçak gemisi başroldeydi. Küba saldırı iddialarına sert karşılık veriyor. Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, ABD'yi uluslararası barışı aşındırmakla suçlamıştı. Küba'ya yönelik böylesi bir askeri saldırı emrini verenler tarihe sadece savaş suçlusu olarak geçecektir ifadelerini kullanmıştı.
1: Efendim, dünden bugüne yansıyan gelişmeleri aktardık. Şimdi bu turumuzda gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Akşam gazetesiyle başlayalım. Sür manşete bakalım önce. Günümüzden Marmaris'e diyor Akşam gazetesi sür manşetinde. Basra Körfezi'nde 6 hafta mahsur kalan Main Shift isim yolcu gemisi dönüşte ilk seferini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Savaş esiri dev gemi Marmaris'e 3500 kişi getirdi diyor gazete. Ve Fener dosyası raftan indi dedi gazete. Bir diğer başlıkta Rize deplasmanından dönen Fenerbahçe otobüsüne sürmene de pompalı tüfekle ateş açılmıştı diye de yine ek bir bilgiye yer verdi gazete. Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma yeniden açıldı. Dosyaya o dönem takipsizlik verilmişti. Fenerbahçe'den konuyla ilgili gelişmeyi önemli ve kıymetli buluyoruz. Bundan sonraki aşamaları da hassasiyetle takip edeceğiz açıklaması geldi. Ve az evvel haberini aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mehmetçik'te bayramda telefonda bayramlaştı. Güven üreten ülkeyiz başlığıyla habere yer verdi gazete. Evet, bir diğer yandan Başkan Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılmıştı efendim. Geçtiğimiz gün çıkışta gazetecilere simit ikramında bulunmuştu. O anlara ait fotoğraf kareleri de yine gazetede yer buluyor. Peki Mehmetçik'le bayramlaşmasında verdiği mesajlarda ne diyor? Milli Savunma Bakanı Güler'in ziyareti sırasında telefonla askerlere seslendi Erdoğan. Sınırını koruyamayan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu son aylarda gayet net görüyoruz dedi. Bizse hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven üreten bir ülkeyiz. Efes tatbikatında bunu bir kez daha dünyaya gösterdik dedi. Güven üreten ülkeyiz başlığıyla haber yer buldu gazetede. Ve devam ediyoruz. Satılık haram, VIP araç başlığı manşette genişçe yer buluyor gazetede. Yolsuzluk soruşturması dosyalarına giren genel başkana tahsisli iki VIP minibüs CHP genel merkezi önünde satışa çıkarıldı dedi gazete. 9 Eylül'de kurultay en doğrusu diye aynı manşet içerisinde bir diğer başlık yer alıyor. Zira Bahçeli Kılıçdaroğlu CHP genel başkanıdır. Arınma süreciyle büyük kongreye gidilmelidir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilir demişti. Bu bilgilere de yer veriyor gazete. Yine Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajları bilinmeyen çok şey var anlatacağım başlığıyla aynı manşette gördü akşam gazetesi Kılıçdaroğlu yargı kurultayı parayla satın alamazsınız dedi. Pek çok bilinmeyen var, hepsini halka anlatacağım. Tedbir kalkmadan kurultay kararı alınamaz dedi Kemal Kılıçdaroğlu diyoruz ve devam ediyoruz efendim. Bayramlık manzaralar başlığıyla tabii bayram namazını kılmak isteyenler geçtiğimiz gün Ayasofya Camii'ne akın ettiler. Bir hayli de yoğunluk, kalabalık vardı. Tabii bir diğer yandan da Kurban Bayramı'nın ilk günü yurttaki manzaralar yine değişmedi efendim. Öyle ki kaçan boğalar kovalandı. O usulsüz kesimler vardı. Buna ilişkinde bu usulsüz kesim yapan vatandaşlara cezalar kesildi. Türkiye genelinde 13.513 acemi kasapta hastanelik oldu. Ve devam edelim. ABD'den İran'a yeni tehdit başlığıyla ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma olmaması halinde yeniden saldıracaklarını söylüyor. Hürmüz herkese açık olacak, onu biz koruyacağız. İran'ın uranyumdan vazgeçmesi, yaptırımlardan kurtulması için yeterli değil dedi Başkan Trump. İktidar partisine baskın başlığına da şöyle kısaca bakalım. Az evvel haberinde aktarmıştık. İspanya'da polis yolsuzluk iddialarıyla Başbakan Sanchez'in partisine bir operasyon yaptı. Ve Sanchez soruşturmayı kendine yönelik karalama kampanyası olarak niteliyor dedik. Ve böylelikle akşam gazetesini noktaladık efendim. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Zalim Netanyahu dersini alacak başlığı genişçe manşette yer buldu. Başkan Erdoğan bayram namazı sonrası İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı ve Gazze'deki soykırımı hatırlattı. Netanyahu denen zalim dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkan Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılmıştı efendim. Tabii o anlara ait bayramlaşma kareleri de yine gazetede yer alıyor. Erdoğan basın mensuplarının bayramını tebrik etti. Çocuklara da harçlık verdi. Ve bir diğer yandan o fotoğraf kareleri dediğimiz gibi gazetede yer buldu dedik ve devam ediyoruz bir diğer başlıkla. Dava açan, tanık olan, delil sunan. Hepsi CHP'li dedi. Sabah gazetesi başlığa taşıdı bu manşeti. CHP milletvekili Özel'in genel başkan seçildiği şaibeli kurultayın iptal sürecini eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 5 CHP'li yönetici başlattı. Eski genel sekreter yardımcısı Mehmet Sevigen ve 8 delege yeni deliller sunarak kararın çıkmasında etkili oldu. Mahkeme tutanaklarına geçen ifadelerde kurultaydaki rüşvet belgelendi. CHP Bitlis eski il başkanı Uyanık, karabet delegelere vermem için kargo poşetinde para verdi. Uzundere ilçe başkanı Göğekaya pavyon çıkışı dolar verdiler. Oy pusulasının fotoğrafını istediler diyor. Evet, devam ediyoruz efendim. Kabe'de hacıların bayram sevinci başlığıyla Tabii bayramın ilk gününde Mekke'de büyük bir heyecan hakimdi. Öyle ki o noktadan fotoğraf kareleri de yine gazetede yer buluyor. Arafat ve Müzdelife'de

vakfeye duran, Mina'da şeytan taşıyan 3 milyon hacı kurbanını keserek ihramdan çıktı. Kabe'de ziyaret tavafı yapan hacılar dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlarla kucaklaşarak bayramın coşkusunu yaşadılar. Devam edelim. Evet, nice huzurlu bayramlara başlığıyla tabii Kurban Bayramı'nda başta yurdun dört bir yanındaki tarihi camiler olmak üzere tüm camilerde oldu. Taşlı yurtta ve dünyada aslında bayram namazlarını kılan vatandaşlar Gazze ve Filistin halkı için de dualar ettiler. Bir diğer yandan asırlık gelenekler hayat buldu. Bayramlaşma kuyrukları bir kilometreyi de geçti diyor Sabah gazetesi dedik ve böylelikle Sabah gazetesini de noktaladık efendim. Hürriyet gazetesine bakacağız şimdi. O kuruşun çözülecek diyor manşetinde genişçe bu başta yer veriyor Hürriyet gazetesi. Fenerbahçe takım otobüsünün 4 Nisan 2015 günü Trabzon Sürmene'de kurşunlanmasına ilişkin dosya yeniden incelemeye açılıyor. Yargıtay Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin takipsizlik itirazını reddeden kararını kaldırdı. Mahkeme olayı kapattı diyor gazete. Adalet Bakanı Akın Gürlek saldırının milletin hafızasında derin izler bıraktığını kaydetti. Tabii dünyada gündem olmuştu bu mesele. 2015 yılındaki saldırıda başından vurulan şoför Ufuk Kur'an takım otobüsünü durdurmayı başararak büyük facia önlemişti. İsmail Kartal yönetimindeki kadroda Dirk Kuyt, Emre Börezoğlu, Raul Meireles gibi dünya yıldızları da vardı diyor gazete. Devam edelim. Zalim Netanyahu dersini alacak diye yine Hürriyet gazetesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün bayram namazı sonrası vermiş olduğu mesajları manşetine taşıdı Cumhurbaşkanı. İnşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalim, inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır dedi. Birlik dayanışma günleri başlığına da yine aynı manşette yer verildi. Dedik ve Hürriyet gazetesini de noktalayalım efendim. Sıradaki gazetemiz Milliyet gazetesine de bakalım şöyle kısaca. Yine Milliyet gazetesi de manşetine pusu dosyası raftan indi başlığıyla Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyasını yeniden açılmasına ilişkin haberi taşıyor efendim. Fenerbahçe kafilesine 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesinin yeniden incelediği dosyadaki takipsizlik kararı kanun yararına bozuldu diyor gazete ve istikrar üreten ülkeyiz başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram namazında verdiği mesajlara yer veriliyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan cami çıkışı yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına çikolata ve simit ikramında bulunmuştu. Yine bu bilgilere de yer verdi gazete. Bir diğer yandan Mehmet Çükle de bayramlaştı demiştik. Yine haber gazetede haber yer buluyor. Ve CHP kurultay için 9 Eylül önerisi dedi gazete. MHP lideri Devlet Bahçeli CHP hakkındaki mutlak butlan kararına dair yaptığı değerlendirmede partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de kurultaya gitmesini önerdi. Bahçeli MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir dedi. Diyoruz ve bu gazetemizi de noktalıyoruz efendim. Sıradaki gazetemizle devam edelim. Türkiye gazetesi var sırada. Bakıyoruz Türkiye gazetesi hangi başlıkları manşetine taşıdı. Her geçen gün acımız büyüyor. Kırık Kalpler Bayramı başlığını manşetinde görüyor Türkiye gazetesi. İslam alemi bir bayramı daha buruk karşıladı diyor. Gazze ve Lübnan'a bombalar yağdı. Evet, Gazze ve Lübnan'a bombalar yağdı. Yine masumlar öldü ateşkes kararını umursamayan İsrail. Kurban Bayramı'nda katliama hız verdi. Kasap Netanyahu Gazze'de sivillere bomba yağdırdı. Yine çocuklar öldürüldü. Aileler bayram günü evlatlarının cenazelerini defnederken gözyaşlarına boğuldu. Binlerce Filistinli minik de bayramı çadırda ya da enkaza dönen evlerinde öksüz ve yetim olarak karşıladı.

çöp dağları isyan ettirdi başlığı hemen kenarda yer alıyor. İzmir'in Buca ilçesindeki çöp dağları halka isyan ettirdi efendim. Sıcak hava ve leş gibi bir kokuyla yaşamaya zorlanan bölge sakinleri bari bayramda temizleseydiniz diyerek CHP'li belediyeye isyan etti diyelim. Ve son dosya Fenerbahçe başlığına da bakalım. Zira manşette genişçe yer buldu Türkiye Gazetesi'nde. Otobüse sıkılan kurşun faili meçhul kalmayacak diyor gazete. Türk futbol tarihinin en karanlık olaylarından biri olan Fenerbahçe kafilesinin kurşunlanması dosyası tekrar açılıyor. Asıl hedef kimdi? Yeterince delil var başlıkları da yine yer buldu gazetede dedik. Devam edelim. Türkiye olmasaydı cesedimiz gelirdi başlığıyla. Sumut filosunda İsrail'in taciz ve işkencelerine şahit olan aktivistler oradaki vahşeti anlattılar. Gözleri dolan aktivist hiç kurtulamayacağız zannettim. Ancak Türkler bizi alıp ülkelerine getirdi. Onların vatandaşıymışız gibi de ilgilendiler dedi. Evet devam edelim. Cepten rekor iş başvurusu başlığı da yine gazetede yer buluyor. Kasım ayı 2024 yılında kullanımına sunulan İşkur mobil uygulaması 8,5 milyon defa indirildi ve son bir yılda 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı. Evet hemen altında araç sahiplerini ilgilendiren bir haber de yer buluyor. 82 kuruş daha benzine indirim yapıldığına ilişkin habere yer veriliyor. Orta Doğu'da yeşeren barış umutları petrol fiyatlarını aşağı çekti. Bu da akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzinin litresine 82 kuruş daha indirim geldi diyor gazete. Dedik ve böylelikle Türkiye Gazetesi'ni de noktalıyoruz efendim. Sıradaki gazetemiz Yeni Şafak Gazetesi. Bir Gazze vakfesi lazım başlığı geniş manşette yer buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haccın en önemli rüknü olan Arafat vakfesinde ilhamla bir Gazze vakfesi çağrısı yaptı efendim. Filistin'de Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda da ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Netanyahu denilen zalim, inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim dedi. Bu mesajlara yer veriliyor. Teslimiyetin bayramı başlığı da yine ayrıca yer buldu. Bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Erdoğan, camide cemaate kısa bir konuşma yaptı. Kurban Bayramı'nın teslimiyetin tezahür ettiği bir bayram olduğunu hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rabbim bu teslimiyeti bütün evlatlar olarak bizlere de nasip etsin. Biz bugün Gazze'de bu teslimiyeti arıyoruz. Filistin'de bu teslimiyeti arıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve Aksa'yı yalnız bırakmadılar başlığı da hemen aşağıda yer aldı. Gazze'de Kurban Bayramı bu yılda gözyaşlarıyla karşılandı. İsrail saldırılarında yakınlarını kaybeden Filistinliler sabah mezarlıklara akın ederek sevdiklerinin kabirleri başında dua etti. Kudüs'teki Filistinliler de İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya koştu. Aksa'da 140 bin kişinin namaz kıldığı açıklandı. Evet devam edelim. Türkiye Avrupa Birliği güvenliğinde stratejik ortak başlığı hemen manşetin yanı başında yer alıyor. Türk savunma şirketleri Avrupa güvenlik mimarisinin asilli ortaklarından bir haline geldi diyor gazete. Baykar'la İtalyan savunma devi Leonardo'nun işbirliği, Fransız Safa'nın temasları, İspanya'nın Ücret ve Kaan'a ilgisi, Almanya'da Repko'nun top mermisi tesisi kurması, Türkiye'nin Avrupa savunma denklemindeki yükselişinin en dikkat çekici örnekleri diyor gazete. Ruhumu Kur'an besliyor dedi bir diğer başlık. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, insan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır sözünü hayat felsefesi olarak benimsediğini söyledi.

Gülsüm'le Maksat Muhabbet programına konuk oldu Bakan Çiftçi. Manevi olarak kendisini en çok besleyen kaynağın Kur'an-ı Kerim olduğunu belirtti. Diğer başlığa da bakalım. İstanbul'da tedavi gören Sumut aktivisti, Türkiye'de yaşamayı düşünebilirim dedi. Bu başlıkla da habere yer verildi. İsrail'de tahliye edildikten sonra İstanbul'da tedavi edilen Sumut aktivistleri karşılaştıkları misafirperverlikten ve sağlık personelinin ilgisinden çok etkilendiler dedik ve bu haberi de böylelikle aktarmış olalım. Yeni Şafak gazetesini de noktaladık. Bu son gazetemizde efendim kısa bir reklam arası, ardından moderatör sabah devam edecek.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu Nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters Y biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyılı ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sanatçı Yalçın Gökçebağ, samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

0: Hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.
1: Güzelliğin ampar etmez, güzelliğin ampar etmez. Bu bendeki aşk olmasa.
0: Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti. Saatler 8'e uzandı. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bayram'ın ilk gününde Kızılca Hamam'a gitti. Ve ülkücü şehitleri ziyaret eden Bahçeli anıta karanfiller bıraktı. Bahçeli gündeme ilişkinde konuştu. Birlik mesajları dikkat çekiciydi. Gelin detaylara bakalım.
1: Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini

0: dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz.
1: Birlik beraberlik mesajı verdi, partisini eleştirenlere mesaj gönderdi.
0: Bir ölsek de bin dirileceğimizi bir kez daha buradan haykırıyorum.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bahçeli, şehitlerin anıtına karanfiller bıraktı. Bahçeli daha sonra kameraların karşısına geçti, Ülkücü Şehitleri yad etti.
0: Ülkücü şehitlerimiz, al bayrağımız ne zaman dalgalansa, üç ilahi sancağımız ne zaman gökleri kaplasa, ezanımız ne zaman gür sesle okunsa, nerede bir ülkücü Türk gencinin gözleri şehit ağabeyleri için dolsa, orada yeniden hayat bulacaktır.
2: Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu efendim. Kurultayı parayla satın alamazsınız çıkışı dikkat çekti. Özgür Özel'in grup başkanlığı hakkında da partinin hukukuna uyacaksınız dedi.
3: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Başka bir partiden geldi birisi tanıklık yaptı. Öyle bir şey de yok. Yapan kim? Partililer.
1: Mutlak butlan kararı ile ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Özgür Özel'in siyasi kumpas iddialarını bir bir çürüttü. Özel'in kendisini grup başkanı seçtirmesine tepki gösterdi. Hukukun hiçe sayıldığını söyledi. CHP iç tüzüğünü işaret etti.
3: Ne oluyor ya? Partinin hukukuna uyacaksınız. Bir grup başkan vekili nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir? Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan çıktı. Basın mensuplarıyla bayramlaştı. Sözü Özgür Özel'in grup başkanlığına getirdi.
3: Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır.
1: CHP'de kurultay soruları da cevabını buldu. Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararı kalkınca kurultay yapılacak dedi.
3: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok.
1: CHP Genel Merkezi'nde hafta sonu yaşanan olaylara ilişkin Özgür Özel ve beraberindekileri eleştirdi. Partinin kapısını kilitlediler çıkışı dikkati çekti.
3: İl başkanı, ilçe başkanı, kurultay delegesi, bir CHP'li veya sade bir vatandaş CHP Genel Merkezi'ne geldiğinde kapılar kapanamaz. Orası parti ya. Cumhuriyet Halk Partisi burası. Sıradan bir parti değil. Adı Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Kapatıyorsunuz kapıları. Ne demek kapanması ya? Benzer olaylar çok oldu ama hiçbir zaman CHP'nin kapıları kapanmadı. Hepsi alındı içeriye. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Orası kimsenin babasının malı değildir. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
1: CHP Genel Başkanı parti kapılarına çekilen otobüslere ayrı bir parantez açtı. Adnan Beker çıkışı dikkati çekti.
3: Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Taş atmak için mi, olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var ya?
1: Ve Özgür Özel'in genel başkanı üyeler seçsin önerisi.
3: Genel başkan nasıl seçileceği bellisiz ve kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
1: Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısıyla ilgili de konuştu. Cumartesi halk buluşmasının ardından parti meclisini toplayacağını söyledi.
2: Efendim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı sonrası da ilk somut adım geldi aslında. Özgür Özel'in kullandığı makam araçları CHP Genel Merkezi önünde haram araç ilanıyla teşhir edildi, satışa çıkarıldı.
3: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı sahada somutlaştı. Özgür Özel'in kullandığı makam araçları CHP Genel Merkezi önünde haram araç ilanıyla satışa çıkarıldı. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının

0: Manisa Milletvekili Özgür Özel'in iki VIP aracı daha önce de tartışılmıştı. Bu araçlar etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş ve Özkan Yalım tarafından satın alınıp içleri donatılmıştı. Hatta Özkan Yalım'ın araca 170 bin avroluk harcama yapması, bu harcamanın da belediye kasasından çıkması tepki çekmişti. Özkan Yalım'ın hazırlattığı aracın üzerine havlucu Özkan'dan satılık haram araç, diğerine ise müteahhit Aziz'den satılık haram araç ilanları asıldı.
1: Özgür Özel ve kurmaylarının öncelikli stratejisi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu baskı kuşağı oluşturup kurultaya götürmek. Kılıçdaroğlu ise kurultaydan kaçmıyoruz ama hukuki süreç kurultay yapmamıza izin vermiyor dedi. Bu şekilde cevap verdi. Peki hukuki durum ne diyor? Açık söylemek gerekirse tüm ipler Kılıçdaroğlu'nun elinde ve eğer bir feragat durumu olmazsa isterse 2028 seçimine kadar vakti var gibi görünüyor.
2: CHP'deki kavgada Özel ve ekibi bir an önce sandık kurulmasını istiyor. Kurultay çağrısı yapıyor. Ancak yasal süreç şu anda kurultay yapılmasına izin vermiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da zaten kurultaydan kaçmıyoruz ama yasa ne diyorsa o mesajıyla aslında bir durum tespitinde bulundu.
3: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak.
2: Zira Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak butlan kararı verdiğinde aynı zamanda itiraz yolunu açık bıraktı ve bir tedbir kararı aldı. İşte meselenin bam teli tam da burası. Zira tedbir kararı kalkmadan, yani yargılama süreci tamamlanmadan CHP'de kurultay yapılması mümkün değil ve karar kesinleştikten sonra da ancak olağan genel kurula gidilebiliyor. Hukukçular bunun en az 6 ay hatta 1 yılı bulabileceğini söylüyor.
3: Bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var.
2: İşin püf noktasına gelince mutlak butlan kararını temize götürme yetkisi CHP'nin tüzel kişiliğinde. Zaten bu yüzden de Özel genel merkezi terk etmeden hemen 3 avukata temyiz başvurusu yaptırdı. Kılıçdaroğlu da karşı hamle olarak o 3 avukatın azledildiğini ilan etti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun avukatları görevden alma kararına rağmen temyiz başvurusunun geri çekildiğine dair de bir açıklama yapılmadı.
3: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil.
2: Kılıçdaroğlu bir feragat başvurusu yapmadığı müddetçe de temyiz prosedürü hukuki zeminde sürüyor. Bu da konunun Yargıtay zeminine taşınması anlamına geliyor. Burada Kılıçdaroğlu ne yapacak sorusu anlam kazanıyor. Zira feragat ederse karar 15 gün içinde kesinleşecek.
3: Biz de hukuk kuralları varsa mahkeme kararlarına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
2: Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı tescillenmiş olacak. Ancak CHP'deki muhaliflerin kurultay baskısı artacak. Kılıçdaroğlu feragat etmez ve temyizin sonuna kadar bekleyeceğim derse bu kez de bir yıla yakın bir süre kazanmış olur. Ardından da kurultay kararı için bir yıl daha bekleyebilir. Ve 2028 seçimlerine CHP Kılıçdaroğlu genel başkanlığında gidebilir.
3: Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Eğer siz yasal tanımazsanız yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır.
1: 2015 yılında Fenerbahçe'nin takım otobüsü yolculuk esnasında kurşunlanmıştı. Ardından yürütülen soruşturmalar sonuçsuz kalmış ve faili meçhul olarak dosya rafa kaldırılmıştı efendim. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir gelişmeyi açıkladı. Öyle ki dosyanın yeniden açıldığını ve sürecinde bizzat takipçisi olacağını söyledi.
4: Milyonlarca Fenerbahçeli'yi heyecanlandıran gelişmeyi Akın Gürlek duyurdu. 11 yıllık dosya yeniden açılıyor. 2015 yılında Çaykur Rizespor deplasmanından ayrılan Fenerbahçe, Rize'den İstanbul'a dönmek üzere yola çıkmıştı. Trabzon'un Araklı ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından takım otobüsüne ateş açılmış, Fenerbahçe kafilesi saldırıyı ucuz atlatmıştı. Şimdi ise Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 yıldır aydınlatılamayan olayın faillerini bulmak için kararı bozdurdu. Dosyayı yeniden açtı.
5: Konuşmam lazım. Ya size söylüyorum.
4: Akın Gürlek haberi sosyal medya hesabından verdi. Faili meçhul suçları aydınlatmak üzere bir birim kurulduğunu geçtiğimiz aylarda duyuran Bakan Gürlek,

0: Fenerbahçe'nin davasını da unutmadı. Soruşturmayı yürüten ilk ekipte FETÖ izine rastlanılması da konuyu daha hassas hale getirdi. Bu kapsamda dosya kanun yararına bozuldu ve raftan indirildi. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının merak ettiği otobüs saldırısını yapanlar tekrar araştırılacak. Faillerinin meçhul kalmaması için çalışmalar titizlikle yürütülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada ayrıca sürecin takipçisi olacağını söyledi.
1: Kaptan nerede? Kaptanlar.
2: Evet, İzmir'de Özgür Özel'e destek eyleminde yaşanan olaylar sırasında Tomman'ın üzerine çıkan şüpheli tutuklandı. İzmir'de Özgür Özel'in mitingi öncesi yaşanan gerginlikle ilgili soruşturma sürüyor. İzinsiz gösteri sırasında emniyete ait Toma'ya çıkarak zarar vermeye çalışan şüpheli tutuklandı. Şahsın Fatih ilçesinde bulunan bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edildi. Şüpheli ayrıca görevinden de uzaklaştırıldı. Konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

0: Bayram namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkışta yaptığı açıklamada Gazze'deki katliama dikkat çekti.
1: Hayırlı bayramlar, nice bayramlara Allah hayırlısıyla kavuştursun inşallah.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan Gazze'yi hatırlattı.
1: Tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır.
2: Kurban Bayramı'nın önemine değinen Erdoğan, Kurban Bayramı'nın insanlığın yakınlaşmasına vesile olduğunu söyledi. Erdoğan, Arafat Dağı'nda yapılan duadaki teslimiyete dikkati çekti.
1: Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük.
2: Erdoğan Rize simidini hatırlatan muhabirlere ise tüm simitler güzeldir dedi.
3: Ramazan bayramında Rize simidi yemiştik bu bayram.
1: Öyle oldu evet.
4: Rize simidinin yeri başka, sizin oranın simidinin yeri başka.
1: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
0: Tabii geçtiğimiz gün İstanbul bayram sabahına sessizlikle uyandı efendim. Bir yanda Eyüp Sultan, Ayasofya ve Fatih Camii'nde saf tutan binlerce kişi, bir diğer yanda normal günlerde adım dahi atılmayan yolların o boş görüntüsü. Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde kentin iki farklı yüzü aynı karede buluştu bakalım.
5: Güzel maneviyatımızı doldurduk, namazımızı kıldık. Rabbim tüm İslam aleminin bayramını kutlu olsun diliyorum buradan. Hepimizin Kurban Bayramı mübarek olsun.
6: Valla bayram sabahı geldik Eyüp Sultan'a. Bayram namazını eda ettik işte. Mutluyuz. Herkese iyi bayramlar dilerim.
2: Kurban Bayramı'nın ilk sabahında İstanbul'un simge noktası

0: noktalarında yoğunluk vardı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti.
1: Binlerce Müslüman sabahın ilk saatlerinde Eyüp Sultan Meydanı'na geldi. Eyüp Sultan Camii'nde bayram namazını kılan binlerce Müslüman bayram namazı sonrasında ellerini semaya açarak Gazze ve Filistin için dualar etti.
2: Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin de bir an önce zulmünün son bulmasını temenni ediyoruz. Onlara da inşallah güzel bir şekilde bayram sabahını Allah-u Teala ulaştırsın. Bol bol onların içinde dua ettik. Tez zamanda inşallah bu Siyonist zulmün bitmesini nasip eylesin inşallah.
0: En kalabalık noktalardan biri Eyüp Sultan Camii oldu. Bayram namazı için bir araya gelen cemaat tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Dualarını zulüm altında olan Gazze'den esirgemedi.
3: İslam aleminin, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor. Güzelliklere, hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. İslam aleminin derken özellikle kalbimizde ve aklımızda her zaman bulunan Gazze ve Filistin için dualarımızı oraya gönderiyoruz. Tüm namazlarımızda, tüm dualarımızda.
0: En büyük yoğunluk adreslerinden biri Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar caminin içinde yer bulabilmek için uzun süre bekledi. Kısa sürede dolan camide cemaat avluya kadar taştı. Yer kalmayınca birçok kişi seccadesini bahçeye serdi, bayram namazını açık alanda kıldı. Bayram sabahının bir diğer adresi ise Fatih Camii'ydi. Çocuklardan yaşlılara kadar binlerce kişi sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tuttu. Namaz öncesi cami çevresinde yoğunluk oluşurken oluşan kalabalık drone kameralarıyla havadan da görüntülendi. İstanbul'un tarihi silüetine eşlik eden saf görüntüleri dikkat çekti. Bayramın manevi atmosferi camilerde yaşanırken megakentte alışılmış trafik manzaraları da tamamen değişti. Hafta içi günün ilk saatlerinde araç yoğunluğunun eksik olmadığı E5 karayolunun Cevizli Bağ mevkiinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında yoğunluk oranı sabah saatlerinde %2 olarak ölçüldü. Normal günlerde korna seslerinin yükseldiği ana arterlerde bu kez sessizlik hakimdi. Boş kalan yollarda drone'la havadan görüntülendi. İstanbul Kurban Bayramı'nın ilk sabahında hem kalabalığı hem sakinliği aynı anda yaşadı. Bir tarafta dualarla dolan camiler, diğer tarafta sessizliğe bürünen yollar. Bayram sabahı megakente farklı bir görüntü bıraktı.
4: Tabii bayramın ilk günden İstanbul'dan yansıyan manzaralar böyleydi. Tabii İstanbul'dan Hakkari'ye, Edirne'den Hatay'a kadar yurdun dört bir yanındaki camilerde de bayram coşkusu vardı elbette. Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar camileri doldurdu. Namaz sonrası eller semaya, barış ve kardeşlik için açıldı.
0: Milyonlar saf tuttu, bayram namazı eda edildi. İstanbul'dan Hakkari'ye, Edirne'den Hatay'a kadar yurdun dört bir yanındaki camilerde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camileri doldurmaya başladı. Vaktin gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş omuz omuza saf tutarak bayram namazını eda etti.
5: Üzerine vacip olan kurban bayram namazını kılmaya uydum hazır olan imamı.
0: Namaz sonrası eller semaya açıldı, İslam aleminin huzuru ve barışı için dualar edildi. Namaz bittikten sonra cami içinde ve avlularda uzun kuyruklar oluştu. Genç yaşlı herkes birbirinin bayramını tebrik ederek bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi. Allah.

0: Dünyanın dört bir yanında da İslam alemi Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayram namazlarında camiler müminlerle doldu taştı.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem hamiden.
2: Uzak Doğu'dan Güney Asya'ya, Kafkaslardan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Avrupa'ya, dünyanın dört bir yanında İslam dünyası Kurban Bayramı heyecanını yaşıyor.

Kalplerin attığı yerse elbette kutsal topraklardı. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 1 milyon 700 bin Müslüman bayramın ilk sabahında Mescid-i Haram'a akın etti. Hacılar kavurucu sıcağa rağmen Kabe'nin etrafında omuz omuza saf tutup dua etti.

0: Orta Doğu'nun yıllarca acı çeken ülkesi Suriye'de ise bu bayram huzur hakimdi. Başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii dolup taştı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara göreve geldikten sonra ilk kez bayram namazını Şam dışında Halep'te kıldı. Terör örgütü YPG'den temizlenen Rakka'da ise halk yıllar süren yıkım ve zulmün ardından belediye stadyumunda güven içinde bayramlaştı. ABD ile yaşanan gerilimin gölgesinde ise İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi bayram namazı için Tahran Üniversitesi yerleşkesinde saf tuttu. Irak'ta da aynı manzara vardı. Camiler erkenden doldu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de cemaat namazın ardından bayramlaşmayı ihmal etmedi.
1: Allahu Ekber. Allahu Ekber.
0: Asya'dan da eşsiz manzaralar geldi. Japonya'daki Tokyo Camii'nde cemaat avluya ve sokaklara sığmayınca bayram namazı tam 3 kez ardı ardına kılındı. Endonezya'da binlerce kişi Jakarta sahillerinde okyanusa karşı, Kamboçya'da ise Müslümanlar yerel kıyafetleriyle camilerde renkli görüntüler oluşturdu. Balkanlarda da bayram coşkusu yaşandı. Kosova'da, Arnavutluk'ta, Makedonya'da, Bosna Hersek'te ve Sırbistan'da camiler Müslümanlarla doldu.
2: Allahu Ekber.
0: Batı Trakya'da tüm cami ve mescitlerde bayram namazı kılındı. Gümülcine, İskeçe ve çevre köylerde sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelen Türkler bayram namazına eda etti.
2: Allahu Ekber.
0: Bayram hutbelerinde birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yapıldı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, akrabalık bağlarını gözetin ve insanlar uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz tavsiyesine uyarak.
0: Avrupa'da yaşayan gurbetçiler de Kurban Bayramı'nı heyecanla karşıladı. Almanya ve Hollanda gibi birçok ülkede bayram namazını hep birlikte kıldılar.
4: Ve Darülceze'de de bayram coşkusu yaşandı efendim. İstanbul Valisi Davut Gül Kurban Bayramı'nda Darülceze sakinleriyle bir araya geldi. Büyüklerin elleri öpüldü, şekerler dağıtıldı. Yılların ağırlığını taşıyan yüzler bayramda güldü.
5: Evde yaşamadım, o bayram havasını burada yaşıyorum ben. Çünkü çok birbirimizi seviyoruz. Çok seviyoruz.
6: Bir tarafta Darülceze sakinleri, bir tarafta ziyaretçileri. Sabahın erken saatlerinde selamlaşarak bayramlaştılar.
7: Can bula cananını bayram o bayram ola, bayram Darülceze'ye de geldi. Canlar cananlarıyla kavuştu.
8: 12 senedir buradayım. Bayramlar burada kurban kesiliyor. Kurban hastalara ikram ediliyor. Bakımı çok güzel. Buranın yani fazlası var, eksiği yok.
9: Ben de tüm dünyaya seslenmek istiyorum. Gelin bu savaş işini vazgeçin, insanlara bir yerinize yardım uzatın. Ben böyle bir şey istiyorum. Bayramlaşın, el sıkışalım, güler yüz olalım, dost olalım hep.

0: Ceze sakinleri için gün bayram kahvaltısıyla başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla Darül Aceze Huzur Evi'nde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Huzur Evi sakinleriyle bayramlaşan Gül, sohbet edip hediyeler verdi.
1: Darül Aceze 130 yıllık geçmişiyle gerçekten kendi misyonuna uygun dünyada parmakla gösterilecek çalışmaları yapıyor. Bizler de her bayram Esra Başkanımızın, yine kıymetli gönüllü annemizin, babaannemizin öncülüğünde sizlerle bir araya geliyoruz.
2: Sayın Valimiz geldi, AK Parti ilçe başkanımız geldi Şişli. Kahvaltımızı yaptık. Böyle onlar da tabii bizi hatırlayıp uğradığı zaman daha mutlu oluyoruz. Daha şey diyoruz. Cümle İslam aleminin bayramını kutluyorum.
3: Hayırlı bayramlar güzel kızım.
0: Burada bayram nasıl geçiyor?
3: Muhteşem geçiyor. Çok güzel geçiyor. Tam bir bayram havası. Havamız da güzel zaten. Tam uyumlu bayram havası.
0: Sakinler bayramlıklarını giydi. Onlar için gelen ziyaretçileri karşıladı. Darül Aceze'deki bayram havası yürekleri ısıttı. Ülker Hanım, burada bayramlar nasıl geçiyor?
4: Çok güzel. Ben iki bayramdır burada yaşıyorum. İki sene oldu geleli. Ama o kadar mutluyum ki burada. Evladım olmadı halde şurada. İyi ki gelmişim. İki tane evladım var. Bir tane de oğlum var ama. Ama benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çünkü burada her şey bize veriliyor. Yemeğimizi yiyoruz. Çaylarımızı içiyoruz. Yani akşamleyin çayımız var. Muhabbet ediyoruz arkadaşlarla. Yani burada çok mutluyum.
5: Benim kardeşlerim gelip gidiyor. Burada diğer işçiler var. Tanımadılar, etmezler. Geliyorlar, bir de ziyaret ediyorlar falan. Sağ olsunlar. Her zaman da bekliyoruz. Bayramlarda değil ama her zaman bekliyoruz.
6: İstanbul Arnavutköy'de de ilk kurban kesimleri yapıldı. Belediye tarafından hizmete sunulan kesimhane alanı bir hayli kalabalıktı. Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar kurban kesim alanlarını doldurdu efendim. İslami usullere uygun olarak gerçekleştirilen kesim işlemleri yardımlaşma ruhuyla tamamlandı.
7: Öncelikle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Organizasyon güzel, profesyonel ekip sayesinde çalışmalar güzel geçiyor. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçireceğiz inşallah. Tabii küçük kazalar, yaralanmalar oluyor. Tüm herkese geçmiş olsun diliyorum. Güzel bir bayram geçireceğiz inşallah. Hava güzel. Bugün buradayız. Sabah 4'ten beri buradayız. Yani heyecan var. Güzel bir rahmet var. Bunlar güzel şeyler.
8: Arnavutköy'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim ibadetleri başladı.
9: İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Filistinlilere selam olsun. Oradaki Gazze'li kardeşlerimizin bu kadar çile içerisindeyken bizim bayramımız biraz buruk geçiyor. Bütün Müslümanların birleşip birlikte bayramlı olmasını temenni ediyorum.
8: Vatandaşlar namazın ardından kurban ibadetini yerine getirmek için Arnavutköy Belediyesi tarafından hazırlanan kesim alanlarına akın etti.
10: Sırası gelen kurbanlıklar besiciler tarafından dışarı çıkartılıyor ve kesimhanelere doğru yavaş yavaş götürülüyor.
8: Belediye tarafından hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak hazırlanan kesim alanlarında ilk kurbanlıklar kesildi.
10: Uzman ekipler tarafından kesilen kurbanlıklar hissedarlara eşit paya bölündü.
8: Yetkililer kurban kesim sürecinin en sağlıklı şekilde tamamlanması için denetimlerini sürdürüyor.
11: Artık sokaklarda, park bahçelerde kan akıtılmasından, hijyenik olmayan görüntülerden ya da hastalık sebebi verecek problemli süreçlerden işlem görülmesini istemiyoruz. Yine de bu kurallara uymayan vatandaşlarımıza da cezai yaptırım uygulanıyor. Sokaklarda ekiplerimiz denetim halinde. Zabıta müdürlüğümüz yaklaşık 10 tane seyyar saha arabası ve personeliyle şu an her sokakta hayvan, kaçak hayvan kesimi ya da uygunsuz hayvan kesimi ile alakalı çevresel süreç değerlendirmesi yapıyor.
8: Kurban pazarlarındaysa satışlar sürüyor.
11: Vatandaşlarımız mutlu, satıcılarımız mutlu. Hayvan pazarında hala hayvan var bu arada, bir kısımda olsa. Hala kesmemiş ya da kesmeyi düşünen vatandaşlarımız varsa da hem buradan satın alabilirler hayvanlarını aynı zamanda.

0: Zamanda da kestirebilirler.
1: Kurban Bayramı'nın birinci gününde de besicilerin mesaisi devam etti. İçinde bulunduğumuz çadırda 50 büyükbaş kurbanlıktan 47'si satıldı, 3'ü ise alıcılarını bekliyor.
2: Bayramın ilk günü mesela daha çok yoğunluk oldu. Satışlarımızda biraz daha fiyat düşürdük tabii.
3: Vatandaş Arnavutköy Belediyesi tarafından sunulan kurban kesim hizmetinden oldukça memnun.
4: İhtiyaç sahiplerine kurbana gitmesi çok iyi bir sebep. Başkanımız Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu güzel organizasyon ve bu ikramları için. Sağ olsun, var olsun. Her şey çok güzel. Çok teşekkür ederiz.
5: İnşallah önümüzdeki sene de inşallah keseriz. Sağlık saat içinde. Bütün Müslümanların kurbanını kabul etsin Allah'ın. Bütün herkese sağlık saat diliyorum. Arnavutköy Belediyesi iyi çalışıyor. Teşekkür ederim belediyeye.
6: Evet, bayram sabahı kurbanlar kesildi efendim. Kavurma kokusu da dört bir yana yayıldı. 24 ekibi de bu işin püf noktalarını ustasından öğrenmek için tabii soluğu mutfakta aldı. Bakalım kavurmanın sırrı neymiş?
3: Kurbanlıklar kesildi, ihtiyaç sahiplerine iyilik köprüsü uzandı. Bayram sofralarının baş tacı kavurma sofralarda yerini aldı. Birkaç püf noktada kavurmanızın lezzetine lezzet katabilir.
7: Kurban ibadeti yerine getirildi, etler hisselere bölündü, ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldı. Peki misafirler için lokum gibi ağızda dağılan bayram kavurması nasıl yapılır?
3: Damakları şenlendiren kavurmanın sırrı kullanılan yağdan geçiyor.
8: Kuzunun neresini kullanacağın, hangi yağ kullanacağın çok önemli. Başka ya yani kendi yağı dışında bir yağ kullanmamayı tavsiye ederim ben. Hani zeytinyağı, ayçiçek yağı kullanmasınlar. Kuzunun boşluk kısmı ya da kuyruk yağından kullanılırsa daha çok lezzetli olur ve işin püf noktası kendi yağı. Dananın da kaburga kısmı, gene onda da yağlı ve yağsız kısmı karıştırırsak daha lezzetli olur. Tranş kısmı dediğimiz yumurtalık kısmı dana da çok lezzetli olur.
3: Önce bakır tava ısıtılıyor, ardından lezzet şöleni için kuyruk yağı etlerle buluşmak üzere tavada yerini alıyor.
8: Bizim kullandığımız gibi saç kavurma için bakır olursa daha makbul olur, daha lezzetli olur. Yoksa da normal tencerede de tavada da yapabilirler. Öncelikle kuyruk yağını biraz kavurduktan sonra eti atarlar. Üzerine tuz, başka hiçbir şeye gerek yok. Yani arada böyle karıştırıp nasıl olduğuna bakarlarsa ya bir saat içinde kuzu pişer, dana biraz daha geç pişer. İşte arada böyle kontrol edip kısık ateşte olduğu için herkesin pişirme şeyi farklı olur.
7: Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmez lezzetidir kavurma. Peki lezzetli bir kavurmada baharat tercihi nasıl olmalı?
3: Kavurmada kimileri bol baharat ve sebze tercih etse de bakın işin ustası ne diyor.
8: Yani kurban eti hissetmek istiyorsanız gerçek lezzetini sadece tuz yeterli olur. Baharat biraz da etin lezzetini alır. Ben yani çok doğru bulmuyorum.
7: Doğru et seçiminden pişirme yöntemine kadar adım adım damak şenlendiren bayram kavurması tarifini ekranlarınıza getirdik. Yiyenlere şifa olsun.
6: Tabii telaşların ardından kesimler yapıldı, etler pay edildi efendim. Ancak uzmanlara göre asıl önemli süreç bundan sonra başlıyor. O da şu ki etlerin nasıl saklanacağı meselesi. Peki etler nasıl muhafaza edilmeli, nasıl saklanmalı? Cevabı haberimizde.
9: Bayram sofralarının vazgeçilmezi kurban eti. Ancak doğru saklanmadığında ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar özellikle sıcak havalarda yapılan yanlışlara karşı uyarıyor.
10: Bayramın en yoğun mesaisi şimdi başlıyor. Bir tarafta etler parçalanıyor, öte yandan poşetleme işlemi gerçekleştiriliyor. Peki doğru bir şekilde et nasıl muhafaza edilir?
11: Uzun yola çıkacak arkadaşlar için kurban eti kesinlikle plastik bir şey kullanmadan tercih etmesinler. Çünkü plastik malzeme eti çabuk bozmasına sebep oluyor. Uzun yolda da zaten soğukluk seviyesini kaybettiği için genelde bez olabilir, renk geçirmeyen bir kabı olabilir ama plastik malzeme tavsiye etmiyoruz.
9: Uzmanlara göre kurban etinin hemen derin dondurucuya kaldırılması da yapılan en büyük hatalardan biri.
12: Buzdolabının bir rafını boşaltıyoruz. Temiz bir buzdolabı rafında altta kan veya doku sıvısı diğer gıdalara bulaşmayacak şekilde 12 veya 24 saat aralığında dinlendiriliyor. Bu etin olgunlaşması için.
11: Eti ilk kesildiği esnada biraz etin sıcaklığını kaybetmesi için etin dışarıda dinlenmesi gerekiyor. Etin belli bir seviyede sıcaklığını kaybettikten sonra eti normal dolabın normal yerine alıyoruz. Normal yerinde de belli bir süre bekliyor ve et tamamen soğuduktan sonra eti difüze kaldırabiliyoruz, difüze koyabiliyoruz.
0: İlk öncelikle dinlendiriyoruz bir gün. Ondan sonra normal dolabımıza koyuyoruz. Akabininde de dondurucuda muhafaza ediyoruz. Bu şekilde muhafaza ediyoruz.
9: Etin saklanma şekli kadar parçalanırken kullanılan ekipmanların temizliği de büyük önem taşıyor.
12: Hijyenik kesim yapıldı mı? Hayvan sağlıklı mı? Kullandığınız bıçak temiz miydi? Ortam temiz miydi? O kadar çok faktöre bağlı raf ömrü değişir ki. Onun için mutlaka ortalama bir rakam vereceksek kurban etinin 6 ay saklanması. Tabii bu köftede, kıymada 3 ay gibi, 3-4 ay gibi bir süreye denk geliyor.
6: Efendim, Kurban Bayramı'nda sofralarda farklı bir tatlı telaşı da vardı. Ancak bu kez rotamız modern tarifler değil. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan unutulmuş bir lezzet. Bayram sabahlarının eski geleneği, arife tavası. Tarifi bir bakalım. Nedir?
10: Kurban Bayramı'nın ilk sabahında Osmanlı mutfağında önce büyük sofralar yerine ilk lokma hazırlanırdı. İsmi ise arife tavası. Peki nasıl yapılır bu gelenek? Onun detaylarını alacağız.
3: Osmanlı döneminde kurban kesiminin ardından hazırlanan ilk yemeklerden biriydi. Yeni kesilmiş et, kuyruk yağı ve baharatlar tavada buluşuyor. Ortaya bayram sabahlarının unutulmaz lezzeti çıkıyordu.
13: Eti kestiğimiz zaman sıcak ette tüm uzmanların belirttiği gibi bakteri olduğu için o dönemin humoral tıp dediğimiz yani sağlıklı beslenme metodu 14. yüzyılda değil ki devamlı bunu telaffuz ediyoruz.
3: Arife tavası adı verilen bu tarif özellikle konak mutfaklarında ve Anadolu'da bayramın ilk sıcak lokması olarak biliniyordu. Çünkü o dönemde kurban eti bekletilmeden en taze haliyle pişiriliyordu.
13: Tavamıza güzel incince döner şeklinde kıydırdık, ricelip kıydırdık, getirdik, eve koyduk. Soğan suyunu şöyle rendeleyip suyunu sıkıyoruz böyle. Sirkenin biliyorsunuz bakteri öldürme formülü vardır. Yani mucize bir ürün. Şöyle yapıyoruz sıcak etle, taze etle. Karabiberimizi de attık 3 malzeme.
3: Kuşbaşı doğranmış kurban eti, kuyruk yağı, sirke ve kuru baharatlar, lezzetin sırrı ise hem etin tazeliğinde hem de yüksek ateşte kısa sürede pişirilmesinde saklı.
13: Pişire geçelim. Yağımızı şu şekilde atıyoruz tavamıza, kızgın tavamıza attık şöyle. Şimdi eriteceğiz yağımızı. Şimdi bu kavruldu efendim. Şimdi içine şöyle etimizi atıyoruz, bak cozluyor. Cozladı. Şimdi bunu en fazla 2 dakika.
3: Bir zamanlar bayram sabahlarının vazgeçilmez lezzeti olan arife tavası bugün yeniden sofralara taşınıyor. Yüzyıllardır süren bu tarif yalnızca bir yemekten ziyade bir bayram geleneği olarak da görülüyor.
10: Şefim galiba artık pişti etimiz.
13: Evet, 1 dakikada yani 1,5-2 dakikada etimiz hazır. Şu anda kokusuna bir bakın şu anda. Kuyruk kokusu hiçbir şey yok. Çünkü dengeledik.
10: Evet, mis gibi.
13: Şu anla evet dengeledik. Bu da önceden dediğimiz gibi bu Türk mutfağının gerçekten büyük bir mühendisliğidir yani.
10: O zaman elinize sağlık diyelim şefim. Şöyle gösterelim hemen ekrana da. Evet, arife tavası servisi hazır. O zaman herkese iyi bayramlar.
6: Şimdi de Türkiye'nin dört bir yanından gelen o bilindik görüntülerle devam edelim. Kaçan doğalar, mahalle aralarına dalan kurbanlıklar, peşinden koşan vatandaşlar. İstanbul'da bir tosun kuaför salonuna girdi efendim. Bursa'da ise kontrolden çıkan doğa bir kişiyi tekmeyle yere savurdu. Çorum'da hayvan sahibini bodruma sığınmak zorunda bırakanlar kameraya yansıdı. Rize ve Ankara'da ise benzer görüntüler vardı. Erzurum'da ise bu kez kaçış değil, bayramın renkli yüzü ekrana geldi. Asırlık gelin koçu geleneği Erzurum spor bayrağıyla süslendi. Bakalım.
14: Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında ilginç ve hareketli görüntüler yaşandı. Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşatırken ortaya kameralara yansıyan renkli görüntüler çıktı. İstanbul Sultan

0: Sultanbeyli'de sahibinin elinden kaçan bir tosun mahallede koşmaya başladıktan sonra hızını alamayıp bir kuaför salonunun camından içeri daldı. O sırada içeride bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşadı. Kısa süre sonra yeniden dışarı çıkan kurbanlık bu kez sokak aralarında koşmaya başladı. Mahalle sakinleri ve belediye ekipleri uzun uğraşların ardından tosunu iplerle yakalayarak kontrol altına aldı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde ise kamyonetten indirilen kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Hayvanı sakinleştirmeye çalışan 6 kişi uzun süre mücadele etti. O anlarda boğanın attığı tekme bir vatandaşı yere savurdu. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çorum'da yaşanan olaydaysa kurbanlık bu kez sahibini kaçırdı. Kesim sırasında kontrolden çıkan büyükbaş hayvan saldırganlaşınca hayvan sahibi çareyi evin bodrumuna sığınmakta buldu. Bir süre bodrum katında mahsur kalan vatandaş için sağlık, zabıta ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Veteriner ekiplerinin sakinleştirici müdahalesinin ardından kurbanlık kontrol altına alınırken fenalaşan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Rize'de kesim alanına götürülen boğa bir anda ipini koparıp kaçtı. Dakikalarca sokak aralarında süren kovalamaca sonrası belediye veteriner ekipleri devreye girdi. Sakinleştirici iğneyle durdurulan hayvan daha sonra sahiplerine teslim edildi. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kurban pazarında yaşanan görüntülerde de benzer bir telaş vardı. Demir korkulukların arasında kaçmaya çalışan danayla vatandaşların mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Tüm bu hareketli görüntülerin arasında Erzurum'dan gelen görüntülerse bayramın renkli yüzünü gösterdi. Yıllardır sürdürülen gelin koçu geleneğinde bu yıl koç, Erzurumspor bayrağı ve mavi beyaz balonlarla süslendi. Davul zurna eşliğinde gelin evine götürülen koç mahallede ilgi odağı oldu. Bayram hazırlıkları sırasında yaşanan o görüntüler hem heyecanı hem Anadolu'daki gelenekleri bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Bir yandan da Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen acemi kasaplar her sene olduğu gibi bu yılda yine kendilerini yaraladı. Acemi kasaplar sabahın erken saatlerinde soluğu acil servisinde aldı.
2: Nasıl oldu abi?
3: Bıçak kaydı.
4: Deri yüzerken oldu ya kendi kurban bildiğin.
5: Ciğer çıkartırken elimi vurdum.
6: Nasıl kestin?
0: Her sene olduğu gibi bu sene de yine acemi kasaplar kendilerini yaraladı.
7: Lavaşta kestik o.
5: Ayrıca kan damarda durmuyor. Yapacak bir şey yok artık.
8: Nasıl oldu? Büyük baş, küçük baş.
9: Büyük baş.
10: Abi dedi küçük kafa bende. Tamam. Bıçaktan vuracağım. Kafayı bir kaldırdı.
11: Ya hayvan duramadı. Keserken bıçağın ucu dedi. Orayı yardı.
0: Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen acemi kasaplar kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandı.
12: Ben kasabım dedi. 13 dakikada dedi kurbanı dedi kesip yere atacağım, hepsini parçalayacağım dedi. Biz de inandık. Attığı bir yere baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
13: Ne kadar sağlam hesapta inandığı yerde hatamız var yani.
14: Kesimi sağladık ama çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
0: Yaralananların kimi kendi imkanlarıyla acil servise gelirken kimileri ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
15: Keserken abi acemi kasap. Şehir hastanesine gider. Bir ihtimalle dedi ameliyat olur. Hani kası kesmişim çok derin.
16: Ameliyata gireceğim. Bu adam için yani İzmir'de gidiyorum mesela da. Bu kolun ya bu baş parmağımın yerine gelmesin.
0: Bıçak kesiği olan yaralıların birçoğu ayakta yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken kırık ve derin kesiği bulunan bazı vatandaşların tedavilerine devam edileceği öğrenildi.
17: Parasını verip kestirin. Gerek yok.
18: Acaba kasaplar yapmasın. Eğer işlerdeyse bu işe ulaşmasın.
1: Bolu'da canlı kurbanlık hayvanın bacaklarından bağlanarak hareket halindeki süt aracının arkasından sarkıtıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayı görenler bu kadar vicdansızlık olmaz dedi.
19: Ben bağladı yazık günah değil mi? Öyle şekilde sürünür mü aynen?
0: Bolu'da kaydedilen görüntü bu kadarına da pes dedirtti.
2: İddiaya göre süt aracının sürücüsü kurbanlık hayvanın bacaklarını bağlayarak aracın arka kısmından sarkıttı. Vatandaşlar gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Sürücü kurbanlık hayvanı canlı şekilde sarkıtarak aracını kilometrelerce sürdü.
19: Tamam, bağladı, yazık, güvenliğim öyle şekilde sürünür mü aynen?
2: Cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedilen olayda araç sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi büyük tepki topladı.
1: Metrelerce yüksekte çalışan kule vinçler inşaatlara hız kazandırıyor. Peki kule vinçlerin maliyetleri ne kadar? Türkiye'de üretimi ne durumda? Tüm bu soruların yanıtı haberde.
3: İnşaat sektörünün vazgeçilmezi. Metrelerce yüksekte çalışıyorlar. Ağır yükleri taşıyan bu dev yapılar şehrin yükselişinde kritik rol oynuyor.
6: Kule vinç şantiyenin bel kemiğidir. Çünkü buradaki kule vincin şantiyedeki bütün indirme, bindirme, bütün yükü kule vincin üzerindedir. Haliyle kule vinç çok önemli bir iş makinemizdir. Kule vinç şantiye geldiği zaman şantiyede kurulduktan sonra bütün hakimiyet bizim kule vince geçer. Dolayısıyla kule vincin maliyetleri ve giderleri şöyle bir hesaplarsak makinemiz kendisi tek başına 50 kişilik iş, yani 50 kişiye eşit gelir.
3: Kule vinç şantiyenin bel kemiği, inşaat alanında tam 50 işçinin yükünü sırtlanıyor. Peki kule vinç nasıl üretiliyor?
6: Bir tane makinemizin üretimi 50 kişilik bir ekiple üretilir. 50 kişilik bir ekiple kule vinci ayda bir tanesini üretebiliyoruz. Peki bu kule vincin üretimi nasıl oluyor? Tabii ki fabrikalarımızda 10 işlem görür. 10 çeşit ortalama olarak kesimdir, kumlamadır, lazeridir, tornasıdır. Bunları tabii ki bunlar bir ay sürecinde bir tane makinemiz 50 kişilik bir kadroyla makineyi teslim ediyoruz.
3: Peki sıfırdan kule vinç işine başlamak isteyenler hangi unsurlara dikkat etmeli?
6: Eğer iş yeri açmak istiyorsa arkadaşlarımız mevcut sistemden, mevcut fabrikalarda gidip de işte örneğin bir tane kule vinç kaç çeşit işlem görüyor? 10 çeşit. Bu 10 çeşit makinelerin arasında bir tanesini ortak olup makineye mesela lazer alabilir, torna arayabilir. Bunu tek başına gidip yer açmaktansa mevcut olan fabrikalardan bir tanesine ortak pay olması onlar için de, fabrikalar için de çok iyi olur.
3: Sektör temsilcileri de yerli kule vinç üretimi için çağrıda bulunuyor.
6: Çin'den 5000 adet kule vinç geldi. 5000 adet kule vinç demek ne demek? Edirne'den giriş yapsın, Hakkari'de çıkış yapar. Çünkü niye? Her bir adet kule vincimiz 8 tırdır. 5000 tır Çin'den geldiğine göre 40 bin tır yapıyor. 40 bin tır demek ne demek? İşte Edirne'den giriş, Hakkari'de çıkış. Bunun maliyet olarak ne kadar? 1 milyar dolar. Şu an biz kule vinç konusunda 1 milyar doları Çin'e verdik. Peki Çin bizden ne aldı? Sadece para aldı.
1: Efendim bu haber Moderatör Sabah'ın son haberiydi. Bu haberle Moderatör Sabah'ı noktaladık. Ancak bir yere ayrılmayın. Kısa bir araya gideceğiz. Ardından haber bültenleriyle gelişmeleri sıcak sıcak aktarmaya devam edeceğiz. Saat başında buluşalım.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Türk müziğinin değerli sanatçıları Melihat Gülses, Neva Cansın Gülses ve Şevket Aşık Uzun samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri

gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinandır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur, çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese, cami, darüşşifa, bir imaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa, sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım, der. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde toplamda 50 yıl hizmete 365 eser sığdırır. Süleymaniye Camii'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde, yol ayrımında üçgen bir alanda, altı sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede istirahatine çekilir. Türbesini de ölümünden kısa bir süre önce kendisi yapmıştır.

Devrim Erbil, Türk resim sanatının modern dönemindeki en özgün ve etkileyici ustalardan biri. Onun eserlerinde şehir, özellikle de İstanbul, yalnızca bir mekan değil, ritmi, nefesi ve defalarca yeniden doğan ışığıyla yaşayan bir varlık haline gelir. Erbil'in resimleri, kuş bakışı görüyle kenti parçalayarak yeniden kuran, çizgiyi bir ses gibi kullanan ve renkleri dingin bir melodiye dönüştüren benzersiz bir şiirselliğe sahiptir. Sanatçının titiz çizgi örgüsü adeta bir haritanın geometrisiyle bir şiirin duygusunu aynı düzlemde buluşturur. Mavi, onun tuvalinde bir renkten çok daha fazlasıdır. İstanbul'un hem sonsuzluğunu hem de hüzünlü ihtişamını taşıyan bir sembol gibi akar. Erbil, resimlerinde yalnızca mimariyi değil, şehrin ruhunu, tarih boyunca birikmiş anılarını ve çağdaş yaşamın dinamizmini de yakalar. Kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açmış, Türk plastik sanatlarının dünyadaki görünürlüğüne önemli katkılar sunmuştur. Kendine özgü çizgi estetiği ve ritmik kompozisyonlarıyla modern resmin sınırlarını genişletmiş, genç sanatçılar için ilham verici bir yol açmıştır. Devrim Erbil, bugün hala yaşayan bir şehir şairi gibi İstanbul'un nabzını tuvaline kaydeden bir görsel ozandır.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün...

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
1: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
2: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
3: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 9'a uzandı. 24'te gelişmelerle haber bültenlerimiz devam ediyor. Tabii bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü idrak ediliyor efendim. Ankara'da da bugün siyasi partilerin bayramlaşma günü. Partiler birbirlerini ziyaret ederek bayramlaşacaklar. Peki detaylar nedir? Şimdi hemen Ankara'ya dönelim. 24 muhabiri Emre Ayaz bizi bekliyor. Emre, merhabalar, günaydın. Nedir notların? Nasıl bir program izleyeceğiz bugün?
1: Müşran Mutlu, günaydın. Biz de şu an siyasi partilerin bayramlaşması sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Çünkü bugün önemli, hangi partiler gelecek bayramlaşmaya, o kritik anları 24 ekranlarına aktarmak üzere burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşmaya gelecek siyasi parti heyeti kim olacak diye baktığımızda, yaklaşık yarım saat sonra saat 9.30'da AK Parti gelecek. AK Parti ile açacaklar bu bayram ziyaretini. Saat 9.30'da AK Parti heyetinden Resul Kurt gelecek ve Fatma İlkcan Aksu ve Yunus Emre Şahin bu noktada olacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden heyetle bayramlaşmış olacak. Peki CHP'de kabul heyetinde kimler var diye baktığımızda, Sevda Erden Kılıç heyet başkanı olarak yer alacak. Barış Bektaş ve Hasan Öztürkmen olacak. Hasan Öztürkmen dikkat çekiyor çünkü Özgür Özel döneminde mahkeme kararına saygı duymalıyız dediği için Özgür Özel yönetimi tarafından ihraç edilmek üzere disipline sevk edilmişti ve Kılıçdaroğlu yönetimiyle bayram ziyaretlerinde heyetleri kabul eden heyette yer alıyor Cumhuriyet Halk Partisi adına. Aynı saatlerde CHP'den bir heyette AK Parti'ye gidecek. Karşılıklı ziyaretler aynı saatte olacak. AK Parti'ye gidecek heyete baktığımızda ise CHP'den Ali Fazıl Kasap heyet başkanı olarak yer alıyor. Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız. Hüseyin Yıldız da burada dikkat çeken bir isim. Çünkü o perşembe günü saat 17.30 sıralarında mutlak butlan kararı çıktıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine ilk varan isimlerden biriydi ve basın açıklaması yapmıştı kendisi de. Birlik beraberlik çağrısı yaparak iktidara yürüyeceğiz demişti. Genel itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayram ziyaretlerine baktığımızda 16 siyasi parti genel merkeze gelecek. 16 siyasi partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 kişilik heyette ziyaretini gerçekleştirecek. Yine aynı saatlerde biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ziyaretlerini genel merkezin 9. katında, yani genel başkan yardımcılarının bulunduğu katta biz de buna tanık olacağız diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
0: Evet Emre, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. 24 muhabiri Emre Ayaz Ankara'dan aktardı. Partiler nasıl bir bayramlaşma seyredecek? İlerleyen dakikalarda da paylaşmaya devam edecek, aktarmaya devam edeceğiz dedik. Devam edelim. Tabii bir yanda da kahraman Mehmetçikler Kurban Bayramı coşkusunu ailelerinden kilometrelerce uzakta komutanları ve silah arkadaşlarıyla bir arada kucaklaşarak yaşadılar. Bazı askerlerse komutanlarının eşliğinde ailelerini aradı ve hayli duygusal anlar yaşandı.
2: Irak sınırının sıfır noktasında Duya yaşam alanında görevli kahraman Mehmetçik bayram sabahına elleri tetikte, gözleri sınır hattında girdi.
3: Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünme bütünlüğünü, sorumluluk bölgesini korumakla görevli bileyim. Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım.
2: Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla görev yapan kahramanlar vatan nöbetinde bayram coşkusunu işte bu kararlılıkla yaşadı.
4: Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla milletimizin emrinde 7 gün 24 saat görevimizin başındayız.
2: Ailelerinden kilometrelerce uzakta olsalar da komutanlarıyla kucaklaşan Mehmetçik bayram geleneğini sınırın sıfır noktasında da eksiksiz yaşadı.
5: Sağ ol.
2: Sadece sınırda değil, gökyüzünde de nöbet vardı. Türkiye'yi havadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan 7. Anajet Üst Komutanlığı'nda görev yapan askerler, Kurban Bayramı'nı vatan savunmasında karşıladı. Askerler komutanlarıyla bayramlaştı. Geleneksel bayram ikramı olan şeker ve kolonya unutulmadı. Nöbetteki bazı askerlerse komutanlarının eşliğinde ailelerini aradı.
6: Anneciğim, bayram mübarek olsun.
5: Sağ ol oğlum, senin de bayram mübarek olsun. İyiyim, sen nasılsın?
6: İyiyim, sağ olasın.
2: Mehmetçik hasret giderirken duygu dolu anlar yaşandı. Annesinin "yanımızda olsan iyi olurdu" sözüne kahraman askerin verdiği cevap aslında tüm Mehmetçiğin ortak duruşuydu.
5: Yanımızda olsaydı çok iyi olurdu.
6: Olsun, burada vatani görevimizi yerine getiriyoruz. Vatan bize emanet burada. Allah sizden de razı olsun, devletimizden de razı olsun.
5: Siz olmasanız biz bu kadar güvende olamazdık.
6: Allah razı olsun.
2: Bayramı silah arkadaşlarıyla bir arada geçiren kahramanlar ailelerinin eksikliğini de hissetmiyor.
7: Burası da benim bir ailem, burası da benim bir yuvam. Yani hiçbir zaman eksikliklerini hissetmiyorum.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı sonrası ilk somut adım da geldi tabii. Özgür Özel'in kullandığı makam araçları CHP Genel Merkezi önünde haram araç ilanıyla teşhir edildi. Satışa çıkarıldı.
8: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı sahada somutlaştı. Özgür Özel'in kullandığı makam araçları CHP Genel Merkezi önünde haram araç ilanıyla satışa çıkarıldı. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk açıklamasında CHP'yi ahlaki değerlerine

0: ise dikkat çekti.
1: Manisa Milletvekili Özgür Özel'in iki VIP aracı daha önce de tartışılmıştı. Bu araçlar etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş ve Özkan Yalım tarafından satın alınıp içleri donatılmıştı. Hatta Özkan Yalım'ın araca 170 bin avroluk harcama yapması, bu harcamanın da belediye kasasından çıkması tepki çekmişti. Özkan Yalım'ın hazırlattığı aracın üzerine havlucu Özkan'dan satılık haram araç, diğerine ise müteahhit Aziz'den satılık haram araç ilanları asıldı.
2: ...2015 yılında Fenerbahçe'nin takım otobüsü yolculuk esnasında kurşunlanmıştı. Ardından yürütülen soruşturmalar sonuçsuz kalmış ve faili meçhul olarak dosya rafa kaldırılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir gelişmeyi açıkladı efendim. Dosyanın yeniden açıldığını ve sürecinde bizzat takipçisi olacağını söyledi.
3: Milyonlarca Fenerbahçeli'yi heyecanlandıran gelişmeyi Akın Gürlek duyurdu. 11 yıllık dosya yeniden açılıyor. 2015 yılında Çaykur Rizespor deplasmanından ayrılan Fenerbahçe, Rize'den İstanbul'a dönmek üzere yola çıkmıştı. Trabzon'un Araklı ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından takım otobüsüne ateş açılmış, Fenerbahçe kafilesi saldırıyı ucuz atlatmıştı. Şimdi ise Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 yıldır aydınlatılamayan olayın faillerini bulmak için kararı bozdurdu. Dosyayı yeniden açtı. Akın Gürlek haberi sosyal medya hesabından verdi. Faili meçhul suçları aydınlatmak üzere bir birim kurulduğunu geçtiğimiz aylarda duyuran Bakan Gürlek, Fenerbahçe'nin davasını da unutmadı. Soruşturmayı yürüten ilk ekipte FETÖ izine rastlanılması da konuyu daha hassas hale getirdi. Bu kapsamda dosya kanun yararına bozuldu ve raftan indirildi. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının merak ettiği otobüs saldırısını yapanlar tekrar araştırılacak. Faillerinin meçhul kalmaması için çalışmalar titizlikle yürütülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada ayrıca sürecin takipçisi olacağını söyledi.
4: Kaptan nerede? Trabzonlular ha?

0: Gazze'de bayramın adı yine kan, yine gözyaşı ve yine yıkım. İsrail ablukası altındaki Filistinliler bayram namazını enkaz yığınları arasında, çadır kamplarda kıldı. Çiftliklerin yok edilmesiyle bir kurbanlığın fiyatı 10 bin dolara fırlarken gıda kıtlığı çeken halk bayram sevincini çoktan unuttu. Soykırımcı İsrail gece saatlerinde de Gazze'yi vurarak Hamas'ın yeni komutanı Muhammed Avde'yi hedef aldı. İşgal altındaki Kudüs'te ise tüm kısıtlamalara rağmen 140 bin Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın etti. İşte insanlığın utanç tablosu ve bölgeden yansıyan o acı detaylar.
1: Yıkılan camiler, yerle bir olan mahalleler ve çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışan milyonlar. Gazze şeridinde Filistinliler bir kurban bayramını daha İsrail'in ağır bombardımanı ve derin bir açlık krizi altında karşılıyor. Binlerce Gazze'li bayram namazı için moloz yığınları arasında saf tuttu. Siviller saldırılarda hayatını kaybeden yakınları için dua etti. Camilerin büyük bölümünün yıkılması nedeniyle bayram namazı açık alanlarda kılındı. Çocuklar ve yaşlılar yıkılan binaların gölgesinde bayramı karşılamaya çalıştı. Savaşın yol açtığı ağır insani kriz ise her geçen gün derinleşiyor. Bölgede kurban kesmek artık tamamen bir hayal. Zira çiftliklerin yok edilmesi ve sınır kısıtlamaları nedeniyle kurbanlık fiyatları astronomik seviyelere çıktı. Nüfusun %77'si gıda kıtlığı çekerken halk umudunu yardım kuruluşlarının dağıttığı dondurulmuş etlere bağladı.
2: Bayram yok. Bayramın neşesi, havası yok. İnsanlar perişan. Ölüm, cinayetler, içinde bulunduğumuz acı. Bu bayram değil ve bayram olarak da kabul edilmiyor. Biz ölü insanlarız. Biz öldük.
1: Soykırımcı İsrail bayramda da durmadı. Dini hassasiyetleri yine göz ardı etti.

0: Mal mahallesine hava saldırısı düzenlediler. Hamas'ın yeni komutanı Muhammed Avde'nin hedef alındığı iddia edildi. Hamas, Avde'nin şehadetini doğruladı. Avde ve ailesinden 3 kişi toprağa verildi. İşgal altındaki Kudüs'te de bayram buruk geçiyor. İsrail polisinin tüm engellemelerine rağmen 140 bin Müslüman Mescid-i Aksa'ya koştu. Bayram namazını eda etti. Filistinliler bir bayramı daha soykırım, işgal, baskı ve zulümün altında geçirmek zorunda kaldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la yürütülen diplomatik süreç kapsamında Müslüman ülkelere yaptığı İbrahim anlaşmalarına katılın çağrısı bölgede yeni bir tartışma başlattı. Pakistan, İsrail'e normalleşme talebine açık şekilde karşı çıkarken Körfez ülkeleri de Washington'un baskısına mesafeli yaklaşıyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkelerine İran'la barış istiyorsanız İsrail'i tanıyacaksınız resti çekti. İbrahim Anlaşması'nı şart koştu ancak İslam dünyasında bu şart karşılık bulmadı. Trump'ın bu açıklamalarına müzakerelerin kilit arabulucusu Pakistan'dan sert tepki geldi. Savunma Bakanı Havacı Asif bir televizyon programında konuştu. Çok net bir duruşumuz var. Bu bizim için asla kabul edilebilir değil. Biz pasaportlarında İsrail'in adı bile geçmeyen tek ülkeyiz dedi. İbrahim anlaşmalarına katılmayacaklarını vurguladı. Peki Körfez ülkeleri bu sürpriz talebe ne diyor? Politico'ya konuşan diplomatik kaynaklara göre bölge başkentleri Trump'ın bu çağrısını gerçekçi bulmuyor. Birçok Arap diplomat bu hamleyi ABD iç siyasetindeki şahin cumhuriyetçileri yatıştırmaya yönelik bir taktik ve yutulması imkansız bir zehirli hap olarak değerlendiriyor. Suudi Arabistan cephesi ise bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail'le diplomatik ilişki kurmayız diyerek katı tutumunu bir kez daha yineliyor. Bölgedeki yetkililer ABD'nin İran'a yönelik baskıyı sürdürürken aynı zamanda İsrail'le normalleşmeyi şart koşmasının kırılgan diplomatik süreci daha da zorlaştırabileceği görüşünde.
1: Ve İspanya siyasetinde deprem yaşanıyor. Yolsuzluk iddiasıyla Başbakan Pedro Sánchez'in iktidardaki Sosyalist Partisi'nin genel merkezine polis girerek arama yaptı. İspanyol polisi sabah saatlerinde başkent Madrid'deki Sosyalist İş Partisi'nin genel merkezine gitti. Polis ekipleri mahkeme kararıyla genel merkeze girdi. Eski bir vekilin merkezinde olduğu iddia edilen olası bir yasa dışı finansman ve yolsuzluk ağına ilişkin kritik belgeleri topladılar. Soruşturmanın gizli olması nedeniyle de ayrıntı paylaşılmadı. Parti yönetiminden de ilk açıklama geldi. Sakiniz, yargıyla tam işbirliği içindeyiz açıklaması yapıldı. Sánchez hükümeti son dönemde parti çevresindeki çeşitli yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle baskı altında bulunuyor. Soruşturmalar Sánchez'in bazı yakın müttefikleri ve aile üyelerini de kapsıyor. Geçen hafta bir mahkeme eski sosyalist başbakan ve Sánchez'in yakın müttefiki José Luis Rodríguez Zapatero'nun nüfus ticareti ve kara para aklama ağı yönetmekte suçlandığını açıklamıştı. Zapatero ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Sánchez iktidarı suçlamaları muhalefetin bir karalama kampanyası olarak niteliyor. Ve Avrupa Birliği'nde genişleme süreciyle ilgili dikkat çeken yeni bir tartışma başladı. Brüksel yönetimi, birliğe katılacak yeni ülkelere belirli bir süre veto hakkı verilmemesini değerlendiriyor. Amaç, AB içinde karar alma mekanizmalarının kilitlenmesini önlemek. Bir diğer yandan İtalya Başbakanı George Meloni'den Avrupa Birliği'ne sert eleştiriler geldi.
2: Avrupa Birliği genişleme sürecini hızlandırırken yeni üyelerin karar alma süreçlerini bloke etmesini önleyecek yeni formülleri masaya yatırdı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre AB, birliğe katılacak aday ülkelerin dış politika ve vergi gibi oy birliği gerektiren başlıklarda belirli bir süre veto hakkı kullanmasını engelleyecek bir plan üzerinde çalışıyor. Brüksel'in bu adımında eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın son yıllarda birçok kritik Avrupa Birliği kararını veto etmesi etkili oldu.
3: Omey, ezeri ve Togio.
2: Geçici veto sınırlamasının ilk etapta Karadağ için uygulanabileceği belirtiliyor. 2028'e kadar birliğe katılması hedeflenen Karadağ'ın üyelik anlaşmasına özel maddeler eklenmesi değerlendiriliyor. Ancak uygulamanın hukuki açıdan tartışmalı olduğu ve ikinci

0: sınıf üye eleştirilerine neden olabileceği ifade ediliyor.
1: Ich kann nicht akzeptieren.
0: Öte yandan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'ni sert sözlerle hedef aldı. İtalya Sanayiciler Konfederasyonu toplantısında konuşan Meloni, Avrupa Birliği'nin stratejik büyümeyi feda eden bürokratik bir dev haline geldiğini söyledi.
2: Anche questo significa fiducia, anche questo significa...
3: İdeolojik ve teknokrat yaklaşımlar uğruna rekabet gücünü ve stratejik büyümeyi çok sık feda etmiş bürokratik bir devdir. Avrupa günlük yaşamın her alanına kurallar koyma konusunda acımasız davrandı. Ancak küresel sahnede sesini duyurma konusunda miyop oldu.
2: Ukrayna, dazi americane...
0: İtalyan lider ayrıca İran krizinin ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası enerji risklerine karşı Avrupa'nın daha esnek ekonomik tedbirler alması gerektiğini savundu. AB içinde genişleme, veto mekanizması ve kurumsal reform tartışmalarının önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşması bekleniyor.
4: Demokratik Kongo Cumhuriyeti ölümle pençeleşiyor. Bir yanda 10 milyon insanı açlığa mahkum eden çatışmalar, bir diğer yanda tedavisi olmayan Ebola virüsü. Salgının merkez üssü Ituri'de halk Kurban Bayramı'nı korku ve çaresizlik içinde karşıladı. Maskeler takıldı, eller yıkandı, dualar edildi.
5: Dünyanın en ağır insani krizlerinden birinin yaşandığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tablo her geçen gün daha da kararıyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un açıkladığı verilere göre ülkenin doğusunda tam 10 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya. Üstelik bu açlık krizi bir başka büyük kabusla Ebola salgınıyla birlikte ilerliyor. Salgının merkez üssü olan Ituri eyaletindeki Bunia kentinde Kurban Bayramı bu yıl neşe değil gözyaşı getirdi. Yüzlerce şüpheli vaka ve çok sayıda ölüm kaydedildi. Müslümanlar maskeler takarak ve el yıkama istasyonlarından geçerek buruk bir bayram namazı için saf tuttu. Yıllardır iç savaşın ve göçün vurduğu bu topraklarda halk artık ölümcül Bundibugyo virüsüyle de savaşmak zorunda. Aşısı ve tedavisi olmayan bu nadir tür vücut sıvılarıyla hızla yayılıyor. Oxford Üniversitesi bilim insanları ise yeni bir aşı geliştirmek için laboratuvarlarda zamanla yarışıyor.
6: Bundibugyo'ya karşı bir aşı geliştirmeye başlayabildik. Şunu belirtmekte fayda var ki ben ve alandaki birçok kişi 2013-2016 salgınında yer aldık. Ebola salgını için test edilen aşıların bazılarının test edilmesine yardımcı oldum. O dönemdeki bu bilgi birikimi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan bu yeni salgına karşı bir aşı geliştirmeye çalışmamıza gerçekten yardımcı oldu.
5: Ancak uzmanlar güvenlik testleri nedeniyle yeni aşının kısa sürede kullanıma girmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Ebola'nın özellikle cenaze törenleri ve hasta temasları sırasında hızla yayıldığı belirtiliyor. Temiz su, sabun ve temel sağlık hizmetlerine erişimin olmaması ise salgını daha da büyütüyor. Sahadaki sağlık ekiplerinin işi de hiç kolay değil. Hurafelere inanan, sevdiklerinin cenazelerini geri isteyen ve sağlıkçılara güvenmeyen öfkeli kalabalıklar sadece bir hafta içinde 3 ayrı Ebola tedavi merkezini ateşe verdi. Doktorların silah sesleri eşliğinde tahliye edildiği bölgede çaresizlik ve öfke giderek büyüyor.

0: Efendim bayramın ikinci gününde izledik. Şimdi bir kurban pazarlarındaki son duruma bakacağız. Zira kalan kurbanlardaki son fiyatlar nasıl? Hareketlilik hala devam ediyor mu? Kalan kurbanlık fiyatları düştü mü? Hepsinin cevabını 24 muhabiri Mehmetcan Çoban bize söyleyecek. Mehmetcan merhabalar, günaydın. Şimdi bayramın ikinci günü idrak ediliyor. O noktada bir pazardasın, kurban pazarındasın. Hala kurbanlıklar satılmaya devam ediliyor mu? Hareketlilik söz konusu mu? Arkada birkaç vatandaşı aslında buradan gözlemleyebiliyorum. Nedir son durum?
1: Evet Büşra Mutlu, bizler kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora ile birlikte Bağcılar Kurban Pazarı'ndayız. Buradaki hareketlilik devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar alana geldi ve büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere kurbanlıklarını da seçmeye devam ediyor. Şu anda da biz büyükbaş bir kurbanlık çadırının önündeyiz ve bu noktada aslında vatandaş katılımını da görüyorsunuz tabii ki de. Tabii önemli bir noktadan da bahsetmek istiyorum. Kurbanlıkların, Bağcılar Kurban Kesim Pazarı'ndaki kurbanlıkların 1/4'ü satıldı. Satılmayan bazı kurbanlıklarsa tırlarla besiciler tarafından memleketlerine götürülmeye başlandı. Tabii ki de o tırlarda da hazırlıklar devam ediyor. Şu anda da ekranlarımızda görmüş olduğunuz gibi o tırlardaki hazırlıkların da sürdüğünü sizlere söyleyebiliriz. Kurbanlıkların büyük bir çoğunluğunun satıldığını söylemiştik. 1/4'ünden bahsediyoruz. Neredeyse %75'i o kurbanlıkların satıldı. Tabii ki de büyükbaş kurbanlıklar pazarlardan çekilince küçükbaş kurbanlıklara da rehavet arttı. Özellikle küçükbaşlara da bayramın birinci günü bu kadar talep yoktu. Özellikle ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde ise kurbanlıklarda küçükbaşlara talep daha fazla oluyor ve o yüzden küçükbaş hayvancılarsa, küçükbaş besicilerse bayramın özellikle ikinci, üçüncü ve dördüncü gününü de beklediğini söyleyebiliriz. Tabii ki de çadırın içinde de hareketliliği şu anda görüyorsunuz ve biz de o çadıra doğru yavaştan girelim. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. İçeri girdiğimiz takdirde görüyoruz ki kurbanlıkların büyük bir çoğunluğu satılmış durumda ve üstlerine de işaretleri koyulmuş durumda. Peki besicilerin yanına gidelim. Besiciler satışlardan memnun mu? Kurbanlıkların yüzde kaçı satıldı? Efendim merhabalar. Nereden merhaba. Geldik? Kurbanlığın yüzde kaçı satıldı?
2: Hoş geldiniz tekrardan. Şimdi şöyle, biz daha önce de görüştüğümüzde %40'ını satmıştık. 160 tane getirdik. Şu an elimizde 30 tane kaldı.
1: Yani bugün bayramın ikinci günü, 30 kurbanlığın kaldığını söylediniz. Peki devamı da bugün satılır mı, neler söylersiniz?
2: Bugün inşallah bitireceğiz. Bugün de satılır diye düşünüyoruz. Biz de evimize gideceğiz, bitireceğiz.
1: Satışlardan memnun muyuz?
2: Memnunuz. Hamdolsun iyi, çok şükür.
1: Efendim bayramı tekrardan mübarek olsun. Evet, aslında besicileri de görüyorsunuz. Kurbanlıkların büyük bir çoğunluğu satıldı. Özellikle büyükbaş olmak üzere, küçükbaş olmak üzere. Bağcılar Kurban Kesim ve Kurban Satış Pazarı'nda kurbanlıkların %75'inin satıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki de satılmayan büyükbaş kurbanlıklar memleketlerine götürülüyor besiciler tarafından. Küçükbaş kurbanlıklarsa pazardaki yerini almaya devam ediyor diyelim ve bizim Bağcılar Kurban Pazarı'ndan aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü tekrardan size bırakalım. Büşra Mutlu.
0: Evet Mehmetcan, teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, 24 ekibinden Mehmetcan Çobal o noktadaki atmosferi aktardı. Aslında bir şöyle ufak kurban pazarında bize tur attırdı, bizi gezdirdi. Ali Kemal Cora da o noktaları görüntüledi. Tabii bazı vatandaşlar bayramın ikinci gününe bıraktı bu alışverişlerini. Hareketlilik bir parçada olsa hala o noktada devam ediyor. Teşekkür ediyoruz ekibimize ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii kurban bayramı öncesi İstanbul girişlerinde sıkı bir de denetim vardı. Öyle ki TEM otoyolunda durdurulan kamyonetlerden yüzlerce kurbanlık çıktı efendim. Belgeleri eksik, sevk şartları uygun olmayan hayvanlara el konuldu bu uygulamalarda ve bazı sürücüler ne olduğunu anlamadan cezalarla karşılaştı. İstanbul polisi sadece birkaç gün içinde yüz binlerce liralık ceza kesti.
3: İstanbul'un giriş noktalarında denetimler artırıldı. Özellikle Anadolu'dan kente yapılan hayvan sevkiyatları mercek altına alınırken polis ekipleri TEM otoyolu Kavacık katılımında günler süren uygulama yaptı. Sürücüler araçlardan indirildi, evraklar kontrol edildi. Kasalardaki kurbanlıklar için veteriner belgeleri ve sevk izinleri incelendi. Denetimlerde şartlara uygun taşınmadığı belirlenen çok sayıda hayvan tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmasında 100 küçükbaş ve 26 büyükbaş olmak üzere toplam 126 kurbanlığa el konuldu. Bazı araçlarda sevk belgelerinin eksik olduğu, bazı hayvanlarınsa kayıt dışı taşındığının belirlendiği öğrenildi. Uygulama sırasında sürücülere toplam 626 bin lirayı aşan idari para cezası kesildi. El konulan kurbanlıklar daha sonra İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İstanbul Emniyeti ise bayram öncesinde hem kaçak hayvan girişinin hem halk sağlığını riske atabilecek sevkiyatların önüne geçmek için uygulamaların süreceğini açıkladı.
0: Evet, bu haberle noktaladık. Gelişmelerle devam ediyor olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sanatçı Yalçın Gökçebağ, samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
2: Elhamdülillah.
3: Ha, Sertaç arıyor. He? Sertaç.
4: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
3: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
4: O enişte. Bayramın kutlu
1: Sertaç,
4: olsun.
1: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
4: bak. İneme bak, ineme.
2: Sertaç, Almanya nasıl olur?
4: Ellerinden öperim.
2: Çok güzel.
1: Bak şimdi kime veriyorum?
5: Dur getir, ben de konuşayım.
1: Dur, giymiyorum. Tamam bak, kime veriyorum?
4: Halam.
3: Sertaç.
4: Bayramın kutlu olsun.
3: Senin de bayramın kutlu olsun halam.
0: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
9: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Anadolu'nun küçük hanelerinden çıkıp Almanya'ya giden ilk nesil misafir işçiler, bavullarının içinde yalnızca eşyalarını taşımıyordu. Kökleri, hayalleri, gelecek umutları ve kültürlerini de bavula sığdıran misafir işçiler, yemek geleneklerini de yanlarında götürüyordu. İtalya'dan İspanya'ya, Yunanistan'dan Yugoslavya ve Türkiye'ye kadar 60'lı yıllarda Avrupa'nın fabrika ve madenlerinde yan yana çalışan misafir işçilerin belki de birbirinden en fazla ayrıştıkları yer mutfaklar ve tabaklarına koydukları yemeklerdi. Misafir işçi yurtlarındaki elektrikli ocaklarda pişirilen yerel yemeklerin yıllar içinde Alman kültüründe karşılık bulacağını o yıllarda kimse tahmin edemezdi. Ancak misafir işçilerin kalıcı olması ve aileleriyle birlikte Almanya'ya yerleşmesi pek çok kültürel ögenin de Almanya'da hayat bulması ve sokağa karışmasına olanak sağladı. Yemek belki de bunların arasında en hızlı yayılıp karşı komşunun kapısını ilk çalanlardan oldu.

0: Türk kültürümüzde sadece döner yok. Onun için bütün çeşitlerimizi tanımaları gerekiyor. Ve tek düze gitmememiz gerekiyor. Onun için pide ve ızgara çeşitleri olarak benim bulunduğum bölgedeki ben tek Türk restorantıyım. Bu civarda yakın olarak. Onun için bu çevredeki insanlara da Türk kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz.
1: Türkler, kendimiz de Türk olduğumuz için yemek, catering hizmetini sadece Türklere verdik. Diğer ülke insanlarının cateringlerini serbest bıraktık. Onlar kendileri cateringini getirip de yaptı.
2: Buralarda da barış sağlanır. Buralarda da birlik beraberlik sağlanır diyorum. Sizleri burada tekrar misafir etmekten heyetimizle mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bir kez daha milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. AK Parti Genel Merkezimizden, Cumhurbaşkanımızın mekanından tüm milletimizin bayramını tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah nice bayramlara çıkmayı nasip eylesin. Hani o Göktürk anıtlarında söylendiği gibi üste gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça azim milletimiz hep var olsun.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Sayın Başkanım.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
4: Değerli basın mensubu arkadaşlar, sizin de bayramı kutlu olsun. Bu arada unuttum belki onu.
2: Evet.
4: Sayın Başkanım, kurban yakınlaşma demek.
2: Evet.
4: Birbirimize de yakınlaşacağız. Yakınlaşmamız gerekiyor. Hedefimiz ve siyasetin asıl hedefi bu topluma, Türk milletine daha müreffeh bir hayat, yaşam sunmak, daha mutlu bir Türkiye ve coğrafyayı temin etmek olmalıysa biz onun için gereken her türlü yakınlaşmayı yapacağızdır. Ama tek hedefimiz var. Gerek Türkiye içinde, gerekse Türkiye'nin etrafındaki ülkelerle ve Orta Doğu İslam coğrafyasıyla mutlu, müreffeh bir dünya inşa etmek. Tek hedefimiz o olmalı. Bu amaçla zaten demiştim, siyasetin amacı insan mutluluğu, toplumun, milletimizin mutluluğu ve huzuruysa onun için hep birlikte el ele zaten gereken yapılacaktır. Bayramlar da bu vesileyle bazı şeylerin hatırlatıcısı olacaktır kanaatindeyim.
2: Kesinlikle.
4: Bizler kardeşiz. Daha ötesi yok.
2: Kesinlikle.
4: Anamız babamız aynı olmasa bile kardeşiz ve aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın huzuru için hep birlikte tüm siyasi partiler de amacımız zaten o.
2: Kesinlikle.
4: Onun için gereken her şeyi yapacağız. Ve milletimizin de tüm coğrafyamızın da Kurban Bayramı'nı tekrar kutlamak istiyorum. Bu vesileyle kabul ettiğiniz için de teşekkür ederiz.
2: Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Tam sizin söylediğiniz gibi bayram muhabbeti fazlalaştırıp mesafeleri azaltan bir önemli bir gün, dini bayram. Allah yardımcımız olsun. Tabii dünyada yaşanan gelişmelere bakıldığında, bölgemizdeki gelişmelere bakıldığında bu birlikteliklerin, bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sizlerle beraber çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah Türkiye'nin önü aydınlıktır. Milletimizin geleceği aydınlıktır. Hep beraberce Türkiye davasına, Türk milleti davasına, millet davasına beraberce inşallah omuz vereceğiz, güç vereceğiz. Birlikte hep beraber Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe geçmesi için hep beraber çalışacağız inşallah. Biz de Hatay'daydık. Hatay'dan böyle vekillerim Sivas'taydı. Şehirlerimizin de selamlarını iletelim. Evet.
5: Biz de Sivas'tan selamlar iletelim.
2: Ankaralı size. Zaten Ankara'dan. Başkanım ondan sonra. Abdullah senin memleket.
6: Ben Asayi Muşar'ın İstanbul'da
2: yaşamışım.
6: Evet. Benim de eşim
7: var. Öyle mi? Erişte misin? Sökelisin.
6: Ben de orada okudum. Ben seni üniversitede
7: okudum. Öyle mi? Söke. Hangi bölüm okudun? Turizm mi?
6: Ben Uluslararası Ticaret ve İşletme okudum.
7: Çok güzel.
2: Aslında Türkiye hikayesi değil mi Hüseyin
7: Bey? Tabii canım ya.
2: Aynen öyle.
7: Sayın Bey'in yıllarda belirli bir müzik okuyacağım.
2: Aynen öyle. Tabii.
7: Şimdi arkadaşımız gelmiş Gümüşhane'de Söke'de öğrenciyken orada bizim kızı beğenmiş yani. Hatta bizim Aydın gerçekten tarım memleketi, turizm memleketi. Çok güzel bir memleket. İncilimiz. Şimdi herkes bu kestane Bursa zannediyor ama kestane gerçek yeri Aydın'dır. Yani Türkiye'de üretilen kestane %80'i bizim Aydın'da çıkar.
4: Türkiye çok güzel.
7: İncilimizin de o şekilde pamuk.
4: Evet, Türkiye çok güzel bir coğrafyadır. Muhasebe yapmayacağım Hüseyin Bey'e de. Evet. Türkiye'de en iyi kestane de Simav'da
7: çıkmış.
8: Evet. Tam şimdi milletimizin bayramlaşması gibi bir bayramlaşma yapıyoruz. Şehirleri konuşuyoruz. Evet. Ondan sonra çocukları, aileleri konuşuyoruz. Milletimiz de bayramlarda zaten ev ziyaretlerinde bunları konuşuyor, bunları sohbet ediyor. Bu güzeldir. Bu geleneğin kuşaktan kuşağa aktarılması lazım. Kesinlikle. Muhakkak bu birlik beraberliğin.
7: Küskünlerin barıştığı.
8: Tabii. Küskünlerin barıştığı çok önemli. Küskünlerin.
9: Fazıl Başkan'ın bilek tutsun. Sultan Hüseyin arasında.
4: %99 olur inşallah.
8: Olsun. İnşallah.
4: Yani demin ki söylediklerim aslında dileklerimden bir parçasıydı. Bir ekstra bir tane daha tutmak mı?
7: Valla öyle bir dünya istiyoruz ki. Evet. Barışın olduğu bir dünya istiyoruz. İnşallah. Savaştan olmadı. Evet. Savaştan harcanan paraların yoksul insanlara dağıtıldığında dünya daha da güzelleşti. Evet. Güzelleşecek maalesef.
4: Evet. Ölmediği. Son 3 ay içindir başkanım ben bir Beyrut, bir İdlib, Halep, bir de Bangladeş, Dakka'ya gitmiştim.
8: Tamam. Siz dünya turu yapmışsınız.
4: Vallahi bu mazlum coğrafyanın bir an önce barışa, refaha, huzura ulaşması gerekiyor.
7: Kesinlikle.
4: Patlamalar olmadan yani o Lübnan saldırıları olmadan Beyrut'taydım. Beyrut dünyanın en güzel şehirlerinden. Bizim coğrafyamız çok güzel. Hakeza, Halep, Suriye coğrafyası öyle. Ta Tanzanya'ya kadar bu coğrafyada gerçekten çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle bizim coğrafyamızda birlik olmak gerekiyor.
8: Evet. Tam da Fazıl Hocam işte sizin deneyimlediğiniz bu seyahatlerde Türkiye'nin önemi, Türkiye'nin bir barışın merkezi olması, Türkiye'deki birlik beraberlik, Türkiye'nin güçlü olması tezini hep beraber aslında görüyoruz yani.
4: Ben ona katılıyorum. Bakın şöyle söyleyeyim. Somali'de ben doktor olarak çalıştım.
8: Evet, biliyorum.
4: 10 kusur sene.
8: Hekimsiniz.
4: Hekimim, çocuk doktoru olarak çalıştım. Türkiye'nin bir saygınlığı var. O saygınlığın özellikle bizim coğrafyada artırılması gerekir. Afrika coğrafyası, Kuzey Afrika, işte Tanzanya kadar varan bölge, artı şeye kadar, Singapur'a, Filipinler'e kadar olan bölge. Türk coğrafyasını zaten biliyorsunuz.
8: Evet.
4: İnşallah bu coğrafya hem ekonomik olarak hem de huzur olarak kalkınması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor, evet. Açıkçası söyleyeyim.
8: Yani Türkiye'ye düşen çok büyük...
4: Türkiye sadece Türkiye'de,
8: evet,
4: değil.
8: Bravo. Bravo.
4: Türkiye'de değil.
8: Türkiye'ye düşen çok büyük roller var, çok büyük sorumluluk var. Ve burada gerçekten işte tam da bu bayrama vesile kılarak bu bizim içeride birlik beraberlik halinde ki görüntümüz, fotoğrafımız milletimize moral veriyor.
10: Millet Halk Partisi'nde şu an ilk ziyaret gerçekleşti. AK Parti heyeti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi ve bu konuda şu an bayramlaşmalar gerçekleşirken Sevda Erden Kılıç CHP'de heyet başkanlığı yaparak AK Parti heyetini kabul ettiler ve AK Parti'de de baktığımızda kimler bu heyette? Resul Kurt heyet başkanı olarak CHP Genel Merkezi'ne geldi AK Parti'den ve beraberinde heyette Fatma İlkcan Aksu ve Yunus Emre Şahin de bu heyete eşlik eden isimler oldu. Saat 9.30 itibariyle iki heyet CHP Genel Merkezi'nde ilk bayramlaşmayı gerçekleştirdi. Aynı saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi heyeti de AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Giden isimlere baktığımızda CHP'den Ali Fazıl Kasap heyet başkanı olarak yer aldı. Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız AK Parti Genel Merkezi Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak gitti ve Kurban Bayramı tebriği için ilk ziyaret karşılıklı olarak gerçekleşiyor saat 9.30 itibariyle. Şu anda AK Parti Genel Merkezi'nde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de bayramlaşma devam ediyor ve bu bayramlaşma konusunda da birlikte daha güzel bir siyaset yapmamız temennisiyle şeklinde konuşmalarda ılımlı havada geçiyor tabii ki. Bu konuda da iki tarafın da karşılıklı sohbetleri devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün saat 9.30 itibariyle Kurban Bayramı, siyasi partilerle Kurban Bayramı ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Hem de kabul ediyor heyet olarak. Üçer kişiden oluşan heyette şu an karşılıklı sohbet gerçekleşiyor. Ve bütün gün, bütün sene, hatta bütün dönemle alakalı olarak da keşke siyasetimizde bu havada geçse temennileri konuşuldu. Tabii bölgede yaşanan gelişmeler de bunları sekteye uğratan, ancak birlik beraberlik içinde olunması gerektiği konusunda da karşılıklı temenniler gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla birlikte tekrar CHP Genel Başkanı oldu. Ve şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kabul heyeti de Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu heyet oldu. Ve bu heyet de şu an saat 9.30 itibariyle AK Parti heyetini kabul etti. Cumhuriyet Halk Partisi bugün 16 siyasi partiyi kabul edecek ve 16 siyasi partiye de ziyarette bulunacak Kurban Bayramı vesilesiyle. Şu anda da AK Parti heyeti Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayramlaşma için burada. Kimler var diye baktığımızda heyet başkanı Resul Kurt, 28. dönem Adıyaman milletvekili kendisi ve AK Parti'de sivil toplum ve halk ilişkiler başkan yardımcısı. Heyette bulunan diğer isim Fatma İlkcan Aksu, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi ve Yunus Emre Şahin, Gençlik Merkez, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi olarak AK Parti'deki Kurban Bayramı ziyaret heyetinde yer alıyor. Şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi'nde soruların da cevabının alındığı bir noktadayız. Batın mensuplarının sorularında yanıtlanan bir noktadayız. İki parti de şu an Kurban Bayramı ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Dilerseniz konuşmalara kulak verelim.
11: İlgili olarak bilgi verin. Biz takip ediyoruz. Hasar tespitlerini yapıyoruz. Bununla ilgili hasarların ne şekilde telafi edileceğiyle ilgili bir çalışmamız devam ediyor. Adıyaman'da özellikle etkili olduğu için o bölgeye yönelik hem bakanlıkla hem de çiftçilerimizle sürekli iletişim halindeyiz.
12: Başkanım, Antep'te de felaket var. Antep'e de katsanız oraya.
11: Olur.
12: Ya süper bitirdi başkanım. Ya süper Antep'i yenilebilir tarım anlamında.
11: Evet. Yani zaten yok, sıkıntı yok. Orada beraberiz yani. Aynı etkiden zarar gören evet, çiftçilerin hepsi vatandaşımız.
13: Yani sonuçta
11: ben Adıyaman özelinde olduğu için Adıyaman'ı takip ediyorum ama evet. Antep'te de olmuşsa mutlaka
13: yani Türkiye'nin aslında her yerinde farklı farklı sorunlar var. Ama siyasetçinin görevi de hangi dağ efkarlıysa oraya gitmek. Tabii. Oranın sorunlarını çözmek.
11: Kesinlikle.
13: Bizim de gayemiz bu.
11: Çok teşekkür ederiz. Hakikaten. Güzel hizmetler diliyorum. Yönetiminizi tebrik ediyorum.
13: Çok teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun.
11: Hep beraber ülkemize daha güzel hizmetlerde bulunuruz.
12: İnşallah.
11: Siz nasılsınız başkanım?
14: Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Biz de Konya'da iklim uygun olunca Antep'teki gibi bir felaket yaşamadık. Yüksek bir korku var ama üretim maliyetleri çok arttı. O yüzden düzgün bir fiyatlandırma bekliyoruz.
11: İnşallah.
14: Konya'da çiftçilerimiz için, üretenler için güzel bir fiyatlandırma olursa tüketici de ucuz gıdaya ulaşabilir. Tabii uluslararası konjonktür önemli ama emeklilerimizin de bir torunlarına harçlık verebilmesi, bir yemek çıkarabilmesi, börek baklava ikram edebilmesi komşularına önemli. Bu güçten duş durer maalesef. Umarım her şey güzel olacak.
11: Evet, hepimizin gayesi. 17 milyon emeklimiz var. Bizim hepsi bizim insanımız. Benim babam da emekli, sizin de abiniz, amcanız da emekli. Emeklilerin biz çok farkındayız. Hakikaten ihtiyaçları, talepleri, sıkıntı. Biz de sahadayız ya, siz de sahadasınız. Biz de sahadayız. Dolayısıyla sorunları çok iyi biliyoruz. En kısa zamanda çözmenin gayreti içerisindeyiz. Evet. Nasıl, sizin nasıl gidiyor bayram arkadaşlar?
13: Yorucu herhalde. Yorucu. Yorucu bir hafta geçti herhalde.
11: Evet. Çayımızı içelim değil mi?
13: Buyurun tabii ki başkanım, buyurun.
11: Siz olmazsınız. Evet. Biz içeceğiz, siz içmeyeceksiniz. Ayıp olacak ama.
13: Baklava, basın mensubu arkadaşlarımızla da herhalde
11: heyetimizin, değil mi? Heyetimizi de evet. Takdim edeyim size. Fatma Hanım, kadın kolları MKYK üyemiz. Semre Bey, gençlik kolları MKYK üyemiz. İkisi de sivil toplum başkanlıklarımızda, kendi birimlerinde. Genç arkadaşlarımız.
13: Biz siz tanıyorsunuz diye tabii parlamentodan, o yüzden tanıdığınız için takdim etmedik. Basın mensubu arkadaşlarımızı biliyordu herhalde. Barış Bektaş Konya milletvekilimiz, Hasan Öztürkmen Antep vekilimiz. Gazi. Zaten Antep'le başladık sohbete de. Zaten Antep'le başladık. Antep Adıyaman'la başladık sohbete.
11: Ben Plan Bütçe Komisyonu'ndayım.
13: Evet.
11: Hasan abi her şeyde gelir mutlaka.
13: Evet. İşte bu komisyon çalışmaları da insanların birbirini tanıma. Belki tabii fırsat olabilse zaman zaman uzlaşabilme için var.
11: Ben şimdi Plan Bütçe Komisyonu'ndayım ama diyelim Kartalkaya Yangın Komisyonu'nda da bulundum.
13: Evet.
11: İliç Maden Kazası Komisyonu. Orada da hakikaten farklı bir iletişim oluyor. Farklı
13: evet,
11: bir dostluk oluyor. Bu tür komisyonlarda görev almak çok faydalı. Hem toplumsal üretim sağlıyorsunuz, sorunların tespitinde ortak akıl yürütüyorsunuz, hem de partiler arası diyaloğu da gerçekleştiriyorsunuz.
13: Bir de sorunları ben de deprem komisyonunda, Rabia Naz Vatan ve Sur Ünleri komisyonunda yerinde görmek sorunu, sahada görmek, hep de aynı anda birlikte görmenin de çok faydası oluyor. Bu rapora da yansıyor. Zaman zaman raporda yani şer koyduğumuz durumlar da oluyor ama hep beraber gözümüzle gördüğümüz şeyi de raporda aynen geçiriyoruz zaten. Geçirmek durumunda da kalıyor arkadaşlar.
11: Ama çok
13: faydalı yani araştırma komisyonları. Evet.
11: Raporu çekmek.
13: Yani sadece o rapor oluştuktan sonra rapordaki konuların yasalaşması gerekiyor. Yönetmeliğe dönüşmesi, uygulamaya geçmesi gerekiyor.
11: Şimdi bizim hem İliç ile ilgili hem de evet, Kartalkaya ile ilgili şimdi hakikaten oradaki çok güzel tespit ve öneriler var. Onlar yavaş yavaş mevzuat içerisine de değiştirilerek güncelleniyor. Yani orada alınan kararlar da, meclisin iradesi de yönetmeliklerle ve yasal düzenlemelerle değiştiriliyor veya değiştirilecek. Çok faydası oldu.
13: Yani çabamız bir daha bunların yaşanmaması adına ülkemizde.
11: Ben tekrar teşekkür ediyoruz ev sahipliğiniz için.
13: Biz teşekkür ederiz başkanım.
11: İyi bayramlar diliyoruz. Heyetler gidip geliyor.
13: Evet. Zamanlı var. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben de çok sağ olun.
15: Tesla'nın patronu Elon Musk 2022'de Berlin ziyareti sırasında attığı tweette "Döner kebap harika" dedi ve Alman medyası bunu "Musk Alman dönerini sevdi" diye duyurdu. Türkler hemen itiraz etti. "Elon, o döner Türk işçilerin eseri, yanlış adrese teşekkür ediyorsun." Kim bilir, Musk belki de son yıllarda dönerin Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı işletmeler tarafından Alman döneri veya Berlin usulü döner olarak pazarlanmasından etkilenmiştir. Nitekim Atlanta'daki Frankfurt Döner Kebap, Texas'taki Wertz Berlin Inspired Kebabs ve Seattle'daki The Berliner Döner Kebap, döneri bir Alman ürünü olarak sunan döner zincirlerinden maalesef yalnızca bazıları. Kitaplarda da döner eksik değil. Max Gold'un Der Krapfen ve Auf dem Sims adlı eserlerinde Berlin sokaklarındaki dönerciler şehrin ruhunu yansıtan bir detay olarak geçiyor. Türk yazar Feridun Zaimoğlu'nun Kanak Sprak'ındaysa döner, göçmen gençlerin hem geçim kaynağı hem de kimlik mücadelesinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Mesela bir neo-nazi kampanyasında Bockwurst statt Döner, döner yerine Bockwurst sloganı kullanılmıştı. Bir yemeğin göçmen kimliğine atıfta bulunarak yabancı düşmanlığı yapılması herhalde gastronomi ve politika tarihindeki yerini almıştır. Böylesine büyük bir fenomenin hakkını verme zamanı şimdi. 2011 yılı Türkiye'den Almanya'ya göçün 50. yılıydı ve döneri Almanya'ya getiren kişiyi onurlandırmak

için en doğru zamandı. Almanya Türk Döner Üreticileri Birliği, ekmek arası dönerin mucidi unvanını Kadir Nurman'a vermeye karar verdi. Bir resepsiyon gerçekleştirilerek Nurman onurlandırıldı ve haber başta Almanya olmak üzere pek çok ülkede karşılık buldu. Nurman, 2013 yılında hayata veda ettiğinde BBC ve Independent, döner kebabın mucidi Berlin'de öldü diye duyurdu. Birçok yerde haber aynı şekilde yayınlanınca, Almanya'ya döneri ilk kimin getirdiği tartışmaları hemen arkasından alevlendi. Almanya'ya işçi olarak giden Nevzat Salim, Reutlingen kasabasında 1969 yılında babasıyla döner sattığını söyleyerek o döneme ait fotoğrafları yayınladı. Berlin'de restoran işleten Mehmet Aygün de 1971 yılında Berlin'e ilk kez kendi ailesinin döneri getirdiğini iddia etti. 29 Mart 1964 tarihli Milliyet gazetesi ise İzmir İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından iki dönercinin Almanları döner yemeye alıştırmak için Almanya'ya gönderileceğini yazıyordu. İzmir'den giden döner ustalarıyla ilgili arşiv kayıtlarında başkaca bir haber bulunmasa da en erken girişim olarak hafızadaki yerini koruyor. İzmirli ustalar belki kısa bir süre kalıp döndüler. Belki de dönerin yayılma sürecindeki ilk kıvılcımlardan birini onlar yaktılar. Kim bilir? Tartışmalar süre gelse de bugün yalnızca Berlin'de 1000'den fazla, Almanya genelinde ise 35 bin dönerci olduğu hesap ediliyor. Yıllık ticaret hacmi milyarlarca euroyu aşarken bir günde 2 milyon porsiyondan fazla döner tüketiliyor. Döner 2018 yılında Berlin'deki tarihi ve prestijli Adlon Hotel'in menüsüne 19 avrodan girmiş ve en çok sipariş edilen 3. yemek olmuştu. Dönerin gastronomik bir mirasın taşıyıcısı olmasının yanı sıra, sektörel ve kültürel anlamdaki gücüyle de ikonik bir yemek olduğu artık herkesçe kabul ediliyor. Döneri Almanya'ya ilk kimin getirdiği hala tartışılsa da, ekmek arası döneri Nurman'ın başlattığı yönünde ortak bir kanı var. Dönerin mucidi olarak kendisine yöneltilen sorulara karşın Nurman, 2011'de Frankfurter Rundschau'ya şöyle söylemişti: "Günümüzdeki ekmek arası dönerlerden aslında pek memnun değilim. Çünkü içine çok fazla malzeme konuluyor. Fakat 2020'li yıllarda artık sadece döner değil, pek çok Türk yemeği de Avrupalılar tarafından benimsenmiş durumda. Öyle ki şu an bulunduğumuz bu restoran, Brüksellilerin favori yerlerinden biri ve burada yedikleri etli ekmeği hiçbir şeye değişmiyorlar. Avrupalı Türkler yemek kültürlerine sahip çıktıkları sürece, eminim ki daha birçok yemeğimiz buralarda kök salmaya devam edecek."

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Türk müziğinin değerli sanatçıları Melihat Gülses, Neva Cansın Gülses ve Şevket Aşık Uzun samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen,
1: başta terörsüz Türkiye meselesi olmak üzere son dönemdeki ufuk açan konuşmaları çok kıymetli, çok değerli. Değerli Cumhurbaşkanımızla da zaten çok büyük bir uyum içerisinde. Bu Türkiye'nin de arzu ettiği, milletimizin de arzu ettiği bu birlik, beraberlik, Türkiye'nin de önündeki engelleri teker teker aşarak Türkiye'ye büyük bir vizyon, büyük düşünme ufku, biz yapabiliriz ufku sağlıyor. Allah razı olsun. Allah iki büyük liderimizin de ömrünü uzun eylesin. İnşallah. Türkiye'nin Cumhurbaşkanımıza ihtiyacı var. Türkiye'nin Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var. Türkiye'nin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Allah mahcup eylemesin. Hani o çok güzel bir söz var ya. Biz sefere talibiz, zafer Allah'ındır. İnşallah hep beraberce. Hep beraberce.
2: Allah razı olsun.
1: Sizin ana bilim dalı nedir Esma Hoca?
3: Uluslararası ilişkiler.
1: Uluslararası ilişkiler. Evet.
3: Sizden sonra. Ben de sizlerin nezdinde tüm AK Parti camiası bayram kutlarım.
1: Sağ olun. Allah razı olsun.
3: Türkistan alemine barış, huzur, sağlık getirmek.
1: İnşallah. İnşallah. Biraz önce de CHP heyetini misafir ettik Sadir Başkanım. Çok gerçekten birlik beraberlik mesajları çok önemliydi. O kardeşlik vurgusu çok önemliydi. Tabii siz tecrübeli bir parlamentersiniz. Partiler farklı olabilir, fikirler farklı olabilir, düşünceler farklı olabilir. Ama Türkiye ortak paydasında, Türk milletinin, milletimizin ortak paydasına bir araya gelmek. Arkadaşlara da söyledim. Milletimiz de bunu arzu ediyor. Siz daha tecrübelisiniz. Ondan sonra yani bu küskünlüklerin, kırgınlıkların bitmesi ve o birlik beraberliğin sağlanmasının önemli olduğunu arzu ediyoruz.
2: Geçmişten bugüne ceddimizden, atalarımızdan öğrendiğimiz en önemli hususlardan birisi de şudur ki bayramlar küskünlüklerin, kırgınlıkların, dargınlıkların ortadan kalktığı.
4: Biz güçlü olacağız. Etrafımızdaki bazı insanlara da yer veriyoruz ama tabii önce içimizdeki birliği, dilliği sağlamış olacağız. Ama şu siyaset kısa bilgilerini alabiliriz. Başlarında sizin önderliğinizde olan bir sizlerle beraber.
5: Genel merkezlerde partiler arası bayramlaşma programları devam ediyor. AK Parti genel merkezinde MHP heyetini konuk ediyor. AK Parti ve MHP arasındaki bayramlaşma devam ediyor. Tabii geleneksel partiler arası bayramlaşma mesaisi şu an ekranlarınıza yansıyor efendim. MHP ile AK Parti bayramlaşıyor. AK Parti CHP'nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi ile bayramlaşıyor. Tabii geçtiğimiz dakikalarda da AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşmıştı ve bu iki parti arasında 3 bayram sonrası yapılan bayramlaşma ziyareti olmuştu ve şu dakikalarda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bayramın ikinci gününde bayramlaşmasını sürdürüyor. Geleneksel partiler arası bayramlaşma mesaisi geliyor ekranlarınıza.

MHP parti ziyaret heyetinde Sadi Durmaz Genel Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Esma Özdaşlı ve Şahin Kartal yer alıyor efendim. Bir diğer yandan MHP parti kabul heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı olarak Profesör Doktor Zühal Topçu, Turan Şahin, Özmen Alp, İlay Erdemir yer alıyor. Tabii AK Parti heyetine baktığımızda ise AK Parti Genel Merkezi'nin kabul heyetinde kimler var? Genel Merkez'e kabul heyetinde Hüseyin Yayman heyet başkanı olarak yer alıyor. Bir diğer yandan Necmettin Erkan, Rukiye Toy, Abdullah Uçan, AK Parti Genel Merkezi kabul heyeti isimleri olduğunu söyleyelim. Ve AK Parti ziyaret heyetlerinde kimler bulunuyor, hemen onu da aktaralım. Heyet başkanı olarak Resul Kurt, Fatma İlkcan Aksu, Yunus Emre Şahin bulunuyor. Şu dakikalarda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bayramlaşmasını sürdürüyor. Tabii bu siyasilerin bayramlaşmaları hoş sohbetler eşliğinde geçiyor diyebiliriz aslında. Geçtiğimiz dakikalarda da AK Parti ve Cumhuriyetçi Hareket Partisi bir bayramlaşma gerçekleştirdi. Geleneksel partiler arası bayramlaşma mesaisine baktığımızda bu AK Parti ve Cumhuriyetçi Halk Partisi arasında iki parti arasındaki üç bayram sonrası gerçekleştirilen bayramlaşma ziyareti oldu aslında. Bayramın ikinci günü partiler arası bayramlaşma ziyaretleri geçtiğimiz dakikalarda başladı ve şu anda da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bu bayramlaşmaları devam ettiriyor. Bayramlaşmalar sürüyor. Tabii geçtiğimiz dakikalarda AK Parti ve CHP bayramlaştı demiştik. Aynı zamanda hem AK Parti Genel Merkezi'nde CHP heyeti kabul edildi. CHP Genel Merkezi'nde de AK Parti heyeti kabul edildi. Şu dakikalarda da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bayramın ikinci gününde bayramlaşıyor. Tabii kimler var MHP parti ziyaret heyetinde? Sadi Durmaz Genel Başkan Yardımcısı, bir yandan Esma Özdaşlı, Şahin Kartal yer alıyor. Evet, bayramlaşma devam ediyor. Geleneksel partiler arası bayramlaşma mesaisi sürüyor efendim. Geçtiğimiz saat diliminde AK Parti Genel Merkezi'nde CHP heyeti kabul

gerçekleştirildi. CHP Genel Merkezi AK Parti heyetini kabul etti. Şu anda da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bir bayramlaşma gerçekleştiriyor. Geleneksel partiler arası bayramlaşma mesaisi sürüyor bu noktalarda. Kimler vardı bahsedelim. AK Parti Genel Merkezi kabul heyetinde heyet başkanı olarak Hüseyin Yayman, Necmettin Erkan, Rukiye Toy ve Abdullah Uçan yer alıyor. Partiler arası bayramlaşma mesaisi sürüyor.

0: tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle. Sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
3: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
4: Elhamdülillah.
5: Ha, Sertaç arıyor. Sertaç!
6: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
5: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
6: Enişte, bayramın kutlu
3: Sertaç,
6: olsun.
3: Sertaç bak yanımda kim var, bak.
6: Oo, gineme bak gineme.
4: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
6: Ellerinden öperim.
4: Çok güzel.
3: Bak şimdi kime veriyorum?
7: Dur dur getir, ben de konuşayım.
3: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum.
6: Tamam.
5: Sertaç!
6: Bayramın kutlu olsun.
5: Senin de bayramın kutlu olsun.
0: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: İyi bayramlar, güzel bayramlar değerli izleyenler. 24 ekranlarından herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Umarım ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur ve geçirmeye devam ediyorsunuzdur. Biz de bu bayram ekranlarınıza misafir olmaya geldik. Kiminle birlikte? Usta sanatçı Yalçın Gökçebağ ile birlikte. Değerli hocam merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Gayet iyiyim.
0: Çok iyi görünüyorsunuz.
1: Sağ
0: İyi ki buradasınız.
1: Sağ.
0: Çok teşekkür ederiz. Değerli hocam benim ikinci nasılsınızın biraz daha derinlemesini aslında. Nasılsınız? Şu ara neler yapıyorsunuz? Kafanızda, gündeminizde neler var? Kişisel gündeminizi neler oluşturuyor? Bir sanatçı olarak çevrenizi nasıl okuyorsunuz? Böyle başlamak isterim. Lütfen buyurun.
1: Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Yani bizim tabii benim özelliğim çok çalışmaktır. Ben hep resim yaparak. Zamanım geçiyor ve onun için de dışarı falan fazla çıktığım olmuyor. Hı hı. Ve şövalyemin başında çok şey bir yani kısa böyle bir şey yaşıyorum. Şövalyemin başında işte bazen yorulurum, atölyede dolaşırım.

0: Bazen resim demlemeye derim onu ben. Bazı resimler böyle her zaman istediğimiz gibi gitmez. O bakımdan da bir kenara koyup onu bir karşıdan seyretmek, işte problemlerini görmek gerekiyor. Böyle vakit geçiyor ama dostlarım gelir. Genellikle onlarla beraber konuşuruz. Sanatçı, ressam arkadaşlarımız gelir. Konuşuruz, muhabbet ederiz. Yani şeydir ama işte dediğim gibi pek dışarı çıkmıyorum. Çok çalışmam lazım yani. Çok daha bir sürü işimiz var.
1: Ne kadar güzel.
0: Evet.
1: Hocam resmin demlenme süreci ne demek bu arada?
0: Resim demde o bana ait bir şey. Yani.
1: O yüzden soruyorum.
0: Demlenme süreci. Şimdi bir resim yaparsınız. Yaparsınız. Acaba hani bitmeye yakın. Acaba bitti mi, bitmedi mi diye bir karar aşamasına gelirsiniz. İşte o sırada o demlenme derim ben ona. Onu eğer bir türlü karar veremiyorsunuz bitmediğine bir kenara koyarsınız, asarsınız ya da o ertesi gün ya da daha sonra resim size nasıl görünüyorsa o çok önemli. Çünkü bir resmi yaparken bazen böyle şeyi de kaçırırsınız. Dozunu da kaçırırsınız bazı şeylerin. O demleme dediğim şey işte onu fark edersiniz. Karşıdan bir ara verdiğinizde bir daha bir bakarsınız ki ha şuraları eksik kalmış ya da buraları fazla olmuş diye şey yaparsınız. Yani onu düzeltirsiniz. Ben ona demleme diyorum şeyde. Bazen çok uzun olabilir bu. İşte bir ayda demlenebilir. Bazen öyle bir şeydir benim için yani. Durur o resim. Bazı resimler problemli çıkar. Şimdi resim öyle bir şeydir ki tuvale başladığın zaman resim adeta bir canlı organizmaya dönüşür. Ve ressama karşı çıkar. Yani sana karşı gelir. Ben olmayacağım der. Sen onu oldurmaya çalışırsın. Nereden yaparsan yap. Devamlı karşı çıkar. Ve o karşı çıkmasını sen artık onu yenmek için uğraşır durursun. Bazen öyle bir karşı çıkar ki sana ve resmi bırakırsın. Hatta kızarsın. Allah seni ne yapsın diye. Böyle bir kızarsın. Onun için de o işte demleme dediğimiz ya da bazen problemlerini çözme zamanında onlara çok ihtiyaç vardır. Arada sırada böyle bir ara verip bakmak lazım resme. Çok bazen kaptırır gidersiniz ya perspektifinde ya bir şeysinde bir arıza olabilir. O da önemlidir.
1: Birazdan resim mevzuna tekrar geri geleceğim hocam. Elbette bir bayrama daha kavuşmuş olmanın hep birlikte sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sizdeki karşılığı nedir bayramları? Mutlu olur musunuz bayramlarda? Nasıl bir süreç geçirirsiniz? Ve buradan da çocukluğunuzdaki ve gençliğinizdeki bayramları hatırlar mısınız mesela?
0: Tabii benim en büyük özelliğim zaten geçmişi o kadar iyi hatırlıyorum ki. Biz işte köyde bayrama çok önem verilirdi. Çok biz de sevinirdik. En güzel elbiselerimizi, en güzel ayakkabılarımızı, yeni almış ayakkabılarımızı. Hatta onunla beraber yattığımı da bilirim. Ayakkabıyla beraber hemen yanımda başucumda koyup onunla beraber yattığım yılları da biliyorum. Ve bayramda işte annemizin, babamızın, büyüklerimizin elini öpmek. Ondan sonra da bir de bir adet vardı o zaman hani komşuların bayramını kutlamak işte daha biraz daha uzaklara gidip böyle birkaç arkadaşla beraber ve bir de ayrıca bayram oyunları yani sokakta oynanan bayram oyunları vardı bunlar böyle bazı şeylerden istifade edip hani fala bakma gibi böyle bir şeyler vardı tam adını bilemeyeceğim. Hani oyunlar vardı. Onları oynarsınız. Ondan mantar patlatırdık. Böyle mantar deniyor. Onlardan.
1: Çeşitli şeyler hatırlıyorsunuz hocam. Hatırlıyorum, çok da güzel
0: hatırlıyorum,
1: şeyler hatırlıyorsunuz.
0: Tabii. Hatırlıyorum. Onun için bayramı biz çok severdik. Bayram başka bir şeysi vardı. İki bayram. Kurban bayramı. Hem bayram olsun da ne olursa olsun diye adeta çok severdik bayramları. Küçük şehirlerde daha değerli oluyor tabii. Tabii küçük köylerde mesela değerli oluyor. Ama şehirlerde bayram nasıl geçiyor? Şehirlerde de

0: Oluyordu. Fakat son zamanlarda tabii yaşlanınca işte şeyler değişiyor. Hı hı. Artık biz de şey bekliyoruz. Hani küçüklerimiz gelsin bizim elimizi öpsün ondan sonra. Ki öyle oluyor tabii. Hı hı. Benim işte arkadaşlarımın şeyleri, çocuklar geliyor. Onlarla bayramlaş, oturup yemek yiyoruz, şey yapıyoruz. Böyle bir vakit geçiriyoruz tabii.
1: Hocam siz de bayramları ve gençliğinizin çoğunu, çocukluğunuzu kırsalda, köy yaşamında geçirdiniz. Tabii. O zamanlara dair neler hatırlıyorsunuz peki? Çünkü bunu neden soruyorum? Resminize de referans veren detaylar ve hafızalar bunlar.
0: Biz daha çok bayramlarda biz daha çok beraber olurduk. Nedense hı-hı, bilmiyorum. Bizde büyük meydanlar vardır. Yani epeyce büyük meydanlar. Oraya yazı derler. Yazı çimendir orası. Onlar çimendir. Ve oralarda uçurtma falan uçurturduk hep beraber. Hep beraber bizim köyün kenarında Büyük Menderes vardı. Büyük Menderes'in kenarına giderdik. Orada eğlenirdik. Çocukluk işte. Yüzme bilmeyenler tabii girmezdi ama abilerimiz, şeylerimiz o bazı yerlerde şöyle hafif bir döner o nehir. Orası göl gibidir küçük şeyde. Orada tabiri caizle çimerdik yani işte çocukluk şeyse. Yüzmeyi filan biz orada öğrendik yani. Hı hı. Onun nehirde yüzmenin stili de ayrıydı. Hı hı. Ama şimdi tabii yüzmeyi ben de pek bilmem zaten. Yani işte orada ne öğrendikse o. Hatta bir gün bir yerde yüzüyordum. Meğer bir çok iyi bir yüzme bilen birisi beni seyrediyormuş havuzda. Ondan sonra ben kafamı kaldırdım, göz göze geldik. Hocam dedi, çok iyi dedi resim yapıyorsunuz ama dedi, iyi yüzemiyorsunuz. Koltuğunuzun altından diyor, şey alacaksın diyor. Nefes al. Ya ben ne koltuğunun altı yani doğru dürüst nefes alayım da bana yetiyor zaten filan dedim böyle. Böyle hatıralarımız oldu işte.
1: Peki hocam şunu da merak ediyorum. Bugüne dönecek olduğumuzda bir sanatçı olarak gününüz nasıl geçiyor?
0: Günüm resim yaparak geçiyor. Yani. Ama şimdilerde biraz tabii geç uyuyup, geç uyuyup, geç kalkma. Hani erkenden kalkma yok. Bende yok daha doğrusu. Ondan sonra işte sabah ayılma çayı, ondan sonra çay içerim, şey yaparım. Yani hafif bir kahvaltı yaparım. O bunu yapayım derken saat zaten 11.30 falan oluyor. Olur. 11-11.30 oluyor. Atölyeme giderim. Atölyemde işte beraber çalıştığımız, yani benim asistan yardımcım var. Hı hı. İşte onunla beraber otururuz, sabah kahvesi içeriz. Muhakkak bir içeceğiz onu. Kahvemizi içtikten sonra artık ben çalışmalara başlarım. Başka bir şey de şöyle, bazen çok bir modumda olmadığım zaman ben müziği de çok severim ve biraz müzik aleti de çalarım.
1: Çalıyorsunuz.
0: Biraz bağlama çalarım kendi kendime. Hı-hı. O beni böyle daha uyanık yapar, daha ayıltır diyeyim yani. Ayıltma kelimesi tam karşılığı değil, hı-hı, ama hani böyle kendime gelirim. Ondan sonra
1: soyut olarak kendinize gelirsiniz.
0: Tabii. Hı-hı. Ondan sonra yaparım yani resmi. Benim için her şey resim. Resim yani. Başka şeyimiz yok.
1: Günde kaç saat resim yapıyorsunuz mesela
0: şimdi
1: hocam? Böyle
0: günde eskiden saat 9'da başlardım, 7'ye kadar. Yani kaç saat ediyor, var sen hesap et ama şimdi de saat aşağı yukarı 1 gibi başlıyorum, saat 7'de bitiriyorum. Yani 7 saat yine de çalışıyorum, 7 saat güzel çalışırım ben.
1: Peki hocam aynı resim üzerinde mi çalışıyorsunuz yoksa farklı tablolar üzerinde de çalıştığınız oluyor mu?
0: Ha ben de ben bir resme başladım mı bitiririm. Yani bitirmem lazım. O şey konsantrasyonum onun üstünde olduğu için başka bir şeye geçince o da olur ama o öyle değil benim. Mesela bazı sanatçılar işte birkaç tane birden başlar. O yağlı boya yapan sanatçılarda daha çok biz akrilik çalışıyorum. Akrilik belki biliyorsunuz çabuk kuruyan bir boya cinsi. Ben de ona çok alıştım. İyi de kullandım.

0: olduğumu zannediyorum. Aynen bir yağlı boya kadar pentür tadı yakalayabiliyorum. O bakımdan onu daha tercih ediyorum. Yani yağlı boya da standım var. Yani yağlı boya da yaparım. Yani bir resmi bazen karışık teknik diyoruz. Hem yağlı boya hem akrilik yaparım. Ama şöyle bir kural vardır. Yağlı boyanın üzerine akrilik olmaz. Akriliğin üzerine yağlı boya oluyor.
1: Çok önemli bir teknik
0: tabii,
1: detay.
0: Tabii. Yağlı boyanın üzerine akrilik yaparsanız boya şey yapmıyor, girmiyor, dökülür. Dökülür ama akrilik kabul ediyor yağlı boyayı. İçine de alıyor yani. O bakımdan teknik olarak o çok önemli bir şeydir.
1: Peki hocam, resimlerinizin içeriğine gelecek olduğumuzda müthiş doğa tasvirleri, kırsal yaşam, köy yaşamı, tabiat, doğa vesaire vesaire bunlar gibi şeyler, detaylar görüyoruz. Canlı kanlı yaşayan resimler görüyoruz adeta, sanki canlanacak ve birazdan içimize, bize dahil olacakmış gibi hissediyoruz. Bu üslup ve tavır nasıl ortaya çıktı? Elbette çocukluğunuzdan, geçmişinizden ve hafızanızdan etkileniyor ama merak ediyorum. Lütfen açıklarsanız mutlu oluruz.
0: Şimdi her öğrenci, her güzel sanatları bitirmiş her öğrenci okulunun okulundaki öğrendiklerinin, hocalardan öğrendiklerinin etkisi altında kalır. Nitekim ben de öyle oldum, mezun oldum. Mezun olduğum halde hocalarım gibi resim yapıyorum. Biraz koyuca resimler yapıyorum. İşte bizim o zamanlar lekeci tarz çok önemliydi. İşte biz de koyu açık lekelerle resim yapıyordum ben. Ve hatta çok hoşuma gitmişti. Asfalta çizen yalnız çocuklar diye. Şimdi bunun anlamı şuydu. Asfalt biliyorsunuz hep arabalar geçiyor, gelip geçiyor. Fakat çocuk bunları hiçbirisine aklına gelmiyor bile. Bir kaza olacağının aklına gelmiyor. Oraya bir çizgi çiziyor ve onun içinde oynuyor. Evcilik oynuyor, işte seksek oynuyor falan filan. Bu son derece tehlikeli bir bilmem ne. Ama çocuk o kadar resim yapmayı seviyor ki o bunu hiç düşünmeden asfaltta oynayabiliyor. Bunun bir şey tarafı da var. O çocuk niye asfaltta oynuyor? Çünkü o siyah oraya tebeşir gibi bir şeyle de çiziyor çocuk. Bir şeyler yapıyor. Onun için de orayı seviyor. Seviyor. Toprakta da olur. Orayı kazıyarak yapıyor. Yani öyle çöple şey yapıyor. Onda bunu tebeşirle çiziyor. Yani böyle şeylerle biraz da çocuğun o iç dünyasını da biraz müdahil davranarak öyle resimler yapıyordum ben. Fakat büyük bir kaza geçirdik eşimle beraber.
1: Biliyorum hocam, çok geçmiş olsun
0: evet,
1: tekrar.
0: Evet, sağ olun. Ondan sonra epeyce de yattık ve çok düşünmeye vaktim oldu. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ve dedim ki oğlum, hayat bir kere yaşamaya değer, hayat güzel. İkincisi de şu yaptığın resimleri bir şey yap. Yani bir daha elden geçir bakalım diye. Ve benim aklıma geldi. Çocuk yıllarımı düşündüm. Şimdi çocukluk yılları o kadar güzel ki anlatırsan arkadaşlarınla beraber gülerek anlatırsın. O gün nasıl olmuştu, nasıl gitmişti. Hatta Ahmet dayının bahçesinden elma almıştık, yakalandık da bizim kulağımızı çekmişti falan. Ha ha ha diye güleriz yani falan. Yani bu oradaki içindeki çocuksu anlatımın bir de neşesi. Çocuk neşesi yani. O benim çok hoşuma gitti ve o zaman bizim köydeki bütün yaşanan olayları ben o çocuk gözüyle yaptım. Ve hakikaten çok da biraz da hani bana naif filan diyorlar ya, ondan öyle bir şey oldu. Çocuk gözüyle bakınca zaten
1: naif olması kaçınılmaz.
0: Çocuk süresimde denir. Öyle bir şey yaptım. Bu da şimdi bir resim duvara asıldığında seyircisiyle psikofizyolojik bir bağ kurması lazım. Onun hem psikolojisine iyi gelecek hem de fizyoloji olarak yani hoşuna gidecek. hoşlanmak. O ikisi bir arada olunca işte resim tabii daha seyircisi için daha değerli oluyor bilmem. Benim resimlerde de insanlar işte anlaşılır şekilde oldu. İnsan insandır, köpek köpektir. Yani böyle bir şey olduğu için bizim insanımız da çok halkımız da çok beğendiler yani.
1: Çok seviyorum.
0: Ve onların beğenisiyle işte bugünlere kadar geldim.
1: Peki yeni bir resme başlayacak olduğunuzda ilk fırça darbesini nasıl vuruyorsunuz? Öncesinde bir düşünce süreci oluyor mu yoksa önceki resimleriniz gibi birbirinden bir beslenme süreci de dahil mi bu sürece?
0: O ilk fırça darbesini vurmak en benim konsantrasyonumun yüksek olduğu olaydır. O çünkü o kadar hem hızlı çalışacaksınız hem de sonuç iyi olması lazım. Ve bunun için de tecrübeli olmak, işte boyanın kıvamı, her şey bir araya gelir. Ve işte yapılan içinize sindi mi, sinmedi mi falan diye süratli de çalıştığım için de onun için etrafla da hiç ilgim kalmaz. Hatta bana darılanlar oldu. Yani misafir olarak geliyor fakat ben tam konsantrasyonum çok yüksek olduğu
1: zamanda
0: hiç onları görmemişim bile. Yani alınmışlar falan. Yani ne yapayım yani alınsın yapacak bir şey yok. Sonra yavaş yavaş çalıştığım için de işte evler ya da işte ekin tarlaları, tepeler bilmem neler bunlar daha rahat rahat gider artık. Biraz önce de söz ettiğim gibi resim yapmak esasında bir savaştır yani. Tuval ile ressam arasındaki bir savaştır. Ama o savaşı ben şimdi daha fazla kazanıyorum. Yani tecrübe bunda öne çıkıyor. Çok önemli tecrübe.
1: Hocam şu da çok kafamı karıştıran bir mesele. Elbette başka konularda çiziyor olabilirdiniz. Başka bize iyi gelen manzaralar, natürmort çalışmaları gibi başka resimler de yapıyor olabilirdiniz. Ama siz doğa tasvirleri, kırsal yaşam, köy yaşamı, hasat eden insanlar, hasat yapan insanlar gibi resimler bize gösteriyorsunuz. Bunlar bize neden iyi geliyor sizce? Neden sizin resimlerinizi bu kadar çok sevdik? Sizin bakışınızla, öz bakışla.
0: Tabii. Şimdi bizim resim kültürümüz, hani müzemiz yok, ondan sonra Rönesans'ı yaşamamışız, biraz da fazla yoktur. Hatta yani ben küçükken ailem karşı çıkardı, resim yapma da dersine çalıştı. Yani böyle bir durumlar oldu. Şimdi bu neden biliyor musunuz? Onun istediği bir kafalarında oluşan bir manzara resmi var. Yani resim nedir diye sorarsan onlara, onlar herhalde işte bir ağaç ya da bir güneş, bir şey, işte bir göl, bir dere, derede yüzen ördekler, işte sağ tarafta, sol tarafta da ya da bir Hollanda tipi bir bacasından tüten bir şey. Yani bu kadar dar bir şeyde manzarayı böyle biliyorlar. Onlar da çünkü bir resimden görmüşler onu, o manzarayı. Esasında şeyleri var, insanların buna karşı bir
1: ilgisi,
0: meyilleri var. Ama tam istedikleri şeyi görmemişler. Ve benim resimlerimde de eğer görmek istediklerini alasıyla görüyorlar.
1: Fazlasıyla.
0: Nasıl? Mesela bir at arabası. Ben şimdi bana 100 tane araba verseler, en son model, ben at arabasına değişmem. Onun plastik değerleri, yanına yapılan resimler, sonra giderken tıngır tıngır tıngır diye ses çıkardığı sesler, atın koşumları, onun zilleri, küçük zilleri, ondan sonra bunlar ayrı bir plastik değerler yani, estetik değerler. O bakımdan da insanlar onları gördükçe süslü püslü bilmem ne seviyorlar. Bir de insanı insan gibi olarak değerlendiriyorlar. Ama bazen şeylerde de oluyor. Yani senin yaptığın resmi, biraz da resim yapmış kimselerde bazen olaylar olabiliyor. Mesela işte bir beyefendi, ben bir resim yapmıştım, tepeden bakış.
1: Kroki gibi. Kuş bakışı.
0: Hayır, kuş bakışı. Hı hı. Bir araba, saman arabası, hı hı, at arabası. Arkasında da vallahi büyüklüğü de işte şey, şu küçük parmağımdan tırnak kadar derler ya, bir köpek. O resmi alacak olan beyefendi işte geldi. O da ben yaşlarda. Bu köpek olmamış dedi. Allah Allah, nasıl olur? Niye dedim? Olmamış dedi. Bunu değiştirsen öyle alayım dedi. Ben de dedim ki ya olmuştur. Ben de baktım onu yapmışım. Ondan sonra laf döndü dolaştı, biraz da böyle şey yaptık. İşte alırsın almazsın, ben değiştiririm değiştirmezsin. Bir hafiften şey olduk. Yani
1: bir zıtlaşma gibi bir şey oldu.
0: Bir şey oldu böyle. Ondan sonra adam dedi ki adam sen nerelisin dedi. Ben Denizliyim dedim. Sen nerelisin dedim. Sivaslıyım dedi. Sivaslıyım deyince Kangallıyım. Yani orada o Kangal köpeği böyle ha, bir
1: daha
0: bir
1: büyük şey, ve hacimli.
0: Büyük istiyor. Büyük resim istiyor yani. Ama o olmazdı. Bazen böyle hani olaylar da oluyor. Kafasında bir resim oluyor. Hı hı. Ya mesela bana şey derler. İşte hocam ben şöyle resim istiyorum. Bir dere aksın. İşte derede ördekler yüzsün. İşte ağaç olsun kenarında. O zaman ben sana gel resmi öğreteyim.
1: Sen
0: kendi istediğin gibi yaparsın diyorum. Şimdi tabii hepimizin bir şeysi var. Üslup denilen bir olay var. Benim üslubum da öyle. Yani benim resimlerimde her şey belli olduğu için insanlar onunla da daha rahat ilişki kuruyor. Şöyle, ben başıma bir şey geldi benim. Hani kötü bir şey değil, çok iyi bir şey geldi de anlatmak istiyorum. Şimdi bir atölyede çalışırken Ankara'da böyle hırpani köylü kıyafeti giymiş bir kadın, bir de erkek geldiler. Ben de para istemeye falan geldiler zannettim hani böyle. Pek hoşlanmadım şeyden ama hayırdır, niye geldiniz dedim. Biz size teşekkür etmeye geldik dedi. Teşekkür etmeye geldik deyince de Allah Allah, hayırdır dedim, niye teşekkür ediyorsunuz? Benim dedi, eşim dedi, eşinin de boğazı böyle sarılı. Gırtlak şeysi oldu dedi, ameliyat oldu dedi. Çok kötü bir ameliyat oldu dedi. Fakat dedi, adam kesti kadına. Orada ben anlatayım dedi. Ben dedi, sizin resminizin asılıydı duvarda dedi. Orada dedi, sizin resminize bakarken dedi, iyileştim dedi. Acı duymadım dedi. Ve ben o kadar böyle tüylerim diken diken
1: evet,
0: oldu.
1: Evet, bizim de.
0: Ya dedim, nasıl? Onun için size teşekküre geldik dedi. Yani iyileşmemizde büyük bir rol oynadın. Yani tabii bu benim çok hoşuma gitti. Bu işte resmin, sanatın, resim sanatının da insanlar üzerindeki etkisi şey yapıyor. Hatta bir diş işte doktor arkadaşım benim resmi tam böyle yatıyorlar ya şey dişçiler, hı-hı, ağzını açıp yatıyorlar. Hı-hı. Tam şuraya benim resmi koymuş. Diyorlar o dişini ben oyarken diyorlar o resmime bakıyorlar. Ondan sonra onlar bakarken oyalanıyorlar herhalde diyor da hiç. Ben de işimi bitiriyordum diyorlar.
1: O zaman siz de sanatın iyileştirici gücüne,
0: tabii,
1: bu hani
0: tabii
1: klişe gibi gelir kimi insanlara ama katılıyorsunuz diye anlıyorum.
0: Çok katılıyorum ben de. Yani iyileştirici. Onun için yani sanatın duvarlara, resim sanatının duvarlara asılmasının şeysinin çok faydası var tabii insanlara. İnsanlar gördükçe, baktıkça başka bir şey görüyorsun. Baktıkça başka bir şey görüyorsun. Yani o çok önemli bir şey.
1: Hocam bir de duvar demişliği, buna çok önem verdiğinizi biliyorum. O yüzden sormak istiyorum müsaadenizle. Çocukların duvarlara resim çizmelerine izin vermemiz neden bu kadar önemli sizce?
0: Şimdi çocuklar duvara yani muhakkak çiziyor. Ben çok azına, çok az rastladım hatta.
1: Anne babalar bazen evlerin içindeki duvar

0: duvarları böyle yapmalarına kızarlar ama.
1: Kızarlar, kızıyor tabii tabii duvara çiziyor diye. Şimdi çocuklar resim yaparak, oyun oynayarak büyüyorlar. Bu arada da tabii resim de yapmak istiyor çocuklar, bir şeyler çizilmeye. Mesela devreleri vardır işte, karalama devre. Çocuk mesela alır kalemi, böyle karalar. Şimdi karalama döneminden biraz daha sonra bu çocukların fiziki hareketleri, kol hareketleri daha doğrusu şu şeydendir, omuzlandır. Çocuklar bu böyle resim yapamazlar, böyle hani şöyle yapamazlar. Hareket böyledir. Yani büyük hareket istiyor.
0: Büyük
1: hareket istiyor. Şimdi ona bir çocuğa bir A4 kağıt veriyoruz. Ondan sonra da bir de tükenmez veriyoruz. Hadi bakayım şunu yap. Yani resim yapayım. Çocuk cırt. Daha sen öbür tarafa bakarken bitirmiş oluyor. Ondan sonra bitti diyor. Yavrum ben şimdi sana vermiştim ya. Şimdi vermeyeyim. Ne oluyor bilmem ne. Ama çocuk ona böyle çizemiyor. Hele tükenmez hiç çizemiyor. Sevmiyor, hoşlanmıyor. Ve böyle yapıp geçiyor. Şimdi onun için de çocukların verilecek malzeme devamlı büyük olması lazım. Büyük malzemeyle. Çocuklar rahatla çizebilsin diye. Büyük malzeme olmazsa doğru duvara çiziyor. Ya da böyle bir yer bulduğu zaman.
0: Yani çocuklara uygun koşulların da sağlanması lazım gelecekleri
1: tabii,
0: için.
1: Tabii. Yani çocuğa verilecek malzeme şöyle bir oran vardır. Yaşı ile ters orandır. Yani ne kadar küçükse o kadar büyük malzeme büyüdükçe de küçülebilir yani malzemeler. Sırf bu şey hareketinden. Bir de tabii daha bir sürü bir şeyler var. Çocukların neden resim yapması çok faydalıdır. Ondan sonra resim yapmalarının ne faydası var çocuklara?
0: Bir sürü faydası var.
1: Bir sürü aslında. Faydası var. Yani çocuğun işte hayal gücü gelişiyor. Hayal gücü geliştikten sonra da işte mesela okula gidiyor çocuk, ilkokul çocuğu. Gidiyor okula. İkinci sınıfta mı ne? Bayağıkesirler var. Şimdi Bayağıkesirler'de çocuklar işte hayal gücünü çalıştırmak lazım. Diyor ki hoca, bakkala gittim. Bir ekmek aldım. Bunu dörde böldüm. Birini sana verdim. Birini sana verdim. Dörde böldüm. Bana kaç kaldı diyor. Çocuk bunu ne yapacak? Hayal edecek. Hayal edecek. Bakkala onu dörde bölecek. Hayal gücü hayalinde birini hoca alacak. Üçünü de kendi almış olduğunu görecek. Hayal gücü. Bu göremiyor çocuk. Ve ondan sonra ezber oluyor. Ve o ders devamlı kabus gibi çocuğun matematik ve bu dersler kabus gibi oluyor. Onun için hayal gücü. İkinci iyiliği de mesela lise 2'de galiba bilmiyorum, prizma şeyleri var. Prizma işte üçgen prizma, silindir, ondan sonra kare prizma. Bunların iç açılarının toplamı. Mesela silindirin iç hacminin hesabı. Bunlar da hep hayal gücüyle gidiyor. İç açılarının toplamını diye bir sorduğun zaman çocuk onu bir üçgen düşünecek. Üçgen prizma şöyle düşünecek. Onu cam gibi düşünecek. Açılarını hesap edecek, ondan sonra cevabını verecek. Hakikaten yani zor hayal edilmesi önemli. Onun için resim yapmak bu çocuklar için hakikaten çok önemli. Zeka gelişim için çok önemli.
0: Buradan da güzel bir motivasyon olsun aileleri için ve çocukları için.
1: Evet, nereden nereye, evet.
0: Değerli hocam, bir de çok kıymetli bir ödül aldınız. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde resim dalında ödüle layık görüldünüz. Çok onur edici bir durum olsa gerek. Lütfen bize sizdeki karşılığı nedir bu ödülün bahsederseniz çok mutlu
1: vallahi
0: oluruz.
1: Vallahi çok bir, hakikaten bir o ödülü aldığın zaman bendeki şeyim de daha da bir, ne diyeyim, cemiyet içinde daha da bir bir şeyler arttı. Biraz arttı. Ondan sonra adeta daha da biraz olgunlaştım gibi. Yani böyle bir şey oldu. Tabii şunda bunun değerlendirilmesine çok memnun oldum. Ben mesela hep resim yaptım. Ama bir de bizim insanlarımızın duvarlarına resim asması için mücadele ettim. Hı hı. Evlerindeki dedim, hatta bir ilan verdik. Duvarlarınızdaki halıları atın, resim asın diye böyle ilan filan verdik biz vakti zamanında. Şimdi bu resim asmak duvarlarda, biraz önce sözünü ettiğim gibi resim insana iyi gelen bir şey. Onun için söylüyoruz yani, assan ne olur, asmasan ne olur? Değil, iyi gelir. Onun için de duvarlara resim asılmasını, bunu ben epeyce de uğraştım. Bu bir. İkincisi, yurt dışında bizim ülkemizin sanatını çok şey yaptım. Çok temsil ettim.
0: Çok
1: neredeyse dünyada birçok yerde, işte Amerika'da olsun, Çin'de olsun, ondan sonra Kore'de olsun, her yerde sergilerim açıyor.
0: Hem teşekkür ediyoruz hem de tebrik ediyoruz hocam. Bu güzel temsilliyetten ya, bahsediyorum. Evet, dünyanın evet, dört evet, bir yanında.
1: Hakikaten.
0: Güzel resimlerinizle.
1: Yani çok bir kadir birlik, bir şeylerin bunun bilinmesi, takdir edilmesi beni de çok tabii memnun etti.
0: Onur etti. Tebrik ediyoruz
1: yani
0: tekrar.
1: Biz vakti zamanında resim yaptığımız için adeta suçluluk hissi duyduğumuz zamanları da biliyoruz çocukluk zamanımızda. Ondan sonra ama bu böyle takdir edilmesi,
0: ödülle
1: gururlandık, çok önendim yani.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok hocam, çok kısaca rica ediyorum. 60 yılı geride bıraktınız yanlış bilmiyorsam resim.
1: Benimki biraz daha fazla.
0: Resim yolculuğunuzda 60'tan yukarısını daha geride bıraktınız.
1: Evet.
0: Şöyle bir dönüp baktığınızda bu yolculuğunuzda ne geçiyor içinizden? Böyle kısaca düşüncenizi merak ediyorum.
1: Valla bir mutluluk geçiyor en önemli. Yani özet olarak mutluluk geçiyor. Yani öyle korkunç mücadeleler, bilmem neler, bilmem neler. Ha, şeyler olmuyor mu? Hani hüsran, o olmuyor mu? Oluyor. Bazen mesela resim yapıyorsun, sergilemek istiyorsun, beğenmiyorlar. Yani beğenilmiyorsun, inşallah biraz daha çalış gel gibi böyle bir şey oluyor. İlk zamanlar bu şeyler oluyor. Ama mücadeleyi bırakmamak lazım. Yine de o sene mesela devlet sergisi var. Eskiden yine de var. Orasına girmek bir sanatçı için çok önemli bir şeydi. Giremezsen o çok üzülürdük yani. Yani çünkü bir heyet tarafından takdir ediliyorsun yani. Ve işte hele ödül almak, o ayrı bir mutluluk verici bir şeydi. Ben mesela hepsinden aldım ödülleri. Devlet resim heykel ödülü, ondan sonra bazı özel şirketlerin de çok ünlü özel şirketlerin yarışmaları, onlardan hepsini aldım ödülleri.
0: Çok tebrik ediyoruz hocam tekrar. Teşekkür çok güzel ederiz. Bir özet oldu yolculuğunuza dair. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki bayram misafirimizdiniz.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Öz ama kısa ve keyifli bir sohbet oldu.
1: Vallahi ben nasıl geçti bilmiyorum daha da.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz
1: vallahi
0: bir şey var
1: mı? Vallahi söylediğimiz şey bir şey söyleyeceğim. Genç arkadaşlara resim yapsınlar. Resim yapsınlar. Ondan sonra mesela alıcılar şimdi resimler satılıyor falan ya. Onlar mümkün olduğu kadar da alınsın. Duvarlarla asılsın insanların. Asıldıkça da daha da tanınırlar, daha iyi olur. Yani onlara dikkat etmeleri.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Güzel bir mesajla sonlandırmış olduk. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz tekrar.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben sağ olun de hocam. Çok teşekkür ederim.
0: Evet değerli izleyenler, bayram misafiri programımızla ekranlarınıza konuk olduk. Kiminle? Usta ressam, usta sanatçı Yalçın Gökçebağ ile. Tekrar görüşmek üzere. İyi bayramlar, güzel bayramlar, saygı ve sevgilerimizle.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Türk müziğinin değerli sanatçıları Melihat Gülses, Neva Cansın Gülses ve Şevket Aşık Uzun samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, IS radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğini bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

Anadolu'nun bağrında tarih ve taşın buluştuğu noktada yükselen Aksaray Sultan Hanı. Selçuklu kervanlarının güvenli limanı, tüccarların ve yolcuların uğrak yeri. 13. yüzyılda Sultan II. Alaaddin Keykubat'ın himayesinde inşa edilen bu kervansaray, Anadolu Selçuklu taş ustalığının doruk noktası. Geniş avlusu, gölge ve güneşin dans ettiği bir meydan gibi, atların dans sesleri ve yolcuların adımlarını yumuşak bir ritimle karşılar. Sultan Hanı'nın görkemli taş yapısı, minyatür bir kale gibi heybetini sergiler. Üzerinde taş işçiliğiyle işlenmiş bitki ve geometrik motifler, Selçuklu estetiğinin zarif parmak izleridir. İç avluya açılan revaklar, dingin bir ritimle taş sütunlar üzerinde yükselir. Her kemer, göğe doğru uzanan sessiz bir dua gibidir. Odalar, depo ve ahırlar, ticaret ve yolculuğun ihtiyacına cevap verirken, kubbeli yapılar hem göğe hem de insanın hayaline açılan bir pencere sunar. Aksaray Sultan Hanı yalnızca bir kervansaray değil, zamanın ötesinde bir durak, taşların diliyle anlatılan bir hikayedir. Selçuklu ruhunu, sabrı ve estetiği bugüne taşıyan bu yapı, geçmişin gölgesinde hala yolcuları ve tarihe meraklı olanları kucaklıyor. Her adımda Anadolu'nun kadim nefesi hissediliyor, taşlarda fısıldayan bir masal gibi yaşıyor.

altın ve renklerin bir araya geldiği, sabrın ve ince işçiliğin zamansız ahenkle buluştuğu tesip, Osmanlı ve İslam sanatının en zarif dallarından biri. Tarihi, el yazmalarının süslenmesiyle, metinlere ve edebi eserler sayfalarına hayat veren ustaların ellerinde şekillenmiştir. Tesip, sadece göz alıcı bir süsleme değil, aynı zamanda sabrın, estetiğin ve maneviyatın tezahürüdür. Her bir motif, bir fırça darbesiyle can bulur. Yapraklar, çiçekler, rumi desenler sayfalarda şekil alır. Altın varak, kelimelere ayrı bir ışık katar. Mavi, kırmızı ve yeşilin uyumuysa ruhu okşar. Tesip, bir zaman tünelinde yolculuk yapmak gibidir. Her detay, geçmişin inceliklerini bugünle buluşturur. Özelliklerinden biri, tekrarı imkansız bir ustalık gerektirmesinde ve her sayfanın kendine özgü bir güzellik taşımasındadır. Sabırla işlenen motifler hem göze hem de ruha hitap eder. Kitap sayfaları birer mücevher gibi parlar. Tesip yalnızca bir süsleme değil, bir düşünce, bir hayal ve bir şiirdir. Zamanın ötesinde güzelliğin ince fısıltısını taşır.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
7: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
10: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
11: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
12: Kazancım net, sigortam net.
13: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Saatler 15. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te haber devam ediyor. Tabii başkentte bugün siyasi partilerin bayramlaşma günü efendim. Partiler birbirlerini ziyaret ederek bayramlaştılar. Şu saat itibarıyla hangi partilerde bayramlaşma gerçekleştirildi? Gün içinde kimler bayramlaşmasını sürdürecek? Tüm detayları Ankara'ya gidelim, öğrenelim. 24 muhabiri Emre Ayaz bizi bekliyor. Emre merhaba, nedir elindeki notlar?
1: Aklısının sesi olarak da değerlendirilmiş.
2: Büşra Mutlu, partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü her zaman olduğu gibi başladı ve biz de bu süreci Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden takip ediyoruz. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte. Sabah saatlerinde AK Parti'yi kabul etti. AK Parti heyeti geldi bu noktaya, Genel Merkezi. Ve CHP'den de baktığımızda Sevda Erden Kılıç heyet başkanı olarak ve devamında Barış Bektaş ve Hasan Öztürkmen kabul heyetinde yer aldı. AK Parti heyetini kabul ettiler. AK Parti heyetinde kimler var diye baktığımızda ise heyet başkanı olarak Resul Kurt, Fatma İlkcan Aksu, Yunus Emre Şahin genel merkeze geldi. Ve burada baktığımızda 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşma gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti arasında heyetler arası bayramlaşma. Tabii aynı saatlerde AK Parti genel merkezinde de bayramlaşmalar vardı. İlk saatte yine CHP AK Parti'ye gitti. 9.30 saatinde hem CHP genel merkezinde hem de AK Parti genel merkezinde bu bayramlaşma ziyaretleri partiler arası gerçekleşti. Ve devamında AK Parti'de MHP ile de bayramlaşma gerçekleşti. Bu süreçlerde hem CHP MHP tarafında baktığımızda Terörsüz Türkiye gibi ülke gündeminin önemli gelişmeleri de bayram vesilesiyle bir araya gelen heyetler arasında görüşüldü. CHP tarafında o AK Parti'yle görüşmede baktığımızda hem heyette bulunan şehirlerin milletvekilleri arasında da şehirler arası o bölgesel konuşmalar, sohbetler gerçekleşti. Aynı zamanda partiler arası diyaloğun bu şekilde geniş tutulması da iki tarafında memnuniyet duyduğu bir durumdu. Aslında baktığımızda 3 bayram sonra bir araya gelen iki partinin heyetinde de yüzler gülüyordu. Tabii baktığımızda Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararıyla tekrar genel başkan seçilmişti ve o genel başkanlığın ardından hem heyetteki isimler dikkat çekerken hem de bu bayramlaşmadan da iki tarafta memnuniyet duyuyordu. Şu anda CHP Genel Merkezi'nde 3 partiyle bayramlaşıldı ve bir saatlik bir ara verildi. Saat 12.10'da da Milliyetçi Hareket Partisi heyeti bu noktada olacak. Biz de 24 ekip olarak takipte olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Emre Ayaz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, Kahraman Mehmetçikler de Kurban Bayramı coşkusunu ailelerinden kilometrelerce uzakta komutanları ve silah arkadaşlarıyla kucaklaşarak yaşadılar. Bazı askerlerse komutanlarının eşliğinde ailelerini aradı ve hayli duygusal anlar yaşandı.
3: Irak sınırının sıfır noktasında Duya yaşam alanında görevli kahraman Mehmetçik bayram sabahına elleri tetikte, gözleri sınır hattında girdi.
4: Asil Türk milletinin namusunu, şerefini, vatanın ve milletin bölünme bütünlüğünü sorumluluk bölgesinde korumakla görevliyim. Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım.
3: Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla görev yapan kahramanlar, vatan nöbetinde bayram coşkusunu işte bu kararlılıkla yaşadı.
5: Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla milletimizin emrinde 7 gün 24 saat görevimizin başındayız.
3: Ailelerinden kilometrelerce uzakta olsalar da komutanlarıyla kucaklaşan Mehmetçik, bayram geleneğini sınırın sıfır noktasında da eksiksiz yaşadı.
6: İyi bayramlar.
5: Sağ ol.
3: Sadece sınırda değil, gökyüzünde de nöbet vardı. Türkiye'yi havadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan 7. Anajet Üst Komutanlığı'nda görev yapan askerler, Kurban Bayramı'nı vatan savunmasında karşıladı. Askerler komutanlarıyla bayramlaştı. Geleneksel bayram ikramı olan şeker ve kolonya unutulmadı. Nöbetteki bazı askerlerse komutanlarının eşliğinde ailelerini aradı.
7: Anneciğim, bayramın mübarek olsun.
8: Sağ ol oğlum, senin de bayramın mübarek olsun. İyiyim, sen nasılsın?
7: İyiyim, sağ olasın.
3: Mehmetçik hasret giderirken duygu dolu anlar yaşandı. Annesinin yanımızda olsan iyi olurdu sözüne kahraman askerin verdiği cevap aslında tüm Mehmetçiğin ortak duruşuydu.
8: Yanımızda olsaydı çok iyi olurdu.
7: Olsun, burada vatani görevimizi yerine getiriyoruz. Vatan bize emanet burada. Allah sizden de razı olsun, devletimizden de razı olsun.
8: Siz olmasanız biz bu kadar güvende olamazdık.
7: Allah razı olsun.
3: Bayramı silah arkadaşlarıyla bir arada geçiren kahramanlar ailelerinin eksikliğini de hissetmiyor.
7: Burası da benim bir ailem, burası da benim bir yuvam. Yani hiçbir zaman eksikliklerini hissetmiyorum.
0: Van'da jandarma ekipleri Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalini kaçak avcılardan korumak için teknolojiden yararlanıyor. Balıkları korumak için drone uçuruluyor. Foto kapan ve termal cihazlar kullanılıyor. Bakalım.
3: İnci kefali dünyada sadece Van Gölü Havzası'nda yaşıyor. Bu yüzden de endemik bir tür ve özellikle de üreme döneminde kaçak avcılara karşı sıkı bir korunmaya ihtiyacı oluyor.
6: Bu süreçte 15 Nisan ve 15 Temmuz arasında yasaklarımız mevcut. Muradiye Kaymakamlığımızın koordinasyonunda jandarma ve emniyet olarak bu süreci takip etmekteyiz. Böylelikle büyük ölçüde kaçak avcının önüne geçmeye çalışmaktayız.
3: Van'da jandarma ekipleri 7/24 inci kefali nöbeti tutuyor. Ayrıca mücadelede teknolojinin tüm imkanlarından da yararlanıyor. Jandarma ekipleri Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalini kaçak avcılardan korumak için foto kapan ve termal cihazlar kullanıyor, drone uçuruyor. 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı kapsamında güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor. Güvenlik güçleri kaçak avcılara göz açtırmıyor. Vatandaşlardan da konuya duyarlı olması ve kaçak av yapanların ihbar edilmesi isteniyor.
0: Evet, bu haberle noktalıyoruz efendim. Saat başında moderatörle Pelin Aslan karşınızda olacak. 24'ten ayrılmayın. Hoşça kalın.

Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir soru.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.

istediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: Değerli izleyenler, merhaba. Bayram misafiriniz olmaya geldik. Üç değerli misafirimle huzurlarınızdayız. Hep kendi kendime çaktığım bir çelmedir, attığım bir çelmedir bu benim. Ne güzel sözle başlayacakken sohbete, müzikle giriyoruz. Tamam, Melihat Gülses burada, tamam. Neva Ajans'ın Gülses burada, tamam. Şevket Aşkuz'un burada. Siz işin içine girdiniz, bana ne oldu da benim kalbim daraldı burada. Kalbim yandı adını her aldığımda, ismini her işittiğimde. Niye böyle bir şey oldu bana siz söylerken, sizin sesinizde, sizlerin enstrümanınızdan çıkan seslerle?
1: Aynı duyguda buluştuk herhalde. Hissettik, yaşadık ve bayramda gerçekten bazen çok sevdiklerimizi, yanımızda olmayan sevdiklerimize kaçıp gitmek, yanlarında olmak isteriz. Göç edenler gibi. Bayramların en güzel tarafı da tabii ki onları hatırlayıp duamızı esirgememek. Ama yanımızdakilere de sımsıkı sarılıp onları kucaklamak ve sevdiğimizi söyleyebilmek.
0: Gerçekten bayram bir coşkuyla geliyor hepimiz için. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum bayramın güzelliğini bizimle paylaşmayı kabul ettiğiniz için. Biz büyük bir zevk alıyoruz izleyenlerimizle buluşmaktan ama kıymetli misafirlerimizle olunca da bu tadı eşsiz bir lezzete dönüşüyor hakikaten.
1: Çok teşekkürler.
0: Evet, hep böyle bir coşkulu tarafı var fakat buruk bir tarafı da var. Özlemli tabii tarafları da var. Hepsini de hatırlıyoruz ve bayram galiba hepsinin birleştiği bir anlamda ortaya çıkan bir şey aynı zamanda. Yine de sormadan edemeyeceğim. Hem sizlere ayrı ayrı soracağım bunu. Bir kere değerli izleyenlerimiz hatırlayacaklardır. Diğer programlarımızda sizleri misafir etmiştim ama müstakilen, kendi hikayeniz üzerinden, kendi çalışmalarınız üzerinden. Fakat burada ailenin bir araya geldiği, Gülses ailesinin mesela bir kısmının burada olduğu bir birliktelik. Bu arada Aşkuz'un ailesini de bir arada görmemiz gerekiyor bizim, onu anlıyorum. Muazzam bir iç içe geçiş söz konusu oluyor. Şimdi ben bir taraftan o güzel eseri dinledim, bir taraftan siz bir alemdeydiniz Melihat Hanım. Neva Hanım siz ayrı bir alemdeydiniz. Eteğinizde, kemençenizle birlikte. Şevket Bey siz de aynı şekilde. Hem ayrı ayrı yapılan ama hem de bir bütünlüğe ulaşan muazzam bir şey müzik. Nasıl bir araya getirdiniz sizce Neva Hanım? Ne oldu?
2: Çok öncelikle şunu söyleyeyim. Cümleyi de toparlayamadım ama çok önemli büyüğümüz Neşet Ertaş'ın bir sözü var ya, kalpten kalbe bir yol vardır görülmez diyor. Bence bu söylediğiniz şeyin tanımı aslında bu. Yani kalpten kalbe çok bir doğru yol var ve görülmüyor. Ama bu gönül köprüsü kuruluyor elbette ki. Gerçekten hem kendimiz çok keyif alıyoruz. Yani ben kendi adıma çok keyif aldım biraz önce. Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem isimli Mehveş Hanım eserini seslendirirken annem. Bir de tabii beraber müzik yaptığımız insanlarla da ilgili bu. Her zaman bu kadar keyifli, bu kadar zevk alarak yapmıyoruz bunu. Bugün Şevket de burada bizimle olduğu için anneme eşlik etti.

0: dediğimiz için en önemlisi. Siz de bizi dinlediğiniz için bu bir bütün çünkü bence buradaki ekipteki sevgili arkadaşlarımız da. Bu bir tabii ki ensemble oluşturdu. Tek başına üç kişiyle olmuş bir şey değil.
1: Ama bir de Gülses ailesinin bir kısmı dediniz ama belki kandan bir kısmı, candan Gülses ailesinin içinde olan da
2: bütün
1: yıllardır tabii ailemizin içinde çok sevdiğimiz canımız, oğlumuz diyebilecek kadar sevdiğimiz çok özel bir sanatkar Şevket.
3: Adım adım insan yolda birilerine rastlıyor. İşin en hoş taraflarından biri de o yolda rastladıklarının birbiriyle irtibatlı olduğunu fark etmek. Bana muazzam bir şey yaşatıyorsunuz bugün. Ben Şevket Bey'in eşiyle dost olduğumu bugün fark ediyorum Suhandan Hanım'la. Çok kıymetli bir neyzen, çok önemli bir eğitmen, çok güzel işler yapıyorlar. Palet Türk Müziği Okulu'ndaki programlar vesilesiyle tanıştım. O ayrı bir hikaye dursun burada. Sizle yıllar öncesine dayanan, yayınlarla başlayan bir tanışıklığımız var. Ama yıllar sonra karşıma bir de Neva Ajans'ın Gülses çıkıyor. Hem yazdıklarıyla hem icra ettikleriyle. Bu benim için çok şaşırtıcı ama adım adım sizlerden şunu da bir parça dinlemek istiyorum. Melihat Gülses sadece adıyla sanıyla değil, sesiyle bizim hatıramızda, hafızamızda, yani sizin sesinizi duymak bizim geçmişimizde bir yere dokunuyor mutlaka. Dinleyenlerin zihninde, kalbinde bir yere dokunuyor. Bu bir hikaye başlı başına. Bu bir beraberlik başlı başına. Fakat biz sizi ilgiyle, zevkle dinlerken siz hem bir sanatçı hem anne olarak söz gelimi kızınızı dinliyorsunuz.
1: Evet.
3: Nasıl bir şey?
1: Muhteşem bir duygu. Nasıl bu kadar yıl geçti? Neva'nın daha dün gibi konservatuara başladığı ilk günleri hayal ediyorum. O kadar küçücüktü ama bir anda yıllar geçti, okullar bitti. TRT'deki yıllarını bile biraz önce gelirken konuşuldu değil mi? 20 sene olmuş. Gerçekten gurur duyuyorum. Tabii ben de, eşim Necip Bey de, o da tambur sanatçısı biliyorsunuz. Bestekar ve TRT'den emekli olan bir tambur sanatçısı Necip Gülses. Çok özenildi tabii Neva. Sanatkar olması için çok üstüne düşülmüş bir çocuk. İnşallah onlar da, bilemiyorum tabii ki, evlatlarının bu şekilde bir sanatkar olarak bu ülkede yetişmesini isterler mi? Tabii o da düşünülür ayrı ama biz çok
3: ama
1: arzu etmiştik.
3: Beslenilen bir ortam ve çevre de oluyor galiba. Yani insan yetiştiği çevre içinde oradan duyduklarıyla, etrafında gördükleriyle de şekilleniyor. Doğduğunuz alan böyle bir alandı sizin Neva Hanım. Yani bu işin doğrudan sanatçı olmaya gidecek bir yol olduğu en başından belli miydi? Yoksa o akışta siz kendi seçimlerinizi yapabildiniz mi? Nasıldı?
0: Yok, kendi seçimlerimi yapamadım.
3: Tabii ki bayram dibine sohbetleri de hep böyle içten ve samimi köşe ve ailenin ortaya çıktığı vakitler
0: şöyle
3: oluyor.
0: Hiç kendi seçimimi yapma fırsatım olmadı. Enstrümanımı bile ben seçmedim.
3: Ya.
0: Öyle ki kanun çalmak istiyordum konservatuardayken. Ortaokulda sürekli dilekçe veriyorum. Babamı arıyorlar, hocam Neva dilekçe verdi diye. Tam yırtın atın, bir şey olmaz diyor. Çok çocuğun sözü çok geçer evimizde. Şaka bir yana, anne babalar, şimdi ben de 1,5 yıllık bir yeni anne olarak evladın için en iyisini bildiğini düşünüyorsun. En iyisini hissettiğini düşünüyorsun. Şu anda henüz anlayamam çünkü seçimlerimin şeylerini, sonuçlarını görmedim kendi evladımla ilgili ama annemle babam açısından bakabilirim ki gerçekten bizim için aslında hayal ettikleri şeyler, kurdukları düzen hep bizim iyiliğimiz için ve güzel şeylere vesile oluyor. Böyle amiyane tabirle annemin aferin dediği ve tükaka dediği her şey gerçekten
3: yerleşti
0: hayatım boyunca. O anda olmasa bile sonrasında, dolayısıyla tabii ki seçimlerine saygım sonsuz ama benim seçme şansım olmadı. Bu yol oradayken belli değildi bence. Başka bir şeyler yapabileceğimi düşünüyordum. Sonra bir gün beni bıraktılar üniversiteden sonra. Tamam dedi babam, yani istemiyorsan. Hemen tıpış tıpış 3-5 yılda hemen tekrar müziğe geri döndüm. Yani belki de dediğiniz gibi belliydi ama belki birazcık alan açmak gerekebilir çocuklara bu açıdan. Bir şeyleri de çok zorlamadan

0: Ben zaten olacağı oysa, şimdi ben ister
1: oraya
0: misiniz
1: varıyor.
0: Evladınızın, dedi ya annem biraz önce, bilmiyorum siz de ister misiniz? Ben istemem. Müzikle ilgilenmesini çok isterim ama müzisyen olmasını, meslek olarak müziği tercih etmesini istemem. Ben Şevket'in de isteyeceğini çok zannetmiyorum.
1: Söz hakkı doğdu Şevket Bey orada.
0: Peki.
2: Yani sen bitir beni çok.
0: Ama müzikle ilgilenmesini tabii ki isterim. Sporla müzikle ilgilenen çocuklar gerçekten kötü alışkanlıklardan, psikolojik sıkıntılardan çok daha uzakta büyüyoruz. Kendi psikolojik sıkıntılarımız var mesleki olarak belki ama.
1: Galiba o insanın hayatta kalma mücadelesi içinde ortalama herkesin de içine düştüğü seçimler, tabii, ikilemler vesaire.
0: Ama sanatın bir dalıyla ilgilenmek, sporun bir dalıyla ilgilenmek çok kıymetli. Bunu çok isterim. Meslek olarak seçsin istemeyebilirim ama seçerse de biz elimizden geleni tabii ki evladımız için yaparız.
1: Artık kayıtlara geçtiğine göre ileride çocuğunuz bunları duyup dinleyip bu şekildeymiş deyip yani test edilebilir bu kararlılığınız.
0: Tabii ki yani öyle olmazsa da gelin bana söyleyin yani çünkü gerçekten öyle olmak lazım. Biraz alan açmak lazım. Biz daha bilinçli anne babalarız. Bunun bu çağın bir laneti aynı zamanda ama aynı zamanda bir lütfu.
1: Yani ihtimaller, seçenekler.
0: Aynen öyle.
3: Şevket sen ne düşünüyorsun?
1: Şevket Bey siz ne düşünüyorsunuz?
2: Müzisyenlik hakkında galiba ya da işte sanat dalı hakkında konuşmam gerekirse benim de 4,5 yaşında ellerinizden öper bir
1: maşallah,
2: evladınız
1: Allah
2: var.
1: Maşallah.
2: Ayşegül. Ayşegül'ümüz var. Işte, Neva'ya çoğu yerde katılıyorum. Hatta katılıyorum diyebilirim. Hatta şöyle şeyler de yaşanıyor bizim evimizde. Bazen böyle mesela yanlışlıkla bir ses basılıyor, bir şey oluyor ya da bir yerden duyuyor. Aynı sesi verdiği zaman Allah'ım kulağı var falan diyoruz.
1: Onda da var, onda da var.
2: Allah'ım onun kulağı var falan diye böyle çok iyi.
1: Bir şey diyeceğim, bu genetik bir şey mi yoksa aynı zamanda içinde bulunduğu ortamla şekilleniyor mu çocuk?
2: Genetik,
1: mesela kulak yatkınlığı.
0: %80'i genetik,
2: genetik
0: canım.
2: Genetik çok etkin. İşte bizde de anne baba müzisyen zaten. Bir de ortamın içinde de bulunması tabii çok etkili. Bir de şöyle bir şey var. Dışarıdan hep şey bilinir mesela bizde müzisyen anne baba ya da işte karı koca. Evde hep biz çalıyoruz, söylüyoruz, oynuyoruz.
0: Öyle
2: bir şey. Evet öyle bir şey yok aslında.
1: Evde
2: müzik çok yapılmaz bizde. Hatta hiç desem yeridir yani. Çocuk hani çok da o müziğin içine doğmadı aslında baktığınızda ama işte Allah vergisi denilen kısım
1: şey
2: orada
1: çıkıyor.
2: Ortaya çıkıyor. Yani ben böyle daha 2-2,5 yaşındayken verdiğim çok ters bir ritmin aynısını yaptığını gördüğümde Allah'ım kaçışım yoktu benim dedim yani. Hani yapacak bir şey yok. Neva'ya şu konuda çok katılıyorum. Müzik, sanatın herhangi bir dalı müzik çok kıymetli ve insanı gerçekten ince insan yapan derler ya. Hani lütuflardan biri diye düşünüyorum. Mesleki anlamda sorgulanabilecek tarafları var ama ben ümitsiz değilim. Çok daha iyi günler görebileceklerini ümit ediyorum. Öyle olmasını istiyorum. Müzisyen olarak da güzel günler görmelerini istiyorum. Ben kesinlikle o bir gün gelse dese ki, bu arada müzik okulunda okuyor daha 4,5 yaşında, kreşi bile müzik okulu işte malum biliyorsunuz. Bir gün dese ki baba ben müzisyen olacağım, hiçbir şey demem. Şeye de çok yatkın, işte böyle matematiksel ya da işte el becerileri kısmına da çok yatkın. Dolayısıyla ben ona alanı açarım diye düşünüyorum.
1: İnşallah
2: yani.
1: Hayatlarında hep sevdikleri şeylerle meşgul
2: i̇nşallah
1: olacakları güzel
2: İnşallah
1: bir zeminde olurlar.
2: Ve karşılıklarını inşallah alırlar yani bütün evlatlarımız, bütün insanlar öyle diyeyim.
1: İnşallah. Vallahi biz sizden dinleyici olarak bu işin karşılığını büyük bir mutlulukla alıyoruz mesela.
3: Öyle öyle ama meslek olarak sanatkar olmak çok
2: zor.
3: Büyük bir destek gerektiriyor.
2: Evet.
3: Devletin desteği sanata mutlaka sanatkara farklı bir yere koyarak onu biraz böyle pamuklarda sararak, tabii bu sanatçı adı altında hiçbir şey yapmayanlar için değil ama gerçekten kıymetli eğitim almış, ülkesine hizmet eden,
0: üreten,
3: varlık gösteren, en doğru şekilde örnek olan sanatkarlar için geçerli. Dolayısıyla meslek olarak bu işi yaptığınız zaman yani evde oturma şansınız da var.
2: Evet.
3: Dolayısıyla biraz desteklenmesi gerekiyor.
1: Vallahi önemli ve kritik noktalara parmak basıyorsunuz çok haklı
3: evet
1: olarak. Bayram sohbetleri de zaten böyle bir şey. Yani bir taraftan yüz güldüren taraflarını konuşuyoruz. Bir taraftan da ne yapıyorsun hayatta işte evet
2: gerçekten
1: evet filan dediğimiz taraflara
3: öyle
1: giriyoruz. Sohbetin
3: öyle,
1: kendi
3: öyle
1: böyle bir şey
3: öyle
1: zaten. Devam edelim mi birazcık?
3: Gidelim,
1: bana iltimas geçseniz de
3: evet,
1: biraz
3: tabii
1: daha
3: tabii
1: sizi
3: ki
1: dinlesem.
3: Gidelim.

0: Evet.
1: Ödüm patladı. Bir ara kendimi kaybedip ben de söylemeye başlayacağım diye burada. Çünkü öyle bir...
0: Söyleyin lütfen. Çünkü bu... ekranları başında da söylüyorlar.
1: Siz evet, ekranların başında söylemeleri çok iyi. Mesela benim burada söylememem de çok iyi. Sizin bu şahane bir şey. Bu şahane bir şey ama müthiş bir yakınlık hissediyor insan ve genel olarak sanat olabilir, zanaat olabilir, başka bir iş olabilir. Bir şeyin kolaylıkla yapıldığını görmek dışarıdan bakan birine, ha ben de yaparım ki dedirtiyor. Bu hiç sağlıklı bir şey değil. Yani o arkasındaki hem kabiliyet hem çaba, çalışma neye tekabül ediyor anlamak mümkün değil. Siz o kadar rahatlıkla ve hissederek yapıyorsunuz ki girerim ben oradan, yaparım ben öyle.
0: Öyle olmuyor tabii ki yani.
1: Oluyor mu yoksa?
2: Tabii şey de var yani, birbirimizi çok iyi tanıdığımız evet. için artık çok bunun, yıllar içinde çalıştığımız
3: yani
2: için.
3: Yani çok iyi müzisyenler olabilirsiniz ayrı ayrı ama ensemble olmak başka bir şeydir. Yani bu başka bir bağ yani.
0: Doğru. Hani, ama şu da bir gerçek. Şevketciğim sözünü kestim ama hani ben de yapabilirim, ben de yani bu kadar kolay... Ha, olduğu düşünülüyor ya. Öyle değil tabii. Yıllık kaç sene
2: İşte okudum. Aslında aynı şeyi söylüyor. Yani müzisyen olsak bile bu bağı yakalamak ayrı. Hiç evet. kolay evet. değil.
3: Doğru, bir de müzisyen doğru. olma kısmı var işin. Tabii o ayrı bir başlık.
0: 12 yıl mı eğitimin?
2: Tabii 11 yıl okudu konservatuvarda.

0: Ben 8 yıl okudum. Hı hı. Arkasından yıllarca staj dönemi radyoda
1: bana
0: sanatçı.
1: Bana sormuşlardı bir kere. Bu sazı mı 12-11 yıl okudunuz? Hani 3 tane tel var yani. Hani
2: nedir?
1: Bu
2: ne olabilir en fazla?
1: Yok artık.
2: Hala da arıyor, bulamamış.
1: Sınıfta mı kaldınız?
2: Tabii. Nasıl?
1: Sınıfta mı kaldınız dedi. Benim
3: 12 yıl.
1: Uzun dönem ders verdiğim bir kurumda yetişkin eğitim veriyorduk. Bir öğrenci, çok da karıştırılıyor Karadeniz kemençesiyle malum.
2: Evet,
1: Karadeniz kemençesi için gelmiş zaten. İşte bu İstanbul kemençesi falan dedim. Dolayısıyla bu tabii ister istemez karışan bir durum. Ben dedi, yani baktı, şimdi daha çalmadım da. Ne kadar okudunuz dedi. Dedim ki 11 yıl. Bunu mu dedi? Evet dedim. Kaç sene sınıfta kaldınız hocam dedi. Çünkü başka türlü, ben de 6 dedim. Nasıl yani dedi. Ya dedim ki olur mu öyle şey? Şimdi siz içine girince bu sazın böyle anlayacaksınız falan. Çok o yanlış anlaşılmalara mal veren bir şey bu. Kemençe ismi malum.
2: Evet, evet, evet.
1: Konuşmuştuk bir önceki geldiğimizde de. İşte çok benzerliği olmayan iki enstrüman aslında ama.
2: Aynı isimde. Daha evet, doğrusu birinin isimde. Bir tamlaması var. İstanbul
1: evet, coğrafik yani. Aslında coğrafi bir farklılık. Kemençe küçük yaylı çalgı demek. Siz nasıl Zeynep Hanım'sınız, ben Neva Hanım'sam. Onlar da İstanbul kemençesiyle Karadeniz kemençesi aslında. Ama işte anlatamıyoruz.
0: Bir de sipsi var değil mi? Cebe konulan evet. Enstrüman.
2: Yani evet. Müthiş bir emek bir şey. Aklıma şöyle bir şey de geldi. Şimdi biz bayram günü dedik ama ister istemez böyle bir romantizme de kaydık sanki. Tabii. Onun içine gark olduk adeta. Sesin buğusu veya şu tarz şarkılar daha çok yakışıyor diye bir şey var mı? Biz mesela bir itirafta bulunacağım. Buyurun. Bu arada. Bundan yıllar evvel ben sizi dinleye dinleye. Hiç ortada öyle bir şey yokken aşktan ölecektim. Ortada biri yok ama öyle şeyler söylüyorsunuz ki ben kendimden geçiyorum bir tarafta.
1: Bunu söylüyorlar ya, böyle bir söz var. Sezen Aksu için de söylerler. Sezen Aksu dinlemeyi bırakınca anladım ki ben kimseye aşık değilmişim diyor. Şimdi Melihat Gürses için de bence çok söylenebilir.
2: Kesinlikle öyle.
0: Söylüyorlar yani çok. Gerçek aşk varken de yanıp tutuşanlar oluyor. Yani o albümlerin bazı şarkıları özellikle çok hitap ediyor herhalde.
2: Şöyle bir şey, insan kendini sorgular. Ben gerçekten o kadar aşık mıydım yoksa bu Melihat Gürses efekti miydi diye.
0: Ay canım.
2: Olabilir
0: çok hakikaten. Çok teşekkür ederim.
1: Bir
0: çok...
1: röportajda annemle ilgili bana sormuşlardı. Hani annenizin sesi size ne ifade ediyor?
0: Rahmetli Hıncal
1: ben
0: Uluç
1: dedim,
0: sormuştum.
1: Hıncal Uluç sormuştum. Hatırlamıyorum Hıncal şeyi. Uluç. Yani şey demiştim. Belli bir yaşa kadar şimdi annemin sesi, şimdi Melihat Gürses diyorsunuz da o ses bana odanı topla, işte yatağını topla, işte ne bileyim işte okul kıyafetini kapının arkasına at, hani ne Melihat Gürses değil ki bana duygu. Bana Melihat Gürses değil ki o yani. İşte nerede kaldın anneciğim, saat kaç falan, sürekli böyleyiz biz. Ne zamanki aşık oldum dedim. Ya bu kadının sesi çok iyi ya.
2: Kimin?
1: Ben ne zaman ki aşık oldum. Bu kadının sesi çok iyi.
2: Aramıza hoş geldiniz Neva Hanım.
1: Bu gerçekten iyiymiş ya. Şimdi bu gerçekten öyle. Hani aşık olmadan aşık olduğunuzu zannedebilmekle beraber aşık olunca da çok iyi gidiyor.
2: Bayağı iyi gidiyor.
0: Teşekkür ederim canım.
2: Bu bir tercih mi? Yani mesela sizin ruhunuza yakın hissetmenizle mi ilgili eserleri, yoksa gerçekten sesinizin tınısı, rengi bunlara mı daha yakın oldu? Nasıl oldu
0: şöyle,
2: bu?
0: Şöyle yani bir kere sesimde tabii Allah vergisi sahip olduğumuz her şey. Sesimde böyle bir hüzün var bir kere. Yani o hüznü ben hep hissediyorum. Bir de işçilik, yani yılların getirdiği bir işçilik var. Çok emek var. Neyin sesime yakıştığını, neyin yakışmadığını, nerede, ne şekilde, nasıl bir şey yaratabileceğimi tabii ki iç duygularımla harmanlayıp onu eserde hissetmeye de çalıştığınız zaman o sözleri, ki çalışmasam da hissediyorum zaten. Ama yani o sözlerin önemi çok büyük. Ve ben o duyguyu içimde zaten hissederek o eserleri seçiyorum. Bana yakışmayan eseri de asla okumuyorum. Yani biliyorum çünkü o benim sesimde parlamıyor. Benim ruhuma işlemiyor o sözler. Veya o melodi bende hiçbir şey hissettirmediği için karşı tarafa da geçmiyor. Yani öyle de çok şarkı okumuşumdur.
2: Böyleymiş.

0: böyleymiş. Şu var, yani dinlediğimde sizi, önceki eserleri falan da hatırladığımda mesela ben sizden hani gül olsam ya bülbül olsam beni koklar mısın?
1: Beni koklar.
0: Bu da çok hoş. Cıvıl cıvıl bir şey bir taraftan. Ama hala ve hala yine de ve yine de o yani beni kör kuyulara çeken parçalar daha fazla tesir altında bırakıyor olabilir gerçekten. Ama kritik bir şey söylediniz bir yandan da. Türk müziğinde böyle bir şey var. Müzik müstakilen de çok etkileyici bir şey. Hayatı gerçekten öyle kuşatıyor ki insanı öyle alıyor ki içine. Fakat Türk müziğinin güfteleri de yani
1: çok kıymetli.
0: Çok kıymetli. Ve o sözlerin içinde bir kere daha kaybolmamak hakikaten mümkün değil. Oradan çıkabilmek de çok zor.
1: Zaten soruyorlar işte genç nesil işte Türk müziği dinlemiyor mu diye. Dinliyor aslında ama anlayan dinliyor. Anlamak için bir çaba sarf etsek, belki okullarda buna daha fazla anlaşılması için çaba göstersek, bunu kolaylaştıran, basitleştiren bir takım seçenekler sunsak çocuklara. Daha soft Türk müziği eserlerinden, daha anlayacakları sözlerden başlayıp zamanla o çerçeveyi genişletsek o yelpazeyi. Aslında ne kadar derin ve ne kadar keyifli bir müzik olduğunu anlayacaklar. Anlayanlar o yüzden genç nesil çok Türk müziği dinleyen, yani bizleri takip eden, konserlerimize gelen, çok, tek tek tanıyan, makam bilen, ders verdiğimiz, çok fazla öğrencimiz, çok fazla sevdiğimiz genç var. Ama biraz daha genişlemesi için de işte bu söylediğiniz algıyı çocuklara açmak lazım. Annem bazen konserlerde Fikrimin İncegül'ü falan söyletiyor çocuklara.
2: Şey yapıyorum, konserlere hani çocuk getirmeyin falan. Tabii bu halka yönelik konserlerde, yani bir sanatsal bir
1: proje konseri değil
2: de. Proje konseri değil. Öyle bir konserde çocuklarınızla gelin diyorum. Çocukları alıştıralım. Çocuklar konser salonunda oturmasını, kalkmasını, o adabı da öğrensin. Müzik de kulağına yavaş yavaş girsin. Sonra sahneye alıyorum o çocukları programın bitiminde. Ki başında da diyorum ki yaramazlık yapmayın, ses yapmadan oralarda oynayın. Oynuyorlar.
1: Bu bir kulak dolgunluğu.
2: Gerçekten evet, öyle. Evet. Ve finalde diyorum sizinle şarkılar söyleyeceğiz. Onları alıyorum. Ve mini mini bir kuş donmuştular. Kırmızı balıklar, Ali Baba'nın çiftliği.
1: Repertuar bütün... bu ara biraz da genişledi tabii torundan
2: sonra. Evet. O Ali Baba'nın çiftliğini anne babaları da söylüyor. Birlikte söylüyoruz. Sonra da diyorum ki bir sonraki konsere lütfen çocuklarınıza ya Hatırla Sevgili'yi ya o gün Fikrimin İncegül'ü aklıma gelirse bu şarkıları çalıştırın. Bir sonraki konserde bu şarkıların arasına bunları da... bunları öğrenmesi demek kulağına kar suyu kaçırmak ve kendi kültürünün yollarını çocuklar için en azından müzik konusunda Türk çocuğu Türk müziğini bilmeli. Onlara yanaşmak açısından çok önemli diye düşünüyorum.
0: Yollar keşke, var yani ulaşmak tabii için. Böyle var, bir çaresizlik var. İçinde elini başının arasına
2: yok,
0: alıp
2: yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Herkes elini taşın altına soksa koyarsa, bence çok daha güzel şeyler olur kültürümüz
0: güzelliğin
2: için.
0: Güzelliğin herkese karşılığı var. Zaten çocuklarda daha da çok var. İşte hangisi doğru yol? Yani nereden başlayacağız
2: tabii,
0: hikayesi?
2: Tabii.
3: Türk müziğinde her zaman zaten böyle aruz bezliyle yazılmış işte ağır diye nitelendirebileceğimiz parçalar yok ki. Sadece çocukların sevebileceği parçalar da çok var.
0: Tabii.
3: İşte direkt söyleyebileceği günümüz Türkçesiyle.
1: Kuş olup uçsam sevgilimin yani diyarına mesela.
3: Bu, yani kuş olup uçsam mesela 10-12 yaşında bir çocuk ezberleyip söyleyebilir.
1: Ki çok, bizim de vardı hocalarımızın Selahattin İşli'nin falan çok güzel çocuk şarkıları
0: çocuk
1: da vardı.
0: Çocuk şarkıları
3: yani. Normal
0: var.
3: Parçalarda yani normal şarkılarda.
1: Şimdi çocuk koroları da var aslında Türk müziği çocuk
3: biraz
1: koroları da var.
3: Biraz seçmek gerekiyor sadece.
1: Ama birazcık evet eser seçmek evet, gerekiyor. Birazcık bu büyüklere özenme durumu da olduğu için oraya birazcık belki müdahale edilip daha çocuk şarkılarında kalarak oradan böyle aşağıdan vere vere inşallah biz bakalım şimdi bizim çocuklar kobay oldu herhalde. Bizimkilerden olursa biz de elimizden geleni yaparız ondan sonra.
2: Haydi bakalım peki.
0: Aslında her dönem yeni bir süreç gibi bir taraftan. Yani tabii, herkes hayatın bir provası tabii, olmadığı için biz de kendi kendimizi aynen, de test ede evde gidiyoruz
2: deneme,
0: bir yandan.
2: Deneme yanılma yöntemiyle gidiyoruz aynen, yani.
0: Fakat daha fazla bilinen bir noktaya doğru geliyor gibi hissediyorum ben her şeye rağmen. Bu bilinirliğin arttığını düşünüyorum.
2: Tabii
0: bu zevkin
2: ki,
0: gelişebileceğini daha çok düşünüyorum.
1: Yani sosyal medya aracılığıyla da negatif yönleriyle beraber pozitif olarak da sanatı, bilimi, ilimi yaymakta hepimiz kullanıyoruz. Hepimiz iyi bir şey yapmak için çabalarsak sonunda kötü bir yere varma şansımız yok bence.
2: Aynen.
0: Doğru. O zaman yola biraz daha müzikle devam edelim mi?
1: Haydi yoksa ben kanaat önderi olacağım burada.

0: konuşursam.
1: Nasıl senden gidelim? De bir şey dinleyecektik. Tabii, memnuniyetle. İstersen araya onu tabii koyalım.
2: Ufacık bir Azeri mahnı söyleyelim. Havamız değişsin.
0: Haydi bakalım.

0: Temenni gibi söyleyecektim de yani basbayağı oldu, şifa olsun ve oldu yani.
1: Teşekkür
0: şifa
1: ediyoruz.
0: Şifa gibi geldi hakikaten. Evet. Elinize dilinize sağlık.
1: Gerçekten ruhun şifası, gıdası aynı midenin mideyi doyuran şey nasıl gıdaysa.
0: İşte yaşamak için gerçekten maddi sebeplere bağlıyoruz kendimizi.

0: önemlisi için. Ama o da kaçınılmaz, bu da kaçınılmaz.
1: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Ağzına sağlık.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Başka bir enstrüman çalsaydın, eğer izin verseydik bu kadar güzel olabilir miydi? Olamazdı.
2: Burada olamazdı demem gerektiği için olamazdı.
0: Çünkü biz annelerimizin mesajlarını daima doğru alan çocuklar.
2: Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Yani bu müthiş bir görücü usulü evlilik benim için kemençe. Yani sonradan çok sevdim. Çok büyük aşk yaşıyoruz kendisiyle. Ama
3: Kanunu da iyi çalardım
2: şimdi Allah için.
0: Şimdi Allah için bu sohbet yarım kaldı gibi geliyor bana ama işte bayram misafirliği de belli bir zamana sıkışıyor maalesef. Ama lütfettiniz. Sesinizle, sözünüzle şifa oldunuz.
3: Çok
0: teşekkür ediyorum. Kırmadınız, geldiniz ama daha sık buluşalım. Bayramdan bayrama da olmasın.
1: İnşallah. Evet, bir de bayram misafirliği değil, günübirlik bir misafirlik yapalım. Daha doğal, daha hayattan, her şeyden, çoluktan, çocuktan, eşten değil mi evet. Konuşalım inşallah.
0: Çok çok teşekkürler
3: biz
0: tekrar.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Değerli izleyenler, kıymetli misafirlerimizle huzurlarınızdaydık. Melihat Gülses, Neva Cansın Gülses ve Şevket Aşıkuzun'la beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz, bizi evlerinize kabul ettiniz bu bayram gününde. Bir başka konuğumuzla yeniden görüşebilmek ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

Bir zamanlar asker adımları yankılanan avlularda bugün bilginin sesi yükseliyor. Rami Kütüphanesi muhteşem dönüşümüyle bir milletin ufka yürüyüşü oluyor. 18. yüzyılda Osmanlı ordusunun merkezi olarak inşa edilen Rami Kışlası, asırlar boyunca İstanbul'un belleğinde bir askeri yapı olarak yer aldı. 19. yüzyılda tamir ve ilavelerle genişletilen kışla zamanla askeri görevini tamamladı ve bir süre sessizliğe gömüldü. Ancak Rami unutulmaya terk edilecek sıradan bir bina değildi. O, İstanbul'un kültürel kimliğine sinmişti. Bu yüzden Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birlikte yeniden ayağa kaldırılması da tesadüf değildi. Kapsamlı bir restorasyon süreciyle kışlanın taş duvarları yeniden hayat buldu ve ortaya sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın sayılı şehir kütüphanelerinden biri çıktı. 2023 yılında kapılarını halka açan Rami Kütüphanesi, sadece kitaplarla dolu bir mekan değil, bir medeniyetin bilgiyle yeniden doğuşunun da sembolü oldu. 36 bin metrekarelik kapalı alan, 51 bin metrekarelik yeşil alan, 2,5 milyon kitap kapasitesi, 7/24 açık okuma salonları, çocuklar ve gençler için özel bölümleriyle Rami artık yaşayan bir kültür kampüsü oldu. Ama Rami'nin dönüşümü sadece bir restorasyon projesi değil, bir zihniyetin yeniden inşasıydı. Bu görkemli yapı, geçmişine sırtını dönmeyen, tam aksine onu bugünün diline tercüme eden bir Türkiye simgesi oldu. Rami Kütüphanesi aynı zamanda modern kütüphanecilik anlayışı ve yaşayan kütüphane konseptiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sundu. 51 bin metrekarelik yeşil alansa millet bahçesi olarak tasarlandı. Böylece her yaştan insanın ruhunu besledi. Kütüphanenin içerisinde yer alan şifahane bölümü ise bozulan ve yıpranan nadir eserlerin onarımına ayrıldı. Rami Kütüphanesi, Türkiye yüzyılının sadece sanayiyle, teknolojiyle değil, kültürle, bilgiyle, düşünceyle büyüme hikayesi oldu. Cesaretle yazılan tarihimizin fikirle, bilinçle şekillendiği sessiz ama güçlü bir adım oldu.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı? Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı. Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvettürk. Sağlam
1: bankacılık. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Bayramın ikinci gününden merhabalar. Ben Helin Aslan. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Moderatöre başlıyoruz. 4 saat boyunca birlikte olacağız. Bugün bayramın ikinci günü, siyasi partiler içinde bayramlaşma günü. CHP'ye şöyle bir bakalım. Emre Ayaz bizi bekliyor CHP Genel Merkezi'nde. Hangi partiler bayramlaşmak için geldi? Malum gergin bir dönemden geçiyor CHP. Bu süreçte yapılan ziyaretler de ayrı önem taşıyabiliyor elbette ki. Hemen biz Emre'ye dönelim bakalım. Emre merhaba. Bayramlaşmalar kaçta başlamıştı Emre? Ve şu saate kadar kimler geldi, kimlerin gelmesini bekliyorsun?
1: Helin Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde partiler arası bayramlaşma mesaisi sabah 9.30 itibariyle başladı ve ilk ziyaret eden heyet AK Parti heyeti oldu. Ve AK Parti heyetiyle bayramlaşma aslında 3 bayram sonra, yani 1,5 yıldır yoktu ve 1,5 yıl sonra ilk ziyaret genel merkeze geldi. Ve bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu heyet karşıladı. AK Parti'ye baktığımızda kimler var diye baktığımızda İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç heyet başkanı olarak heyetleri kabul ederken yanında Barış Bektaş ve Hasan Öztürkmen vardı. Ve bu heyetteki Hasan Öztürkmen mesaisi de dikkat çekiyor. Çünkü baktığımızda Özgür Özel yönetiminde mahkeme kararına saygı duyulmalıdır söylemi sebebiyle ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti kendisi. Kemal Kılıçdaroğlu da burada kendisini heyeti karşılayan ekibe dahil etmesi ise dikkat çekti. 9.30 itibariyle başladı demiştik AK Parti ile birlikte başladı. AK Parti heyeti geldi. O ziyarette de aslında yüzler gülüyordu. Bir memnuniyet de vardı. Partiler arası diyaloğun da oluşması da iki tarafı da memnun eden kısımdı. Aynı saatlerde CHP heyeti de AK Parti genel merkezindeydi. AK Parti'deki heyete gitti ve orada da bayramlaşmalar oldu. AK Parti'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi heyeti, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi ve son olarak da baktığımızda Büyük Birlik Partisi ve Demokrat Parti'yi kabul etti. Saat 12.10 geçe de Milliyetçi Hareket Partisi MHP heyeti burada olacak. MHP heyetine de baktığımızda kimler var diye ziyaretçilerde Sadir Durmaz Genel Başkan Yardımcısı olacak heyette ve baktığımızda Esma Özdaşlı Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK üyesi olacak ve Şahin Kartal yine MYK üyesi MHP'den Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret eden heyette yer alıyor olacak. Tabi baktığımızda önemli bir ziyaret oluşuyor. Burada 16 partiyle bayramlaşma olacak CHP tarafında. CHP Genel Merkezi'nden takip ediyoruz bu bayramlaşma sürecini burada, çünkü hem yönetim değişmiş olduğundan dolayı siyasi partilerden kimler gelecek?

0: hangi siyasi partiler gelecek ve söylemler ne olacak şeklinde detaylar varken, tabii geçtiğimiz saat diliminde bir gelişme daha yaşandı. Bu gelişmeye kadar olan bilgi şuydu: Kemal Kılıçdaroğlu 1 Haziran itibariyle parti meclisini toplayacak ve o parti meclisinde de yeni MYK belirlenecek şeklindeydi. Çünkü bir partide MYK yoksa o parti hareket edemez bir duruma gelebiliyor aslında. Bunun için de 1 Haziran'da parti meclisini toplayacaktı. Ancak burada bir gelişme yaşandı. Bu süreç ertelendi. Nedeni ise yazılı bir açıklamayla paylaşıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'den gelen yazı şu şekildeydi: parti meclis üyelerinin görevlendirmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle parti meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir dendi. Ve ileri bir tarihte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tarihi ilan edeceği de söylendi. Tekrar etmek gerekirse 1 Haziran'da toplanması beklenen CHP'deki parti meclisi ertelendi. İleri bir tarihe atıldı. İleri tarihle ilgili ise Kemal Kılıçdaroğlu bir bilgilendirme yapacağı söylendi. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu da Perşembe günü o ilan edilen mutlak mutlak kararıyla göreve geri gelmesiyle birlikte bayramın son günü genel merkeze gelecek. Hem vatandaşlarla hem de parti yönetimiyle de bir bayramlaşma gerçekleştirecek. Baktığımızda da hemen saatimizi yaklaşık 5 dakika sonra da Milliyetçi Hareket Partisi partiler arası bayramlaşma sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimini heyetiyle de bayramlaşmış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi tarafındaki bayramlaşmaları takip ediyoruz kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte. Gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz diyelim, sözü size bırakalım.
1: Emre, teşekkür ediyoruz. Emre'den sözü alalım, anlatmaya devam edelim. Şimdi hatırlayın, bayramdan önce Özgür Özel İzmir'de bir halk buluşması düzenlemişti. Orada aslında valiliğin o buluşmayı gerçekleştirebilmesi için verdiği bir alan vardı. Ama Özgür Özel kendi yapmak istedikleri alan konusunda ısrar etmişti. Ve olaylar da yaşanmıştı. Bu olaylar sırasında Toma'nın üzerine çıkmıştı bir kişi. O şüpheli tutuklandı. İzmir'de Özgür Özel'in mitingi öncesi yaşanan gerginlikle ilgili soruşturma sürüyor. İzinsiz gösteri sırasında emniyete ait Toma'ya çıkarak zarar vermeye çalışan şüpheli tutuklandı. Şahsın Fatih ilçesinde bulunan bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edildi. Şüpheli ayrıca görevinden de uzaklaştırıldı. Konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk hacılarla görüştü. Haç vazifesi için kutsal topraklarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un telefonundan Türk hacılara seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hacıların bayramını tebrik etti.
1: Efendim 300'e yakın hacımız var. Seslenmek ister misiniz?
2: Allah kabul etsin.
3: Allah razı olsun.
2: Rabbim yar yardımcımız olsun. Bütün hacı kardeşlerime de şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim burada bütün acılarımızın size selamları, hürmetleri var. Milletvekillerimiz var, hocalarımız var, cami imamlarımız var. Allah sizden razı olsun efendim. Bayramınız mübarek olsun.
2: Allah razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim bize bayramlara hayırlısı.
1: Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Sağ olun.
0: Ve Darülaceze'de bayram coşkusu yaşandı, ona da bakalım. İstanbul Valisi Davut Gül Kurban Bayramı'nda Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi. Büyüklerin elleri öpüldü, şekerler dağıtıldı.
4: Evde yaşamadım o bayram havasını, burada yaşıyorum ben. Çünkü çok birbirimizi seviyoruz. Çok seviyoruz.
5: Bir tarafta Darülaceze sakinleri, bir tarafta ziyaretçileri. Sabahın erken saatlerinde selamlaşarak bayramlaştılar.
6: Can bula cananını bayrama bayram ola, bayram Darülaceze'ye de geldi. Canlar cananlarıyla kavuştu.
7: 12 senedir buradayım. Bayramlar burada kurban kesiliyor. Kurban hastalara ikram ediliyor. Bakımı çok güzel. Buranın yani

0: Güler yüz olalım. Dost olalım hep.
1: Darül Aceze sakinleri için gün bayram kahvaltısıyla başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla Darül Aceze Huzur Evi'nde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Huzur Evi sakinleriyle bayramlaşan Gül, sohbet edip hediyeler verdi.
2: Darül Aceze 130 yıllık geçmişiyle gerçekten kendi misyonuna uygun, dünyada parmakla gösterilecek çalışmaları yapıyor. Bizler de her bayram Esra Başkanımızın, yine kıymetli gönüllü annemizin, babaannemizin öncülüğünde sizlerle bir araya geliyoruz.
3: Sayın Valimiz geldi, AK Parti ilçe başkanımız geldi Şişli. Kahvaltımızı yaptık. Böyle onlar da tabii bizi hatırlayıp uğradığı zaman daha mutlu oluyoruz. Daha şey diyoruz. Cümle İslam aleminin bayramını kutluyorum.
4: Hayırlı bayramlar güzel kızım.
1: Burada bayram nasıl geçiyor?
4: Muhteşem geçiyor. Çok güzel geçiyor. Tam bir bayram havası. Havamız da güzel zaten. Tam uyumlu bayram havası.
1: Sakinler bayramlıklarını giydi. Onlar için gelen ziyaretçileri karşıladı. Darül Aceze'deki bayram havası yürekleri ısıttı. Ülker Hanım, burada bayramlar nasıl geçiyor?
5: Çok güzel. Ben iki bayramdır burada yaşıyorum. İki sene oldu geleli. Ama o kadar mutluyum ki burada. Evladım olmadı halde şurada. İyi ki gelmişim. İki tane evladım var. Bir tane de oğlum var ama. Ama benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çünkü burada her şey bize veriliyor.
6: Siyasi partilerde bayram ziyaretleri var bugün demiştik. MHP'li heyet CHP Genel Merkezi'ne şu dakikalarda gidiyor. Birazdan kapıda olmalarını bekliyoruz. MHP heyeti CHP heyetini ziyaret edecek. Kimler var MHP heyetinde? Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK üyesi Profesör Doktor Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal CHP heyetini ziyaret edecek. CHP'nin kabul heyetinde bulunanlarsa heyet başkanı olarak CHP'nin İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de CHP'nin kabul heyeti. Tabii bu sene, bu bayram daha doğrusu, ziyaret biraz daha farklı geçiyor malum. CHP içerisinde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Mahkemenin atadığı, verdiği kararla birlikte, mutlak butlan kararı ile birlikte eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığı koltuğuna oturmasıyla birlikte başlayan o gergin süreç devam ediyor. Şu an CHP'de bir çift başlılık söz konusu görülen tabloda. Ama tabii ki yargının verdiği karar üzerinden CHP genel merkezi artık Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine tarafından kullanılıyor. Bunun yanı sıra da parti meclisi için de bir değişiklik kararı aldırmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Böylesi bir havada hangi partinin kimi ziyaret edeceği merak ediliyor. Çünkü CHP Genel Merkezi'ni bu bayramda demin Zafer Partisi'nin, İyi Parti'nin ziyaret etmesi beklenmiyor. Çünkü mutlak butlan kararına duydukları tepki sebebiyle. MHP'de ise aslında farklı bir durum söz konusu. Arife günü akşamı, yani bayramın birinci gününe bağlandığı akşam saatlerinde, gece saatlerinde Devlet Bahçeli hem Özgür Özel'i hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayıp bayramlarını tebrik ettiğini biliyoruz. Ama heyet anlamında ziyaret CHP genel merkezine MHP tarafından bir ziyaret gerçekleşiyor. Özgür Özel'in yönetimindeki bir diğer kadroysa, o bahsettiğimiz çift başlılıktaki bir diğer bölümse, onlar mecliste olacaklarını ifade etmişlerdi zaten. Dolayısıyla böyle bir ortamda bu ziyaretin gerçekleşiyor olması da ayrı bir önem taşıyor. Böylesi bir ortamda MHP, CHP genel merkezine gidiyor bayramlaşma için. Sabah saatlerinde de saat 9.30-9.45 aralığında da AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında bayramlaşma gerçekleşmişti. Hatta 3 yıl aradan sonra bu ilk bayramlaşmaydı AK Parti ve CHP arasında. Şimdi bu süreçte bayramlaşma sırasında nelerin konuşulacağı da önemli. Malum mutlak butlan kararının hemen ardından Devlet Bahçeli'nin değerlendirmeleri olmuştu. Ve dün de Türk Gün Gazetesi'ne bir açıklamada bulunmuştu. Uzun bir röportaj vermişti Devlet Bahçeli. CHP'nin içinde yer alan bu tablo.

0: tablodan rahatsızlık duyduklarını ifade etmişti ve bir an önce birliğin, beraberliğin CHP'de sağlanması gerektiğini ifade etmişlerdi. Dolayısıyla bu başlık acaba MHP'nin CHP ziyaretinde ele alınacak mı, konuşulacak mı? Terörsüz Türkiye süreci bir diğer önemli başlık. Bu noktada ne olacak, nasıl bir sohbet dönecek aralarında göreceğiz. Heyet geldi. MHP heyeti Sadir Durmaz Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Esma Özdaşlı ve Şahin Kartal ziyaret ediyor. Bir kulak verelim bakalım. Evet, şu an kolonya ikramı misafirlere yapıldı. Şimdi ev sahibi tarafa kolonya ikram ediliyor.
1: Hoş geldiniz. Tekrardan iyi bayramlar başkanım.
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Önce selam başıldı. Şimdi basına fotoğraf veriliyor.
1: Evet,
0: fotoğraf verildi, tamamlandı. Şimdi artık bayram sohbetine başlayacak taraflar.
2: Öncelikle nazik kabulünüz için, misafir verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rabbim ülkemize, milletimize, devletimize zeval vermesin. Bayramın ülke olarak, millet olarak birlik beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sayın Genel Başkanımızın selamlarını ve bayram tebriklerini iletiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi camiasının bayramını tebrik ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin köklü asırlı çınarlarından, siyasi çınarlarından birisi. Bu münasebetle bayramın camia içerisinde de, ülkemiz genelinde de birlik beraberliğe vesile olmasını bir kez daha niyaz ediyorum. Burada olmaktan, sizlerle ve camiayla bayramlaşmaktan da ziyadesiyle mutluyuz.
1: Çok teşekkür ederiz başkanım. Hoş geldiniz. Biz de öncelikle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram dileklerini iletmek istiyorum. Selamlarını iletmek istiyorum biz de. Evet, dediğiniz gibi bayram, yani sevgiyle kucaklaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın, bu coğrafyadaki ortak değerlerimizi bir kez daha bize hatırlatan özel günlerden. O yüzden bu siyasi kadroların bayramlaşması bize çok önemsiyoruz. Çok mutlu olduk sizlerle de bayramlaşıyor olmaktan. Ben isterseniz öncelikle heyetimizi tanıtayım. Konya Milletvekilimiz Barış Bektaş, Gaziantep Milletvekilimiz Hasan Öztürkmen, zaten tanıyorsunuz siz.
2: Tanıyorum tabii ki.
1: Parlamentodan da. Biz de bu bayramın bu ülkeye huzur, refah, adalet ve sosyal dayanışma getirmesini arzuluyoruz. Demokrasimize güç katmasını arzuluyoruz. O yüzden de bu diyalogları, bu sohbetleri de gerçekten çok önemsiyoruz. Dediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir parti, bu ülkeyi kuran bir parti. Milliyetçi Hareket Partisi de çok köklü, uzun yıllardır siyaset yapan, ülkeye katkı koymuş, değer vermiş bir partimiz. O yüzden selamlar için de Sayın Genel Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Ortak akılla, ortak sorunlara çözümler üreterek siyaset yapmaya devam edeceğiz. Tabii dileğimiz o ki parlamentonun güçlenmesi, halkın sorunlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmesidir. Bundan yana da vatandaş bizden mevcut yaşadıkları sıkıntıları, sorunlarının çözülmesini bekliyor siyaset kurumundan. O yüzden ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilden uzak, daha çok çözüm odaklı, daha çok sorunların bir an önce bitmesi ve şu anda yaşadığımız coğrafyada komşularımızda yaşanan sıkıntılara karşı da milli birlik ve beraberliğimizin hep beraber korumamız gerektiğini düşünüyorum ben de.
2: Çok teşekkür ederim bu güzel değerlendirmeniz için. Ben de kardeşlerimi tanıtayım. Profesör Doktor Esma Özdaşlı Hocam, Genel Başkanımızın başdanışmanı, aynı zamanda İsmail Gaspıralı Enstitümüzün başkanı. Şahin Kartal kardeşim de Merkez Yönetim Kurulu üyemiz, iş insanı. Biz de Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsında camianın

0: bayramını bir kez daha tebrik ediyoruz. Kendisine selam hürmetlerimizi iletin lütfen. İnşallah hep birlikte ortak akılla, sağduyuyla, sabırla bu ülkenin sorunlarının hem ülkemizdeki sorunların çözümü hem etrafımızda yaşanan sorunların çözümü konusunda birlik beraberlik içerisinde çalışmaya gayret edeceğiz. Etrafta yaşananlar zaten malumunuz. Son 30 yılda herhalde dünyada meydana gelen savaşların, çatışmaların yarısından fazlası bizim coğrafyamızda, bizim gönül coğrafyamızda meydana gelmiş. Doğal olarak böyle bir zeminde bizim kendi içimizdeki birlik beraberliğimizi tahkim etmemiz, kendi iç cephemizi daha güçlü hale getirmemiz, kardeşlik hukukumuzu pekiştirmemiz kadar kıymetli bir şey olamaz. O münasebetle Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreçte her zamankinden çok daha fazla birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Bu konuda da samimi bir iradeyi görüyoruz. İnşallah bundan sonrası da daha hayırlı olur. Aynen Hazreti Sağlık
1: Başkanımız. Cenazede, düğünde bir olan bir milletin tabii siyasi gazalarla birbirine düşman olması doğru bir unsur değil. Siyasette tabii ayrı geleneklerden gelsek de bu partilerin bayrağının açması toplumsal bütünlük açısından çok kıymetli. Tabii Türkiye'nin dışarıya karşı güçlü bir görüntü vermesi kıymetli ama tabii vatandaşlarımızın da bir sosyal adaletle sorunların çözülmesi de bu birliklerin güçlenmesi bakımından çok kıymetli. Emeklilerin, asgari ücretlilerin sorunları, üreticinin ve ona dayalı olarak tüketicinin sorunları da parlamentoda çözülmeli, parlamento güçlendirilmeli. Biz de bu duygularla sizin ziyaretinizi kıymetli buluyor. Teşekkür ediyoruz.
2: Değerli başkanım, siyasi partiler birbirlerinin rakibidir ama düşmanı değildir. O nedenle ülkenin çıkarları için, halkımızın çıkarları için birleşebilmeliyiz yeri geldiğinde. En azından diyalog içerisinde olabilmeliyiz. Bu bayramlar da bunlara vesile oluyor. Yani sadece bir nezaket görüşmesi değil aslında. Diyalogun arttırılmasında bunlar önemli oluyor bizim için. Ancak bize göre bu ülkenin sorunlarının çözümünde aslında çok gelişmiş, yerleşmiş bir demokrasi yaşamımız, hayatımız olmasına rağmen bu tek adam rejimi ülkenin sorunlarının çözümünde yetersiz kaldı bize göre. En kısa zamanda ülkemizin tekrar bir parlamenter rejime dönmesi gerektiğini düşünüyoruz.
0: Konuda çok aynı şeyleri düşünmesek de ama özde bu diyalog kapılarının açık olmasını, partiler arasındaki bu diyalogun, görüşmelerin samimi bir şekilde devam etmesi, ilerlemesinin ülkemiz için ne kadar kıymetli olduğunun hepimiz farkındayız. Zaten Sayın Genel Başkanımızın milli hafızalara kazıdığı önce ülkem ve milletim, sonra partim deden anlayışıyla biz siyaset yapmaya devam edeceğiz. Hemen her konuda ülkemizin geleceğini, çocuklarımızı, milli bekamızı ilgilendiren her konuda biz çok samimi, yani asla siyasi bir mülahazayla hareket etmeyen, gelecek seçimleri değil de gelecek nesilleri düşünen bir yaklaşım içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede Sayın Genel Başkanımızın son birkaç gün içerisinde yaptığı değerlendirmeleri de son derece ülkemiz açısından kıymetli olduğuna inanıyoruz. Umut ederiz ki birlik ve beraberliğimiz ülkemizin bu bahsettiğiniz sorunların çözümüne de çok önemli katkılar sağlayacaktır yani. Asıl olan bir araya gelebilmek, konuşabilmek, evet, görüşebilmek, evet, çok önemli. Biz bugün ikinci ziyaretimizde DEM Parti'ye yaptık, Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Konuşabilmek, görüşebilmek, bazı konularda ortak bir yaklaşımı benimseyebilmek son derece kıymetli. Herhalde demokrasinin de en önemli unsurlarından birisi bu yani.
3: Evet, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh. O yüzden bu ülkede yaşanan sorunlar hepimizin sorunları. Evet. Yani emekli de sorun yaşıyorsa size de ulaşıyor, tabii bize ki de ulaşıyor. Tabii. Gençler sorun yaşıyor, size de ulaşıyorlar, bize de ulaşıyorlar. Kadınlar, çocuklar, işte az önce arkadaşlarım da söyledi, işçi, çiftçi, memur aslında çok ciddi bir geçim sıkıntısı içinde. Bu bize siyasetçilere ulaşan sorunları çözmek de hepimizin görevi. Bunda diyalog içerisinde ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı dilden uzak. Çünkü o Türk siyasetini çok yordu. Çözümden de çok

0: çok uzaklaştırdı bu. O yüzden diyalog kapıları açık bir şekilde ortak sorunlarımıza, halkın ortak sorunlarına ortak çözümler bulabilmek zorundayız. Evet. Bu hep bütün vebali boyunu aslında bu vatandaşın yaşadıkları bu son dönemde. Onu da Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir parti bildiğiniz gibi bir arada durup sunacağı çözümlerle, çözüm politikalarıyla siyaset yapmaya bu ülkede devam edecek. Halkın sorunlarına umut olmaya devam edecek. Gençlere, kadınlara, emekliye, işçiye, tüm kesimlerin sorunlarına vakıf. Çözüm politikaları da hazır. Bu iklimde Türkiye'deki yaşanan sorunları, dünyadaki yaşanan sorunları da birlikte değerlendirerek milli birlik ve beraberliğimiz içinde çözeceğimize inanıyoruz biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak.
1: Çay içmezsek, çay içmeden getirelim.
0: Buyurun başkanım lütfen.
2: Antep baklavası getirdik başkanım.
1: Eyvallah zammes. Görünce aklıma geldi yani Antep.
0: Biraz matla.
3: Evet, ekranlarınızın sol köşesinde CHP'yi ziyaret eden MHP heyetini görüyorsunuz. Ekranınızın sağ köşesinde ise MHP Genel Merkezi ekranlarınıza geliyor. MHP Genel Merkezi'nde aynı dakikalarda, aynı saniyelerde CHP heyeti ziyaret ediyor.

0: Şimdi bayramın ikinci günündeyiz. Peki ikinci günde acaba kurban pazarlarında durum ne? Satış hala devam ediyor mu? Yoğunluk söz konusu mu? Yoksa herkes alacağını bayramdan önce aldı veya bayramın ilk gününde aldı, kesimini tamamladı, her şey bitti mi? Bir bakalım, hemen sözü Mehmetcan Çoban'a verelim.
1: Evet Bağcılar, Kurban Pazarı'ndaki yoğun mesai devam ediyor. Bugün bayramın ikinci günü ve sabahın erken saatlerinden itibaren kurban kesmek isteyen birçok vatandaş alana geldi ve kurbanlıklarını da seçmeye başladı. Tabii ki de vatandaşların özellikle ilk tercihi sırasında küçükbaş hayvanları yer alıyor. Büyükbaş hayvanlar da tabii ki de vatandaş tarafından tercih ediliyor. Çünkü hayvanların birçoğunun fiyatı düşürülmüş durumda. Çünkü besiciler Anadolu'nun belli kesimlerinden getirdikleri o kurbanlıkları memleketlerine geri götürmek istemiyor ve bu nedenle de ellerinde kalan hayvanları besiciler daha uygun fiyatlara satmaya da başladı ve şu anda da aslında o pazarlığın ve hararetli ortamın olduğu noktaları kameraman arkadaşım Ali Kemalcıoğlu ekranlarımıza da getiriyor. Bağcılar, kurban satış alanından bahsedecek olursak bu noktadaki kurbanlıkların %75'i satıldı ve aslında günler öncesinden kurulmuştu burada. Çadırlar ve besiciler de Anadolu'nun belli kesimlerinden de gelmişti. O besiciler kurbanlıklarını günler öncesinden sattı ve %75'ini satıldığını söylemiştik. Birçok çadırsa bu şekilde boşaldı. Bu noktalardaki çadırlarda da kurbanlıklar bulunuyordu. Besiciler çadırlarındaki kurbanlıkları satınca memleketlerine de gitmeye başladığını söyleyebiliriz. Tabii ki de kurbanlıklar satıldı, harici olarak satılmaya da devam ediyor. Aynı zamanda kurban kesimi de bu noktada yapılıyor. O da uzman ekipler tarafından yapılıyor. Tabii ki de besicileri de duyuyorsunuz şu anda. Ekranlarımızda kalmadı kalmadı diye de seslendiklerini de söyleyebiliriz. Tabii ki de büyük bir satıştan bahsediyoruz. Büyük bir pazarlıktan bahsediyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar bu noktaya geldi ve kurbanlıklarını bayramın ikinci gününde daha da uyguna almaya çalıştıklarını da söyleyebiliriz. Peki kesim alanındaki çalışmalar nasıl ilerliyor? Konunun detaylarını Serkan Bey'den alacağız. Efendim, öncelikle bayramınız mübarek olsun. Bugün bayramın ikinci günü ve kurban kesim alanında kesimler de devam ediyor, satışlar da devam ediyor. Neler söylersiniz?
2: Vallahi 2026'nın kurban pazarı büyükbaş hayvan olsun, küçükbaş hayvan olsun orta seviyede geçti. Malumunuz 9 günlük tatil uzun olduğu için İstanbul halkı biraz fazla dışarı çıktı. Yine de büyükbaşçımız ve küçükbaşçı hayvan satıcılarımız memnun. Yaklaşık kesimhanemizde 250 mal kestik. Saat akşam 6'da bitti kesimimiz. Küçükbaş kesimimiz hala devam ediyor. 3. gün de devam edecek. Güzel bir kurbandı. Herkes için hayırlı olsun. Allah utandırmasın ya. Yani.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Evet, aslında duymuş olduğunuz gibi 3. gününde de kurban kesimi Bağcılar'da devam edecek diyelim ve 2. gününde kurban

0: Bakanlıkların Bağcılar'da %75'ini satıldığını belirtelim ve bizler Bağcılar'dan sözü stüdyoya bırakalım.
1: Peki Mehmetcan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'nin birçok yerinden her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi kazalar nedeniyle kolunu bacağını parmağını kesen kazalar yaşayan vatandaşları haberlerini ekranlara getirmiştik. Bıçak kesiği, hayvan darbeleri ve kesim sırasında yaşanan dikkatsizlikler nedeniyle acil servisler dün acemi kasaplarla yine doldu taştı. Uzmanlar bu duruma ne diyor? Hangi uyarılarda bulunuyorlar? Söz Gülistan Yazbaşı'da.
2: Her bayram gördüğümüz acemi kasap manzaraları bu yılda değişmedi. Türkiye'nin dört bir yanında kurban kesimi sırasında acemi kasaplar yaralandı, soluğu hastanelerde aldılar. Peki kurban kesimi sırasında neye dikkat etmeli? Cevaplamak için yanımızda kasap Derya Varol var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Her bayram gördüğümüz gibi yine acemi kasaplar yaralandı, yüzlerce insan hastaneye koştu. Peki neye dikkat etmeli kurban kesimi sırasında?
3: Kurban kesimi sırasında öncelikle en çok dikkat etmemiz gereken şey bıçağımızın kalitesi ve keskin olması. Kör bir bıçakla hayvanı kesmeye çalışırsanız o zaman problemler çıkabilir. Hayvana acı çektirirsiniz. İşte elinizden kaçarsa yaralanmalar olabilir. O yüzden dediğim gibi en önemli şey hayvanın tutuş şekli ve bıçağın keskin olması.
2: Peki bunun dışında acemi kasaplar için tecrübesiz olmanın da getirdiği bir acemilik var aslında. Buradan da acemilik diyoruz. Bu konuda ne yapmalılar? Yeni başlayanlar ne yapmalı mesela? Neye dikkat etmeli en çok?
3: Valla en çok dikkat etmeleri gereken şey hayvanı bir kere çok sıkmamak gerekiyor keserken. Doğru pozisyonda yatırmak gerekiyor. Çok da gevşek bırakmamak gerekiyor. Ve ben bilirim pozisyonuna geçmemek gerekiyor. Tecrübeli birisinin yanında olması gerekiyor. Genelde bunu hani eniştelerimiz hep kesmeye kalkarlar da daha sonra problemler yaşarlar ya. Tecrübeli birisinin yapması daha uygun bence.
2: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, acemi kasaplar ne yapmalı diye konuştuk. Hayvanın kesim sırasındaki pozisyonunun çok önemli olduğunu söyledik. Kör bir bıçak değil, keskin bir bıçak kullanılması gerekiyor dedik diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.

ve Orta Doğu'da barış umutları tükeniyor diyebiliriz. Böyle bir bütün dünya hevesleniyor, sanki bir sonuca varacak, barışa dönecek gibi, ama sonrasında yine hiç beklenmedik bir şey yaşanıyor ve geriye doğru gidiyor her şey. Yine benzer bir durum var. 3 gün içinde Amerika Birleşik Devletleri ikinci kez İran'ın Bender Abbas kentine hedef aldı. İran da boş durmadı. İran da haliyle bir misillemeyle karşılık verdi. Kuveyt'te bulunan ABD üssüne füze ve İHA'larla karşılık verdi İran tarafı. Peki ya Donald Trump? Donald Trump ne yapıyor, ne diyor derseniz, Hürmüz Boğazı ve İran'a yönelik sert açıklamalarını arttırdı. Hal böyle olunca kriz daha da derinleşti. Bu kez Umman'ı da tehdit etti. Bölgede savaş endişesini artıran yeni gelişmeler yaşandı. İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'a yine patlamalar yaşandı. 3 şiddetli patlama oldu. İran hava savunma sistemi devreye girdi. ABD ordusu gerekçe olarak İran İHA'larının ticari deniz trafiğini tehdit ettiğini öne sürdü. Bölgedeki İHA kontrol merkezinin vurulduğu belirtildi. İran'dan misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları ABD'nin Kuveyt'teki üssünü İHA ve füzelerle hedef aldığını duyurdu. Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi. Patlama seslerini önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi. Bölgede gerilim tırmanırken ABD Başkanı Trump'tan sert açıklamalar geldi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir ülkenin kontrolünde olmayacağını savundu. Boğazlar herkese açık olacak. Biz onları izleyeceğiz dedi. Trump, Umman'ı da tehdit etti. Umman'da herkes gibi davranacak, yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız dedi. Devrim muhafızları ise Hürmüz'den son 24 saatte 23 ticari geminin Boğaz'dan geçtiğini duyurdu. Düşman ülke gemilerinin geçişine izin verilmeyeceği ifade edildi. ABD Başkanı devam eden müzakerelere değindi. Trump, İran'ın yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeden vazgeçse bile yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi. Önceliklerinin İran'ın nükleer silaha ulaşmasına

0: engellemek olduğunu belirtti. İran cephesi ise geri adım atmıyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, uranyum zenginleştirme hakkı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki yetkilerinin kırmızı çizgi olduğunu söyledi. İran Devlet Televizyonu dün ABD askerleri çekilecek ve deniz ablukası bitecek şeklinde bir mutabakat taslağı duyurmuştu. Beyaz Saray iddiaları yalanladı. Bu taslağın tamamen uydurma olduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump 2 gün önce İran'la yürütülen diplomatik süreç kapsamında Müslüman ülkelere İbrahim anlaşmalarına katılın çağrısında bulunmuştu. Bu yeni bir tartışma başlattı. Pakistan, İsrail'le normalleşme talebine açık şekilde karşı çıkıyor. Körfez ülkeleri de Washington'ın baskısına mesafeli.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkelerine İran'la barış istiyorsanız İsrail'i tanıyacaksınız resti çekti. İbrahim Anlaşması'nı şart koştu ancak İslam dünyasında bu şart karşılık bulmadı. Trump'ın bu açıklamalarına müzakerelerin kilit arabulucusu Pakistan'dan sert tepki geldi. Savunma Bakanı Havacı Asif bir televizyon programında konuştu. Çok net bir duruşumuz var. Bu bizim için asla kabul edilebilir değil. Biz pasaportlarında İsrail'in adı bile geçmeyen tek ülkeyiz dedi. İbrahim anlaşmalarına katılmayacaklarını vurguladı. Peki Körfez ülkeleri bu sürpriz talebe ne diyor? Politico'ya konuşan diplomatik kaynaklara göre bölge başkentleri Trump'ın bu çağrısını gerçekçi bulmuyor. Birçok Arap diplomat bu hamleyi ABD iç siyasetindeki şahin cumhuriyetçileri yatıştırmaya yönelik bir taktik ve yutulması imkansız bir zehirli hap olarak değerlendiriyor. Suudi Arabistan cephesi ise bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail'le diplomatik ilişki kurmayız diyerek katı tutumunu bir kez daha yineliyor. Bölgedeki yetkililer ABD'nin İran'a yönelik baskıyı sürdürürken aynı zamanda İsrail'le normalleşmeyi şart koşmasının kırılgan diplomatik süreci daha da zorlaştırabileceği görüşünde.
0: Avrupa Birliği'nin genişleme süreciyle ilgili olarak dikkat çeken yeni bir tartışma var. Şimdi tartışma şöyle. Brüksel yönetimi birliğe katılacak yeni ülkelere belirli bir süre veto hakkı verilmemesini değerlendiriyor. Peki bu konudaki aslında amaçlanan nedir Brüksel yönetiminin? Avrupa Birliği içinde karar alma mekanizmalarının kilitlenmesini önlemek. Öte yandan İtalya Başbakanı Meloni'den de Avrupa Birliği'ne sert eleştiriler var.
1: Avrupa Birliği genişleme sürecini hızlandırırken yeni üyelerin karar alma süreçlerini bloke etmesini önleyecek yeni formülleri masaya yatırdı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre AB, birliğe katılacak aday ülkelerin dış politika ve vergi gibi oy birliği gerektiren başlıklarda belirli bir süre veto hakkı kullanmasını engelleyecek bir plan üzerinde çalışıyor. Brüksel'in bu adımında eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın son yıllarda birçok kritik Avrupa Birliği kararını veto etmesi etkili oldu.
2: Omey, Ezeri ve Togio.
1: Geçici veto sınırlamasının ilk etapta Karadağ için uygulanabileceği belirtiliyor. 2028'e kadar birliğe katılması hedeflenen Karadağ'ın üyelik anlaşmasına özel maddeler eklenmesi değerlendiriliyor. Ancak uygulamanın hukuki açıdan tartışmalı olduğu ve ikinci sınıf üye eleştirilerine neden olabileceği ifade ediliyor.
3: Ich kann nicht akzeptieren.
1: Öte yandan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Avrupa Birliği'ni sert sözlerle hedef aldı. İtalya Sanayiciler Konfederasyonu toplantısında konuşan Meloni, Avrupa Birliği'nin stratejik büyümeyi feda eden bürokratik bir dev haline geldiğini söyledi.
4: Anche questo significa fiducia, anche questo significa.
5: İdeolojik ve teknokrat yaklaşımlar uğruna rekabet gücünü ve stratejik büyümeyi çok sık feda etmiş bürokratik bir devdir. Avrupa günlük yaşamın her alanına kurallar koyma konusunda acımasız davrandı. Ancak küresel sahnede sesini duyurma konusunda miyop oldu.
4: Ucraina, i dazi americani.
1: İtalyan lider ayrıca İran krizinin ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası enerji risklerine karşı Avrupa'nın daha esnek ekonomik tedbirler alması gerektiğini savundu. AB içinde genişleme, veto mekanizması ve kurumsal reform tartışmalarının önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşması bekleniyor.
0: İspanya siyasetinde de deprem yaşanıyor. Yolsuzluk iddiasıyla Başbakan Pedro Sánchez'in iktidardaki Sosyalist Partisi'nin genel merkezine polis girerek arabaya

0: İspanyol polisi sabah saatlerinde başkent Madrid'deki Sosyalist İşçi Partisi'nin genel merkezine gitti. Polis ekipleri mahkeme kararıyla genel merkeze girdi. Eski bir vekilin merkezinde olduğu iddia edilen olası bir yasa dışı finansman ve yolsuzluk ağına ilişkin kritik belgeleri topladılar. Soruşturmanın gizli olması nedeniyle de ayrıntı paylaşılmadı. Parti yönetiminden de ilk açıklama geldi. Sakiniz, yargıyla tam işbirliği içindeyiz açıklaması yapıldı. Sanchez hükümeti son dönemde parti çevresindeki çeşitli yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle baskı altında bulunuyor. Soruşturmalar Sanchez'in bazı yakın müttefikleri ve aile üyelerini de kapsıyor. Geçen hafta bir mahkeme eski sosyalist başbakan ve Sanchez'in yakın müttefiki José Luis Rodríguez Zapatero'nun nüfus ticareti ve kara para aklama ağı yönetmekle suçlandığını açıklamıştı. DEM Parti ve AK Parti arasında da şu dakika itibariyle bayramlaşma gerçekleşiyor. Hemen o noktalara dönelim. Ekranlarınıza getirelim.
1: Evet. Sadece Türkiye değil aslında bölgede, dünyada çok önemli değişim ve dönüşüm dönemlerini yaşıyor. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere bakıldığında, yine bölgede yaşanan gelişmelere topyekun bakıldığında, Gazze, Filistin başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a müdahalesini, saldırısını düşündüğümüzde Türkiye'nin neden iç cephesinin güçlü olması gerektiği, Türkiye'nin neden birlik beraberliğinin önemli olduğunu, beraberliğinin önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda gerçekten her konuşmasında tarihi vurguları yapmakta. Sayın Devlet Bahçeli gerçekten çok tarihsel bir konumda yer almakta ve biz de Cumhur İttifakı olarak beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi ile öncülük etmekteyiz. Tarihi bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. Önce Milli Dayanışma Kardeşlik Komisyonu'nun kurulması, bilahare adaya ziyarete gidilmesi, öbür taraftan komisyonumuzun raporunun çıkması, bunlar çok tarihi, çok önemli adımlardı. Ve bu noktada işte bisiklet adımlardı. Ve bu noktada işte bisiklet teorisi olarak ifade edildi. Pedal çevirme teorisi olarak burada adımların atılmasını çok önemli buluyoruz. Biz bunu çok defa söylenildi, ifade edildi. Burada silahların sadece elden değil zihinlerden de bırakılmasının önemine bir kez daha vurgu yapılması ve bu noktada Türkiye'nin meselemiz Türkiye'nin demokrasi standardını yükseltmektir. Türkiye'nin sorun çözme yeteneğini arttırmaktır ve Türkiye'de hep ifade ettiğimiz işte bu duygudaşlık, kaderdaşlık, tarihdaşlık ve vatandaşlık temelinde Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşımaktır. Türkiye bunu başarabilir, başarabilecek noktadadır. Bizim inancımız buna tamdır. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber milletimiz bu meselede gerçekten tavrı açıktır. İnşallah daha ortaklaşma içerisinde daha ileri noktalara gidilecektir. Burada komisyonun raporu çok önemli. Komisyonun buradaki yaklaşımı aslında Türkiye'nin hissiyatına tercüman olması bakımından bunu önemli buluyoruz yani.
2: Evet, Sayın Başkan, yani ifade ettikleriniz hakikaten önemli. Şu sözünüzü ben de tekrar kullanmak istiyorum. Gerçekten tarihsel bir dönem. Tarihsel bir kavşaktan geçtiğimiz çok doğru. Son görüşmede Sayın Öcalan'ın ifade ettiği bir belirleme var. Burada tekrar etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Biz süreçte ısrarcı ve aceleciyiz demişti. Acele ediyoruz, ısrar ediyoruz demişti. Ben bu beklentinin bütün toplumumuzda

0: var olduğunu biliyorum. Çok yaptık bu dönem başladığı andan itibaren. Neredeyse toplumsal bütün dinamikleri ziyaret ettik.
1: AK Parti arasında ziyaret gerçekleşiyor. Şimdi neler söylendiğinden de aslında çok az bir değinelim. Terörsüz Türkiye süreci iki tarafında arasında ele alınan başlıklar arasında bu bayramlaşmada AK Parti tarafı silahları sadece elden değil zihinlerden de bırakmak gerektiğini söylüyor. DEM tarafı ise biz süreçte ısrarcı ve aceleciyiz demiştik. Bu beklentinin tüm toplumda olduğunu da biliyoruz, görüyoruz ifadesini kullandı. DEM tarafı da şimdi bu bayramlaşmayı da bir kenara koyalım, biz anlatmaya devam edelim.

0: Metrelerce yüksekte çalışan kule vinçler inşaatlara hız kazandırıyor. Peki kule vinçlerin maliyetleri ne kadar? Türkiye'de üretimleri noktasında ne durumdayız? Buna bir bakalım.
1: İnşaat sektörünün vazgeçilmezi. Metrelerce yüksekte çalışıyorlar. Ağır yükleri taşıyan bu dev yapılar şehrin yükselişinde kritik rol oynuyor.
2: Kule vinç şantiyenin bel kemiğidir. Çünkü buradaki kule vincin şantiyedeki bütün indirme, bindirme, bütün yükü kule vincin üzerindedir. Haliyle kule vinç çok önemli bir iş makinemizdir. Kule vinç şantiye geldiği zaman şantiyede kurulduktan sonra bütün hakimiyet bizim kule vince geçer. Dolayısıyla kule vincin maliyetleri ve giderleri şöyle bir hesaplarsak makinemiz kendisi tek başına 50 kişilik iş, yani 50 kişiye eşit gelir.
1: Kule vinç şantiyenin bel kemiği, inşaat alanında tam 50 işçinin yükünü sırtlanıyor. Peki kule vinç nasıl üretiliyor?
2: Bir tane makinemizin üretimi 50 kişilik bir ekiple üretilir. 50 kişilik bir ekiple kule vinci ayda bir tanesini üretebiliyoruz. Peki bu kule vincin üretimi nasıl oluyor? Tabii ki fabrikalarımızda 10 işlem görür. 10 çeşit ortalama olarak kesimdir, kumlamadır, lazeridir, tornasıdır. Bunları tabii ki bunlar bir ay sürecinde bir tane makinemiz 50 kişilik bir kadroyla makineyi teslim ediyoruz.
1: Peki sıfırdan kule vinç işine başlamak isteyenler hangi unsurlara dikkat etmeli?
2: Eğer iş yeri açmak istiyorsa arkadaşlarımız mevcut sistemden, mevcut fabrikalarda gidip de işte örneğin bir tane kule vinç kaç çeşit işlem görüyor? 10 çeşit. Bu 10 çeşit makinelerin arasında bir tanesini ortak olup makineye mesela lazer alabilir, torna arayabilir. Bunu tek başına gidip yer açmaktansa mevcut olan fabrikalardan bir tanesine ortak pay olması onlar için de, fabrikalar için de çok iyi olur.
1: Sektör temsilcileri de yerli kule vinç üretimi için çağrıda bulunuyor.
2: Çin'den 5000 adet kule vinç geldi. 5000 adet kule vinç demek ne demek? Edirne'den giriş yapsın, Hakkari'de çıkış yapar. Çünkü niye? Her bir adet kule vincimiz 8 tırdır. 5000 tır Çin'den geldiğine göre 40 bin tır yapıyor. 40 bin tır demek ne demek? İşte Edirne'den giriş, Hakkari'de çıkış. Bunun maliyet olarak ne kadar? 1 milyar dolar. Şu an biz kule vinç konusunda 1 milyar doları Çin'e verdik. Peki Çin bizden ne aldı? Sadece para aldı.
0: Akdeniz'den Avrupa'ya uzanan Antalya-Alanya otoyolu projesinde çalışmalar hızlandı. Otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turist bölgeye ulaşımı daha hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu projesi kapsamında yapım çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, otoyol gelecek yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla İzmir-İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre olacak ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, projemiz çevre illerden gelen trafiğin şehir merkezine girmeden transit geçişine de imkan sağlayacak dedi. Proje 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğunda olacak. Otoyolda ayrıca toplam 4.365 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5.966 metre uzunluğunda 16 viyadük yer alacak. Antalya-Alanya otoyolunun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresi 36

6 dakikaya düşecek. Ayrıca proje sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23.9 milyar lira tasarruf sağlanması bekleniyor. Moderatörün ilk saat dilimine noktayı koyalım. Şimdi kısa bir ara veriyoruz ama saat başında buradayız, bekliyoruz.

Enerjide bağımsızlık bu topraklarda yıllarca bir temenniydi sadece. Ama Türkiye artık arayanlardan değil, bulanlardan. Çünkü bu idrak edebilenler için bir milli güvenlik meselesi ve Türkiye bu gerçeği yıllar önce fark etti. Yıllarca dışa bağımlı bırakılmak istenen bir ülke bugün kendi derinliklerine yöneldi. Tüm baskı ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yeni bir yol çizdi. Bu yol yerli gemilerle çizilen, kararlılıkla, sabırla ve millet iradesiyle yürünen bir yoldu. Bugün Türkiye dünyada benzeri az bulunan bir deniz sondaj filosuna sahip. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han. Her biri birer sembol. Her biri sadece bir gemi değil, bağımsızlık yürüyüşünün denizlerimizdeki adımları. İlk sondaj gemisi Fatih, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e uğurlandı. Bir nevi mavi vatanda yeni bir çağ başlattı. Tam da adına yakışır bir şekilde. Tuna 1 kuyusunda yapılan sondajda Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi açıklandı. 405 milyar metreküp. Ardından bir müjde daha. Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz. Toplam 540 milyar metreküplük dev bir potansiyel. Ardından Yavuz Akdeniz'de görev aldı. Kanuni Karadeniz'de sondaj tamamlama görevleri yürüttü. Ve Abdülhamit Han. 12.200 metre sondaj kapasitesiyle 7. nesil teknolojinin ve Türkiye'nin enerji vizyonunun yeni sembolü oldu. Denizaltı adeta bir üs haline geldi. Egemenlik haklarımıza yönelen her dış sesi milletin sabrı ve aklı susturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu yürüyüşün pusulası oldu. Her arayan bulamaz ama arayanlar bulanlardır. Türkiye yüzyılının mavi vatanda atılan bu temelleri sadece bir enerji hamlesi değildi artık. Derinliklerden yükselen bir iradenin ayak sesleriydi.

CHP'de kaos, hırs, intikam. Kılıçdaroğlu'nun kurultay mesajı nasıl okunmalı? Partiye sahip çıkacağız. Özgür Özel yine Atatürk'ün arkasına mı sığınıyor? Delegelerin rüşvet itirafları süreci değiştirecek mi? Koltuk kavgasına düşen Özel'le İmamoğlu dostluğu bitiyor mu? Moderatör 17'de İbrahim Güney soracak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
1: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
2: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşırı projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.

0: tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Tamam. Anne maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
3: Elhamdülillah.
4: Ha Sertaç arıyor.
2: He?
4: Sertaç.
5: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
4: Olsun teyzem olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
5: O enişte. Bayramın kutlu
2: Sertaç,
5: olsun.
2: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
5: bak. Gideme bak gideme.
3: Sertaç Almanya nasıl olur?
5: Ellerinden öperim.
3: Çok güzel.
2: Bak şimdi kime veriyorum?
6: Dur getir ben de konuşayım.
2: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum.
5: Alam.
4: Sertaç.
5: Bayramın kutlu olsun.
4: Senin de bayramın kutlu olsun alam.
7: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Handi Kredi.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörün ikinci saatine, bayramın da ikinci gününe başlıyoruz. Öncelikle ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz, radyolarını yeni açmış olan dinleyicilerimiz, hepinizin bayramını kutluyoruz. Belirli noktalardan arkadaşlarımız yayınlar gerçekleştirecekler. Peki kim nereden neyi anlatacak? Hızlıca o bilgileri vereyim. İlk bağlantımızı da yapacağız ardından. İlk bağlantımız Emre Ayaz'da olacak. Uzunca bir süredir ama özellikle hafta sonundan bu yana daha sık konuşulan CHP'den yayın gerçekleştirecek Emre Ayaz. Malum CHP Genel Merkezi yangın yeriydi hafta sonu. Ama şu an gelinen noktada CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşmalar yaşanıyor. Peki kimler geldi, kimlerle bayramlaştı CHP ve o bayramlaşma sırasında neler oldu, neler konuşuldu? Acaba mutlak butlan, son süreçte yaşanan gerilim o bayram sohbetlerinde konuşulan başlıklardan mıydı? Emre Ayaz'a soracağız. Gülistan Yazbaşı İstanbul trafiğiyle karşımızda olacak ama şöyle söyleyeyim. İstanbul'da trafik yok. Sabah saatlerinde %1 muhteşem bir tablo oluştu İstanbul trafiğinde. İstanbul'da kalanlar çok şanslı. Ben bu kadarını söyleyeyim. Gülistan Yazbaşı çok daha fazlasını söyleyecek, birazdan anlatacak bizlere. Mehmetcan Çoban'ı aslında bayramın öncesinde de, dün de, bugün de yer yer hep nerede gördünüz? Kurban Pazarı'nda. Satışlar, pazarlıklar devam ediyor mu? Satış kesim yerine gitti. Sonrasında nerede peki Mehmetcan Çoban? Arkasındaki yeşilliği görüyorsunuz, piknik alanlarında. Kurbanını kesen veya evine et gelmiş olan eşinden, dostundan, akrabasından, hava da güzel olunca soluğu piknikte aldı. Mehmetcan Çoban da o vatandaşlarımızın yanında soluğu aldı. Mehmetcan'a da birazdan döneceğiz. Bayram sofralarında ister Kurban Bayramı olsun, ister Ramazan Bayramı olsun, hiç fark etmez. Baş köşede ne vardır? Baş köşede baklava vardır. O çıtır çıtır baklavanın sırrıyla da Ebrar Nur Arslan Bakırtaş önümüzdeki dakikalarda yayında olacak. Ve Şeymuz Çakan da gözleri yaşlı bir ailenin yanında Diyarbakır'da bizi bekliyor. Bu aile evlat nöbetinde olan bir aile. Onlar yıllardır evlatlarının terör örgütünün elinden kaçıp kurtulup kendi yanlarına dönmesini bekliyor. Şeymuz Çakan da o ailenin sesini sizlere, bizlere ulaştıracak. Ama ilk durak, az önce de söylediğim gibi, Emre Ayaz. CHP'nin o hafta sonu gergin dakikalarında da Emre CHP Genel Merkezi'ndeydi. Bugün bayramlaşmada da yine CHP Genel Merkezi'nde ve notlarıyla bir kez daha karşımızda. Emre merhaba. Bu saate kadar CHP kimlerle bayramlaştı? Bu saatten sonra kimi bekliyor? Ve bayramlaşmaların, sohbetlerin başlığı, konusu neydi? Sözü sana vereyim, seni dinleyelim.
1: Helin Aslan, o mutlak butlan kararının ardından tahliye kararı gerçekleştikten sonra aslında genel merkez sessizliğe bürünmüştü. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişine ve bayram hazırlığına, bayram temizliğine ayrılmış bir mesai vardı. Ve bugün de o günden bugüne en hareketli anlarını yaşıyor. Partiler arası bayram ziyaretlerinde Cumhuriyet Halk Partisi kabul heyeti 16 siyasi partinin ziyaretine şahitlik edecek ve bu saate kadar da birçok siyasi partide CHP heyetini bayram ziyareti kapsamında ziyaret etti ve ilk ziyarette AK Parti'den geldi. AK Parti saat 9.30'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeydi. Heyette kimler var diye baktığımızda kabul heyetinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sevda Erden Kılıç heyetin başkanlığını yürüttü ve beraberinde Barış Bektaş ve Hasan Öztürkmen vardı. Hasan Öztürkmen bildiğimiz gibi Özgür Özel döneminde mahkemenin kararına saygı duyulması gerekir dediği için Özgür Özel tarafından ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti ve Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi ise biraz dikkat çekti. O Hasan Öztürkmen'i bayramda heyetin içerisinde isim verdi ve saat 12.10 itibariyle de Milliyetçi Hareket Partisi'nin heyeti buradaydı. Burada da önemli sohbetler gerçekleşirken aslında sizin de söylediğiniz gibi mutlak butlan kararı, bu Kemal Kılıçdaroğlu süreci ya da Özgür Özel süreci konuşulacak mı diye biz de dikkat kesilmişken o konular hiç konuşulmadı. Aslında iki parti arasında o kabul ziyaretin gerçekleştiği o kabulde acaba konuşulur mu derken ortak nokta şuydu. İki partinin de diyalog kanallarının açık olması konusunda duyduğu memnuniyetti. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin ziyaretinde ve AK Parti'nin ziyaretinde konuşulan ana tema şuydu: birbirimize siyaseten rakibiz ancak düşman değiliz. Diyalog kanallarının açık olması gerekiyor. Hepimiz Türkiye'nin menfaati için siyaset yapıyoruz şeklinde açıklamalar vardı. Özellikle şu da dikkat çeken bir durumdu. Ziyaret eden siyasi partinin heyeti genel başkanımızın selamını getirdik dedi. Ve karşı taraftan da biz de Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletiyoruz şeklinde genel başkanlarının da birbirine selamları vardı. Heyetler arası kabullerdi. Bu saate kadar dediğimiz gibi 9.30'da başladı Cumhuriyet Halk Partisi'nin heyetinin kabulleri partiler arası bayramlaşma kapsamında. AK Parti'den sonra DSP, DYP, Büyük Birlik Partisi, DP ve Milliyetçi Hareket Partisi saat 12'ye kadar ziyaretler bu şekilde devam etti. Ve şu sıralara baktığımızda ise Anahtar Parti'yle bir görüşme gerçekleşiyor. Sonrasında ise devam ettiğimizde Deva Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah, Zafer Partisi, ANAP, Milli Yol Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi ile birlikte toplamında son bulacak 16 siyasi partiyle birlikte saat 16'da mesai bitecek. Şu da önemli bir gelişme olarak geçtiğimiz saat diliminde yaşandı. Bilinene göre, son bilgiye göre 1 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini toplayacaktı. Ancak bugün yaşanan gelişmeyle birlikte o kamu kurumunun parti meclisine bu tebligatların iletilmemesi, hepsinin tebligat süreci tamamlanmadığı için parti meclisinin süresi 1 Haziran olarak değil de ileri bir tarihe ertelendi. Ve bu da ileri tarih olarak da belirlenecek tarihin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirleneceği de Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin basın mensuplarına ilettiği bir bilgiydi. Yani parti meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği parti meclisi 1 Haziran'da değil de ileri bir tarihe ertelendi. Sebebi ise tebligatın o parti meclis üyelerinin tamamına ulaşmamış olması. Nitekim Kılıçdaroğlu da o mutlak butlan kararının ardından ilk defa bayramın 4. günü buraya gelecek ve bayramın 3. günü de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bahçesine de bir sahne kurulacak. Yani 4. güne hazırlık, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir hazırlık da yaşanıyor bu durumda. Dediğimiz gibi genel merkezde o tahliye kararının ardından en hareketli gününü bugün yaşıyor bayram vesilesiyle ve 16 siyasi partiyle saat 18'e kadar mesai sürecek burada. Hareketlilik devam edecek diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Emre, teşekkür ediyoruz. Ben Emre'den sözü alayım. Aslında Emre'nin noktayı koyduğu yerden devam edelim. Yoğunluktan bahsetti Emre. Şimdi cumartesi günü de aslında CHP Genel Merkezi hareketli olacak. Neden? Çünkü cumartesi günü CHP'nin genel başkanı, mutlak butlanla göreve gelen genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramlaşma programı düzenleyecek Ankara'daki genel merkezde. Bir önceki genel başkanı mahkeme kararıyla koltuğu alınan Özgür Özel ise aynı gün Ankara İl Başkanlığı'nda alternatif bir bayramlaşma programı yapacak. Zaten dünden bu yana taraflar iyice gerildi. Malum araba mevzusundan dolayı genel başkanlık önüne çekilmiş olan karşılıklı iddialar dillendirildi. Ve dün de Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti basın mensuplarına yaptığı açıklamasında? Söylenecek çok şey var dedi. Bunları da cumartesi günü söyleyeceğini ifade etmişti. Yani cumartesi günü kelimenin tam anlamıyla gözler CHP'de, CHP'deki iki kanatta olacak.
2: Bütün ayrıntıları halkta buluşmada anlatacağım. Halkta buluşmada anlatacağım.
3: CHP'de cumartesi günü tam anlamıyla bir söz düellosu yaşanacak. Zira CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kurultayın nasıl satın alındığını CHP'nin

0: Ona karşı eğilecek bir santimim yok da bana ne pazarlıklar, ne teklifler, ne iğrençlikler, şu kadar eğilecek bir halim yok da bu işler olmaz. Yapamazlar, millet izin vermez.
1: Zaten şu ana kadar ekranlara yansıyan açıklamalara bakılırsa Kılıçdaroğlu özel ikilisi söz düellosunda ısınma turlarına başladı bile. Üstüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin önüne çektiği, özelin kullandığı VIP minibüslerle arınma sürecini başlattık mesajı da verdi. Peki kimin reytingi daha yüksek diye soracak olursanız, net olarak Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu söyleyebiliriz. Zira Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında eski CHP yönetiminin kurduğu kirli ilişkiler ağını ifşa etmesi bekleniyor. Yani bir başka deyişle kirli çamaşırları halkın önüne dökecek gibi görünüyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.
1: Üstüne Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye yönelik bir yol haritası ve yeni bakış açısı ortaya koyacağı yönünde bilgiler de kulislere yansıyor. Özetle Kılıçdaroğlu, şaibeli kurultayın intikamını almakla kalmayacak, altılı masa sürecinde yaptığı hatalardan çıkardığı derslerle yeni bir perspektif de ortaya koyacak gibi görünüyor.
3: Şimdi bu mutlak butlan meselesi, yapılan kurultayın şaibeli hale dönüşmesi ortaya atılan iddialarla birlikte yaşandı. Çeşitli kişiler işte ben şu delegeye şunu verdim, şunu şu şekilde ikna ettim diye çıkıp konuşmaya başladılar. Son olarak bunlara yeni bir isim eklendi. Turgut Koç, Özgür Özel'e yakın isimlerden olarak adlandırılıyor. Ve kendisi de delegelere Özel'i desteklemeleri için para verdiğini söylüyor.
0: Sorun benimle Kemal Bey arasında değil. Milletle Tayyip Bey arasındadır. Milletle Sayın Erdoğan arasındadır.
1: Özgür Özel şaibeli kurultayla ilgili sürekli olarak konuyu saptırmaya, hedef şaşırtmaya çalıştı. Mutlak butlan kararı sonrası da bu tavrını sürdürdü. Ancak bugüne kadar ortaya koyduğu performans inandırıcılıktan epey uzak. Üstüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son açıklamalar eklenince Özel ve arkadaşlarının Erdoğan düşmanlığında konsolidasyon planı tutmayacak gibi görünüyor.
4: Buradan alacağımız tek şey en büyük emanetimiz.
1: Bugüne kadar Özel İmamoğlu ikilisi bir çift mavi gözün izinden gittiğimiz için hedef oluyoruz söylemine sarılmıştı. Mutlak butlan kararı sonrası İmamoğlu'nun cezaevinden verdiği mesaj da bu açıdan manidardı. Zira İmamoğlu, Ulu Önder Atatürk'ün takipçileri ayağa kalkın söylemiyle sokak çağrısı yaptı. Ama tıpkı Silivri'de olduğu gibi CHP genel merkezi önünde de umduğunu bulamadı. Hatta CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın hortuma sarılması gibi ironik durumlar ortaya çıktı. Bu strateji Kılıçdaroğlu yanlılarıyla Özel yanlılarını karşı karşıya getirmekten öteye geçemedi. Çünkü mutlak butlan kararının somut gerekçeleri vardı. CHP Pendik üyesi ve Büyük Kurultay Delegesi Levent Çelik itirafçı oldu. Aynı şekilde CHP Bitlis eski il başkanı Veysi Uyanık tüm yaşananları tek tek anlattı. Listeye son olarak cezaevindeki Turgut Koç eklendi. Delegelere banka üstünden para gönderdiğini söyledi. Banka dekontlarını yargıya teslim etti.
5: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil.
1: Böceklerin, Özkan Yalım'ın itirafçı olması meselenin üstüne tuz biber ekti ve Özgür Özel iyice köşeye sıkıştı. Bu yüzden Atatürk istismarı, Erdoğan'ı suçlama çabaları millette karşılık bulmadı.
6: Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar.
1: Zira millet kimin yalan söylediğini, kimin Kılıçdaroğlu'nun ardından timsah gözyaşları döküp arkasından kumpas kurduğunu çok iyi biliyor. Bu yüzden de Özel İmamoğlu ikilisinin söylemlerine itibar etmiyor. Gerçeklerin zamanla gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Bu yüzden zaman Özel İmamoğlu ikilisinin aleyhine işliyor.
7: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.

0: Şimdi Gülistan Yazbaşı'ya gidelim. İstanbul'un trafiğini öğrenelim. Normalde İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek imkansızken sabah saatlerinde trafik %1'e kadar düştü. Peki şu an tablo nasıl? Gülistan Yazbaşı'ya soralım. Gülistan merhaba. Şu saat itibariyle saatler 13.15'i gösteriyor. İstanbul'da trafik nasıl, ne alemde?
1: Pelin Aslan, eğer İstanbul'da bir yere gitmek istiyorsanız şu anda son şanslarınız diyebilirim. Çünkü trafik seviyesi İstanbul'un normal haline göre oldukça düşük seviyelerde. %38 seviyelerinde seyrediyor şu anda. Bizler de size göstermek istiyoruz. Belki dışarıdan birine yoğun görünebilir ama İstanbul için çok akıcı ilerliyor şu anda trafik. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde düşük seviyelerde devam ediyor. Sabah saatlerinde %1'di, şu anda %30 seviyelerine çıkmış durumda. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmesiyle İstanbul trafiği büyük ölçüde rahatladı ve gördüğünüz gibi akıcı bir şekilde ilerlemeye başladı. Havalimanı istikametindeki araçların hızlı ve akıcı şekilde ilerlediklerini görüyoruz. Tabii diğer taraftan da Edirne istikametine giden araçlar var. O tarafta bir tık biraz daha fazla yoğunluk, araç yoğunluğunu görebiliyoruz. Ancak onlar da yine akıcı bir şekilde ilerliyorlar. Bunu da söyleyelim. Birkaç gündür olduğu gibi bugün de düşük seviyelerde devam ediyor trafik ve şu dakikalarda dediğimiz gibi yoğunluk %38 seviyelerinde. Sabah saatlerinde şaşırtıcı bir manzara vardı. %1 seviyelerindeydi sizin de belirttiğiniz gibi. Öyle ki İstanbul'un iki uç noktası sayılan yerlerden, hani bir yerden bir yere gitmek normalde 2,5-3 saati bulurken bu sabah 1 saat 25 dakikaya kadar gerilemişti. O kadar yoktu yani trafik. Şu anda yine biraz artmış durumda. Çünkü vatandaşlar artık havanın da güzel olmasını fırsat bilerek dışarı çıkmaya başladılar. Eşlerine, dostlarına gezmeye gitmeye başladılar. Onların da oluşturduğu bir yoğunluk var. İstanbul'da kalanlar şu anda bayram gezmesiyle trafiği yoğunlaştırıyorlar diyebiliriz. Tabii bir yandan da hava durumundan bahsetmek gerekecek bu noktada. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları oldu vatandaşlara. Önümüzdeki saat dilimlerinde İstanbul'da sağanak bekleniyor. Bunu belirtelim. Şu anda hava çok güzel. 24 derece seviyelerinde ilerliyor, seyrediyor hava sıcaklığı. Ancak önümüzdeki saat dilimlerinde sıcaklığın en yüksek 24, en düşük 17 derecelerinde olması beklenirken gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tabii şu andaki güzel havaya bakınca aslında gök gürültülü sağanak yağışın çok geleceğine inanmak da istemiyoruz ama bekleniyor. Uzmanların uyarıları bu yönde. Bu açıdan da vatandaşların burada sele, ani su baskınlarına, taşmalara karşı dikkatli olması gerekiyor. Tabii bayram gezmesine çıkan sürücülerin de azalan görüş mesafesine ve kayganlaşan yollara dikkatli olması gerekiyor. Ama dediğimiz gibi şu anda hava çok güzel, açık, güneşli. Vatandaş bayram gezmesine eşine, dostuna gidiyor. Onların oluşturduğu bir yoğunluk var ama onun dışında genel olarak kent genelinde İstanbul'da yoğunluk düşük seviyelerde. İstanbul'a göre oldukça düşük seviyelerde diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Gülistan. Gülistan'dan sözü alalım. Şimdi sözü Mehmetcan Çoban'a verelim. Çünkü artık havanın da böyle güzel olmasıyla birlikte, güzelleşmesiyle Kurban Bayramı'nda ilk günün o kurban kesme telaşı derken onların da tamamlanmasıyla birlikte İstanbulluların bir bölümü soluğu piknikte aldı, piknik alanlarında aldı. Mehmetcan da orada karşımızda. Mehmetcan merhaba. Arkandan sanıyorum yükselen dumanları görüyorum. Semaverin dumanı mı, mangalın dumanı mı? Buradan seçmek pek mümkün değil. Sen anlat o zaman, dinleyelim.
2: Evet Elin Aslan, bizler kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora ile birlikte Kemerburgaz'dayız ve İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilen megakent sakinleri piknik alanlarına adeta akın etti ve sabahın erken saatlerinden itibaren birçok vatandaş piknik alanlarına geldi. Hızlıca içeriye dolaşmak istiyorum. Ormanlık alanında dolaşmak istiyorum. Dumanları sordunuz. Tabii ki de mangalın dumanı var, semaverin dumanı var. Megakent sakinleri doğayla iç içe geldi ve burada sakinleştiğini de söyleyebiliriz sizlere. Tabii ki de çocukları için de oldukça önemli bir günden bahsediyoruz. Aileleriyle buraya gelen çocuklar top oynuyor ve ekranlarımızda da görüyorsunuz o minik kardeşlerimizi. Onlar da doyasıya eğleniyor çünkü megakentin beton yığınlarının arasından çocuklar doğaya geldi ve bu noktada aslında doğayla iç içe oldular, toprakla iç içe oldular ve doyasıya da eğleniyorlar. Şu anda ekranlarımızda da canlı canlı görüyorsunuz. O çocukların voleybol oynayışını da ekranlarımıza da getirmiş oluyoruz. Peki çocuklara da kısa kısa sorular soralım. Onlar bugün burada neler yaptı? Çok kısa soralım. Merhaba, nasılsın?

0: Ama biz oyun oynuyoruz.
1: Tamam, oyun oynuyorsun. Bugün neler yaptın mesela?
0: Şu an voleybol oynuyoruz. Oyun oynuyoruz.
1: Mutlu musun peki?
0: Çok mutluyum.
1: Evet, çocukların heyecanını da kısa da olsa ekranlarımıza getirdik. Çocukların o heyecanlı bakışlarını görüyoruz ve şu anda da onlar mutlu bir şekilde elde sallıyor. Tabii ki de sadece voleybol oynayan çocuklar değil, aynı zamanda salıncakta sallanan çocuklar da bu noktada bulunuyor. Çünkü bayram tatilini birçok aile fırsata çevirdi. İstanbul'da bugün güneşli bir hava var ve aileler serinlemek için özellikle de piknik alanlarına akın ettiğini de söyleyebiliriz sizlere. Çünkü ormanlık alanlarda hava biraz daha serin ve bu noktada da vatandaşlar serin havanın tadını çıkartıyor diyebiliriz. Bayramın ikinci günü bugün, birçok vatandaş dün kurbanını kesti ve bugün itibariyle de piknik alanlarına da akın ettiler. Helin Aslan, aslında birçok aile burada sabah kahvaltısını gerçekleştirdi, öğlen yemeğini yedi ve konuştuğumuzda ise akşam yemeğini de burada yiyecek olan aileler olduğunu da öğrendik diyelim ve bizler Kemerburgaz'dan sözü size bırakalım. Helin Aslan.
2: Mehmetcan, teşekkür ediyoruz. Biz Mehmetcan Çoban'dan sözü alalım. Mehmetcan ne dedi? Hani akşam yemeğinde artık burada yemeği düşünüyorlar dedi. Hani eve gittikten sonra da ağızlarını tatlandırmak isterlerse, bir gün önceden de baklava falan kalmadıysa, kendileri evde leziz bir baklava yapmak isterlerse, onun püf noktasını da şimdi muhabirimiz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş sizlere aktaracak.
3: Baklavasız bir bayram düşünülemez. Peki çıtır çıtır, kat kat damak çatlatan kaliteli bir bayram baklavasının adımları nasıl? Bizler detayları baklava ustası Mehmet Yıldırım'la birlikte konuşacağız. Efendim ilk adım yufkadan geçiyor. Detayları alayım mı?
4: Tabii, şimdi baklavada en önemli şey yufka açmadan başlıyor. Yufka ne kadar ince olursa baklavanın kalitesi de o kadar iyi oluyor. Gördüğünüz gibi böyle ince, zar gibi olacak yufka. Ne kadar ince açarsanız o kadar iyi olur. Şu anda baklavanın yüzlüğünü atıyoruz biz tepside.
3: Bayram baklavasının ikinci adımı yağlamadan geçiyor. Bakalım, soralım ustamıza, onlar hangi yağ kullanıyor?
4: Tabii baklavada yağ çok çok önemli. Biz şu anda Urfa sade yağı kullanıyoruz ve koyundan elde edilmiş sade yağı kullanıyoruz. Sade yağ, tereyağın tortusu, suyu, ayranı alınmış şeklidir. Saf, yani tereyağıdır bu. O yüzden adı sade yağ olarak geçiyor. Ve bu tepsimizde de yufkayı döşerken de aşağı yukarı döşerken aralara da yağ atmakta çok ciddi fayda var. Niye? Hem fırında pişmesini daha iyi pişirir, hem de kabarmasını sağlar.
3: Baklavada taklit ve tahşiş yapılan alanlardan birisi fıstık. Peki kaliteli bir baklavada ne tür fıstık kullanılıyor? Ustam hemen size soralım.
4: Evet, birinci kalede boz fıstık kullanılıyor. Bu Antep fıstığıdır ve ham toplanmıştır. Gördüğünüz gibi çimen rengindedir. Bir de tabii bunun kokusu, rahiyası da bir koklasanız da kokusunu bir görseniz, bu çok lezzet verir fıstığa. Ama tabii bazıları ucuz satan yerlerde sahte fıstık da kullanılıyor. Tüketicinin ona da dikkat etmesi lazım. Yani o yüzden dolayı biz diyoruz ki çok ucuzu tercih etmeyin. Yani bir kilo ucuz baklava alacağınıza yarım kilo kaliteli baklava alın. Yediğinizden de lezzet alın.
3: Baklavamız dilimlendi, son yağ verildi. Sırada da pişirme var ama sıradan bir pişirme değil. Sizinki geleneksel yöntemle.
4: Evet, geleneksel yöntemle, evet, taş fırında pişiriyoruz. Baklavanın olmazsa olmazı.
3: Fırına gidiyor şu an baklavamız.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi fırında yaklaşık 25 dakika pişecek ve baklavamızı çıkarttıktan sonra şerbetini vererek hazır hale getireceğiz.
3: Bayram baklavası nar gibi kızardı, fırından çıktı. Şimdi ise son aşaması olan şerbeti üzerine geliyor. Bunun püf noktası ne usta?
4: Tabii şerbetin %100 pancar şekerinden olması lazım. Ve biz tabii hem şerbet sıcak hem de fırından çıkmış olarak tepsinin de sıcak olduğu bir zamanda biz şerbetlemeyi yapıyoruz. Burada biraz sonra da tabii soğuduktan sonra servise hazır vaziyete gelecek.
3: Efendim, yine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler sizin için işin mutfağına girdik. Bayram baklavasının yapımını adım adım ekranlarınıza getirdik diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
2: Ebrar'a teşekkür edelim. Şimdi modern tariflerden değil de bu Kurban Bayramı'nda evdeki etten Osmanlı mutfağında olan bir yemeği yapıp da sofraya taşımak, sevdiklerime ulaştırmak istiyorum diyorsanız, o zaman Arife Tavası'nın tarifini getirelim ekrana.

0: Kurban Bayramı'nın ilk sabahında Osmanlı mutfağında önce büyük sofralar yerine ilk lokma hazırlanırdı. İsmi ise Arife Tavası. Peki nasıl yapılır bu gelenek? Onun detaylarını alacağız.
1: Osmanlı döneminde kurban kesiminin ardından hazırlanan ilk yemeklerden biriydi. Yeni kesilmiş et, kuyruk yağı ve baharatlar tavada buluşuyor. Ortaya bayram sabahlarının unutulmaz lezzeti çıkıyordu.
2: Eti kestiğimiz zaman sıcak ette tüm uzmanların belirttiği gibi bakteri olduğu için o dönemin humoral tıp dediğimiz yani sağlıklı beslenme metodu 14. yüzyılda değil ki devamlı bunu telaffuz ediyoruz.
1: Arife tavası adı verilen bu tarif özellikle konak mutfaklarında ve Anadolu'da bayramın ilk sıcak lokması olarak biliniyordu. Çünkü o dönemde kurban eti bekletilmeden en taze haliyle pişiriliyordu.
2: Tavamıza güzel incince döner şeklinde kıydırdık, ricelip kıydırdık, getirdik, eve koyduk. Soğan suyunu şöyle rendesini rendeleyip suyunu sıkıyoruz böyle. Sirkenin biliyorsunuz bakteri öldürme formülü vardır. Yani mucize bir ürün. Şöyle yapıyoruz sıcak etle, taze etle. Karabiberimizi de attık. 3 malzeme.
1: Kuşbaşı doğranmış kurban eti, kuyruk yağı, sirke ve kuru baharatlar, lezzetin sırrı ise hem etin tazeliğinde hem de yüksek ateşte kısa sürede pişirilmesinde saklı.
2: Yapışına geçelim. Yağımızı şu şekilde atıyoruz tavamıza, kızgın tavamıza attık. Şöyle. Şimdi eriteceğiz yağımızı. Şimdi bu kavruldu efendim. Şimdi içine şöyle etimizi atıyoruz. Bak cozluyor. Cozladı. Şimdi bunu en fazla 2 dakika.
1: Bir zamanlar bayram sabahlarının vazgeçilmez lezzeti olan Arife tavası bugün yeniden sofralara taşınıyor. Yüzyıllardır süren bu tarif yalnızca bir yemekten ziyade bir bayram geleneği olarak da görülüyor.
0: Şefim galiba artık pişti etimiz.
2: Evet, 1 dakikada yani 1,5-2 dakikada etimiz hazır. Şu anda kokusuna bir bakın şu anda. Kuyruk kokusu hiçbir şey yok. Çünkü dengeledik.
0: Evet, mis gibi.
2: Soğanla evet dengeledik. Bu da önceden dediğimiz gibi bu Türk mutfağının gerçekten büyük bir mühendisliğidir yani.
0: O zaman elinize sağlık diyelim şefim. Şöyle gösterelim hemen ekrana da. Evet, Arife tavası servisi hazır. O zaman herkese iyi bayramlar.
3: Peki şimdi sizi Diyarbakır'a götürelim. Evlat nöbetinde olan aileler onlar bayramı yine buruk geçiriyorlar. Gözleri kapıda gelecek haberde o ailelerden biri Tokay ailesi ve Diyarbakır temsilcimiz Şeymus Çakan Tokay ailesinin yanında.
4: HDP eski il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler büyük bir kararlılıkla o nöbetlerini devam ettiriyorlar. Ve bayram süresince aileler evlerinde yine evlatlarının özlemiyle, hasretiyle adeta yanıp tutuşuyor. Ve biz o ailelerin birinin evindeyiz. Ömer ve Sariye Tokay'ın evinde ve oğlu Mehmet 15 yıl önce... Dile koyalım 15 yıl önce bu evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Onlar tabii bu süre içerisinde sürekli evlatlarından gelecek olan o müjdeli haberin bekleyişi içerisindediler. Çünkü evlat nöbeti tutan ailelerden büyük bir bölümü evlatlarına kavuştu ve o hasret giderildi. Ama şu an bulunduğumuz bu evde Mehmet'in resmi televizyonun ana ekranı olarak sürekli öyle duruyor. Çünkü anne Sariye sürekli işte o resme bakarak hasret gideriyor. Ve bugün bayram ve yine hüzünlü bir bayram. Yine evlatları olmadan yine onlar bir bayram geçiriyor. Tabii 15 yıldır aslında onlar sürekli böylesi bir tablo içerisindeler.
5: Oğluma sesleniyorum, oğlum yeter gel. Yani hiçbir gün huzur görmedik biz bu evde. Sensiz çok zor. Bak bayramımız yok. Biz seni bekliyoruz. Gel. Geri dön.
4: Teşekkür ederiz size. Ömer Tokay baba da o evlat nöbetinde çadırda sürekli eşiyle birlikte nöbeti tuttular ve bugün o da siz neler söyleyeceksiniz? Gerçekten hani duyguları söylemek o kadar zor ki insanın hani boğazında laflar düğümleniyor, sözler düğümleniyor. Siz neler söyleyeceksiniz?
6: Ben Ömer Tokay'ım, Mehmet Tokay'ın babasıyım. Oğlum 2011 Temmuz'un 7'sinde benim çocuğum gitti. 15. yılıdır. Yaklaşık sayarsan yıldan 2 bayram olursa 30 bayram ediyor. 30 bayramdır çocuğuma hasretti. Gözüm sürekli yollardadır.
4: Bu bayram gerçekten hani insanın şöyle...

Laflar boğazımızda düğümleniyor. Çünkü hani empati yaptığımız zaman 15 yıldır bir evladınız evden gitti ve bir daha geri dönmedi. Ve onun hasretiyle, onun o hani evde yaşamış olduğu geçmişteki o hayalleriyle yaşamak gerçekten zor olsa gerek. Ve bu anlamda Tokay ailesi de bir an önce evlatlarının geri dönmesini istiyor. Aslında sadece kendi evlatları değil, diğer yani hem çadırda hem de çadıra gelmeyen aileler, yani dağda olan tüm çocukların geri dönmesini istiyor. Onların tek bir umudu, tek bir beklentisi bu yönde. Ve tabii onların başlatmış olduğu o kararlı evlat nöbetiyle de birçok anne ve baba evladına kavuştu diyerek sözü tekrar size bırakalım.

0: Ve Orta Doğu, Orta Doğu'da barış umutları yine bir tükenişe girdi. 3 gün içinde ikinci kez İran'ı Bender Abbas kentine hedef aldı Amerika Birleşik Devletleri. İran'dan da misilleme geldi. Nereye hedef aldı İran? Kuveyt'te bulunan ABD üssüne füze ve İHA'larla bir karşılığı oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise Hürmüz Boğazı ve İran'a yönelik sert açıklamaları var. Bu durum krizi daha da derinleştirdi. Bu kez Umman'ı tehdit etti. Bölgede savaş endişesini artıran yeni gelişmeler yaşandı. İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas Ata yine patlamalar duyuldu. 3 şiddetli patlama yaşandı. İran hava savunma sistemi devreye girdi. ABD ordusu gerekçe olarak İran İHA'larının ticari deniz trafiğini tehdit ettiğini öne sürdü. Bölgedeki İHA kontrol merkezinin vurulduğu belirtildi. İran'dan misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları ABD'nin Kuveyt'teki üssünü İHA ve füzelerle hedef aldığını duyurdu. Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi. Patlama seslerini önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi. Bölgede gerilim tırmanırken ABD Başkanı Trump'tan sert açıklamalar geldi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir ülkenin kontrolünde olmayacağını savundu. Boğazlar herkese açık olacak. Biz onları izleyeceğiz dedi. Trump Umman'ı da tehdit etti. Umman'da herkes gibi davranacak yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız dedi. Devrim muhafızları ise Hürmüz'den son 24 saatte 23 ticari geminin boğazdan geçtiğini duyurdu. Düşman ülke gemilerinin geçişine izin verilmeyeceği ifade edildi. ABD Başkanı devam eden müzakerelere değindi. Trump, İran'ın yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeden vazgeçse bile yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi. Önceliklerinin İran'ın nükleer silaha ulaşmasını engellemek olduğunu belirtti. İran cephesi ise geri adım atmıyor. İran Meclisi, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, uranyum zenginleştirme hakkı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki yetkilerinin kırmızı çizgi olduğunu söyledi. İran Devlet Televizyonu dün ABD askerleri çekilecek ve deniz ablukası bitecek şeklinde bir mutabakat taslağı duyurmuştu. Beyaz Saray iddiaları yalanladı. Bu taslağın tamamen uydurma olduğu belirtildi. Ve işgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a ölüm yağdırmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de devam etti. Lübnan'ın güneyi yoğun bir bombardıman altında. Sayda ve Sur kentlerindeki saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu siviller hayatını kaybetti. Görüntüler Sur kentinden. İsrail ordusu kentte saldırıları yoğunlaştırdı. Sivilleri hedef alıyorlar. Yerleşim yerlerini acımasızca bombalıyorlar. İsrail bölgede seyir halindeki bir aracı da ihale vurdu. Aynı aileden, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Sur'un Mesakin bölgesindeki bir motosiklet saldırısındaysa 2 kişi yaşamını yitirdi. Sayda'daysa yerinden edilmiş Lübnanlı bir ailenin sığındığı apartman dairesi füzelerin hedefi oldu. En az 2 kişi hayatını kaybederken enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Sur kent merkezindeki kafeler ve binalar da yerle bir edildi. İsrail ile çatışmalara girmeyen Lübnan ordusu da kayıplar veriyor. Nebatiye ve Karun Gölü çevresindeki İsrail saldırılarında 2 Lübnan askeri öldü. Hizbullah, İsrail'in Zotar Esh Sharkiye beldesindeki ilerleyişine karşı direniş başlattı. İsrail'e yönelik saldırılara da hız verdi. Aralarında 4 Merkava tankı, zırhlı personel taşıyıcılar ve buldozerlerin de bulunduğu İsrail askeri hedefleri kamikaze İHA'lar, top ve füzelerle vuruldu. Sıcak çatışmaların ardından İsrail ordusu açıklama yaptı. Bir kadın askerin öldüğünü, biri ağır olmak üzere 2 askerin de yaralandığını resmen doğruladı. Gazze'de de Kurban Bayramı hem yıkıntıların hem de saldırıların gölgesinde geçiyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin merkezine düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların ve kadınların da olduğu Filistinliler şehit düştü. Ateşkese rağmen saldırılar sürerken İsrail Savunma Bakanı Katz'ın gönüllü göç adı altında Gazze halkını sürgün etmeyi amaçlayan planla ilgili açıklamaları tepki çekti.
1: Soykırımcı İsrail ne ateşkes diyor ne bayram. Gazze'ye yönelik saldırılar sürüyor. 2 milyonu aşkın Filistinli Kurban Bayramı'nı saldırıların gölgesinde geçiriyor. Gazze'nin merkezine düzenlenen hava saldırısında hedef alınan bina enkaza döndü. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli şehit oldu. Ondan fazla da yaralı var. Kuzeydeki Cibaliye mülteci kampında ise insansız hava araçları sivilleri hedef aldı. Yaralananlar oldu. İsrail ordusu ise saldırıda Hamas'ın iki üst düzey mensubunun hedef alındığını öne sürdü. İsrail'in geride bıraktığımız günlerde Gazze'nin Rimal mahallesine düzenlediği saldırıda da Hamas'ın askeri kanadından Muhammed Avde'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi şehit olmuştu. 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürerken Filistin makamlarına göre ateşkesten bu yana Gazze'de şehit sayısı 910'u geçti. Tüm bu katliamlar yaşanırken İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz asıl niyetlerini gizleme gereği bile duymadı. Katz, Filistinli nüfusu bölgeden tamamen uzaklaştırmayı amaçlayan ve adına gönüllü göç dedikleri tehcir planını doğru zamanda uygulayacaklarını savundu. Gazze'de insani kriz derinleşirken abluka nedeniyle temel gıda ve sağlık malzemelerine erişimde büyük ölçüde durmuş durumda.
2: Böyle günlerde bayram namazına gider, ardından kurban keserdik. Çocuklarımızı mutlu eder, onlara kahvaltı hazırlar, et pişirirdik. Etleri dağıtır, ölenlerimize saygı gösterir, çocuklarımızın giyinmesine ve temizlenmesine yardımcı olurduk. Bugün ne giysi, ne yiyecek, ne de başka bir şey var. Tüm yaşam araçları yok oldu.
1: Diplomasi ve yardım cephesinde ise büyük bir skandal patlak verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze'nin yeniden inşası için kurduğu barış kurulu 17 milyar dolarlık taahhüde rağmen Dünya Bankası fonunda tek bir dolar bile toplayamadı. Bağışların denetime kapalı şahsi bir banka hesabına yönlendirildiği ve şu ana kadar Gazze için tek bir dolar bile harcanmadığı ortaya çıktı. Batı Şeria'da ise işgalci İsrailli gaspçıların terörü vardı. El Halil kentindeki Mesafir Yatta bölgesinde bir işgalci, Filistinli bir anneyi ve çocuğunu iterek yere düşürdü, etraftakilere saldırdı. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Ramallah'ta ise Filistinlilerin evlerinin çevresine kasıtlı olarak sürülerini sokan gaspçılar ağaçlara ve mülklere zarar verdi.

0: 24 ve Akşam gazetesinin Amerika'da özel röportaj yaptığı firari Umut Altaş'ın sözleri yeniden gündemde. Neden yeniden gündemde? Çünkü dönemin valilik koruması olan Şükrü Eroğlu'nun kullandığı cip şu an inceleme altında. Sessizce belediyenin envanterine kaydedilmiş bu cip. Ankara'da kriminal incelemeye alındı ve araçta DNA, biyolojik iz, lif kalıntısı ve olası temizleme izleri aranıyor. Soruşturmanın en kritik eşiklerinden biri olarak bu durum görülüyor.
1: Muhtemelen benim tahminimce orada öldürmüştür.
2: Viyadükte öldürdü tahminen.
1: Köprünün hemen dibinde orada öldürmüştür. Orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir.
2: Tamam.
1: Şükrü'yü aramıştır orada. Şükrü gel.
2: Tamam.
1: Şükrü gelmiştir Santa Fe.

0: otele.
1: Tamam.
0: Santa Fe'ye koymuşlardır. Ondan sonra gitmişlerdir bunu.
2: 24'ün konuştuğu kritik isim bu ifadeleri kullanmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında yıllardır konuşulan o araç sonunda bulundu. Ve dosyanın seyrini değiştirebilecek en kritik inceleme şimdi başladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada, dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun kullandığı lüks cip, Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.
0: Türkay, biz normalde oturuyorken, normal bir günde oturuyorken, kanka dedi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben de dedim ki, söyle. O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl dedim, nasıl böyle bir şey yaptın falan. Niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu. Beni tehdit ediyordu falan. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi. Aynen arabada dedi.
1: Arabada bağırıyordu.
2: Dosyada daha önce adı geçen araçla ilgili çalışma savcılık talimatıyla yeniden derinleştirildi. Yapılan araştırmada cipin uzun süredir Nazımiye Belediyesi envanterinde bulunduğu ortaya çıktı. Bir dönem valilik bünyesinde kullanılan aracın daha sonra belediyeye devredildiği öğrenildi.
0: Babam biliyor mu dedim.
1: Hı hı.
0: Dedi ki evet babam da biliyor. Dedim ne? Yo dedi, o halletti zaten.
2: Ekipler aracı çekiciyle teslim alırken şimdi gözler kriminal incelemeden çıkacak rapora çevrildi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik kalıntılar, lif izleri ve kimyasal temizleme bulguları araştırılıyor. Elde edilecek bulguların Gülistan Doku'nun ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında daha önce eski vali Tuncay Sonel'in kullandığı araçlarla birlikte oğluna ait aracın da incelemeye gönderildiği belirtilmişti. Son bulunan ciple birlikte kriminal incelemedeki araç sayısı 7'ye çıktı.
0: Bir sabah, sabah saatlerinde Türkay'la koruması, en yakın koruması Şükrü. İkisi yan yana konuşurlarken duydum. İşte arabayı ne yapacağım falan gibisinden bir şeyler konuşmuşlardı.
1: Kastettikleri araba ne?
0: Şükrü'nün kendi arabası.
2: Dosyayı yeniden Türkiye gündemine taşıyan gelişmelerden biri de 24'ün Amerika'da gerçekleştirdiği özel röportaj oldu. Firari Umut Altaş'ın röportaj sırasında dile getirdiği iddialar uzun süre tartışılmış, özellikle Şükrü Eroğlu ve araç detayı kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
0: Muhtemelen benim tahminimce orada öldürmüştür.
1: Viyadükte öldürdü tahminen. Viyadükte,
0: köprünün hemen dibinde orada öldürmüştür, orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir.
1: Tamam.
0: Şükrü'yü aramıştır orada, Şükrü gel.
1: Tamam.
0: Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
1: Tamam.
0: Santa Fe'ye koymuşlardır. Ondan sonra gitmişlerdir bunu.
2: Yıllardır cevabı aranan Gülistan Doku dosyasında şimdi herkes aynı soruya kilitlendi. Ankara'dan çıkacak kriminal rapor karanlıkta kalan o günün izlerini ortaya çıkaracak mı?
3: Muş'ta 2016 yılında işlenen cinayet nedeniyle 10 yıldır aranan firari bir zanlı vardı. 45 yaşındaki Faruk S. Erzurum'da yüz tanıma kamerasıyla tespit edildi ve yakalandı.
4: Cinayetten 10 yıldır aranıyordu. Yüz tanıma kamerasıyla yakalandı. Emniyetin gözcü takip projesi kapsamında Erzurum genelinde birçok noktaya yerleştirilen yüz tanımlama sistemli kameralar arananların yakalanmasında etkili oluyor. Söz konusu kameralar veri tabanındaki fotoğraflarla anlık karşılaştırma yapıyor. Öyle ki 2016 yılında Muş'ta cinayet işleyen ve o günden beri aranan zanlı yüz tanıma sistemli kameralarla tespit edildi. Akıllı kameraların bildirimi sonrası ekipler harekete geçerek zanlıyı yakaladı. Emniyet ek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanan zanlının kan gütme sahikiyle öldürme suçundan arandığı, bu suça ilişkin 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.
3: Akdeniz Üniversitesi CAR-T hücre tedavisiyle

0: Kanserle mücadelede Türkiye'de bir ilki hayata geçiriyor. Şimdi Kurban Bayramı sonrasında ilk hastaların tedavisine başlanacak. Toplamda 678 başvuru vardı bu tedavi yönteminden faydalanmak için. 678 başvuru incelendi ve ilk etapta uygun 9 hasta belirlendi. Onların bayram sonrası tedavi süreçlerine başlanacak.
1: Akdeniz Üniversitesi kanserle mücadelede yeni umut olan CAR-T tedavisine 9 hastayla başlıyor. CAR-T Hücre Tedavi Merkezi kapılarını açtı. Yöntem hücre tedavisi alanında Türkiye'de bir ilki hayata geçirerek kanser tedavisinde önemli bir eşiği açtı.
2: 5,5 yıllık bir plan proje dahilinde bu bina inşa edildi. Özellikle bir bina burası. Ve bu binada kanserle ilgili tedaviler yapmaya başlanacaktı. Biz de bir CAR-T sel hücre tedavisiyle bu işe başladık. Şu anda yapılan şey alınan kanların standartizasyonu ve kontrolleri yapılıyor.
1: Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, bu adımın yalnızca Türkiye için değil, bölge coğrafyası açısından da tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı.
2: Klasik yöntemlerde klasik kemoterapiler veriliyor kanserli hastalara. Tabii bunun bir kısmı fayda ediyor, bir kısmı fayda etmiyor. Ciddi yan etkileri de oluyor bu hastalar. Bu tür CAR-T tedaviler dünyada şu anda 7 merkezde yapılırken bizim 8. merkez olacağız. Ve ilk etapta bu tedaviler lösemi lenfomalar hastalarda başlandı.
1: Cumhurbaşkanlığı desteğiyle kurulan İleri Sağlık Araştırma Merkezi bünyesindeki CAR-T yönteminde kişiye özel tedavi süreçleri geliştiriliyor. Bu yöntemle kanser tedavisi görenler klasik kemoterapilerin yan etkilerinden de korunmuş oluyor.
0: Şimdi kazalara bir bakalım. Muş-Bingöl Karayolu'nda seyir halindeki otomobilin aniden yola çıkan ata çarpması sonucunda bir trafik kazası meydana geldi. Aynı aileden 7 kişi yaralı. Elazığ'a bakıyoruz. Elazığ'daysa domuza çarptı bir otomobil ve o otomobil şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Muş istikametinde seyir halinde olan araç aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savruldu ve araçta bulunan aynı aileden 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araç kullanılamaz hale geldi. Bir diğer kaza ise Elazığ-Bingöl Karayolu üzerinde oldu. Seyir halindeki otomobil yola çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü aracın kontrolünü kaybetti ve araç şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Nevşehir'de yaşayan bir vatandaş eşinin tüm uyarılarına rağmen telefon dolandırıcılarına inandı, kandı. Altınlarını bozdurdu ve o dolandırıcıların hesabına yatırdı. Ama banka görevlisinin dikkati ve polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyük zarardan kurtuldu.
3: Bana polis memurum diyerek sicil numarasını ve dosya numarasını verdi. Benimle 1,5 saat konuştu.
4: Saatlerce konuştular. Yalanlarına inandırdılar.
3: Ne kadar param var, neyin var, neyin yok hep sordu. Ben de bir devlet memuru olarak düşündüm. Tamam mı? Hepsini söyledim.
4: Nevşehir'de yaşayan 71 yaşındaki İbrahim Şahin, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin psikolojik baskısı nedeniyle birikimi olan altınları bozdurdu. Eşinin uyarılarını dinlemedi.
3: Bankada zinhir eşyam vardı. Bozdurdum. Hesaplarına yatırdım. Ondan sonra yine devamlı arıyorlar beni.
4: Telefon dolandırıcıları bir süre daha yaşlı adama baskı yapmaya devam etti.
3: Neredesin? Arabanı takip ediyor. Sana bir şeyler daha soracağız. Yakalayacağız. Akşam seni savcı beyin yanına çıkaracağız. Sana plakat vereceklerdi. Beni baya 2,5 gün üzdüler. Şekerim yükseldi.
4: Belirtilen hesaplara 2 milyon 500 bin lira para yatıran Şahin'in durumundan şüphelenen banka görevlisi polise ihbarda bulundu.
3: Emniyet beni aradı. Acil geldim. Allah bilir razı olsun, yardımcı oldular.
4: Polis merkezine çağrılan Şahin'in dolandırıldığının anlaşılması üzerine

0: paranın yatırıldığı banka hesabına bloke konuldu.
1: Devletimden Allah razı olsun.
0: Yaşlı adam kendisini dolandırmaya çalışanlardan şikayetçi oldu.
2: Kocaeli'nin İzmit ilçesine gideceğiz şimdi. Orada yarım asrı aşkın süredir esnaflık yapan bir vatandaş var. Ona yok yok Hüseyin diyorlar. Peki ona neden böyle sesleniyorlar? Hikayesine bakalım.
3: Bu yok yok Hüseyin'in hikayesi ve tam anlamıyla bir insanlık, esnaflık öyküsü.
4: İşe başladık iki kardeş. 1986'ya kadar orada devam ettik. Ondan sonra iki kardeş birbirimizden herhangi bir dargınlık falan olmadan işlerimizi ayırdık. 1986 senesinde bu iş yerimi açtım.
3: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yarım asra aşkın süredir esnaflık yapan ve dükkanında yok kelimesini kullanmadığı için yok yok Hüseyin olarak tanınan 80 yaşındaki Hüseyin Orhan ilerleyen yaşına rağmen tezgahının başından ayrılmıyor.
4: Yok yok Hüseyin olmamın sebebi İşe başladığım günden itibaren bazı İzmit'te bazı şeyler yok. İstanbul'dan her cumartesini gidiyoruz, temin edip getiriyoruz, müşteriye hizmet yapıyoruz. Bu şekilde hemen hemen 41 sene doldu.
3: Hüseyin Orhan, esnafa ahilik kültürünü hatırlatıyor. Müşteri veli nimet anlayışıyla esnaflık yaptığını söylüyor. Yok yok Hüseyin, lakabını da esnaflık felsefesiyle aldığını belirtiyor.
2: Ve bu saat dilimine de noktayı koyalım. Şimdi bir ara verelim ama saat başı buradayız, bekliyoruz.

CHP'de kaos, hırs, intikam. Kılıçdaroğlu'nun kurultay mesajı nasıl okunmalı? Partiye sahip çıkacağız. Özgür Özel yine Atatürk'ün arkasına mı sığınıyor? Delegelerin rüşvet itirafları süreci değiştirecek mi? Koltuk kavgasına düşen Özel'le İmamoğlu dostluğu bitiyor mu? Moderatör 17'de İbrahim Güney soracak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

0: çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün 3. saatini başlıyoruz. Siyasi partilerde bayramlaşma var bugün. Her zaman olduğu gibi 2. gün bayramlaşma gerçekleşiyor. Hemen şöyle bir CHP genel merkezine dönelim. Malum bu bayramda gözler siyasi parti bayramlaşmalarında CHP genel merkezinde yaşananlar sebebiyle tabii kimler gelecek, kimler gidecek, neler konuşuluyor, konuşulacak. Biz hemen sözü buradan Emre Ayaz'a verelim. Emre merhaba, bayramlaşmalar bitti mi, tamam mı yoksa devam mı? Bir de şunu da merak ediyorum. Şimdi hangi partiler CHP'ye bayramlaşmaya geldi ve CHP içinde yaşanan kavga o bayramlaşmalarda hiç gündem oldu mu veya olduysa hangi partiyle görüşme sırasında oldu?
1: Helin Aslan, CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma saat 9.30 itibariyle AK Parti ile başladı ve saat 18'e kadar da devam edecek. Toplam 18 siyasi parti bu Kurban Bayramı bayramlaşma mesaisine devam edecek. Tabii baktığımızda partiler arası o bayramlaşma süreci her parti için ortalama 15 dakikalık bir süre verilmiş ve bu konuda baktığımızda CHP'de kabul heyetine baktığımızda Sevda Erdan Kılıç heyete başkanlık ederken Barış Bektaş ve Hasan Öztürkmen bu heyette yer alıyor bayramlaşma heyetinde ve siyasi partileri karşılıyorlar ve diyaloglar gerçekleşiyor. AK Parti ile gerçekleşen bu bayram ziyareti de tabii ki bir önemli bir konu olarak geçiyor. Çünkü baktığımızda 3 bayram sonra yani ortalama 1,5 yıl sonra bu bayramlaşma tekrar gerçekleşti. Aynı saatlerde iki tarafta heyetler bayramlaşma için ziyaretlerde bulundu. CHP heyeti de 9.30'da sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ndeydi. AK Parti'den heyet ise saat 9.30'da CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma için geldi. Saat 12.10 geçe burada Milliyetçi Hareket Partisi heyeti de vardı ve CHP heyetiyle bayramlaşma gerçekleşti. Bakıldığında iki tarafta yani hem AK Partili yapılan ziyarette hem de MHP'nin yaptığı ziyaretle birlikte yüzlerde bir tebessüm vardı. Mutlak butlan konusu hiç konu içinde geçmedi. Aslında burada tek önemli konu bakıldığında hem heyetler birbirine genel başkanlarının selamını iletti hem de diyalog kanallarının açık olması önemli olarak görüldü. Çünkü şurada da önemli bir nokta Milliyetçi Hareket Partisi ziyaretinde gerçekleşti. Biz rakip partiyiz ama düşman değiliz. Diyalog kanallarının açık olması önemli. Önemli olan Türkiye'yi daha iyi yerlere getirebilmek amacındayız şeklinde konuşuldu. Tabii bu konuda devam eden süreçte 16 tane siyasi partinin ziyareti gerçekleşiyor. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu heyet kabul ediyor genel merkezde ziyaretçileri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu ziyaret heyeti de siyasi partileri ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret de 16 parti, kabuller de 16 parti şeklinde geçiyor. Ziyaret eden heyetin isimlerine bakalım dilerseniz. Ali Fazıl Kasap heyete başkanlık ederken yanında Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız yer alıyor. Hüseyin Yıldız ismi de burada dikkat çekiyor. Çünkü neden? Kemal Kılıçdaroğlu için Perşembe günü saat 17.30 civarında mutlak butlan kararı çıkmıştı mahkemeden. O mahkemeden çıkan kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutuna ilk ulaşan isimlerden biriydi kendisi ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız orada bir açıklama yapmıştı. Birlik beraberlik mesajı vermişti ve CHP'lileri birlik içinde görmek istediğini söyleyen söylemler geliştirmişti. Ve nitekim bakıldığında Kılıçdaroğlu tarafı bunları söylerken Özgür Özel tarafı direneceğiz demişti. Binayı terk etmeyeceğiz demişti. Ve gelinen süreçte valiliğe yazı gitti Kılıçdaroğlu'nun avukatları tarafından, Celal Çelik tarafından. Ve mahkeme kararının uygulanması talep edildi. Polise ihtiyaç duyulabilir şeklinde. Tabii çünkü direneceğiz diyen bir...

0: özgür özel bir yönetimi vardı. Nitekim kapılara, yollara barikatlar kurmuştu genel merkez içerisinde ve kendisini içeri hapsetmişti. Ve bu süreç böyle devam ederken tahliye kağıdını yırtan bir özgür özel yönetimi vardı. Ve şu anda da paralel bir yönetim yürütmeye çalışan bir özel yönetimi var. Çünkü meclis tarafında da kendisi bayramlaşma kabulleri gerçekleştiriyor. Ve burada da genel merkezde de Kılıçdaroğlu yönetiminin bayramlaşma süreci var. Buraya gelinen süreçte, bayramdan sonraya kalan süreçte nasıl bir şekil alacak bu Kılıçdaroğlu yönetimi derken 1 Haziran'da parti meclisi toplanacağı söyleniyordu. Çünkü parti meclisi aslında görevde değildi. O mutlak mutlak kararında bu yoktu. Ancak yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları bir dilekçe gönderdi ve parti meclisinin göreve gelmesi için bir onay istendi ve mahkeme de bunu burada kabul gördü. Devamında parti meclis üyeleri, yani Kılıçdaroğlu'nun o 37. kurultayla belirlediği parti meclisi üyelerine tebligat gidecekti. Ancak o kamu kurumundan tebligatlar bütün üyelere ulaşmadığı için 1 Haziran'da yapılacak CHP'nin parti meclisi toplantısı ertelenmiş oldu. Bugün saat 10-11 civarında gelen bir resmi bilgiyle CHP yönetiminden o 1 Haziran'daki parti meclisi toplantısı ertelendi ve ertelenen süreçte ileriki sürecin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirleneceğini, nitekim Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezi bayramın 4. günü gelecek, hem parti yöneticileriyle, partilerle hem de vatandaşlarla bayramlaşacak diyelim. Genel merkezden sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Emre. Biz Emre'den sözü alalım. Şimdi Emre'den sözü alalım ama aynı başlık üzerinden devam edelim. Şu an CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma telaşı var ama CHP'nin aslında başka bir telaşı daha var. O nedir? Cumartesi günü gerçekleşecek halk buluşmaları. Kemal Kılıçdaroğlu da, Özgür Özel de Ankara'da ayrı ayrı halkla buluşma düzenleyecek. Şimdi buradan hareketle Arada Survey Genel Müdürü Yusuf Akın bizimle birlikte. Yusuf Bey ile konuşmaya başlayalım. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu da birazdan yayınımızda olacak. Yusuf Bey merhabalar, hoş geldiniz, iyi bayramlar.
2: İyi bayramlar, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yusuf Bey, önce şuradan başlayalım. Şimdi siz araştırmalar yapan bir isimsiniz, seçmen nabzını tutan bir isimsiniz. Cumartesi günü hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel halk buluşması, bayramlaşması gerçekleştirecek. Bunun için hazırlıklarını yapıyorlar. Şimdi tabii ki parti imkanları Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana. Yani araçlar var, otobüsler var. İki gündür ben sosyal medyada ilanlarını görüyorum, paylaşımlarını. Türkiye'nin işte dört bir yanından kalkacak otobüslerin noktaları paylaşılıyor. Merak edenler, benim bulunduğum noktadan var mı diye soranlar da var. Ama bir diğer yandan da şimdi Özgür Özel taraftarlarının da bir hazırlığı vardır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla burada cumartesi günü elbette ki kalabalıklar kıyaslanacaktır. Ama bu kıyası seçmen nabzını ölçmek için bu kıyas bize doğru bir veri midir? Doğru bir sonuç verir mi? Hangi takdirde bu doğru bir veri olarak okunabilir? Siz bir şimdi bu anlamda araştırmalar yapan bir isim olarak cumartesiyi şimdiden değerlendirecek olsanız doğru bir fotoğraf çekebilir miyiz? Ne dersiniz?
2: Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Özgür Özel'in toplantılarına, davetlerine gidecek kalabalıklar kesinlikle bir şeydir, bir şey demektir. Ama hani o beklendiği kadar çok şey demek midir? Hı hı. Tartışılır. Bence o kadar da çok şey demek değildir. Çünkü bir organizasyonu yapabilirsiniz. Bir organizasyonda kalabalığı biraz daha arttırabilirsiniz. Bu çok daha organizasyon olarak kısıtlı bir aksiyonla da alınabilecek bir şey. Yani hiçbir şey değilse bile bir şey demektir ama o kadar da çok şey değildir. Dolayısıyla bu sadece o günkü programların üzerindeki kalabalıklardan belki yani değerlendirilmemeli. Fakat gördüğümüz kadarıyla CHP Genel Merkezi ile şu anda CHP'nin parti meclisi, hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun davetiyle Sayın Özgür Özel'in daveti. Dolayısıyla mesela burada bu ikilik, bu gitgeller, bu sarkaç, bu karmaşıklık aslında belki de bakarsak CHP seçmeninin zihnindeki veya motivasyonundaki o gitgelleri, karmaşıklığı temsil etmesi açısından nettir. Hani burada kesinlikle ne olacak bu cumartesi günkü toplantılarda dersek, evet, kalabalıklar bir şey söyleyecektir. Toplanan sayılar, oradaki motivasyon, atılan sloganlar ve benzeri şeyler illaki bir okuma yapmamıza sebep olacaktır. Fakat şu anda bizim net olarak gördüğümüz şey mevzu siyasallaşmış durumda. CHP'nin içerisindeki bir mesele olarak görüyor.

Ben de bunu. Çünkü itiraflarla başlayan bir süreç, CHP içerisindeki başvurularla başlayan bir süreç. Dolayısıyla CHP'nin kendi içerisindeki mücadele gördüğüm kadarıyla yine benim geleceğimle ilgili hayallerimi, umudumu yerle yeksan ettiriyor. Özellikle

0: yeterli koşul oy vermenin gerçekleşmesi için, bu seçmen grubunun oy verme davranışının gerçekleşmesi için herhangi bir işte ayağı yere basan, rasyonel, hesaplanmış, doğru bir işte vade, geçmişteki çok güçlü bir hikayenize, çok güçlü bir kadroya, harikulade söylemlere falan buna çok ihtiyacınız olmayabilir. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında oluyor olmanız yeterli. Bu koşulsuz muhalefet bloğunu hareket ettirebilmek için kastettiğim yer şey burası, grup burası. Şimdi bakınız ki bu işte CHP genel merkezi görüntüleri var şu anda ortada. İşte bayramlaşmada başka bir şey yaşandı. Ötekisinde başka bir şey yaşanıyor. Bir mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığını gördük. Ama doğru tasarlanmadığını da değerlendiriyoruz. Yani
1: Ne açıdan doğru
0: o gün
1: tasarlanmadığını değerlendiriyorsunuz? Kimin mağduriyet yaratmaya çalışma algısı? Özgür Özel'in mi? Yoksa giremiyorlar içeriye diye Kılıçdaroğlu ekibinin mi?
0: Sayın Özgür Özel'in gördüğüm kadarıyla bu süreci bir lider olarak daha doğru tasarlayabilirdi. Bir strateji planlayabilirdi. Çünkü mutlak putlanla alakalı
1: Nerede hata
0: mesele
1: yaptı
0: çok
1: sizce?
0: uzun zamandır bence arka kapı diplomasisi yürütülmeli. İade itibar isteyen, imajının yerden yere vurulduğunu gören ve aslında belki de görüşülerek, yani Sayın Özgür Özel'in en azından tamam hukuki süreç böyle devam edebilir ama Sayın Genel Başkan, velev ki böyle bir karar çıkarsa bu süreci nasıl yöneteceğimizi gelin konuşalım diye bir masada belki değerlendirme yapması lazım. Bunların hiçbirisi olmamışken Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte, çünkü Cumhurbaşkanı adayı olarak övgüler dizdikleri, yere göğe sığdıramadıkları, hakkında herhangi bir ifadede eleştiride bulunanları linç ettikleri, Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili hain Kemal'e dönüş, yani 1-2-3 yıl içerisinde o kadar hızlı oldu ki dolayısıyla kurultayda da yaşanan şeylerle ilgili işte içeriden bir şeyler, itiraflar, şikayetler geldi. Bu hukuka yansıdı. Dolayısıyla kamu mahkemesi olarak bile olsa devam edecek tamam bu, ama Helin Hanım, böyle bir şey geliyor ise biz ikimiz bir tarafsak, ben gelirim size ve derim ki ya Helin Hanım, şimdi istediysek de, isteyerek olsun olmasın, iyisiyle kötü ya, böyle bir süreç şu anda gelişiyor. Gelin partimiz zarar görmesin. Şu andaki bu konu, ben genel başkanım. Siz de eski genel başkansınız. Gelin bu konuyu konuşalım. Velev ki böyle bir şey olduğu takdirde bu süreçte ne demeliyiz, ne yapmalıyız? Sizin veya benim bu koltukta olmam değil, önemli olan bu CHP'nin ana muhalefet partisinin varlığıdır, demokrasi için gerekliliğidir. Dolayısıyla biz burada kendimizin geleceğinden, kariyerlerinden, işte rövanşist tavırlarından ziyade belki de bu CHP'nin hani daha sağlıklı ilerleyişini
1: Araya hemen
0: ele
1: gireyim, şunu
0: almalıyız
1: sorayım o
0: falan
1: zaman
0: dememiz
1: Yusuf Bey.
0: lazımdı.
1: Şimdi Özgür Özel gidip Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu deseydi, böyle bir ifade kullansaydı. Kılıçdaroğlu, tamam ben o zaman mutlak butlan olarak gelmiyorum, bilmiyorum tabii hukuki anlamda, hani kabul etmiyorum der miydi? Yoksa Özgür Özel bir diğer seçenek olarak sizin söylediğinizden hareket ediyorum. Yoksa şöyle mi diyorsunuz siz? Özgür Özel Kılıçdaroğlu ile oturup bir orta yol bulup Kılıçdaroğlu'nun da genel başkan olmasını kabul mü etmeliydi bu mutlak butlan sürecinde, geçici genel başkan olmasını?
0: Helin Hanım, tarihçiler derler ki tarihte dilek şart kipiyle konuşulmaz. Hani olsa olsa senaryoları çokça ve sonsuza dek konuşulabilir geçmiş olaylarla alakalı. Hani nasıl sonuç çıkaracağına dair de sonsuza dek önerme ortaya
1: Evet,
0: konulabilir.
1: olasılıklar çok.
0: Kanaatim şu yönde. Özgür Özel en azından bu süreçte daha az rencide olarak olmasını sağlayabilirdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Yani işte mezhebi nedeniyle yapılan böyle çok gayri ahlaki yorumlar, etnisiteyle alakalı yapılan gayri ahlaki yorumlar. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlığa gelmeden önce savunan ben ve hiçbir defa oy vermemiş çok seçmen gördüm. CHP içerisinde bir karışıklığa yol açma potansiyelinden dolayı değil. Hani yani çok bela altı vuruyorlar. Ahlakı bir yerde tutmak lazım. Hani bu
1: Yok,
0: mücadeleyi
1: ben
0: daha
1: onu
0: doğru
1: anladım da
0: yapmaları
1: şunun
0: lazım
1: için
0: diye
1: sordum. Şimdi
0: bir mağduriyet oluşmuş orada.
1: seçmen nabzı olarak ben size şunu sordum. Çünkü şimdi
0: Evet.
1: eğer ki bu ılımlı geçebilmesi için beklenti Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na ya tamam bir yargı böyle bir şey derse biz bunu sükunet içerisinde yürütelim. Siz de gelin genel başkanlığa oturun. Ama hani işte bunun itiraz süreci o su bu su o zamana kadar bekleyelim dediği takdirde. Şimdi siyaset seçmen için yapılıyor tabii bir yandan ülke için yapıldığı kadar. Dolayısıyla böyle bir şey denildiği takdirde seçmenden

0: bunun geri dönüşü ne olur diye ben bunu merak ediyorum. Neden? Kemal Kılıçdaroğlu hep nasıl eleştirilirdi? İşte 12 kez, 13 kez seçim kaybetti diye eleştirilirdi. Dolayısıyla o zaman seçmen bunu, böyle bir teklifi Özgür Özel'den gelen veya yumuşak karşılamasını seçmen kabul edebilir miydi? Bunu sindirebilir miydi? Yoksa seçmen de buna alıştırılabilir miydi?
1: Şu kanaatteyim, Sayın Özgür Özel deseydi ki gel her ne olursa olsun CHP'mizi birlikte koruyalım. Bunu birlikte bir beyanatla, bir önerme ortaya koyuyorum. Beyanatta, Sayın Kılıçdaroğlu'yla yaptığı bir beyanatta da açıklasaydı kamuoyunun önüne. Şimdi medya üzerinden biz bir iletişim kuruyor isek bu çok manipülasyona açık, yönlendirmeye açık bir ilişki olur. Ama biz yan yana gelip, ya evet bizim işte bazı arkadaşlarımız, sizin bazı arkadaşlarınız bir şeyler söylüyorlar halen. Geçmişte bir şeyler yaşanmış olabilir ama böyle bir şey olursa, velev ki olursa, çünkü şu denildiğini falan hatırlıyorum, işte hangi koşullardaydı Sayın Özgür Özel, maalesef işte böyle bir şey olursa bileklerimi keserim falan gibi bir şeyler söylediğini hatırlıyorum ben. Bazı canlı yayınlarda. Bunu gerçekleştirmiş olsaydı belki, bakın biz CHP'yi kurtarmak için, partimizi kurtarmak için tüm gerekli adımları attık. Fakat burada işte bu gerçekleşemedi deyip belki burada bir mağduriyet algısının oluşması gerçekleşebilirdi. Ama gördüğümüz kadarıyla hiç planlanmamış. Yani işte partiye polis gelecek mi? İşte bu tebliğ edilecek mi? O esnada genel merkezde mi durulacak? Ondan sonrasında meclise mi gidecek? İyi de olsa kötü de olsa kararından emin şekilde liderin adım atmasını bekliyor. Lider
0: Peki.
1: Pozisyonunda, lider imajında gördüğü kişiden seçmen. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nda, Sayın Özgür Özel'de gördüğümüz kadarıyla bunun olmadığı değerlendirilebilir. Ben baba ocağını terk etmeyeceğim dedi ya.
0: Evet.
1: Ya bunu demeyeceksiniz ya da dediyseniz oradan çıkmayacaksınız.
0: Peki. Peki, şimdi Yaşar Hoca da yayınımıza katıldı. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu. Yaşar Hocam merhabalar, hoş geldiniz. İyi bayramlar.
2: Hoş bulduk. İyi bayramlar. Elin Hanım, iyi bayramlar Yusuf Bey.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: İyi bayramlar.
0: Bu arada ben hem size hem Yusuf Bey'e de çok teşekkür ederim. Yani bayram günü o yoğunlukta gelen giden çoktur. Sizlerin de gideceğiniz yerler çoktur. Bizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız için, siyasetin bu yoğun gündeminde sizlerin kıymetli
1: İçeriden
0: yorumları...
1: İçeriden çocuk sesi gelmiyorsa problem yok bizim
0: hiç
1: için.
0: Hiç önemli değil. Bayram çocuklarla güzel diyoruz.
1: Kapıyı
0: siyaset de aslında
1: programı.
0: Bir anlamda ülkenin geleceğini de çocuklar için en doğru şekilde şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu sebeple gelsin sesleri. Ancak bizi mutlu eder o sesleri duymak. Şimdi Yaşar Hocam, sizinle hemen şöyle bir başlayalım. İkinci soruyu size yönelteyim ben. Biz Yusuf Bey ile başladık. Şimdi bugünün en sıcak gelişmelerinden biri neydi? CHP Parti Meclisi tüm üyelere bir tebligat gitmediği gerekçesiyle 1 Haziran günü toplanamayacağının bilgisi bugün öğle saatlerine doğru paylaşıldı. Yalnız benim dikkatimi çeken bir nokta var. Bugün Abdülkadir Selvi şöyle bir şey yazmış köşesinde Yaşar Hocam. Diyor ki Abdülkadir Bey, bana gelen bilgilere göre 1 Haziran'da parti meclisi toplantısı yapılmayacak. Şimdi bu karardan saatler önce, yani dün akşam saatlerinde bu gazeteye yazı verilmiş belli ki. Çünkü parti meclisinde Özgür Özel'i destekleyenler çoğunlukta. Kılıçdaroğlu önce parti yönetimini belirleyecek, MYK üyelerini atayacak diyor. Şimdi parti meclisi konusunda da Kılıçdaroğlu'nun bir başvurusu olmuştu. 38. kurultaydaki parti meclisi yerine bir önceki parti meclisi listesi kabul edilmişti. Daha birkaç gün önce. Dolayısıyla ben şunu sormak istiyorum Yaşar Hocam size. Acaba eski parti meclis listesinde de Özgür Özel yanlıları daha yüksek sayıda acaba olabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Yoksa daha önceki parti meclisi büyük çoğunlukta Kemal Kılıçdaroğlu'na sadık isimlerden mi acaba oluşuyor?
2: Elin Hanım, yani bugünkü bütün bu kadroların Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmalarının imkanını tanıyan 13 yıllık genel başkanlığı döneminde Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla ne siz ne biz çok kolayca kimin hangi safa nasıl geçeceğini kestirmekte zorlanırız. Kolay değil bu. Öylesine, çünkü ortada bir fikri ayrılık yok. Bir siyaset yapma biçimine ilişkin birbirlerinden farklılaşan herhangi bir şey yok. Bütün mesele aslında koltuk kavgası. Yani geriye dönüp bakıldığında buradan neşet etti, buradan gelişti ve daha sonra da adliye koridorlarına yansıdı. Birbirlerinin açığını aramalar, şikayetler, itiraflar,

0: kanıtlar, tanıklıklar hepsi CHP'nin içerisinden doğdu ve beslendi. Şimdi dolayısıyla bu geldiğimiz noktadaki temel ayrışma ve giderek bunun bir gerilim noktasına taşınması, ortada sonuçta bir yargı sürecine taşınmış çok ciddi iddialarla isimlerin dolaşması, kimin kime nasıl rüşvet verdiği, hangi para akışının sağlandığı, bütün bunlara ilişkin deliller, tanıklıklar hem gerilimi arttırıyor hem de bu saflaşmada kimin hangi tarafa geçeceği konusunda da kolayca kestirimde bulunamıyorsunuz. Kimin acaba ne kadar bu denklemlerin içinde ismi geçiyor, geçecek bundan sonrası için? Yani Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü açıklayacağım bazı gerçekleri dediğinin içinde neler saklı? Sadece bir anlayış açısından mı açıklayacak? Partinin arınması, kendi deyimiyle işte yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ilişkin atacağı adımların somut bir yol haritasını mı çizecek? Yoksa burada daha önce pek duymadığımız bir takım yeni bilgiler mi aktaracak? Bütün bunlar sonuç itibariyle bugün geldiğimiz noktadaki CHP içindeki bu gerilimin, bu çatışmanın, adeta bu savaş halinin, bu koltuk savaşının, mücadelesinin seyrini belirliyor. Parti meclisinde şimdi düşünün, Özgür Özel, yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğunda Cumhurbaşkanlığı seçiminde milletvekili sürecinde olamadığı süreçte bütün o temsilini Kemal Kılıçdaroğlu'nun temsilini sağlayan Özgür Özel'di. Yani A takımının A'sıydı. Yani meclisteki Kemal Kılıçdaroğlu oydu. Nitekim peşinden gözyaşı döken, seçimi kaybedince Kemal Bey'in arkasından istifa çağrıları yükselince bunlara göğüs gererek bu istifa çağrıları yapanların kazığın altından kendi deyimiyle AKP çıkar diyen Özgür Özel'di. Sonra ne oldu? Nasıl bir saflaşma içinde yer değiştirdi de Ekrem İmamoğlu'yla ayrılmaz bir bütünlüğe dönüştü? Dolayısıyla bütün bunlar CHP içerisindeki kişisel çıkarların, bunların giderek birbirlerinin açığını arayan yöntemin birer ürüne dönüştü. Ben tabii Kemal Bey'in parti meclisini toplamak sonuç itibariyle her şey çok normal. Yani mahkeme kararıyla genel başkanlığa döndüm, bıraktığın yerden ve bıraktığım ekiplerle devam ederim gibi bir rahatlık içerisinde olabileceğini değerlendirmiyorum. Öyle düşünüyorsa ki öyle düşünmüyordur muhtemelen. Yanlış yapar. Çok zorlu bir sürecin içinde hiç kuşkusuz. Kimi nereden nasıl ayıklayacak? Kimi kendisine yakın görecek? Kimi karşısında görecek? Bunlarla ilgili yani bugüne kadar belirlenmiş belli sayılarla kendisine destek olanları sıralayabiliriz ama bu her an değişebilir. Her an değişebilir. Bunu ifade etmeliyim. Çok keskinleşmiş, kemikleşmiş bir karşıtlıklar oluşmuştur iki taraf açısından. Ne yapsanız Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel denkleminden kopmayacaklar bellidir. Kemal Bey'in yanında sonuna kadar yer alacaklar da bellidir. Ya arada kalanlar ya geçişler, bütün bunlar bu yakın süre içerisinde daha da netleşecek her geçen gün. Dolayısıyla Kemal Bey olabildiğince zamana ihtiyacı olduğu için uzatmaya çalışacak. Yola çıkarken iddia ettiği şey ben partiye yeni bir ruh getirmeye, arınmaya, eski kodlarına döndürmeye, bugüne kadar hiç eleştirilmeyen CHP'nin konusu ahlaki konulardı ama bugün bu konuda büyük bir eleştiri, o da buradan temizlemeye ve arınmaya geleceğim. Yani özetle şu, Kemal Bey parti içerisinde başta kendisinin yenildiği kurultay olmak üzere rüşvetin, yolsuzlukların yapıldığını, bir takım ahlaksızlıkların yapıldığına inanıyor. Dolayısıyla bunun şimdi mevzisini oluşturuyor, bunun cephesini oluşturuyor. Buradan yola çıkacak. Ama bununla birlikte başta da söyleyeyim, bu sadece yolsuzlukların olduğuna dair bir söylem üstünlüğüyle galip gelmesinin de kolay olmadığı kanaatindeyim. Öylesine büyük bir algı oluşmuş ki baştan beri oluşturuldu ki Özgür Özel ve ekibiyle hiçbir şekilde hiçbir şeye inanmayan bir kitle var. Ve dolayısıyla yani
1: Peki
0: istediğiniz
1: hiçbir
0: kadar
1: şeye
0: yok.
1: inanmayan o kitlenin hiçbir şeye inanmamasının altında sizce hangi sebep var? Yani bu hiçbir şeye inanmayan
0: Şu var.
1: CHP'nin kemik kitlesi mi? Eğer bu arada kemik kitlesiyse bu da Kemal Bey için ayrı bir sorun. Eğer ki bir parti kurulursa, doğru, Özgür Özel her ne kadar dün hayır kurmayacağız, baba ocağındayız dese de bu iş oraya doğru gidiyor. O zaman kemik kitlesini alır giderse Kılıçdaroğlu'na ne kalacak? O da öyle bir durum da söz konusu Yaşar Hocam. Neden o kitle ikna edilemiyor sizce?
0: Evet. O sebebi şu. Yani sonuçta yıllardır iktidar olamamanın, başarılı olamamanın, merkezde yerelde istedikleri sonuçları alamamanın bir kitlesi bunlar. Dolayısıyla iktidar istiyorlar. İlk defa kendilerine buna inandırdılar. Uh-huh. Yerel seçimlerde aldıkları yüksek oy oranıyla iktidarı da devralacaklarını, cumhurbaşkanını kazanacaklarını inandırdılar kendilerini. Şu anda dolayısıyla onlardaki bu körlük, isterse de ister istemez duymak, işitmek istemedikleri şey, sonuçta bu yakaladığımız başarıyı sonuna kadar götürmeliyiz her ne olursa olsun. Dolayısıyla Özgür Özel ve ekibi de şu dili hakim kıldı, tam da istedikleri şeyler söylendi. Bunların hiçbirinin gerçekle ilgisi yok. Her şey, biz başarı yakaladık, adayımız kaç seçim kazandı ve dolayısıyla siyasi olarak üstümüze geliniyor. Hı hı. Bundan dolayı oluyor her şey. Buna inanmış bir kitleyi şimdi siz buradan, yok kardeşim bunun hükümetle falan bir ilgisi yok, sonuçta her şey CHP içinden doğdu. Bütün bu yolsuzluklar, iddialar, tanıklıklar, pişmanlıklar, itiraflar hepsi CHP içinden doğdu gerçeğini kabul ettirebilmeniz için ilave bir şeye daha ihtiyacınız var. O da şudur. Başarı mı istiyorsunuz? O başarıyı bu ekiple değil kardeşim, benim kuracağım yol haritasıyla ve hedefle başarabilirsiniz. Ben Kemal Bey'in bu noktada kongreyi olabildiğince uzatarak ve bir kongreden bir genel başkan çıkartarak, bu kendisi olmayacağı kanaatindeyim. Şöyle,
1: kendisine çok özür diliyorum Yaşar Hocam. Kendisine dün sorulduğunda, ben bilmeyen, takip edemeyen, bayramın ilk günüydü, izleyicilerimiz için söyleyeyim. Evet. Kendisine soruldu aday olup olmayacağı. Aday olmayacağım demedi ama diyor ki kurultayın önünü bir açalım, aday olup olmayacağım o zaman belli olur diyor. Tamamen bunu kesip atmadı ama ben eski adaylıkları döneminde hatırlıyorum. Atmaz. Ne diyordu kendisi? Ben hiçbir zaman kendim aday olmadım ki. Hep bana arkadaşlarım teklif etti. Tabii. Şimdi Kemal Bey'in böyle de bir aslında alışkanlık durumu da söz konusu ama adaylığın kapısını da kapatmıyor. Yani ben olmayacağım da demiyor. Belli ki olmak da istiyor. Ben öyle anladım. Bilmiyorum, ne dersiniz?
0: Yani bunun tersi de mümkündür. Bu noktada da biz onun kesin bir buna ilişkin cümle kurmasını beklememeliyiz. Zorlu bir sürece giriyor. İşi çok zor. Dolayısıyla ben o genel, daha doğrusu kurultaya yürüyecek süreci çok iyi yönetebilirse, hukuk ve siyaseten elde edebileceği imkanları çok iyi kullanırsa, hı hı, istediği şekilde o arınma dediği süreci kanıtlarıyla, delilleriyle hem yargı süreci işlerken hem de kendisinin de partisinde kurabileceği bir ekiple bunu ortaya koyarak, hı hı, sürdürebilirse, sonuçta kurultayda kendisi olur ya da olmaz. Ben olmayacak kanaatindeyim. Şöyle takdim edecektir. Ben sonuçta size ne söylüyordum başından beri, beni dinlemediler. Gemiyi ben sağlam limana çekeyim dedim. Hı hı. Güvenli limana çekeyim dedim. Benim istediğim buydu işte. Temiz kadrolar istiyordum. İşte çıkartacağım bu pırıl pırıl tertemiz insan bunu sağlayacaktır. Ama bu yetmez. Bence daha etkin olanı, o zaman belki adaylığı bile düşünebilir de, asıl bununla eş zamanlı şunu duyuracak. Başarı istiyorsunuz değil mi? Başarı ya, o kadar kitlendiniz ki hiçbir şey gözünüz görmüyor. Kitleye hitap ediyorum şu anda. Hı hı. Dolayısıyla hırsızlık, yolsuzluk, bunlar bile sizi çok fazla ilgilendirmez hale geldi maalesef. Dolayısıyla ilgilenin bununla ama başarıyı da ben sizin önünüze koyuyorum. Onu da Mansur Yavaş'la sağlayacağım. Adayım odur diyecektir.
1: Bir dakika. Mansur Yavaş adayım odur derken Cumhurbaşkanı adaylığı için diyorsunuz. Parti genel başkanlığı için de Oğuz Kansalıcı'nın da ismi geçiyor. Duymuşsunuzdur. Bilmiyorum, ihtimal var mı?
0: Önemli değil. Tabii biliyorum. O ihtimal de var. Ama yani yine söylüyorum. Burada kurultay genel başkanlığı adaylığından daha önemli olan, beraberinde partinin bu beklentiyi çok üst düzeyde tutan kitlelere bir başarı yolu, bir seçim sürecine ilişkin bir yol haritasında inşa etmesi gerekiyor.
1: Mansur Bey kabul eder mi böyle bir durumda sizce Yaşar Hocam? Çünkü verilen mutlak butlan
0: kararına... Mansur Bey kazanabileceği bir kazanabileceği bir seçimi Cumhurbaşkanlığı adaylığını reddetmesi bence mümkün değil. Niye kabul etmesin? Bugüne kadar her zaman daha serin davranan oydu. Kemal Bey'e daha yakın duran oydu. Unutmayın, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama kararı çıkmadan önce bir sandık koydular, şiddetle karşı çıktılar. Kemal Bey de Mansur Yavaş'ta. Dediler ki bu ön seçim bir kere partimizin tüzüğüyle önündeki tarif edilen ön seçim değil. Niye şimdi aday dayatıyorsunuz? Niye şimdiden bunu seçiyorsunuz? Bu cümleler, bu refleksler Mansur Yavaş'ın, ki o dönem yine hatırlayın, bugün bile belki öyledir. Anketlerde Mansur Yavaş daha önde çıkıyor diye bir başlık sürekli öndeydi. Sonuç itibariyle Ankara'da ben %60'la kazandım. Eğer bir adaylık söz konusuydu, o aralarda çok konuşmayan Mansur Yavaş konuşmaya başlamıştı. İkinci kurultayını hatırlayın, ilk defa çıktı, büyük bir sistemde bulundu parti yönetimine. Bu kırılmaların giderek derinleşeceği bir dönemde
1: Peki.
0: savcılıktan tutuklama kararı gelince ister istemez hepsi o aşamada, o akut durumda, o iklimde kenetlenmek zorundaydılar ve gittiler karşı çıktıkları sandığa oy attılar, hem Kemal Bey hem Mansur Yavaş, ama üzerinden çok şey geçti. Şimdi iş yeniden tazeleniyor ve dolayısıyla bu mümkündür. Ben bunları söylerken, yani CHP içerisindeki bu gözü karalığın, bu kör iyimserliğin, bu yolsuzlukların üzerine ya acaba bir soru işareti oluşturarak, acaba bunlar olmuş mudur? Ya şunlara bir bakalım, şu hakikati bir anlamaya çalışalım. Arayışının olmamasının sebebini burada görüyorum.
1: Peki.
0: Yani bu yani şu aşamada istenilen şey şudur. Kemal Bey diyor ki bu hakikat ortaya çıksın. Özgür Özel, böyle bir hakikat yoktur. Hiçbir şekilde bunların hiçbiri olmamıştır. Varsa da yokmuş gibi sayacağız. Yaklaşımı arasında büyük bir saflaşma
1: Peki.
0: oluşmuş durumda. Bakalım nasıl bir tablo çıkacak.
1: Hocam, bu arada sizin tabloya bir tablo ekleyeyim o zaman ben, söylediklerinizden hareketle.
0: Ekleyin.
1: Eğer ki Özgür Özel CHP'den ayrılmak durumundan, ki şöyle diyenler de var, aslında ihraç edilmeyi bekliyor kendisi. Çünkü mağdur duruma düşerse bu sefer oylarını arttırabilir diye söyleyenler de var. O zaman kendisi yeni bir parti kurarsa, ki bu süreçte kendisini gidip ziyaret edip mutlak butlan kararından sonra Mansur Yavaş'ın da destek verdiğini düşünecek olursak, o zaman yarın öbür gün bir de şöyle bir tablo ortaya çıkmasın. Eski CHP ile yeni CHP ittifak yapıp ortak bir Mansur Yavaş adayı çıkarmış olmasınlar sonrası için. Yani Özgür Özel'in kuracağı parti ile var olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu parti. Yani ayrılıp da sonra bir ittifak oluşma gibi bir ihtimal olur mu sizce? Çok kısa cevabını alayım. Yusuf Bey'i çok beklettim.
0: Yani Mayıs 2028 resmi tarihidir Cumhurbaşkanlığı seçiminin. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olabilmesi için meclisin 360'la seçim geneleme kararı alması gerekir. Ben bunun olacağını değerlendiriyorum. Dolayısıyla en yakın, yani en ileri Mayıs değil de Nisan 2028 bile olsa seçim yenileme, sürenin çok uzun olmadığını ifade etmeliyim. Sizin söylediğiniz daha uzun soluklu bir süreye ihtiyaç var. Yani Kemal Bey partiyi arındıracak, onlar ayrılmak zorunda kalacak, parti kuracaklar, dolayısıyla yol alacaklar, ardından adaylık süreçleri tamamlanacak ve tekrar tabakat sağlayacaklar. Bunu biraz zor görüyorum ama yani neyin imkansız olduğunu söylediysek de neler olmuyor ki, hem iç
1: Peki.
0: siyasette hem de küresel siyasette.
1: Peki.
0: Bunu da unutmamak gerekir. Dolayısıyla ben de not ettim. Helin Hanım'ın da böyle bir tablosu
1: Peki,
0: vardı,
1: bakalım
0: hatırlatmıştı diye.
1: neler göreceğiz hocam önümüzdeki
0: Tamam.
1: süreçte. Şimdi Yusuf
0: Göreceğiz.
1: Bey, sizinle devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmaması meselesi. Kurultayın önünü bir açalım. Aday olup olmayacağım o zaman belli olur dedi. Hiçbir zaman aslında böyle çok net olacağım olmayacağım demez Kemal Bey. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde de kim aday olacak diye sorulduğunda kazanacak olan aday kişi aday olacak diyordu. Sonrasında kendi aday oldu. Şimdi siz Kemal Bey'in tekrar aday olabilme ihtimalini görüyor musunuz Yusuf Bey? Bir de hani aday hadi oldu oldu. Burada seçmene bir şey vaat etmek gerekiyor. Seçmene ne vaat edecek? Vaat edebileceği bir şey var mı? Yoksa başka isimler de dile getirilirken önümüzdeki süreçte Kemal Bey'in acaba genel başkanlık için aday anlamında başka bir favorisi olabilir mi?
2: Helin Hanım, daha önceki kurultaylarda CHP genel başkan adayları ne vaat ettiyse bu seçim ya bu kongrede de kurultayda da aynı şey vaat edilebilir. geçtiğimiz vaatlerinden aklımızda kalan ne yok. Tamam, şu anda da aslına bakarsak Erdoğan karşıtı, iktidar ile ilgili umut, diğerlerini parti içi işte mücadeleye dair birkaç atıf kafi, yeterlidir. Ben Yaşar Hocama katılarak sürecin belli bir oranda yayılarak yani acele etmeden hızlı davranacaktır Sayın Kılıçdaroğlu ve dolayısıyla sindire sindire belki de yani böyle karşı tarafı da her attığı veya atmadığı adım saniyede sinirlendirdiğini, sinir katsayısını arttırdığını falan da bilerek tadını çıkara çıkara, çünkü çok uzun zaman hain Kemal söylemiyle işte farklı ithamlarla, sıfatlarla falan anıldığı çok çekti kenardayken. Kanaatimce şu anda bu pozisyondayken de tadını çıkartacaktır. Ama parti için bu meselenin gördüğümüz kadarıyla seçmene yansıması olumsuz oluyor. CHP veya Sayın Özgür Özel bunun kararını vermeli. Müphemiyet sürekli negatif işler diyor. Ali Saydam'dan defaten duyduğumuz bir söz bu. Eğer ki bir yerde bir müphemiyet varsa, bilinmezlik varsa bu negatif işler tüm taraflara. Şu an davul kimlerinde, tokmak kimlerinde belli değil. CHP Genel Merkezi'ni mi muhatap almam lazım, parti meclisini mi belli değil. Kılıçdaroğlu tarafına mı gideceğim, öteki tarafa mı gideceğim belli değil. Şimdi lider ile ilgili bakınız beklentiyi eğer ki karşılayamazsanız Türkiye seçmenin 15 yıldır baktığımız tüm verilerde gördüğümüz şey, Türkiye seçmenin oy verme davranışını belirleyen en güçlü faktör lider. Lidere inanıyor Türkiye seçmeni. Duygusal bir seçmenimiz var. Duygusuyla daha güçlü hareket eden bir
1: Bir dakika,
2: seçmenimiz
1: hemen
2: var ve
1: şurada
2: daha
1: araya gireyim.
2: sonrasında
1: Duygusal bir seçmenimiz var dediniz ya Yusuf Bey. Hafta sonundan bu yana olanlar üzerinden, şimdi bu dediğinizi ben pek çok kişide de duydum. Duygusal bir seçmenimiz var. Pazar günü yaşananlar seçmeni etkilemiş olabilir. Dolayısıyla arada olarak size sormak isterim. Yaşananlar üzerine bir çalışma
2: Tamam.
1: başlattınız mı? Çalışma başlattıysanız,
2: Bitirdik.
1: ya bitti mi? Hangi
2: Hemen
1: tarihleri
2: rapor,
1: baz
2: arz
1: aldınız?
2: edeyim.
1: Hangi tarihleri baz
2: Şöyle
1: aldınız?
2: 20 biz televizyonda gördüğümüz esnada mutlak mutlak kararı çıktı diye o esnada bir veri toplamaya başladık. 21-22 Mayıs tarihlerinde kamuoyuna yansıyan bir çalışmaydı bu. 1100 Türkiye temsili katılımcıyla 3 soru yönelttik. Daha bu karar ilk çıktığı anda CHP kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? %52, %51,9 yuvarlayarak söyledim. %52 doğru buluyorum diyor ve %48 de yanlış buluyorum şeklinde bir değerlendirmede bulunuyor. Bu bize şunu gösteriyor.
1: Seçmen
2: Mesele
1: bazlı, özür diliyorum,
2: tamamen
1: parti bazlı
2: hemen parti bazlı kısmında da şey
1: baktığınızda.
2: yapayım, özür dilerim, kırılımı
1: Estağfurullah.
2: buradaydı. Şöyle tamamen mevzunun siyasallaştığı ile ilgili bir değerlendirmeyi gözler önüne seriyor burada. AK Parti'nin %92'si, MHP'nin %97'si ben bunu doğru buluyorum diyor
1: Tamam.
2: iken, CHP'nin 98'i, İYİ Parti'nin de 92'si ben bunu yanlış buluyorum diyor. Burada %52 belki de oluşturan neden, yaklaşık her dört dem seçmeninden birisi ben doğru buluyorum şeklinde bir değerlendirme yapıyor.
1: Dem
2: Dem
1: seçmeninden.
2: seçmeninin de evet, dem seçmeninin ise ya birçoğunda %20'ye 80 veya 25'e 75 şeklinde değerlendirmesini yaptığını görüyoruz. Fakat bize söylenen şey, seçmenin söylediği şey şu: ben bunu siyasal olarak değerlendiriyorum. Artık bu mevzu benim için siyasallaşmıştır. Siyasal olarak değerlendiriyordan kastım o. Bu mutlak butlan kararını şu anda Cumhur İttifakı seçmeni, iktidara yakın seçmen tam olarak ve net olarak diyor ki bu yani CHP'lerin kendi içerisindeki bir mevzudur. Gördüğümüz kadarıyla CHP tarafında da anlamlı veya işte muhalefet tarafındaki anlamlı bir kesimde ben bunu yanlış buluyorum. Çünkü bu iktidarın yargı eliyle bize yaptığı bir operasyondur. Eğer ki Helin Hanım, burada CHP Genel Merkezi bunun bir iktidar operasyonu olduğu ile ilgili bir algıyı geniş halk kitlelerine yayabilse, buna ikna edebilseydi, ya biz birçok yerde Türkiye seçmeninin demokrasiye, kendi iradesine yönelik atılan veya yapılan müdahaleye net tepki gösterdiğini gördük. Bakınız, Yani şimdi çok geçmişe dair şey yani şey atıf yapmak istemiyorum ama birçok alınan kararı biz seçmene sorduğumuzda Cumhur İttifakı seçmeninin dahi ben bu konuyu doğru bulmuyorum dediğini gördük. Burada böyle olmamalı dediğini gördük. Veya tam tersi. İkinci soruda sizce bu karar hukuki mi, siyasi mi diye sorduk. Hukuki diyen oranının %50,2, siyasi diyen oranının %35,2 ve her ikisi de diyen oranın ise %14,6 olduğunu gördük. Şimdi mutlak mutlak kararı sonrası CHP yönetimi sizce nasıl hareket etmeli sorusuna ise %49,2 karara uymalı diyor. %35,6 olağanüstü kurultaya gitmeli ve hukuki mücadele vermeli diyen oranın ise %15,2 olarak gerçekleştiğini gördük. Pelin Hanım, Yaşar Hocam, burada ben belki de daha anlamlı bir veriyi, daha sıcak veriyi. Mayıs ayı sosyometremiz bitti. Maalesef Arefe günü rapor çıktı. İşte analizlerimiz, raporlarımız ve kitaplaşması bayram sonrasına çıkacak. Fakat gelin ben arkadaşlarımdan da aldığım müsaadeyle 3 tane veriyi isterseniz daha henüz sosyometre çıkmadan sizler aracılığıyla Türkiye kamuoyuyla
1: Buyurun
2: paylaşayım.
1: lütfen.
2: Şimdi Mart 2025'te Sayın İmamoğlu'na bir operasyon düzenlendi. Ve o esnada 25, özür dilerim, 29 olan CHP oyunun 6 puan tepki oyuyla burada bir mağduriyet vardır diye oyunun rengini değiştiren seçmenin hareketleriyle, iradesiyle 29'dan 35'e çıktığını görmüştük biz. Peki geçtiğimiz ay içerisinde yaptığımız çalışmada 30,3 olan CHP oyunun şu anda son yaptığımız sosyometrede kaç çıktığına bakalım. 30,3 olan CHP oyu şu anda 28,6'ya gerilemiş. Aslında müphemiyet negatif işlemiş. Çift başlılık negatif işlemiş. Mağduriyet tarafını çalıştırmak için atılan adımlar gördüğümüz kadarıyla güven erozyonuna sebep olmuş. Devleti yönetecek kadrolar bu şekilde olmamalı. Burada bir mağduriyet yoku gördüğümüz kadarıyla vatandaş satın almış. Çünkü şunu da değerlendirelim. Yaşar Hocam meydanları iyi bilir. Meydanlardaki kalabalığın ne dediğini iyi anlar, iyi okur. Peki Saraçhane'deki kalabalıkla CHP Genel Merkezi önündeki kalabalık aynı mıydı? Heyecan aynı mıydı? Bir değerlendirmekte fayda var bunun. Dedim, şimdi iki veri daha paylaşayım. Ve 34,4 olan AK Parti oyunun ise bu ay 34,7 olduğunu gördük. Aslında hata payı içerisinde belki de bir değerlendirme oynama olduğu değerlendirilebilir. Peki iki veri daha. Sizce Butlan kararından sonra CHP'de bir ayrışma olur mu diye sorduk. Seçmenin %63'ü Butlan kararı sonrası CHP'de bir ayrışma olacağını değerlendiriyor. CHP'lilerin %43,3'ü bence bu Butlan kararı sonrası CHP'de bir ayrılık olacak diyor. Ayrılık olsun istemiyor olabilir fakat
1: Olacağı
2: Anadolu
1: söyleniyor.
2: seçmeni o kadar ferasetli ki, o kadar yani derin bir analiz kabiliyeti var ki burada CHP'lerin dahi bu anlamda bu yorum yaptığını görüyoruz. Son veriyi de paylaşayım sizlerle. Sizce CHP'de ayrışma yaşanması durumunda yeni bir parti kurulmalı mı diye sorduğumuzda ise %51,9 evet kurulmalı diyor. CHP'de bir ayrışma yaşanması durumunda ki CHP'de bir ayrışmanın yaşanacağını düşünüyor seçmen.
1: Çok
2: Peki
1: özür
2: bu
1: dileyerek
2: halde
1: araya
2: bir parti
1: gireyim Yusuf Bey.
2: kurmalı mı
1: Doğru
2: dediğimizde
1: anlayabilmek için %51'i CHP'li seçmenin %51'i mi yeni parti kurulmalı diyor? Yoksa tüm ankete katılan tüm seçmen
2: tüm seçmenin
1: %51'i yeni bir parti kurulmalı
2: %51,9'u
1: CHP içinden diyor.
2: aynen %51,9'u tüm seçmenin diyor ki bizce yeni bir parti kurulmalı. CHP'li seçmenin ise %47,9'lu bir yeni parti kurulmasıyla alakalı kanaatini ifade ediyor. Şimdi burada CHP'den ayrılmasıyla ilgili ihtimale bu en son ihtimal diyor Sayın Özgür Özel. Kanaatimce o en son ihtimal Sayın Özgür Özel için en kötü ihtimaldir. Yılan hikayesine dönüşmüş. Hani yılan hikayesinde Hena Hanım diyor ya, ben de bu evlat acısı, sen de bu kuyruk acısı olduğu müddetçe bizim yan yana gelmemiz çok mümkün değil, dost olmamız daha mümkün değildir diye. Bir yılan hikayesi var gibi gözüküyor CHP'nin içerisinde. Şu anda belki de Özgür Özel için yapılacak en güçlü hareket atını denize sürmesidir. Lider olduğunu göstermesi, lider gibi hareket etmesi, yürüyün arkadaşlar diye birçok ben
1: Peki.
2: grup toplantısını bitirdiğini gördüm. O zaman diyecek ki şimdi yürüyün arkadaşlar ve ilerleyecek.
1: Peki. Şimdi Yaşar Hocam, ben biraz aslında şuna da sizinle bakalım istiyorum. Çok da fazla sürem kalmadı değil mi arkadaşlar? 4-5 dakikamız var. Dün genel merkez önünde bir araba polemiği de yaşandı. İki araç konuldu. İşte birinin plakasına Aziz İhsan Aktaş yazıldı. Bir diğerine itirafçı olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ismi yazıldı. Sonrasında işte karşılıklı açıklamalar geldi. Neticede Kemal Kılıçdaroğlu tarafı dedi ki ya biz tamam bu arabaları sembolik olarak oraya koyduk dedi. İşte Aziz İhsan Aktaş'la Özkan Yalım'la ilgisi yok diyor sözcüsü Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, ama diyor ki iki araç seçtik, riski göstermek için biz sergilemek istedik ifadesini kullandı. Özgür Özel tarafı da dedi ki bu araçlardan bir tanesi dedi Kemal Bey zamanında alınmış, Kemal Bey tarafından kullanılmış dedi. Bir diğeri için Özgür Özel tarafından kullanıldığını söyledi. Ama asıl orada dikkat çeken bir nokta vardı. Özgür Karabat'ın açıklamasında diyor ki bu iftirayı attıkları için şimdi ilk kez açıklamak zorundayım dedi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na Aziz İhsan Aktaş tarafından bir araç verildiğini filan falan iddia etti. Bunun da Erdoğan Toprak tarafından götürüldüğünü söyledi. Erdoğan Toprak bunu yalanladı. Onu da söyleyelim. Ben Aziz İhsan Aktaş'ı filan tanımıyorum. Nasıl araç almış olup da götürebilirim dedi. Ama nihayetinde asıl dikkat çeken nokta Özgür Karabat'ın şu cümlesi. Bence oldukça çarpıcı bir cümle. Diyor ki bir daha böyle seviyesiz görüntüler görmemek ümidiyle söylüyorum. Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın. Şimdi bu cümle çok etkili bir cümle olarak geldi bana. Bir uyarıda bulunuyor. Şimdi bu uyarıya rağmen taş atılmaya devam edilir mi? Yoksa çok mu cam kırılacak? Yani bu altı boş bir uyarı mıdır? Önümüzdeki süreçte az önce sizin de açık aramalar gibi bir ifadeniz olmuştu taraflar arasında. Bu açık arama polemiği daha sürecek mi? Yoksa bir noktada sükunete bağlanır mı? Son 3-4 dakikamız.
0: Yani bu yani daha da öteye götüreceği anlaşılıyor. Çünkü sonuç itibariyle buradan bir net sonuç çıkartabilmek için, çünkü şöyle bir kulvardan çıkış yaptı Kemal Bey. Yani benim bu tekrar partiye gelişimin ana sebebi mahkemede bunu onaylamıştır. Yani delegenin iradesi sakatlanmıştır. Para, pul, bir takım menfaat sağlanarak işin rengi değişmiştir. Bu aynı zamanda belediyelerdeki sürdürülen soruşturmalar ve yargılamalarla da bütünleştirildiğinde yani burada bir yolsuzluğun olduğuna inanıyorum ve bunun mücadelesi için buradayım. Şimdi bu kolay bir şey değil. Yine söylüyorum yani açık aramaya devam edecekler kuşkusuz. Siz misiniz bunu yapmaya çalışan? Sen de şunu yapmıştın. Sen de bunu etmiştin. O onun, bu bunun açığını aramaya devam edecek. Böyle görülüyor. İşte bu CHP içerisinde. Yani bir partide fikri bütünlük esastır ama bazen de fikirlerin yenilenmesi, çeşitlenmesi ve daha ileriye götürülmesi konusunda fikir geliştirilmesi de siyasi partilerden beklenen davranıştır. Bu da yine ayrışmayı değil, bütünleşmeye de imkan tanır. Kurultaylar da bunun çok doğru adresleridir. Bunların hiçbiri olmadığı gibi bugün bu birbirlerine karşı bu denli giderek hakaretlerin dozunun arttığı bir saflaşmayı belirleyenin en ufak bir yerinde fikir yok. Hepsi birlikteydiler tezkerelere hayır oyu verirken. Hepsi birlikteydiler Türkiye'nin büyük mücadele verirken aldıkları onlardan beklenen pozisyonu bir türlü ortaya koyamayışları. Birlikte yaptılar bunu. Başarıysa birlikte, başarısızlıkla birlikte yaptılar bunu. Sonuçta yani bugün Özgür Özel'in yoğun yağış altında ıslanarak vermeye çalıştığı görüntü, tomaların üstüne çıkarak yumrukla elini kaldırışı sonuçta bir algı çalışması. Yani bir devrimci bir fikir mi ortaya attınız? Nedir sizin iddianız? Neyi savunuyorsunuz? Yani yolsuzlukları yaptınız, yapmadınız tartışması. Buradan mı doğacak büyük bir kahramanlık öyküsü? Bu çıkmayacak. Daha fazla yıpranacaklar. Daha kötüye gidecek işler. Dolayısıyla o herkes kendi işte tavanının camını düşünsün. Kim kime taş atacak? Birbirlerine mesaj veriyorlar açıkçası. Ama ben Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinden herhangi bir noktada başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonuçta herkesin çok açık bir şekilde yani teslim ettiği noktasında Özellikle bu konularda genel başkanlığı döneminde de ben hatırlıyorum birkaç belediye başkanının bu tür soruşturmalar ve iddialar ortaya çıkınca üyeliklerin askıya alınması, aklanarak görevlerine devam etmesi konusunda da irade göstermiş bir genel
1: Peki.
0: başkanlık dönemi var. Dolayısıyla bugün bu bir anlamda daha ileriye gitmeyin, biz de bir şeyler yaparız mesajı gibi anlaşılıyor. Çok açık. Bu arada yani Yusuf Bey'e burada bir şey söylemek isterim. Tam da herkesin bir şekilde aydınlanma arayışı içerisinde olduğu bir dönemde bir saha çalışmasını bizimle paylaşmış oldu. Bu çok kıymetli. Evet, yani her şeye rağmen CHP seçmeni hala bu yolsuzluklar konusunda bir acabayı bile üretmiyor mu zihninde? Ya şu hakikati anlamaya çalışalım demiyor mu diye sorduğumuzda
1: Peki.
0: elbette bu konuda bir çözülme emaresini görüyorum. %28,6 bunun ifadesi. Evet, Yusuf Bey'in de dediği gibi yani düşünün Gürsel Tekin de bir mahkeme kararıyla göreve atanmıştı. Yeri göğü inleten büyük bir kitle vardı o dönem. Giderek azalıyor
1: Peki.
0: kitle. İşte Ankara'da genel merkezde partinin bu tutulan kararına aynı oranda büyük bir kitlesellik oluşturulamadı. Her türlü
1: Peki.
0: çabaya rağmen yağmurda ıslanma görüntülerini vermelerine rağmen.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
0: Rica ederim.
1: Profesör Doktor Yaşar Hacı Salioğlu ve arada Sorvay Genel Müdürü Yusuf Akın'la. Yusuf Bey, aynı zamanda saha çalışmalarınızı bizimle paylaştığınız, erken paylaşmanız sebebiyle arkadaşlarınızın gösterdiği anlayışa da teşekkür ederim. Onu da belirtmiş olayım. Onların da hakkını teslim edelim. Bir kez daha bayramınızı kutluyorum. Çok çok sağ olun. Yaşar Hoca'yı ve
0: Sağ
1: Yusuf Bey'i uğurlayalım. Biz de artık bu saat dilimine noktayı koyalım. Ama biraz soluklanalım. Saat başı yine buradayız.
3: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi?

0: günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Vur vur!
7: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
8: Uf baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
7: Sağ ol. Tamam.
9: Baba.
8: He oğlum.
9: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
8: Etmez miyim oğlum? Ver.
9: Ne yaptın baba?
8: Ne?
9: Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
10: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
11: Zehra Güneş.
12: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
11: Tüm gözler onun üzerinde.
12: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
11: Bravo Zehra.
13: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
14: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
15: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan. Hemen şöyle bir Ankara'ya dönerek başlayalım bu saate. Bayramın ikinci günündeyiz. Sabahtan bu yana bayramlaşmalar var biliyorsunuz. Bu bayram siyasi gündemin, CHP gündeminin hararetinde geçiyor. O yüzden CHP genel merkezindeydi gün boyu Emre Ayaz. Hala orada. Şimdi ben Emre'ye iki soruyla sözü vereceğim, bırakacağım. Emre merhabalar bir kez daha. Artık tamam mıdır, bitti mi bayramlaşmalar diyebiliriz. Kimler geldi, kimler gitti bizimle paylaş, ama bunun yanı sıra şimdi CHP'de bir de parti PM toplantısı vardı. O toplantının da ertelendiği, ileri bir tarihe ertelendiği haberi gelmişti. O toplantının neden ertelendiğine dair açıklamada neler söyleniyor?
1: Helin Aslan, öncelikle sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Sabah konutunun önünde bayramlaşan bir isim vardı. O dönemin önemli isimlerinden Gürsel Tekin. Konutun önünde Kemal Kılıçdaroğlu'yla bayramlaştı. Ardından dakikalar önce de genel merkeze geldi. Ve kısa bir açıklama vardı. ABD ile İran bile bir araya gelip konuşabiliyorsa dedi. Bizim de birlik olup bu partiyi o şekilde yönetmemiz gerekiyor. Asıl olan CHP'nin kurumsal kimliğidir dedi. Ve bu konuda da bazı isimlere yönelik olarak da Kemal Kılıçdaroğlu bu kişilerin varlık sebebidir dedi ve önemli yerlere Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla gelmiştir dedi. Ve nitekim bugün siyasi partilerin bayramlaşma mesaisi sürerken biz de süreci Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden takip ettik. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte sabah saat 9.30'da başladı bu mesai. AK Parti heyeti geldi öncelikle, hem de CHP'nin heyeti de aynı saatlerde AK Parti Genel Merkezi'ndeydi. Ilımlı bir havada geçti görüşmeler, yüzlerde tebessüm vardı. Diyalog kanallarının açık olması önemliydi çünkü baktığımızda bu konuda 3 bayramdır bu konuda herhangi bir görüşme yapılmıyordu, bayram ziyareti yapılmıyordu. Yaklaşık 1,5 yıldır yani bu görüşmeler partiler arası, CHP ile AK Parti arasında gerçekleşmiyordu ve bu da önemli bir ziyaret oldu. Ve saat 12 civarında ise Milliyetçi Hareket Partisi heyeti geldi buraya ve orada da aslında biz siyasi rakibiz, düşman değiliz, diyalog kanallarının açık olması da önemli dendi. Toplam 16 siyasi partiyle görüşmelerini sürdürecek bugün Cumhuriyet Halk Partisi. Baktığımızda da o görüşmelerin tamamlanması saat 18'i bulması bekleniyor ve şu anda da büyük bir bölümü tamamlandı. Son olarak da birkaç partinin de gelmesiyle birlikte bu ziyaret tamamlanacak. Artık dördüncü gün için bekleyiş sürecek çünkü dördüncü gün Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelecek ve hem partililerle hem de vatandaşlarla bir buluşma gerçekleşecek. Nitekim bayramın üçüncü günü de buraya partinin genel merkez bahçesine bir sahne kurulacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da o noktada bir hitabının olmasını bekliyoruz. Parti meclisinin bugüne kadarki bilinen bilgisi 1 Haziran'da toplanması bekleniyordu. Ancak bu ertelendiği bilgisi geldi sabah saatlerinde. Bunun sebebi ise o göreve gelecek parti meclisi üyelerinin tebligatları ulaşmama sebebiydi. Bu sebeple de 1 Haziran'da parti meclisi toplanmayacak ve Kılıçdaroğlu muhtemelen 4. gün geldiğinde de ne zaman toplanacağına dair bir bilgi verecek diyelim. CHP Genel Merkezi'nden sözü size bırakalım.
0: Peki Emre, teşekkür ediyoruz. Emre'den detayları aldık, sıcak bilgiyle aldık. Gürsel Tekin'in sözleri önemli bir anlamda sözler. Kemal Kılıçdaroğlu bu kişilerin varlık sebebidir ifadesi. Malum Özgür Özel'le çok uzun yıllar birlikte yol almışlardı ve ABD İran bile görüşebiliyorsa neden görüşülmesin diyor. Kurumsal kimliği CHP'nin önemli olduğunu söylüyor. Bunlar sıcak bilgilerdi. Emre Ayaz'dan aldık. Şimdi anlatmaya devam edelim. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel ölçekte büyüyen sıfır atık hareketinin önemli uluslararası buluşmalarından biri olan Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bu forumun kapsamında da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek yüksek düzeyli Tarım ve Orman Bakanları oturumu olacak. Hangi başlıklar ele alınacak bir bakalım.
2: Sıfır Atık Forumu kapsamında
3: Tarım Bakanları İstanbul'da buluşuyor. Masada gıda güvenliği ve sıfır atık var.
2: Gıda kayıplarını azaltmak.
3: Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Forum kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ev

0: sahipliğinde yüksek düzeyli Tarım ve Orman Bakanları oturumu yapılacak. Oturumda gıda güvenliği, tarımsal sürdürülebilirlik, doğal kaynak yönetimi ve iklim dirençli üretim modelleri ele alınacak. Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık temasıyla düzenlenecek forum, çevre diplomasisi, sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi ve iklim politikaları başlıklarında farklı ülkelerden üst düzey temsilcileri İstanbul'da buluşturacak. Zero Waste Foundation lies at the very heart of this vision. Forum kapsamında yapılacak yüksek düzeyli oturuma, farklı ülkelerden Tarım ve Ormancılık Bakanlarının yanı sıra uluslararası kuruluş temsilcileri, çevre uzmanları, akademisyenler ve sektör paydaşları katılacak. Oturumda küresel iklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri, artan gıda talebi, su stresi, kuraklık, çölleşme, biyolojik çeşitlilik kaybı ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi değerlendirilecek. Yüksek düzeyli Tarım ve Orman Bakanları oturumunun ana gündem başlıkları arasında gıda kaybı ve israfın azaltılması, su verimliliği, havza bazlı yönetim, orman varlığının korunması, karbon yutak alanları ve tarımsal üretimde döngüsel model uygulamaları yer alacak. Tarımsal üretimde ortaya çıkan kayıpların azaltılması, organik atıkların geri kazanımı, kompost uygulamalarının yaygınlaştırılması, biyokütle yönetimi, tarımda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji destekli üretim sistemleri de oturumun öne çıkan başlıkları arasında olacak. Every drop of water, a planet's hope. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı forum kapsamında yapılacak oturuma ilişkin değerlendirmesinde sıfır atık hareketinin gıda arz güvenliği açısından önemine dikkati çekti. Yumaklı şunları söyledi. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan ve dünyaya model olan sıfır atık hareketi gıda arz güvenliğimizi korumada önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor. 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek sıfır atık forumunda gıda kayıplarını azaltmak, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak ve geleceğimizi güvence altına almak temalı yüksek düzeyli oturumda mevkidaşlarımızla bir araya geleceğiz. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve israfı önlemek adına adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunduğumuz sıfır atık konulu karar, 105 ülkenin eş sunuculuğunda güçlü bir oy birliği ile kabul edildi.
0: Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağarbaş, İstanbul'daki forumun çevre diplomasisi açısından önemli bir zemin oluşturacağını belirtti. Ağarbaş özellikle gıda güvenliği, kaynak verimliliği ve iklim dirençli üretim modelleri başlıklarında ortaya çıkacak ortak aklın COP31 sürecine katkı sunacağını ifade etti. Forumda sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, iklim dostu kalkınma politikaları desteklenmesi ve çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.
2: Somut çözümler masaya yatırılıyor.
3: Saat 12'den bu yana birlikteyiz, ne olup ne bittiğine bakıyoruz. Ama biraz artık böyle hem iç siyaset hem dış gündem, bunlara bir ara verelim. Şöyle bir bayram havasına geri dönelim istiyoruz. O yüzden bülteni burada noktayı koyacağız. 24'te yayın Bayram Misafiri isimli programımızla devam edecek. Şöyle bir bayram havasına gireceksiniz ama saat başındaysa İbrahim Güneş bugüne dair gelişmeleri anlatmak için karşınızda. Hoşçakalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce

0: evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl?

0: Değerli izleyenler ve dinleyenlerimiz, bayramınız mübarek olsun. Bayram günlerinde bize ayıracağınız zaman için size şimdiden teşekkür ediyorum. Fakat her zaman olduğu gibi sizin yardımınıza, desteğinize, eşliğinize ihtiyacımız var. İki kıymetli misafirim de huzurlarınızdayım. Konuklarım Profesör Doktor Saadettin Ökten ve Doktor Tacettin Kutay. Desteğinizle, yardımınızla buyursunlar efendim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hoş geldiniz Tacettin Eyvallah. Bey.
2: Eyvallah efendim.
0: Bayramınız, bayramımız mübarek olsun. Bir havayla, bir farklılıkla, başka bir iklimle geliyor her seferinde ve her nasılsa bayram insanı bir şekilde yakalıyor, tutuyor. Sanki içine düştüğümüz hengame içinde hiç ona denk düşmeyecekmişiz gibi, o heyecanı bir daha bulamayacakmışız gibi, eskiye dönüp bakacakmışız gibi tekrar düşünüyoruz. Fakat nasıl oluyor da hocam? Bir bayram sabahı aniden bayram gelmiş olduğunu içimizde hissettiriyor bize. Hep merak ettiğim bir şeydir.
1: Efendim, zamanların da mekanların da kendine göre sihri vardır. Kendine göre kutsiyeti vardır. Kendine göre cazibesi vardır. Kendine göre insanları etkileyecek boyutları vardır. İşte bayram dediğimiz bu ulvi ve kutsi gün de İslam medeniyetinin müntesipleri için böyle kutsiyeti olan, ulviyeti olan bir vakittir. Tabii ki biz ve bendeniz özellikle bu Kurban Bayramı'nı, İd-i Etha'yı hac farizasıyla beraber tefekkür ediyorum. Hacla beraber tefekkür ediyorum. Cenab-ı İbrahim'le, Cenab-ı İsmail'le beraber düşünüyorum. O andaki tecelliyatı hatıra getirmeye çalışıyorum. Böylece zihnimde büyük bir külliyat oluşuyor. Yaş itibariyle elhamdülillah oldukça uzun bir bayram tecrübem oldu. Bunlar birbiri üzerine yığıldı. 70 sene evvelki gençliğimin bayramlarını tahayyül ediyorum. Çok taze, çok diri, çok mütevazı, çok saf bayramlarmış onlar. Giderek külliyat kalınlaştı, kitap kalınlaştı, hatıralar derinleşti ve güzelleşti.
0: Aa, güzelleşti dediniz.
1: Evet.
0: İlginç buldum bunu, müsaadenizle evet, sormak istiyorum.
1: Güzelleşti çünkü şöyle efendim, bir günü sabahtan yaşarsınız, seheri inşallah idrak edersiniz. Sonra kapalı bir yerde vaktiniz geçer. Bakarsınız ki yatma vakti gelmiş. O seherin hazzını tadarsınız. Onunla kalın, iktifa etmek mecburiyetindesiniz. Yine aynı günü bir başka vakitte seherle beraber kuşluğu ve zevali idrak edersiniz. Yakıcı öğle güneşini görürsünüz. O günün tadı başka olur. Çok söz uzatmayayım. İkindiği akşamı, grubu, ufukta batan güneşi ve hatta o güneşin son ışıklarını yatsıyla beraber tefekkür ve seyir ve temaşa imkanınız olursa o gün sizin için bir başka lezzetlidir. Bunu çok büyütün. 15 yaşında bayramını düşünün. Hatta 5 yaştan başlayın. 15, 20, 35, 45, 55 ve devamını düşünün. Devamını söylemiyorum. Tabii ki her yaşın belki zaman itibariyle, tarih itibariyle bayram değişmiyor. Ama sizin ona olan bakışınız, hatıralarınız, onunla olan ülfetiniz, her bayram günü farklı tecelliyata muhatap oluşunuz değişiyor ve kocaman şahsi bir külliyat oluşuyor. İşte ben o külliyatın efendim son sayfalarındayım. Son sayfalarını inşallah yazmaktayım. Yazılanları okumaya çalışıyorum. Tefekkür etmeye çalışıyorum. Bayram böyle bir şey. Geçen de merhum peder hakkında bir şimdi bilgi şöleninde diyorlar bir toplantı yapıldı. Orada pederin çok sık okuduğu, bayramlarda okuduğu

0: bir beyit aklıma geldi. Onu söylerdi. Beyit de şöyle: Akılalar desene yağmur için deli bayram geliyor der sevinir. İkaz babında bunu söylerdi ve de ben şimdi kendime söylüyorum. Akılalar geçen eyyamı için deli bayram geliyor der sevinir. Biz efendim hem akıl olalım hem deli olalım. Geçen eyyamımız için, o zamanın hakkını veremediğimiz için tabii ki endişe edelim. Gafletimizden dolayı tövbe edelim ama bayram geliyor diye de sevinelim efendim. Bendeki giriş cümleleri bu kadar, kabul buyursanız.
1: Estağfurullah. Bayram külliyatı ya da ömürle ilgili bir Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'de evet. dahil olduğu bir silsileden bir
0: şimdi
1: anlamlar bütününden.
0: Bir seremoni var. İsterseniz onu anlatayım
1: tabii
0: size.
1: Tabii lütfen.
0: Seremoniyi anlatayım.
1: Lütfen.
0: Efendim Fatih Atikalı semti. Benim yetiştiğim 40'ların sonu, bütün 50'ler ve 60'ların başı. Şöyle, Arife günü ikindi namazına Fatih Camii'ne gidiliyor. Cemaatle namaz idrak eda ediliyor. Ondan sonra bir vaiz efendi dinleniyor. Vaiz efendi kurban mesailini anlatıyor. Kurban nasıl kesilecek, ne olacak, ne bitecek vesaire. O dinleniyor. Yani bilgiler, hatıralar tazeleniyor. Sonra o zamanlar Fatih Camii'nin avlusunda kurbanlar satılır. Oradan gidiliyor. Kurbanlar seçiliyor. Alınıyor. Bir taşıyıcıya, şimdi hammal deyince olmuyor ama öyle diyelim, veriliyor. Bahşişiyle beraber arabacı var, at arabasına konuyor. Kurbanlar arabada, biz veya dayılarım, kuzenlerim ve fakiriniz yürüyerek Atikalı'daki eve geliyoruz. Bu bir ritüel. Sonra kurbanlar teker teker indiriliyor. Üç katlı bir ev, alt katı taş bodrum, iki kat ahşap bodruma hayvanlar yerleştiriliyor. Ve onlara su ve ot vermek bizim vazifemiz.
1: Çocukların.
0: Evet, sevap evladım. Gençlerin vazifesi. Sevap evladım, hizmet edin. Onlar yarın bizi ahirette şefaatçi olacaklar. Sıratı onlar geçirecekler. Böyle bir resim içindesiniz. Tabii sırat ne, nereden geçeceğiz ama mühim şeyler bunlar.
1: Müsaade eder misiniz lütfen, araya girsem? Lütfen, şimdi tabii. Çocuklara bir iş söylüyoruz, bir şey öğretmeye çalışıyoruz da o işin kendisiyle mi ilgili burada yüklenen anlamlardan bahsediyorsunuz? Sırat. Verilen bir mesaj
0: ama var. Ama şimdi sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir var ya, bunlar okunuyor evvelden. Hepsi okunuyor. Var onun üstünde köşler kurarsam gelir. Bunların hepsini biz biliyoruz. Sonra sırat-ı müstakim olduğunu öğreniyoruz onun. Ben önce onu ince bir ip zannederdim. Meğer ipten de kötü şey, daha ince ve keskinmiş. Sonra iyi ki ip zannetmişim küçükken.
1: Hayalimizde somutlaştırma ihtiyacımız var tabii ama.
0: Çocukken öyledir efendim. Çocukken öyledir. Sonra zaten kurban gecesi çok heyecanlı bir gece. Seher vaktinde kalkılıyor erkenden. Namaza Atikalı Camii'ne gidiliyor. Çünkü dedem orada imammış. Sonra orada imameti merhum peder deruhte etmiş. Dayılarım da müezzinlik yapmışlar. Orada aynı zamanda cerrahi hastanesi var. Peder umumiyetle cerrahi hastanesine gidiyor namaz kıldırmaya. Biz de dayılarımla Atikalı Camii'ne gidiyoruz. Mahfele çıkıyoruz. Çünkü dayılarım müezzinlik yapacaklar. Eski günler hatırlanıyor. Ve soruluyor, bu kim? Celal Hoca'nın oğlu. Maşallah. Tatip ediliyorum. Neyse uzatmayalım. Eve geliyoruz. Kahvaltı yok o sabah. Kurbanlar tığlanıyor birer birer. Namazı kılınıyor. Biz gereken hizmetleri yapıyoruz. Ve kurban tığlanırken erkek çocuklara hususen bakıyoruz. Siz de bu işi yapacaksınız diyorlar bize. Nitekim fakiriniz bu işi Fakrettin Efendi Hazretleri'nden el alan, Osman Naci dayımdan el aldım. Gençliğimde, hatta orta yaşımda ciddi manada kurban tuğlanmışımdır. Böyle şimdiki halde isterseniz.
1: Yüklenen anlamlarla ilgili vurguyu özellikle aklım, ben özellikle aklıma getirmedim ama

0: Böyle düşündüm ister istemez. Sizin bu anlattıklarınızla günümüzün bir takım pedagojik hassasiyetleri düşününce travmatik olmadı mı diye sorası gelmiyor mu insanın Taceddin Kutay? Yani sizin sorasınız gelmez ama benim geliyor çünkü ben bilmiyorum. Siz sormazsınız büyük ihtimalle.
1: Ben soru sorma konusunda haddimi çokça aşıyorum hazretlerime.
2: Estağfurullah.
1: Ben huzurlarında çok uzun konuşmaya teeddüp ederim ancak bir usulü arz edeyim. İşte zamanın ve mekanın insanda çağrıştırdığı bazı hazlar, hisler oluyor. Bayram dediğiniz şey ister istemez çok nostaljik bir haza tekabül eden bir şey. Zaten işte başladığımız mevzu yine maziye gitti. Nerede o eski bayramlar diye klişesi var. Hulasa düne ait bir şeymiş gibi. Hocam Hazretleri bir hikaye buyurdular. Tahkiye ettiler maziden kalma bir şey, bir pitoresk. Bunların hiçbirisi şu anda bizim sahip olabileceğimiz şeyler değil. İçine doğduğumuz, yaşadığımız dünya itibariyle. Fakat işte benim burada zat-ı halileriyle bulduğum teselli şu, bugünün de bir bayram imkanı var ve bunun bizim değerlerimizle, bizim teorimizle çatışmayan pratiğinin ne olabileceğini o dönemden müdevver şekilde bize gösteren zevat elhamdülillah hala başımızda var. Siz de bunların pişuvası oluyorsunuz hocam. Bu bakımdan müşerref hissediyorum kendimi. Bugün böyle bir programa beni dahil ettiğin için.
0: Estağfurullah.
1: Benim ilk defa ekranda hocama refakat ediyorum. Bunca senedir kendileri televizyona çıkıyor, ben deniz çıkıyorum. Benim için de çok sana medyunu şükran olacağım bir hadise oldu.
0: Estağfurullah. Ben bütün samimiyetimle söylüyorum ki teşekkürim. Çünkü aslında bugün bir araya gelişimizin temelinde benim zihnimde çözmeye çalıştığım, hem orada döndürdüğüm hem hayata nasıl aktaracağım konusunda arada çelişkiler içinde kaldığım bir mesele var. Başından itibaren anlatıyorsunuz, bir şeyler söylüyorsunuz ama sadece aslında Taceddin Bey'in söylediği gibi sizin hatıranızın bugün pratikte doğrudan doğruya yaşanması, karşılık bulması pek mümkün görünmüyor bazı yönleriyle. Fakat şunun peşindeyim ki siz bir lezzeti tattınız. Bir iklimde, bir yerde bir şey yaşadınız. Bizim neslimiz Taceddin Bey'le ben mesela başka türlü bir şey yaşadık. Şimdi yeni bir nesil geldi. Belki nesiller gelmeye devam ediyor. Onların dünyası başka. İnsana baktığımızda özellikle çocukluk çağlarında bayram daima heyecan verici, sevindirici bir şey. Bu içten gelen, sadece kültürel kodla, şunu sosyolojiyle falan tek başına açıklanabilir bir şey değil. Çok içten gelen tarafları da var diye düşünüyorum bunu. Ama bir yandan düşünüyorum sizi yaşadığınız zamanda, bizi yaşadığımız zamanda, bugünün çocuğunu, gencini yaşadığı zamanda bununla bağlayan, bağdaştıran şey ne? Ne aktarılacak, ne kalacak, nasıl olacak? Bunun peşindeyim. O yüzden biraz sizi bir arada görme fikri ve ihtiyacı bende bundan doğdu diyebilirim.
2: Ben şöyle bakıyorum hadiseye. Benim yaşadığım İstanbul, 40'ların sonunu idrak etmişim. 70'lere hatta 80'lere kadar özellikle Fatih semti, hadi 70'lere daha net ifade edeyim, Osmanlı'dan müdevver bir İstanbul imiş. Modernite çok satıhta kalmış, zihinlere ve gönüllere intikal etmemiş. Zaten modernite gönüllere intikal etmez. Modernitenin gönülle işi olmaz. Modernite zihinde kalır ve içgüdüde kalır. Çok nettir benim bu hükmüm. Sonra Türk toplumu Fatih moderniteyle tanıştı. Modernitenin de kapitalist versiyonuyla tanıştı. Çok hoşuna gitti. Şimdi o travmayı yaşıyoruz biz. Bunu her yerde söylüyorum. Bir taraftan modernitenin teknolojik boyutundan kaynaklanan imkanlarla perverde olalım. Kullanalım bunları. Bunların getirdiği rahatlığı yaşayalım. Bir tarafta İslam medeniyetinin gönüllere verdiği sükûnu, kalplere lütfettiği itminanı, hazzı tadalım. Bu ikisini birleştirelim. Bu mümkün değil. Ben bunu çok net ifade edeyim. Bu mümkün değil. Neden? Çünkü temeldeki

0: temel kabulleri farklı. Bir tanesi aklı rehber kabul ediyor. Aşkın kaynaktan gelen haberi akla uyduruyor. Hatta geçen de bir hikaye anlattı büyük kızım. Hikayenin muhtevası önemli değil. Dedim ki burada Tanrı'yı rasyonalize etmişler. Özellikle Tanrı tabirini kullanıyorum. Tanrı'nın sıfatlarını ve efalini budamışlar akla göre. Ortada Tanrı kalmamış. Ama hala ona Tanrı diyorsunuz. Özellikle Tanrı tabirini kullanıyorum. Modernite bu. İslam medeniyeti de hala elhamdülillahi teala, burada altını çizelim, vahyi önceliyor. Aklı vahye tabi kılıyor. Kudema, benim çevrem, büyüklerim, ailem, aile muhitim, vahye tabi insanlardı. Dünyayı reddetmediler. Bu dünyada yaşadılar. Dünyanın kurallarına tabii ki eyvallah dediler. Ama her zaman vahyi öncelediler. Onların kurbanları böyleydi. Yoksa o zamanlarda da Pera'da, karşı tarafta kurbanı bir vesile bilen, kurban kavurmasıyla hayatı renklendiren, onunla beraber farklı içecekler içen insanlar da vardı. Onlar da kurban kesiyorlardı. Ama bu anlattığım dini merasimden bir haber idiler. Sabah vakti namaza gitmek, bayram tekbirlerini dinlemek, çocuk veya genç sesiyle bayram tekbirlerine iştirak etmek, oradaki seyyahı yakalamak veya yakalayamamak, oradan İtri'ye intikal etmek, bir anda Cenab-ı İbrahim, Cenab-ı İsmail kurban koç meseleleri ve onunla ilgili hatıralar, zaman zaman da espriler, nükteler ile bir alem yaşıyorsunuz. Ve sonra bu işler bittikten sonra da bir tekke şehrine gidip elini öpüp huzurunda oturuyorsunuz. O da size bir şeyler söylüyor. Bir gün içinde oluyor bunlar. Yoğun veya Arife ve bayramı ilk günü. Ve o arada düşünüyorsunuz ki Hüccac Hac'da bir büyük resim içindesiniz siz yani. Bu bir dönemdi, bu geçti. Ama şimdiki dönem modernitenin halini görüyoruz. Modernite yerlerde sürünüyor. Ben çok detay vermeyeyim. Şu yukarıdaki hangi, nerede o? Şu rüzet.
1: Evet.
0: Şu rüzet zaten size her şeyi söylüyor. Aklı olan, gözü olan bakar ve buradan ibret alır ne olup ne bittiğini. Modernitenin göstergesi, raportu var bu. Çok fazla söze hacet yok. Çözemediği problemi öldürüyor, bitiriyor. Bu kadar modernite. O yaptı, bu yaptı hiç önemli değil. Zihniyet budur. Biz inşallah tez vakitte modernitenin o kendine de bize de inşa ettiği acayip demir kafesten kurtulacağız. Ben her zaman hayata ümitle bakarım. Yeni bir yorumla beraber biz yine kendi kurbanlarımızı kendimiz tığlayacağız. Sonra ben şeyi söylemedim size. Daha sonraki yıllarda orta yaşta biz yine İstanbul'un bir, o zaman köyde şimdi mahalle Dereseki'de dana tığlıyorduk ve çocuklar kurban eti dağıtıyorlardı komşulara. Onlar da bize geliyordu. Kurban eti dağıtılması var. Kurbanın hiçbir azası ziyan edilmez. Öyledir. Hepsi değerlendirilir. Bu bir büyük şükürdür. Bu büyük bir lütuftur. Bu büyük bir ikramdır. Siz de alırsınız, siz de verirsiniz. Fukara-i zuafaya da verirsiniz. Böyle bir resim. Şimdi tekrar biz mesela bu kanalda, Türkiye'de tek bir kanalda, ben o kanalları çok iyi bilirim, tek bir radyoda belli bir söylem vardı. Çok yumuşak konuşuyordum. O söylemin dışında tek bir imada bulunamazdınız. Radyolar değişti, televizyon kuruldu, televizyon renklendi ve bir kanal var. Ve bu kanalda Cenab-ı Allah bu fakiri neler konuşturuyor? Bunlar yayılıyor. Emisyon her tarafa neşe oluyor bu. İnsanlar duyuyorlar. Mutlaka yarın öbür gün biz de göreceğiz. Belki de şu anda görüyoruz. Birçok insan kurbanını alıyor. Büyük bir titizlikle bir ibadet neşesi ve neşvesi içinde hazırlıyor. Çoluğuna çocuğuna gösteriyor ve kendisi tığlıyor. Hem ailesine ikram

0: ikram ediyor. Hem dostlarına hem de fukaraya ve zuafaya. Bu tabirleri hususen kullanıyorum. Çünkü bizim literatürümüz çok geniş. Darlaştırmayalım zihnimiz. Fukara ve zuafa. Biz de olabiliriz. Hiçbir zaman için annem derdi ki evladım Allah bizi gördüğümüzden ayırmasın. İlave ederdi. Hem dünyada hem ahirette. Hiç güvenmeyeceksiniz kendinize. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Bir anda alıverir, ne olduğunu anlamazsın. Çünkü veren odur. Biz böyle yetiştik. Hala da böyle düşünüyor ve böyle inanıyoruz. Ne yapayım ya?
1: Söylemiş olduğunuz, anlatmış olduğunuz anlayış, onun hissettirdiği, düşündürdüğü, yaşattığı şey, gündelik hayatımızla o az önce söylemeye çalıştığım şey oydu. Çatışıp çelişiyor. Bütün bunları da bir ille sızlanma olarak söylemiyorum
0: gündelik
1: hocam.
0: Hayat geçer ama modernitenin son versiyonları onlar. Son dalgaları o bir şey değilsin. Bu.
1: Bir endişemiz...
0: Yeni bir dünya, gündelik hayat kurmak mecburiyetindeyiz. Modernite battı görüyoruz yani. Modernitenin gündelik hayatından bize ne?
1: Ben sizin yakanızdaki o sembolü soracaktım. Siz kendiniz zaten...
0: Hususen onu gösterdim. Daha büyüğü de var da ayıp olmasın diye küçüğümü taktım.
1: Estağfurullah. Şimdi bir mesele var önümüzde. Filistin diye.
0: Evet.
1: Ve onu insandan saymayan, kendinden başkasını görmeyen, yakıp yıkan, geçen çok çok vahşi bir insan bunu nasıl yapabilir diye kendi kendimize sorduracak kadar sert biçimde
0: o
1: bir
0: Filistin,
1: şiddet.
0: Filistin önemli değil. Onun dışındaki herkes öyledir. Biz de öyleyiz.
1: Evet.
0: Yani o Filistin, Filistin'de olduğu için değil. Onun dışında olduğu için ve ona şu anda menfaatine ters düştüğü için. Bu çok, yani bunu çok netti benim zihnim bu konuda. Modernite kendi dışında, kendi menfaatine ters düşen, hatta kendi içinde bile olsa, kendi menfaatine ters düşen hadisede çözüm bulamazsa yok eder,
1: yok eder,
0: öldürür. Amerikalılar hesap yaptılar. İkinci Dünya Savaşı. Dediler ki Pasifik'te 1000 tane ada var. Bu adalarda Japonlar var. Biz bu adaları temizleyemeyiz. Maliyeti şu kadar milyar dolar ediyor. Elimizde atom bombası var. Japonya'yı pes ettirelim. Bu bir hesap. Var ya hani Necip Fazıl'ın tekyükün haline yazıl ve çiziliyor. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Modernite sizi beni kemiyet olarak görür. Ne yer ne içer, kaç para kazanır. Şimdi benim için benim modernitedeki değerim sıfırın altındadır. Negatif yaşlıyım. Üretemiyorum. Benim yok olmam lazım. Ama Allah yaşatıyor yani. Neyse dediler ki bir bomba atalım, sivilleri bitirelim bu işi. Bir tane attılar, olmadı. 6 gün sonra bir daha attılar. İlk darbede Japonya sarsıldı. İkinci darbede pes etti. Hesap bu kadar basittir yani. Nükleer silahı var mı? Problemi çözemiyorsa kullanır. Hafazan Allah. Onun için yani sözünüzü kestim, çok özür dilerim. Filistin sadece bir küçük gösterge.
1: Evet.
0: Ben de böyle hadise çok netti. Modernite. Niye? İşte Belçika'nın Kongo'da yaptıklarını biliyoruz. Biz onları film diye seyrediyoruz. Neyse uzun hikaye, hepsini anlatmayalım. Sıkıntı çok. Akla güvenirseniz, aklı rehber edinirseniz problemi çözemediğiniz zaman yok etmektir. Vahye öne alırsanız, vahyini alırsanız siz insanlara hizmetle mükellefsiniz. Bir de hizmet edersiniz. Orta Amerika, Fernan Cortez. Bangladeş, İngiliz müstevliler ve oradaki kumaş dokuyucuların baş parmakları. Neler neler. Biraz tarihi okuyunca bu gözle çıkıyor hadise. Neyse işte böyle bir hadise. Onun için modernitenin bu cilası bitti. Zaten insanlar bunu görüyorlar, tatmin olmuyorlar. Sıkıntı var. İşte patili anneler çıkıyor ortaya, memleler çıkıyor. Hep bunlar başka şeylerin yansımaları. Ben inanıyorum, niyaz ediyorum, dua ediyorum. Diyorum ki ya Rabbi sen bütün insanları senin gösterdiğin istikamete sevk eyle. Ve bütün insanlar bu istikamet üzere önce insan olduklarını hatırlasınlar. İşte bizim kurban merasimlere de

0: Böyle hatırlıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bir ibadet neşesi ve neşvesi içinde. Neşe ruhi bir hadise. Her zaman kalbe intikal etmez. Neşve kalbin sürurudur. Neşveli insanı tebessüm eder, görmeyebilirsiniz. Ama gözlerindeki o güzelliği hissedersiniz. Bakışındaki o letafeti hissedersiniz. Kalbin sürurunu. Ötekisi kahkaha atar. Neşveli insan kahkaha atmaz. Olsa olsa hafifçe böyle tebessüm eder. Sizin şu anda yaptığınız gibi.
1: Taceddin Kutay, nasıl tutunacağız, neye tutunacağız? Siz onu ben kendim için soruyorum sayın.
2: Şimdi anladım, ben burada regülatörlük yapıp senin sorunu, formunu değiştirip hocama takdim edeceğim. Çünkü çözüm sorduğun zaman ben, estağfurullah, bir adetim var. Hocam bundan 15-16 sene evvel bir müsaade ettiler ses kaydı almama. Hı hı. Ben hala onu layenkati bildim. Hala hiç izin almadan tekrar şey yapıyorum. Bir sohbet ettiklerinde ses kaydı yapıp formüller çıkarmaya çalışıyorum.
1: Hocam çok zaten özür dilerim bu arada. Ben ille hani şurada oturalım ve hemen bana hap bilgiyi ver hazırcılığında değilim. Televizyoncuyum ama
2: ben
1: o kadar da değil.
2: Ben bazen o hazırcılıktayım. Bazen o hazırcılıktayım. Yani o an ihtiyacım varsa.
1: Zihnimde dönüyor. Aynı şeyler dönüyorsa belki oradan bir şey çıkar diye soruyorum.
2: Şimdi siz modernite ile alakalı hocam zaten haliniz buyurdunuz ya, akla rasyonaliteye hitap ediyor. Rasyonalite relasyon ile kısıtlı bir şey. Rasyonalite, çünkü relasyon bitince rasyonalite kalmıyor. Şimdi geçenlerde konuşuyoruz arkadaşlar ama gönle hitap etmiyor. Bir de gönül var, o cihan şumul, cihanı içine alan bir şey. Dediler ki arkadaşlar Allah'tan İsrail henüz bize dokunmadı. Şimdilik sadece şeyde, Filistin'de, Lübnan'da. Ben de baktım, dedim ki Filistin ve Lübnan biz değil miyiz? Rasyonel düşündüğünüzde biz değiliz gibi duruyor. Evet. Modernitede gönlü kat ettiği için gönül orayı sizden değil, sizdenmiş gibi alamıyor. Ve lakin hakikate baktığımızda bize dokunuyor. Gazze çünkü bizim, Lübnan bizim, Kudüs bizim, İsrail denilen yer bizim, Cihan bizim. Aslında İsrail modernite sürekli bize dokunuyor.
0: Evet. Tabii sizin, yani siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz ve bu tanımlamanın içinde kainata, evrene bakışınız ve hayata bakışınız ve bu bakış içinde var olmanız için eylemlerinizin istikameti, kurgulusu nasıl? Bu çok mühim bir altyapı oluşturur. İslam medeniyeti bu hususta bize bir şeyler söyler. Der ki sen benim yeryüzündeki halifemsin. Benim ahkamımın bütün yeryüzüne tebliğiyle ve infazla vazifelisin. Sade tebliğ değil, infazla vazifelisin der. Ne kadar yapabiliyoruz o bahsi diğer. Biz insanız. Mutlaka kusurlarımız vardır, günahlarımız vardır. O olur. Ama en azından bu şuur içerisinde, bu istikamette bir gayretimiz olmalı. En azından zihnimizde ve gönlümüzde. İşte benim de anlattığım bayram meselesi, bunun 20. asrın başında veya ilk yarısının sonlarında benim bilfiil içinde yaşadığım bir tecrübe. O tecrübeyi yaşarken, o tecrübenin manevi boyutuna, insanı toplum içinde var eden esprisine vakıf olamamışım. O bitti. Hayatın dışına çıktım. Başka toplumlarla beraber yaşadım. Türk toplumu değişti. Şimdi bugünden bakarak o günü değerlendiriyorum. Ve bugün benim yaşadığım toplumsal çevrede ve elimdeki imkanlarla kendimi de çok fazla hırpalamadan, burası çok önemli, çok fazla yormadan, çünkü ben bana lazımım. Acaba ben o günkü anlayışı bugüne nasıl adapte edebilirim? Ne yapabilirim? Nasıl düşünebilirim? Ve nasıl düşündüğümü ifade ederim? Ve ayrıca eylemleri bile bu nasıl görünür? Bunun peşindeyim. Yapabildiğim bu. Eksiği var mı? Tabii ki var. Ama yapabildiğim bu. Allah emir verirse bir dahaki bayrama eksiği gideririm diye düşünüyorum. Ama şunu çok net ifade edeyim. Benim doğduğum, yaşadığım dönemlerde bana anlatılan modern hayat bitmiştir. Felsefi olarak bitmiştir. Arka plan olarak bitmiştir. Temel kurguları ve dayandığı temel postülalar olarak bitmiştir. Bunu ben görüyorum. Bunu görmekle beraber postmodernite okumalarında bu da ciddi manada ortaya çıkıyor vesaire. Dolayısıyla ben çok rahat bir şekilde, beni zorluyor mu bu hayat? Tabii ki zorluyor. Zaten kolay hayat hiçbir yerde yok. La rahate fi dünya buyurulmuş. Ama biten bir güneşin peşinde niye koşayım? Bitti o güneş. Sahte bir güneşti zaten. La uhibbul afilin hadisesi, yani bu bir Cenab-ı İbrahim'i ayete yansıyan ifadesidir. Batan güneşleri sevmiyorum diyor ben. Dolayısıyla ne kadar imkan bulursam, elimdeki imkanlarla, zihni, kalbi ve maddi imkanlarımla kurbanı kendime göre ihya etmeye çalışıyorum. Kurban benim için bu. Hacıları hatırlıyorum. Hatta bir şey var, ilahi var. Ona ben bir ekleme yapayım. Kâbe'de hacılar lebbek der Allah. Hu her zaman diyoruz. Lebbek der Allah. İşte geldim. Hazırım emlemeye yayım der Allah. Ne güzel çocuk
1: çok söyle. Güzel değil miydi geçen aylarda? Evet. Nasıl coştuk onlarla?
0: Evet, evet, evet.
1: Ne kadar herkes sıcak, coştuk. Ne kadar evet. Samimi.
0: Şimdi de lebbek diyoruz yani. Evet. Bunu hatırlıyoruz. Dostlarımdan birisi hacca gitti, eski gençlik dostlarımdan. Bu bir internet üzerinden bir şeyler anlatıyor, artısıyla, eksisiyle. O yine uğraşıyor hala, ben uğraşmıyorum artık. Eksileri görmüyorum bile yani. Artılar bana yetiyor. Fazla bile geliyor. Küçük bir tebessüm, bir hatır sorma, bir küçük infak yetiyor insana. Ne olacak yani? Eksileri göre göre kalbimiz yoruldu.
2: Ben sorayım mı bir tane?
1: Lütfen. Bir şey ekleyecektim ama devam edelim. Benim aklımda kalır.
2: Hocam, moderniteyi mumla mı arayacağız bazen diye düşünüyorum.
0: Sakın ha. Sana haram ederim o konulara.
2: Eyvallah.
0: Kalın çizgi çizelim.
2: Ama sonradan şu noktaya geliyorum. Modernite size her şeyi sert kalıplarla bir surette dayatıyordu. Ona göre yapmak zorundaydınız. Şimdi postmodernite size dilerseniz bireysel, dilerseniz küçük gruplar halinde bazı şeyleri formüle edebilecek alanları, imkanları, zamanı, mekanı sağlıyor.
0: İşte burası işte. Yani bugün şu anda, şu an yaptığımız bu.
2: Siz demin de buyurdunuz ki bizim en temel şeyimiz vahyi esas almak. Demek bundan sonra geçeceğimiz fazla biz vahyin esas referansı olduğu pratik imkanlarını ortaya koyacağız.
0: Siz, şimdi bu gençler böyle.
1: Yani. Nasıllar efendim?
0: Bunlar şöyle.
2: Bana genç dedi, çok şükür.
0: Hemen hadiseyi genelliyorlar. Ya bırak, sen Taceddin Kutay olarak bir bireysin ve doğrudan doğruya vahiy ile muhatapsın. Sorulurken de sana sorulacak.
2: Eyvallah.
0: Taceddin Kutay, senin bulunduğun muhitteki toplantı olmayacak. Bizzat sana sorulacak. Sen muhatap alınacaksın. Taceddin Kutay olarak ben vahye muhatap bir muhatap. Vahyi anladın mı? Elhamdülillah bildiğim kadar anladım. Ne yapabilirim? Bu kadar basit hadise. Zaten şöyle yani ben bunu şahsen elhamdülillah denedim diyemeyeceğim. Denettirdiler. İmkan açtılar. Yaptırttılar. Şimdi meyvelerini topluyorum. Siz bunu böyle yaptığınız zaman, yani siz vahyin istikametinde yürüdüğünüz zaman doğruyu ve eğriyi vahye göre hayrı ve şerri tanımlayıp hayırla koşup şerden mümkün mertebe içtinab ettiğiniz zaman beyefendi zaten iş bitiyor. Nerede olursanız olun. Hiç önemi yok yani. Müslüman böyle bakar hayata.
2: Çok filozofluğun alemi yok yani hocam.
0: Hangine sen filozofluğunu yap, mektepte lazım olabilir sana. Anlatabildim mi? O zahirdir. Oradan belki bir para da kazanırsın yani. Tezde yaptırırsın. O ayrı bir şey.
2: Eyvallah.
0: Çok kötü mü oldu?
1: Hayır, çok oldu bu. Eyvallah. Hayır. Benim Taceddin'e sormaya hazırlandığım bir soru vardı. Çünkü az önce buyurmuşsunuz ki işte çok da kendini yormadan, bak burası önemli demiştiniz.
0: Evet.
1: Ama affınıza sığınarak kendini yormadan kısmıyla ilgili yakınınızda olan biri olarak Taceddin'e sormak istedim. Gerçekten öyle mi? Çünkü siz gençlerle bir araya gelmeye devam ediyorsunuz. Tabii. Yaklaşık Taceddin'le tanışıklığınız, beraberliğiniz çok daha eski, ve sıkı, yakın.
0: O geliyor. Efendim? Ben de gidiyorum, o da geliyor, ben de gidiyorum.
2: Sen kabul buyuruyorsunuz hocam, estağfurullah.
1: Fakat ben de 14 yıldır yaklaşık olarak zat-ı halinizi uzak yakın biraz görebildim.
0: Yok, biz sizi hep yakın biliyoruz. Fiziksel yakınlık önemli değil. Ruhi ve kalbi yakınlık önemli. Hatta buraya gelirken unuttum, yolda aklıma geldi. Bizim semtte Ghosti var, tulum bacısı var. Bir kutu alıp getirecektim ama maalesef.
2: Abi, selamı öyle deriz.
1: Eyvallah. Şimdi soracağım şey şuydu. Ben hocamı 14 yıldır görüyorum. O günün gençleriyle birlikteydi. O günün gençleri bugün orta yaşa doğru yürüyor. Bugün hala yeni gençlerle bir araya geliyor. Nasıl ulaşıyorsunuz? Karşınızda neyi görüyorsunuz? Siz niçin bırakmıyorsunuz? Bu nasıl bir
0: mesele? İnsanı görüyorum. Emaneti görüyorum. Onlar da bende insanı ve emaneti görüyorlar. O kadar güzel bir şey ki o. Yani o insan olmak. Cenab-ı Adem'in evladı olmak. O hilafeti en azından kenarından, köşesinden hissetmek. O vekaleti onlar üzerinde görmek. Onlara muhabbetle bakmak, bir kelime zaten, bir bakıştır hadise, bir küçük sükuttur icabında. O yakalıyor insanları zaten. Üst tarafı lafı güzeldir yani. Hepimizin ne kusurları ne günahları var. Ama kalbimiz bir küçük iltifata muhtaç, bir gel sesine muhtaç. İşte o sesi yakalamaya çalışıyoruz. Zaman zaman bir lütfu keremi ilahiyle yakalıyoruz. Ben de onları, gel ben biraz yakaladım, hadi sen de yakala diyorum, onun için geliyorlar yani. Mesela para mara verdiğim yok, bir gezmeye de götürdüm yok yani, böyle bir hadise. İnsanoğlu muhabbete muhtaç. Muhabbet de Allah verirse olur. Muhabbeti sevgi diye tarif ediyorlar. Ya sevgiye yakın ama sevgi değil. Muhabbet başka bir hadise, o lütfu ilahi. Kalbe nüzul eden bir güzellik o. İnsanları birbirine yaklaştırıyor. Ve garazsız, ivazsız. Hiçbir menfaat, maddi manevi düşünmeksizin yaklaşıyorsunuz birbirinize. O kadar yetiyor zaten size. Eskiler de öyleydiler. Beni yetiştiren zevatı şimdi tabii rahmetle, minnetle hatırlıyorum, yad ediyorum, dua ile. Onların sabrı, tahammülünü görüyorum ama ya Rabbi diyorum, nasıl insanlarmış. Onlar da bir yerden alıyorlardı, bize intikal ettirdiler. Ben de şimdi dilimin döndüğü kadar nazarlarımı ve kulaklarımı çok kirletmeden, burası mühimdir, nazarlarımı ve kulaklarımı çok kirletmeden, kirleniyor mu? Tabii kirleniyor, bunu da söyleyeyim. Çünkü nazar ve kulak çok kirlenince kalp de kirlenir. İşte muhafaza etmeye çalışıyoruz. Böyle gidiyor. Ne bileyim, çok da fazla söze gelmiyor yani işte. Taceddin Bey filozofluğunu yapsın canbaş üstüne.
1: Ona bir müsaadenizle bir kapı daha açayım mı?
0: Tabii, buyurun efendim.
1: Süremizin sonuna doğru geliyoruz. En sevmediğim cümledir bu ama kurmaya mecbur kaldığım
0: bir cümle. Dünya böyle. Her şeyin bir sonu var.
1: Öyle.
0: Sonsuz olan o.
1: Eyvallah. Şimdi Taceddin Bey, biz bir resme bakmaya çalışıyoruz.
2: Evet.
1: Ve o perspektif derinleştikçe zorlanıyoruz da bir yönüyle. Hem rahatlatıcı ama pratikle ilgili de zorlayıcı. Onunla ilgili aklınıza takılanlar olunca da hocamızın buyurduğu gibi işte bu gençler böyle diyoruz. Fakat öyle bir noktada duruyoruz ki biz nesil olarak da başımızda büyüklerimiz, ardımızdan gelen çocuklarımız bir bayram gününde babalık tarafından bir fulyayı anmadan, bir babalığı hissetmeden, onu da nasıl bayramlarda yaşatıyorum meselesi var mı, nasıl geçiyor? Çünkü az önce söylemeye çalıştığım şey tam da bunda somutlayabileceğim şeyle ilgiliydi. herkes kendi tecrübesi içinden geçiyor ve nasip olduğu kadarını tatmaya çalışırken ardından gelenlere de bir şey bırakma çabası içinde oluyor. Bir meseledir.
2: Yine hocamın kabul buyurdukları bir talebeleri var. Benim kardeşim mesabesinde de, şimdi Viyana'da Yavuz. Fulya Anaokulu'na başlamıştı. Ben de bir şey oldu, endişe ediyorum. 2 yaşında çocuk. Dedim ki ya Yavuzcuğum Allah'a emanet dedim. Durdu. Biraz arkadaşça bir sert tepkiyle dedi ki sen hiç anlamamışsın mevzuyu, sana emanet. Hani seninmiş de Allah'a emanet ediyormuş gibi davranma dedi. Allah'ın zaten sana emanet dedi yani. Seni görmediğin takdirde. Yani hiç o gün benim kafama bir şeyler dank etti. Ben işte arada sırada elden geldikçe hocamın da başını ağrıtmadan gelsinler. Öğrendiğimiz şeyleri diyorum ya, ses kaydı yapıyorum, bazı şeyleri devşiriyorum. Anlamaya çalışıyorum, pratiğe dökmeye çalışıyorum. Büyüklerin nazarı safa nazarıdır, rahmet nazarıdır. Sırf nazarla terbiye eder, oradan Allah o vesileyle bir şeyler verir diye. Bir şeyimiz var, tembihimiz var. İşte Hudede'nin yanına gidiyorsun, yüzüne bakıyorsun. Çok fazla konuş, başını ağrıtmıyorsun. En kısa zamanda da çikolatanı, mikolatanı neyse alıyorsun, çıkıyorsun dışarı. İşte dün de evvelki günde işte gittik hemen 30 saniye parka, hemen oradan. Yan taraf park. Benim gördüğüm şu, bunu arz ederek bitireyim. Büyüklerden öğrendiğim kadarıyla bazı şeyleri kendi jenerasyonumuzun pratiğiyle göstermeye çalıştım. Ondan sonrasına da bir diğer vesile olarak büyük duasını da almasına vesile olmaya çalıştım. Ondan sonrası da bana ne dedim. Benim için bu kadar. Bana ne demediğimde haddimi aştığımı düşündüm.
0: Bu büyükler çünkü üzerinde biraz duralım. Efendim bendeniz bazı zevatın tahtı terbiyesinden geçmişim. Geçerken bunu fark etmiyorum. Onun için geçmişim diyorum. Rivayet falan. Sonra onları değerlendirdiğimde şunu net olarak ifade edeyim. Bunlar İslam medeniyetinin Osmanlı tatbikatının insanlarıymış. Moderniteyle karışmamışlar. Bir teşebbüs olmamış moderniteyle. Net. Zihinler net. Modernite var mı? Var. Ama onlara intikal etmemiş. Böyle üstte küçük bir tabaka halinde derinlikte onlar zihinleri ve gönülleriyle. Onların söylediklerini Cenab-ı Rabbül Alemin fakirin aklında bıraktırmış. Bugünün lisanıyla söylüyorum, yaptığım o. Ama gördüm ki orada hakikat orada. Güzellik orada, muhabbet orada, beni yakaladı. Onun için ben divan şiir diyorum. Onun için Hacı Babalar çok mühimdir diyorum. Özgün, saf, temiz. Günahları var mı? Belki vardır, beni ilgilendirmiyor. Güzellikleri var. Bana ne günahlarından, güzellikleri var. Amerika'yı da gördüm, Avrupa'yı da gördüm. Avrupa diyorum hususen, biz gençken öyle der, Avrupa derlerdi. Frank diyarında yetişmiş zat. Gördüm. Bir şeyler var mı? Tabii ki var. Ne düzeyinde? Rasyonel düzeyde, teknolojik düzeyde. Onlar da oğlu emriyle oldu. Ama benim yetiştiğim zevatın muhabbeti var. O muhabbeti rasyonelite anlayamaz. Oraya giremez. Girmemesi de lazım zaten bu. Bayram içinde böyle. Gelen çocuğa, gelen zata, gelen dosta, gelen hanımefendiye muhabbet nazarıyla bakarım. Bir de küçük latife yaparım, hoşuna gider. Bir hediye varsa veririm, yoksa da yok kızım derim. O da güler, ben de gülerim, biter bu iş yani. Muhabbet çok önemli. Bana hizmet ederler mi? Tabii ki ederler. Sevdikleri için ederler. Onlara Allah yollar. Ben Cenab-ı Allah'a niyaz ederim, ya Rabbi beni yalnız bırakma derim. Bazen bırakır, bazen bırakmaz. Ama galip gelir aklıma. Sen yarını bir haber mi sandın, yoksa seni terk eder mi sandın? Diyor yani. Böyle bir işler, hayat böyle bir hadise. Onun için yani Fulya geçen gün, önceki gün geldi. Ama Fulya ile beraber Meryem de geldi. Meryem 3'te, Fulya 2'de, Ayşe Sena 1'de. Yani böyle sıraya diziliyorlar. Üçü de ya Ayşe Sena ile Meryem Esma Fulya Kumral. Elimi öptüler. Para vermeyi unuttum. Para verecektim, unuttum. Şeker alıp gittiler. Gene verirler.

0: benim gülmemle ağlamam birbirine girmeye başladı.
1: Burada
0: o
1: bırak.
0: Artık iç içe girmeye başladı.
1: Burada bırakalım.
0: Burada gerçekten
1: burada
0: kalacak gibi görünüyor.
1: Muhabbetli bir bayram olsun inşallah efendim. Aa. Hem bizlere hem yani küçük çevremize, ailemize, bizlere, gönlümüze, şehrimize, memleketimize, alemi İslam'a ve bütün insanlığa muhabbetli bir bayram olsun inşallah.
0: Taceddin Kutay, çok teşekkür ederim eşlik ettiğin için.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sağ olun, var olun, ayağınıza sağ olun.
2: Davete layık buldunuz, bendeniz.
0: Efendim, ben müsaadenizle izleyenlerimize veda edeyim. Bayram gününün ziyareti de kısa olur çünkü görülecek çok insan vardır, evet, büyük, evet, ihtimalle.
1: Bu bayram iş çoktur ayrıca.
0: İş çoktur, doğru, evet, söylüyorsunuz, çok haklısınız. Değerli izleyenler, bayram misafirinde konuklarımız Profesör Doktor Saadettin Ökten ve Doktor Taceddin Kutay'dı. Sizlerin yardımıyla haddimiz olmayarak ağırlamaya çalıştık ama çok teşekkür ediyoruz, siz de bize eşlik ettiniz. Sağ olun, var olun. Bir başka bölümümüzde başka konuklarımızla tekrar huzurlarınızda oluncaya dek de şimdilik hoşça kalın.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sinema tarihçisi Burçak Evren ve piyanist besteci Hüseyin Sermet samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri Kurban Bayramı'nın 3. günü saat 10:10'da 24'te.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş, güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. CHP'deki gelişmeler bayram gündemini domine etmeye devam ediyor diyebiliriz. Zira yeni gerilimler sanki kapıda gibi. CHP cephesinden yapılan son açıklama son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza yansıyor. CHP'de pazartesi günü yapılması planlanan parti meclisinden sonra salı günü yapılması planlanan grup toplantısı da iptal edildi. Peki neler oluyor? Bugün bayramlaşma trafiği vardı başkent Ankara'da. Aynı zamanda CHP'de alternatifli bayramlaşma da yapıldı. Hemen sizi Ankara'ya götüreyim. CHP Genel Merkezi'nde 24 muhabiri Emre Ayaz bizi bekliyor. Emre, kolay gelsin. Nasıl bir hava var? Bu iptallerin sebebi ne? Ne oluyor şu anda?
1: İbrahim Güneş, aslında bakıldığında bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ılımlı cümleler kuruluyordu. Ancak Özgür Özel tarafı bunları zafiyet gibi gördü ki Kemal Kılıçdaroğlu tavrını sertleştirdi. Dün o araçların genel merkez bahçesinde sergilenmesi ve haram araçtır yazısının ardından gelinen süreçte grup toplantısı ile ilgili de sert ifadeler kullanıldı. Milletvekillerine yazı gönderdi Kılıçdaroğlu ve o yazıda şu yazıyordu: tarafımca belirtilmedikçe grup toplantıları yapılmayacaktır diyordu. Nitekim Özgür Özel de kendine yakın vekillerle kendini grup başkanı seçtirmişti. Ve bu durumda da gelinen süreçte Kemal Kılıçdaroğlu tarafından grup toplantısının ikinci bir emre kadar yapılmayacağını da söylemiş oldu. Parti meclisi toplantısında da bir gelişme yaşanmıştı. 1 Haziran'da toplanacak denmişti. Ancak o yazılarda o 37. kurultayda belirlenen parti meclisi üyelerine tebligatların tamamı ulaşmadığı için de 1 Haziran olan parti meclisi tarihi ertelenmiş oldu. Bunun için de Kemal Kılıçdaroğlu yeni tarihi ileri dönemde açıklayacağı söylendi. Nitekim kendisi de genel merkeze 4. gün gelecek ve hem siyasilerle hem partililerle hem de vatandaşlarla bir bayramlaşma yapacak ve orada vereceği mesajlar da önemli olacak. Nitekim baktığımızda yine yarım saat öncesinde yaklaşık buraya Gürsel Tekin geldi. Gürsel Tekin bugün öğle saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun konutundaydı ve Kılıçdaroğlu bahçeye indi. Partililer onu kendisiyle bayramlaşmak için konutuna gelmişti. Ve Kılıçdaroğlu da bahçeye inerek Gürsel Tekin de arkasındaydı. Orada partililerle tokalaştı. Gürsel Tekin ardından genel merkeze geldi yaklaşık yarım saat önce. Ve orada kısa bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada ABD ile İran bile yan yana gelip müzakere için konuşabiliyorsa biz de bunu yapmalıyız. Asıl olan CHP'nin kurumsal kimliğidir dedi. Ve burada da sert ifadeler kullandı aslında ve burada da şu an bayramlaşma süreci devam ediyor. 16 siyasi partiyle bayramlaşma gerçekleştiriyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Kılıçdaroğlu'nun heyetiyle ve o heyet saat 9.30 itibariyle ilk etapta AK Parti ile görüştü. AK Parti heyeti geldi buraya ve ardından 12.10'da da Milliyetçi Hareket Partisi MHP heyetinden de 3 kişi geldi buraya ve bayramlaşmada özellikle genel başkanların birbirine selamları iletildi heyetlere ve devamında ortak görüşte şu oldu: biz bir rakibiz, düşman değiliz, diyalog kanallarının açık olması önemli dedi ve şu anda da baktığımızda saat itibariyle son 3 parti kaldı, siyasi parti kaldı bu bayramlaşmalarla ilgili. Bakıldığında kimler diye: ANAP, Milli Yol Partisi, Türkiye İttifakı Partisi. Bunlarla görüşmeler bittiğinde saat 18 olmuş olacak. 16 siyasi partiyle görüşmeler bugün 9.30'da başladı, 18'de de bitmiş olacak diyelim. CHP Genel Merkezi'nden İbrahim Güneş.
0: Emre Ayaz, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Parti meclisi toplantısının iptaliyle ilgili de iki taraftan da farklı açıklama geliyor mesela. Şimdi Özgür Özel'e yakın olan taraf diyor ki Kılıçdaroğlu milletvekillerini toplayamadığı için, güvenemediği için parti meclisini toplayamayacağını ve işte bu yüzden iptal ettiğini iddia ediyor. Kılıçdaroğlu taraftarları ise hayır, tebligatlar tüm milletvekillerine ulaşmadığı için biz bu süreci şimdilik erteledik diye söylüyorlar. Peki burada yazıyor CHP'de düello. Ne düellosu efendim? Söz düellosu. Bugün o yeni sohbetlerinde bu konuyu da konuşacağız. Konuyla ilgili bir analiz haber hazırladık. Nedir mesele? Şöyle anlatmaya çalışayım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki cumartesi günü bayramlaşmada vatandaşa bu kurultayda yaşanan tüm gelişmeleri anlatacağım dedi. Hani daha önce hatırlayacaksınız, parayla CHP'yi, kurultayı satın alamazsınız diye bir çıkışı olmuştu. Ve aynı zamanda bir yandan CHP'deki bu kirli çamaşırları ifşa edici, diğer yandan da CHP bir yol haritası açıklayacağı iddiası var. En azından kulislere yansıyan bilgiler bu şekilde. Aynı gün benzer saatlerde Özgür Özel de Ankara İl Başkanlığı'nda CHP'nin bir alternatif bayramlaşma düzenliyor. Muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamaları Özgür Özel de oradan bir anlamda cevap yetiştirecek. Yani CHP'de bir söz düellosu olacak. Detaylar analiz haberimizde.
2: Bütün ayrıntıları halkta buluşmada anlatacağım. Halkta buluşmada anlatacağım.
3: CHP'de cumartesi günü tam anlamıyla bir söz düellosu yaşanacak. Zira CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kurultayın nasıl satın alındığını CHP'nin

0: Parayla nasıl dizayn edildiğini anlatacak.
1: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil.
0: Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşmada partililerle buluşacak. Mutlak butlan gerçeklerini paylaşacak. Aynı gün Özgür Özel ise CHP Ankara İl Başkanlığı'nda alternatif bayramlaşma düzenleyecek. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara cevap verecek.
2: Benim ona karşı eğilecek bir santimim yok da bana ne pazarlıklar, ne teklifler, ne iğrençlikler, şu kadar eğilecek bir halim yok da bu işler olmaz. Yapamazlar. Millet izin vermez.
0: Zaten şu ana kadar ekranlara yansıyan açıklamalara bakılırsa Kılıçdaroğlu Özel ikilisi söz duellosunda ısınma turlarına başladı bile. Üstüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin önüne çektiği Özel'in kullandığı VIP minibüslerle arınma sürecini başlattık mesajı da verdi. Peki kimin reytingi daha yüksek diye soracak olursanız, net olarak Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu söyleyebiliriz. Zira Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında eski CHP yönetiminin kurduğu kirli ilişkiler ağını ifşa etmesi bekleniyor. Yani bir başka deyişle kirli çamaşırları halkın önüne dökecek gibi görünüyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.
0: Üstüne Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye yönelik bir yol haritası ve yeni bakış açısı ortaya koyacağı yönünde bilgiler de kulislere yansıyor. Özetle Kılıçdaroğlu, şaibeli kurultayın intikamını almakla kalmayacak, altılı masa sürecinde yaptığı hatalardan çıkardığı derslerle yeni bir perspektif de ortaya koyacak gibi görünüyor.
4: CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney'in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı Güney'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Bakanlığın açıklamasında CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma, imar kanununa muhalefet, kıyı kanununa muhalefet, imar kirliliğine sebep olmak, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada CHP'li Güney'in tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

0: ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan'da Haziran'da yapılacak genel seçimler için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı desteklediğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth Social'dan yaptı. Paşinyan'ın politikalarını övdü. 7 Haziran'da yapılacak meclis seçimlerinde Paşinyan'ı destekleyeceğini belirtti. Trump, Paşinyan harika bir dost ve lider olarak nitelendirdi ifadelerinde. Onun ülkesini güçlü, zengin ve son derece güvenli bir hale getirdiğini vurguladı. ABD Başkanı Nikol Ermenistan ve tüm Güney Kafkasya bölgesi için barış ve refah vizyonumu bütünüyle paylaşıyor dedi. Trump, Dışişleri Bakanı Rubio'nun Ermenistan ziyaretini hatırlattı. Ziyarette iki ülkenin önemli anlaşmalarda ilerleme sağladığına değindi. İki ülkenin uluslararası barış ve refah için Trump rotasının temelini birlikte atacaklarını vurguladı. Zengezur koridorunu Trump koridoru yapmıştı, hatırlayacaksınız. Can Azerbaycan'ın bağımsızlık gününde başkent Ankara'dan peş peşe mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü sosyal medya hesabından kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İlham Aliyev'in ortak iradesine dikkati çekti.
1: Tek millet, iki devlet. Kardeş Azerbaycan bağımsızlık gününü kutluyor. Ankara'dan peş peşe mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda kutladı. Kurtulmuş mesajında Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğine dikkati çekti. Can, Azerbaycan'ın 28 Mayıs bağımsızlık gününü en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Bir mesajda İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, Azerbaycan halkını selamladı, şehitleri rahmetle yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortaya koyduğu ortak iradeye dikkati çekti. Paylaşımına tek millet, iki devlet anlayışıyla kardeşliğimiz daim olsun notunu düştü.

Avrupa'da ise güvenlik arayışı en üst seviyede. Kıtanın iki büyük ülkesi İngiltere ve Fransa bir anlaşmalar dizisine imza attı diyebiliriz. İngiltere, Polonya ile artan Rusya tehditine karşı yeni nesil silahlar üretmek için bir anlaşma yaptı. Ortaklık adımı atıldı. Fransa ise Norveç'le

0: Bir uykudan uyandırdı. Artan güvenlik endişeleri ülkeleri peş peşe tarihi askeri anlaşmalar yapmaya itti. İngiltere ve Polonya kapsamlı savunma anlaşması imzaladı. Norveç ise Fransa'nın nükleer şemsiyesinin altına girdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk Londra'da bir araya geldi. Taraflar kapsamlı bir savunma anlaşması imzaladı. İki ülke arasında bir nesildir atılmış en büyük adım olarak nitelendirilen bu anlaşmayla birlikte sınır güvenliği artırılacak. Siber ve hibrit saldırılara karşı ortak mücadele verilecek. Ayrıca iki ülke endüstriyel güçlerini birleştirerek yeni nesil karmaşık silahlar ve orta menzilli hava savunma füzeleri üretecek. İngiltere'nin bu adımı Brexit'in zararlarını onarma çabası ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Avrupa kendi savunmasında daha çok sorumluluk almalı çağrısına bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Kıtanın savunma mimarisini değiştiren bir diğer tarihi hamle ise Paris'ten geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elize Sarayı'nda ağırladığı Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile Narvik Anlaşması'nı imzaladı. Bu stratejik adımla birlikte Norveç, Fransa'nın ileri nükleer caydırıcılık şemsiyesine katılmayı resmen kabul etti. Macron, karşılıklı yardımlaşma ilkesine dayanan bu yeni anlaşmanın hava savunması, Arktik ve uzay gibi çok kritik alanlarda iki ülkenin orduları arasındaki işbirliğini en üst düzeye çıkaracağını vurguladı.
1: Orta Doğu'daki barış umutları bir kez daha baltalandı diyebiliriz efendim. ABD 3 gün içinde ikinci kez İran'ın Bender Abbas kentini hedef aldı. İran'dan da misilleme gecikmedi. Kuveyt'te bulunan ABD üssüne füze saldırısı yapıldı. İHA'larla karşılık verildi. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı ve İran'a yönelik sert açıklamaları krizi de daha da derinleştirdi. Bu kez Umman'ı da tehdit etti Trump. Bölgede savaş endişesini arttıran yeni gelişmeler yaşandı. İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta yine patlamalar duyuldu. 3 şiddetli patlama yaşandı. İran hava savunma sistemi devreye girdi. ABD ordusu gerekçe olarak İran İHA'larının ticari deniz trafiğini tehdit ettiğini öne sürdü. Bölgedeki İHA kontrol merkezine vurulduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. İran'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik saldırgan bir eylem olarak değerlendirdi. İran'dan misilleme de gecikmedi. Devrim muhafızları ABD'nin Kuveyt'teki üssüne İHA ve füzelerle saldırı gerçekleştirdi. Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi. Patlama seslerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı duyuruldu. Bölgede gerilim tırmanırken ABD Başkanı Trump'tan sert açıklamalar geldi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir ülkenin kontrolünde olmayacağını savundu. Boğazlar herkese açık olacak, biz onları izleyeceğiz dedi. Trump, Umman'ı da tehdit etti. Umman'da herkes gibi davranacak, yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız dedi. Devrim muhafızları ise Hürmüz'den son 24 saatte 23 ticari geminin Boğaz'dan geçtiğini duyurdu. Düşman ülke gemilerinin geçişine izin verilmeyeceği bir kez daha duyuruldu. ABD Başkanı Trump devam eden müzakerelere de değindi. Trump, İran'ın yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeden vazgeçse bile yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi. Önceliklerin İran'ın nükleer silah kavuşmasını engellemek olduğunu vurguladı. İran cephesi ise geri adım atmıyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, uranyum zenginleştirme hakkı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki yetkilerinin kırmızı çizgi olduğunu söyledi. İran Devlet Televizyonu dün ABD askerleri çekilecek ve deniz ablukası bitecek şeklinde bir mutabakat taslağı duyurmuştu. Beyaz Saray iddiaları yalanladı. Bu taslağın tamamen uydurma olduğu öne sürüldü. ABD Başkanı Trump yüksek perdeden konuşmaya devam ediyor ama halkı öyle düşünmüyor gibi görünüyor. Zira ABD'de yapılan anketlerde halkın %59'unun Başkan Donald Trump'ın bu krizde doğru kararlar vereceğine inanmadığını söylüyor ve savaş istemiyorlar. Anket verilerini CNN televizyonu derledi. Buna göre ABD halkı ilk günden bu yana savaşın olumlu bir sonuç doğuracağına inanmıyor. Operasyonlara da sıcak bakmıyor. Fox'un 20 Mayıs'taki anketine göre seçmenlerin %61'i askeri operasyonların en azından sınırlı bir zaman dilimi içinde yapılıp bitirilmesi gerektiğini savunuyor. New York Times anketinde ise tablo daha da net. Halkın %52'si İran'ın nükleer programı konusunda hiçbir anlaşma sağlamasa dahi savaşın sonlandırılmasını istiyor. Anlaşma olmazsa operasyon sürsün diyenlerin oranı ise %37. Savaşın giderek ağırlaşan faturası da Amerikan seçmenini düşündürüyor. Kayıtlı seçmenlerin %55'i savaşın maliyetinin sağladığı faydaları çoktan aştığını düşünüyor. Hedeflenen nükleer programın ortadan kaldırılması konusunda ise halkın tam %50'si operasyonun kesinlikle başarısız olacağı görüşünde. Trump, İran konusunda büyük ölçüde güvenirim diyenlerin oranı sadece %20'de kaldı.

0: İşgalci İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de devam ettirdi. Lübnan'ın güneyi yoğun bir şekilde bombalandı. Sayda ve Sur kentlerinde saldırılar vardı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu siviller hayatını kaybetti. Hizbullah ise İsrail ordusuna yönelik İHA ve füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Görüntüler Sur kentinden. İsrail ordusu kente saldırılarını yoğunlaştırdı. Sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Yerleşim yerleri acımasızca bombalanıyor. İsrail bölgede seyir halindeki bir aracı da İHA ile vurdu. Aynı aileden aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Sur'un Mesakin bölgesindeki bir motosiklet saldırısında ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Sayda ise yerine edilmiş Lübnanlı bir ailenin sığındığı apartman dairesinde füzelerin hedefi olduğu bilgisi verildi. En az 2 kişi hayatını kaybederken enkaz altında kalanların kurtulması için çalışma yapıldı. Sur kent merkezindeki kafeler ve binalar da yerle bir edildi. İsrail'e çatışmalara girmeyen Lübnan ordusu da kayıplar veriyor. Nebatiye ve Karın Gölü çevresindeki İsrail saldırılarında 2 Lübnan askeri öldü. İsrail ordusu başkent Beyrut'u da vurdu. Süveyfet bölgesinde bir bina hedef alındı. Hizbullah, İsrail'in Zotar Esh, Şarkiye belgesindeki ilerleyişine karşı direniş başlattığını açıkladı. İsrail ise saldırılarına hız vermiş gibi görünüyor. Aralarında 4 Merkava tankı, zırhlı personel taşıtlar ve buldozerlerinde bulunduğu İsrail askerleri hedef alındı. Kamikaze İHA'lar top ve füzelerle vuruldu. Sıcak çatışmaların ardından İsrail ordusu açıklama yaptı. Bir kadın askerin öldüğünü, biri ağır olmak üzere 2 askerin de Hizbullah saldırılarında yaralandığını söyledi. İsrail, Lübnan'da olduğu gibi Gazze'de de ne yazık ki saldırıyor ve İsrail ordusunun Gazze şeridinin merkezinde düzenlediği hava saldırıları da söz konusu. Çocukların ve kadınların bulunduğu Filistinliler şehit oldu. Ateşkese rağmen saldırılar sürerken İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'a gönüllü göç adı altında Gazze halkını sürgün etmeyi amaçlayan bir plan olduğunu söyledi.
1: Soykırımcı İsrail ne ateşkes diyor ne bayram. Gazze'ye yönelik saldırılar sürüyor. 2 milyonu aşkın Filistinli Kurban Bayramı'nı saldırıların gölgesinde geçiriyor. Gazze'nin merkezine düzenlenen hava saldırısında hedef alınan bina enkaza döndü. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli şehit oldu. Ondan fazla da yaralı var. Kuzeydeki Cibaliye mülteci kampında ise insansız hava araçları sivilleri hedef aldı. Yaralananlar oldu. İsrail ordusu ise saldırıda Hamas'ın iki üst düzey mensubunun hedef alındığını öne sürdü. İsrail'in geride bıraktığımız günlerde Gazze'nin Rimal mahallesine düzenlediği saldırıda da Hamas'ın askeri kanadından Muhammed Avde'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi şehit olmuştu. 10 Ekim 2025 ilan edilen ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürerken Filistin makamlarına göre ateşkesten bu yana Gazze'de şehit sayısı 910'u geçti. Tüm bu katliamlar yaşanırken İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz asıl niyetlerini gizleme gereği bile duymadı. Katz, Filistinli nüfusu bölgeden tamamen uzaklaştırmayı amaçlayan ve adına gönüllü göç dedikleri tehcir planını doğru zamanda uygulayacaklarını savundu. Gazze'de insani kriz derinleşirken abluka nedeniyle temel gıda ve sağlık malzemelerine erişimde büyük ölçüde durmuş durumda.
2: Böyle günlerde bayram namazına gider, ardından kurban keserdik. Çocuklarımızı mutlu eder, onlara kahvaltı hazırlar, et pişirirdik. Etleri dağıtır, ölenlerimize saygı gösterir, çocuklarımızın giyinmesine ve temizlenmesine yardımcı olurduk. Bugün ne giysi, ne yiyecek, ne de başka bir şey var. Tüm yaşam araçları yok oldu.
1: Diplomasi ve yardım cephesinde ise büyük bir skandal patlak verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze'nin yeniden inşası için kurduğu Barış Kurulu, 17 milyar dolarlık taahhüde rağmen Dünya Bankası fonunda tek bir dolar bile toplayamadı. Bağışların denetime kapalı şahsi bir banka hesabına yönlendirildiği ve şu ana kadar Gazze için tek bir dolar bile harcanmadığı ortaya çıktı. Batı Şeria'da ise işgalci İsrailli gaspçıların terörü vardı. El Halil kentindeki Mesafir Yatta bölgesinde bir işgalci, Filistinli bir anneyi ve çocuğunu iterek yere düşürdü, etraftakilere saldırdı. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Ramallah'ta ise Filistinlilerin evlerinin çevresine kasıtlı olarak sürülerini sokan gaspçılar...

0: 24'ün Amerika Birleşik Devletleri'nde özel röportaj yaptı. Firari Umut Altaş'ın sözleri, verdiği ifade yeniden gündemde. Zira hatırlayacaksınız, o röportajda cinayette kullanılan araca dair de bilgiler paylaşmıştı. Gülistan Doku dosyasında şimdi o iddiaların merkezindeki araç bulundu ve dönemin vali koruması Şükrü Eroğlu'nun kullandığı cipin sessizce belediye envanterine geçirildiği ortaya çıktı. Araç soruşturma kapsamında müsaade altına alındı. Başkent Ankara'ya getirildi. Detaylı bir kriminal incelemeden geçirilecek. Araçta DNA, biyolojik iz, lif kalıntısı ve olası temizlik yapılmasına dair izler aranacak. Bulunacak ipuçlarının dosyada önemli deliller arasına girmesi ihtimali var.
1: Muhtemelen benim tahminimce orada öldürmüştür.
2: Viyadükte öldürdü tahminen.
1: Köprünün hemen dibinde orada öldürmüştür. Orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir.
2: Tamam.
1: Şükrü'yü aramıştır orada. Şükrü gel.
2: Tamam.
1: Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
2: Tamam.
1: Santa Fe'ye koymuşlardır. Ondan sonra gitmişlerdir bana.
3: 24'ün konuştuğu kritik isim bu ifadeleri kullanmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında yıllardır konuşulan o araç sonunda bulundu. Ve dosyanın seyrini değiştirebilecek en kritik inceleme şimdi başladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada, dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun kullandığı lüks cip Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.
1: Türkay, biz normalde oturuyorken, normal bir günde oturuyorken, kanka dedi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben de dedim ki, söyle. O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl dedim, nasıl böyle bir şey yaptın falan. Niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu. Beni test ediyordu falan. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi. Aynen arabada dedi.
2: Arabada bağırıyordu.
3: Dosyada daha önce adı geçen araçla ilgili çalışma savcılık talimatıyla yeniden derinleştirildi. Yapılan araştırmada cipin uzun süredir Nazımiye Belediyesi envanterinde bulunduğu ortaya çıktı. Bir dönem valilik bünyesinde kullanılan aracın daha sonra belediyeye devredildiği öğrenildi.
1: Babam biliyor mu dedim.
2: Hı hı.
1: Dedi ki evet babam da biliyor. Dedim ne? Yo dedi, o halletti zaten.
3: Ekipler aracı çekiciyle teslim alırken şimdi gözler kriminal incelemeden çıkacak rapora çevrildi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik kalıntılar, lif izleri ve kimyasal temizleme bulguları araştırılıyor. Elde edilecek bulguların Gülistan Doku'nun ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında daha önce eski vali Tuncay Sonel'in kullandığı araçlarla birlikte oğluna ait aracın da incelemeye gönderildiği belirtilmişti. Son bulunan ciple birlikte kriminal incelemedeki araç sayısı 7'ye çıktı.
1: Bir sabah, sabah saatlerinde Türkay'la koruması, en yakın koruması Şükrü. İkisi yan yana konuşurlarken duydum. İşte arabayı ne yapacağım falan gibisinden bir şeyler konuşmuşlardı.
2: Kastettikleri araba ne?
1: Şükrü'nün kendi arabası.
3: Dosyayı yeniden Türkiye gündemine taşıyan gelişmelerden biri de 24'ün Amerika'da gerçekleştirdiği özel röportaj oldu. Firari Umut Altaş'ın röportaj sırasında dile getirdiği iddialar uzun süre tartışılmış, özellikle Şükrü Eroğlu ve araç detayı kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
1: Muhtemelen benim tahminimce orada öldürmüştür.
2: Viyadükte öldürdü tahminen.
1: Köprünün hemen dibinde orada öldürmüştür, orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir.
2: Tamam.
1: Şükrü'yü aramıştır orada, Şükrü gel.
2: Tamam.
1: Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
2: Tamam.
1: Santa Fe'ye koymuşlardır. Ondan sonra gitmişlerdir bana.
3: Yıllardır cevabı aranan Gülistan Doku dosyasında şimdi herkes aynı soruya kilitlendi. Ankara'dan çıkacak kriminal rapor karanlıkta kalan o günün izlerini ortaya çıkaracak mı?
0: İzmir Buca'da çöp konteynerinde 33 kedinin cansız bedeni bulunmuştu, hatırlayacaksınız.

0: Soruşturmada gözaltına alınan veteriner tutuklandı. İzmir Buca'da Adnan Kahveci Caddesi'ndeki çöp konteynerinin önüne 21 Mayıs'ta 33 ölü kedinin bırakılması üzerine soruşturma başlatılmış. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve bölgeye yakın bir klinikte çalışan veteriner hekim gözaltına alınmıştı. Şüphelinin ifadesinde ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini ancak yoğunluk sebebiyle bu kez çöpe bıraktığını iddia etmişti. Adliyeye sevk edilen şüpheli 23 Mayıs'ta çıkarıldığı nöbetçi suç ceza kimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Ancak başsavcılığın itirazı üzerine veteriner hekim 25 Mayıs'ta yeniden gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen veteriner hekim bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme ve çevreyi kasten kirletmek suçlarından tutuklandı.
1: Ya da pataca işi para olarak görmüşken.
0: Muş'ta 2016 yılında işlenen cinayet sebebiyle 10 yıldır aranan firari zanlı 45 yaşındaydı ve firari hayatı Erzurum'da yüz tanıma kameralarının tespitiyle sona erdi.
2: Cinayetten 10 yıldır aranıyordu. Yüz tanıma kamerasıyla yakalandı. Emniyetin gözcü takip projesi kapsamında Erzurum genelinde birçok noktaya yerleştirilen yüz tanımlama sistemli kameralar arananların yakalanmasında etkili oluyor. Söz konusu kameralar veri tabanındaki fotoğraflarla anlık karşılaştırma yapıyor. Öyle ki 2016 yılında Muş'ta cinayet işleyen ve o günden beri aranan zanlı yüz tanıma sistemli kameralarla tespit edildi. Akıllı kameraların bildirimi sonrası ekipler harekete geçerek zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanan zanlının kan gütme sahikiyle öldürme suçundan arandığı, bu suça ilişkin 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.
0: Halı sahalardaki gizli tehlikelere dikkat edeceğiz efendim. Onlardan bir tanesi de yanlış ayakkabılar ve zemin hataları. 21 yaşındaki Efe Kalkan'ın ciddi anlamda hayatını etkilemiş gibi görünüyor.
3: Halı sahada yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası ayağında ciddi kırık oluşan 21 yaşındaki Efe Kalkan, aylar süren zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı. Bir anlık dikkatsizlik ve uygun olmayan zemin nedeniyle yaşanan bu sakatlık, halı saha maçlarının sanıldığı kadar masum olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar zemin hataları ve bilinçsiz yapılan sporun ciddi ortopedik yaralanmalara yol açabileceği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.
4: Halı saha sporu insanlar arasında hem sosyalleşme hem keyifli hem de günün stres ve stresinden uzaklaşmayı sağlayan aslında bir nevi bir aktivite. Fakat tabii bu sporun maalesef ortopedik açıdan ciddi yaralanmalara da sakatlıklara da yol açabiliyor. Bunların başında maalesef işte ayak bileğinde yaralanmaları, dizde ön çapraz ve menisküs yaralanmaları, aşil tendon yaralanmaları, adale ve kas zorlanmaları, bazen yırtıkları. Bunlar maalesef tabii nadiren de olsa kırıklarla beraber de hastalar bize gelebiliyor.
3: Sakatlıkların en önemli nedenlerinden biri ısınmadan spora başlamak.
4: Bu spor yapacak olan kişinin halı saha sporunu yapacağı yere direkt gidip aniden hiç ısınmadan spora başlamasıyla başlayan risk faktörleri mevcut. Bunların diğerlerine bakacak olursak zeminin uygun olmaması, yanlış ayakkabı seçimi, sonrasında tabii oynayan kişilerin yeterince profesyonel olmaması ve bu amatör seviyede oynanılıyor olması. Tabii kişi özeline bakacak olursak kişinin daha önce geçirdiği bir sakatlık veya kondisyon seviyesinin uygun olmaması gibi durumlar maalesef sakatlıklar yol açmakta.
3: Arkadaşlarıyla maç yaparken ayağında ciddi bir kırıklı çıkık meydana gelen ve aylar süren bir tedavi sürecine giren 21 yaşındaki Efe Kalkan'ın doktoru süreç hakkında bilgi verdi.
4: Birinci tarak kemiğine, beşinci tarak kemiğine kadar yerinden çıkma söz konusu ve bazı kemiklerde de kırıkları mevcuttu. Bu tabii hastaya sorduğumuzda nasıl bir yaralanma olduğunu sorduğumuzda tabii biz de beklemediğimiz bir yanıt aldık aslında. Tam olarak zeminin azizliğine uğradığını görmüş olduk. Zeminde olan bir çukur ve tabii oradaki halı saha materyalinin ayakkabıyı çok iyi tutmasına bağlı olarak ayağının hem çukura denk gelip hem de kendisini de çukurdan ayağını çekemeyince ve bununla beraber ağırlığıyla beraber öne yüklenmesi sonrasında maalesef ayağında bir kırık oluşmuş.
3: Hasta Efe Kalkan'sa bakın sporculara nasıl önerilerde bulundu.
5: Ameliyatıma çok iyi bir şekilde girdim. Çok iyi bir şekilde çıktım Okan Hoca sayesinde. 6 aydan bahsediyoruz. Daha yeni yeni iyileşmeye başladım. Bundan sonra top oynayacağımı düşünmüyorum. Zaten eskiden basketbol oynuyordum. Futbolla alakam yoktu. Öyle bir eğlence olsun diye gittim. Pişman oldum. Kesinlikle zemine dikkat etsinler. Benim her şey başıma zeminden dolayı geldi. Ayakkabı seçimi çok önemli.
0: Şimdi efendim yollara çıktığınızda hani kimileri aracına güveniyor, kimi ustalığına güveniyor ama işte kazada tam böyle hesap edilmeyen meseleler de karşımıza çıkıyor ya. İşte aracın lastiği patlıyor, yarılıyor, aks kesiyor. Bir anda yola bir şeyler fırlayabiliyor ya da bir araçtan kopan bir şey gelip üzerinizden geçebiliyor. O yüzden hani hız kurallarına uyalım meselesi bu anlamda çok önemli. Çok ilginç iki haber paylaşacağım sizlerle. Birinde Muş Bingöl Karayolu'na seyir halindeki otomobilin önüne bir at çıkıyor ve trafik kazası meydana geliyor. Aynı haneden 7 kişi yaralandı. Diğerinde ise Elazığ'da domuza çarpan otomobil şarampole uçtu. 5 kişi yaralandı. Muş istikametinde seyir halinde olan araç aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savruldu ve araçta bulunan aynı haneden 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Kazada araç Hurdaya döndü. Bir diğer kaza ise Elazığ Bingöl Karayolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil yola çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü aracın kontrolünü kaybetti ve araç şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerine başlandı. Araç Hurdaya döndü. Türkiye'de nüfus oranı tarihi dip seviyesine doğru gerilemeye devam ediyor efendim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre çocuk nüfus oranı %24,8'e kadar geriledi. 1935'ten bu yana görülen en düşük oran.
3: Türkiye'nin demografik yapısında tarihi bir kırılma yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı son veriler, çocuk nüfus oranının 1935 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gözler önüne serdi. Bir zamanların simgesi olan o neşeli kalabalık aile sofraları yerini sessizliğe bırakırken, Türkiye genç nüfus avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.
6: Tek üstüne, elim yandı.
3: Türkiye çocuk nüfusundaki gerileme ile birlikte demografik bir dönüşümün eşiğine geldi. TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere göre ülke nüfusunun %24,8'ini çocuk nüfusu oluşturdu. Oysa bu oran daha geçtiğimiz yıl %25,5 seviyesindeydi. Çocuk nüfus oranındaki bu istikrarlı düşüşün 1935 yılından bu yana en düşük seviyeye ulaşması uzmanları ve vatandaşları endişelendiriyor. Nüfus verilerindeki bu gerileme evlilik yaşının ve ebeveynlik tercihlerinin de sorgulanmasına neden oldu. Toplumdaki bu değişim sadece rakamlara değil, yaşam tarzlarına da yansıyor. Türkiye'nin çocuk nüfusu her ne kadar düşüşte olsa da hala Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde seyrediyor. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranı ortalaması %17,6 olarak kayıtlara geçti. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek çocuk nüfusuna sahip olan ülke %22,7 ile İrlanda olurken Türkiye'nin %24,8'lik oranı hala Avrupa'nın tepesinde yer alıyor. Ancak aradaki farkın hızla kapanması Türkiye'nin gelecekteki iş gücü ve dinamizm potansiyelini tehdit ediyor. Geniş ailelerin yerini alan küçük çekirdek aileler beraberinde bir yalnızlık hissini de getiriyor. Türkiye bir yandan modernleşirken bir yanda da en büyük gücü olan genç ve dinamik nüfusunu korumanın yollarını arıyor.
0: Şimdi bayram tatili 9 gün olduğu için efendim iç turizmde de ciddi bir hareketlenme söz konusu. İşte kimi memleketine gidiyor, kimi ise fırsat bu fırsat deyip tarihi turistik gezilere çıkıyor ve Güneydoğu Anadolu'nun Paris'i diye nitelendirilen Diyarbakır'a da yoğun ilgi var gibi. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şemuz Çakan, turistler nerelere gidiyor bizimle paylaşacak.
7: 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Diyarbakır'a adeta akın etti. Özellikle tarihi mekanlar dolup taşarken tabii en dikkat çeken, en kalabalık noktalardan biri de kahvaltı salonları oldu. Ve bugün burada işte Tarihi Hasanpaşa Hanı'ndayız ve Tarihi Hasanpaşa Hanı'ndan neredeyse deyim yerindeyse iğne atarsanız yere düşmez misali bir kalabalık var. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanından gelenler var. İşte o kahvaltı masalarını kameraman arkadaşım Sıddık Bilge gösteriyor. 30 çeşit kahvaltıyla adeta vatandaşlar bir buluşma gerçekleştiriyor. Bir damak tadına düşkün olan vatandaşlar da kahvaltı salonlarından vazgeçmiyor. Ve şu an dediğim gibi her masa tıklım tıklım dolu ve bayramda adeta bir turist akını yaşanıyor şu an Diyarbakır'a. Tabii tarih, kültür ve inanç turizminin gözde şehirleri arasında yer alıyor Diyarbakır. Ve işte o kahvaltı lezzet hem gözü hem mideyi doyuran bir görselle, görüntüyle de karşı karşıya kalıyoruz. Tabii bayramda yerli ve yabancı turist yoğunluğu da var ve bu yoğunlukla birlikte en çok kahvaltıcılardaki kalabalığı görebiliyoruz. Tabii bayram tatili Diyarbakır'da geçirmeyi tercih eden vatandaşların buradaki işte o kahvaltı hazırlama noktasını da size gösterelim. 30 çeşit kahvaltı, her bir vatandaşa 30 çeşit kahvaltı servisi yapılıyor. Tabii buraya gelen, yani Diyarbakır'a gelen ziyaretçiler UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan tarihi surlar, İçkale Müzesi kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif olarak kabul edilen Ulu Cami, 10 Gözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı ve 4 ayaklı minare ve kiliseler başta olmak üzere çok sayıda tarihi ve kültürel mekan ziyaret etme fırsatı da buluyor. Tabii kentte 42'si turizm işletmeli belgeli olmak üzere toplamda 112 otel bulunurken yatak kapasitesi 9000'in üzerinde ve tabii Diyarbakır birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış kentlerden biri ve şu an otellerde doluluk oranı %90 seviyelerine ulaştı. Tabii bayram süresince bu sayının da artması bekleniyor. Tabii özellikle bu yılın ilk 5 ayında toplamda 395 bin yerli, 32 bin yabancı olmak üzere toplamda 427 bin kişi de ziyaret etti. Ve bu tabii dediğim gibi şu an kahvaltı mekanları hınca hınç dolu bir şekilde. Bir masa kalkarken hemen yerine bir başkası oturuyor ve kadınlı, çocuklu, erkekli herkes şu an Diyarbakır'da. Bakın Tarihi Hasanpaşa Hanı hınca hınç dolu. İğne atarsanız yere düşmez misali bir kalabalık var. Tabii burası kentin en işlek noktalarından Diyarbakır'ın Tarihi Sur ilçesi ve Diyarbakır'ın Tarihi Sur ilçesine gelen vatandaşlar da böylesi kahvaltı mekanlarını tercih ediyor. Hemen tabii sağ tarafımda da işte tarihi tesbihler ve gümüşler ve benzeri takılar da var ve buraya gelen vatandaşlar bunları da alabilme imkanına sahip oluyor. Öylesine bir kalabalık var ki bakın yayın yaptığımız sırada bile gerçekten zorlanıyoruz. Çünkü vatandaşlar boş buldukları yerlere oturmayı tercih ediyor. Kahvaltı salonu hemen hemen her nokta şu an dolu durumda ve her geçen günde bu sayılar artıyor. Çünkü 9 günlük bayram tatiline fırsat bilen yerli ve yabancı turistler en çok tercih ettiği mekanlar, tarihi mekanlar diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Şimdi itiraf edelim efendim. Çoğumuz seviyoruz. Ve Kurban Bayramı'nda hani o et illa bir mangala değecek. Yani o sesi duyacağız. Böyle cıs diye böyle bir duman çıkacak. Böyle kokuyu alacağız. İşte çoluk çocuk toplanacağız. Gideceğiz. Yani var, doğamızda var. Seviyoruz böyle yeşil alanlara gidelim, mangal yapalım. Tabii İstanbul'da izinli yerler de var mangal yapılabilen. Belgrad Ormanı'nda bununla dair birçok nokta bulunuyor. Şimdi vatandaşlar ilk gün kurbanla uğraştı. İkinci gün ise soluğu piknik alanlarında alanlar vardı. 24 muhabiri Mehmetcan Çoban izlenimlerini bizimle paylaşacak.
8: Evet, bayramın ikinci gününde de vatandaşların en çok geldiği noktalardan birisi de piknik alanları oldu. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora ile birlikte Kemerburgaz'dayız. Neşet Suyu Tabiat Parkı'ndayız ve bu noktada da aslında 9 günlük bayram tatilinin bayramın ikinci gününde tatili fırsata çevirenler, sıcak havayı fırsata çevirenler birçok mega kent sakini piknik alanlarına akın etti ve görmüş olduğunuz gibi aslında şehir adeta boşalmıştı. Birçok vatandaş 9 günlük bayram tatilini fırsata çevirerek memleketlerine gitmişti. Tatili İstanbul'da geçirenler ise tabii ki de bayramın ikinci gününde kurbanlarını kestikten sonra aile büyüklerini ziyaret ettikten sonra piknik alanlarına akın etti ve piknik alanlarındaki yoğunlukta ekranlarımıza şu anda kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora ile birlikte ekranlarımıza geliyor. Görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar aslında sabahın erken saatlerinden itibaren alana geldi ve hazırlıklar da evlerde adeta yapılmıştı. Tabii ki de mangallıklar hazırlandı. Çocuklar parklarda, salıncaklarda sallanmaya başladı. Taktravalli'de oynayan çocuklar, salıncakta sallanan çocukları bizler buradan çok net bir şekilde görüyoruz. Yoğun bir katılım var çünkü İstanbul'da bugün güneşli bir hava var ve güneşli havayı birçok vatandaş fırsata çevirdi. Tabii ki de Neşet Suyu Tabiat Parkı'na geldiler ve o bayram tatili

0: Çin'in bayramın ikinci gününü fırsata çevirdiler. Kurbanlıklarını kesen birçok vatandaş alana gelerek mangalını sabahın erken saatlerinden itibaren yapmaya başladı. Birçok vatandaş sabah kahvaltısını da bu noktada yapmıştı ve alanı kısaca bir yürümek istiyorum. Kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora ile birlikte çok fazla yoğun bir katılımdan bahsediyoruz aslında bizler sizlere. Hemen kadrajdan çekilmek istiyorum ve kameraman arkadaşım da o anları ekranlarımıza taşıyor. Yoğun bir katılım olduğunu söylemiştik. Çocukların özellikle ağaçlarla toprakla oynamasıysa onların mutluluğunu bizler de yüzlerinden okuyoruz. Yoğun bir katılım var tabii ki de birçok noktada. Mangallıklardan dumanlar da yükselmeye başladı. Çünkü aileler sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelmesiyle birlikte kahvaltısını da bu noktada yaptı ve öğlen yemeği için de mangallıklar hazırlanmaya da başladı. Tabii ki de serin havayı da vatandaşların bazıları fırsata çevirdi ve bu noktada aslında Megakent'in o terletici sıcağından, bunaltıcı sıcağından vatandaşlar Kemerburgaz'a kaçtı ve o ağaçların arasındaki serin havada aileleriyle mutlu bir Kurban Bayramı'nın ikinci gününü geçiriyor diyelim ve bizler sözleri Kemerburgaz'dan stüdyoya bırakalım.
1: Şimdi hani Ramazan Bayramı'na göre Kurban Bayramı'nda çocukların harçlıkları birazcık düşer ama yine de raiç fena değildi diyebiliriz. Bu bayramda da tabii harçlıklar toplandı. Anne babalar da şöyle hafiften çekiştirildi. Ne oldu? Tema parkların yolu tutuldu. 24 Mavi Gülistan Yazbaşı da çocukların bayram eğlencesini bizimle paylaşacak.

yapılıyor. Çocuklar da merakla, hevesle, eğlenceli bir şekilde bu gösteriye hem eşlik ediyorlar hem izliyorlar aileleriyle birlikte. Sabah saatlerinden itibaren bu noktada bir hareketlilik oluşmuştu zaten ve şu anda da kortejle birlikte hareketlilik de arttı. Aileler çocuklarıyla birlikte bayramın, tatilin, güzel havanın, güneşli havanın keyfini çıkartıyor şu anda da. Kostümlü karakterler çocuklarla dans ediyorlar.

0: diyebiliriz. Park içindeki en yoğun noktalardan birindeyiz şu anda. Gösteriler devam ediyor dediğimiz gibi. Çocukların en sevdiği karakterler burada. Çocuklar hem izliyorlar hem eğleniyorlar. Hem de burada diğer oyuncakların tadını çıkartıyorlar. Hem bu güzel havanın tadı çıkıyor hem de bir yandan da güneşli havada ailelerin aile olmanın, birlikte vakit geçirmenin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor diyebiliriz. Yetişkinler, yetkililer bayram boyunca yoğunluk yaşanmasının beklendiğini söyledi ki şu anda da buradaki yoğunluğu sizlere de gösterdik. Eğlenceli karakterler burada. Çok coşkulu bir ortam. Gerçekten sesim şu an kendime bile gelmiyor diyebilirim. Çok coşkulu, çok gürültülü bir ortam. Çocuklar çok eğleniyorlar. Bizler de onların eğlencesine ortaklık edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Bu sene yaz bir türlü gelmek bilmedi efendim. Hani artık Mayıs'ta bitiriyoruz. Hani bahar yağmurları geride kalır derdik ama meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı verdi. Bakalım hangi iller?
2: Yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Ani sel ve su baskınlarına dikkat. Bayramın son günlerinde risk yüksek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Buna göre İç Ege ve göller yöresindeki Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Burdur ve Isparta ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bolu, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Çorum'da ani sağanak ve yağışlar bekleniyor. Uzmanlar özellikle ani yağışlarla sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Cuma günü yağışlı hava batıdan başlayarak etkisini yitirecek. Ancak Karadeniz için risk hafta sonu da devam edecek. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar bir süre daha etkisini hissettirecek.
1: Tabii durum böyle olunca da Sait Abat şelalesi tam anlamda.

0: anlamıyla coştu.
1: Deyim yerinde ise Sait Abad şelalesi coştu, su seviyesi rekor düzeye ulaştı. Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Derekızık mahallesine 3 kilometre mesafede kayalıklar arasında bulunan ve Marmara bölgesinin önemli doğa turizmi destinasyonlarından biri olan Sait Abad şelalesi de yağışlardan nasibini aldı.
2: Yağmurlardan dolayı şelale son 10 yılın en yoğun su akışı, derenin yükselmesinin sebebi. Yani böyle bir yükseliş görmemiştik.
1: Uludağ eteklerindeki bir kanyondan fışkıran ve yaklaşık 5 metre yükseklikten dökülen şelale, daha önce kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle kuruma noktasına gelmişti.
3: Günübirlik geldik. Neredeyse her yeri gezdik. Çok güzel yani.
1: Bayram turistleri hem Sait Abad köyünü gezdi hem de doğal güzelliklerin keyfini sürdü. Yerli turistler Uludağ'ın serin havası eşliğinde gürül gürül akan suyun oluşturduğu görsel şölene duyduğu hayranlığı sosyal medya hesaplarından bol bol paylaştı.
0: Kocaeli'ye gidiyoruz efendim. İzmit ilçesinde esnaflık yapan Yok Yok Hüseyin dedenin hikayesini paylaşacağız.
4: Bu Yok Yok Hüseyin'in hikayesi ve tam anlamıyla bir insanlık, esnaflık öyküsü.
5: İşe başladık iki kardeş. 1986'ya kadar orada devam ettik. Ondan sonra iki kardeş birbirimizden herhangi bir dargınlık falan olmadan işlerimizi ayırdık. 1986 senesinde bu iş yerimi açtım.
4: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yarım asra aşkın süredir esnaflık yapan ve dükkanında yok kelimesini kullanmadığı için Yok Yok Hüseyin olarak tanınan 80 yaşındaki Hüseyin Orhan, ilerleyen yaşına rağmen tezgahının başından ayrılmıyor.
5: Yok Yok Hüseyin olmamın sebebi, işe başladığım günden itibaren bazı İzmit'te bazı şeyler yok. İstanbul'dan her cumartesini gidiyoruz, temin edip getiriyoruz, müşteriye hizmet yapıyoruz. Bu şekilde hemen hemen 41 sene doldu.
4: Hüseyin Orhan, esnafa ahilik kültürünü hatırlatıyor. Müşteri veli nimet anlayışıyla esnaflık yaptığını söylüyor. Yok Yok Hüseyin, lakabını da esnaflık felsefesiyle aldığını belirtiyor.
0: Akdeniz Üniversitesi'ne götüreceğim sizi. Kanserle mücadelede yeni bir umut var.
4: Akdeniz Üniversitesi kanserle mücadelede yeni umut olan CAR-T tedavisine 9 hastayla başlıyor. CAR-T Hücre Tedavi Merkezi kapılarını açtı. Yöntem, hücre tedavisi alanında Türkiye'de bir ilki hayata geçirerek kanser tedavisinde önemli bir eşiği açtı.
6: 5,5 yıllık bir plan proje dahilinde bu bina inşa edildi. Özellikle bir bina burası. Bu binada kanserle ilgili tedaviler yapmaya başlanacaktı. Biz de bir CAR-T sel hücre tedavisiyle bu işe başladık. Şu anda yapılan şey alınan kanların standartizasyonu ve kontrolleri yapılıyor.
4: Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, bu adımın yalnızca Türkiye için değil, bölge coğrafyası açısından da tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı.
6: Klasik yöntemlerde klasik kemoterapiler veriliyor kanserli hastalara. Tabii bunun bir kısmı fayda ediyor, bir kısmı fayda etmiyor. Ciddi yan etkileri de oluyor bu hastalara. Bu tür CAR-T tedaviler dünyada şu anda 7 merkezde yapılırken bizim 8. merkez olacağız. Ve ilk etapta bu tedaviler lösemi lenfomalar hastalarda başlandı.
4: Cumhurbaşkanlığı desteğiyle kurulan İleri Sağlık Araştırma Merkezi bünyesindeki CAR-T yönteminde kişiye özel tedavi süreçleri geliştiriliyor. Bu yöntemle kanser tedavisi görenler klasik kemoterapilerin yan etkilerinden de korunmuş oluyor.
0: Kurban Bayramı tatilinde özellikle İstanbul Boğazı kıyısında olanlar yunuslarla bir görsel şöleni izledi.
7: Güneş ışınlarının deniz yüzeyine geliş açısı, plankton yoğunluğundaki değişimler, boğazın çift yönlü akıntı sistemi, turkuaz yüzeyde misafir yunus sürüleri, hepsi Marmara ve Karadeniz'de bir araya geldi. Kartpostallık görüntü drone kamerasına an be an yansıdı. Kurban Bayramı'nda İstanbul'da hava güneşli geçiyor. İstanbul Boğazı'ndaysa deniz suyu birçok noktada turkuaz renge büründü. Haliyle bu durum Boğaz'da eşsiz manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle tarihi yarımada açıklarında oluşan turkuaz renk tonları dikkati çekti. Turkuaz suda ortaya çıkan yunus sürüsü ise izleyenlere görsel şölen sundu. Yunuslar sürü halinde ilerlerken zaman zaman su yüzeyine çıkarak nefes aldı. Bazı yunusların gemilerin ön kısmında oluşan dalgalarla birlikte yüzdüğü görüldü. Tarihi yarımada açıklarında bir yük gemisinin önünde yunuslar gemiyle yarışır gibi hareketler etti. Su yüzeyinde peş peşe sıçrayarak ilerleyen yunuslar drone kamerasına yansıdı.
0: Bir mola saat başında buradayız efendim. Lütfen bizimle kalın.

Göklerdeki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve değerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, ISR radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Aylin Şengün Taşçı samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri Kurban Bayramı'nın 3. günü saat 11.10'da 24'te.

0: Ne? Maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
1: Elhamdülillah.
2: Ha, Sertaç arıyor.
3: He?
2: Sertaç.
4: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
2: Olsun teyzem olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
4: O enişte. Bayramın kutlu
0: Sertaç,
4: olsun.
0: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
4: oo,
0: bak.
4: Gideme bak gideme.
1: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
4: Ellerinden öperim.
1: Çok güzel.
0: Bak şimdi kime veriyorum?
5: Dur dur getir ben de konuşayım.
0: Kime veriyorum? Tamam bak kime veriyorum.
4: Alam.
2: Sertaç.
4: Bayramın kutlu olsun.
2: Senin de bayramın kutlu olsun alam.
6: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bakalım. Bugün tabii bayramın ikinci günde siyasi partiler arasında bayramlaşma günüydü. AK Parti ve CHP heyetleri 3 bayramdan sonra bir araya geldi. MHP heyeti de yine ziyaretlerini gerçekleştirdi. CHP cephesi ise biraz karışık. CHP'nin 1 Haziran'daki parti meclis toplantısı ertelendi. Kılıçdaroğlu taraftarları tebligat yapılamadı tüm vekillere diye söylüyor. Diğer tarafta bulunan Özgür Özel yandaşları ise toplayamıyorlar parti meclisini. O yüzden ertelediler diyor. Bu süreçte salı günü yapılacak CHP grup toplantısı da Kılıçdaroğlu'nun ikinci bir duyurusuna kadar ertelenmiş vaziyette. O da iptal edildi. Rüşvetten tutuklanmıştı. CHP'li Güzel Bahçe Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldığı İçişleri Bakanlığı gün içerisinde duyurdu diyebiliriz. Ve yerli ve milli savunmada önemli bir eşik aşıldı. Gözdoğan, düzeltiyorum. Bozdoğan ve Gözdoğan göz kamaştırdı Gökdoğan. Göz kamaştırdı bir sehven hata olmuş. Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri harp başlıkları test atışlarında tam isabet sağladılar diyebiliriz. Bu süreçte Körfez'de biraz endişe artmış vaziyette. Trump da zaman zaman tehdit dilini kullanıyor. Bender Abbas'ta bir saldırı oldu. ABD tarafından İran karşılık verdi. Devrim muhafızları kuvvetli ABD üssünü hedef aldılar. Ve yaz sıcağı, birkaç gündür havalar gayet iyi ve sıcaktı. Birazcık ara verecek gibi Türkiye sağanak yağış etkisine giriyor. Belirkent'te 30 derece olan sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek. 20 il içinde sarı kodlu uyarı var diyelim ve hadi başlayalım.

0: Başkentte siyasi partilerde bayramlaşma vardı efendim. CHP'de alternatif bayramlaşma alanında söz konusuydu. Murat Emir kabul etti alternatif bayramlaşmada CHP heyetinden olmayanları. Hani hem Kılıçdaroğlu yanları hem Özgür Özel yanları ayrı ayrı bayramlaşma programı düzenledi. AK Parti ve CHP 16, MHP ise 7 siyasi partiyle bayramlaştı. AK Parti ile CHP 3 bayram sonra ilk kez karşılıklı bayram ziyaretinde bulundu.
1: Siyasi partilerin genel merkezlerinde bayram heyecanı vardı. Siyaset arenası hareketlendi. Bayramın ikinci gününde kabul ve ziyaret heyetleri mesai yaptı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma yapıldı. AK Parti 3 bayram sonra CHP ile bayramlaştı.
2: Hüseyin Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
2: Sağ olun. İyi bayramlar diliyoruz. Deniz Bey hoş geldiniz.
1: AK Parti'nin karşılama heyetinde kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Abdullah Uçan yer aldı. AK Parti Genel Merkezi'ne ilk olarak CHP heyeti geldi.
2: Vekilim, değerli başkanım, değerli başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz.
1: Aynı dakikalarda CHP Genel Merkezi'ne de AK Parti heyeti misafir oldu.
4: Hoş geldiniz. Arkadaşlar
3: sizin de
4: bayramınız kutlu olsun.
3: Sağ olun.
1: Gözlerin çevrildiği bir diğer adres MHP Genel Merkezi'ydi. MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu Başkanlığındaki karşılama heyetinde Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer aldı. MHP Genel Merkez'de CHP ile bayramlaşırken MHP'nin ziyaret heyeti de CHP Genel Merkezi'ndeydi. MHP ayrıca DEM Parti ile de bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti ve CHP 16 parti ile bayramlaştı. MHP ise 7 siyasi parti ile bir araya geldi.
0: Özgür Özel mutlak kararı öncesinde de sonrasında da tüm stratejisini sarayın yargısı söylemi üzerine kurmuştu. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar bu ezberleri bozdu. Üstüne bir de dosyaya yeni itirafların girdiği ortaya çıktı. Yeni bilgi ve belgeler eklenmişti. Şimdi son gelişme ise Özel'e yakın isimlerden Turgut Koç'un delegelere Özel'i desteklemesi için para verdim itirafı oldu. Üstelik banka dekontları da söz konusu. Özetle Özel'in tüm stratejisi bugünlerde çöküyor gibi.
5: Sorun benimle Kemal Bey arasında değil, milletle Tayyip Bey arasındadır. Milletle Sayın Erdoğan arasındadır.
6: Özgür Özel şaibeli kurultayla ilgili sürekli olarak konuyu saptırmaya, hedef şaşırtmaya çalıştı. Mutlak kararı sonrası da bu tavrını sürdürdü. Ancak bugüne kadar ortaya koyduğu performans inandırıcılıktan epey uzak. Üstüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son açıklamalar eklenince Özel ve arkadaşlarının Erdoğan düşmanlığında konsolidasyon planı tutmayacak gibi görünüyor.
7: Buradan alacağımız tek şey en büyük emanetimiz.
6: Bugüne kadar Özel İmamoğlu ikilisi bir çift mavi gözün izinden gittiğimiz için hedef oluyoruz söylemine sarılmıştı. Mutlak butlan kararı sonrası İmamoğlu'nun cezaevinden verdiği mesajda bu açıdan manidardı. Zira İmamoğlu, Ulu Önder Atatürk'ün takipçileri ayağa kalkın söylemiyle sokak çağrısı yaptı. Ama tıpkı Silivri'de olduğu gibi CHP Genel Merkezi önünde de umduğunu bulamadı. Hatta CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın hortuma sarılması gibi ironik durumlar ortaya çıktı. Bu strateji Kılıçdaroğlu yanlılarıyla Özel yanlılarını karşı karşıya getirmekten öteye geçemedi. Çünkü mutlak butlan kararının somut gerekçeleri vardı. CHP Pendik üyesi ve Büyük Kurultay Delegesi Levent Çelik itirafçı oldu. Aynı şekilde CHP Bitlis eski il başkanı Veysi Uyanık tüm yaşananları tek tek anlattı. Listeye son olarak cezaevindeki Turgut Koç eklendi. Delegelere banka üstünden para gönderdiğini söyledi. Banka dekontlarını yargıya teslim etti.
8: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil.
6: Böceklerin, Özkan Yalım'ın itirafçı olması meselenin üstüne tuz biber ekti ve Özgür Özel iyice köşeye sıkıştı. Bu yüzden Atatürk istismarı, Erdoğan'ı suçlama çabaları millette karşılık bulmadı.
9: Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini
3: biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar.
6: Zira millet kimin yalan söylediğini, kimin Kılıçdaroğlu'nun ardından timsah gözyaşları döküp arkasından kumpas kurduğunu çok iyi biliyor. Bu yüzden de Özel İmamoğlu ikilisinin söylemlerine itibar etmiyor. Gerçeklerin zamanla gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Bu yüzden zaman Özel İmamoğlu ikilisinin aleyhine işliyor.
9: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Şimdi mutlak mutlak kararı sonrası Özel ve kurmayları darbe diktatörlük söylemlerinde deyim yerindeyse vites yükseltti. Öyle ki CHP'li Murat Emir alternatif bayramlaşma etkinliğinde meseleyi biz yoksak muhalefet yok iddiasına kadar taşıdı. Peki ama ortaya attıkları söylemlerin gerçekle uzaktan yakından bir ilgisi var mı? Detaylar analiz haberimizde, takdirde her zaman olduğu gibi milletimizin.
10: Eğer bir an için bu darbe girişiminin, bu sandığı kaçırma girişiminin başarıya ulaşabileceğini düşünecek olursak, bundan sonra hiçbir siyasi partinin siyaset yapmasının olanağı kalmayacaktır.
6: Özgür Özel'in ekibinden olan Murat Emir, Kılıçdaroğlu ekibine alternatif bayramlaşma düzenledi. İyi Parti heyetinin bayram ziyaretinde de bildik söylemlerine sarıldı.
10: Görüntüde sandık olabilir. Çünkü her ülkede vardır sandık. En kötü diktatörlükte bile sandık olmuştur. Ama demokrasileri demokrasi yapan muhalefetin varlığıdır.
6: Ancak siyasal olarak izlediği yolda önermesi de Türkiye için hakkaniyet ölçüsünden çok uzak. Batı medyasının dahi diktatör Erdoğan tezviratlarını terk ettiği bir dönemde hala bu söylemle kitleleri ikna edebileceğini düşünüyor. Oysa Türkiye'de sandık güvenliği konusunda herkes mutmain. Öyle olmasaydı yerel seçimlerde CHP'nin aldığı oyları neyle açıklayacaktık? Öte yandan Emir'in söylemleri kadar kendisinin de ne kadar itibarlı olduğu şüpheli. Zira CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel'in kullandığı VIP minibüs için bakın meclis kürsüsünden ne söylemişti?
11: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
6: Özel kurmaylarına bu durumu önce inkar ettiriyordu. Ancak belinde havluyla bir CHP fenomenine dönüşen Özkan Yalım konuşmaya başlayınca yelkenler düştü. Özgür Özel aracındaki konforu Uşaklılara borçlu olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.
12: Aman abi, aracı en güzel burası yapıyor. Ben yaptıracağım aracı, hani şey var ya, ben yaptırayım aracı size, burası güzel. Özkan Yalım'ın 300 tane Mercedes tırı var. Mercedes'te indirimi var. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti. Benim cebime giren bir şey yok. Ha, Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde devletten alınan parayla parti koymuş ha bilmem ne. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır, öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
6: Yani Murat Emir'in itibarını bizzat kendi genel başkanı sarstı. Şimdi konuyu dağıtmadan gelelim CHP'li Emir'in Türkiye'yi diktatörlük gibi gösterme çabasına. Türkiye siyasal tarihinde darbelere karşı direnen tek isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Ve her daim sırtını sadece millete dayadı Erdoğan.
13: Bu ülkede milli iradenin üstünde, beşer planında bir güç söz konusu değildir.
6: Oysa CHP'li Emir'in sırtını yaslayıp birlikte saf tuttuğu Özel İmamoğlu ikilisi ise bulduğu her platformda ülkesini batıya şikayet etti. Bizi yalnız bırakmayın diye yalvardı.
14: I'm okay.
6: Özetle milletin oyuyla değil de vesayetle iktidar muktedir olmak, geçmişi darbelerle hemhal olmuş olan CHP'de daha baskın bir genetik. Öte yandan Emir'in önermesinde bir başka meseleye gelirsek ne diyor?
10: Eğer bir an için bu darbe girişiminin, bu sandığı kaçırma girişiminin başarıya ulaşabileceği,

0: geleceğini düşünecek olursak, bundan sonra hiçbir siyasi partinin siyaset yapmasının olanağı kalmayacaktır.
1: Sanırsınız CHP kapatılmış, ülkede muhalefet partisi kalmamış. Tek parti rejimine geçilmiş.

0: Bir tek kendileri olacak. Kendilerinden başka muhalefet olmayacak. Bu bile başlı başına çarpık bir anlayışın yansıması aslında. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
1: Şimdi efendim aslında siyasetin gündemi bu ama bir de Türkiye'nin gerçek gündemi var. O da savunma sanayindeki başarılarımız diyebiliriz. Türkiye'nin yerli ve milli havadan havaya füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan harp başlığı test atışlarını başarıyla tamamladı. Müjde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaştı.
2: Serbest
3: Türkiye hava savunma sistemlerinde vites yükseltti. Gökdağ'ın ve Bozdağ'ın füzeleri harp başlıklı testleri başarıyla tamamladı. Test görüntülerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaştı. Hazırlıkların tamamlanmasıyla Gökdoğan ve Bozdoğan hedeflerine kilitlendi. Ateş emriyle nefesler tutuldu.
2: Serbest anlaşıldı. 3, 2, 1, tutun.
3: Teste hem Bozdoğan hem de Gökdoğan hedefleri tam isabetle imha etti. Yerli ve milli hava füzeleri böylece önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Bakan Kacır paylaşımında çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı. TÜBİTAK SAGEMİZ'in mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun ifadelerini kullandı.

0: Bugün manşetimizi efendim CHP'de düello başlığıyla sizlerin karşısına taşıdık. Manşetimiz CHP'de düello şeklinde. Gökçen Sever böyle bir başlık uygun gördü bugün bize. Neden diyeceksiniz? Tam anlamıyla artık cepheler keskinleşmeye başlamış gibi görünüyor ve karşılıklı olarak suçlamalar, söz düellosu sürüyor. Konuklarımız var. Hepsini konuşacağız. Gelişmelerin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve gazeteci Ercan Gürses bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Bayramımız mübarek olsun.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Sayın Gürses sizinle başlayalım müsaadenizle. Öncelikle şunu sorayım bir. Düello başlığını beğendiniz mi? Çünkü bakıyorum sosyal medya üzerinden gerçekten bir atışma hali var. Mesela en son örneği vereyim. Şimdi parti meclisi toplantısı işte pazartesi günü yapılacak dediler. Önce böyle bir bilgi geldi. Sonra işte CHP dedi ki ya biz bütün tebligatları yapamadık parti meclisi üyelerine. O yüzden toplantıyı tehir ediyoruz. İşte Özgür Özel yandaş dedi ki işte parti meclisi bile toplama iradesi yok bunlarda. Aslında büyük bir tepki var, o yüzden örtüyorlar. Vesaire vesaire. O yüzden hani özellikle cumartesi gününe dair beklentileriniz ne? Ankara'da nasıl bir hava var? Biraz bize anlatsanız.
1: Şimdi İbrahim Bey, öncelikle iyi bayramlar diliyorum size de, Ramazan Hoca'ya da. Sonrasında da Gökçen Hanım'ı çok tebrik ediyorum. Yani kıymetli editörümüz gerçekten çok önemli bir başlık bulmuş buna. CHP'de düello ve o düellonun da her safhasında çok böyle stratejik adımlar atılıyor. Yani zaman zaman düello, zaman zaman satranç gibi de okumak lazım. Ama daha çok sertlik olduğu için biraz da batı tarzı bir sertlik var zannediyorum. Ona düello demek doğru olacak. Şimdi neden ertelendi parti meclisi toplantısı? Bir görünen neden var, bir de görünmeyen neden var. Görünen neden, pazartesi günü parti meclisinde 57 üyenin ne kadarının Kılıçdaroğlu'nun, ne kadarının Özel'in tarafında olduğu konusunda rivayet muhtelif. Çünkü tarafını belli etmeyenler var İbrahim Bey. Burada karar çıkarmak ya da buranın tırnak içerisinde Kılıçdaroğlu'na göre başka tür bir şova sahne olması istenmiyor. Birincisi bu. İkincisi, yani burada açıkçası cumartesi günü yapılacak açıklama, Kılıçdaroğlu'nun halka sesleneceği o konuşma, CHP'lileri sesleneceği o konuşma, açıkçası bunun sinyalini biraz o kapının önündeki minibüslerden aldık. Kılıçdaroğlu o sert yüzünü dünkü açıklamasında da gösterdi. O basın toplantısında kendisine sorulan sorularda şiddetlendiği ve bir anlamda sesini yükselttiği bölümler hep Cumhuriyet Halk Partisi kurultay süreciyle alakalıydı ve yargı süreciyle alakalıydı. O yargı süreciyle ilgili sorulan sorulara yasa böyle diyor ve mahkeme kararından bahsetti ve aynı zamanda kurultaydaki yolsuzluk, usulsüzlük ve irade fesadı konusundaki

0: bence henüz bir kısmını açtığı dosyayla cevap verdi. Bu dosyanın tamamını açacak. Kılıçdaroğlu şimdiye kadar İbrahim Bey biliyorsunuz, yani işte CHP yolsuzluk müteahhitleriyle yol yürüyen parti olamaz diye ilk arınma mesajını yapmış. İkinci arınma mesajında da burası kirlenmişlerin sığınağı olamaz demişti. Ama hep bir gizem, hep bir ima vardı. Biz onun ne olduğunu anlıyorduk gerçi. Yani şu anda
1: Ama
0: Cumhuriyet
1: mesela
0: Halk
1: dedi
0: Partisi'nin...
1: ki dün, mesela işte bu minibüsler sergilenmeden önce dedi ki eğer mahkemeden böyle bir karar çıkmasaydı ben konuşmayacaktım dedi. Ama mahkemeden bu karar çıktı ve bizim haklı olduğumuz artık tescil edildi bu anlamda. Başvuranların haklı olduğu tescil edildi ve ben o yüzden artık konuşacağım diye söyledi. Şimdi o minibüslerle ilgili de bir bilgi vereyim müsaadenizle, sonra sizden bir
0: Tabii.
1: yorum isteyeceğim.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi minibüsler, o iki minibüsün işte otoparktan seçilerek çıkarıldığı söyleniyor. Yani hani orada mesela Aziz İhsan Aktaş yazıyor, işte Özkan Yalım yazıyor plakalarda ve haram araçlar diye söyleniyor ya. Şimdi CHP cephesi diyor ki biz onları sembolik olarak çıkardık oraya. Çünkü diyor hani bu işte yöneticiler bu adamlarla iltisaklı ve ilişkiler içerisindeydi. İşte Özkan Yalım 170 bin avro verdim diye itirafçı oldu. İşte diğer Aziz İhsan Aktaş, Özgür Özel'e verdiğim arabaları geri vermediler. İşte belediyelerdeki arabaları geri vermediler diye itirafçı oldu. Biz buna atıf yapmak için böyle bir şey, yani sembolik bir iş yaptık diye söylüyorlar. Diğer tarafta diyor ki o arabalar diyor o arabalar değil, ama ortada bir arabalar olduğu anlaşılıyor anladığımız kadarıyla. Şimdi burada bu tartışmanın içeriğini değiştirir mi bu araçların o araçlar olmaması? Burada bir karışıklık mı var?
0: Yani o araçlar o araçlar mıdır? Evet, de şasi numaralarına falan bakmak lazım İbrahim Bey, ama öyle iki araç var yani. Bunu biliyoruz değil mi? Aziz İhsan Aktaş'ın
1: Sadece
0: söylediği bir
1: araçların
0: araba
1: nerede
0: var.
1: olduğunu bilmiyor galiba şu anki CHP
0: Nerede
1: yönetimi.
0: olduğunu bilmiyoruz. Evet, bu arabayı verdim diyor. Bu arabada da Özgür Özel'in görüntüsü var mı?
1: Var.
0: Var. Yani o görüntü çıktı biliyorsunuz ortaya. Bir yandan da tabii ki 170 bin euroluk o tefrişat konusunda işte biraz önce Özgür Özel'in siz gerçekten o muhalefet yanlısı kanaldaki röportajını verdiniz. Ne diyor orada? Başkanın indirimi vardı diyor. İşte Uşak'tan almamız gerekiyordu diyor. Ne olacak? Devletin bir cebinden bir cebine koyarız diyor. Şimdi biz bu savunmayı
1: Sayın
0: şeyde
1: Gürses,
0: de
1: orada
0: gördük,
1: bir ifade
0: hatırlarsınız.
1: daha var. Bölüyorum ara ara, kusuruma
0: Tabii.
1: bakmayın, ama diyor ki
0: Estağfurullah, estağfurullah.
1: işte yani Özkan Yalım'ın diyor 300 tırı var diyor yani hani. Ya burada şu soruyu soramaz mıyız? Ya tamam da kardeşim, madem 300 tırın var, madem bu kadar zenginsin, ya hani sevgililerinin kadrosunu da cebinden vereydin yani. Hani belediyeye yerleştirmeyeydin, biraz ayıp olmamış mı diyemiyor muyuz yani?
0: Tabii, hem öyle diyebiliriz. Sevgililerinin maaşını cebinden verebilirdi. Hem de aynı zamanda bir iddia daha var biliyorsunuz. Eğlence mekanı işletiyor ve
1: Evet.
0: o
1: Garsonları da kadroya
0: mekandakilerin
1: geçirmiş.
0: maaşlarını da oradan ödüyor iddiası var ve kuvvetli bir iddia. Bunu da söylemem lazım. Çok, yani neresinden tutsanız elinize kalıyor. Bir de şöyle bir şey var. 2025 yılında Cumhuriyet Halk Partisi 1 milyar 800 milyon lira hazine yardımı almış İbrahim Bey. İşin saçma tarafı bu bence. Yani burada özellikle bu tefrişat mevzuunda CHP öyle paraya ihtiyacı olan filan bir parti değil. Ama esasen bambaşka bir şey söz konusu. Bir siyasetin dizayn edilmesi için yasa dışı bir fon oluşturma, ki biz bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarından da görüyoruz. Burada haksız zenginleşme de var, ama bir yandan da bir cumhurbaşkanlığı projeksiyonu Ekrem İmamoğlu'nun. İş buradan başlıyor ve aynı zamanda da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yanlış ilikledikleri düğme şimdiye kadar geliyor ve izaha muhtaç hale geliyor. Ve ben şunu düşünüyorum. Dün Kılıçdaroğlu çok önemli bir defterin kapağını açtı. Yarın itibariyle, cumartesi günü itibariyle de o defterden yazmaya devam edecek ve iktidarın özellikle vurguladığı bir nokta. Siz bizi bu işe karıştırmayın. Çünkü Cumhuriyet Halk Partililerin başvurusuyla oldu bu durum
1: Dün
0: ve
1: Kılıçdaroğlu
0: gelinen
1: da öyle
0: nokta
1: söyledi. Ya dedi,
0: Kılıçdaroğlu.
1: başvuranlar
0: Evet.
1: bizim partimizden, başka partiden gelip şikayetçi olmadılar ki dedi. Yani konuyu saptırmayın dedi.
0: Elbette, elbette doğru. Ben de tam ona geliyordum İbrahim Bey. Kılıçdaroğlu da bunu söyledikten sonra iş artık şu noktaya geldi. Yani bundan sonra Cumhuriyet Halk Partililere bu işin doğru dürüst anlatılması gerekiyor. Bazıları anlamak istemiyorlar, ama elbette yargı kararı, ama işin şu noktasına insanların konsantre olması lazım. Hukukçu olup olmamaya da gerek yok. Şayet bir kurultay, bir kongre hakkı olan birisinden başka birisine irade fesadıyla parayla kaydırıldıysa ve bu organize bir şekilde yapıldıysa, bu kurultayın sadece ve sadece YSK kararı ile geçerli olması ya da üzerine iki tane kurultay daha yaparız, üzerine de soğuk su içeriz demek yeterli olacak mı? Yoksa gerçek anlamda hukukun tecellisi ve hakkı kimse ona teslim edilmesi mi gerekli? İnsanların böyle basit bir bakış açısı içerisinde olması gerekiyor. Yoksa bu işi iktidara bulaştırmak ya da bambaşka şekilde kafalarında bir senaryo kurmakla bu işten bence çıkamazlar. Dolayısıyla belediyelere dönük operasyonlar ve kurultayda yaşananların ben hiç bağımsız olduğu kanaatinde değilim. Ortada son derecede büyük bir siyasi yolsuzluk, ahlaksızlık girişimi var ve şu an itibariyle de Kılıçdaroğlu bundan mağdur olmuş durumda.
1: Peki, Sayın Akkır, cumartesi sizin beklentiniz ne? Özgür Özel'le ilgili ya da işte CHP'deki diğer isimlerle ilgili Kılıçdaroğlu kirli çamaşırları böyle ortaya mı saçacak? Aynı zamanda bir yol haritası belirleyeceği yönünde de kulislere yansıyan bilgiler var. Siz ne bekliyorsunuz? Bir de şöyle bilgi de vereyim mesela. Şöyle listede vardı. Mesela Levent Çelik, Veysi Uyanık, Turgut Koç gibi isimler de bu şaibeyle ilgili itiraflarda bulunmaya başlar. Biliyorsunuz 9 kişi de tutuklandı bu süreçte. Şimdi bir gemi su almaya başladığı zaman biliyorsunuz hemen terk etme, canavle kaçma işleri de olur. Şimdi Özgür Özel'in filikası su alıyor algısı oluşursa bu işler biraz daha hızlanır mı? Sizin beklentileriniz ne yönde? Bir de tabii söz de öyle su için. Yarın tabii Özgür Özel diye Kılıçdaroğlu'na muhtemelen cevap yetiştirecektir. Çünkü o da bir alternatif bayramlaşma düzenliyor Ankara İl Başkanlığı'nda. Bu da biraz hani böyle nasıl söyleyeyim? Sakir bir durum değil mi? Yani genel başkan genel merkezde yapıyor. Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı'nda yapıyor. İki tane bayramlaşma ayrı ayrı. Çok tuhaf bir atmosfer oluşmaya başlamadı mı bu meselede?
2: Şimdi ben bu soruya düello meselesinden başlayarak cevap vermek istiyorum. Genelde hani biz düello kavramı hani biraz önce siz konuşurken soruyu sorduğunuzda Ana Britannica'ya baktım. Düello ne demektir diye. Hepimiz gündelik hayatımızda düelloyu kullanıyoruz ya düello kavramını. Düello temel itibariyle aynen sözlükte şunu yazıyor. Bunu okuyarak başlamak istiyorum müsaadenizle. İki kişi arasında genellikle bir onur veya namus sorununu çözmek amacıyla önceden belirlenmiş kurallara ve şahitlere bağlı olarak ölümcül silahlarla yani işte kılıçla, tabancayla yapılan teke tek dövüşe verilen addır. Şimdi soru şu. CHP'nin arasındaki işte Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki mücadele, çatışma, savaş böylesi bir düello mu? Biz aslında daha kanlı, daha sert, daha onur ve haysiyet dışı bir mücadeleyle biz karşı karşıyayız burada. Hani düello çok onurlu bir şeydir. Yani Rus kültürüne birazcık aşinaysak ki hepimiz aşinayız. Düello çok onurlu bir şeydir. Onur için yapılır. Burada şu ana kadar özellikle 2023 yılından itibaren ortaya çıkan tablo onurla hiçbir bağlantısı yok. Ya çok onursuzca eylemlerin sergilendiği bir arena şu anda. Tam bir işte gladyatörler sahnesini neredeyse izliyoruz biz. Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? Ya Özgür Özel ne yapacak? Buradan buraya atlamak istiyorum hızlıca. Bir, Özgür Özel'in önünde iki tane ya da üç tane alternatif yol var. Bir, mevcut Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalıp yoluna devam etmesi gerekiyor. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koymuş olduğu siyaset, bunun politika, bunun çok mümkün olmadığını gösteriyor. Grup başkan vekilliğinden aldı, grup toplantılarını işte ileriki bir tarihe kadar erteledi. Bu ve benzeri hamleler Özgür Özel ve Özgür Özel etrafında siyaset yapmaya çalışan CHP'li aktörleri zor durumda bırakacak. Yani mevcut Cumhuriyet Halk Partisi markası adı altında siyaset yapma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu görüyorum. Ki
1: o zaman Sayın Akkır şimdi bayramı, Halk TV'de bugünlerde köpürtülen işte Özgür Özel parti kursa %29,5 alır anketleri de biraz buna mı işaret ediyor? Böldüm ama.
2: Kesinlikle. Şimdi bu bir taraftan ona da bakıyorum. Metropol bir araştırma yayınladı değil mi? Siz de muhtemelen sosyal medyada görmüşsünüzdür. Metropol'ün ki Metropol muhalefete yakın olan bir araştırma şirketi işte Özgür Özel yeni parti kurarsa aşağıdakilerin hangisine oy verirsiniz? Sorumuz bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte liderliğindeki CHP'ye oy veririm %21, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye oy veririm %34, hiçbirine oy vermem %40. Şimdi bu tablo, bu aslında sosyolojik olarak çok ilginç bir istatistikle biz karşı karşıyayız. Şu anda hani Özgür Özel etrafında, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu etrafında pozisyon alan aktörler ve onu destekleyenler daha şu anda olayın zirvesindeyiz. %30 alması çok normal. Ancak

0: tablo değişmeye başladığı andan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın medya, bir medyası var. Şu anda bir kısım medya, bir kısım işte kanaat önderi Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye başlayacak ve ekranlarda konuşmaya başlayacak. Bir arınma süreciyle beraber bu tablo çok hızlı değişir. Bir de yani
1: bu arada Sayın Akkın, ben de bir anket söyleyeyim. ORC'nin anketinde de CHP'li seçmene soruyorlar. CHP'nin başında işte Kılıçdaroğlu'nun olması oy tercihinizi değiştirir mi diye. Sadece %6'sı değiştirdi. %84'ü ben direkt CHP'de kim varsa ona oy veririm diyor. 84,3'ü.
0: Tabii ki şu anda tam olarak sizin söylediğiniz yere gelecektim ben de. CHP markası çok işte Cumhuriyet'le yaşıt bir marka. Bu markadan Cumhuriyet Halk Partili seçmenin ya da muhalif seçmenin bu markadan vazgeçmesi çok gerçekçi görünmüyor. Bundan sonraki süreç Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir taraftan ne yapacak cumartesi günü, bir taraftan yol haritasını açıklayacak. Zaten 3 aşağı 5 yukarı yol haritasını aslında biliyoruz. Yol haritasını açıklayacak. Ardından yol haritasıyla birlikte bir arınma süreci başlatacak. Aslında bugünkü araba görüntüleri de, arabaların sergilenmesi görüntüsü de aslında bu arınma süreciyle ilişkili. Doğru. Ya iki tane önemli isme atıf yapıyor. Bir Özkan Yalım'a atıf yapıyor. O araba sergisi, araba görüntüsü. Bir de Aziz İhsan Aktaş ismine vurgu yapıyor. Bu iki ismi biz nereden hatırlıyoruz? Aslında Kemal Kılıçdaroğlu çok siyasi bir İşte stratejiyle karşı karşıyayız. Neye atıf yapıyor biliyor musunuz? Ahlaki üstünlük hala bende diyor. Siz yolsuzluk, rüşvet, ihale, fesat karıştırma, yani siz yolsuz siyasetin, ahlaksız siyasetin delegeyi parayla satın alan bir siyasetin temsilcisisiniz vurgusudur bu araçların sergilenmesi. Bu bağlamda biz aynı anda iki stratejiyi görmeye başlayacağız. Bir taraftan yol haritasını açıklayacak ve artık kendi ekibini oluşturacak. Zaten bunlar 3 aşağı 5 yukarıda net. Daha net bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacak. Herkes eteğindeki taşları dökmeye başlayacak. Bir taraftan da arınma siyasetini göreceğiz. Bu iki aracın bu bağlamda sergilenmesi o karşı tarafın delegenin, delegasyonun iradesinin sakatlandığı vurgusunu güçlendiren, aynı zamanda bu Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yanında siyaset yapan aktörlerin de ahlaksız olduğunu, ahlaksız siyaseti temsil eden insanlar olduğunu gösteriyor bu iki araç. Bu bağlamda çok sembolik önemi var.
1: Peki Sayın Akkın, 2027 sonbaharında seçim yapılacak diye bir hava oluşmaya başlarsa önümüzdeki dönemde bu Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirir mi? Bu anlamda şimdi mesela bir yandan da şunu, bugün işte bayramlaşmaya bakıyorum. Hani düne kadar Kılıçdaroğlu bir avukatın ofisinde, işte kirayı ödeyemediği için avukatın ofisinde artık siyasi faaliyetlerini yürütür hale gelmişti. Bugün geldiği noktada akın akın evine, böyle hani tırnakça söylüyorum, teşbihte de bir hata olmasın ama türbe gibi geliyorlar. Şimdi herkes pozisyon mu almaya çalışıyor şu anda? Çünkü eğer Kılıçdaroğlu genel başkan olarak kalmaya devam ederse seçim atmosferinde sanıyorum o milletvekili listelerini yazmaya başladığında da bir güç konsolidasyonu da olacaktır. Nasıl okursunuz bu anlamda? Kimin eli daha güçlü şu anda?
0: Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi daha önce farklı bir programda Cumhuriyet Halk Partisi tanımlarken şöyle bir benzetme yapmıştım ben. Cumhuriyet Halk Partisi işte çalıştığım uzmanlık alanım olduğu için, Cumhuriyet Halk Partisi seküler bir tarikattır, seküler bir türbedir. Bu türbenin şu anda başında, bu türbenin şeyhi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Böylesi bir tarihsel markadan muhalif seçmenin vazgeçmesi çok gerçekçi değil.
1: Ben de aynı fikirdim.
0: Bir de hani bu insanlar, evet, siyaset günün sonunda milletvekilliği hesabına dayanır. Birileri milletvekili olmak isteyecek ve siyasi tabloyu değiştirmek isteyecek. Soru şu: siz yeni toplumsal karşılığının ne olup olmadığını bilmediğiniz, tam olarak bilmediğiniz bir siyasi partiden mi aday olmak istersiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nden mi aday olmak istersiniz?
1: Yani Sayın Akkır, bana soruyorsanız ben direkt İzmir 2. sırayı isterdim.
0: Zaten CHP'den. Bir de kurtarılmış bölgeleriniz var burada.
1: Birinci sırayı vermezler de ikinci sırayı isterdim direkt yani. Ondan sonra seçim çalışması bile yapmazdım, İzmir'e gidip oturup böyle bir kafede kahve içerdim. Ne bileyim, kitap
0: hiç
1: okurdum.
0: Gerek yok.
1: Beklerdim yani, beni seçsinler diye.
0: Ya koşmanıza gerek yok zaten. Belli kaleleri var Cumhuriyet Halk Partisi'nin, kazandığı bölgeler var. Orada zaten siyaset yapmanız, seçilmeniz çok kolay.
1: Tabii Kadıköy birinci sırada böyle... mesela Cillop gibi A bölgesi.
0: Kadıköy
1: birinci
0: işte
1: bölge.
0: Maltepe, Kadıköy işte buralarda, işte İzmir gibi belli yerlerde seçilme ihtimaliniz çok yüksek. Hani biraz önceki anket henüz çok yeni olmasına rağmen bir şey söylüyor. Yani hani bir
1: gemiyi terk eden seçilen... kaybeder diyor yani.
0: Tabii ki gemini terk eden kaybeder. Bunu geçmişte de gördük biz. Ya bu ülkede biz sağ siyasetin, hani sağ siyaseti muhalefet ya da muhalefete yakın yazarlar, evet, aktörler, kanaat önderleri eleştirirken hep biatçı kültürle eleştirirler. İşte bunlar biatçılar, işte liderlerine biat ediyorlar. Ortada bir biat, siyasi bir biat varsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Örneğin benim babam, sağcı bir babam var, işte farklı siyasi partilere verdi, şu anda da AK Parti'ye oy verdi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu değişmez hocam. Babada, dededen babaya, babadan oğula, oğuldan toruna Cumhuriyet Halk Partisi'ndensinizdir siz. Değişim çok nadirattandır. Onun için burada tüm bu denklemi değiştirecek bir tablonun ortaya çıkması çok gerçekçi görünmüyor. Bir de hani biz 2023 yılından itibaren aslında siyasette rantı devşirmeyi, ulufe dağıtımını görüyoruz. Bunun benzerini şu andan itibaren yeniden görmeye başlayacağız arınma sürecinde. Ha, bundan sonra ne olacak? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kendini tutarlı bir şekilde ifade edebilirse toplumsal karşılığı giderek yükselir. Veya hani bu biraz önceki anket ilginç bir veri de söylüyor. Seçmenin, muhalif seçmenin %40'ı her ikisine de mesafeli.
1: Yani o ya zaman bir üçüncü yolcular da çıkarsa CHP'de şaşırmayacağız. Peki Sayın Gürses'e geçeyim. Müsaadenizle süreyi biraz makul kullanmaya çalışıyorum. Sayın Gürses, CHP'li Murat Emir de işte alternatif bayramlaşma düzenledi. İşte İYİ Parti CHP Genel Merkezi yerine bu alternatif bayramlaşmaya gitti. Murat Emir orada diyor ki, yani diyor artık memlekette muhalefet güvenliği kalmadı. Muhalefet olmazsa diyor demokrasi olmaz diyor. Siz diyor bakmayın sandık koyduklarına. Sandık da artık bir şey ifade etmez diyor. Özetlemem gerekirse Türkiye diktatörlük altında mesajı vermeye çalışıyor. Tamam da şimdi ne oldu? CHP mi kapatıldı? Yani Kılıçdaroğlu ve ekibi olduğu zaman muhalefet olmuyor mu? Ya da işte karşısında oturan İYİ Partili isim, ya bir dakika olur mu? Biz de muhalefet değil miyiz diye cevap vermesi gerekmiyor mu? Kafalarda da bir bulanıklık mı var bu meseleyle ilgili? Siz hani artık Batı medyası bile diktatör Erdoğan manşeti atmıyor yani bugün geldiğimiz noktada. CHP hala eski kodlarla yol yürüyebilir mi? İşte Ali Mahir Başar'ı koltuğun altına Atatürk'ün portresini alıyor. Buradan bir tek bunu götürürüm diyor. Veli Ağbaba çıkıyor diyor ki Atatürk'ün partisini ne hale getirdiniz diyor. Kim ne hale getirdi o da bir tartışma konusu. Bu anlamda hani bu artık bir söylemde değişikliğe gitme zamanı gelmedi mi? Çünkü çağırdılar genel merkeze, işte milyonlarca SMS atmışlar, desteğe gelin direneceğiz diye. Hepi topu birkaç bin kişi geldi. İzmir'de dediler ki miting yapıyoruz gelin. Yani Halk TV bile 5000 kişi vardı diyor. Yani normalde İzmir kale biliyorsunuz. Artık bu onların da bir kendine bir, ya biz gittiğimiz yolda bir hata yapıyoruz diye bir güncelleme yapması gerekmiyor mu CHP'deki bu CHP içi muhalefetin diyeyim artık. Ne diyeyim bilmiyorum da onlara da.
2: Artık bir isim de bulmak lazım değil mi İbrahim
1: Bey? Vallahi aklıma çok geldi ne? De belki yanlış anlarlar da işte grubu, işte KK grubu falan gibi düşündüm. İşte Özgür Özel grubu, Kemal Kılıçdaroğlu grubu gibi, ama sonra dedim ya belki kodlardan yanlış anlarlar. Biz yine böyle Özelciler, Kılıçdaroğlu'cular diye gidelim falan diye. Yoksa hani KJ'de biz de zorlanıyoruz ne yazarken bunları. Hani bir isim bulalım da bu iş netleşsin kim hangi tarafta diye, ama zorlanıyoruz tabii.
2: Doğru doğru, yıllarca kurultaylar takip ettim, yerinde takip ettim. Ben SHP kurultayından bile beri takip ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer partileri de. Şimdi şöyle bir şey var İbrahim Bey. Yani burada bakış açısında bir sosyal medya kesimi var CHP'de. O kadar net, o kadar tavırları böyle o kadar rigid ve katı ki yani onları değiştirmek son derecede zor. Ya onlara hiçbir şey anlatamıyorsunuz. Yolsuzluk, ihaleye fesat, irtikap, kurultayda irade fesadı vesaire. Onları belgeleriyle, bilgileriyle, pavyonda dağıtılan paralarla, alışveriş çeki dağıtan bir genel başkan yardımcısı ve onun şoförüyle, işte işe alındığı, öne sürülen ve SGK kayıtları ortaya çıkan bazı delegelerin yakınlarıyla birlikte o kadar çok, o kadar çok belge bilgi var ki 1 milyon euroyu bir belediye başkanı aday olmak için oğlu vasıtasıyla bir genel başkan yardımcısına gönderiyor. Ve bir nevi adaylık parası diyor bakın. Bu ortaya çıkmışken ve bunlar konuşuluyorken artık neresinden tutacaksınız demeniz lazım. Normal şartlarda böyle bir partinin ayakta bile kalmaması lazım, değil mi? Normal şartlar altında. Ama öyle bir kemik kitle var ki

0: o kadar iman etmiş bir kitle var ki, bırakın ayakta kalmayı, her yanlışını savunma noktasında. Ve bunu da bilen Sayın Özgür Özel mesela o gece mutlak butlağın kararının olduğu gece yaptığı basın toplantısında biz buraya niye geldik konusu dışında her şeyi anlattı. Her şeyi anlattı ama bu iddialarla ilgili en ufak bir şeyden bahsetmedi. Bakın biraz önce minibüsleri veriyorsunuz değil mi? Minibüsler var, onun dışında işte mavi valiz var, hatırlatayım. Daha ötesine gitmeyeyim, insanlar biliyor, bulabilirler. Ya da işte havlu görüntüsünün arkasında yaşananlar var. Baklava
1: yani
0: kutusu var en
1: azından. Yani kargo ile gönderilen
0: bir...
1: 100 bin dolarlık paketler var.
0: O var, bir belediye başkanının oğlunun boşanma tazminatı olan 30 milyon lirayı ödeyen bir belediyeden ihale alan iş adamı var.
1: Müteahhit var.
0: Var da var. Hangisine
1: 15
0: bak?
1: 15 milyon yani, liraya alınmış 2 milyarlık villalar var. Villaların önündeki manzara kapanmasın var diye belediye kaynaklarına 156 milyon liraya kamulaştırma yapan irade var. Yani meseleyi
0: yani
1: şuraya getiriyorum birine... Sayın Gürses. İşte
0: evet,
1: 300
0: buyurun.
1: Tırı olan adam, yani 300 tır bugün hani çok yükünü yüksek bir paradır. Ona rağmen sevgililerine para vermemek için belediye kadrosunu alıyor. Yani diyor ki buradan maaş alsın, benim cebimden para çıkmasın. Öbür tarafta yani hani 2 milyar liralık villa, 300 villayı 15 milyon liraya kapatmışsın. Önündeki arazinin parasını da vermek istemiyorsun. O da diyor devletten ödensin. Ben niye vereyim ki hani, yeşil alan ilan ederiz, önünde orman olur. Yani kafa da bir acayip.
0: Ne kadar acayip bir şey değil mi? Çok çok acayip bu söylediğiniz kamulaştırma vesaire. Ya hani işte belediye bürokratının maaşının birkaç misli fazla villa tutması, oturması falan, böyle bir aymazlık da var. Neyse, geldiğimiz noktada Ali Mahir Başarır'ın koltuğunun altına alıp gittiği Atatürk fotoğrafı değil mi? Atatürk portresi. Hı hı. Onunla gitmesi ve Atatürk'ün CHP'sini ne hale getirdiler? Tamam, şimdi AK Parti CHP tartışmasında yıllarca Atatürk mevzunu biraz kullandınız, mavi gözler dediniz, şunu dediniz, bunu dediniz ama burada Atatürk'ün ne alakası var konuyla? Yani çok da enteresan bir durum var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu burada sanki yolsuzluk, usulsüzlüğün tartışıldığı ve aynı zamanda irade fesadının da tartışıldığı böylesi bir ortama malzeme yapmaya da çalışıyorsunuz ve bunu satın alan bir kitle.
1: Bir de şu görüntüler gerçekten hani samimi Atatürkçüleri de bence rencide ediyor. Yani hani
0: etmeli.
1: Şuna baktığınız zaman ya kardeşim yeter artık ya, bir rahat bırakın hani, bir yeter artık yani diyesin geliyor, bilmiyorum hani.
0: Yani yetmeli buna, yani İzmir Marşı'yla Atatürk'ün mavi gözleriyle vesaire anlatılacak bir konu değil ama anlattılar şimdiye kadar. Bakın eğri oturup
1: doğru konuşalım, atıyor.
0: Bunu da
1: yaptılar. Ulu Atatürk'ün izinden evet. Gidenler ayağa kalksın, bu darbeye karşı mücadele etsin, işte mutlak butlana karşı çağrı yapılıyor falan. Şöyle bir aksiyon yok yani,
0: bugün,
1: yani.
0: Bugün biliyorsunuz bir haber çıktı, İspanya'da Pedro Sánchez'in partisine yolsuzluk baskını yapıldı.
1: Evet.
0: Rüşvet belgeleri toplandı ve Pedro Sánchez'in ilk açıklaması ilgili makamlarla işbirliği halindeyiz şeklinde. O da darbe diyebilirdi ama demedi. Yani olaya bakışlara bakar mısınız? Çok farklı bir bakıştan bahsediyoruz.
1: Peki Sayın Gürses, şimdi Silivri demişken beklentiniz ne? Ya ben mesela hani Perşembe gününden sonra Cuma günü en azından şey bekliyordum. Özgür Özel bir Silivri yapar diye bekliyordum. Ama hani ilk duruşmadan beri Silivri'nin pek yolunu unuttu Özgür Özel. Hani davalara da gitmiyor. 40 duruşma oldu diye hatırlıyorum. Yani 40 duruşma
0: doğru.
1: Geride kalmış. Onlara da gitmiyor. Hani mesela Manisa'ya gitti. İşte İzmir'e gitti. Oradan Manisa'ya geçti. Bayramda Manisa'da olacağım diye açıklama yaptı. Bu anlamda şimdi cumartesi günü gene Ankara'ya gelecek. İl başkanlığında muhtemelen hani bir bayramlaşma sonrası açıklaması bekliyor ama niyeyse Silivri'ye gitmiyor. Bir kara kedi durumu mu var aralarında, yoksa İmamoğlu ben yanarsam herkes yanar diye mesajlar mı gönderiyor? Ne oluyor şu anda?
0: Bunlar olabilir. Yani aralarında bir açıklık olduğuna dair bazı iddialar söz konusu. Elbette kanıtlayamadığımız iddialar ama biz Özgür Özel'in yakınındaki birkaç kişiye sorduğumuzda diyorlar ki bayram nedeniyle bir programı vardı zaten. İşte ya partide duracaktı yeni durum gereği. Şayet bu mutlak butlan olayı ortaya hiç çıkmasaydı zaten Manisa programı vardı. Partide durmasının anlamı kalmadığı için Manisa'ya gitti, İzmir'e gitti vesaire vesaire. Ama şimdi gelinen
1: ama
0: noktada çok tebliğ edilemeyecek bir durum var.
1: Hepimiz biliyoruz ki yani
0: tabii.
1: Şimdi Ankara İstanbul arası 35 dakika uçakla, yani hani doğru, hadi oradan doğru. Da İstanbul Havalimanı'ndan da Silivri'ye gittiniz, bir 30 dakika da oraya koyalım, 1 saat. Yani hani ben İmamoğlu'yla görüşecek olsam Ankara'dan 1 saatte gelirim, görüşürüm, akşam da dönerim yani. Bilmiyorum hani, ben mi yanlış düşünüyorum?
0: Çok
1: görüşmek
0: doğru.
1: İstiyorsam.
0: Çok doğru.
1: Ya da mesela Silivri'de atıyorum, Silivri'deki işte etkinliğe geliyorsunuz, orada işte miting yapıyorsunuz, sonra oradan dönüp gidiyorsunuz. Silivri'ye kadar gelmişken cezaevinde bir uğra diye bekliyor, bilmiyorum hani. Çünkü hani şey var ya, bu hani namus söz veriyorum, kefilim, hani bu söylemler meydanlardan böyle büyük büyük söylemler.

0: öğrendi ya. O yüzden soruyorum. Bana tuhaf tabii, geliyor. Bilmiyorum. Doğru. Hayatın doğal akışına uygun gelmiyor.
1: İstese gider aynı gün içerisinde 3 program 4 program birden yapar ve Silivri'yi de ziyaret eder. Hatta bunu da bayram ziyareti olarak dile getirir değil mi? Tabii. Doğru söylüyorsunuz. Bunu yapabilir. Bana da son derecede garip geldi ve bu söylenenler de çok tatmin edici olmadı yani. Bunun izahatını bir şekilde yapmaları gerekiyordu. Dolayısıyla Özgür Özel ilk düğmeyi yanlış ilikledikten sonra artık diğer düğmeler konusunda çok ciddi problem yaşıyor. O ilk düğmede biliyorsunuz Mart 2025'te operasyonlar başladığında iliklendi ve sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok diyerek iliklendi. Sonra da geri adım atamıyor ve bu yani melanetlerin birçoğu da Ekrem İmamoğlu yüzünden başına geldi. Ha, Özgür Özel'in de bunlarda payı var mı? Son zamanlarda iddialarda Özgür Özel de geçiyor. Bakın bunlar da son derecede ciddi tartışma konusu. Ama bu noktada şunu vurgulamak gerekiyor. Şöyle kapatayım açıkçası İbrahim Bey. Ben CHP'nin böyle aklı selim insanların yakın zaman içerisinde, elbette benim çevremde de çok var ve ezici çoğunluk Özgür Özel'e darbe yapıldığına filan inanıyor. Yani bu işte iktidarın olduğunu filan da düşünüyor. Ama zaman içerisinde bunun ben açıkçası şeyini böyle diplomasisini diyeyim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru yaptığı, doğru yönettiği zaman
0: Peki.
1: etkili olabileceğini, en azından bir kısmında etkili olabileceğini düşünüyorum.
0: Sayın Akkır, şimdi mesela Murat Emir diyor ki işte hani biz yoksak muhalefet yok diyor. Sandık olması bir şey ifade etmez, artık Türkiye'de seçim güvenliği yok demeye getiriyor. Mesela aynı Murat Emir'in meclis kürsüsünden işte bu Özgür Özel'in arabalarının parasını biz kendimiz verdik. Genel merkez bu işte tefrişatın 170 bin avrodan bahsediyor. İşte parasını ödedi diye söylemde bulundu. Sonra yalan söyledi, ortaya çıktı. Şimdi bu anlamda şunu soracağım. Şimdi Muhittin Böcek'le ilgili olarak Özgür Özel çıktı ki kardeşim doğal adaydır dedi ya. Ne itiraf edecek dedi. Ne itiraf edebilir ki dedi. Sonra Muhittin Böcek dedi ki Böcek ailesi komple biz 1 milyon avro verdik dedi. İşte gittik duvarın üzerine para koyduk dedi vesaire vesaire. İşte hani Uşak operasyonu yapıldı. Önce çıktı dedi ki işte Türkiye'nin dört bir yanında CHP'li belediyeler saldırı altında, şimdi de Uşak'a saldırdılar dedi. İşte CHP Gençlik Kadın Kolları Başkanı çıktı, Asu Kaya'ydı yanlış hatırlamıyorsam, işte Uşak'a hizmet etmekten başka bir vazifesi olmayan başkanımız saldırı altında dedi. Sonra çarşaf çarşaf mesele bugüne geldi. Yani bu siyasal iletişim stratejileri de hatalı gibi görünüyor. Ben anlamakta zorlanıyorum ya. Bu kadar mı sığ bir siyaset anlayışı var? Konuyu nereye bağlayacağım? Hani Allah korusun memleketi yönetiyor olsalardı ne olurdu bu coğrafyada diye düşünüyorum. Daha bugün işte haber vardı, işte Belene kampından sürgünün 37. yıl dönümü diye. Hani bulunduğumuz coğrafyanın her anında her şey olabiliyor. 37 yıl önce Bulgar zulmünden kaçan yurttaşlar bugün anmalar yapıyorlar filan.
2: Şimdi şuradan başlamak istiyorum İbrahim Güneş. Bugün 28, 28 Mayıs, 27 Mayıs 1960 tarihinde bu ülke kanlı bir darbe gördü. Darbenin yıl dönümünü yaşıyoruz aslında. Bu darbe söylemini bir defa iki parametreye değineceğim. Birisi bu darbe söylemi çok rahatsız
0: Bu arada
2: edici.
0: 5 dakikam kaldı.
2: Tamam, hızlıca özetleyeyim. Bir darbe söylemi temel itibariyle darbe siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'nin genetik kodlarında var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbeye dair söyleyeceği her sözün her söze bir defa şüpheyle yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki darbelerin, neredeyse 15 Temmuz'a kadar olan darbelerin arka planında bir şekilde yanında yöresinde Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Eğer siz meşru siyaseti savunup darbenin karşısında olsaydınız 27 Mayıs'ın karşısında olursunuz. İşte
0: Bir de
2: 70'te,
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan
2: 70
0: siyasal tarihinde
2: sonrasında
0: darbeye direnen tek lider yani hani.
2: tek lider. Hani daha ötesi, 15 Temmuz'da iktidarın daha ötesi siyasetin yanında pozisyon almadınız, ya da büyük darbe girişimi 2008'de AK Parti'yi kapatma davası girişimiydi. Siz o dönemde neredeyse kıs kıs güldünüz ve kapatılmasını beklediniz. Onun için bu darbe siyaseti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi şunu iyi bilir. Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti hizip siyasetidir. Kökeninde, genetik kodlarında darbeyi iyi bilir. Burada bir soru işareti koymak, tetikte olmak, dikkatli
0: Yani
2: olmakta
0: konuyu şuraya
2: fayda var.
0: bağlıyorsunuz.
2: İkinci.
0: İşte Özgür Özel grup başkanı iken de Zoom toplantılarıyla aslında Kılıçdaroğlu'na darbe planlıyorlardı.
2: Tabii ki darbe
0: Siyasal
2: planı,
0: darbe.
2: darbeciliğin ne yoğun, nasıl yapılacağını, komitacılığı, hizipçiliği zaten Cumhuriyet Halk Partisi senden benden çok daha iyi biliyor. Onun için burada darbe söylemi çok gerçekçi değil. Eğer bir darbe girişimi varsa muhtemelen kendi içindeki güç odaklarına karşı, hiziplere karşı bir darbe girişimi yaptılar, yapmayı teşebbüs ettiler. İkinci boyut darbe siyaseti. Ya şimdi pardon, dayatma siyaseti. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef kendini dayatmayı bir siyaset biçimi olarak zannediyor. Bu büyük hatayı zamanında 2023'te altılı masa kurulduğu dönemde Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Hala uslanmamış, hala akıllanmamış.
0: Tıpış
2: hala
0: tıpış oy vermeye gideceksiniz açıklamasına mı atıf yapıyorsunuz?
2: O var işte, altılı masa başka bir alternatif aday çıkarsa kazanma ihtimali var mıydı? Muhtemelen güçlü bir ihtimaldi bu.
0: Doğru.
2: Ancak Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu kendini dayattı. Ondan sonra bu dayatmaya itiraz eden Meral Akşener linçe maruz kalmadı mı? Bir dayatma siyaseti varsa, bir dayatma söylemi varsa şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bir kanat, bir hizip dayatmaya çalışıyor. Evet, Türkiye'de ya demokratik düzenin olmazsa olmazı iktidar değil muhalefettir, ancak böylesi kötü bir muhalefete Türkiye hak ediyor mu? Hak etmediğinin önemli göstergesini aslında Cumhuriyet Halk Partili seçmen de görüyor. Evet, şu anda ben de Ercan Bey'e katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partili seçmenin bir kısmı evet Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'na darbe yapıldığını düşünüyor. Ancak bu bundan sonraki siyasal iletişimin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından iyi organize edilirse, ki bence bundan sonra çatışmanın derinleşeceğini düşünüyorum. O arınma siyasetiyle bunun buradaki siyaset söyleminin de çok hızlı bir şekilde değişeceğini düşünüyorum.
0: Sayın Akkı, şimdi mesela bayram sebebiyle bu meseleler tabii gittiğimiz yerlerde önümüze geliyor. Ben tek şu soruyu soruyorum. Yani bugün hani Cumhurbaşkanı Erdoğan için birbiriyle boğuşan ve işte Özgür Özel ve İmamoğlu ikilisinin sürekli olarak tırnak içinde kirlettiği bir CHP mi daha güçlü bir rakipti? Yoksa %48,5 alan ve altılı masa öyle ya da böyle konsolide eden Kılıçdaroğlu'nun CHP'si mi daha güçlü rakip? Yani niye Erdoğan böyle bir şey organize etmek istesin ki sorusunu sorduğumda sağlıklı bir cevap alamıyorum mesela.
2: Zaten bunun sağlıklı bir açıklaması yok. Yani bu süreç hep konuştuk ya, yine tekrar etmek istemiyorum da, davacı CHP'li, davalı CHP'li, tanıklar CHP'li, sanıklar CHP'li, görevden alınanlar CHP'li, göreve gelenler CHP'li, belgeyi mahkemeye götürenler CHP'li. Suçlu kim? Mahkeme, suçlu saray, suçlu Erdoğan. Ya bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği bu ülkeye en büyük zarar sana bana bu zararı vermiyor. Bizzat Cumhuriyet Halk Partili seçmene zarar veriyor. Ciddi bir akıl tutulması, siyasal çürümeyle karşı karşıyayız biz. Olayı sadece dayatmayla açıklıyorsunuz. Sadece işte antidemokratik kurallarla açıklıyorsunuz. Sadece darbe söylemiyle açıklıyorsunuz.
0: Enteresan bir şekilde Kılıçdaroğlu da dün dedi CHP'de bir akıl tutulması var diye.
2: Ciddi bir akıl tutulması var. Yani burada yapılması gereken sonuçta artık bu 2027 yılında, 2026 yılında seçmeni aşama aşama ikna edebilirsiniz. Ben Kemal Kılıçdaroğlu, ya ikna ederse başarılı olur, ikna edemezse evet, de sonuçta başarısız olacak. Son cümle, evet, ben de başta sizin ve bizi izleyenlerin bayramını tebrik ederek kapatmak isterim. Herkesin bayramı mübarek olsun.
0: Çok teşekkür ederim Sayın Akkır. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve gazeteci Ercan Gürsel bizimleydi. CHP'de düello başlığıyla siyasetten yansıyanları konuştuk. Aslına bakarsanız Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri işte başarıyla testleri tamamladı, geçti. Vardı. Onu da bir başlık konuşmak istiyorum ama süre kalmadı. Bir de memleketin gerçek gündemleri de bu arada kaynıyor. Ama memleket için ter döken, mücadele eden, akıl ve alı teri döken bir kitle var. Onlar işine bakıyorlar. Çok teşekkür ederim. Bayramınız mübarek olsun. Bir başka yayında görüşmek üzere. Sağ olun, var olun diyorum. Ben de veda edeceğim. Kaan Yakupan akşam haberlerinde birazdan sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

0: Tamam.
1: Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
2: Elhamdülillah.
3: Ha, Sertaç arıyor.
1: He?
3: Sertaç.
4: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
3: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
4: Oh, enişte. Bayramın kutlu
1: Sertaç,
4: olsun.
1: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
4: oo,
1: bak.
4: Gineme bak gineme.
2: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
4: Ellerinden öperim.
2: Çok güzel.
1: Bak şimdi kime veriyorum?
0: Dur dur getir ben de konuşayım.
1: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum?
4: Tamam.
3: Sertaç.
4: Bayramın kutlu olsun.
3: Senin de bayramın kutlu olsun adam.
5: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta gücü adında.
8: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trimsat'tan başka bir yere asla gitmem.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sinema tarihçisi Burçak Evren ve piyanist, besteci Hüseyin Sermet, samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri, Kurban Bayramı'nın 3. günü saat 10:10'da 24'te.

Türk süsleme sanatında gül motifi, hem estetik inceliği hem de güçlü sembolik anlamlarıyla yüzyıllardır önemini koruyan klasik bir öge. Gül, sanatkarın elinde yalnızca bir çiçek değil, zarafet, aşk, güzellik ve maneviyatın kendine özgü bir dili. Özellikle tesip, minyatür, çini ve kumaş desenlerinde sıkça kullanılan gül, yumuşak kıvrımlı yaprakları ve dengeli formu sayesinde kompozisyonlara hem hareket hem de uyum kazandırıyor. Motifin ruhani boyutu da dikkate değer. Geleneksel kültürde gül, Hazreti Peygamber'in sembolü kabul edildiği için sevgi, merhamet ve ilahi güzelliği temsil ediyor. Bu sebeple özellikle dini içerikli eserlerde, hat levhalarında ve mushaf tesiplerinde gül motifi manevi bir derinlik kazandırmak amacıyla özenle işleniyor. Gülün katmanlı yapısı, bilgelik, derinlik ve içsel olgunluk gibi anlamları da çağrıştırıyor. Aynı zamanda baharın gelişiyle açan gül, canlılığın, yenilenmenin ve yaşam sevincinin bir göstergesi olarak da kullanılıyor. Kırmızı, pembe ve bazen de altın tonlarıyla betimlenen motif, süsleme sanatına sıcaklık ve zarafet katıyor. Bu çok yönlü anlamlarıyla gül motifi, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik dünyasını en güçlü biçimde yansıtan figürlerden biri olmayı sürdürüyor.

Sivas'ın göğe uzanan tarihi silüetinde, Selçuklu'nun bilgeliğini taşlara işleyen Gök Medrese, 13. yüzyılın bir mirası olarak dimdik yükseliyor. 1271 yılında Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından inşa ettirilen bu medrese, ilim ve irfanın mabedi, taşlarla dokunmuş bir şiirdir. Gök Medrese'nin taş duvarları, geçmişin sessizliğiyle günümüze ulaşır, her motif, her geometrik süsleme bir bilgelik fısıltısı taşır. Medresenin geniş avlusu, öğrencilerin bilgiye açılan yollarını kuşatan bir huzur bahçesi gibidir. Ana girişteki zarif taş işçiliği, Selçuklu estetiğinin inceliklerini gözler önüne sererken, taş sütunlar ve kemerler göğe uzanan birer dua gibi yükselir. İç mekanın kubbeleri güneş ışığıyla ritmik bir şekilde hareket etmekte, gökyüzüne açılan pencere ve nişler hem maddi hem de ruhani bir açıklık kazandırmaktadır. Gök Medrese yalnızca bir eğitim yapısı değil, Selçuklu medeniyetinin estetik ve ilimle yoğrulmuş bir şaheseridir. Taşların diliyle konuşan bu yapı, ziyaretçisini geçmişin bilgeliğine davet eder, her adımda sanat ve inanç bir arada yaşar. Sivas'ta rüzgar eserken, Gök Medrese sessizce zamanın ötesine açılan kapılarını aralar.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 28 Mayıs Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz. Ama gerçekten yoğun bir Kurban Bayramı gündemi var. Hepsini anlatacağız. 2 saat boyunca hem içeride hem dışarıda olanları teker teker paylaşacağız. Bugün bayramın ikinci günü ama yarın İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı bir program var. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları olacak. Hareketli, renkli bir kutlama, bir program olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla detaylarını paylaşacağız. Siyaset bir hayli hareketli. Bu bayram belki diğerlerinden ayıran en önemli özellik bugün siyasi partiler arasında bayramlaşma vardı. 3 bayram sonra AK Parti ile CHP de bayramlaştı. Tabii siyasetin gündeminde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler var. O gelişmelerde 2 kritik tarih var. Biri cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağını vaat ettiği açıklama ki o açıklama üzerinde pek çok değerlendirme yapılıyor ama cumartesi önemli bir açıklama. Pazartesi günü parti meclis toplantısı olacaktı. O Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla ertelendi. Gerekçesi ne? Peki önümüzdeki hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayram sonrasında neler yaşanacak, neler yaşanabilir? Hepsini ekranınıza getireceğiz ama tüm bu gelişmeler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere meselesinde sıcak bir gelişme var. Amerikan basını son olarak yayınladığı Axios haber sitesi diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ve İran müzakerecileri uzlaşmaya vardı, mutabakata vardı. Peki ne bekleniyor? Amerikan

Başkanı Trump'ın onayı bekleniyor. Peki niye bekleniyor? Hepsini birazdan sadece saniyeler sonra ekranınıza getireceğiz. Bugün bayramın ikinci günü dedik. Birinci günde malum kurbanlar kesildi, mezarlık ziyareti, büyüklerin ziyareti. İstanbul'da da İstanbul dışına çıkmayan İstanbullular, yani memleketlerine, tatil yörelerine gitmeyenler İstanbul'daydı. Bir de her bayram olduğu gibi İstanbul dışından İstanbul'a gelen yerli yabancı turistler vardı. Haliyle bugün İstanbul'da pek çok noktada, sahillerde, parklarda, piknik alanlarında, adalarda iğne atsanız yere düşmeyecek bir noktadaydı. Hepsini paylaşacağız. Çocukların eğlencesiyle birlikte başlayalım.

Evet, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan görüşmelerde bir türlü uzlaşamıyordu Amerika Birleşik Devletleri ve İran. Ama tabii o müzakerelerin bir şekilde devam edebilmesi ya da ateşkes için önemli bir değerlendirme, önemli bir açıklama, önemli bir iddia geldi. İddianın sahibi Amerikan basını Axios haber sitesi paylaştı ki son dönemde yapmış olduğu haberlerin doğruluk olanı çok fazla. Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşmaya vardı. Aslında manşet bu. Müzakereciler belli bir noktaya geldi. Amerikan medyası yani Axios haber sitesi Amerika Birleşik Devletleri ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını ancak Başkan Trump'ın onayının beklendiğini öne sürüyor. Axios Haber platformunda yer alan ve iki Amerikalı yetkiliye dayandırılan habere göre iki ülke arasında bir mutabakata varıldı. Habere göre Amerikalı ve İranlı müzakereciler ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelerin başlatılmasına yönelik 60 günlük bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak Başkan Trump henüz buna nihai bir onay vermedi. Trump neyi bekliyor? Neden hala bir onay vermedi? Burası muğlak. Süreci değerlendiren yetkililer söz konusu mutabakat metni üzerinde Salı günü uzlaşmanın sağlandığını ve iki ülke liderlerinin süreci değerlendirdiklerini ifade etti. Aynı yetkililer İran'ın daha sonra kendilerine anlaşmaya imza atmaya hazır oldukları mesajını ilettiklerini iddia etti. Amerikalı isimlerin bu iddiası İran tarafından teyit edilmedi. Söz konusu mutabakat metni imzalanırsa ne olacak ilk etapta? Hürmüz Boğazı herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacak. Buna mukabil Amerika Birleşik Devletleri de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracak. Amerikan yönetiminden henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Ama konuya dair her an bir açıklama gelebilir. Malum Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sabah saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri için hemen uyandıktan bir süre sonra bu yönde açıklamalar yapabiliyor. Bugün Trump'ın bir programı var mı? Ona bakacağız. Eğer Trump'tan bir açıklama gelirse akşam haberlerinin ilerleyen dakikalarında o açıklamayı da sizlerle paylaşırız. Peki bu mutabakat doğruysa Trump da imzalarsa ondan sonra ne olacak? 60 günlük bir ateşkes süreci, ondan sonra uranyum meselesi masada olacak. Tabii ki Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte bu konular da ele alınacak. Tabii İran'ın o ambargolu ya da işte üzerinde bir şekilde İran paraları var, maddi kaynakları var ki o 24 milyar dolardan söz ediliyor. Anlaşma sağlanırsa İran'ın beklentisi bir an evvel en azından yarısının 12 milyar dolarının o üzerindeki basınç kaldırılıp İran'a verilmesi, İran'ın hesaplarına geçmesi yönünde o blokeli paraların bir beklentisi var. Tabii bunların hepsi Amerikan Başkanı Trump'ın ve İranlı mevkidaşının ya da İranlı muhatabının imzasının ya da onayının ardından yürürlüğe girecek bir süre olduğunu ifade edelim. Tabii konuya dair sahada yaşananlara ilişkin ve tam da bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve savaş sürecine dair vatandaşın görüşlerinin de yer aldığı başka haberlerimiz de var. Akşam haberleri içerisinde akış içerisinde.

0: Başkentte siyasi partiler arası bayramlaşma trafiği vardı bugün. AK Parti ve CHP 16, MHP ise 7 siyasi partiyle bayramlaştı. AK Parti ile CHP 3 bayram sonra ilk kez karşılıklı bayram ziyaretinde bulundu.
1: Siyasi partilerin genel merkezlerinde bayram heyecanı vardı. Siyaset arenası hareketlendi. Bayramın ikinci gününde kabul ve ziyaret heyetleri mesai yaptı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma yapıldı. AK Parti 3 bayram sonra CHP ile bayramlaştı.
2: Hüseyin Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
2: Sağ olun. İyi bayramlar diliyoruz. Deniz Bey hoş geldiniz.
1: AK Parti'nin karşılama heyetinde kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Abdullah Uçan yer aldı. AK Parti Genel Merkezi'ne ilk olarak CHP heyeti geldi.
2: Vekilim, değerli başkanım, değerli başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz.
1: Aynı dakikalarda CHP Genel Merkezi'ne de AK Parti heyeti misafir oldu.
4: Hoş geldiniz. Arkadaşlar sizin de bayramınız kutlu olsun.
3: Sağ olun.
1: Gözlerin çevrildiği bir diğer adres MHP Genel Merkezi'ydi. MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu Başkanlığındaki karşılama heyetinde Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer aldı. MHP Genel Merkez'de CHP ile bayramlaşırken MHP'nin ziyaret heyeti de CHP Genel Merkezi'ndeydi. MHP ayrıca DEM Parti ile de bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti ve CHP 16 parti ile bayramlaştı. MHP ise 7 siyasi parti ile bir araya geldi.
0: Fatih Sultan Mehmet Han ve Kutlu Ordusu'nun eşsiz zaferi İstanbul'un fethi yarın yıl dönümünde İstanbul Valiliği koordinasyonunda düzenlenecek özel etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fetih kutlama programı da gerçekleştirilecek.
5: İstanbul'da çifte bayram coşkusu olacak. İstanbul'un fethi bu yıl bir başka kutlanacak. Yapılacak etkinliklerle birlikte şehir fetih ruhuyla kuşanacak.
6: Kurtlar, kuşlar seninle yürüsün.
5: Çağ açıp çağ kapattı. Ordusuyla muhteşem bir zafere imza attı. Bu yıl büyük hükümdar Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinin 573. yılı. Valilik koordinasyonunda düzenlenecek programlarla İstanbul'un fethi coşkuyla kutlanacak. İstanbul genelinde tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Kültürel, sanatsal ve görsel etkinliklerle fetih ruhu geniş kitlelerle buluşturulacak.
7: Fethin arefesinde fetih şenliklerinin bütün hazırlıkları tamamlandı. İstanbullu hemşehrilerimizi çifte bayram yaşamaya etkinliklere davet ediyoruz.
5: İlk olarak Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi ziyaret edilecek. Sultanahmet Meydanı'nda Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk yıllarına gidilecek. İstanbul'un fethine kadar uzanan serüveni projeksiyon gösterisiyle ziyaretçilerle buluşacak. Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya fetih yürüyüşü gerçekleştirilecek.
7: Ayasofya Meydanı'nda bizi Genelkurmay Başkanlığı'nın o muhteşem mehteranı karşılayacak. Mehteranlarımız yaklaşık yarım saatlik bir dinleti yapacaklar, konser düzenleyecekler.
5: Fatih Camii'nde 1453 genç hafızın katılacağı büyük bir dua programı gerçekleştirilecek. Günün ilerleyen saatlerinde Solo Türk gösterisi Yeni Kapı'da İstanbullularla buluşacak. Sarayburnu Limanı'nda TCG Fatih Fıkrateyni ziyaretçilere kapılarını açacak. İstanbul'da Fetih Destanı ilk kez drone gösterileriyle canlandırılacak.
7: Fetih ruhunun muhafaza edilmesi, ailenin güçlendirilmesi, görsel şölenlerden istifade edilebilmek için bu etkinliklerden uygun olanlara katılmalarını istirham ediyorum.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri

0: tüm üyelere ulaşmaması dolayısıyla toplantının ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi. Bu arada CHP Genel Merkezi de cumartesi günü Kılıçdaroğlu'nun katılacağı bayramlaşma programına hazır hale getirildi.
1: CHP'de beklenen parti meclisi toplantısı ertelendi. Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisiyle ileri bir tarihte bir araya gelecek. Ana Muhalefet Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partililerle buluşmaya hazırlanıyor. Kısa sürede genel merkez cumartesi gününe hazır hale getirildi. Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Programda Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası genel merkezde ilk mesajlarını verecek.
2: Bir halkla buluşmamız var.
1: CHP'de gözlerin çevrildiği bir diğer toplantı parti meclisiydi. Daha önce Kılıçdaroğlu 1 Haziran'da parti meclisiyle bir araya geleceğini açıklamıştı. Ancak takvim sarktı. Genel merkezden yapılan açıklamada parti meclisine ilişkin tebligatın tüm meclis üyelerine ulaşmaması dolayısıyla toplantının ilerleyen bir tarihte yapılacağı belirtildi.
0: Haliyle şimdi ilk tarih cumartesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler cumartesi gününe çevrilmiş durumda. Çünkü Kılıçdaroğlu genel merkezde bayramlaşma programı düzenleyecek. Özelse Ankara İl Başkanlığı'nda alternatif bayramlaşma yapacak, yani şu andaki bilgi o. Kılıçdaroğlu CHP'deki kirli çamaşırları ifşa edecek. CHP'lilere halka seslenecek. Arınma için yol haritasını açıklayacak. Özelse mesaisini iddialara cevap vermek için harcayacak. Özetle cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam anlamıyla bir söz düellosu yaşanacak.
2: Bütün ayrıntıları halkta buluşmada anlatacağım.
3: CHP'de cumartesi günü tam anlamıyla bir söz düellosu yaşanacak. Zira CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kurultayın nasıl satın alındığını, CHP'nin parayla nasıl dizayn edildiğini anlatacak.
2: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil.
3: Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşmada partililerle buluşacak. Mutlak butlan gerçeklerini paylaşacak. Aynı gün Özgür Özel ise CHP Ankara İl Başkanlığı'nda alternatif bayramlaşma düzenleyecek. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara cevap verecek.
4: Benim ona karşı eğilecek bir santimim yok da bana ne pazarlıklar, ne teklifler, ne iğrençlikler, şu kadar eğilecek bir halim yok da bu işler olmaz. Yapamazlar. Millet izin vermez.
3: Zaten şu ana kadar ekranlara yansıyan açıklamalara bakılırsa Kılıçdaroğlu özel ikilisi söz düellosunda ısınma turlarına başladı bile. Üstüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin önüne çektiği özelin kullandığı VIP minibüslerle arınma sürecini başlattık mesajı da verdi. Peki kimin reytingi daha yüksek diye soracak olursanız, net olarak Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu söyleyebiliriz. Zira Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında eski CHP yönetiminin kurduğu kirli ilişkiler ağını ifşa etmesi bekleniyor. Yani bir başka deyişle kirli çamaşırları halkın önüne dökecek gibi görünüyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.
3: Üstüne Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye yönelik bir yol haritası ve yeni bakış açısı ortaya koyacağı yönünde bilgiler de kulislere yansıyor. Özetle Kılıçdaroğlu, şaibeli kurultayın intikamını almakla kalmayacak, altılı masa sürecinde yaptığı hatalardan çıkardığı derslerle yeni bir perspektif de ortaya koyacak gibi görünüyor.
0: Can Azerbaycan'ın bağımsızlık gününde Ankara'dan mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü sosyal medya hesabından kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İlham Aliyev'in ortak iradesine dikkat çekti.
1: Tek millet, iki devlet. Kardeş Azerbaycan bağımsızlık gününü kutluyor. Ankara'dan peş peşe mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Kurtulmuş mesajında Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğine dikkati çekti. Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs bağımsızlık gününü en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Bir mesajda İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan

geldi. Duran Azerbaycan halkını selamladı, şehitleri rahmetle yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortaya koyduğu ortak iradeye dikkati çekti. Paylaşımına tek millet iki devlet anlayışıyla kardeşliğimiz daim olsun notunu düştü.

Akşam haberlerine Orta Doğu'da ateşkese dair işte o sıcak gelişmelerle başlamıştık. Tam da Orta Doğu'da barış umutları tükeniyor mu diye sorduğumuz noktada Amerikan basınından gelen haber aslında o barış umutlarını yeniden yeşertti. Amerikan basınının iddiasına göre çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve İran müzakerecileri bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya vardı. Şimdi beklenen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın onayı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 3 gün içinde ikinci kez İran'ın Bender Abbas kentine hedef aldı. Yani masada bir yandan o müzakerelerde olumlu bir ilerleyiş varken sahada da o saldırılar devam ediyor. İran'dan da misilleme gecikmedi. Kuveyt'te bulunan Amerikan üssüne füze ve İHA'larla karşılık verildi. Amerikan Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı ve İran'a yönelik sert açıklamaları da krizi daha da derinleştirdi. Ama bu tür durumlarda, bu tür gelişmelerde birkaç saat bile çok büyük önem taşıyor. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bu kez Umman'ı da tehdit etti Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Bölgede savaş endişesini artıran yeni gelişmeler yaşandı. İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta yine patlamalar duyuldu. 3 şiddetli patlama yaşandı. İran hava savunma sistemi devreye girdi. Amerikan ordusu gerekçe olarak İran İHA'larının ticari deniz trafiğini tehdit ettiğini öne sürdü. Bölgedeki İHA kontrol merkezinin vurulduğu belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. İran'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik saldırgan bir eylem olarak nitelendirildi. İran'dan misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuveyt'teki üssünü İHA ve füzelerle hedef aldığını duyurdu. Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi. Patlama seslerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi. Bölgede gerilim tırmanırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan sert açıklamalar geldi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir ülkenin kontrolünde olmayacağını savundu. Boğazlar herkese açık olacak, biz onları izleyeceğiz dedi. Trump Umman'ı da tehdit etti. Umman da herkes gibi davranacak yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız dedi. Devrim muhafızları ise Hürmüz'den son 24 saatte 23 ticari geminin geçtiğini duyurdu. Düşman ülke gemilerinin geçişine izin verilmeyeceği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı devam eden müzakerelere değindi. Trump, İran'ın yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeden vazgeçse bile yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi. Elbette Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son açıklamalar aslında bu açıklamaları biraz gündem dışına itiyor. Trump daha önce önceliklerinin İran'ın nükleer silaha ulaşmasını engellemek olduğunu defaatle ifade etmişti. İran cephesi de geri adım atmıyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, uranyum zenginleştirme hakkı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki yetkilerinin kırmızı çizgi olduğunu söyledi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Axios haber platformundan gelen son dakika bilgisi. O da Amerika Birleşik Devletleri ve İranlı heyetlerin bir anlaşma konusunda son noktaya geldiğini, hatta İran'ın anlaşmaya imza atmaya hazır olduğunu Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine bildirdiğine yönelik haber de var. Henüz bu herhangi bir kaynak tarafından yalanlanmış bir bilgi değil. Ama Amerikan basınından gelen ki Axios haber platformundan gelen haber, taraflar anlaştı. Artık Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın onayı bekleniyor. Amerikan Başkanı Trump bu anlaşmaya onay verdikten sonra artık hem Hürmüz Boğazı açılacak İran tarafından, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ablukası, İran limanlarına yönelik ablukası kaldırılacak. Ondan sonra da İran'ın uranyum zenginleştirmesiyle alakalı konulara geçilecek ve 60 gün bir ateşkes süreci yaşanacak gelen bilgilere göre. Ama gündemi bu noktada zehirleyen bir başka mesele var. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İbrahim Anlaşması ısrarı sürüyor. Körfez ülkelerinin İsrail'le anlaşma yapması gerektiğini yineledi Trump. Bize borçlu oldukları için bunu yapmalılar dedi.
Trump kabine toplantısı sonrası yaptı açıklamayı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde İbrahim Anlaşması vardı. Amerikan Başkanı İran'la anlaşma yapması için Körfez'in İbrahim Anlaşması şartını öne sürüyor. Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşması ile ilgili derhal sürece dahil olmalarını arzu ettiğini söyledi. Amerikan heyetinin bu konu üzerinde çalıştığını belirtti. Körfez ülkelerinin bunu yapması gerektiğinin altını çizdi. Eğer bunu gerçekleştirirlerse ortaya tarihi bir başarı çıkacaktır. Bence bunu yapmalılar. Dürüst olmak gerekirse bunu bize borçlu olduklarını düşünüyorum dedi. Trump, İran anlaşmasının kusursuz olması gerektiğini söyledi. İbrahim anlaşmasının gerçekleşmemesi durumda İran'la bir anlaşma yapıp yapmamanın gerekliliğinden emin olmadığını da yineledi. Öyle görünüyor ki bir anlaşma var ama o anlaşmaya Trump'ın onayı bekleniyor. Tabii bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın elini zorlayan bir mesele var. O da Amerikan halkının görüşü. Amerika Birleşik Devletleri halkı İran'la savaşmak istemiyor. Anketlere göre halkın büyük çoğunluğu savaşın sonlandırılmasını talep ediyor. Üstelik halkın %59'u Başkan Trump'ın bu krizde doğru kararlar vereceğine inanmıyor ve yönetime güvenmiyor. Anket verilerini CNN derledi. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri halkı ilk günden bu yana bu savaşın olumlu bir sonuç doğuracağına inanmıyor. Operasyonlara sıcak bakmıyor. Fox'un 20 Mayıs'taki anketine göre seçmenlerin %61'i askeri operasyonların en azından sınırlı bir zaman dilimi içinde yapılıp bitirilmesi gerektiğini savunuyor. New York Times anketinde ise tablo daha da net. Halkın %52'si İran'ın nükleer programı konusunda hiçbir anlaşma sağlanamasa dahi savaşın hemen sonlandırılmasını istiyor. Anlaşma olmazsa operasyon sürsün diyenlerin oranı ise %37'de kaldı. Savaşın giderek ağırlaşan faturası da Amerikan seçmenini düşündürüyor. Kayıtlı seçmenlerin %55'i savaşın maliyetinin sağladığı faydaları çoktan aştığını düşünüyor. Hedeflenen nükleer programın ortadan kaldırılması konusunda ise halkın tam %50'si operasyonların kesinlikle başarısız olacağı görüşünde. Trump'a İran konusunda büyük ölçüde güvenirim diyenlerin oranı sadece %20'de kaldı. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a ölüm yağdırmaya devam ediyor. Saldırılar Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de devam etti. Lübnan'ın güneyi yoğun bir bombardıman altında. Sayda ve Sur kentlerindeki saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu siviller hayatını kaybetti. Hizbullah ise İsrail ordusuna yönelik İHA ve füze saldırıları düzenlediğini açıkladı. Görüntüler Sur kentinden. İsrail ordusu kente saldırılarını yoğunlaştırdı, sivilleri hedef alıyorlar. Yerleşim yerlerini acımasızca bombalıyorlar. İsrail bölgede seyir halindeki bir aracı da İHA ile vurdu. Aynı aileden aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Sur'un Mesakin bölgesindeki bir motosiklet saldırısında ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Sayda'da ise yerinden edilmiş Lübnanlı bir ailenin sığındığı apartman dairesi füzelerin hedefi oldu. En az 2 kişi hayatını kaybederken enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Sur kent merkezindeki kafeler ve binalar yerle bir edildi. İsrail ile çatışmalara girmeyen Lübnan ordusu da kayıplar veriyor. Nebatiye ve Karun Gölü çevresindeki İsrail saldırılarında 2 Lübnan askeri öldü. İsrail ordusu başkent Beyrut'u da vurdu. Şuvayfet bölgesinde bir bina hedef alındı. Hizbullah İsrail'in Zotar Eşşarkiye beldesindeki ilerleyişine karşı direniş başlattı. İsrail'e yönelik saldırılara hız verdi. Aralarında 4 Merkava tankı, zırhlı personel taşıyıcılar ve buldozerlerin de bulunduğu İsrail askeri hedefleri, kamikaze İHA'lar, top ve füzelerle vuruldu. Sıcak çatışmaların ardından İsrail ordusu açıklama yaptı. Bir kadın askerin öldüğünü, biri ağır olmak üzere

0: Savaşlar, çatışmalar, siyasette de tartışmalar eşiğinde bir de tabii ki Kurban Bayramı gündemimiz var Mardin'de. Kurban Bayramı dolayısıyla farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu. Mardin'den dünyaya barış mesajı verildi.
1: Hangi takım olayım? Mardin'de.
2: Kurban Bayramı vesilesiyle Mardin tüm dünyaya örnek olacak bir tabloya sahne oldu. Farklı inanç gruplarının temsilcileri Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.
3: Mardin yüzyıllardır birliğin, beraberliğin, kardeşliğin şehri.
2: Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin'in birliğin ve beraberliğin şehri olduğunu belirterek terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.
3: Beraberliğin pekişmesi noktasında tüm vatandaşlarımızla birlikte terörsüz Türkiye sürecinin arkasındayız, yanındayız. İnşallah terörsüz Türkiye süreci bölgemizdeki kardeşliğin daha da güçlenmesine önemli bir vesile olacaktır.
2: AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıçsa bölgenin geçmişte yaşadığı zorluklara dikkati çekerek bölgede huzurun daim olması temennisinde bulundu.
4: Kurban Bayramı'nın İslam aleminin kurtuluşuna, bölgedeki savaşların dinmesine ve huzurun bir an önce gelmesine vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.
2: İl Müftü Vekili Mehmet Sani Akın da diller ve dinler farklı olsa da hüzünlerin ve sevinçlerin ortak olduğunu belirtti.
5: Bizler bugün burada her ne kadar dillerimiz, renklerimiz, dinlerimiz farklı olsa da nasıl ki üzüntülerimiz, hüzünlerimiz ortaksa aynı şekilde hiç şüphesiz sevinçlerimiz de ortaktır ki bugün aynı çatı altında hep beraber omuz omuza Kurban Bayramımızı beraber idrak ediyoruz.
2: Mardin Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ise Kurban Bayramı savaşların durmasına vesile olsun dedi.
6: Savaşların durmasına, hoşgörüsüzlüklerin dinmesine vesile olsun Kurban Bayramı ve bütün dualarımız, bütün isteklerimiz, bütün yakarışlarımız savaşların durmasına ve bütün dünyada özellikle ülkemizde barışın ve huzurun tesisleşmesine vesile olsun.
0: Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de kurban pazarlarında ve kesim alanlarında hareketlilik hız kesmeden devam etti. İlk gün oranda yoğunluk bir nebze azalmış olsa da satıcılarla alıcılar arasındaki sıkı pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor. Üreticiler ellerinde kalan son kurbanlıkları bitirip memleketlerine dönmeyi hedeflerken vatandaşlar da bütçelerine en uygun kurbanlığı bulabilmek için pazarlarda ter döküyor.
7: Ben 24 dedim.
8: Ben de 20 vereyim dedim.
7: Abimiz de 20 verdi. Abim sen ya, bizi kırma.
8: Arkadaşı yönlendirdi beni. Dedi yardımcı olur dedi
7: olur,
8: size.
7: Oluruz. Herkese abi yardımcı oluyoruz. Abim sen bunu 23 alır mısın?
8: 20 abi.
7: Abi
8: 20.
7: Bak 1 lira düştüm. Sen de 1 lira çık bakayım hele.
8: Tamam, ben de 1 lira çıkarım. Daha fazla çıkmam.
7: Tamam. Ben de 1 lira daha düşerim. 23 olur.
8: Yok 21. 21.
7: Abi 21. O zaman ne senin ne benim. 22 hayırlı olsun mu?
9: Hayırlı olsun abi.
7: Tamam. Hayırlı olsun.
10: Hayırlı. Efendim Allah kabul etsin.
2: Kurban pazarlarında ikinci gün mesaisi. Pazarlıklar kızıştı, satışlar tam gaz devam etti.
11: Ardahan'dan 18 büyükbaş kurbanlıkla gelen besici kurbanlıklarının hepsini sattı, bitirdi. Şimdi ise çadırını topluyor, memleketine dönecek.
2: Kimi üreticiler elindeki hayvanı bitirip memleketine dönüyor, kimileri de hayvanlarını indirimli şekilde satıyor.
12: 114 hayvan getirdim. Kalan 24 tane. Onu da bugün bitirmeye çalışıyorum nasipse. İnşallah bitiririm. Fiyatlar düştü tabii ki. Önceki fiyatlar değil. Az kaldı diye kampanya açtık.
11: Kaç paraya indi peki?
12: Onu da bitirip memlekete dönmeyi düşünüyoruz.
2: Bazıları bayramın birinci gününde sıla-i rahim yaptı, kimi daha ucuza kurbanlık almak istedi. Kurban kesme faslını ikinci güne bırakan vatandaş soluğu kurban pazarında aldı.
11: Bayramın ikinci gününde de büyükbaş kurbanlıklarda pazarlıklar kıyasıya devam etti.
8: Kurbanlarımızı kesmeye geldik. İnşallah Allah kabul eder. Hayırlısıyla.
11: Efendim Allah kabul etsin.

0: Peki bütçemiz ne kadar? Kaç paralık bir hayvana bakıyoruz?
1: Bakacağız işte, bir soralım bakalım da.
0: Pazarlıkta anlaşabilirsek.
1: Ya tabii ki. Tabii ki.
0: Peki efendim, şunu da sormak isterim. Neden bayramın ikinci gününe bıraktınız alışverişi?
1: Ya küçük baş olduğu için daha rahat olur. Karabalık gitmiş olur. Bir an evvel işimi halledip giderim yani.
2: Abi dün biraz çok işlerimiz vardı. Bütün aile vardı, misafirler vardı. Bayram açtık. Ondan sonra bir yerlere gittik. Daha bayram, yani kurban yine bakmaya geldik de çok fazla beğenemedik. Bugün bir daha geldik, bir daha baktık.
0: Peki bugün kurbanlık alınacak mı?
2: Bugün kurbanlık alınacak, kesilecek de.
3: Ardahan'dan geldik. 120 hayvanla geldik. Şu anda 40 tane hayvanımız var.
0: Peki efendim, fiyatlar da indirime gidildi mi? Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Satışlar devam ediyor.
3: Ya gelen müşterimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Boş göndermemeye çalışıyoruz.
0: Fiyatlarda indirim başladı mı?
3: Ya ister istemez. Yani malımız satılsın, evimize gidelim. Veriyoruz yani. Boş çevirmiyoruz. Kimseyi kırmıyoruz.
4: Kurban Bayramı'nın ilk günü de yani dün Türkiye'nin birçok kentinde kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar sebebiyle onlarca kişi hastanelik oldu malum. Bıçak kesiği, hayvan darbeleri ve kesim esnasında yaşanan dikkatsizlikler nedeniyle acil servislere başvuran acemi kasaplar yine dikkati çekti. Bir yandan da kurban etinin kıyma çekim işlemi de dikkat isteyen bir süreç. Uzmanların uyarıları ve kesim sonrası kıyma işleminde dikkat edilmesini gerekenler var şimdi haberimizde.
5: Asadım dedi, 13 dakikada dedi, 13 dakikada dedi, kurbanı dedi kesip yere atacağım, hepsini parçalayacağım dedi, biz de inandık.
6: Sonra?
5: Geldi abi, bıçağı aldı eline, ok dedik, maşallah dedik, dedi, bunu tutup yere atacağım, iyi dedik. Attı abi yere, baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
6: Kurbanın kanını değil, kendi kanını.
5: Kendi kanını akıttı abi ya.
7: Bayram geleneği yine bozulmadı, acemi kasaplar hastanelik oldu.
8: Hayvan acıdı kesmekte, kendim kestim. Bakın. Ben 88'i kasabım, ilk defa başım geliyor. Boşuma kostu böyle.
9: Ama kesmişsin kendini.
8: 40 yılda bir.
7: Biri kurban yerine kendi parmağını kesti, diğeri hayvana acıdım, dalgınlıktan kendimi kestim dedi. Yurdun dört bir yanında acemi kasaplar kurban kesimi sırasında yaralandı.
10: Kendi hayvanımızı kesiyorduk. Nasıl oldu? Bıçak kaydı, kesildi. Ciddi bir şey yok.
11: Acemi kasaplar. Yayın, aynen benim için.
12: Terazinin arasına et sıkışmıştı. Ben de onu yukarı doğru çekerken bir anda gelmesiyle elim terazinin üstündeki plakaya çarptı, saca çarptı. O da ister istemez bir kesik oluşturdu. Bir şey olmadığını düşünmüştüm ama hastaneye geldiğimde tendonda da bir zarar olduğunu söylediler ve tendonları diktiler. Parmağımı da diktiler. Sakarlığımız başımıza dert oldu.
7: Kurban kesmek isterken kendisini yaralayan çok sayıda acemi kasap hastanelere koştu. Kimi gerekli müdahalelerin ardından tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi, kiminin ise tedavisi devam ediyor.
13: Her yıl Kurban Bayramı'nda gördüğümüz manzara değişmedi. Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı. Bu da neye dikkat etmeli sorusunu akıllara getirdi.
14: En çok dikkat etmemiz gereken şey bıçağımızın kalitesi ve keskin olması. Kör bir bıçakla hayvanı kesmeye çalışırsanız o zaman problemler çıkabilir.
7: Uzmanlara göre kullanılan kesim aleti kadar kesilecek kurbana yaklaşım da önemli.
14: Bir kere çok sıkmamak gerekiyor keserken. Doğru pozisyonda yatırmak gerekiyor. Çok da gevşek bırakmamak gerekiyor. Ve ben bilirim pozisyonuna geçmemek gerekiyor. Tecrübeli birisinin yanında olması gerek.
7: Kazaların yanı sıra dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da kesilen eti kıyma haline getirmek. Bu noktada da uzmanların uyarıları var.
14: Şimdi öncelikle etin düzgün bir şekilde saklanması gerekiyor kesimden sonra. Eti getirdiniz poşetlerin içinde. Etinizi bir yayvan bir şeyin içine ya da kovalarda döküyorsunuz, soğumaya bırakıyorsunuz dışarıda, direkt dolaba koymuyorsunuz poşetle. Daha sonra etiniz soğuduktan sonra onu parçalayabilirsiniz, işte kıymalıklarını ayırırsınız. Etlerin kemiklerinden ayrılması gerekiyor çünkü küçük küçük doğrasınlar.
4: Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbulluların bir kısmı şehirden ayrıldı. Mega kentte kalanlar da bayramın ikinci gününde güneşli havanın tadını park, sahil ve piknik alanlarında çıkardı.
15: Gerçekten İstanbul kalabalığından biraz bunu almıştık. Burası o açıdan gayet güzel. Ağaçlık, yeşillik. Ya doğayla iç içe olduğumuz bir alan gerçekten.
16: Bayramınız mübarek olsun. Çok eğlendim. Parkta oynadım. Arkadaşlarımla oynadım. Oturdum, yemek yedim.
17: Kurban ibadeti yerine getirildi. Eş, dost, akraba ziyaret edildi. Sıra ailece vakit geçirmeye geldi. Mangalın alan soluğu piknik alanlarında aldı.
18: Dün kurbanımızı kestik. Bugün de ailece bir dinlenme yapalım dedik. Geldik, mangalımızı yaktık, çayımızı demledik, kahvemizi içtik. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz akşama kadar.
16: Odun topladık abi. Kuzenlerimle oyun oynadık, futbol oynadık abi. Bugün ben çok eğlendim abi.
4: Peki başka bugün neler yapmak istiyorsun burada?
16: Kendim böyle şey yapmak istiyorum. Ne diye? Mangal yapmak istiyorum böyle şey.
17: 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Mega Kent'ten ayrıldı. İstanbul'da kalanlarsa bayramın ikinci gününde güzel havayı piknik yaparak değerlendirdi.
19: Bayramın ikinci günü güzel geçiyor. Aslında birinci günü çalıştığım için bir şey anlamadık. İkinci günü de fırsat bulduk işte çocuklarımızla, eşimizle, dostumuzla, abilerimizle. Güzel bir zaman hatıra olarak geçirelim dedik.
0: Kimi mangal yaptı, kimi top oynadı, kimileri de ip atladı. Havanın sıcak olmasını fırsat bilen Mega Kent sakinleri adeta piknik alanlarına akın etti.
20: Yani güzel bir ortam. Gerçekten aileyle vakit geçirmek 10 numara 5 yıldızlı hayat tadında. Herkese tavsiye edilir.
4: Şehri İstanbul sadece piknik alanları değil, orman değil, kuşkusuz sahil, adalar. Kurban Bayramı tatilini ve güneşli havayı fırsat bilenler oldu haliyle adalara gitmek için. Kabataş iskelesine akın vardı. İskelede metrelerce kuyruk oluşurken o yoğunluk bakın kameralara nasıl yansıdı.
17: Bayram tatili için İstanbul'u tercih ettiler. Güzel havayı fırsat bilip adalara akın ettiler. İstanbul'da Kurban Bayramı tatili ve sıcak hava birleşince vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Sabahın erken saatlerinden itibaren adalara gitmek için Kabataş iskelesine akın ettiler. Vatandaşlar hem güzel havayı değerlendirdi hem gezip dolaşarak İstanbul'un tadını çıkardı.
21: İstanbul'a Mersin'den geldik, turla geldik, çok mutluyuz. Arkadaşlarla şimdi adalara gideceğiz. Mutluyuz. Bütün milletimizin bayramını kutluyoruz.
17: İskeleye gelen vatandaşlar şehir hatları vapurları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Hem şehir dışı hem yurt dışından gelen yolcular vapurları hınca hınç doldurdu.
22: İstanbul'un havası ve her zamanki gibi kendisi çok güzel. Bayramın ikinci günü bu havayı değerlendirmek için gezmek ve dolaşmaya çıktık. İnsanlar bayağı bir dolaşmak için çıkmışlar. Bu tatil günü değerlendirmek için çıkmışlar. Herkese şimdiden iyi bayramlar.
4: Şimdi gezmek güzel, havanın tadını çıkarmak güzel. Bir de onun tabii sonrasında sofra meselesi. Bayram sofralarının da en tatlı sırrı kuşkusuz baklava. Peki o enfes tat nasıl çıkıyor ortaya? İşte incecik yufka, çıtır fıstık ve tam kıvamında şerbetten oluşan lezzetli baklavanın sırrı.
17: Bayram sofralarının yıldızı baklava, lezzetiyle gönülleri fethediyor, incecik yufkanın arasına serpiştirilen fıstık ve şerbetin uyumu bu tatlıyı eşsiz kılıyor. Damak çatlatan bayram baklavasının ilk adımı incecik yufkasından geçiyor. Öyle ki bayram baklavasının yufkasının arkasından 24 mikrofonu bile gözüküyor.
23: Tabii şimdi baklavada en önemli şey yufka açmadan başlıyor. Yufka ne kadar ince olursa baklavanın kalitesi de o kadar iyi oluyor. Gördüğünüz gibi böyle ince, zar gibi olacak yufka.
17: Kaliteli bir bayram baklavasının ikinci adımı yağlamadan geçiyor. Kimileri margarin ya da sıvı yağ kullanırken bakın işin ustası ne diyor.
23: Tabii baklavada yağ çok çok önemli. Biz şu anda Urfa sade yağı kullanıyoruz ve koyundan elde edilmiş sade yağı kullanıyoruz. Sade yağ tereyağın tortusu, suyu, ayranı alınmış şeklidir.
17: Damakları şenlendiren baklavanın sırrı kaliteli fıstık. Baklavada taklit ve taşiş yapılan alanlardan birisi fıstık. İşin ustası ise uyarıyor. Bir kilo ucuz baklava yerine yarım kilo kaliteli baklavayı.
23: Bazıları ucuz satan yerlerde sahte fıstık da kullanılıyor. Tüketicinin ona da dikkat etmesi lazım. Yani o yüzden dolayı biz diyoruz ki çok ucuzu tercih etmeyin. Yani bir kilo ucuz baklava alacağınıza yarım kilo kaliteli baklava alın. Yediğinizden de lezzet alın.
17: Baklavanın son yufkası serildi, mekik şeklinde dilimlendi.
16: Baklavamız dilimlendi, son yağ verildi. Sıradaysa geleneksel yöntemle fırınlaması var.
23: Geleneksel yöntemle evet, taş fırında pişiriyoruz. Baklavanın olmazsa olmazı.
1: Fırına gidiyor şu an baklavamız.
23: Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi fırında yaklaşık 25 dakika pişecek ve baklavamızı çıkarttıktan sonra şerbetini vererek hazır hale getireceğiz.
17: Baklavanın makyajı ise şerbetleme.
1: Baklava fırından çıktı, nar gibi kızardı. Şimdi ise son aşaması olan şerbeti üzerine geliyor. Yiyenlere şifa olsun.
23: Tabii şerbetin %100 pancar şekerinden olması lazım. Ve biz tabii hem şerbet sıcak hem de fırından çıkmış olarak tepsinde sıcak olduğu bir zamanda biz şerbetlemeyi yapıyoruz. Burada biraz sonra da tabii soğuduktan sonra servise hazır vaziyete gelecek.
4: Ama bir de uyarı var. Berekettir ama şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Buna göre önümüzdeki günlerde ki aslında bu akşam da başlayacak bazı illerimizde yurdun batı ve Karadeniz bölgelerinde ani sağanak yağışlar görülecek. Sağanak hafta sonu batı illerinde etkisini yitiriyor. Karadeniz ve doğu illerinde ise risk hafta başına kadar devam edecek.
2: Yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Ani sel ve su baskınlarına dikkat. Bayramın son günlerinde risk yüksek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Buna göre İç Ege ve göller yöresindeki Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Burdur ve Isparta ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bolu, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Çorum'da ani sağanak ve yağışlar bekleniyor. Uzmanlar özellikle ani yağışlarla sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Cuma günü yağışlı hava batıdan başlayarak etkisini yitirecek. Ancak Karadeniz için risk hafta sonu da devam edecek. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar bir süre daha etkisini hissettirecek.

0: FM24'ün Amerika'da özel röportaj yaptığı firari Umut Altaş'ın sözleri yeniden gündemde. Gülistan Doku dosyasında şimdi o iddiaların merkezindeki araç bulundu. Dönemin valilik koruması Şükrü Eroğlu'nun kullandığı cip sessizce belediye envanterine geçirilmiş. Araç şimdi Ankara'da kriminal incelemede. Araçta DNA, biyolojik iz, lif kalıntısı ve olası temizleme izleri aranıyor. Soruşturmadaki en kritik eşiklerden biri olarak görülüyor bu gelişme ve şimdi herkes aynı sorunun peşinde. O araç Gülistan Doku dosyasının düğümünü çözecek mi?
1: Muhtemelen benim tahminimce orada öldürmüştür.
2: Viyadükte öldürdü tahminen.
1: Köprünün hemen dibinde orada öldürmüştür. Orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir.
2: Tamam.
1: Şükrü'yü aramıştır orada. Şükrü gel.
2: Tamam.
1: Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
2: Tamam.
1: Santa Fe'ye koymuşlardır. Ondan sonra gitmişlerdir ona.
3: 24'ün konuştuğu kritik isim bu ifadeleri kullanmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında yıllardır konuşulan o araç sonunda bulundu. Ve dosyanın seyrini değiştirebilecek en kritik inceleme şimdi başladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada, dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun kullandığı lüks cip, Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.
1: Türkay, biz normalde oturuyorken, normal bir günde oturuyorken, kanka dedi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben de dedim ki, söyle. O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl dedim, nasıl böyle bir şey yaptın falan. Niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu. Beni test ediyordu falan. Ben de çıkardım sıktım kafasına dedi. Aynen arabada dedi.
2: Arabada bağırıyordu.
3: Dosyada daha önce adı geçen araçla ilgili çalışma savcılık talimatıyla yeniden derinleştirildi. Yapılan araştırmada cip'in uzun süredir Nazımiye Belediyesi envanterinde bulunduğu ortaya çıktı. Bir dönem valilik bünyesinde kullanılan aracın daha sonra belediyeye devredildiği öğrenildi.
1: Babam biliyor mu dedim.
2: Hı hı.
1: Dedi ki evet babam da biliyor. Dedim ne? Yo dedi o halletti zaten.
3: Ekipler aracı çekiciyle teslim alırken şimdi göz...

0: Bizler kriminal incelemeden çıkacak rapora çevrildi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik kalıntılar, lif izleri ve kimyasal temizleme bulguları araştırılıyor. Elde edilecek bulguların Gülistan Doku'nun ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında daha önce eski vali Tuncay Sonel'in kullandığı araçlarla birlikte oğluna ait aracın da incelemeye gönderildiği belirtilmişti. Son bulunan ciple birlikte kriminal incelemedeki araç sayısı 7'ye çıktı.
1: Bir sabah, sabah saatlerinde Türkay'la koruması, en yakın koruması Şükrü. İkisi yan yana konuşurlarken duydum. İşte arabayı ne yapacağım falan gibisinden bir şeyler konuşmuşlardı.
2: Kastettikleri araba ne?
1: Şükrü'nün kendi arabası.
0: Dosyayı yeniden Türkiye gündemine taşıyan gelişmelerden biri de 24'ün Amerika'da gerçekleştirdiği özel röportaj oldu. Firari Umut Altaş'ın röportaj sırasında dile getirdiği iddialar uzun süre tartışılmış, özellikle Şükrü Eroğlu ve araç detayı kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
1: Muhtemelen benim tahminimce orada öldürmüştür.
2: Viyadükte öldürdü tahminen. Viyadükte,
1: köprünün hemen dibinde orada öldürmüştür. Orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir.
2: Tamam.
1: Şükrü'yü aramıştır orada. Şükrü gel.
2: Tamam.
1: Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
2: Tamam.
1: Santa Fe'ye koymuşlardır. Ondan sonra gitmişlerdir bunu.
0: Yıllardır cevabı aranan Gülistan Doku dosyasında şimdi herkes aynı soruya kilitlendi. Ankara'dan çıkacak kriminal rapor karanlıkta kalan o günün izlerini ortaya çıkaracak mı?
3: Adana'da takip ettikleri kamyonetin kasasındaki 40 kilogram eti çalan iki şüpheli tutuklandı. Emniyetteki sorgularında etlerin bir kısmıyla mangal yaptık, kalanını sattık dedikleri öne sürüldü.
4: Kamyona asıldı, etleri çaldı, sonra da kaçtı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir şüpheli kamyonetin kasasına çıktı. Seyir halindeki aracın arkasına gizlenen şüpheli, sürücünün trafik ışıklarında durmasını fırsat bildi ve kasadaki 40 kilogram eti çaldı. Ardından kendisini motosikletle takip eden arkadaşının yanına binerek kaçtı. Olayı fark eden sürücü şikayetçi oldu. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek iki şüphelinin saklandığı adresleri belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında etlerin bir kısmıyla mangal yaptık, kalanını sattık dedikleri öne sürüldü. İki şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
3: Trafikte gözümüzü dört açmamız lazım. Bakın Muş Bingöl Karayolu'nda seyir halindeki otomobilin aniden yola çıkan ata çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı. Elazığ'da ise domuza çarpan otomobil şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Muş istikametine seyir halinde olan araç aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savruldu ve araçta bulunan aynı aileden 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araç kullanılamaz hale geldi. Bir diğer kaza ise Elazığ Bingöl Karayolu üzerinde oldu. Seyir halindeki otomobil yola çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü aracın kontrolünü kaybetti ve araç şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa bir ara sonrasında devam edeceğiz.
5: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor,

0: Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Aylin Şengün Taşçı samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu ile bayram misafiri Kurban Bayramı'nın 3. günü saat 11.10'da 24'te.

0: En çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 28 Mayıs gündeminden yansıyan haberlerle. Önce bazı başlıklar. Hiçbir kutsala saygı duymayan İsrail, Kurban Bayramı'nda da Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Gazze şeridinin merkezine düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu Filistinliler yaşamını yitirdi. İsrail Savunma Bakanı Katz'a adını gönüllü göç koydukları yeni bir sürgün planını açıkladı. Detayına bakacağız. Avrupa'da güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkmış durumda. Avrupa'nın en büyük ülkelerinden İngiltere ve Fransa ard arda büyük savunma anlaşmalarına imza atıyor. Hem yeni nesil silahlar hem nükleer adımlar söz konusu, aktaracağız. Türkiye'nin yerli ve milli havadan havaya füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladı. Müjdeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaştı. Üstelik o anların görüntüsü de ekrana gelecek, ekrana taşıyacağız. Türkiye'de çocuk nüfusu oranı tarihi dip seviyeye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre çocuk nüfus oranı 1935'ten bu yana görülen en düşük oran. Peki bu tablo bize ne anlatıyor? Riskleri neler? Paylaşacağız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24 ekranlarından duyurmuştu. Dünya Kupası vizesini alan A Milli Futbol Takımı için Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin marş yazacağını söylemişti. O marşlar yazıldı. Halk oylamasına sunuldu. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı bilmecesi çözüldü, son buldu. Kemal Kılıçdaroğlu imzası ile milletvekillerine bir yazı gönderildi. O yazıda grup toplantısının tarihinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirleneceği vurgulandı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının
2: CHP'de salı günü grup kürsüsünde kim olacak sorusuna cevap geldi. Ana muhalefet bayram sonrasında grup toplantısı yapmayacak. Karar Kemal Kılıçdaroğlu tarafından alındı.

0: alındı. Mutlak Butlan sonrası CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel kapalı grup toplantısında kendisini grup başkanı seçtirmiş, grup toplantılarında ben konuşacağım demişti. Bu çıkışa Kemal Kılıçdaroğlu cephesi sessiz kalmıştı. Ta ki bugüne kadar. Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu grup toplantısının tarihinin kendisi tarafından ilan edileceğini açıkladı.
1: Ne oluyor ya?
0: Genel merkezden CHP milletvekillerine yazı gönderildi. O yazıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından grup toplantısı için tarih belirlenmediğine dikkat çekildi. Kılıçdaroğlu imzalı yazıda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grubu yapılmayacaktır ifadeleri kullanıldı. Bu arada bayramın ikinci günü de Kemal Kılıçdaroğlu mesaisine konutunda çalışarak devam etti. Bazı CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun konutuna geldi. Evinden çıkan Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma programına katılanlar arasında Gürsel Tekin de vardı.
2: Bir daha asla mahkeme koridorlarına düşmeyecek şekilde süreci bitirmek istiyoruz.
3: CHP'li Özgür Özel, mutlak butlan kararı öncesinde de sonrasında da tüm stratejisini sarayın yargısı söylemi üzerine oturtmuştu. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm bu ezberleri bozdu. Üstüne bir de dava dosyasına eklenen yeni bilgi ve belgeler olduğu ortaya çıktı. Son olarak Özel'e yakın isimlerden Turgut Koç, delegelere Özel'i desteklemesi için para verdiklerini itiraf etti. Özetle Özel'in tüm stratejisi bu süreçte çöktü.
4: Sorun benimle Kemal Bey arasında değil, milletle Tayyip Bey arasındadır, milletle Sayın Erdoğan arasındadır.
5: Özgür Özel şaibeli kurultayla ilgili sürekli olarak konuyu saptırmaya, hedef şaşırtmaya çalıştı. Mutlak butlan kararı sonrası da bu tavrını sürdürdü. Ancak bugüne kadar ortaya koyduğu performans inandırıcılıktan epey uzak. Üstüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son açıklamalar eklenince Özel ve arkadaşlarının Erdoğan düşmanlığında konsolidasyon planı tutmayacak gibi görünüyor.
6: Buradan alacağımız tek şey en büyük emanetimiz.
5: Bugüne kadar Özel İmamoğlu ikilisi bir çift mavi gözün izinden gittiğimiz için hedef oluyoruz söylemine sarılmıştı. Mutlak butlan kararı sonrası İmamoğlu'nun cezaevinden verdiği mesaj da bu açıdan manidardı. Zira İmamoğlu, Ulu Önder Atatürk'ün takipçileri, ayağa kalkın söylemiyle sokak çağrısı yaptı. Ama tıpkı Silivri'de olduğu gibi CHP genel merkezi önünde de umduğunu bulamadı. Hatta CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın hortuma sarılması gibi ironik durumlar ortaya çıktı. Bu strateji Kılıçdaroğlu yanlılarıyla Özel yanlılarını karşı karşıya getirmekten öteye geçemedi. Çünkü mutlak butlan kararının somut gerekçeleri vardı. CHP Pendik üyesi ve Büyük Kurultay Delegesi Levent Çelik itirafçı oldu. Aynı şekilde CHP Bitlis eski il başkanı Veysi Uyanık tüm yaşananları tek tek anlattı. Listeye son olarak cezaevindeki Turgut Koç eklendi. Delegelere banka üstünden para gönderdiğini söyledi. Banka dekontlarını yargıya teslim etti.
7: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil.
5: Böceklerin, Özkan Yalım'ın itirafçı olması meselenin üstüne tuz biber ekti ve Özgür Özel iyice köşeye sıkıştı. Bu yüzden Atatürk istismarı, Erdoğan'ı suçlama çabaları millette karşılık bulmadı.
8: Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar.
5: Zira millet kimin yalan söylediğini, kimin Kılıçdaroğlu'nun ardından timsah gözyaşları döküp arkasından kumpas kurduğunu çok iyi biliyor. Bu yüzden de Özel İmamoğlu ikilisinin söylemlerine itibar etmiyor. Gerçeklerin zamanla gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Bu yüzden zaman Özel İmamoğlu ikilisinin aleyhine işliyor.
9: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Mutlak butlan kararı sonrası Özel ve kurmayları darbe, diktatörlük söylemlerinde vites arttırdı. Öyle ki CHP'li Murat Emir, alternatif bayramlaşma etkinliğinde meseleyi biz yoksak muhalefet yok iddiasına kadar getirdi. Peki ama ortaya attıkları söylemlerin gerçeklerle uzaktan yakından bir ilgisi var mı? İşte detaylar.
10: Eğer bir an için bu darbe girişimi

0: girişiminin, bu sandığı kaçırma girişiminin başarıya ulaşabileceğini düşünecek olursak, bundan sonra hiçbir siyasi partinin siyaset yapmasının olanağı kalmayacaktır.
1: Özgür Özel'in ekibinden olan Murat Emir, Kılıçdaroğlu ekibine alternatif bayramlaşma düzenledi. İyi Parti heyetinin bayram ziyaretinde de bildik söylemlerine sarıldı.
0: Görüntüde sandık olabilir. Çünkü her ülkede vardır sandık. En kötü diktatörlükte bile sandık olmuştur. Ama demokrasileri demokrasi yapan muhalefetin varlığıdır.
1: Ancak siyasal olarak izlediği yolda önermesi de Türkiye için hakkaniyet ölçüsünden çok uzak. Batı medyasının dahi diktatör Erdoğan tezviratlarını terk ettiği bir dönemde hala bu söylemle kitleleri ikna edebileceğini düşünüyor. Oysa Türkiye'de sandık güvenliği konusunda herkes mutmain. Öyle olmasaydı yerel seçimlerde CHP'nin aldığı oyları neyle açıklayacaktı? Öte yandan Emir'in söylemleri kadar kendisinin de ne kadar itibarlı olduğu şüpheli. Zira CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel'in kullandığı VIP minibüs için bakın meclis kürsüsünden ne söylemişti.
2: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
1: Özel kurmaylarına bu durumu önce inkar ettiriyordu. Ancak belinde havluyla bir CHP fenomenine dönüşen Özkan Yalım konuşmaya başlayınca yelkenler düştü. Özgür Özel aracındaki konforu Uşaklılara borçlu olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.
3: Aman abi, aracı en güzel burası yapıyor. Ben yaptıracağım aracı, hani şey var ya, ben yaptırayım aracı size, burası güzel. Özkan Yalım'ın 300 tane Mercedes tırı var. Mercedes'te indirimi var. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti. Benim cebime giren bir şey yok. Ha, Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde devletten alınan parayla parti koymuş ha bilmem ne. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır, öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
1: Yani Murat Emir'in itibarını bizzat kendi genel başkanı sarstı. Şimdi konuyu dağıtmadan gelelim CHP'li Emir'in Türkiye'yi diktatörlük gibi gösterme çabasına. Türkiye siyasal tarihinde darbelere karşı direnen tek isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Ve her daim sırtını sadece millete dayadı Erdoğan.
4: Bu ülkede milli iradenin üstünde, beşer planında bir güç söz konusu değildir.
1: Oysa CHP'li Emir'in sırtını yaslayıp birlikte saf tuttuğu Özel İmamoğlu ikilisi ise bulduğu her platformda ülkesini Batı'ya şikayet etti. Bizi yalnız bırakmayın diye yalvardı.
5: I'm okay.
1: Özetle milletin oyuyla değil de vesayetle iktidar muktedir olmak, geçmişi darbelerle hemhal olmuş olan CHP'de daha baskın bir genetik. Öte yandan Emir'in önermesinde bir başka meseleye gelirsek ne diyor?
0: Eğer bir an için bu darbe girişiminin, bu sandığı kaçırma girişiminin başarıya ulaşabileceğini düşünecek olursak, bundan sonra hiçbir siyasi partinin siyaset yapmasının olanağı kalmayacaktır.
1: Sanırsınız CHP kapatılmış, ülkede muhalefet partisi kalmamış. Tek parti rejimine geçilmiş. Oysa zaten o an şikayet ettiği kişi dahi İyi Parti'den, yani muhalefetten. Öte yandan CHP de olduğu yerde duruyor. Hatta Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle ahlaksızlardan kurtulup yükünü hafifletiyor. Ancak Kılıçdaroğlu muhaliflerine göre ülkede muhalefet olacaksa bir tek kendileri olacak. Kendilerinden başka muhalefet olmayacak. Bu bile başlı başına çarpık bir anlayışın yansıması aslında. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
6: CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı Günay'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma, imar kanununa muhalefet, kıyı kanununa muhalefet, imar kirliliğine neden olmak, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğünü hatırlattı. Açıklamada CHP'li Günay'ın tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

0: Soykırımcı İsrail ne ateşkes diyor ne bayram. Gazze'ye yönelik saldırılar sürüyor. 2 milyonu aşkın Filistinli Kurban Bayramı'nı saldırıların gölgesinde geçiriyor. Gazze'nin merkezine düzenlenen hava saldırısında hedef alınan bina enkaza döndü. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli şehit oldu. Ondan fazla da yaralı var. Kuzeydeki Cibaliye mülteci kampında ise insansız hava araçları sivilleri hedef aldı. Yaralananlar oldu. İsrail ordusu ise saldırıda Hamas'ın 2 üst düzey mensubunun hedef alındığını öne sürdü. İsrail'in geride bıraktığımız günlerde Gazze'nin Rimal mahallesine düzenlediği saldırıda da Hamas'ın askeri kanadından Muhammed Avde'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi şehit olmuştu. 10 Ekim 2025 İşte ilan edilen ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürerken Filistin makamlarına göre ateşkesten bu yana Gazze'de şehit sayısı 910'u geçti. Tüm bu katliamlar yaşanırken İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz asıl niyetlerini gizleme gereği bile duymadı. Katz, Filistinli nüfusu bölgeden tamamen uzaklaştırmayı amaçlayan ve adına gönüllü göç dedikleri tehcir planını doğru zamanda uygulayacaklarını savundu. Gazze'de insani kriz derinleşirken abluka nedeniyle temel gıda ve sağlık malzemelerine erişimde büyük ölçüde durmuş durumda.
1: Böyle günlerde bayram namazına gider, ardından kurban keserdik. Çocuklarımızı mutlu eder, onlara kahvaltı hazırlar, et pişirirdik. Etleri dağıtır, ölenlerimize saygı gösterir, çocuklarımızın giyinmesine ve temizlenmesine yardımcı olurduk. Bugün ne giysi, ne yiyecek, ne de başka bir şey var. Tüm yaşam araçları yok oldu.
0: Diplomasi ve yardım cephesinde ise büyük bir skandal patlak verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze'nin yeniden inşası için kurduğu barış kurulu 17 milyar dolarlık taahhüde rağmen Dünya Bankası fonunda tek bir dolar bile toplayamadı. Bağışların denetime kapalı şahsi bir banka hesabına yönlendirildiği ve şu ana kadar Gazze için tek bir dolar bile harcanmadığı ortaya çıktı. Batı Şeria'da ise işgalci İsrailli gaspçıların terörü vardı. El Halil kentindeki Mesafir Yatta bölgesinde bir işgalci, Filistinli bir anneyi ve çocuğunu iterek yere düşürdü, etraftakilere saldırdı. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Ramallah'ta ise Filistinlilerin evlerinin çevresine kasıtlı olarak sürülerini sokan gaspçılar ağaçlara ve mülklere zarar verdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin bayrağına dahi tahammül yok. Berkeley Üniversitesi'nde sahneye Filistin bayrağı ile çıkan bir öğrenciye bayrağı indirene kadar diploması verilmedi. Törenin dakikalarca durduğu ve yuhalama seslerinin yükseldiği o anlarda üniversite yönetiminin bu tavrı büyük tepki çekti.
0: Diplomasını almak istedi, sahneye Filistin bayrağıyla çıktı ancak sahnede beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Öğrencinin diploması verilmedi, bayrağı bile tahammül edemiyorlar. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinden. Berkeley Üniversitesi skandal bir krize sahne oldu. Goldman Kamu Politikası Okulu'nun mezuniyet töreninde sahneye Filistin bayrağıyla çıkan bir öğrenciye profesör diplomasını vermeyi reddetti. Kürsüdeki sunucu mikrofondan diplomanın neden verilemeyeceğini söyledi.
3: Üzgünüm, bayrak taşımamıza izin verilmiyor. Bayraklar yasak. Prohibited.
0: Öğrenci geri adım atmadı, bayrağı bırakmadı. Tüm ailelerin ve öğretim üyelerinin gözü önünde tören bir dakikadan fazla durduruldu. Salonda seyircilerin yuhalama sesleri giderek şiddetlenirken sonucu özür dileyerek bunun kendi kararları değil, üniversite politikası olduğunu savundu. Sonunda çaresiz kalan öğrenci bayrağı seyircilerden birine teslim ettikten sonra diplomasını elinde tutan profesöre yöneldi. Belgesini alıp sahneyi hızla terk etmek zorunda kaldı. Üniversite öğrencileri bu olayı ifade özgürlüğünü bastıran aşırı bir tepki sözleriyle sert şekilde eleştirdi. Öğrenci gruplarından gelen yoğun tepkiler üzerine bir açıklama yapan üniversite sözcüsü ise kendini törenin akışını bozacak gösterilerin ve siyasi eylemlerin yasak olduğu kampüs kurallarıyla savundu.
2: Avrupa'da güvenlik

0: Alarma en üst seviyede kıtanın iki büyük ülkesi arka arkaya tarihi savunma anlaşmalarına imza atıyor. İngiltere ve Polonya artan Rusya tehdidine karşı yeni nesil silahlar üretmek için en büyük ortaklık adımını attı. Fransa'dan da çok konuşulacak nükleer bir hamle geldi. Norveç, Fransa'nın nükleer caydırıcılık şemsiyesine girmeye resmen kabul etti. Rusya tehdidi Avrupa'yı derin bir uykudan uyandırdı. Artan güvenlik endişeleri ülkeleri peş peşe tarihi askeri anlaşmalar yapmaya itti. İngiltere ve Polonya kapsamlı savunma anlaşması imzaladı. Norveç ise Fransa'nın nükleer şemsiyesinin altına girdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk Londra'da bir araya geldi. Taraflar kapsamlı bir savunma anlaşması imzaladı. İki ülke arasında bir nesildir atılmış en büyük adım olarak nitelendirilen bu anlaşmayla birlikte sınır güvenliği artırılacak. Siber ve hibrit saldırılara karşı ortak mücadele verilecek. Ayrıca iki ülke endüstriyel güçlerini birleştirerek yeni nesil karmaşık silahlar ve orta menzilli hava savunma füzeleri üretecek. İngiltere'nin bu adımı Brexit'in zararlarını onarma çabası ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Avrupa kendi savunmasında daha çok sorumluluk almalı çağrısına bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Kıtanın savunma mimarisini değiştiren bir diğer tarihi hamle ise Paris'ten geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elize Sarayı'nda ağırladığı Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile Narvik Anlaşması'nı imzaladı. Bu stratejik adımla birlikte Norveç, Fransa'nın ileri nükleer caydırıcılık şemsiyesine katılmayı resmen kabul etti. Macron, karşılıklı yardımlaşma ilkesine dayanan bu yeni anlaşmanın hava savunması, Arktik ve uzay gibi çok kritik alanlarda iki ülkenin orduları arasındaki işbirliğini en üst düzeye çıkaracağını vurguladı. Ama bir yandan da uzaydaki rekabet var. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 54 yıl aradan sonra Ay'a dönüyor ama bu kez hedefi kalıcı olmak. NASA sadece 6 yıl içinde Ay'da şehir büyüklüğünde dev bir üs kurmak için düğmeye bastığını açıkladı. Üstelik bu üs hem yepyeni bir ay ekonomisi yaratacak hem Mars'a yapılacak insanlı yolculuklar için bir sıçrama tahtası olacak. Amerika Birleşik Devletleri Ay'a geri dönüyor. NASA yöneticisi Jared Isaacman, insanlık tarihinin en iddialı keşif projelerinden birini tüm dünyaya resmen ilan etti. Isaacman'ın Amerika Ay'a geri dönüyor ve bu kez kalmak için sözleriyle duyurduğu proje kapsamında Ay'ın Güney Kutbu yakınlarında kalıcı bir yaşam alanı inşa edilecek. Artemis programı çatısı altında yürütülecek 20 milyar dolarlık bu uzay üssü projesi için 3 aşamalı bir yol haritası belirlendi. İlk aşamada 2028 yılına kadar toplam 21 iniş gerçekleştirilecek. İkinci aşamada 2029-2032 yılları arasında astronotların yaşayacağı ilk yerleşim alanları ve hayati altyapılar kurulacak. 2032'den sonraki üçüncü aşamada ise ay yüzeyinde kesintisiz bir insan varlığı oluşturulacak. Yüzeydeki bu dev üssün enerji ihtiyacı da tamamen nükleer ve güneş enerjisi sistemleriyle sağlanacak. Elbette projedeki en büyük zorluk artı 480 Fahrenheit ile eksi 1200 derece arasında değişen aydaki hava şartları olacak. Bu zorlu görevin ticari ortakları arasında Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi de bulunuyor. Ay yüzeyi araçlarını geliştirmek için açılan ilk ihaleyi kazanan şirketle şimdiden 188 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Nihai hedefse önce Ay'da değerli kaynakları çıkararak yeni bir ekonomi yaratmak, ardından da insanoğlunu Mars'a ulaştırmak. Beyaz Saray daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şova hazırlanıyor. Başkan Donald Trump'ın ev sahipliğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. bağımsızlık yıl dönümü için Beyaz Saray'ın bahçesine dev bir UFC dövüş kafesi kuruluyor. 60 milyon dolarlık bu devasa organizasyon Beyaz Saray tarihindeki ilk profesyonel canlı spor müsabakası olacak. Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi tarihinin en ilginç ve en sarsıcı dönüşümlerinden birini yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Başkan Donald Trump'ın ev sahipliğinde dev bir UFC dövüş kafesi inşa ediliyor. Championship belt. Dana White was here last night. UFC Freedom 250 adı verilen ve 14 Haziran'da düzenlenecek etkinlik için şimdiden tel örgülü sekizgen ring ve binlerce geçici koltuk kurulmaya başlandı. UFC'nin bu devasa şov için yaklaşık 60 milyon dolar harcayacağı belirtiliyor. Gecede iki dev şampiyonluk maçı nefesleri kesecek. UFC Başkanı Dana White'ın açıklamasına göre bu tarihi dövüşü büyük kısmı askeri personelden oluşan 4300 kişi yerinde izleyecek. VIP bilet fiyatlarının ise 1,5 milyon dolar olması bekleniyor. Bu etkinlik Beyaz Saray sınırları içinde düzenlenen ilk profesyonel canlı spor müsabakası olarak tarihe geçecek. Öte yandan Başkan Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüyle başlattığı yapısal değişimlerde tartışma yaratıyor. Trump, Oval Office'e altın varaklar ekletip gül bahçesini asfaltlayarak veranda alanına dönüştürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeni bir balo salonu inşa etmek için de doğu kanadını tamamen yıktırmıştı.
1: Sırada şanslı mandanın haberi var. Bangladeş'te Kurban Bayramı sırasında gülümseten bir kurtarma operasyonu yaşandı. Sarı kâkülleri nedeniyle Trump lakabı takılan 700 kiloluk nadir bir albino manda sosyal medyada gündem oldu. Bu popülerlik sonrası hükümet devreye girdi. Manda kesilmekten son anda kurtuldu.
2: Mohishtir ojon chilo 690 kg ebong protike
0: sarı kâkülleri var. Bakan bir daha bakıyor. Albino manda o sarı kâkülleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a benzetildi. Sosyal medyada fenomen haline geldi. Görüntüler Güney Asya ülkesi Bangladeş'ten.
3: সত্যিকারের ডোনাল্ড ট্রাম্প হর হামেশাই লাল গালিচা সংবর্ধনা পেত
0: 700 kilogramlık bu manda bayram için kesilmek üzere çoktan satılmıştı. Ancak mandanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Binlerce meraklı ziyaretçi çiftliğe akın edince işin rengi değişti. Artan kamuoyu ilgisi ve güvenlik endişeleri üzerine İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Hükümetin talimatıyla polis ekiplerinin teslim aldığı hayvan kesim bıçağının altından son anda kurtarıldı.
4: Prani Sampad Mantri Sultan Salahuddin Tuku.
0: Alıcısına da parası iade edildi. Trump lakaplı albino manda başkent Dakka'daki ulusal hayvanat bahçesine götürüldü. Hayvanat bahçesi yetkilileri henüz genç olan mandanın 2 hafta karantinada kalacağını ve kendisine özel bir bakıcı atandığını açıkladı.
1: Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta altın aramak için girdikleri mağarada aniden bastıran sele kapılarak mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri 50 santimetrelik dar geçitleri aşarak kazazedelere ulaştı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
0: Define aramak için mağaraya girdiler ancak çıkamadılar. Mahsur kaldılar. Kurtarma ekipleri günler sonra onları mağaradan çıkardı. Görüntüler Güneydoğu Asya ülkesi Laos'tan. Günlerdir süren gergin bekleyiş yerine büyük bir sevince bıraktı. Mayıs ayının 19'unda ve 20'sinde altın aramak ve avlanmak için mağaraya giren 8 define avcısı aniden yükselen sel suyuna yakalandı. Gruptan sadece biri yüzerek dışarı çıkmayı başardı. Çıkışın kapanmasıyla 7 kişi yerin metrelerce altında mahsur kaldı. Laoslu yetkililerin yardım çağrısı üzerine bölgeye çok uluslu bir arama kurtarma ekibi sevk edildi. Zaman zaman 50 santimetreye kadar düşen dar geçitlerde sürünerek ilerleyen ekipler mağara içindeki suyu yüksek kapasiteli pompalarla tahliye etti. Ve günlerce süren zorlu mücadelenin ardından beklenen haber geldi. Dalgıçlar sürekli hava akışı olan yüksek bir kayalık çıkıntıda 5 define avcısına sağ olarak ulaştı. İlk olarak yiyecek ve temel sağlık desteği verilen 5 kişinin bulunmasıyla ekipler büyük bir sevinç yaşadı. Kaybolanları da kurtarma çalışmaları sürüyor. Mahsur kalan kişilerin mağara içinde sürekli hava akışının bulunduğu yüksek bir çıkıntıda bulunduklarının değerlendirildiği ifade edildi.

0: Türkiye'nin yerli ve milli havadan havaya füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladı. Müjdeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaştı.
1: Serbest anlaşı. 3, 2, 1, 2.
2: Türkiye hava savunma sistemlerinde vites yükseltti. Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri harp başlıklı testleri başarıyla tamamladı. Test görüntülerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaştı. Hazırlıkların tamamlanmasıyla Gökdoğan ve Bozdoğan hedeflerine kilitlendi, ateş emriyle nefesler tutuldu.
1: Serbest anlaşı. 3, 2, 1, 2.
2: Teste hem Bozdoğan hem de Gökdoğan hedefleri tam isabetle imha etti. Yerli ve milli hava füzeleri böylece önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Bakan Kacır paylaşımında çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı. TÜBİTAK SAGEM'in mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun ifadelerini kullandı.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan bir müjde geldi. Yerli ve milli elektrikli hızlı tren son teste. 240 kilometre hıza çıkarak kendi rekorunu yukarıya taşıdı.
2: Milli elektrikli hızlı tren rekora doymuyor. Son olarak raylarda 240 kilometre hıza ulaşıldı. Böylece 225 kilometrelik rekor geride bırakıldı. Yerli ve milli elektrikli hızlı tren raylarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı. Müjde milli elektrikli hızlı tren projesinden geldi. Test seferleri devam eden milli elektrikli hızlı tren son testte 240 kilometre hıza çıkarak kendisinin 225 kilometrelik rekorunu yukarıya çekti. Testlerde milli elektrikli hızlı trenin sadece hızına bakılmıyor. Yüksek hızlardaki aktif frenleme sistemleri de yoğun yük altında titizlikle inceleniyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen elektrikli hızlı tren seferlere başladığında 577 yolcu kapasitesine sahip olacak. 8 araçlık setler raylarda son teknolojiyle ulaşımı çok daha güvenli hale getirecek.
0: İstatistikler uyarıyor. Türkiye'de çocuk nüfusu oranı tarihi dip seviyeye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre çocuk nüfus oranı %24,8'e düştü. 1935'ten bu yana görülen en düşük oran olarak kayda geçen tablo, genç nüfus avantajının kaybedilmesi ve geniş aile yapısının hızla çözülmesi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
3: Türkiye'nin demografik yapısında tarihi bir kırılma yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı son veriler, çocuk nüfus oranının 1935 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gözler önüne serdi. Bir zamanların simgesi olan o neşeli kalabalık aile sofraları yerini sessizliğe bırakırken, Türkiye genç nüfus avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.
4: Tek üstüne, elim yandı.
3: Türkiye çocuk nüfusundaki gerileme ile birlikte demografik bir dönüşümün eşiğine geldi. TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere göre ülke nüfusunun %24,8'ini çocuk nüfusu oluşturdu. Oysa bu oran daha geçtiğimiz yıl %25,5 seviyesindeydi. Çocuk nüfus oranındaki bu istikrarlı düşüşün 1935 yılından bu yana en düşük seviyeye ulaşması uzmanları ve vatandaşları endişelendiriyor. Nüfus verilerindeki bu gerileme evlilik yaşının ve ebeveynlik tercihlerinin de sorgulanmasına neden oldu. Toplumdaki bu değişim sadece rakamlara değil, yaşam tarzlarına da yansıyor.

0: Türkiye'nin çocuk nüfusu her ne kadar düşüşte olsa da hala Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde seyrediyor. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranı ortalaması %17,6 olarak kayıtlara geçti. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek çocuk nüfusuna sahip olan ülke %22,7 ile İrlanda olurken Türkiye'nin %24,8'lik oranı hala Avrupa'nın tepesinde yer alıyor. Ancak aradaki farkın hızla kapanması Türkiye'nin gelecekteki iş gücü ve dinamizm potansiyelini tehdit ediyor. Geniş ailelerin yerini alan küçük çekirdek aileler beraberinde bir yalnızlık hissini de getiriyor. Türkiye bir yandan modernleşirken bir yanda da en büyük gücü olan genç ve dinamik nüfusunu korumanın yollarını arıyor.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24 yayınında A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası yolculuğu için Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin marş yazacağını açıklamıştı. O yarışmada finale kalan eserler Bakanlığın resmi internet sitesinde halk oylamasına sunuldu.
2: Türkiye genelinde 105 tane Güzel Sanatlar Lisemiz var. Milli takımımızın maçlarını seyrederken kullanılabilecek bir marşı okullarımızda yazabilir miyiz, yapabilir miyiz? Bir yarışma başlattık.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin haberi ilk kez 24 ekranlarında duyurmuştu. O açıklamadan sonra Güzel Sanatlar Liseleri kolları sıvadı. 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Futbol Takımı'nın marşı öğrencilerden geldi.
4: İlere kadar, sonuna kadar, haydi haydi bizim çocuklar.
3: A Milli Futbol Takımı için Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından bestelenen 5 eser finale kaldı.

0: çıkardım sahaya.
1: Halk oylamasına kalan 5 eser Bizim Çocuklar, Şampiyonsun Türkiye, Türkiye'm Tek Yürek ve Haydi Türkiye isimleriyle sıralandı.
2: Yürüyoruz, biliyoruz, biliyoruz, yeniden tarihi hazırlıyoruz.
1: Finale kalan eserlerin profesyonel müzik düzenleme ve aranjman çalışmaları bakanlık stüdyolarında tamamlandı.
2: Şutların olsun bol bol bol, vurduğun olsun gol gol gol, kupayı da al gel bu sene, şampiyonsun Türkiye.
1: Marşlar için halk oylaması eba.gov.tr marş anket sitesi üzerinden 3 Haziran Çarşamba günü saat 17'ye kadar sürecek.
2: Haydi haydi gel katıl bize.
3: Bulgaristan'da 1984-1989 yılları arasında Türklere yönelik asimilasyon politikaları sırasında isimleri değiştirilen, ana dillerini kullanmaları engellenen ve dini baskılarla karşı karşıya kalanlar o zor günleri unutamıyor. Aradan 37 yıl geçse de özellikle Bulgar zulmünde yakınlarını kaybedenler için anılar ve acılar hala çok taze.
4: Elbette zamanla unutuldu ama Bulgar zulmü coğrafya kaderdir sözünün vücut bulmuş haliydi. Belene kampıyla hafızalara kazındı. Filmleri, belgeselleri yapıldı. Bulgaristan'dan 350 bin Türk'ün çeşitli baskılar sonucu Türkiye'ye zorunlu göç etmesinin üzerinden 37 yıl geçti. Ve o zulmü yaşayanlar elbette o günleri hiç unutmadı.
5: Bir akşam baskından babamı alıp götürmüşler. 4 gün 4 gece işkencelen babamı öldürdüler.
4: Bulgaristan'da 1984-1989 yıllarında Türklere yönelik asimilasyon politikaları sırasında isimleri değiştirilen, ana dillerini kullanmaları engellenen ve dini baskılarla karşı karşıya kalanlar Bulgar yönetimi tarafından Türkiye'ye sürüldü. Nurettin Öztürk de yaşanan zulüm sebebiyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kalanlar arasındaydı.
6: Ben bizzat kendim şu şekilde bu konuda itiraz edince beni emniyete çağırdılar. Emniyette bu konuda niye kabul etmediğimi sordular. Dedim benim adım Türk adı, ben Türk'üm, dinim Müslüman. Ben Bulgar ismini kabul etmiyorum dediğinizi itiraz ediyorum. Bu itirazdan dolayı da zaten ismimi ben kendim seçmedim, bizzat kendileri yazdılar. Bu itirazdan dolayı da bir akşam polis bize gelip bana 3 gün müddet verdiler. 3 gün müddette sınır dışı edilmemi, gitmemi istediler.
4: Asimilasyon politikası döneminde ismini değiştirmediği için Bulgar polisi

0: tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mustafa Mehmet İbrahimov'un kızı şimdi 60 yaşında. Sevinç Deniz, o dönem yaşadıklarını hiçbir zaman unutmayacağını söylüyor.
1: 1984 yılında simülasyonda öldürüldü babam. Bu da ölüm raporları. Yani nasıl öldürüldüğü yazıyor bunlarda.
0: Bulgaristan'dan göç etmek zorunda kalan Türkler, ana vatanlarında yeni yaşamlar kurdu. Ancak Bulgaristan'ın Avrupa Birliği üyesi olmasının ardından iklim değişti. Sürüldükleri topraklara şimdi özgürce gidebiliyorlar.
2: Muş'ta 2016 yılında işlenen cinayet nedeniyle 10 yıldır aranan firari zanlı 45 yaşındaki Faruk S. Erzurum'da yüz tanıma kameralarıyla tespit edilerek yakalandı.
3: Cinayetten 10 yıldır aranıyordu. Yüz tanıma kamerasıyla yakalandı. Emniyetin gözcü takip projesi kapsamında Erzurum genelinde birçok noktaya yerleştirilen yüz tanımlama sistemli kameralar arananların yakalanmasında etkili oluyor. Söz konusu kameralar veri tabanındaki fotoğraflarla anlık karşılaştırma yapıyor. Öyle ki 2016 yılında Muş'ta cinayet işleyen ve o günden beri aranan zanlı yüz tanıma sistemli kameralarla tespit edildi. Akıllı kameraların bildirimi sonrası ekipler harekete geçerek zanlıyı yakaladı. Emniyet ek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanan zanlının kan gütme sahikiyle öldürme suçundan arandığı, bu suça ilişkin 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.
2: Kadıköy sahil yolunda polis uygulamasını gören motosikletli sürücü bir anda ters yöne girip kaçmaya başladı. O anlar havadaki drone kamerasına saniye saniye yansıdı. Yakalandığında ise savunması dikkat çekiciydi. Panik hata mı dedi, ancak yapılan kontrolde ihlaller peş peşe ortaya çıktı.
4: İleri doğru gittim abi, durdum. Zaten komiserler de geldi. Selamünaleyküm şekli yaptılar, orada bir yakalandık. Bakalım devamını göreceğiz inşallah.
5: Kadıköy sahil yolunda yapılan trafik uygulamasında hareketli anlar yaşandı. Polis kontrol noktasını fark eden motosiklet sürücüsü yakalanmamak için bir anda ters şeride girerek kaçmaya çalıştı. Trafiği tehlikeye atan o anlarsa bölgede görev yapan drone kamerasına an be an yansıdı. Sahil yolunda araçların arasından hızla ilerleyen motosikletli bir süre sonra ekiplerin takibiyle durduruldu. Kaçışın ardından polis ekiplerine konuşan sürücü panik atağım var diyerek kendini savunmaya çalıştı.
4: Baktım polis abilerimizi gördüm abi, bende panik atak var, tribe girdim.
5: Ancak yapılan incelemede ihlaller bununla sınırlı kalmadı. Motosiklette katlanır plaka bulunduğu belirlenirken sürücünün kullandığı motosiklet için ehliyetinin yetersiz olduğu ortaya çıktı. Ayrıca hem sürücünün hem de arkasındaki yolcunun kask takmadığı tespit edildi.
6: Aday sürücü oldu. Aday sürücüsünün 75 puan üzerinde 80 puan oldu. Ehliyetim de daimi iptal oldu. Tamam mı? Tekrardan sınav yazılıp tekrardan ehliyet alınır.
5: Polis ekipleri sürücü hakkında ters yön ihlali, katlanır plaka kullanımı, yetersiz ehliyet ve koruyucu ekipman eksiği nedeniyle işlem yaptı. Ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan ceza uygulandı. Toplamda 171.629 lira idari para cezası kesilen motosiklet bir ay süreyle trafikten men edildi.
6: Disiplinlere göre işlemci var, tamam. Ehliyetin yetersiz olduğu için 11.600 lira ödedi.
2: Arkadaşlarıyla maç yaparken ayağı kırılan ve aylar süren bir tedavi sürecine giren 21 yaşındaki Efe Kalkan'ın yaşadıkları halı sahalardaki gizli tehlikeleri gündeme getirdi. Uzmanlar bu tür sakatlıklarda zemin ve ekipman hatalarıyla kişinin kondisyon eksikliğinin belirleyici olduğunu vurguluyor.
5: Halı sahada yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası ayağında ciddi kırık oluşan 21 yaşındaki Efe Kalkan, aylar süren zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı. Bir anlık dikkatsizlik ve uygun olmayan zemin nedeniyle yaşanan bu sakatlık, halı saha maçlarının sanıldığı kadar masum olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar zemin hataları ve bilinçsiz yapılan sporun ciddi ortopedik yaralanmalara yol açabileceği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.
7: Halı saha sporu insanlar arasında hem sosyalleşme, hem keyifli, hem

0: ve günün stres ve stresinden uzaklaşmayı sağlayan aslında bir nevi bir aktivite. Fakat tabii bu sporun maalesef ortopedik açıdan ciddi yaralanmalara, sakatlıklara da yol açabiliyor. Bunların başında maalesef işte ayak bileğinde yaralanmaları, dizde ön çapraz ve menisküs yaralanmaları, aşil tendon yaralanmaları, adale ve kas zorlanmaları, bazen yırtıkları. Bunlar maalesef tabii nadiren de olsa kırıklarla beraber de hastalar bize gelebiliyor.
1: Sakatlıkların en önemli nedenlerinden biri ısınmadan spora başlamak.
0: Bu spor yapacak olan kişinin halı saha sporunu yapacağı yere direkt gidip aniden hiç ısınmadan spora başlamasıyla başlayan risk faktörleri mevcut. Bunların diğerlerine bakacak olursak zeminin uygun olmaması, yanlış ayakkabı seçimi, sonrasında tabii oynayan kişilerin yeterince profesyonel olmaması ve bu amatör seviyede oynanılıyor olması. Tabii kişi özeline bakacak olursak kişinin daha önce geçirdiği bir sakatlık veya kondisyon seviyesine uygun olmaması gibi durumlar maalesef sakatlıklara yol açmakta.
1: Arkadaşlarıyla maç yaparken ayağında ciddi bir kırıklı çıkık meydana gelen ve aylar süren bir tedavi sürecine giren 21 yaşındaki Efe Kalkan'ın doktoru süreç hakkında bilgi verdi.
0: Birinci tarak kemiğine, beşinci tarak kemiğine kadar yerinden çıkma söz konusu ve bazı kemiklerde de kırıkları mevcuttu. Bu tabii hastaya sorduğumuzda nasıl bir yaralanma olduğunu sorduğumuzda tabii biz de beklemediğimiz bir yanıt aldık aslında. Tam olarak zeminin azizliğine uğradığını görmüş olduk. Zeminde olan bir çukur ve tabii oradaki halı saha materyalinin ayakkabıyı çok iyi tutmasına bağlı olarak ayağının hem çukura denk gelip hem de kendisini de çukurdan ayağını çekemeyince ve bununla beraber ağırlığıyla beraber öne yüklenmesi sonrasında maalesef ayağında bir kırık oluşmuş.
1: Hasta Efe Kalkansa bakın sporculara nasıl önerilerde bulundu.
2: Ameliyatıma çok iyi bir şekilde girdim, çok iyi bir şekilde çıktım Okan Hoca sayesinde. 6 aydan bahsediyoruz. Daha yeni yeni iyileşmeye başladım. Bundan sonra top oynayacağımı düşünmüyorum. Zaten eskiden basketbol oynuyordum. Futbolla alakam yoktu. Öyle bir eğlence olsun diye gittim. Pişman oldum. Kesinlikle zemine dikkat etsinler. Benim her şey başıma zeminden dolayı geldi. Ayakkabı seçimi çok önemli.
3: Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal olabilecek dikkati çeken bir karar çıktı. Sürekli iş değiştiren, evin sorumluluklarını yerine getirmediği ve eşine ilgisiz davrandığı belirtilen erkek mahkeme tarafından tam kusurlu bulundu. Yüksek Mahkeme'de kararı onadı.
4: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin verdiği karar boşanma davalarında uzun süre tartışılacak türden. Sürekli iş değiştirdiği, evin düzenini sağlayamadığı ve eşine karşı ilgisiz davrandığı belirtilen erkek hakkında verilen boşanma kararı Yargıtay'da onandı. Dava dosyasına göre genç kadın eşinin sık sık işten ayrıldığını, evin ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve zamanla aile içinde huzursuzluk yaşandığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Dosyada ayrıca alkol kullanımı nedeniyle çıkan tartışmalar ve hakaret iddiaları da yer aldı. Yerel mahkeme taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına hükmederek çiftin boşanmasına karar verdi. Kararı temyize taşıyan erkekse suçlamaları kabul etmedi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını yerinde buldu. Kararda erkeğin evlilik sorumluluklarını yerine getirmediği, düzenli çalışma hayatını sürdüremediği ve sürekli iş değiştirmesinin aile düzenini olumsuz etkilediği vurgulandı. Yargıtay böylece erkeğin yaptığı temyiz başvurusunu reddederek boşanma kararını onamış oldu.
3: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yarım asrı aşkın süredir esnaflık yapan ve Yok Yok Hüseyin olarak tanınan 80 yaşındaki Hüseyin Orhan, ilerleyen yaşına rağmen tezgahının başından ayrılmıyor.
5: Bu Yok Yok Hüseyin'in hikayesi ve tam anlamıyla bir insanlık, esnaflık öyküsü.
6: İşe başladık iki kardeş. 1986'ya kadar orada devam ettik. Ondan sonra iki kardeş birbirimizden herhangi bir dargınlık falan olmadan işlerimizi ayırdık. 1986 senesinde bu iş yerimi açtım.
5: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yarım asra aşkın süredir esnaflık yapan ve dükkanında yok kelimesini kullanmadığı için Yok yok Hüseyin

0: olarak tanınan 80 yaşındaki Hüseyin Orhan, ilerleyen yaşına rağmen tezgahının başından ayrılmıyor.
1: Yok yok Hüseyin olmamın sebebi, işe başladığım günden itibaren bazı İzmit'te bazı şeyler yok. İstanbul'dan her cumartesini gidiyoruz, temin edip getiriyoruz, müşteriye hizmet yapıyoruz. Bu şekilde hemen hemen 41 sene doldu.
0: Hüseyin Orhan, esnafa ahilik kültürünü hatırlatıyor. Müşteri veli nimet anlayışıyla esnaflık yaptığını söylüyor. Yok yok Hüseyin, lakabını da esnaflık felsefesiyle aldığını belirtiyor.
2: Kurban Bayramı tatilinde İstanbul Boğazı'ndaki kalabalığı biraz önce ekranınıza getirmiştik. Ama İstanbul'un güzel tatlı misafirleri daha var. O da denizde, turkuaz renkli deniz manzarasıyla Yunus sürüleri görsel bir şölen sundu. Bakınız.
3: Güneş ışınlarının deniz yüzeyine geliş açısı, plankton yoğunluğundaki değişimler, boğazın çift yönlü akıntı sistemi, turkuaz yüzeyde misafir yunus sürüleri, hepsi Marmara ve Karadeniz'de bir araya geldi. Karpostallık görüntü drone kamerasına an be an yansıdı. Kurban Bayramı'nda İstanbul'da hava güneşli geçiyor. İstanbul Boğazı'ndaysa deniz suyu birçok noktada turkuaz renge büründü. Haliyle bu durum Boğaz'da eşsiz manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle tarihi yarımada açıklarında oluşan turkuaz renk tonları dikkati çekti. Turkuaz suda ortaya çıkan yunus sürüsü ise izleyenlere görsel şölen sundu. Yunuslar sürü halinde ilerlerken zaman zaman su yüzeyine çıkarak nefes aldı. Bazı yunusların gemilerin ön kısmında oluşan dalgalarla birlikte yüzdüğü görüldü. Tarihi yarımada açıklarında bir yük gemisinin önünde yunuslar gemiyle yarışır gibi hareketler etti. Su yüzeyinde peş peşe sıçrayarak ilerleyen yunuslar drone kamerasına yansıdı. Yunuslar, martılar ve turkuaz renkli boğaz manzarası bayram tatiline ayrı bir güzellik kattı. Denizle yunus sürülerinin oluşturduğu görüntüler görenleri hayran bıraktı. Bu görüntüler Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan en dikkat çekici manzaralardan biri oldu.
2: Ve bu görüntülerle biz akşam haberlerine noktayı koyuyoruz. Elbette sözümüz bitmedi ama süremizin sonuna geldik. Birazdan temsil heyeti başlayacak. Mustafa Daş'tan ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratacak. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40.000 feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18

Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anki 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anki 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sinema tarihçisi Burçak Evren ve piyanist besteci Hüseyin Sermet, samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri, Kurban Bayramı'nın 3. günü saat 10.10'da 24'te.

0: tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Ne? Maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
1: Elhamdülillah.
2: Ha, Sertaç arıyor.
3: He?
2: Sertaç.
4: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
2: Olsun teyzem olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
4: Ha, enişte. Bayramın kutlu
0: Sertaç,
4: olsun.
0: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
4: yineme bak yineme.
1: Sertaç, Almanya nasıl olur?
4: Ellerinden öp.

0: çok güzel.
1: Bak şimdi kime veriyorum?
2: Dur dur getir, ben de konuşayım.
1: Dur, yemiyorum. Tamam bak kime veriyorum?
3: Alan.
4: Serzaç.
3: Nasıl?
4: Senin de bayramın kutlu olsun Alan.
5: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
7: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
11: Handi Kredi. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Temsil heyeti başlıyor. Özellikle iç siyasette hareketli bir haftadayız. Hem bayram haftasındayız hem de iç siyasette gözlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrildiği bir süreçteyiz. Neden? Mutlak butlan kararı çıktı. O butlan kararının hemen ardından da CHP'de hareketli günler yaşanıyor. Bir tarafta Özgür Özel var. Diğer tarafta ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var. Bugün de gelişmeler vardı. Neler yaşandı? Özellikle Salı günü biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi her hafta grup toplantısı yapar. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine bir yazı gönderdi ve bu hafta Salı günü grup toplantısı yapılmayacak dendi. Diğer taraftan kurultayın ne zaman yapılacağı sürekli olarak tartışılıyor. Özgür Özel diyor ki 40 gün içerisinde kurultaya götür bizi. Kemal Kılıçdaroğlu ise dün yaptığı açıklamada tedbir kararını işaret etti ve tedbir kararı kalkmadan kurultay falan yok, boşuna heveslenmeyin dedi. Özgür Özel'in grup başkanı olması meselesi de bir başka tartışma konusu. Onunla alakalı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuruda bulunuldu. 3 sayfalık bir dilekçe gönderildi ve o dilekçenin sonucunun da önümüzdeki hafta tabii ki sonuçlanması bekleniyor, ortaya çıkması bekleniyor. Bugün iç siyaset konuşacağız. Özellikle geçtiğimiz günlerde en fazla konuşulan konu başlıkları yaklaşık 3 saat boyunca ekranlarınızda olacak. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında temsil heyeti başlıyor.

0: Hemen şöyle kıymetli konuklarına takdim ederek başlayayım. Siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Mustafa Sıtkı Bilgin bizlerle, saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Kroktata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Fatma Yeşilkuş bizlerle, saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim Mustafa Bey.
0: Ve hukukçu avukat Sayın Engin Akın bizlerle, saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler dedik. Bugün özellikle yeni gelişmeler vardı. Dün akşam saatlerinde yeni bazı olaylar oldu. Özellikle CHP Genel Merkezi'ndeki son olaylara baktığımızda her geçen dakika yeni bir şey yaşanıyor. En son araçlar satılık diye ilanı çıkartıldı. Arkadaşlarım da şimdi getirecekler o görüntüleri ekranlara. İşte bakıyorsunuz havlucudan satılık araç, haram araç diye satılıyor. Aynen, müteahhitten haram araç diye ilanı çıkartılıyor. Daha öncesinde Devlet Bahçeli'nin bir çağrısı vardı, Arın'ın çağrısı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu cephesine baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu demişti ki partiyi ahlaki değerlerine geri döndüreceğiz. Son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Sizinle başlayalım.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bu mutlak kararından sonra CHP'de yeni bir yol ayrımına

0: CHP'nin geldiği ortada. CHP'nin bu duruma gelmesinde bu son süreçte iki yapı ortaya çıktı CHP içerisinde. Bir tarafta işte sizin de ifade ettiğiniz, belirttiğiniz gibi Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu yapı, diğer tarafta da Özgür Bey'in başında bulunduğu yapı. Şimdi bu iki yapı arasında derin bir çatlak ve görüş ayrılıkları olduğu ortada. Yani bu bir tüzük, normal bir tüzük ve fikir ayrılığı değil. Ondan çok daha derin. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği daha çok etik ilkeleri ve işte hukuki meşruiyet üzerinden CHP'yi yeniden dizayn edeceği, yeniden kuruluş ayarlarına çevireceği, döndüreceği bir süreci, bir stratejiyi işaret ediyor. Diğer taraftan da Özgür Bey'e baktığımızda, o da kendisini işte kurultayla seçilmiş bir başkan olduğunu, işte halkın yenilenme, yenilik taleplerine cevap verdiğini ifade ederek onun üzerine bir strateji kurmuş durumda. Görünen o ki çatlak derin ve bundan sonraki süreçte işte 1 Haziran Pazartesi parti meclisi toplantısı var. Ondan önce
1: O bu arada
2: iptal
1: şey oldu
2: oldu.
1: hocam,
0: İptal
1: iptal edildi.
0: oldu mu? Ha. Ama herhalde bir toplantı olacak. Ondan önce bayramlaşma
1: Cumartesi günü.
0: Parti binasında olacak. Tabii bu bayramlaşma esnasında Kılıçdaroğlu işte delegelerle, üyelerle, halkla bir araya gelecek, CHP seçmeniyle. Onların görüşlerini, düşüncelerini, tavırlarını yakından görecek ve ona göre ilk veriler ortaya çıkacak. Yani işte Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreçte CHP üzerinde, üyeler üzerinde ne kadar etkili olacağı, ne kadar hakim olacağı, bu bir veri olacak, ön bir veri olacak. Ondan sonra parti meclisi toplantısında işte ki durum orada, parti meclisi üyelerinde üzerindeki Kılıçdaroğlu'nun etkisi ne kadar hakim olacağı, bu da önemli bir veri olacak. Ondan sonra da kurultay süreci ortaya çıkacak. Tabii bu dediğim veriler Özgür Bey içinde onun takip edeceği strateji bakımından da belirleyici olacak. Çünkü eğer Kılıçdaroğlu gerek delegeler üzerinde, gerek seçmen üzerinde, gerekse de CHP üyeleri üzerinde etki gücünü oluşturursa, hakim bir pozisyon oluşturursa, o zaman Özgür Bey iki pozisyon kendisine belirlemek durumunda kalabilecek benim kanaatimce. Bu birincisi, ya pasif bir rol kendisine belirleyip işte bekle gör moduna girecek,
1: Evet.
0: veyahut da ayrışma yolunu seçerek farklı bir yöne gidecek ve partiyi belki, yani bölünme de bir ihtimal masada. Ama tabii hem Özgür Bey'in açıklamalarından hem Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bütünleşmenin devam edeceği, parti bütünlüğünün devam ettirileceğine yönelik ilk açıklamalar ortaya çıktı. Ama süreç, dediğim gibi, özellikle parti meclisi, MYK toplantıları ve diğer kurullardaki toplantılar, kurultay, burada tabii kurultay süreci çok önemli. Kurultayı malum işte Özgür Bey baskın ve hızlı bir kurultay istiyor 40 gün içinde. Kılıçdaroğlu da buna karşı bunun hukuki olmadığını, işte mahkemenin tedbir kararı bulunduğunu ve dolayısıyla hukuki bir süreç için bu tedbir kararının kaldırıldıktan sonra ancak kurultay sürecinin başlayabileceğini ifade ediyor. Tabii kurultay sürecinin hızlı olması da Özgür Bey için lehine bir takım şey. Çünkü kendi tabanını konsolide etme açısından hızlı hareket etmek istiyor, o belli.
1: Evet.
0: Ama

0: Kılıçdaroğlu'nun da zamana ihtiyacı var. İşte dediğim gibi gerek üyeler, gerek delegeler, gerek CHP seçmeni üzerindeki etkisini tekrar kurabilmesi için, tekrar hakimiyetini sağlayabilmesi için. Tabii bir de onun bahsettiği temel nokta etik yönden ve hukuki süreç üzerinden devam ettiği için bu iki yönden stratejisini oluşturmuş gözüküyor. Ve işte kurultay sürecini de bu dediğim toplantılar, görüşmeler belirleyecek gibi duruyor.
1: Hocam şimdi siz iki taraftan da gelen birlik beraberlik çağrılarına orada dikkat çektiniz ama diğer taraftan hani bakıyoruz Özgür Özel cephesi de hadi gelin bir olalım diyor. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu da ya CHP'nin kendi parti geleneğinde böyle bir şey yoktur. Biz birlikte hareket edelim şeklinde mesajlar veriyor. Pazar günü yaşananlara baktığımızda da pazar günü orada farklı bir mücadele vardı. Hani daha öncesinde Adnan Bekir'in fotoğrafının olduğu otobüsler bir anda CHP Genel Merkezi'nin 3 kapısına birden çekildi. Orada tabiri caizse bir barikat kurulmaya çalışıldı. Bazı CHP'li milletvekilleri ellerinde bahçe hortumlarıyla çatıya çıktı, çatıyı sulamaya başladı. Polise hortum gösterdiler diğer taraftan. Hani bakıyorsunuz içeride koltuklar kapılara dizildi. Bu kadar çok şey yaşandıktan sonra hani bu kadar birbirlerinin tabiri caizse dişlerine kan değdikten sonra orada tekrar bir barış sağlanabilir mi sizce?
0: Şimdi bizim eskilerin bir sözü vardır. Eski hal muhal, yeni hal belirsiz. Şimdi bir kırılmış vazoyu düşünün. Hı hı. Bunu şimdi yapıştırmakla vesaire o vazo tekrar eski haline gelmez. Ne kadar yapıştırsanız da, ne kadar bir araya getirseniz de mutlaka o hasardan, eski izinden bir eser, bir iz kalacaktır. Dolayısıyla bunlar tabii tabanı işte gerek Kılıçdaroğlu açısından gerekse de Özgür Bey açısından kendi tabanlarını konsolide etme açısından söylenen sözler. Dediğim gibi burada bu kurultay sürecini belirleyecek olan faktörler birincisi işte seçmenin, delegelerin ve işte bu parti meclisinde MYK'da yapılacak toplantılarda ki hal ve hareket tavırların burada işte Kılıçdaroğlu'nun göstereceği performansın, etki gücünün belirleyici olacağı, ona göre işte Özgür Bey'in de kendine uygun bir strateji belirleyeceği gözüküyor. Kurultay süreci tabii önemli. Çünkü burada bunun işte bir zaman takvimi olacak, bir yöntem şeyi olacak. Bir de tabii Kılıçdaroğlu'nun zamana da ihtiyacı olacak bu anlamda. Tabii Kılıçdaroğlu'nun etik ve ahlaki ilkelere önem vermesi, işte hukuki durumlara önem vermesi, hukuki bir süreç takip edeceğini açıklaması bu önemli. Seçmen nezdinde de önemli. Türkiye'nin genel seçmeni nezdinde de önemli. CHP seçmeni nezdinde de önemli. Artık bu önümüzdeki belki bir iki haftalık süreçte bu dediğim veriler çerçevesinde Özgür Bey'in nasıl bir yol takip edeceği, işte evet, parti içinde kalıp işte bekle gör politikası mı takip edecek, yoksa farklı bir çizgide işte farklı bir yapı mı kurmaya çalışacak, bunları bize zaman gösterecek. Bunun için biraz zamana ve yeni verilere ihtiyaç var diye düşünüyorum.
1: İhtiyacımız var diyorsunuz. Evet. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamalar vardı arkadaşlar. Ses 1 olarak bizim listemizde yer alıyor olması lazım. Yönetmenim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarını bir dinleyelim. Daha sonrasında Fatma Hocam'la değerlendirmeye devam edelim.
2: Demiş, siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Başka bir partiden geldi birisi tanıklık yaptı. Öyle bir şey de yok. Yapan kim? Partililer. Ne oluyor ya? Partinin hukukuna uyacaksınız. Bir grup başkan vekili nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir? Partinin tüzüğü vardır. Partinin yönetmeliği vardır. Partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır.

kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Bir tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. İl başkanı, ilçe başkanı, kurultay delegesi, bir CHP'li veya sade bir vatandaş. CHP genel merkezi

0: kapatıyorsunuz kapıları. Ne demek kapanması ya?
1: Şimdi Fatma Hocam, o kadar çok tartışılacak mesele var ki baktığımızda bir tarafta işte Kurultay konusu var, diğer tarafta Özgür Özel'in grup başkanlığı meselesi var. Hukuka uyacaksınız diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Birkaç gün içerisinde yaşananlar zaten malum. Hem mutlak butlan kararı sonrasında yaşananları hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu açıklamalarını değerlendirmişsiniz.
2: Şimdi belki hukuki boyutunu Sayın Hocam daha detaylı inceleyecektir ama çok daha genel bir değerlendirme yapacak olursak Mustafa Bey. Hatırlarsanız Sayın Kılıçdaroğlu çok uzun süredir arama çağrısında zaten bulunuyordu. Bu yeni değil. Özellikle bu İmamoğlu davasıyla beraber Silivri'deki o sürece dair Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir an önce Sayın Özel tarafından belgeleriyle gerçeği açıklaması, varsa bu iddiaların asılsız olduğunu kanıtlarını sunmasını ve arınma çağrılarını ineliyorlardı. Sonra mutlak mutlan davasıyla beraber hatırlarsanız kendisine insan içine çıkamayacaksın, yüzüne tükürülecek, kabul edersen gibi söylemlere de maruz kalmıştı. Hatta o kadar ileri gidilmişti ki çok ağır sinkaflı kelimeler de kendisine edilmişti sosyal medyadan. Hatta o dönem yine çok konuştuk. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki o troll sosyal medya hesaplarının bunu yaptığını. Ama baktığınızda netice itibariyle hukuki giden bir süreç var. Yani yargı kararı burada ve yargı kararına bunca zaman basın özgürlüğü, demokrasi özgürlüğü, hukukun üstünlüğü diyen bir partinin bu görüntüleri veriyor olması tabii ki çok normal değil. Ama bunu da söylememiz gerek. Kurultayla başlayan bu şaibeler aslında bir yerden sonra belediyeleri de sirayet etmeye başladı. Ve akabinde Sayın Özel ve yönetiminin hiçbir şekilde bunları kanıtlayamaması, halka gerçek bilgiyi, doğru bilgiyi bir türlü sunamaması, yargıyla giden o süreçte çıkan ortaya işte kanıtlar, MASAK raporları, HTS kayıtları veya hani onların sadece deyimiyle tanık ifadelerinden giden davanın aslında çok daha arka planında büyük boyutlarının olduğuna biz şahit olduk. Ve bu da artık Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini çok küstürmeye başladı ve halk gerçekten uzaklaşmaya başladı. Öte yandan hatırlarsanız Sayın Özel yönetimi göreve geldiğinde hep helalleşeceğiz, kucaklaşacağız diyordu ama ne kendi seçmeniyle ne de parti içerisindeki kendi teşkilatıyla, parti üyeleriyle helalleşemediler. Eğer biz pazar günü o göreceğim, yani geçtiğimiz günlerde göreceğimiz o görüntüleri bu kadar polis eşliğinde değil de zaten bunlar da bilerek yapılan şeyler ki oraya zaten yargı kararının uygulanması için sonuç olarak güç yetkisini elinde bulunduran polisimizin oraya gideceği aşikar. Bunu bilen bir yönetim de var. Ama bunun yerine Sayın Özel yönetimi gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi kapısı önünde, genel merkezi kapısı önünde Sayın Kılıçdaroğlu'nu ağırlasaydı, bu süreci beraber yöneteceğiz deseydi, hem gerçekten çok daha büyük halk nezdinde bence kredi toplardı. Hem de aynı şekilde amiyane tabirle söylüyorum. Madem bu kadar sürece dair dışlanmış hissediyorsunuz, içeriden çok daha yakın bilgiye de sahip olabilirdiniz. Sürecin içerisinde kendinizi de bulabilirdiniz. Evet. Ama öyle olmadı. Fakat onlar dedi ki bu darbe girişimi, bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbe yapılıyor. İşte polis eşliğinde girildi. Yani biz bunlar, bu görüntüleri sizin programımızda il başkanlığında da konuşmuştuk. Orada da Gürsel Tekin olayında da hatırlarsanız çok vahim olaylar vardı. O yüzden bir fragmanını zaten daha aslında burada yaşattılar. Ama dediğimiz gibi şimdi burada işte orada artık Cumhuriyet Halk Partisi lideri sıfatıyla kendini tanımlamaya çalışan bir Sayın Özel var. Çünkü grup başkanlığı sıfatını kullanmak istemiyor. Bunu da bir yandan öfkesini görebiliyorsunuz. Dediğim gibi işte bir yandan o gün o görüntüleri izlerken maalesef Ali Mahir Başarır tarafından bir basın mensubuna yönelik bir saldırı girişimi de oldu ve kendisinin açıklamasını da dinledim. Özellikle hakaret edildiği yönünde bir ifadesi var. Fakat canlı yayın esnasında mikrofon açık, kamera açık, hiç hakaret yok. Eğer varsa da zaten kendisi avukat, netice itibariyle suç duyurusunda veya gerekli hukuk işlemleri başlatabilecek yetkinliğe sahip birisi. Ama maalesef yaşamış oldukları o güç zehirlenmesi ve yönetim körlüğü bir yerden sonra Sayın Özel ve yönetimi çok daha dibe çekmeye başladı. Ve bu dibe çekmeler biz her defasında halk olarak, bırakın ne tarafı destekliyorsanız destekleyin, bırakın onu, sadece halk olarak bu kadar vahim iddiaların belgelerini kamuoyuyla paylaşın, gerçek olup ya da olmadığını. Eğer gerçekse bir denetim ekibi kurun, daha fazla yanlışa düşmemek adına temiz bir süreç işletin, o da olmadı. Yalansa, madem asılsızsa, sizin söylediğiniz gibi bunlar sadece siyasi bir dava özelinde yapıldığı iddiasıysa, evet siyasi bir dava ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde gerçekleşen bir siyasi dava. Çünkü şikayet eden Cumhuriyet Halk Partili, şikayet edilen Cumhuriyet Halk Partili kendi içerisindeki yaşamış oldukları koltuk sevdasının biz yansımasını görüyoruz. Eğer madem asılsızsa iddialar, dediğim gibi bunun kanıtları da sunulması gerekirdi fakat bunlar da olmadı. O yüzden baktığımızda şimdi bu görüntüler çok üzücü görüntüler. Ana muhalefet partisi diye nitelendirdiğimiz bir partinin daha kendi içerisindeki problemlerini çözemeyip akabinde iktidarı yönetmek istemesi ve

0: Bütün bir halka hizmet vermek istemesi ne kadar mümkün olabilir? Bu soruyu da sormamız gerekiyor. Ama bu görüntülerin işte biraz daha bilerek yapıldığını eğer konuşacaksak eğer burada da söylememiz gereken bir şey var ki şimdi her ne kadar Sayın Özel reddetse de yeni bir partinin kurulma ihtimali özellikle Ekim ayında Ekim Partisi'nin kurulma iddiası şu sıralar dolaşıyor. İşte bir yandan bize darbe girişimi yapılıyor söylemleriyle beraber Ekim Partisi'ne gidilen yolun önünü açmaya çalışılmak istenmesi mi? Burada tabii onu da konuşmamız gerekiyor. Ama hani iki başlı bir Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz ya, ben aslında ona iki başlı demiyorum da üç başlı diyorum. Bir Silivri merkezi var, bir Sayın Özel var ve bir de Kılıçdaroğlu tarafı var ki iddialar yine şu yönde ki o gün aslında 30 dakika içerisinde boşaltmak isteyen Sayın Özel Silivri'den gelen talimat doğrultusunda arada kaldığı için evet o tarafa uymak zorunda kaldı ama kendisi kararlarını dikte ettirmeye çalışamayacak bir güce sahip. Maalesef o gücünü yitirmiş durumda. O yüzden belki önümüzdeki süreçte acaba bu kadar ileri gittikten sonra sadece Silivri'den gelen talimatlar doğrusunda Özgür Özel hareket eder mi? Bence bu kadar etmeyeceği kanaatindeyim. Ama işte Toma'nın üstündeki görüntüler, işte yağmurun altında lider sıfatıyla verilen pozlar. Baktığınızda o 3 kilometrelik yolda inanın o kadar az kişi vardı ki artık halkta bu tarz şeyler vücut bulmamaya başladı. Çok küskün bir seçmen kitlesi var karşımızda. Dediğim gibi ne kendi seçmenleriyle ne parti içerisindeki üyelerle ne helalleşebildiler ne kucaklaşabildiler. Kaldı ki biz iktidarı yönetmelerini bekliyoruz. Şimdi bir de ihraçlar söz konusu var. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu arınma meselesiyle beraber yani bu kurultayın olduğu süreçten itibaren hep bir hançerlendim lafını kullanıyordu. Doğal olarak eğer bu kadar şaibeli yola tevessül etmekte yardımcı olan kişiler kim ise artık isimleri yine gündemde konuşuluyor ama önümüzdeki süreçler kesinleşirse görürüz. Eğer bu kişilerin ihraç edilmesi durumunda ne olacak? Bunlar ayrı soru. Bir yandan kurultaya işte 40 gün içinde o gün 45'ti şimdi 40 gün olsun hadi 40 gün içinde kurultaya gidilsin çağrısı var ama hukuken hocam daha iyi de değerlendirecektir. Farz edin ki şu anda Sayın Kılıçdaroğlu bir kurultaya gitti. Yargıtay kararı çıkmadan. Ve bu kurultayda Özgür Özel başkan seçildi. Tekrar işte delegeler, parti meclis üyeleri seçildi. Her şey sistem tamam. Peki Yargıtay'dan bu karar, istinaf kararı onanırsa ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun tedbiren değil de artık yine 38. yani 37. olağan kurultaydaki gibi yine genel başkanlık sıfatı kalırsa o zaman ne olacak? Tekrardan yapılan bütün işlemler başa dönecek. İşte aynısını belki Kılıçdaroğlu'nun seçimiyle de değerlendirebiliriz. O yüzden tabii ki burada eğer tedbiren bir durum varsa bu tedbir sürecinin iyi değerlendirilmesi, işletilmesi gerekir. Ama benim en çok dikkat çekmek istediğim husus Mustafa Bey şu ki yarın öbür gün diyelim ki Yargıtay kararı beklenene kadar belki bir seçim hazırlığı sürecine girildi veya seçim süreci oldu. Sonuç olarak hukuk mekanizmasında karar ne zaman çıkacağı kesin değil. Peki bir ittifak kurulmaya çalışılsa, bu kadar ayrı bir parti kurulursa eğer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparak kim kimle beraber olacak? Yani iki taraf da birbirine AK Parti hükümetiyle çalışmakla suçluyor. Peki yarın öbür gün yan yana gelip kollarını kaldırıp hadi hep beraber oy istiyoruz dediklerinde bu kadar kavganı gürültün o zaman ne anlamı kalacak? O yüzden inanın Arap saçı olmuş bir durum. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmıyor diyeceğim ama o kadar şu birkaç senedir o kadar çok kötü görüntülere şahit olduk ki dileriz ki bir an önce gerçekten temize çekilmiş artık o yolsuzlukların, irtikabın işte şaibelerin olmadığı bir düzen geri gelir.
1: Ya sizin söylediğiniz gibi artık o kadar çok bu konuları konuştuk ki hani Perşembenin gelişi Çarşambadan belli olur derler ya. Hani beklenen şeyler bir süre sonrasında. Hani şaibeli kurultay konusunu nereden baksanız biz 1,5 yıldır falan çok fazla gündemde konuşuluyor, tartışılıyor. Mutlak buttan kararı çıktı, çıkacak ha geldi ha geliyor. Acaba bundan sonra çıkabilir mi, çıkamaz mı diye bir sürü kez tartıştık. Bakıyorsunuz hiçbir hazırlık yok, hiçbir şey yok. Yani karar sonrasındaki reaksiyonlar bile çok ani reaksiyonlar. Oradan sonra bile ne yapılacağı belli değilken diğer taraftan bir 40 günlük burada diyorlar ki hemen kurultaya götürelim. Hocam şimdi Kemal Kılıçdaroğlu 40 gün içerisinde CHP'yi kurultaya götürebilir mi?
2: Şimdi benim hukuki görüşüm şu. Şu anda Kılıçdaroğlu hukuken kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönmüş bir kişi değil. Sadece mahkemenin kesinleşmeyen bir kararı üzerine mutlak butlan kararı üzerine ihtiyati tedbir kararıyla o koltuğa geri dönen bir siyasetçi.
1: Tedbir kararının kalkması mı lazım yani?
2: Elbette ki. Yani tedbiren gelen bir kişinin partinin geleceğini belirleyecek bir kurultaya gitmesi hukuken bana göre mümkün değil. Şimdi burada

0: Tartışılacak bir konu da şu. Kamuoyuna yansıdı. Sayın Kılıçdaroğlu geldiği gibi partinin avukatlarını azletti. Yeni görevlendirmeler, yani yeni vekaletler verdi. Ve temizden feragat dilekçesi sunuldu. Diğer grupta zaten aynı gün temiz dilekçesi sundu. Bana göre Sayın Kılıçdaroğlu'nun feragatı da tartışmalı bir hal alacak. Çünkü karar kendisiyle ilgili. Yani bu feragatte bir menfaat çatışması doğacak. Bana kalacak olursa Yargıtay bu dosyayı inceleyecek. Yani esastan karara bağlayacak gibi gözüküyor. Çünkü diyecek ki her ne kadar siz genel başkan olarak atansanız da, yani görevi iade edilseniz de ihtiyat tedbir kararıyla, bu kurultayda aynı zamanda mağdur sıfatındasınız. Yani bu kararda sizin menfaatiniz etkilendiği için bir menfaat çatışması gündeme gelecek ve o feragat bana göre geçerli sayılmayacak ve Yargıtay dosyayı esastan inceleyip karara bağlayacak. İşte dün de zaten Kılıçdaroğlu vurgulamak istediği şey oydu. Ben daha önce bu konu hiç gündeme gelmeden de birkaç yayında bunu dile getirdim. Tedbiren gelen bir kişi olağan işleri yapar. Bu olağan işler ne olacak? Bana soracak olursanız birincisi il ve ilçe kongrelerinin tekrar yapılması gerekiyor.
1: Hocam, bir şey konusunda bir netlik kazandıracağım. Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu tedbiren gelmedi. Tedbir kararı yok. Mutlak buttan kararı var. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan.
0: Tamam.
1: Kemal Kılıçdaroğlu 40 gün içerisinde olağan kurultaya gidebiliyor mu? Yoksa 40 gün içerisinde aldığı kurultay kararı olağanüstü kurultay mı olur?
0: Hayır, olağan kurultay olur. Çünkü olağan kurultay mutlak butlanla batıl oldu.
1: Hayır, şöyle yok mu? Tamam, anlıyorum ben sizi de. Kemal, yani karşı tarafın istediği 40 günde olağan kurultay yapabilmek için sizin il ilçe kongrelerinizi tamamlayıp il ilçe kongrelerini yani onların bir kere yeniden bir göreve gelmesi gerekmiyor mu?
0: Bakın, zaten delege yapısının sakatlanmasına dayanan bir mahkeme kararı söz konusu. Yani dolayısıyla aynı delegelerin kurultaya katılıp oy vereceği bir kurultay peki hukuken ne kadar makbul olur? Ve bir de o soruyu sormak lazım.
2: Hocam, yani, benim de bir sorum var. Evet. Yani şimdi dediniz ya, mesela avukatlar azledildi. Diyelim ki Yargıtay kararı onamadı. Peki bu avukatlar hak kaybına uğruyorum diye dava açabilir mi?
0: Hayır, avukatın öyle bir dava açma hakkı yok. Sadece vekalet ücretini talep edebilir. Hı. Yani der ki siz beni haksız azlettiniz. Benim vekalet ücretim doğmuştu. Dolayısıyla ben vekalet şu anda da edebilirler. Hı hı. Yani sonuçta yönetimin değişmesi bir avukatın azil sebebi değildir hukuken. Hı hı. Yani o ya da avukatın haklı azil sebebi değildir. Yani o ayrı bir konu da. Şimdi burada yapılacak şey olağan kurultaydır. Olağan kurultayın yapılması için de zaten bana soracak olursanız Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihninden geçen şey başından beri aynı. Ben il ve ilçe kongrelerini yenileyeceğim. Yeni delege yapısıyla yeni bir kurultay yapacağım. Muhtemelen aday da olacak veyahut da işaret ettiği bir kişi aday olacak. Ve bu süreçte şu andaki öngörümüze göre hiç de öyle 45 gün artı 15 gün ya da 45 gün artı 30 günlük sürelerde değil. Bir yıldan önce pek gerçekleşecek gibi gözükmüyor. Çünkü Yargıtay'ın da dosyayı ne zaman ele alacağı, dosyayı ne zaman inceleyeceği, kararı ne zaman yayınlayacağı, bunlar da tabii ki ayrı muamma konuları. Ama bana soracak olursanız Sayın Kılıçdaroğlu şu anda zaten kongreler ve kurultaydan ziyade parti içi teftiş ve denetim mekanizmasıyla ilgileniyor. Bugün de haberlerde de irdeledik. Zaten eski kurmayları çoğu teknokrat kökenli. Yani ya maliye kökenli ya hazine kökenli. Çoğu denetim kökenli eski yol arkadaşlarını tekrar partiye getirip bir kendi adıyla arınma komisyonu da olabilir bunun adı. Bir teftiş ve denetim mekanizmasını işletecektir. Bu teftiş ve denetim mekanizması aynı zamanda görülmekte olan soruşturmalar, biliyorsunuz delegelerle ilgili soruşturmalar halen devam ediyor. Çok kısa bir süre önce yine 7 ilde operasyon yapıldı. Yine mutlak butlan kararına baktığımız zaman sadece İstanbul İl Kongresi'nin, dolayısıyla oradaki delegelerin iptali söz konusu. Ama mutlak butlanla batıl kongrelerde dava süre aşımı diye bir kavram olmadığı için Türk Medeni Kanunu'na göre yeni İl kongrelerinin de iptaliyle ilgili yeni davaların da gündeme gelme ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla bence önümüzdeki süreç CHP'nin çok fazla hem ceza soruşturma ve kovuşturmalarıyla hem de bu kurultayın iptalinden sonra açılacak davalarla ve parti içi denetimle çok fazla efor harcayacağı kanaatindeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da yine Özgür Özel ve yakın çevresine çok yakın oldukları için belediye başkanı yapılan il ve ilçe belediyeleriyle ilgili de ben gerekli tahkikatı yapacağını, gerekli suç duyurularını yapacağını tahmin ediyorum.
1: Bu mutlak butlan kararı Temmuz ayındaki ceza davasını etkiler mi?
0: Hukuk dava, yani hukuk yargılamalarında, yine Yargıtayımızın içtihatlarında hukuk davaları esasen ceza davalarını direkt etkilemez. Yani şöyle ifade edeyim. Bir ceza davasındaki bir mahkumiyet kararı hukuk mahkemesini bağlar. Hı hı. Ama beraat kararı hukuk mahkemelerini bağlamaz. Çünkü ikisinin işleyiş mekanizmaları farklıdır. Çünkü ceza davalarında suçun işlendiğinin sabit olması diye bir kavram vardır. Hukuk davalarında ise mahkemenin, hakimin ulaşacağı kanaat ve delil durumuna bakılır. Dolayısıyla da geneli itibariyle hukuk davaları ceza davalarını bekler. Yani ceza davası hukuku çok beklemez. Ama örneğin bir evrakta sahtecilik suçu vardır. Siz bu belgenin sahteliğiyle ilgili olarak bir menfi tespit davası açtınız hukuk mahkemesinde. Örneğin ticaret mahkemesinde. İşte o zaman ceza mahkemesi hukuk mahkemesinin kararını bekler. Çünkü hukuk mahkemesi de orada teknik bir inceleme yaptırır. Örneğin polis kriminale veya adli tıpa bir inceleme yaptırır. O evran sahte olup olmadığı orada ortaya çıkar. Sonra o karara istinaden karar hükmünü de tesis eder.
1: Bunu sormamdaki sebep şu. Şimdi ceza davasında şöyle bir olasılık da var. Mesela ceza davasında oradaki sanıklar suçlu bulunmayabilirlerdi. Çünkü muhakemeler birbirinden farklı bildiğim kadarıyla. Evet. Öyle değil mi? Ceza davasında sanıklar suçlu bulunmazsa bu kez CHP tarafı bugüne kadar yaptığı gibi diyecek ki bak işte siz mutlak butlan dediniz, şaibe var dediniz. O zaman şaibe varsa ceza davasında niye sanıklar beraat etti şeklinde farklı bir şey ortaya atacaklar. Yeni bir tartışma başlatacaklar. Bu tartışmanın aslında bakarsanız önünü almak için biraz da izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin kafasındaki soru şartı.
0: Orada ya çok soruyor. Tekniğe girmeyeyim ama şöyle bir durum var.
1: Girin hocam 3 saat program.
0: Yok, çok tekniğe girmeden ben çok basit bir şeyle izah edeceğim. Siz sanıyor musunuz ki 36. Hukuk Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi bir nispi muhakeme yapmadı? Bölge Adliye Mahkemesi bütün ceza dosyalarını ve soruşturma dosyalarını almıştır. Kendince onlarla ilgili hukuki incelemesini yapmıştır ve kendince hukuken o kanaate varmıştır zaten.
1: Anladım.
0: Yani ben zaten bu dosyalardan tabii ki biz yargılamaların nasıl neticeleneceğini önceden tahmin edemeyiz, bilemeyiz. Çünkü ben eğer o dosya avukatı olsam bir kanaat bildirebilirim. Biz dosya delil durumuna da bakamadığımız için çok net bir ifadede bulunamam. Ama hukuk mahkemesi muhtemelen buradan cezaların geleceği yönünde bir değerlendirme yapmıştır.
1: Diyorsunuz ki zaten bu göz önünde.
0: Göz önüne alınmıştır. Kaldı ki dediğim gibi ileriki tarihlerde başka il kongrelerinin de yani 2023 öncesi delegeyi belirleyen başka il kongrelerine de davalar açılmama ihtimalini ben çok zayıf görüyorum.
1: Açılacak diyorsunuz.
0: Açılacak çünkü bakın yeni yeni gözaltılar, tutuklamalar, operasyonlar yapılıyor evet. Delegelerle ilgili.
1: Peki İBB soruşturmasıyla bu konu bir şekilde bağlanır mı?
2: Ama İBB dosyasında Mustafa Bey özellikle partiye yönelik para aktarımı olduğu iddiası ve aynı şekilde İmamoğlu tarafından belediye parasının kamu kaynağından aslında biraz da seçimlere ve siyasi eylemlere yönelik kullanım yönünde de iddialar var.
1: Ki orada Aziz İhsan Aktaş mesela çok önemli kilit isimlerden bir tanesi.
0: Şimdi de yeni bir Aziz İhsan Aktaş türedi biliyorsunuz.
1: Evet. Yani şimdi İmamoğlu Suç Örgütü'nün para kasası olarak iddianamedeki.
0: O sadece o değilmiş işte. Başkaları da
1: sadece
0: onun gibi.
1: Farklı isimler de geçiyor. İşte dün konulan araçlardan bir tanesinin üzerinde müteahhit Aziz'den satılık haram araç şeklinde bir ibare vardı. Ya biz Özkan Yalım'ın 170 bin avro vererek tavanına yıldızlar döşettiği VIP minibüsü konuşurken diğer taraftan Aziz İhsan'da hiç boş kalmamış yani bakıyorsunuz. O da bir şekilde VIP araçlarda işin içerisine girmiş. Şimdi bu kadar çok birbiriyle bağlantılı durum evet. Söz konusuyken yani bu iş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmayla da bir yerde dirsek teması geçer mi acaba?
0: Elbette ki bağlantısı var. Şimdi çok fazla feveran ediyorlar, çok fazla mağdur edebiyatı yapıyorlar amiyane tabiriyle. Ama nedense

0: Sanki ortada hiçbir şey yokmuş, yolsuzluk iddiaları yokmuş, usulsüzlük iddiaları yokmuş, usulsüzlüklerle ilgili bir takım beyanlar yokmuş, kanıtlar yokmuş gibi davranılarak bir adeta sosyal medya camiasında bir psikolojik üstünlük yaratma çabası var.
1: Evet.
0: O zaman ben konuya başka bir açıdan bakayım. Yani bakın FATF denilen bu kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele eden uluslararası örgüt. Hatta hatırlarsanız Türkiye gri listeden çıkmak için çok büyük efor harcamıştı MASAK. Ben de eski MASAKçı olarak bunu söylüyorum. FATF'in en önemli konularından biri nedir biliyor musunuz? Siyasetin finansmanı. Çünkü der ki siyaset hukuk dışı yollarla finanse edildiği takdirde o devletin hukuk sistemi çöker. Şu anda bence bu yapılan soruşturmalar ve kovuşturmalar Türkiye'deki en önemli partilerden birinin yasa dışı finansmanının önüne geçen hani Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle arınma ya da temizlenmenin bir vesilesi olacaktır. Şimdi siyaseti kirli yolla nasıl finanse edersiniz? Hiçbir iş adamı gelip de bir siyasal partiye doğrudan bağış, hibe, yardım yapmaz. Ya yani yaparsa da zaten siyasi partiler kanununda bunun miktarları bellidir. Cüz'i rakamlardır seçimlerde. Ne yapar? O siyasi partiden seçilmiş belediyeler üzerinden ihaleler alarak bunu yapar.
1: Evet.
0: Yani oradaki ya direkt kendi alır o ihaleyi ya da paravan şirketler kurarak alır. Yani örneğin kendi ismi çok ayyuka çıkmasın diye ben Engin Akın olarak gizli şirketler kurarım. Size şirket kurdururum.
2: Paravan şirketler.
0: Gidersiniz siz belediyeden ihale alırsınız. Veyahut da imar yolsuzluğu yaparsınız. İmar usulsüzlüğü yaparsınız. Örneğin sizin mimari projeniz onaylanmayacakken işte bir araç hibe ederek adı araç hibesi gibi gözüküyor. Yardım yaparak o projeyi onaylatırsınız. Bilirsiniz ticaret hukukunda bir kural vardır. Taciller basiretli iş adamı gibi davranırlar. Onların olması gereken kural şunu demeye getiriyorum. Unutmayalım ki size siyaseti bir birim finanse eden o müteahhit ya da iş adamı emin olun ki devletten haksız 5 birim kazanıyordur.
1: Tabii.
0: Onlar kazandıkları kadar vermezler. Kazandıklarının çok altında hibeler yaparlar. Bu nedenle de tabii ki olayın belediye, iş adamları ve parti ayağı oluşacaktır. Ve ne yazık ki bu kadar köklü bir partide hani suçlu psikolojisiyle bakıyorum olaya, bir suçlu gibi düşünüyorum. Bu kadar basit de izler de bırakılmamalıdır. Yani bir aracın iç donanımı için 170 bin dolar mı euro mu?
1: Avro.
0: 170 bin euro bir parti genel başkanı niye harcar? Ne gereği var? Bu bir. İki, harcıyorsan devletin zaten hazineden aldığın inanılmaz bir yardım var CHP olarak. O zaman bunu direkt parti kasasından yap.
1: 1 milyar 800 milyon küsür lira olması lazım CHP'nin.
0: Ha, CHP'nin o paraya ihtiyacı yok. O ayrı bir konu. Tutup da halen o konuda da özür dilememeleri de ayrı bir bana göre hani artık vurdum duymazlık. Yok efendim o araçları parti aldı. Zaten kimse size o araçları partinin bütçesiyle almadınız demiyor. Orada şu var. Aracın donanımı o araçtan pahalıdır belki de.
1: Hocam Avrupa'da 30 bin euronun üzerindeki araç sayısı belirli lüks markalarda var
0: Tabii.
1: sadece. 170 bin avro dediğiniz zaman Avrupa'da yedi sülalenizi alırlar mahkemede hakim karşısına çıkartırlar 170
0: Ha
1: bin
0: sanki
1: avroyu.
0: abi bir şeyin de altını
1: Yani bir yerden
0: çizeyim. Dün
1: çıktı.
0: haberlerde okuduk değil mi? İspanya'da partiye bir
2: Evet.
0: baskın yapıldı. Yani
2: Sanchez.
0: sanki sadece Türkiye'de mahkemeler, savcılıklar bir partinin üstüne gidiyormuş gibi düşünmeyelim. Bakın aynı konu orada. Orada da siyasetin finansmanından kaynaklı yapılan bir operasyon var.
1: Tabii.
0: Ve siz o siyasi partiyi ben medyada biraz takip ettim. Fevran ettiklerini de görmedim. Soruşturma yapılmıştır. Gayet saygılı şekilde o soruşturmanın sonucunu
2: Sanchez'in
0: bekleyecekler. Tutup
2: açıklaması var
0: da
2: hatta. Dedi ki yargı ile
0: evet
2: işbirliğiyle
0: aynen
2: devam edeceğiz
0: yani
2: bunu.
0: şimdi ben bir partinin genel başkanı olsam benim partimle ilgili bir usulsüzlük gündeme gelse savcılara ilk yardım edecek kişi ben olurum. Eğer dürüst davranırsam.
1: Dürüstseniz. Değil mi? Açarsınız bütün
0: kapıları. Ama benim de kendi açığım varsa hemen konuyu siyasete çeviririm. Lütfen her siyasi sonucu olan mahkeme kararını da siyasi dava olarak algılamayalım.
1: Şimdi bu mahkeme...
0: bu dava siyasi partiler kanuna göre verilmiş, yapılmış bir yargılamayı içermiyor. Bu dava Türk Medeni Kanunu'na göre yapılmış bir yargılamayı içeriyor. Dolayısıyla siyasi bir dava değildir.
1: O medeni kanunla olan temasını da sizinle ayrıca konuşacağım hocam. Şimdi tekrar kurultay konusuna bir geri dönelim. Mustafa hocam mesela şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir aday olarak zaten ortaya çıkıyor. Hani aday olabilirdi, olmayabilirdi ama yüksek ihtimaldir ki kurultayda aday olacak. Diyelim ki Özgür Özel'le beraber yarıştığı bir kurultayda. Sizce şansı ne olur?
2: Şimdi tabii gelinen sürece baktığımızda CHP'de bugün bir işte Özgür Özel'in sebep olduğu bir kurumsal kimlik ve aynı zamanda da tabii yönetim krizinin olduğunu görüyoruz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu krizi aşabilmenin yöntemi olarak işte yolsuzlukla, usulsüzlükle mücadele edeceğini, ahlaki, etik ve hukuki ilkelere bağlı kalarak yeni bir strateji belirleyeceğini ve bu çerçevede hareket edeceğini ifade etmiştir. Şimdi bunları yapabilmesi için önümüzdeki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yeni yani bunları yapabilmesi için bir temiz eller operasyonu, işte bu yolsuzluklarla, bu usulsüzlüklerle uğraşılması için ve işte bunun için soruşturmalar açtığını ifade etti, denetimler yapacağını belirtti. Şimdi aynı zamanda bunları yapabilmesi için yeni kadrolar oluşturması, işte demin Avukat Bey'in ifade ettiği efendim işte il başkanlarından tutun, işte tepe yöneticilerinden tutun, en aşağı seviyedeki yöneticilere kadar yeniden bir ekip, bir kadronun oluşturulması lazım. Yani bu işte temiz eller veya işte ne bileyim CHP'yi yeniden işte eski kodlarına döndürebilmek için bu şekilde hareket etmesi gerekiyor Kılıçdaroğlu'nun. Bu da tabii olağan kurultayla, olağanüstü kurultayla değil, olağan kurultayla bu mümkün olabilir. Zaten mahkemenin kararı da işte tabii Sayın Avukat biraz bahsetti ondan ama belki biraz daha değinebilir buna. Olan kurultay çerçevesinde bunun yürümesidir işin akışı. Şimdi şeye gelince bir yeni bir kongrede kim seçilebilir konusuna gelince şimdi Özgür Özel Bey'in işte yaklaşık 2 yıldır yatıyoruz kalkıyoruz gündemde CHP var. İşte CHP'nin belediye yolsuzluğu var, şu belediye var, bu belediye var, işte ne bileyim parti içinde olan usulsüzlükler var. Yani sadece yolsuzluk, sadece usulsüzlük değil, idarede de yönetim anlamında bir sürü problemler, sıkıntılar meydana gelmiş, bunları gördük. Şimdi bunları tabii seçmen şey yapacak, yani CHP seçmeni bunları takip edecek. Çünkü bir yapının, bir partinin kendisi önce bir temiz bir yapıya kavuşacak ki iktidara, yani iktidarına sahip olduğu veyahut da iddia ettiği Türkiye'yi yönetme iddiasına işte düzgün bir şekilde veya işte uygun bir şekilde yapabilsin. Burada tabii bu kurultay süreci, işte olağan hani kurultay süreci, bunun için tabii Kılıçdaroğlu'nun zamana ihtiyacı olacak. Çünkü bu soruşturmaları yapabilmesi, denetimleri yapabilmesi, işte usulsüz işler yapanları tasfiye edebilmesi, bunlar kolay işleri değil. Bunların bir kısmı tabii işte mahkemeye, yargıya taşınacak vesaire. Biraz tabii bir uzun bir süreçten, her ne kadar Özgür Bey hızlı ve işte baskın bir kurultay istiyorsa da hukuken bu mümkün değil. Çünkü içeride pek çok yapılması gereken partide usulsüzlükler var, halledilmesi gereken yolsuzluklar var, akçeli işler var. Bunların bir defa denetimlerinin, soruşturmalarının, işte neyse mahkemesinin, yargısının tamamlanması bir taraftan gerekiyor. Diğer taraftan da olağan kurultayın şartları ve şeyi bellidir. Onu belki Avukat Bey daha bize açıklayıcı bir şekilde ifade eder. Ama ben bu raddeden sonra Özgür Bey'in bu mevcut haliyle CHP'de kendine bir tekrar işte pozisyon bulabileceğini, liderlik pozisyonu bulabileceğini ve efendim işte çünkü bir partiyi yönetemeyen bir ülkeyi nasıl yönetecek? Bir partide düzen nizamı sağlayamayan, işte bu kadar anlattığımız şeyler oldu. Bu ülkenin bu kadar sorunlarını, meselelerini iç dış nasıl yönetecek? Bunlar tabii seçmen, delegeler, efendim üyeler, bunlar elbette düşünecek. Bir de tabii yeni bir süreç olacak. Yani bu yeni süreçte etik ve ahlaki ve hukuki ilkeler üzerinden gidildiğinde, bu şaibeler olmadığı zaman bu hileyi, şeyi, dalavereleri yapamayacak. Yani Özgür Bey'in işte genel başkan olması, kurultayda işte başkan olması, birinci olması nasıl oldu? Bir takım usulsüzlükler, şaibeler neticesinde oldu. Dolayısıyla bu yeni süreçte Özgür Bey'in ben pek bu kadar hani yolsuzluk, usulsüzlük, işte bu kadar yönetimsel problemler, sıkıntılardan sonra kendine bir böyle bir liderlik pozisyonu bulabileceğini zannetmiyorum. Kanaatim o yönde.
1: Fatma Hocam, CHP bölünür mü?
3: Şimdi az önce de biraz değindim aslında ne kadar Sayın Özel bölünmeyeceğini, baba ocağına sahip çıkacağını, parti içerisinde herhangi bir ayrım olmayacağını iddia etse de çok uzun süredir aslında bir Ekim Partisi'nin kurulacağı yönde iddialar mevcut. Fakat bölünür mü? Şimdi baktığınızda geçmiş örnekleri inceleyeceksek, eğer Milliyetçi Hareket Partisi'nden de aynı şekilde önce İYİ Parti, İYİ Parti'den sonra Zafer Partisi, akabinde işte Anahtar Partisi gibi kendi aralarında bir bölünmeler olmuştu. Ama bu oy oranı hiçbir zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani oy oranını düşürmedi. 8, 9 veya 11 bandında hep kaldı. Ama yeni ayrılan partiler çok da tutunamadığı zamanlara biz şahit olduk. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o %30'luk, hani başına kedi koysanız oy vereceğim diyen o değişmez kitle gerçekten oyunu ne tarafa yönlendirir? Açıkçası yine Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurmuş olduğu bu partinin çok fazla oy oranı kaybedeceğini düşünmüyorum. Burada en önemli argüman işte üzerinde basa basa durduğumuz yolsuzluk davaları belediyeler nezdinde devam eden. Çünkü birçok hem Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde hem de aynı zamanda siyasi elitlerle konuştuğumda şunu söylüyorlar. Yani seçmen tarafı ya nasıl bunları yapmışlar, neden yapmışlar? Hani bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olan, körü körüne bağlı olan taraflar bu kadar şeyleri hani ya yap nasıl oldu gibi çok üzüntü duyarak aslında küskünlüklerini ifade ediyorlar. Siyasi figürlere baktığınızda özellikle şunu ifade ediyorlar Mustafa Bey. Yani biz halka açıklayamıyoruz, biz o havlu görüntülerini açıklayamıyoruz, biz o yapılan diğer vahim iddiaları artık açıklayamaz noktaya geldik. Şimdi ana müsebbipleri bunların kim görünüyor? Belli başlı kişiler. İsmi geçen konuştuğumuz kişiler. Çünkü baktığınızda Sayın Özel hep şey diyordu. Namusum kadar kefilim hepsine diyordu. Biz en başından beri aslında şunu ifade etmiştik. Sayın Özel bu iddialar ortaya çıktığında, bu davalar başlamadan önce bir denetim ekibi kursaydı. Özellikle Manavgat'ta o para kutuları, işte baklava kutuları içerisindeki o para görüntüleriyle beraber özellikle bir denetim ekibi kursaydı. Bunun doğruluğunu, yanlışlığını işte araştıracağım deseydi, ama en başında dedi ki hayır böyle bir görüntü yok. Elimde 32 saatlik bir kayıt var dedi, görüntü kaydı var dedi. Sonra görmedik öyle bir şey. Sonra dedi inceleyeceğim, gündemi biraz daha değişmeye başladı. Peki diğer belediyeleri de sirayet eden bu durumu neden Sayın Özel yönetim genel başkan sıfatıyla değerlendirmedi veya araştırmadı? Sonuç olarak kendisi önüme şu evrakları getirin dediğinde getirebilecek yetkinliğe sahip bir genel başkan pozisyonundan, ünvanı gereği bahsediyorum o dönem için. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Gelir gelmez. Zaten bu arınma meselesi çok uzun süredir onun gündeminde. Gelir gelmez bir etik kurulu kuracağını, bir denetim kurulu kuracağını ifade etti. Ve bu belediyeler nezdinde veya parti içerisindeki bu olaylara dair denetim ekibinin bunları detaylı araştıracağını, raporlayacağını, etik olarak da gerekli belgelerin ortaya çıkacağını ve hazırlanacağı yönünde bir açıklama ya da iddialar ortada. Dolayısıyla baktığınızda şimdi bu kadar halka, kendi seçmeninize yapılan onca şaibeli hususları ifade edemiyorken bölünseniz de oy oranınız ne kadarı bulabilir? Yani %30'u blok oyu yeni kurulabilecek bir partiye aktarabilir misiniz? Mümkün değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi ona inanan değerlerine sahip çıkan bir anlayışı var. Çünkü başlı başına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o partiyi kurmasına olan inanç zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninde etki ediyor. Ama dediğimiz gibi sürekli baş sıkışınca sadece Atatürk'ün adını anmakla olmuyor bu Mustafa Bey.
1: Evet.
3: Kamunun kaynağını, açıkçası şunu da altını çizeyim, ben işte havlu görüntülerinden falan bahsediyoruz ama maalesef hani konuşuyoruz. Çok karşı olduğum görüntüler. Gerçekten hani bu kadar siyasete bu tarz görüntülerin karışıyor olmasına o kadar karşıyım ki. Ama benim burada sorguladığım şey kamunun kaynaklarının nereye aktarıldığı. Yani halkın sorunlarına çözüm üretilemezken, halkın taleplerine, beklentilerine yanıt veremezken bu görüntüleri görmek, bir de özellikle siyasi figürler olarak sizler rol model olacak insanlarsınız. Sizler yeri geliyor çocuklarla konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, yeri geliyor işte onlara kariyer yönünde bazen üniversitelere biz davet ediyoruz veya işte baktığınızda siz siyasi anlamda yol açacağınız kişiler olmak yerine bu görüntülerle, bu şaibelerle, bu iddialarla anıldığınız takdirde istediğiniz kadar bölünün ne kadar oy çekebileceksiniz? Yine en baştaki soruma geliyorum. Farz edelim ki bölündüler. Şimdi bölünmeden de şöyle bir risk var. Kimi milletvekilleri mesela Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Kimisi Sayın Özel'i destekliyor. Peki meclis içerisinde bir olabilecekler mi? Yani bir yasa tasarısında iki başlılık kararların oylanması nasıl geçecek? Yani bu bile başlı başına risk. Zaten kendi içerisinde büyük bir bölünmüşlük var. Diyelim ki bunu legalleştirdiler ve resmileştirdiler. O zaman yarın öbür gün işte tamam Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti ile bir ittifaka girmişti seçimlerde. Kılıçdaroğlu dönemi hatırlarsanız altılı masa kurulmuştu. Peki yedinci masaya yedinci önümüzdeki günlerde bölünecekse eğer yeni parti mi olacak? Bu da büyük bir soru. Olacaksa eğer ne tarafta, yani tekrardan bu masaya dahil olacaksanız eğer, bu görüntüler, bu konuşmalar ya da bu karşılıklı sert söylemlerin ne gereği var? Bir de bunu da sormak gerekiyor. Ama yani ben çoğu CHP seçmeniyle konuştuğumda şunu biraz daha anlıyorum. İki tarafa da çok küskünler. Ne Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar ne Sayın Özel'i destekliyorlar. Dolayısıyla şöyle bir bakış açısı var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu hep dedi ki parti kuruluş değerlerimize geri döndüreceğiz. Ama tamam 1930'lu yıllardaki değerler bambaşka, fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun geldiği zamanda da o parti değişmeye başlamıştı. Değişime, dönüşüme uğramıştı ve Sayın Özel yönetimle giderek başkalaştı. Baktılar parti değişiyor ama seçmen değişmiyor. Yani seçmenin zaten algısı değişmiyor. Partiyi kendi politik argümanlarına yönelik değişime ve dönüşüme uğrattılar. Şimdi hangi değerlere döndüreceksiniz? 1930'lu değerlerim yoksa kendi geldiği ilk zamanki değerlerim. Bu da büyük bir soru. Dolayısıyla eğer parti gerçekten 1930 yıllarındaki değerlere dönmüş olsaydı şu anda bu görüntüler de olmazdı. O yüzden maalesef bölünse dahi bu kavganın çok daha uzun süreceği kanaatindeyim.
1: Bu meclisteki bölünme konusu önemli. Konuyu konuşacağız ama ikinci bölümde kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar buluruz.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşırı projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
4: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Aylin Şengün Taşçı samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu ile bayram misafiri Kurban Bayramı'nın 3. günü saat 11.10'da 24'te.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor.
2: Tüm gözler Hakan'a çevrildi.
1: Kayarak müdahale.
2: Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
1: Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Tamam.
1: Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
2: Elhamdülillah.
3: Ha, Sertaç arıyor.
1: He?
3: Sertaç.
4: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
3: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
4: O enişte. Bayramın kutlu
1: Sertaç,
4: olsun.
1: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
4: oo,
1: bak.
4: Gideme bak gideme.
2: Sertaç Almanya nasıl olur?
4: Ellerinden öperim.
2: Çok güzel.
1: Bak şimdi kime veriyorum?
0: Dur dur getir, ben de konuşayım.
1: Dur, geliyorum. Tamam bak kime veriyorum?
4: Halam.
3: Sertaç.
4: Bayramın kutlu olsun.
3: Senin de bayramın kutlu olsun halam.
5: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret

0: fırsatlarını kaçırmayın. Haydi
1: Kredi. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında temsil heyeti devam ediyor. Siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Mustafa Sıtkı Bilgin, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Fatma Yeşilkuş ve hukukçu avukat Sayın Engin Akın'la beraber gündemi değerlendiriyoruz. Tabii gündemimiz iç siyaset. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak putlan sonrasında yaşananlar, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bazı gündem maddeleri de var CHP ile alakalı. Şimdi bir kapalı grup toplantısı yapıldı Engin Hocam. Kapalı grup toplantısı sonrasında Özgür Özel, ben grup başkanıyım dedi. 96 milletvekili bana oy verdi dedi. Daha sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşim hukuku içe sayıyorsunuz, iş tüzük var dedi. 3 sayfalık bir dilekçeyle meclis başkanlığına başvurdu. Özgür Özel demişti ki grup başkanı olarak ben konuşacağım grup toplantılarında. Bugün yine milletvekillerine yazılı bir mesaj gönderildi Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla. Ve dendi ki grup toplantısı yok. Ben tarihi belirtene kadar da grup falan toplanmayacak. Şimdi bu işte bir iki başlılık var mı? Fatma Hocam onu söylemişti. Yani mecliste bir bölünme olur mu olmaz mı konusu şu anda en fazla konuşulan meselelerden bir tanesi. Yeni bir parti kurulmazsa ne olacak? Şimdi milletvekili, 96 milletvekili Özgür Özel'i dinleyecek. Geri kalanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyecek. Ayrıca da bu Özgür Özel'in grup başkanlığı ne kadar geçerli?
1: Şöyle, grup başkanı mevzusu tamamen partinin organlarıyla ilgili bir şey değil. Yani partinin merkez organları denilince aklımıza genel başkan, kurultay, MYK, disiplin, yüksek disiplin kurulu gelir. Parti grupları deyince de aklınıza ilçe belediye grupları, parti grubu, il belediye grupları, yine TBMM grupları gelir aklımıza. Ama burada çok Türk siyaset tarihiyle çok izah edebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Hukuk da bu konuyu çok fazla irdelemiş de değil. Çünkü böyle bir şeyin olabileceği yasa koyucu tarafından da çok önceden öngörülmüş değildir. Çünkü hukuk olağan işleyiş kurallarıyla ilgili düzenlemeler yapar. Bu denli olağanüstü olayları daha ziyade içtihatlarımız yönlendirir. Hani onu önce izah edeyim. Şimdi iki tarafının da kafasının karışık olduğunu şuradan anlıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu kapalı grup toplantısında Özgür Özel kendisini grup başkanı olarak seçtirdiğinde onu tebrik etti değil mi? Yani tebrik mesajı yayınladı. Ama sonra öğrendik ki araştırmışlar, bir açık bulmuşlar bu grup toplantısıyla ilgili. O da şu, kendi iç tüzüklerine göre, yani İç yönetmeliklerine göre en az 3 gün önceden bu çağrının yapılma zorunluluğu var. Ve yine doğal olarak parti genel başkanının bu toplantıya, bu grup toplantısına katılma hakkı var. Yani orayı onun yönetmesi gerekir diye Bu minvalde iki temel argümanla gidiyorlar. Bence iki sebeple de bu grup başkanlık seçimi iptaline doğru gidilecek. Çünkü özellikle de hukukta sürelere uymamak kesin hukuka aykırılık nedenidir. Yani nasıl ki siz kurultayı davetini en az 15 gün önceden duyurmazsanız olmaz değil mi? Yahut da

0: olağan kurultaylarda 30 gün önceden duyurmanız gerekir. Bu tür usulsüzlükler kesin iptal nedenleri olarak karşınıza çıkar. Ama usulüne uygun olan bir grup toplantısının da yapıldığı durumda da şu anda yine grup başkanı olarak Özgür Özel'in seçileceğini tahmin etmemiz çok zor değil. Çünkü şu anki bölünmeye baktığımız zaman artık ben fikir ayrılığı olarak bunu yorumlamıyorum. Artık CHP ikiye fiilen bölünmüştür. Birincisi şu anki resmi CHP yönetimi, ikincisi Özgür Özel'in kendini fiili lider olarak gördüğü yönetim. Dolayısıyla burada ilk etapta parti grup başkanı olarak Özgür Özel'in seçilme ihtimali elbette ki yüksek. Bir de şunu da izah edeyim. Kılıçdaroğlu eğer milletvekili olsaydı doğal olarak parti grup başkanı olurdu. Sadece grup başkan vekilliği seçimleri yapılırdı. Ama Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için bir milletvekilinin TBMM'de grup başkanlığı yapması gerekiyor.
1: Bu CHP Genel Merkezi'ne tebligatın pazar günü yapılması bu konuyu etkiler mi?
0: Hayır, etkilemez. Çünkü grup toplantısı denilen kavram farklıdır. Yani CHP'nin merkez organları gibi düşünmeyelim. O meclisteki CHP parti grubunun temsiliyle ilgili bir konu.
1: Ben oradaki şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Yani Özgür Özel şunu diyebilir. Kardeşim benim elime tebligat pazar günü geldi. Ben kapalı.
2: Ama o yapı yüklenmişti zaten. Bilgileri vardı Mustafa Bey.
1: Yüklenmişti.
0: Ben onu demek istemiyorum. Olarak... Kendisinin grup çağrısını 3 günlük süreye uymadan yapmasıdır. Yani hemen ertesi gün yaptı grup toplantısını hatırlarsanız.
1: Evet.
0: Orada işte o 3 günlük süreye riayet edilmedi. Bir de doğal olarak parti genel başkanlığı grup toplantısında yer alıp söz hakkı alması gerekir. Yani sonuçta grup başkanlığı seçimi nedir? Bir seçimdir değil mi? Bir temsiliyettir. O seçimde de parti içi demokrasi gereği, yani hukukun genel ilkeleri gereği bir partinin genel başkanı o gizli oturumda kendi düşüncelerini ifade edemezse o parti başkanlığının ne anlamı kalır? Yani orada Kılıçdaroğlu o argümanında hukuki bir argümandır. Hani bu da göz ardı edilebilecek bir argüman değil.
1: Peki Özgür Özel Salı günü çıkıp da 96 milletvekiliyle ben grup toplantısı yapacağım diyebilir mi?
0: Ben yapacağı kanaatindeyim. Çünkü meclis başkanlığının da buna çok fazla müdahale edeceğini sanmıyorum. Yani Sayın Numan Kurtulmuş'un tutup da CHP salon grup toplantısının yapılacağı salonu kitleyeceğini sanmıyorum. O yine çıkacaktır, yapacaktır. Fiili bir durum yaratmaya çalışacaktır. Ama bunun ne anlamı olur? Sadece mecliste bir konuşma yapmış olacak. Yani bunu hukuken bir grup toplantısı olarak addedip bir sonuca varmamız mümkün değil.
1: Bu bölünme konusunda önümüzdeki günlerde mesela nasıl adımlar atılabilir? Bir siyasi partinin içerisinde başka bir siyasi partinin çıkma durumu. Biz bunu daha öncesinde gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesela Muharrem İnce daha sonrasında ayrıldı. İşte Memleket Partisi'ni kurdu. Daha öncesinde bakıyoruz. Mustafa Sarıgül olaylı bir kurultayın arkasından çıkmış başka bir parti kurmuştu. Her ikisi de siyasi olarak varlıklarını sürdüremediler parti anlamında. Diğer taraftan az önce Fatma Hocam da söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir bölünme oldu. İyi Parti süreci başlatıldı. Sizce bu bölünme aşaması eğer ki hayata geçerse yani Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel derlerse ki tamam kardeşim biz ayrılıyoruz partiden, bizi destekleyenler bizimle beraber gelsin. Ne kuruyoruz? Ekim Partisi kuruyoruz, Kasım Partisi kuruyoruz. Kuruyoruz işte bir parti. Bu süreçte nasıl bir hukuki yol haritası izleniyor?
0: Şimdi evet, Türk siyaset tarihinde çok fazla ana omurgadan ayrılıp kurulan partiler var. Tıpkı İyi Parti belli bir sürede başarı da elde etti değil mi? Nasıl ki MHP'den koptu. zamanında da bu tür oluşumlar meydana geldi. Ama ilk kez çoğunluğu temsil eden grup ayrılacak. Yani bugüne kadar hep azınlığı temsil eden grup partiden, ana omurgadan ayrılıp bir parti kurdu. Ana omurga çoğunluğu temsil ediyordu yine. Ama şu anki milletvekili yapısına bakıyoruz. Yine delege yapısına bakıyoruz. Bu sefer çoğunluk partiyi terk edecek, azınlık CHP'de kalacak gibi bir manzara karşımıza çıkıyor. Eğer Kılıçdaroğlu bir mucize gerçekleştirmezse bir siyasi manevrayla. Yani durum çok farklı. Yani örnek veriyorum, 100-110 milletvekilinin o partiye geçtiğini düşünün. Çoğunluk o tarafa geçmiş olacak. Ha, sonraki şeyi Kılıçdaroğlu'nun elini çok rahatlatırlar.
1: Nasıl?
0: Neden elini çok rahatlatırlar? Yani aslında gerçekten siyasi denklem açısından da çok zor karar verilmesi gereken bir konu. Yani ben şu anda Özgür Özel'in yerinde olmak istemezdim bu kararı vermek için. Neden? Şu anda hiç değilse parti içerisindeler ve Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediği şeye büyük ölçüde engel olabilecekler.
1: Evet.
0: Çıkıp bir partili olarak söz hakkı alacaklar. Partili olarak Kılıçdaroğlu bunu usulsüz yapıyor diyecekler. Şunu yapmıyor diyecekler. Yanlış delil topluyor diyecekler. Hesaplar yanlış inceleniyor diyecekler. Peki gemiyi terk ederseniz ne olacak? Kılıçdaroğlu'nun ekmeğine yağ sürmüş olacaksınız. Kılıçdaroğlu yapmak istediği yeni delege yapısını, o teftişleri, incelemeleri, belediyeler üzerindeki denetimleri o kadar rahat yapacak ki. Çünkü tutup da artık siz başka bir siyasi partinin temsilcisi olduğunuz için benim parti içi ilişkime karışamayacaksınız.
1: Peki Kemal Bey sizce bu isimleri uzun süre CHP içinde tutar mı?
0: Tutmayacak. Kesinlikle.
1: O gemiler atılacaklar.
0: Yani zaten dün bayramlaşmada bir milletvekilinin ismini açıkça zikretti. Evet. Ya onun ne işi var CHP'de dedi. Onun otobüsünün ne işi var dedi. Yani sizce ben Kılıçdaroğlu'nun işte Özgür Özel'le de bayramlaşırım tarzı konuşmalarını da aslında zihninin geri plandaki gerçek niyeti olmadığı kanaatindeyim. Biraz
1: siyaset
0: yapma tarzını da biliyoruz ki Kılıçdaroğlu çok kibardır. Yani karşısındakine bile karşısındaki ona ağır eleştiriler sunarken, ona hatta hakarete varacak ifadeler kullanırken susar. Kibarlığını bozmaz. Aynı şeyi yapıyor şu anda da. Ama arka planda şimdi şöyle bir şey düşünün. Bu kurultaya diyelim ki mahkeme kararı kesinleşti. Yargıtay onadı. Artık biz hukuken bu kurultayda usulsüzlük yoktur diyebilir miyiz olay bazında? Bir hukukçu olarak ben diyemem.
1: Diyemezsin.
0: Çünkü karar verilmişse olay bitmiştir o dava bazında değil mi? Ben bunu yok sayamam. Peki bir şey diyeceğim. Bu usulsüzlük yapılırken Sayın Özgür Özel evinde televizyon mu izliyordu? Sizce Kılıçdaroğlu sadece o delegeleri ya da İmamoğlu'nu mu sorumlu tutuyor?
1: Tabii ki hayır.
0: Eğer bir usulsüzlükle gelen bir genel başkan varsa usulsüzlüğün başındaki adam kimdir? Sormak istiyorum yani.
1: Zaten konunun...
0: Yani ben bir usulsüzlükle genel başkan oluyorsam ben masum olabilir miyim?
1: Konunun en başından beri tartışılan mesele bu. Yani ortada bir usulsüzlük var deniyor, iddia ediliyor o usulsüzlük. Daha sonrasında bu usulsüzlükten çıkar elde eden bir isim var ve çıkar elde eden isimin mesela ismi geçmiyor bunların içerisinde. Ya da zamanı var, zamanı bekleniyor. Ya biz bunu Özgür Özel CHP Genel Başkanı iken de soruyorduk. Şu anda da soruyoruz. Daha sonrasında da yüksek ihtimalle çok fazla kez tartışılacaktır, edilecektir. Ama eğer ki yoksa da belki de tarihte çok sayılı davalardan bir tanesi olacak yani.
0: Öyle bir şey olamaz. Şimdi ben usulsüz, yani mutlak butlanla batıl ne demektir biliyor musunuz? Kanunun emreyici hükümlerine aykırı, kamu düzenine aykırı, ahlak kurallarına aykırı yapılan işleme uygulanan yaptırımdır. Yani bir hukuki işleme uygulanabilecek, yani tecelli etmiş bir hukuki işleme, yokluk ayrı bir konu ama tecelli etmiş bir işleme uygulanabilecek en ağır yaptırım mutlak butlandır. Evet. Hukuk diyor ki ben diyor mutlak butlan olduğun halde o mutlak butlana hiçbir hukuki sonuç doğurmam, ona iyi niyetli de olsan sonuç bağlamam. Dolayısıyla ben de diyorum ki burada mutlak butlan sebebi ne? Delege pazarlıkları değil mi? Mahkeme kararını okuyoruz. Yani ben 36. Hukuk Dairesi'nin kararını okuyunca tamamen çerçeve bu. O zaman bu pazarlıkları bir tek İmamoğlu mu yaptı ya da bir başkası mı yaptı? Birlikte hareket edilen bir yapı vardır değil mi? Ben Kılıçdaroğlu'nu tutup da zihninin geri planında bu konudan Özgür Özel'i ari tuttuğuna inanmıyorum. Bence asıl sorumlu tuttuğu kişi odur. Ve asıl eğer bir hesaplaşma olacaksa önce bakın göreceksiniz, önce onun yakın çevresini tek tek ifşa edecek, en sonunda ona gelecek.
1: Ki başladı da zaten.
0: Ki örgütlü soruşturmalarda, hani ben de dediğim gibi MASAP uzmanlık kökende olduğum için, örgütlü soruşturmalarda böyle yapılır. Önce siz en alttakilerle başlarsınız.
1: Tepeye doğru gidersiniz.
0: Tek tek başlarsınız, tepedeki kendini rahat ve huzurlu hisseder. Der ki daha bana gelmedi ama halbuki devlet ona doğru gelir.
1: Şimdi Fatma Hocam bir de tasfiye süreci. Bu kez sondan başladım, başa doğru gidiyorum. Bazı isimler var. Mesela önümüzdeki parti meclisinde olmayacak isimler. İşte bunların bazıları grup başkan vekili olduğu için olmuyor. Bazıları belediye başkanı olduğu için olamayacak. Bazıları partiden ayrıldığı için olamayacak. Parti meclisinde mesela Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Murat Emir, Tekin Bingöl, Gaye Uslar, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Eren Erdem, Hasan Baltacı, Ali Mahir Başarır, Candan Yüceler, Mehmet Ali Çelebi yedek listede, Ahmet Kaya yedek listede, Aykut Erdoğdu yedek listede ve Hakkı Akalın da yedek listede. Burada dikkat çeken isimlerden bir tanesi Ali Mahir Başarır. Yani Başarır o tahliye sürecinde polis müdahale etmeden yaklaşık bir yarım saat, bir saat öncesinde çıktı. Kemal Bey'in ismini zikretmedi ama yani işi Allah belasını versine kadar getirdi. Öncesinde söyledikleri vardı. CHP'de sizce Kemal Kılıçdaroğlu bu

0: Cumhurbaşkanı seçilmediği dönem için kendisinin bir açıklaması var. Ben 8 saat uyuyamadım, ağlamaktan gözüme uyku girmedi diyor. Sonra kurultayda zıplama görüntülerine şahit olduk. Akabinde de sizin söylediğiniz gibi en son Allah belanı versine kadar söylemler maalesef kötüleşmeye başladı. Şimdi bir kere her şeyden önce artık gördüğümüz kavga inanın baba oğul kavgası Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Sadece Ali Mahir Başarı üzerinde söylemiyorum. Aynı şekilde İmamoğlu'nu da buna dahil edebilirsiniz. Özel'i de buna dahil edebilirsiniz. Baktığınızda Sayın Kılıçdaroğlu işte 2023 seçimleri zamanında evlatlarım benim diyordu. Sonra hançerlendim dedi. Baktığınızda o yüzden artık baba oğul kavgasının ortada olduğunu görebiliyorsunuz. Peki bu ihraçlar kimlere kadar uzanabilir? Şimdi ben siz konuşurken Oğuz Kağan Salıcı dedim ama o ihraç olarak değil. Özellikle parti meclis üyesinde tutup bana kalırsa önümüzdeki süreçte eğer bir kurultay gerçekleşecekse bu ne zaman olur bilmiyorum. Hukuken ne zaman uygun olur bilmiyorum ama bir şekilde Oğuz Kağan Salıcı'nın ya Sayın Kılıçdaroğlu yerine aday olacağını Sayın Özel'in karşısında, eğer Sayın Özel olamayacaksa, eğer ihracı söz konusu olursa Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacağı kanaatindeyim. O yüzden farklı bir denge şu anda devam ediyor. Ama kimler ihraç edilebilir? İşte Veli Ağbaba özellikle ismi çok geçen yine birisi ki aynı zamanda kendisinin çağdaş poşetle yine anıldığı iddialar da var hatırlarsanız mecliste. Onun nasıl bir o para, o kadar yüksek meblağ bir para unutulabilir bir poşette? Tabii o da yine akıllara zarar. Hani 5-10 TL unutuyoruz bir yerlerde ama çok yüksek meblağlardan bahsediyoruz. Sayın Özel yönetimine gelince evet şimdi eğer gerçekten bir hançerlenme söz konusuysa Sayın Kılıçdaroğlu tarafından veya bu Yargıtay tarafında onanırsa bu süre zarfında partiden ihraç edilirse bu kişiler yeni parti kurma yoluna muhakkak gideceklerdir. Ama bence bana kalırsa o yeni parti kurulma sürecini biraz da ihracı bekliyorlar ki bakın Sayın Kılıçdaroğlu bizi attı partiden. Biz baba ocağımıza sahip çıktık. Biz ayrılmadık. Biz buradayız. O bizi gönderdi ve biraz daha parmakla gösterebilmek, halkı konsolide edebilmek ve o duyguları biraz daha alevlendirmek maksadıyla kullanabilecekleri bir yöntem olabilir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bunu erkenden yapar mı? O da biraz büyük bir soru. Çünkü farkındaysanız bu olaylar olduğunda parti binasına fotoğraflar asıldı Mustafa Bey.
1: Evet.
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun önce bir siyah beyaz fotoğrafı vardı eski genel başkanı olduğu için ve sonra Sayın Özel'in fotoğrafı vardı. Kendisi Sayın Özel'in fotoğrafını indirmedi. Siyah beyaz olarak orada kendisinin biraz daha renkli olan fotoğrafını koydu. Kimi uzmanlar şöyle yorumladılar onu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle daha uyumlu. Bakın her ne olursa olsun senin başkanlığını ben yine bir şekilde hani kabul ettim. Sen de bu buradasın. Seni tanıyorum mesajını verdiğini iddia ediyor ama bana kalırsa aslında o hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özel'in siyah beyaz fotoğrafının inmesi eğer madem yargı burada bir karar verdiyse sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun renkli fotoğrafının kalması belki daha doğru olabilirdi bilmiyorum ama Yargıtay kararı onandıktan sonra tabii bu hukuken bir şey değil. Sembolik bir görselden bahsediyoruz. O ayrı bir konu ama şimdi burada çok uzun süredir belediye başkanlarının belirlenmesinde de Sayın Başarır'ın, Sayın Özel'in ve Sayın Ağbaba'nın çok büyük rolü olduğu ifade ediliyordu. Özellikle Mersin'de hatırlarsanız bir ilçenin belediye başkanı tespit edileceğinde Sayın Ali Mahir Başarır'ın Hasan Ufuk Çakır'la beraber bir sözlü kavgası yansımıştı basına. Çünkü kendi istediği adayı dikte ettirmek üzerine kurulu söylemleri vardı. Ama biz Sayın Başarır'ın bu söylemlerini sadece bu tarz olaylarda değil işte eski Adalet Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'ndı galiba Sayın Ali Yerlikaya'ydı galiba önünü kesmişti mecliste veya mahkemelerde çok yüksek sesle bağırıp çağırıp kavga ettiği görüntüler vardı. O yüzden şimdi işte kurumsal Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerine ve kurumsal ahlakına geri dönüşten söz ediyoruz ama bu değildi zaten. Yani hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal ahlakı bu kadar olmamıştı ama maalesef o güç zehirlenmesi bir yerde maalesef yönetim körlüğüne sebebiyet verdi bu siyasi figürler nezdinde. Peki ihraç söz konusu olabilir mi? Dediğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun hemen hızlı bir şekilde bu saydığımız kişileri ihraca yönlendireceği kanaatinde değilim. Çünkü bir şekilde Sayın Özel ve yönetimine koz vermek gibi olabilir bu. İşte biz direndik, biz genel merkezlere direndik, biz İstanbul İl Başkanlığı'nda da direndik. Ama günün sonunda nihayetinde Sayın Kılıçdaroğlu bizi işte ihraç etti dememek maksadıyla belki Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bunu uzun bir süre biraz daha izleyeceği kanaatindeyim. Fakat eğer böyle bir ihraç söz konusu olursa da bu da partiye gitmek için aslında ellerinde iyi bir fırsat olur. Bunu değerlendirirler diye düşünüyorum.
1: Mustafa Hocam sizce tavsiyeler olur mu?
2: Şimdi tabii bu CHP'nin krizli, kaotik durumu hakikaten Türkiye siyaseti ve demokrasisi açısından da hazin bir durum.

0: Çünkü güçlü bir iktidar, güçlü bir muhalefetle mümkün olur. CHP'nin gerek geçmişi, gerekse de geleceği bakımından mutlaka bu kaotik, krizli durumdan kurtarılması gerekiyor. Her ne pahasına olursa olsun, bedeli ne olursa olsun, ister bölünme olsun, ister olmasın, tabii bir takım şeylerin yapılması için de işte Kılıçdaroğlu metodolojiyi, stratejiyi açıkladı. Yani etik ve ahlaki değerler ve hukuki çerçevede bundan sonraki bütün siyasi çalışmaların, programın devam edeceğini belirtti. Bu çerçevede de bazı tasfiyeler ve temizlik olması gerekir. Uzlaşma aranırsa eğer, işte hani demin konuştuk ya, işte CHP'de ayrılma mı yoksa işte bütünleşme süreci devam edebilir mi? Şimdi uzlaşma yolları bulunabilir. Mesela ne olabilir? Önümüzdeki süreçte bir üçüncü aday üzerinde, ortak bir üçüncü aday üzerinde mesela bir arayış olabilir. Eğer uzlaşma aranıp işte CHP'nin bütünsel yapısı devam ettirmek isteniyorsa, hem Kılıçdaroğlu hem Özel feragat edip böyle bir durumu, böyle bir yürekliliği gösterip işte uzlaşma arayışına girerlerse, böyle bir üçüncü yolda, üçüncü bir adayda da uzlaşma şeyi mümkündür. Çünkü siyasette mümkün olmayan bir şey yok. Neticede siyasetin pek çok yolu vardır, pek çok metodu vardır, pek çok efendim işte stratejisi vardır. Bunlar yerine, zamanına göre uygulanabilir. Şimdi CHP'den bir ayrılma olursa ne olur? Şimdi burada ben şöyle düşünüyorum. Yani CHP her zaman, her şeyden önce tarihsel, kurumsal bir kimliği olan bir parti, bir geçmişi olan bir parti. Dolayısıyla CHP köktür, kaynaktır. Hiçbir zaman CHP, işte ayrılanların sayısı büyük olsa bile, milletvekili sayısı olarak çok olsa bile, kendi kökünden, kendi geçmişinden, kendi kurumsal yapısından veyahut da işte partisinden daha büyük, daha güçlü olamaz. Çünkü neticede ortada bir gelenek vardır, bir tarihsel geçmiş vardır, bir tarihsel birikim vardır. İşte halkın bir temayülü vardır, bir işte halkın nasıl diyelim, bir takındığı tavır vardır, bir alıştığı bir tutum vardır. Dolayısıyla bunlar kolay kolay değişecek şeyler değil. Bu tasfiye sürecinde de dediğim gibi bu olacak gibi gözüküyor. Çünkü hem Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı strateji çerçevesinde, program çerçevesinde bu olması gerekiyor. Hem de CHP'nin bu kaotik, krizli yapıdan kurtarılması noktasında bir takım bedeller, şimdi çürükler atılmazdan, şimdi bir kazan, işte diyelim soğan düşünün. Siz oradaki birkaç çürüğü tutmak mı istersiniz? Tutup işte tüm soğanların çürümesini mi mantıklıdır, daha işte rasyoneldir? Yoksa o çürükleri ayıklamak mı mantıklıdır, rasyoneldir? Dolayısıyla bu tabiatın gereği, bu işte siyasette de yanlış yapan bedelini ödeyecektir. Bu dolayısıyla doğanın gereği, icabı yani. Kısaca, evet, kısaca böyle açıklayabilirim.
1: Şimdi bu tasfiyeler tabii yeni tartışmaları da beraberinde getirecek. Ama tabii ki diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi de bir şekilde yoluna devam edecek bundan sonraki aşamada. Engin Hocam, sizin ekleyeceğiniz birkaç cümle vardı galiba. Ben ilk bölümde kestim sözünüzü, kusura bakmayın.
2: Ben şunu izah edeyim. Tabii ki siyaset bilimi açısından köklü yapı her zaman için daha zor budanır. Yani daha kalıcı olur. Çünkü onların hem bir siyasi geleneği vardır, hem de lojistik imkanları çok fazladır. Yani şu anda Türkiye'de en örgütlü parti, iki partiden biri AK Parti ise diğeri mutlak surette CHP'dir. Yani örgütlerinin olmadığı il, ilçe, beldeden söz edemeyiz. Dolayısıyla Özgür Özel ekibinin yeni bir parti oluşumuna gitmesi onları lojistik açıdan da çok zorda bırakacağı gibi belediye kaynakları da şu anki gibi kendilerine akamayacağından çok ciddi mali problemlerle de karşı karşıya kalacaklar.
1: Şöyle bir şey olabilir mi peki? Mesela diyelim ki Özgür Özel ve beraberindekiler ayrıldılar. Yeni bir parti kurdular. Şimdi belediye başkanları bu CHP'den istifa edip bu partiye geçebilir. İl ilçe teşkilatları, yine Özgür Özel zamanındaki il ilçe teşkilatları CHP'den istifa edip hemen o teşkilatlara katılabilir. Söz konusu adres işte bilmem ne caddesi 5 numara olmaz da hemen onun bir yanındaki Y caddesi 4 numara olur.
2: Ben belediyelerdeki kırılmanın, o çoğunluk denilen kavramdan bahsettim ya, ilk kez çoğunluk ayrılıp gidecek kavram, belediyelerde gerçekleşmeyecek kanaatindeyim.
1: Tam zıttı.
2: Evet, çünkü onlar ilçe ve il yönetimleriyle çok bağlantılı olacakları için onların ben çoğunun, yani birkaç istisna hariç, örneğin Veli Ağbaba'ya hepimizin bildiği çok yakın belediye başkanları var. Onlar gidecektir ama
1: Veli Ağbaba zaten çok yakın ilişkiler kurmuş değil mi?
3: Ama orada da şöyle bir risk doğmaz mı? Yani diyelim ki yeni bir parti kuruldu. Özgür Özel genel başkanı oldu o partinin. Ama Yargıtay kararı onamadı ve istinaf bozuldu. Doğal olarak şimdi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı hem birini kurdu partinin genel başkanı
1: ne
3: olacak.
1: Değil mi?
2: Şöyle olacak, hukuken imkansız bu. Evet. Bir karar oluşacak. Neden? Artık siz o siyasi partide olmadığınız için, evet, artık sizin artık genel başkanlığa dönme gibi bir durumunuzda söz konusu olmayacak. Hani onu diyor, dedim ya başta, Özgür Özel'in yerinde olsam gerçekten bu kararı vermekte çok zorlanırdım. Ama ben bir konuda bir itirazını da sunayım. Uzlaşma siyasi rakipler arasında olur. Yani biz sizde usulüne uygun şekilde yarışırız, kaybederim, ben geri çekilirim, sonra derim ki gel birlikte ittifak kuralım, ben artık muhalefeti bırakayım, uzlaşalım, ikimiz de yapamıyoruz, gel üçüncü bir isim üzerinden anlaşalım dersiniz. Ama bence bugün CHP'nin yaşadığı işte Deniz Baykal, Mustafa Sarıgül tartışması değil. Veyahut da işte bugüne kadar bildiğimiz Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce kongreleri değil.
1: Farklı bir boyut.
2: Çok farklı bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben bir hukukçu mantığıyla bakıyorum. Benim girdiğim seçime hile katan, yolsuzluk yapan, bak parantez içinde mahkeme kararı kesinleştikten sonra ben bunu söyleyebilirim ama biriyle asla üçüncü yolda da buluşmam. Asla onunla hiçbir uzlaşma zemine giremem. Çünkü dürüst insanla yol gidebilirsiniz.
1: Şimdi Devlet Bey'in de mesela bir açıklaması olmuştu. Ya Kemal Bey feragat etsin tarzında bir açıklaması olmuştu. Ya ben şimdi kendim düşündüğüm zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesela bu açıdan ben haklı buluyorum. Hani feragat etmesi gibi, ya niye feragat etsin ki adam? Ya feragat yolunu seçip de kardeşim ben tamam bak bırakıyorum, ha sakın dokunmayacağım bir daha falan. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam tekrar seçime girerim.
2: Ama Sayın Bahçeli, Kılıçdaroğlu feragat etsin derken Özgür Özel'e makamı teslim etsin demek istemiyor.
1: Anlıyorum
2: ki.
1: Ama X kişisi için de aynı şey. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden baktığınızda Kemal Bey çıktı. Kurultay'dan hemen bir gün sonra ne dedi? Ben sırtımdan bıçakladılar, hançerlediler beni dedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu açısından tablo gerçekten çok zor bir tablo. Hani şöyle psikolojik olarak çok zor bir tablo. Bakıyorsunuz yani Özgür Özel'i siyaset tarihinde, siyaset sahnesindeki bütün attığı adımlar neredeyse Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber yürürken attığı adımlar. Diğer taraftan bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu ismini gidip bir ilçe belediyesinden Türkiye'nin %1 tanınırlığına sahip bir ismi çıkartıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapan yine Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bu insanları siz sahneye çıkartıyorsunuz, parlatıyorsunuz. Sonra o isimler geliyor bir gün kurultayda. Sahneye çıkıyor birisi, eşinizin sizin gözünüzün içine baka baka işte seni indireceğiz diyor. Mesela orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşinin yüz ifadesine bakın 38. kurultayda. Gerçekten yani kadın daha sonrasında yaptığı bazı açıklamalar vardı Sayın Hanımefendinin. Özür dilerim buradan kendisinden. Şöyle ifadeler kullanıyordu. Yani Özgür Bey bizim evimizde çayımızı içti, yemeğimizi yedi, gözümüzün içine bakarak söylemediğini bırakmadı dedi Nersik. Çok haklıydı. Hani Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki kardeşim ya bu kurultayı ben kazanabilirdim. Zaten ilk tura baktığınızda ilk turdaki fark çok az. Hani ilk turdaki oy farkı, evet Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı çok az.
2: Hatta ben size bir anekdot anlatayım. Sayın Kılıçdaroğlu aynen şu lafı etti. Yani gülümseyerek ben yine de iyi oy almışım. Yani bu kadar delege pazarlıklarına rağmen ben yine de başarılıymışım, iyi oy almışım. Sadece 10 küsur oy farkla kaybettim. Ve onun zihninde zaten Kılıçdaroğlu emin olun ki bu mahkemenin bir siyasi operasyon kararı verdiğini düşünseydi gerçekten feragat ederdi. Evet. Ama zaten kendisi de kurultaydan beridir bu usulsüzlüklerin olduğuna hani canı gönülden inanmış. Yani o bu işin başka bir minvalde seyrettiğini, bana soracak olursanız asıl organizatörün İmamoğlu olduğunu, çünkü Sayın İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu'nun zaten arası çok açıktı. Yani aralarında zaten soğuk rüzgarlar esiyordu. Ta birinci İmamoğlu'nun ilk dönem belediye başkanlığından kalma bir konudan ötürü, bir arsa satışının usulsüzlüğünden kaynaklı, ben o konuyu da iyi bilirim, Beşiktaş'taki bir arsanın usulsüz satışını Kılıçdaroğlu haber alınca bizzat CHP'li meclis üyelerine buna dava açın diyen kişidir. Ve o CHP'li meclis üyeleri dava açtılar ve o satış iptal edildi. O günden beri zaten Sayın Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında hiçbir zaman o denildiği gibi baba oğul ilişkisi kurulmadı. Ha, şunu da unutmayalım. Biz genel başkanları sanıyor muyuz ki bir kişiyi aday yaparken onu A'dan Z'ye kadar detaylıca tanıdığını? Çoğu aday sizin önünüze sunulur. Sizin yakın çevreniz, itibar ettiğiniz kişiler sizi manipüle de edebilir. Çünkü o sırça köşke girmek çok zor. Hani genel başkan etrafında bir ağ vardır.
3: Tabii,
2: o ağa var. Başkası giremez. Bu CHP'de zaten yıllardır en fazla konuşulan konudur. Yani derler ki ya biz çok yetenekli siyasetçileriz, çok yetenekli hukukçuyuz, çok iyi ekonomistiz. Ama asla o çemberi aşamayız. Asla genel merkezde bir ciddi bir görev alamayız. Çünkü o çemberi kırmak zordur. Dolayısıyla o çemberdekilerin de genel başkanlığını manipüle etmeme ihtimalinden de söz edemeyiz. Hani diyoruz ya İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu siyasete hediye etti değil mi bir nevi? Ama aslında bugün Kılıçdaroğlu bugünkü aklı olsa, bugünkü bilgisini hareket etse İmamoğlu'nu siyasete eder miydi? Aday yapar mıydı? Oturup bunları düşünmemiz lazım.
1: Mustafa Hocam, bütün bunların dışında CHP'de bir de şöyle bir dalga da var. Onu da söyleyelim. Hani bunu artık dip dalga mı deriz, üçüncü bir yol mu deriz? Bir kısım CHP üyeleri ve delegeleri de diyorlar ki ya bir tarafta Özgür Özel, işte biz bir süredir aynı tartışmaların içerisindeyiz. Diğer tarafta denenmiş bir Kılıçdaroğlu, girilen seçimler ve kaybedilen seneler var. Biz kardeşim Özgür Özel'i de istemiyoruz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da istemiyoruz. Biz varız ve biz geleceğiz deyip de acaba bizim şu anda tartıştığımız bu iki isim dışında yeni bir isim de sivrilip böyle CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturabilir mi?
0: Şimdi tabii bu kurultay süreci ve işte ondan önce bu parti meclisi, diğer ilgili kurullar, oradaki çıkacak durumu manzaraya bağlı. Orada işte Kılıçdaroğlu ne kadar bu yeni süreçte partiye hakim olacak? Ne kadar seçmene, işte üyelere, efendim delegelere etkide bulunacak, kendini kabul ettirecek. Bu bir nokta. Tabii Kılıçdaroğlu kendi genel başkan olduğu süreçte de, işte aday olduğu süreçte, Cumhurbaşkanlığı adaylığı vesaire diğer süreçlerde devamlı bir muhalefet oldu. Yani güçlü bir muhalefet de oldu Kılıçdaroğlu'na karşı. Bu bir veri. Ama bundan sonraki süreçte bu bahsettiğim işte durumlardan sonra Kılıçdaroğlu böyle bir işte üçüncü adaya yol verir mi? Böyle bir biraz da tabii bu Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki şeye de bağlı, gruba da bağlı, hı hı. İşte muhaliflere de bağlı. Onlar şeye ne kadar açık, hani üçüncü bir adaya, üçüncü bir efendim başkanın seçilmesine ne kadar

0: razı olacak, ikna olacaklar. Bu bir tabii ikna süreci. İşte dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreçte partiye hakim olma şeyi. Çünkü aradan epey de bir zaman geçti yani Kılıçdaroğlu'nun şimdi tekrar partiyi derleyip toparlaması, ondan sonra işte eski gücünü tekrar erişmesi, ulaşması, bunlar çok kolay süreçler olmayacak. Bir taraftan işte partide tasfiye, temizlik, bu soruşturmalar, denetimler vesaireler yapılacak. Şimdi bakıyorsunuz, Türkiye'de mahkemeler bile CHP'nin bu belediyelerine, bu işte efendim ortaya çıkan usulsüzlüklere yetişemiyor. Yani biz bile yani takip etmekte zorlanıyoruz. Bir olay patlak veriyor, bu belediye patlak veriyor, bir bilmem parti genel merkezinde şu usulsüzlük ortaya çıkıyor vesaire derken tüm bunlar tabii dediğim gibi bu süreçlerin devamında ortaya çıkacak veriler, ortaya çıkacak durum, ortaya çıkacak göstergeler neler olacak? Böyle bir arayışa, üçüncü aday arayışına imkan verecek mi? Seçmen, şimdi seçmene baktığınız zaman, seçmen şimdi demin de söylediğim gibi Kılıçdaroğlu zamanında da işte Kılıçdaroğlu'nun başkanlığına karşı bir muhalefet vardı, bir etkili de bir muhalefet oldu. Yani aslında seçmende tavır olarak, talep olarak böyle bir yeni bir isim şeyi var, mevcut. Ama burada işte bu muhalif kanat, yani Özgür Bey'in takınacağı tavır, işte artık ayrılır mı yoksa parti içinde kalıp mücadeleye devam mı eder? Bütün bunlar bu dediğim şeyi etkileyecek durumlar. Tabii şimdiden bunu nasıl olacağını şey yapamayız. Ama bir metot olarak, bir yöntem olarak üçüncü bir adayın olması, işte bunun halkta, CHP seçmeninde makes bulması, karşılık bulması mümkün mü? Mümkün. Böyle bir uzlaşma olabilir mi? Böyle bir uzlaşma imkanı var. Ama buna işte olaylar, zaman, süreç, kurultay, bunlar bu süreç yani etkileyecek. Bunun, bu uzlaşmanın olup olmayacağını.
1: Fatma Hocam, ardı arkası kesilmiyor. Tabii pek çok düşünce var, pek çok yeni fikir konuşuluyor. Bu üçüncü aday konusu da çok fazla dinlenen meselelerden bir tanesi. Çıkar mı sizce böyle alternatif isim?
2: Yani şu aşamada ben uzlaşıp da üçüncü bir aday çıksın mantığı içerisinde olacaklarını düşünmüyorum. Ama Sayın Kılıçdaroğlu kendisinden oy alamayacağını düşünüp evet öne birini sürebilir detayında konuşmak gerekiyor. O da az önce ifade etmiştim bir önceki sorunuzda. Oğuz Kağan Salıcı olabileceği kanaatindeyim ben bu kişinin. Ama şimdi baktığınızda az önce mesela dediniz ya, bu kadar süre içerisinde aynı isimlerle beraber çalışmış olan bir ekip vardı. Yani 13 sene boyunca Sayın Kılıçdaroğlu döneminde bu kadar seçimler kaybedilirken bahsi geçen kişiler, işte Gökhan Günaydın olsun, Sayın Özel olsun, Sayın Ağbaba olsun, bunların hiç mi payı yoktu bu seçimlerin kaybedilmesinde? Veya 2024 yerel seçimlerinde sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisi bir başarı elde etmişti. Peki bu başarıda yine aynı kişilerin katkısı mı vardı, yoksa Kılıçdaroğlu'na küskün olan ya da onu boykot etmek isteyen seçmen kitlesi mi sandığa gitti? Veya biraz daha AK Parti'ye karşı olarak, hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın oy oranı ile inanın AK Parti oy oranı arasında da büyük bir fark var. Lidere olan sevgi ve bağlılık o başka bir taraf, ama acaba bunu eleştirmek üzerine kurulu bir seçime mi gidildi halk tarafından, onu da sorgulamak gerekiyor. Peki altılı masa kurulduğunda Sayın Akşener başkan, Sayın Yavaş veya işte İmamoğlu olsun derken Kılıçdaroğlu'nu yedirmeyiz, piromuz kazanacak diye söyleyenler şimdi aynı eleştirileri Sayın Kılıçdaroğlu'na yapıyorlar. Yani bakın, siyaset maalesef tek düze, tek bir duruş sergileyemiyor. Günün ve devrin yani zamanı geldiğinde yere göre övülenler zamanında, işte zamanı geldiğinde tekrardan yerin dibine batırılabilecek bir sistem içerisindeyiz maalesef. Ama burada gerçeği, doğruyu ayırt etmek lazım. Yanlışı ayırt etmek lazım. Evet, yanlış dediğimiz husus ne? Burada ahlaki olarak yozlaşmış sadece Cumhuriyet Halk Partisi özelinde değil, maalesef toplumsal olarak da ahlaki yozlaşmışlığın çok daha sübut bulduğu bir zaman dilimindeyiz. Biraz bunun üzerine gitmek gerek diye düşünüyorum. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde üçüncü bir aday çıksın ya da çıkmasın, bu kadar şaibeyi nasıl temizleyeceksiniz? Yani nasıl bunların arkasının asılsız olduğunu veya kanıtsız olduğunu ya da bunların gerçekleri yansıtmadığını ifade edebileceksiniz tekrardan? O yüzden evet, hukuki süreçler devam ediyor. Evet, yargı süreçleri devam ediyor. Ama burada artık Cumhuriyet Halk Partisi için bence lider odaklılıktan öte biraz daha kurumsal iç dönüşe gidilmesi gerek. Yani evet, lider değişti. Üçüncü bir lider geldi. Belki uzlaştılar, belki uzlaşmadılar. Onu da bir kenara bırakıyorum ama sonrasında bu kadar küskün seçmeni bir araya tekrardan nasıl heyecanlandırıp toplayacaksınız eğer bu şaibeler devam edecekse veya her geçen gün yeni bir belge üzerine eklenecekse? Halk bir şans verdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yerel seçimlerde özellikle büyük bir şans verdi. Tamam, 2019 seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu bir risk aldı ve Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak gösterdi. Ama akabinde 2024'te daha büyük bir başarı elde ettiler. Peki bunu nasıl iyi kullanamadınız? Neden bu kadar yolsuzluğa, irtikaba, bu iddialarla adınız sık sık geçmeye başladı? O yüzden artık Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yeni bir lider heyecanından öte gerçekten o ahlaki değerlere döndürebilecek bir kişi olursa belki, bunun inancı halka verilirse belki biraz daha halk nezdinde kabul görür. Onun haricinde ben de üçüncü bir liderin de da gelmesi çok da böyle kabul görecek veya alkışlanacak, halk tarafından hemen kabul edilecek bir husus değil. Ama evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nu istemeyen bir taraf da var, Sayın Özel'i de istemeyen bir taraf var. Çünkü seçmeni küstürdüler.
1: Halk tarafından kabul edilen bir isim olursa.
2: İşte o biraz da ahlaki yozlaşmayı engelleyebilecek ve buna gerçekten inandırabilecek bir liderle belki mümkün olabilir ama yine bir şekilde bu şaibelerin isminin üstünü silebilecek mi, üstünü çizebilecek mi, o da büyük bir soru.
1: Şeytanın avukatlığını yapayım mı?
2: Yapabilirsin.
1: Mesela çok fazla konuşulmayan bir isim, siyaseti bırakacağım dedi kendisi. Ama olabilir mi? Belki. Hiçbir yerden bir duyum yok, bir kulis bilgisi yok. Sadece fikir alışverişi yapıyoruz. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etse ve dese ki ben CHP Genel Başkanlığı'na adayım. İki isimden de şu an daha fazla oy alır CHP'de.
2: Bırakırlar mı? Genel başkan adayı olmasına izin verirler.
1: İşte CHP içinde...
2: Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde buna izin verirler.
1: Vermezler.
2: O yüzden o da farkındaysanız çok sessiz duruyor ve hiç etliye sütlüye karışmıyor.
1: Yani şu anda aslına bakarsan saha Mansur Bey için şey. Yani bütün rakipleri böyle kontrpiyerli kalmış.
2: Ama kendi yapısı gereği öyle birisi değil. Yani evet, risk alabilecek bir yapısı yok.
3: Ya orada da tabii bazı kulisler var. Yani şu anda Sayın Yavaş'ın henüz herhangi bir taraftan yana tavır koymamasını aslında Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü şeklinde yorumlamamız lazım.
1: Zaten mutlak buttan kararı sonrasında şey yapmıştı.
3: Mahkeme kararlarına uymak lazım.
1: Uymak zorundayız.
3: Tabii bir hukukçu ya, bir avukat bunu demek zorunda zaten. Tabii. Yani ben bir avukat olarak ne olursa olsun benim aleyhimde de çok net aleyhimde olan bir karar da olsa ne diyeceğim? Mahkeme kararı uygulanır. Bunlar çok klişe laflar.
1: İşiniz çok zor hocam.
3: Ama ben şunu söyleyeyim. Benim tahminim Bülent Kuşoğlu üzerinden temaslar kuruluyor şu anda Mansur Yavaş'la. Ve çok büyük ihtimalle Sayın Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı kendi cephesine çekerse, yani Mansur Yavaş gerek susarak gerekse de açık şekilde Kılıçdaroğlu'ndan yana bir tavır alırsa, Kılıçdaroğlu bu psikolojik üstünlüğü ele geçireceğine inanıyor.
1: Bunu şundan dolayı ortaya atıyorum. Şimdi Mansur Yavaş ismi zamanıyla Ekrem İmamoğlu ile beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında Cumhurbaşkanı yardımcılığı için anladım.
2: Çünkü Meral Akşener çok tepki göstermişti durumda.
1: Evet. Meral Hanım Ekrem Bey'in de yüzünde Rabbi'ye esir görmüştü. Meral Hanım da buradan kendisine selamlarımız olsun. Diğer taraftan bakıyoruz. Özgür Özel mesela dedi ki ya Ekrem İmamoğlu eğer ki olmazsa işte bizim Mansur bu Yavaş'ımız var tarzında açıklamalar yapmıştı. Hani her iki cephede de Mansur Yavaş ismi hep ön plana çıkartan isimlerdi. Şimdi kamuoyu şunu sorabilir. Ya kardeşim siz bu ismi Türkiye'yi yönetsin diye zamanıyla birinci ya da ikinci adam olarak bir şekilde sunuyordunuz kamuoyuna. Bunu siz Türkiye'yi yönetsin diyordunuz. Türkiye'yi yönetsin dediğiniz adama bugün CHP'nin anahtarını ya da direksiyonunu vermekten mi korkuyorsunuz?
2: Ben de Muharrem İnce'nin bir sözünü hatırlatayım size. Bugün Atatürk gelse partiyi ele geçiremez demişti.
1: Muharrem İnce biraz şey yapmış.
3: Zaten bence Yavaş parti genel başkanlığını kabul de etmez. Yani. Ben edeceği kanaatinde değil. Bence, o Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde yoğunlaşıyor.
1: Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Özgür Özel'in genel başkan olduğu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu bir denklemdense, Mansur Yavaş'ın CHP genel başkanı olup Cumhurbaşkanı adayı olduğu bir denklem Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı açısından daha şey olur.
3: Ama şunu unutuyoruz. Şu anda Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Tabii.
3: O başkanlık koltuğunu da öyle kolay kolay bırakamazsınız. O riski alabilir mi? Ben sanmıyorum. Ben onun şunu demeye çalışıyorum ama neden ben Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'ndan yana tercih tavır alacağını düşünüyorum? Çünkü Sayın Yavaş ben hizmet etmem ama yolsuzluk yapmam şiarıyla toplumda kabul bulmuş bir insan değil mi? Yani benden çok fazla hizmet beklemeyin, benden proje beklemeyin. Yani bu kendi ifadeleri olduğu için, yoksa benim ifadelerim değil. Ama ben haram yemem, yolsuzluk yapmam sloganıyla ve de zaten sağ kökenli olduğu için sağ tabandan da benimsenen bir insan. Bu da inkar edilemez. O ilerleyen süreçte Özgür Özel ekibinin çok daha fazla soruşturmalar, kovuşturmalar, incelemelere de tabi olacağını, daha fazla yolsuzlukla adlarının anılacağını da bildiği için
1: oradan uzak
3: duruyor. Bu cepheden kesinlikle uzak duracaktır. Zaten Özgür Özel'le yakın isimlerle de çok fazla iyi diyalogların olmadığını siyasi kulislerden biliyoruz.
1: Bu belediyelerdeki durum çok fazla konuşuluyor. Bununla alakalı bir dezenformasyon var hocam ya. Belediye seçimleri yenilensin, yenilenmeli. Ya bu adayları da yok Özgür Özel gösterdi. Özgür Özel yoksa bunun adayları
2: orada
1: da yok.
2: Orada YSK faktörü de varmış.
3: Ama onu parti meclisi seçiyor.
1: Çok farklı şeyler, dinamikler var değil mi? Onu bir anlatır mısınız hukuki olarak? Yani anlaşılsın bunu diye söylüyorum. Çünkü vatandaş dışarıda konuşuyor. Kahvede Ali amca ile Mehmet amca oturuyor. Ve bunları konuşuyorlar.
3: En azından ya o şöyle. Yani MYK öneriyor. Parti meclisinden o adaylar çıkıyor. Yani Özgür Özel kendisi atamıyor belediye başkan adaylarını. O nedenle yani olayı oraya kadar getiremeyiz. Zaten mahkeme kararında o yok. Sadece dediği şey şu. Ben bu kurultayı mutlak mutlana batıl addettim, iptal ettim. Ve bundan sonra yapılmış olağan ve olağanüstü kurultayları da mutlak mutlana batıl sayıyorum. Yoksa diğer konulara mahkeme kararı zaten girmiyor. Yerel seçimlerin tekrarlanması gibi bir hukuki durum söz konusu olamaz.
1: Buradaki temiz aşaması tartışılıyor. Temiz konusunda bir açıklık getireyim. Ben böyle hızlı hızlı hemen size
3: kişiler hukukuna ilişkin şey olduğu için bunlar temize tabi kararlar.
1: Şimdi şunu sorayım hemen. Yine dışarıda en fazla konuşulan konulardan bir tanesi. Mesela diyorlar ki işte Kemal Kılıçdaroğlu bu konu temize götürecek ya da götürmeyecek. Temize götürme konusu Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Burada Özgür Özel bu süreci direkt Yargıtay'da temize götüremez. Özgür Özel'in iç siyasetteki yolları tamamlayıp daha sonrasında konuyu bireysel olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıması gerekir tarzında bir durum var. Bu neden mesela?
2: Bu tüzel kişilikten dolayı öyle bir iddia dönüyor ama.
3: Şimdi davalı CHP tüzel kişiliği. Yani bu mutlak mutlak kararı çıkan şeyde davalı olarak baktığınızda direkt CHP Cumhuriyet Halk Partisi olarak davalılar. Evet. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün kim temsil ediyorsa
1: o götürebilir.
3: Onun zaten temize gittiler.
1: Yok, onu biliyorum, sadece niye Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiğini, Özgür Özel'in gidemediğini netleştirmek istedim. Ondan dolayı.
3: Ha bireysel olarak istemize mi? Hı-hı. Hayır, gidemez. Çünkü hukuk yargılamalarında sizin davacıya davalı sıfatını haiz olmanız lazım. Hı-hı. Özgür Özel sadece bir genel başkandır. Kişi olarak o davada ne davacıdır ne davalıdır. Siz davadan etkilenseniz bile davacıya da davalı olmasanız istinaf ya da temiz kanun yollarına gidemezsiniz. Özgür Özel'in öyle bir hakkı yok. Ben hatta Kılıçdaroğlu'nun da bu temizi geri çekip çekmeyeceği konusunda hukuken bir sıkıntı görüyorum. Biraz önce ilk başlangıçta ne dedim? Kılıçdaroğlu sonuçta bu davadan doğrudan etkilenen kişi olduğu için bu kararın kesinleşmesi Kılıçdaroğlu'nun hak ve menfaatleri doğrultusunda olacak değil mi? Çünkü sonuçta genel başkanlık makamı artık kesin hükümle kendisine sunulmuş olacak. O nedenle Yargıtay şöyle bir içtihat geliştirebilir. Der ki ya tamam sen şu anda partiyi temsil ediyorsun ama bu karar seni doğrudan ilgilendirdiği için menfaat çatışması olur. Senin yaptığın feragati reddediyorum. Ben davayı esastan inceliyorum diyebilir Yargıtay.
2: Esasen menfaat çatışmasından dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun tedbir değil de başka bir heyet görevlendirme ihtimali var mı?
3: Hayır yok, şu anda partiyi temsil yetkisi genel başkan.
1: Daha soracak çok soru vardı. Hukuk konusunda sizi biraz dinlendiriyorum hocam. Tamam. Bu Mustafa hocam, üyeler seçsin çıkışı. Özgür Özel diyor ki delegeler seçmesin. Bizim 2 milyon üyemiz var. 2 milyon üye seçsin genel başkanı diyor. 37. olan Kurtaylı delegeler seçiyordu. Zaten CHP'de üyelerin seçmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani tüzükte. Özgür Özel'in bu çıkışını neye bağlıyorsunuz? Çok mu fazla güveniyor üyelere?
0: Tam bir daha soruyu alabilir miyim?
1: Özgür Özel diyor ki, madem kurultay yenilenecek, 38. kurultayımızı delegelerle yapmayalım. Biz 2 milyon üye çıksın, genel başkanı seçsin. Delegelerin seçmesindense üyelerin seçmesi çok daha demokratik bir ortam olur diyor. Evet. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, siz tüzüğü yok sayamazsınız. Daha doğrusu dün tüzüğü yok sayamazsınız. 38. kurultayı delegelerle yaptık. Kurultayı da yok sayamazsınız. Kurultayı da delegelerle yapacağız dedi. Özgür Özel üyelere çok mu güveniyor, o kim yön üyeye?
0: Evet, şimdi tabii Kılıçdaroğlu'nun karşılığıyla, yani CHP seçmenindeki karşılığıyla şu anki günlük şeyden baktığımızda Özgür Özel'in CHP seçmenindeki karşılığını karşılaştırdığımızda, mukayese ettiğimizde Özgür Özel'in tabii ki daha fazla ağırlığı, etkisi mevcut. Ama şu son durumda işte özellikle bu iki senedir devam eden belediye davaları, işte bu yolsuzluk davaları, hukuksuzluk davaları, tüm bunlar bu CHP seçmeninin bu Özgür Özel ile ilgili düşüncesini nasıl değiştirdi? Şimdi bununla ilgili bizim sadece şahsi hani bilgilerimiz var, işte şahsi diyelim ki kanaatlerimiz veya işte kamuoyundan aldığımız bilgiler vesaire var. Ama ben yani mevcut Özgür Özel'in bu şekilde bir çıkış yapmasını kendine güvenmesinden ziyade Kılıçdaroğlu'nu zor duruma düşürmek, işte Kılıçdaroğlu'nu bir şekilde işte CHP seçmeni nezdinde hiçbir uzlaşmaya gelmiyor. İşte bizim tekliflerimize, taleplerimize işte devamlı olumsuz cevap veriyor. Yani CHP nezdinde ben bunu Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu bir olumsuz imaj yaratma çabası olarak görüyorum. Dolayısıyla ha böyle bir şey olsa tam şey ne olur, hani sonuç ne olur, o ilginç tabii bu bahsettiğiniz konu. Ben de hakikaten merak ediyorum ama benim şahsi kanaatim, düşüncem, hani kamuoyunu da gözlemleyen birisi olarak işte CHP seçmeninde vesaire görüştüğümüzde yani tüm bu olan olaylardan sonra ben Özgür Bey'in de eski gücünün tabanda, işte CHP üyeleri nezdinde olacağını zannetmiyorum. Ama Kılıçdaroğlu'na karşı da geçmişten gelen bir şey var. Bir muhalefet, bir tepki var. Dolayısıyla ama işte bu mesela kurultay şeyinde bile, bu hani iptal edilen kurultayda bile o kadar yolsuzluk olmasına rağmen, o kadar alavere dalavere çevrilmesine rağmen Kılıçdaroğlu'yla neredeyse başa baş oldu yani. Hani çok büyük bir farkla kazanmadı.
1: İlk turda başa baştı.
0: Evet, Özgür Bey çok büyük bir şeyle kazanmadı. Dolayısıyla
1: bir virgül koyalım hocam isterseniz. Evet. Reklama gideceğim. Tamam. Reklamlardan sonra tekrar sizinle devam edelim. Kusura bakmayın. Yoksa yönetmenim bayağı kızacak. Tamamdır. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar edeceğiz.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Tamam.
1: Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
2: Elhamdülillah.
3: Ha, Sertaç arıyor.
1: He?
3: Sertaç.
4: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
3: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
4: Oh, enişte. Bayramın kutlu
1: Sertaç,
4: olsun.
1: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
4: oo,
1: bak.
4: Gineme bak gineme.
2: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
4: Ellerinden öperim.
2: Çok güzel.
1: Bak şimdi kime veriyorum?
0: Dur dur getir ben de konuşayım.
1: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum.
4: Alan.
3: Sertaç.
4: Bayramın kutlu olsun.
3: Senin de bayramın kutlu olsun alan.
5: Sertaç abi. Sertaç abi. Sertaç abi.
6: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
9: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sinema tarihçisi Burçak Evren ve piyanist, besteci Hüseyin Sermet, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la Bayram Misafiri, Kurban Bayramı'nın 3. günü saat 10.10'da 24'te.
4: Satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en

0: Cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Ekranlarında ve 24 Radyo frekansında temsiliyeti devam ediyor. Siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Mustafa Sıtkı Bilgin, Osmaniye Korkut Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Fatma Yeşilkuş ve hukukçu avukat Sayın Engin Akın'la beraber gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Mustafa Hocam, reklam arasına gitmeden önce siz konuşuyordunuz, kusura bakmayın, bir virgül koymak zorunda kaldım. Bu Özgür Özel'in genel başkanı üyeler seçsin 38. olan kurultayda konusunu konuşuyorduk. Buyurun.
1: Evet. Şimdi tabii ben burada Özgür Bey'in işte bu üyeler seçsin tezini ortaya atmasını kendine çok güvenmesinden ziyade Kılıçdaroğlu'na bir salvo, işte ona bir işte halk nezdinde, özellikle CHP seçmeni nezdinde bizim işte hiçbir taleplerimize karşılık vermiyor, hiçbir problemlerimize efendim çözüm bulmuyor vesaire. Yani bir Kılıçdaroğlu'nun imajını ve işte liderliğini sarsmaya yönelik veya işte ona yönelik bir negatif yönde etkilemeye yönelik bir çaba olarak görüyorum. Yoksa Özgür Bey'in CHP seçmeninde ve ya da işte CHP üyeleri üzerinde büyük bir etkisi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bunca işte mahkemeler, bunca usulsüzlükler, bunca yolsuzluklar efendim işte bunlar ortada. Buna karşı, tüm bunlara karşı Özgür Bey'in yaptığı, aldığı tedbirler, daha doğrusu almadığı tedbirler, işte denetimsizlik, intizamsızlık ortada. CHP adeta bir yolsuzluğun, efendim düzensizliğin partisi haline geldi. Adeta bir kaotik krizlerin partisi oldu. Bunu kim bu hale getirdi, CHP'yi? Özgür Bey getirdi. Özgür Bey'in başkanlığında bütün bunlar oldu. Dolayısıyla ben bunu Özgür Bey'in kendine işte güveni olup bu yolla, bu vesileyle bu iddiayı ortaya attığını zannetmiyorum. Olsa olsa dediğim gibi Kılıçdaroğlu'na yönelik işte taleplerimiz kabul görmüyor. İşte bunlar CHP seçmeninin talebi. Bunlar hiçbir zaman genel merkezde kabul görmüyor gibi CHP liderine yönelik, Kılıçdaroğlu'na yönelik olumsuz bir imaj çalışması olarak, faaliyeti olarak ben görüyorum bunu.
0: Şimdi Özgür Özel'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar var, özellikle bu araçlarla alakalı. Onlardan bir tanesini okuyayım. Bu araçlarla alakalı diyor ki, genel merkezimizdeki iğrenç araç görüntülerinden sonra iki kelam etmek farz oldu. İki araç da partinin parasıyla alınmıştır. Faturaları mevcuttur. Araçlardan biri 2022 yılında Kılıçdaroğlu tarafından alınmış ve kullanılmıştır. O aracı oraya koyanlar bunu bilmeyecek kadar, diye devam ediyor Özgür Özel konuşmasında. Ama zaten konu araçların kim tarafından alındığı değil, araçların kim tarafından, daha doğrusu sonrasında modernize edildiği, işte tavanına yıldızlar döşetildiği, içerisine buzdolapları konduğu, koltuklarının kaplandığı mevzu. Bu konu daha çok fazla tartışılacak. Fatma Hocam, çok fazla şey konuştuk. Bu kurultay meselesiyle alakalı. CHP'de bugüne kadar biz sizinle çok fazla kurultay yayını yapmışızdır. Şimdi 38. kurultayı takip ettim. 37. kurultayı takip ettim. 36. kurultayı da ben takip etmiştim, yanlış hatırlamıyorsam. Çok renkli kurultaylardı. Hani böyle sandalyelerin havada uçuştuğu, insanların birbirini bir film vardır. Neydi? Av mevsimi miydi? Ya da arınma gecesi miydi? Öyle de insanlar birbirlerini yiyecek gibi bakıyorlar böyle şeyde, kurultaylarda. Özgür Özel'in bu 2000 üye seçsin çıkışı. Şimdi siz orada az sayıdaki delegeyi bile kontrol altında tutamıyorken böyle bir üyelerin katıldığı bir seçimde CHP'de o kurultayın içerisinden çıkılabilir mi?
2: Şimdi hatırlarsanız bu kurultayın başında da seçim esnasında Sayın Tanal ve Ekrem İmamoğlu arasında da bir tartışma çıkmıştı. Ama sonra Sayın Tanal şimdi elinde muslukla parti genel merkezinde tepki göstermeye başlamıştı. Bu kurultayda aslında biraz kavgalı geçmişti o bahse konu kurultayda. Peki üyeler seçim yapabilir mi? Şimdi başlı başına zaten tüzüğe aykırı bir eylemden bahsediyoruz. Afaki konuşalım, böyle ki tüzüğe aykırı olmasın. En basitinden bu geçen günkü genel merkezi terk ettikten sonraki yürüyüşe değinelim. Yürüyüşte bir Sayın Özel'in yanında çok fazla destekçi yoktu ki. Çünkü Sayın Özel ve yönetimi Saraçhane mitingleriyle Yiğidim Aslan'ın Burada Yatıyor şarkısını söyleterek o hakkını tüketti gibi geliyor bana. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni nezdinde konuşacak olursam eğer. O gün bile kurultay içinde söyletti diye hatırlıyorum hatta bunu. Şimdi baktığınızda artık dediğim gibi halk artık kendi kavgalarını aman ne yapıyorsanız yapın deyip biraz daha kendine çekilmiş durumda. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Sayın Özel yönetime göreve geldiğinden beri ne bir yargı muhalefeti konusunda, ne bir savunma sanayi, ne bir ekonomi, hiçbir çözüm, hiçbir politika, hiçbir siyasi üretkenlik maalesef göremedik. Doğal olarak eleştirilen bir konu varsa eğer ana muhalefet tarafından iktidarın eylemlerini veya politikalarını, stratejilerini daha iyisini öne sunmakla ve yapmakla meşgulsünüz. Ki belediyeler sizin elinizde. Ki belediyeler nezdinde halkla birebir temas kurabilir, halkla birebir çözüm önerilerini ya da onların beklentilerini, çözüm önerileri geliştirebilirsiniz. Ama bu da olmadı. Var olanlar da işte mesela hatırlayın İmamoğlu davasında özellikle İBB davasında bu kreşleri konuştuk. Kreşlerin bile varlığı farkındaysanız çok usulsüz tartışmalara yer ve sebebiyet veriyordu. Doğal olarak buradan baktığınızda her bir adımın ardı arkası bu kadar sorgulanırken şimdi bu kadar üyeler işte delegeleri seçecek. Yani üyeler kendi içerisinde zaten birlik olamıyor. Yani aslında programın ilk başında konuştuk ya artık Cumhuriyet Halk Partisi kendi seçmeniyle de helalleşemedi ki kucaklaşamadı. Araya daha fazla bir boşluk, daha fazla bir gap geldi Sayın Özel yönetimiyle beraber. Doğal olarak üyelerin de ben ne Kılıçdaroğlu'na ne de Özel'e destek verecek kanaatinde değilim. Şu demek değil, hiç oy alamazlar, iki taraf, yani bütün üyeler gerçekten iki taraftan da memnun değil değil. Tabii ki ikiye ayrılan bir taraf da var. Ama gerçek Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren üyelerden söz ediyorum. Onu kendi ilkeleriyle, Atatürk'ün ilkeleriyle kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden bahsediyorum. Doğal olarak onların çok fazla bu kavgada çok yıprandığını ve yorulduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi bu kadar dışarıda İsrail gibi bitiyor. Biraz dış gündemle bağlaştıracağım bunu izninizle. Dışarıda bu kadar kıyamet koparken İsrail gibi bir tehdit sürekli olarak bölge ülkelerine saldırılar düzenlemeye çalışıp çözümlenemeyen bir duruma sürüklerken bizim içeride birlik olmamız gereken yerde maalesef daha ana muhalefet partisi içerisindeki birliği biz göremiyoruz. Doğal olarak bu tarz iç karışıklıkların artabilmesi veya Sayın Özel yönetimini bunu tetikleyebilme ihtimali bile çok büyük bir tehdit. Çünkü İran rejimini hatırlayın, ya daha doğrusu İran'ın başlangıcını hatırlayın. Önce Aralık ayında protestolar başlamıştı ve İsrail ile ABD hemen bir saldırı gerçekleşmişti. Ama halk orada İran'a rejime yönelik bir kenetlenme, bir duruş sergiledi. Ama ABD ve İsrail'in görüşü bu kadar protesto varken, halk birbirinden ayrışmışken, tam da dağılabilecek mantıkta olduklarını düşündükleri ve hızlı bir yanıt alabileceklerini düşündükleri için o saldırıları gerçekleştirdiler. Evet, hesapladıkları gibi olmadı. Bir kenara bırakıyoruz ama eğer iç istikrarınızı koruyamazsanız ve istikrarsızlık hakim olursa bir yerden sonra hedef haline gelebiliyorsunuz ve o kadar karmaşık bir gündem, o kadar karmaşık ve yoğun çatışma içerisinde barındıran bir küresel sistemden bahsediyoruz ki bugün bu görüntüleri görmek çok çok üzücü. Hadi bunu da geçelim. Bu defa ahlaki yozlaşmışlığı konuşmamız gerekiyor Mustafa Bey. Çünkü biz toplum olarak böyle bir toplum değildik ama ne ara bu kadar lüks yaşantının, özel jetlerin hesabını yapar olduk veya bu raddeye geldik. Doğal olarak artık aramızda maalesef bu yaşam stilindeki yozlaşma da bir yerde eğer siyasetle bağdaşıyorsa ve bu da önünü açabilecek para trafiğini bu şekilde kullanabilme ihtimalini yol açıyorsa maalesef çok çok üzücü. Çünkü halkın tek beklentisi çözüm önerisinin olması. Halkın beklentisi derdine derman olabilecek bir anlayışın gelmesi. Diyorum ya siz başlı başına eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren bir seçmenseniz doğal olarak ilk beklentiniz biraz da onlardan oluyor. Ve şimdi belediyelere bakıyorsunuz İzmir çok kötü bir durumda. Zaten orasının ayrı eski başkanlığıyla beraber devam ediyor ama

0: Yani ben bugün İzmir'e gittiğimde o çarpık kentleşmeyi çok net görebiliyorum. Çok çok üzücü. Bir yandan bu diğer belediyeleri konuşuyoruz. Hizmet alabilmek inanın çok zor durumda. Eğer bu davalar gerçekten Sayın Özel ve yönetimin söylediği gibi işte darbe, kayyum anlayışı içerisinde olsaydı bugün hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İmamoğlu içeride olsa dahi sonuç olarak başkanlığı yürüten yine Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olmazdı. Bunu da altını çizmemiz gerekiyor. O yüzden maalesef burada biraz daha bu yolsuzluk ve irtikap dosyalarını açıklama gelmeyince ya da getirilemeyince doğal olarak artık biraz daha hedef göstermek, parmakla göstermek ve karşı tarafı düşman algısıyla yaratmak daha kolaylarına geliyor diye düşünüyorum. O yüzden bu da bana kalırsa ne CHP seçmeninde ne de üyeler nezdinde çok da kabul görmemeye başladı. Çünkü bu davaları çok uzun süredir konuşuyoruz. Sadece konuşmakla yetiniyoruz. Evet, belgeleri de konuşuyoruz. MASAK raporlarını, HTS kayıtlarını, tanıkların beyanları keza doğrulanan raporları biz konuşuyoruz. Sadece Mustafa Daş'tan bunu dedi, hemen bu eylem yapılsın mantığında olan bir dava değil. Bunun tahkikat aşaması var doğal olarak. Ama bunu öyle olmamış gibi göstermeye çalışmak biraz daha kolaylarına geliyor gibi. Doğal olarak baktığınızda bugün üyelerin bu işte başkan seçiminde, işte genel başkan seçiminde veya işte delegelerin oluşmasına inanın önümüzde daha çok tartışacağımız konular bizi bekliyor. Çünkü bir yandan tedbir kararı var. Hukukun tam anlamıyla netleşmesini beklediğimiz bir karar var. Bir yandan da netleşmeden neler yapabilirim düşüncesi içerisinde olan bir ikinci bir baş var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Açıkçası benim halk olarak tek beklentim daha ahlaklı, daha gerçekten eski değerlerine dönmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrardan var olması. Çünkü demokrasilerde iktidar olduğu kadar muhalefetin de olması gerekir ama ana muhalefet partisi diye nitelendirdiğimiz bir partinin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan bir partinin hangi ilkesiyle uyuşabilir bu görüntüler? Hangi ilkesiyle açıklayabiliriz bu iddiaları, bu şaibeleri? O yüzden artık ben eğer gerçek anlamda net bir yavaş yavaş oy yani halk nezdinde anketler yapılmaya başlanırsa bence bu oy oranlarının da çok daha düşeceği kanaatindeyim. Çünkü kiminle konuşsam yani bunları neden yaptılar, nasıl yaptılar bu soruyu inanmamazlıktan değil, hayal kırıklığından sorarak tarafıma
1: seçmen de
0: yöneliyorlar.
1: yorgun diyorsun.
0: Evet, seçmen küstü artık. Çünkü seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne küstü. Hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Özel'in yönetim politikaları dolayısıyla. O yüzden maalesef önümüzdeki süreçte çok daha farklı karmaşık süreçler bizi bekliyor gibime geliyor.
2: Ben bir soru sorabilir miyim?
1: Tabii hocam.
3: Fatma Hanım'ın alanı uluslararası ilişkiler ama usta bir siyaset bilimci gibi analiz yapıyor. Şimdi yeri gelmişken de madem Kılıçdaroğlu ve işte Özgür Özel'in karşılığı yok, ikisi de olmaz. Peki çözüm ne olur CHP?
0: Ben açıkçası bu davalar başlamadan önce yani sonuç olarak Lütfü Savaş'ın açmış olduğu davadan bahsediyoruz. Yani CHP kendi içerisindeki o koltuk mücadelesini başlattığı bir davadan söz ediyoruz. Ama kimisi diyor ki işte bu dava sürecinde iki tarafta karşı karşıya gelip el sıkışsaydı belki biraz daha çözüm odaklı olunabilirdi ama benim burada çözüm olarak önerebileceğim tek şey aslında genel merkeze Sayın Kılıçdaroğlu'nun geleceği vakit Sayın Özel'in orada kalmasıydı. Bunu iki yollu söylüyorum. Bir, helalleşeceğiz söylemini daha kendi içerisinde yapamayan bir partiye güveni sarstığınız an inanın gerçekten oy oranlarını bu kadar yüksek beklemeyin. Kendi seçmenine zaten sen daha ne politik öğretebilmişsin ne de parti içerisindeki destekleyen diğer üyelerle helalleşebilmişsin. O yüzden çok fazla destek göremezsiniz. Ama eğer o gün Sayın Özel el uzatsaydı, genel merkeze beraber geçselerdi, bu kadar hazineden giden parayla oralar camlar kırılıp, işte koltuklar yağmalanıp, bu şekilde yine kamunun kaynağını bu kadar kötü bir şekilde kullanmasaydınız, doğal olarak baktığınızda biraz daha krizi fırsata çevirebilirdiniz. İkinci bir yol, diyelim ki Kılıçdaroğlu'nu hiç desteklemiyorsunuz. Yani dostunu yakın tut, düşmanını daha yakın tut derler. İçeride olup biraz daha bilgi elde edebilirdiniz, sürece hakim olabilirdiniz. O da olmadı ama şimdi hem içeride değiller hem dışarıda değiller. Ve bu iki başlık maalesef Türkiye siyasetine bir damga vuracak bir süreç. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde değil, maalesef Türkiye'deki bütün dengeleri değiştiren bir süreç. Açıkçası benim buradan tek isteğim hem Sayın Özel'in hem Kılıçdaroğlu'nun bir el ele ilerleyebileceği, en azından bu dava sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleriyle beraber uyumlu olabileceği, varsa bir soruşturma dosyası, varsa bir yolsuzluk dosyası, beraber üstüne gittikleri bir süreç olmalarıydı ama biz bunu

0: Sayın Özal yönetimi görevdeyken zaten göremedik. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber yapsınlar.
1: Şimdi Fatma Hocam dedi ya, dostunu yakın tut, düşmanını daha yakın tut.
0: Kötü bir şey söylemedim mi?
1: Yok yok. Özgür Özel aslında Kemal Kılıçdaroğlu değil de Lütfi Savaş'ı zamanıyla daha yakın tutsaydı kendisine. Bak ne kadar acı bir durum.

0: Hepsi daha sonrasında o aday gösterilmeyenler, CHP'den uzaklaştırılmaya çalışılanlar.
1: Şu soruyu da sormak gerek. Lütfü Savaş'ı belediye başkan adaylığı gösterilseydi acaba gerçekten kendisi tekrardan kurultayda şahibe var diye dava açacak mıydı? Demeyeceğim. Canı acıdığı için mi?
0: Yani tabii ki. Bence orada Türk siyaseti açısından içler acısı olan tablo aslında o tablo. Yani eğer ki belediye başkan adayı gösterilseydi, seçilmese bile CHP'de kendisine başka bir görev verilmiş olsaydı, Lütfü Savaş acaba söyleyecek miydi? Bence söylemezdi. Ve Özgür Özel bunları yaşamamış olurdu. Ama bu kadar kirli çamaşır da ortaya dökülmemiş olurdu. Yine olan ne olacaktı? Seçmen olacaktı. Hocam bu üyeler seçsin çıkışının hukuki bir tabanı var mıdır?
2: Aslında çok hukuki bir tabanı var. Zaten CHP tüzüğüne ve iç yönetmeliklerine bakarsanız, her mahalle muhtarlık çevresinde üyelerin ilçe delegelerine seçme imkanı var. Yani zaten hiyerarşik bir yapıyla mahalleler ilçe delegelerini, ilçe delegeleri, il delegelerini, il delegeleri, kurultay delegelerini seçer. Ben olsam Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerine şöyle bir açıklama yapardım. Zaten üyeler seçecek. Ama bizim tüzüğümüzdeki İç yönetmeliklerimizdeki usulle seçecekler. Yani bir hiyerarşik yapıyla, yani tutup da 2 milyon üye bugün CHP'nin kendi tüzüğüne göre 2 milyon üye oy kullanıp genel başkan seçebilir mi? Namümkün. Çünkü tabii. Ne diyor? Mahalleler ilçe delegelerini seçecek. İlçe delegeleri ilçe başkanlığı ve il delegelerini seçecek. İl delegeleri de il başkanı ve kurultay delegelerini seçecek. Nedir? İl delegeleri kaç tane kurultay üyesi seçer? O ilin milletvekili sayısının 2 katı kadar kurultay üyesini seçecek. Yani dolayısıyla burada doğrudan değil dolaylı demokrasi dediğimiz bir süreç var.
0: Hani eski cumhurbaşkanlığı seçimi gibi.
2: Evet, yani yok eskiden hani Yunan demokrasilerinde de böyle bir usul vardı ya. Başkanı direkt herkes seçemiyordu. Belli oy kullanma hakkı olanlar. İşte CHP tüzüğüne baktığımız zaman da ne var? Diyor ki kademeli bir seçim var. Şu anda zaten doğal kurultay üyeleri hariç 1200 delege var. Ve bu delegeler de aslında köküne indiğiniz zaman bütün CHP'li üyelerin katılımıyla buraya kadar gelebiliyorlar. Zaten sıkıntı oradan doğuyor. Sıkıntı o il delegeleri kurultay üyelerini seçerken ki yaşanan problemler ve o kurultay delegesi seçilenlerin girdikleri ilişkiler.
0: Bir de üyelerin doğrudan katılması seçimi çok manipülasyonu açık bir hale getirmez.
2: Yani bir kere siz bunu seçim kurullarının denetiminde, yani hakim denetiminde yapamayacağınız için bunun hukuki bir şeyi de olamaz. Zaten Özgür Özel'in yaptığı şey burada bir psikolojik üstünlüğü sağlamak. Yani diyor ki ben kendime güveniyorum. 2 milyon üyeyle gel seçim yapalım. Ben seni ezici çoğunlukla geçerim demeye çalışıyor. Ama dediği şey evet, belki kuralları bilmeyenler, usulü bilmeyenler, süreçlerle ilgili hukuki düzenlemeleri bilmeyenler için makbul olabilir. Ama hukuk nezdinde bir makbuliyeti yoktur.
0: Sadece saf yani bir soru soracağım. Diyelim ki X partisi benim genel başkanımı ya da adayımı, cumhurbaşkanı adayım ki bunu bir ara CHP yaptı. Daha sonrasında bir şart getirdi. Belirli bir tarih öncesi ve sonrası olarak. Üyeler seçsin dedi. Manipülasyona çok davet bir ortam oluşmuyor mu? Mesela Türkiye'deki siyasi ortamı tamamen bırakalım. Kafamızda farklı bir siyasi ortam oluşturalım. X partisi var, Y partisi var. X partisi diyor ki benim genel başkanımı üyeler seçecek. Y partisi de onun en büyük rakiplerinden bir tanesi. Y partisi orada söz konusu X partisine üye yapıp 2 milyon mu 1 milyon üye yapıp yapabilir. Oradaki başka bir ismi genel başkan seçtirebilir.
2: Elbette.
0: Kendisinin işine yarayacak stratejik bir hamle yapabilir, öyle değil mi?
2: Zaten sizce bu tüzükler, yani parti
0: bunları engellemek
2: parti
0: için yapılıyor.
2: Parti tüzükleri oluşturulurken bunlar hedeflenmiyor mu? Yani amaç antidemokratik bir uygulama değil.
0: Tabii.
2: Kademeli sistemle kişilerin doğrudan etkilenmesinin önüne geçiyorlar. Yani ne diyor? Kademeli bir delegasyon yapısı oluşturuyorlar ki süreçlere manipülasyon sokulmasın. Yani zaten Türkiye'deki bütün partiler yaklaşık bu usulle çalışır. Yani mahalleler ilçe delegelerini seçer, ilçeleri illeri, iller kongreyi. Yani kurultayı. Dolayısıyla bence bunda antidemokratik bir yönde yok.
0: Aklın yolu.

0: Bir diyoruz burada.
1: Ama evet zaten ama asıl tartışılması gereken konu dediğim gibi siyasetin finansmanı, nüfus ticareti. Bence Türkiye'nin en büyük sorunu mu? Yani muhalefette şu anda biz bunu muhalefette yaşıyoruz. Değil mi yani siyasetin yasa dışı finansmanı ve nüfus ticareti. İşte genel merkezlerle belediye başkanları ilişkileri. Aslında genel merkezin belediye başkanından hiçbir şey istememesi lazım. Bakın bir genel merkez belediyeden bir kuruş para alamaz. Ona bir kuruşluk yardım yapamaz belediye. Çünkü ikisi farklı iki kurumdur. Belediye özerk yapıya sahip mahalli idaredir, devlet yapısı içerisindedir. Yani devlet hiyerarşisidir, kamu tüzel kişiliğidir. Siyasi partiler ise apayrı oluşumdur. Dolayısıyla tutup da bir belediyenin ister 1 lira, ister 1 milyon lira, ister 1 milyar lira benim için hiç fark etmez. Bir belediyenin bir siyasi partiye herhangi bir şekilde yardım bağış yapması usulsüzlüktür, görevi kötüye kullanmadır her şeyin ötesinde. Suçtur. Çünkü siz kamu harcamaları 5018 sayılı kanuna tabidir. Kamu ihale kanununa tabidir. Yine kamu gelirleri gelir getirici ihaleler devlet ihale kanununa tabidir. Siz kuralları, kurumları olan bir devlette bu kurum ve kuralları hiçe sayacak bir takım oluşumlara giremezsiniz. Orada devlet mekanizması devreye girer.
0: Şimdi CHP'den daha fazla reytingi olan başka bir konuyla örnek vereyim mi size?
1: Evet.
0: Mesela Fenerbahçe'de seçim olacak.
1: Evet.
0: Aziz Yıldırım'la Hakan Safi yarışıyorlar. Burada mesela futbol kulüplerinin finansmanıyla alakalı biliyorsunuz pek çok madde var. FIFA'nın işte getirdiği yaptırımlar onlar
1: Fair
0: bunlar.
1: play.
0: Aynen. Şimdi baktığınızda orada mesela sponsorlardan gelen paralar işte başkan olduğunda cebinden koyabileceğin para yönetim kurulunun yönetime sunabileceğin maddi katkılar falan fistan. FIFA bunları o kadar güzel çerçeve içerisinde almış ki hiçbir şey yapamıyorsun. Hani belirli oranlar var. O oranlar dışında bağış kabul edilemiyor. İşte sponsorluk anlaşması yapamıyorsun, onu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun. Ama bu tablo bize şunu gösteriyor. Demek ki bizim burada siyasetin finansmanı noktasında böyle çerçeveler çok kalın olan bir düzenlemeye ihtiyacımız
1: Mustafa
0: var.
1: Bey, FIFA bunu niye yapıyor? Bakın dünyada özellikle Malta merkezli yani çalıştığım bir konu bu, yasa dışı bahis. Malta merkezli bir takım kuruluşlar eliyle ve Türkiye'den de muazzam paralar oraya akıyor. Milyarlarca dolarlık bir yasa dışı bahis ağı var. Şimdi FIFA şunu diyor. Ben diyor eğer bu finansal fair play kurallarını getirmezsem bu işin sonu ne olur? Yasa dışı bahis baronları, suç örgütü baronları, uyuşturucu kaçakçıları spor kulüplerini ele geçirirler. O zaman da futbol diye bir şey kalmaz. Karşımıza ne gelir? Herkesin parayla satın alındığı,
0: Para akladı.
1: parayı akladığınız spor kulüpleri kara para aklamada kullanılması muazzam bir oluşumdur. Onu da unutmayalım. Yani dolayısıyla da FIFA'nın İşte harcamalara kısıtlamalar getirmesi, spor kulübü başkanına kulübe yardımda kısıtlamalar getirmesi, bunların tamamı spor kulüplerinin suç örgütleri tarafından ele geçirilmesini önlemektir. Bu spor kulübü ama siyaset ondan da daha önemli bir
0: Evet,
1: konudur. Yani bakın ben ne diyorum?
0: hepimizi etkiliyor.
1: Şimdi kara para aklama deyince hiç aklınıza siyasetin finansmanı gelir mi? Normalde hani çok simple düşündüğümüzde aklımıza gelmez.
0: Bana o asılan bayrakları gördüğüm zaman hep geliyor hocam.
2: Evet, o özellikle seçim
0: Yani
2: dönemi
1: ne öyle
0: flamalar.
1: normal bir vatandaşa derseniz ki kara para aklamayla siyasetin finansmanı ne ilgisi var kuramaz değil mi?
0: Tabii.
1: Ama ne diyorum uluslararası olarak dünyada kara para aklama ve terörün finansmanınınla mücadelenin merkezi kuruluşu FATF'tir. FATF tavsiyelerinin en önemli konularından biri siyasetin finansmanıdır ve politik olarak kötüye kullanıma müsait kişiler yani pepsiler diyoruz onlara. Yani diyor ki FATF bir siyasetçi, politikacı, üst düzey kamu görevlisi bunların mal varlıkları ile ilgili daha hassas incelemeler yapın. Yani bankalara diyor ki örneğin Engin Akın bir siyasetçi ise, bir milletvekili ise veya üst düzey bir bürokratsa, uluslararası bir kuruluşta üst düzey ise onun hesaplarını iyi kontrol et onun ve yakınlarının. Bak bakalım buna para akışı nasıl diyor. Çünkü siz finansmanı, siyasetin finansmanını hukuka aykırı şekilde yaparsanız o kamu çökmüş olur. Hukuk sistemini direkt zaten kökünden çürütürsünüz.
0: Peki bir düzenleme olacak mı sizce ilerleyen günlerde? Bu konuyla mesela medeni kanundaki bir boşluk

0: olmaktan dolayı
1: var, hani... Bütün düzenlemeler var Mustafa Bey.
2: Yok, şuraya bağlayacağım, çok özür dilerim. Tabii ki siz hukukçu olduğunuz için şimdi benden çok daha geniş perspektifte görüyorsunuz. Beni bir hukuk cahili kabul edin hocam.
1: Estağfurullah.
2: Şöyle anlatayım ben size. Şimdi bu konu başından sonuna kadar, yani şu ana kadar dışarıda konuşulan mevzu işte hep şu. Medeni kanunda bir boşluk var. Medeni kanundaki bu boşluktan dolayı bu mutlak butlana bağlandı. Orada yani bunun önünün kapatılması lazım gibisinden de şimdi şeyle konuşuluyor ya. Bu boşluktan dolayı doğan buradaki hukuki süreci biraz daha düzenleyip hani ya bir boşluk değil ama en azından ayakları yere basan bir süreç haline getirebilir miyiz? Eleştiri dışında
1: evet. Şimdi çok temel bir hukuk felsefesi tartışmasına sokuyorsunuz beni. Şöyle izah edeyim.
2: Felsefe
1: bir ülkede, bir devlette ne kadar fazla ayrıntılı kanuni düzenleme varsa
2: o kadar
1: bilin ki o ülkenin, o toplumun hukuk sistemi o kadar az gelişmiştir.
2: Evet.
1: Çünkü hukuk yazılı kurallardan ibaret değildir. Bakın Türk Medeni Kanunu özel hukukun temelidir. Türk Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanunu özel hukukun temel taşlarıdır. Türk Medeni Kanunu der ki hakim önüne gelen bir olayda önce kanuna bakar. Kanunda hüküm yoksa örf ve adet hukukunu uygular. Örf ve adette de o yönde bir hüküme rastlamazsa kendisini kanun koyucu yerine koyup o olayla sınırlı bir kanun vaz eder der.
2: Evet.
1: Yani hakimi o derece geniş yetkiler veriyoruz biz. Tutup da burada bir hukuk boşluğundan söz edemeyiz. Bakın kanun boşluğuyla hukuk boşluğu iki farklı kavramdır. Hukuk boşluğu hakimin önüne gelen bir olayda yorum yoluyla dahi olsa herhangi bir sonuca varamamasıdır. Yani mer'i hukuktan yürürlükteki hukuk kurallarına bakar, yorumlarını da yapar ama bir sonuca ulaşamazsa o hukuk boşluğudur. Kanun boşluğu ise bilinçli olabilir. Kanun koyucu bazen der ki ben buraya düzenlemeyi yapmıyorum. Çünkü git diğer genel hükme bak.
2: Yoruma bırakıyorum.
1: Burada bakın bu siyasi partilerle ilgili çok tartışılıyor. Bana göre bu mutlak butlan davasında bir hukuk boşluğumuz yok. Kanun koyucumuzun bilinçli bıraktığı bir boşluk var ve hakime takdir yetkisi vermek istiyor. Anlatabiliyor muyum burada?
2: Çok güzel anlattın.
1: Bakın ne diyoruz? Neden İngiliz hukuku çok gelişkin bir hukuk dalıdır? Çünkü orada yazılı hukuk kuralları o kadar az ki.
2: Daha az maddeler var.
1: Çünkü orada hakimler içtihatlara dönüp bakarlar. Toplumun örf ve adetine bakarlar. Bir şey daha diyeceğim. Örf ve adet gelenek değildir. Örf ve adet nedir biliyor musunuz? Bir toplumun
2: yazısız hukuk
1: köklü
2: kuralları.
1: Toplumlarda olur örf ve adet. Evet. Der ki o toplum o kadar köklüdür ki bu meseleyi kendi yazılı olmayan kurallarıyla çözmüştür. Uzun yıllardır o kural uygulanır. Anlatabiliyor muyum? Örneğin bizde boşanma davasında hani konudan konuya atlıyoruz ama vatandaş biraz daha anlayabilsin.
2: Çok güzel oluyor merak etmeyin.
1: Boşanmada çocukla kişisel ilişki kurmada anne veya babaya hak verilir bir mahkeme kararında. Yani velayet anneye bırakıldıysa babayla kişisel ilişki kurulur. Babaya bırakıldıysa anneyle kişisel ilişki kurulur. Hakim ne der? Der ki işte her hafta sonu pazar günleri saat 10 ile 18 arasında işte dini bayramların ikinci günü yaz tatilinin bir ayı yani mahkeme kararında babayla ya da anneyle olan ilişkiyi düzen ama peki babaanne dedeyle ilgili anneanneyle ilgili bir hüküm tesis edilir mi?
2: Edilmez.
1: Ama işte bizim örf faaliyetimizde onların da hakkı vardır. Onlar dava açtığı zaman hakim şunu demiyor ya senin öyle bir hakkın yok demiyor. Onlara da kişisel ilişkiyi kurdurtuyor.
2: Takdir edilsin.
1: Bakın bu kökleri derine giden milletlerde, toplumlarda örf ve adet hukuku olur. Dolayısıyla biz artık bu tartışmalara girerek yok burada kanun boşluğu var, burada hukuk boşluğu var diyerek işin içinden çıkamayız. Herkes önce kendi etrafını temizlesin.
2: İşte çok fazla...
1: Ben bana bak çok önemli bir şey daha diyeceğim.
2: Tabii ki.
1: Şimdi Bölge Adliye Mahkemesi kararı ne kararı? İlk derece mahkemelerini kaldıran, ilk derece mahkemesi kararlarını, asıl ve birleşen dava kararlarını, dava ret kararlarını kaldıran ve onların yerine geçerek hüküm tesis eden bir karar hukuken. Çünkü istinaf mahkemeleri temyiz mahkemeleri gibi değildir. Temyiz mahkemesi kararı ya bozar ya onar. Bozarsa mahkemesine der ki bu konuyu tekrar incele. İstinaf mahkemeleri ise eğer deliller toplanmışsa, ekstra bir muhakemeye gerek yoksa yani tekrar olayı aydınlatacak bir muhakemeye gerek yoksa ilk derece mahkemesi kararını kaldırıp onun yerine hüküm tesis edebiliyor. Şimdi burada bir soru soracağım. Bunu lütfen bana o zaman Özgür Özel ekibi izah etsin. İlk derece mahkemeleri bu kurultay iptal davalarında kimine ehliyetten ret verdi? Ya dedi ki sen dedi delege değilsin, sen kurultay delegesi değilsin, sen bu davayı açamazsın dedi. Hı hı. Kimine de dedi ki, kimi kararlarda da evet senin dava açma ehliyetin var ama CHP daha sonra bu 2023 kurultayından sonra olağan ve olağanüstü kurultayları yaptığı için evet. O kurultay konusuz kaldı dedi. Değil mi? Yani davanın reddinin iki tane gerekçesi var. Çünkü orada tek dava yok. Aslında dava ve birden fazla birleşen dava var. Evet. Çünkü farklı farklı davacılar farklı farklı mahkemelerde dava açtılar. Kim istinaf yoluna gitti? Sadece davacılar. CHP istinaf yoluna gitmedi. Bakın bu çok büyük bir hukuki gaftır. Madem ki siz bu konuda tek yetkili merci YSK'dır diyorsanız o zaman bu karara karşı da tamam sen davayı reddetmiş olsan da senin bu davan esasına girme hakkın da yok deyip istinafa gitmeliydi. Gitmediler.
2: Orada
1: dolayısıyla
2: diyorsunuz.
1: Tutup da bana bugün hukuk mahkemelerinin yani asli hukuk mahkemelerinin bu davalara bakma görevi yoktur savını bana ileri süremezler. Ben bunu reddediyorum.
2: Daha çok fazla sav ileri sürecekler hocam.
1: Ama her şey delilleriyle ortada.
2: Şimdi cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaşacak. Genel merkez toplandı hocam. Koltuklar yerine kondu. Yangın söndürme tüpleri atılmıştı dışarıya. Onlar yeniden yerine kondu. Arka kapı var. Arka kapı da yanlış hatırlamıyorsam bugün yarın takılır. CHP genel merkez. Kırdılar kapıları da kırdılar. Yani cam, kapı, pencere hiçbir şey kalmadı. Yıllarca gittiğimiz genel merkez vallahi. O gün öyle görünce ben bile üzüldüm. Hocam şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü partililerle buluşmasında dedi ki öncesine dair bazı şeyler söyleyeceğim. Söylemedim, söyleyeceğim. Bundan sonra artık konuşacağım dedi. Siz o bayramlaşma programında nasıl bir hava bekliyorsunuz?
0: Evet, tabii bayramlar mübarek günler, kutsal günler. Toplanmak için en uygun, en ideal günler.
2: Tam barışmak için.
0: Evet, yani barışmak için. Sayın Kılıçdaroğlu da bu bayramı fırsat bilip böyle bir açıklama yaptı. Tabii Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında şu var. Yani temel olarak altını çizdiğinizde genelde tüm açıklamalarında takip ettikleri süreci etik olarak, ahlaki olarak ve hukuki olarak işte her ne takip edeceklerse, her ne strateji belirleyeceklerse, her ne programı uygulayacaklarsa bu ilkelere uyarak bunu yapacağını ifade etti. Şimdi burada da tabii seçmenle, delegelerle, efendim üyelerle bir araya gelip bayramlaşma imkanı olacak. Burada tabii üyeleri, seçmenleri görüşlerini dinleyecek, fikirlerini alacak, işte tavırlarını, hal ve durumlarını ölçmeye çalışacak. Hani bu yeni durumla ilgili veya kendisinin bu takip ettiği stratejiyle ilgili bunun CHP seçmeninde bir karşılığı var mı, ne kadar var? Bunları tabii ölçmeye, anlamaya çalışacak. Kendi etkisini görmeye çalışacak. Bu çerçevede soru tam...
2: Şöyle hocam, diyorum ki sizce orada nasıl bir hava olur? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki olur mu?
0: Evet. Şimdi tabii bayramda böyle bir tepki olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü bayram bütün milletimizin ortak değeri. Demin de ifade ettiğim gibi bizim özel günlerimizden, kutsal saydığımız günlerimizden bir günümüz. Dolayısıyla burada bir bayramlaşma olur. Dediğim gibi işte görüşler alınır, fikirler alınır, değerlendirmeler yapılır. Bunun dışında tabii Kılıçdaroğlu işte kendisine pek çok haksızlığın, usulsüzlüğün şahsi olarak yani şahsına yönelik yapıldığını zaten daha önce de ifade etti ama bunların özelliğine, detayına inmedi. Bundan sonraki süreçte bildiği işte kendisine yapılan ihanetler, ondan sonra işte bu akçeli işler, bu işte alavereli, dalavereli işte kurultay süreci vesaire bunlarla ilgili açıklamalar

0: açıklamalar yapacağını belirtti. Ama bu tabi bayramda, bayramlaşma şeyinde buna çok gireceğini zannetmiyorum. Bu dediğim çerçevede kalır. Ama bundan sonraki süreçlerde tabi yeri ve zamanı geldiğinde bunları artık açıklamak durumunda. Çünkü zaten bu hukuki süreç de bir taraftan başlıyor, bir taraftan başladı, bir taraftan yeni hukuki süreçler ortaya çıkacak. Bunlar oldukça tabii mutlaka Kemal Bey'in de bir bunlara karşı ifadeleri, düşünceleri, değerlendirmeleri mutlaka olacak. Bizim belki bilmediğimiz bir takım noktalar, karanlık, kapalı kalmış noktalar aydınlığa çıkacak. Belki bu işte usulsüzlük durumları, yolsuzluk durumlarında yeni kişiler, yeni isimler, yeni olaylar belki ortaya çıkacak. Bunu göreceğiz, bekleyeceğiz.
1: Yani siz diyorsunuz ki ayağı frende giderse, gitmeli daha doğrusu, Kemal Kılıçdaroğlu ayağı frende gitsin, daha yavaş, daha ağırdan alsın, zamanı yayarak, eğer ki bazı şeyleri anlatacaksa zamanı yayarak anlatsın.
0: Yok, öyle demiyorum. Yani bayramda bu tür şeylerin sırası değil. Şimdi bizim milletimizin bayrama verdiği bir önem var. Atfettiği şey bayram, işte birlik günü, beraberlik günü. Ondan sonra işte insanların birbirine hoş davrandığı bir gün. Şimdi burada bu tür hani karşı tarafı işte muhalif de olsa efendim veya CHP seçmeninin en azından bir bölümüne ağırına gidecek veya onlara işte onların temsilcilerini zorlayacak bu tür yani CHP'nin iç böyle konularıyla ilgili şeye girmez bugün de. Bu çünkü bayram günü bunun şeyi değil, zamanı değil. Ama burada ne yapar? İşte bir bayramlaşma olur dediğim gibi. Seçmeni işte dinler, üyeleri dinler, delegeler işte gelir. Onlarla bayramlaşırlar. Bir genel istişare olur, bir genel değerlendirme, yorum yapılır. Ama detayları dediğim gibi önümüzdeki süreçlerde zaten işte hukuki süreç başlatıldı, yargıya konu taşındı. Belki yeni konular işte bizim bilmediğimiz Kemal Bey'in açıklayacağı yeni olaylar, yeni kişiler, yeni durumlar ortaya çıkacak. Bunları önümüzdeki süreçte ben Kemal Bey'in bu teferruata, bu tafsilatlı açıklamalara yapacağını düşünüyorum. Yani Fatma zaten hocam, bunu açıkladı yani.
1: Kendisi. Fatma hocam, bayramın birinci günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklamadan, şimdi arkadaşlarım da DSP olarak veriyorlar, ben tam işaret ettim, kurultaya geçtik. Çıktı, dedi ki ne oluyor dedi, parti iş düzeni yok sayıyorsunuz, hukuku yok sayıyorsunuz, işte bir sürü olay oldu, şunu yaptınız, bunu yaptınız diye bam bam bam vurdu Özgür Özel yönetimine. Şimdi bayramın birinci günü bunları söyleyen kişi Mustafa Hocam diyor ki belki biraz daha şey yapabilir. Hani bayramda bunu geri
0: süreci yayabilir.
1: Sonrasında belki şey yapabilir, açıklama yapabilir diyor. Siz ne bekliyorsunuz cumartesi günü?
2: Şimdi baktığınızda çok uzun süredir bu anı bekleyen Sayın Kılıçdaroğlu var. Hatırlarsanız ilk mutlak putlan davasının konuşulmaya başlandığı an bazı belediye başkanları kendisini ziyaret etmeye gitmişti. Herhalde o heyette Sayın Yavaş da vardı, Sayın Seçer de vardı, Mersin Belediye Başkanı. Böyle bir karar çıkarsa lütfen kabul etmeyin diye aslında onu ikna etmeye gitmişlerdi. Ama o çok da hani kararını o zaman da muallak bir şekilde belirtip reddetmeyeceğini ifade etmişti. Şimdi çok uzun süredir bunu bekleyen bir Sayın Kılıçdaroğlu var. Genel başkanlığa tekrardan dönüp o hançerlenmenin intikamını almak isteyen, belki intikam kelimesi ağır mı olur bilmiyorum ama onun söylemlerine baktığınızda parti kuruluş değerlerine geri döndürmek olduğu ifade ediliyor. Ama sonuç olarak hançerlenmesinin hazmını sindirememiş olan bir Sayın Kılıçdaroğlu var. Doğal olarak baktığınızda evet, bayram zamanları birlik ve beraberliğin zamanları, özellikle Kurban Bayramı'nda 4 günlük bu bayram içerisinde hani biraz daha insanların bu kadar siyasi gündemden uzaklaşıp kafasını dinleyip hem bayramlarını sevdikleriyle, aile büyükleriyle geçirmek istediği, hem de aynı şekilde işte kurban ibadetlerini yerine getirdikleri bir zaman diliminde, evet, bir yandan tabii Sayın Kılıçdaroğlu göreve yeri gelir gelmez, yeni geldi tekrardan çünkü, onun açıklamalarını yapmak istedi. Çünkü bütün medyanın, bütün halkın bir yandan da gözü evet onun söyleyeceği ifadelerde. Ama her şeyi açıklayacağım cümlelerine baktığınız zaman şunu burada ayırmamız gerekiyor. Yani cumartesi günü söylemleri için genel başkan olarak göreve gelir gelmez elde ettiği ayrı belgeler mi var? Yoksa geçmişe dönelik susup da şimdi konuşacağı hususlara mı değinecek? Eğer geçmişe yönelik konuşmadığı ama genel başkan olarak göreve gelip tekrar ya da tedbiren de olsa göreve gelip eskiye dair Sayın Özel'in yönetime dair konuşacaksa o zaman şunu da sormak gerekir. Neden bunca zaman sessiz kaldınız? Zaten davalar sürüyordu. Neden elinizde bu kadar kanıt varsa ya da yoksa bilmiyorum ne konuşacağını. Ama neden daha öncesinde konuşmadınız diye ben açıkçası sorarım. Şimdi bunca zaman sadece biz Kılıçdaroğlu'nun ağzından arınma meselesine dair açıklamalar duyduk. Özellikle iki kez bir video paylaşımında bulundu ve o video paylaşımlarında da bir an önce temiz siyasetin geri gelmesini, aynı şekilde arınılması gerektiğini, bu iddialara cevap verilmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Ama şimdi genel başkan olduktan sonra eğer denetleyebileceği, inceleyebileceği bir husus var da yeni bir husus mu konuşacak? O çok erken olur bunun için. Muhtemelen eskiye yönelik konular konuşacak. Ama şimdi kendisinin aynı zamanda bir etik kurulu ve denetim kurulunun kuracağı ifade ediliyor. Belki yine tekrardan bu süreden sonra neler yapacaklarına dair bazı politikalarını ve bilgilendirmelerini paylaşabileceği bir demeç olabilir. Ama dediğim gibi geçmişe dair bazı açıklamalar yapacaksa eğer o zaman yine belki tekrar olacak ama neden bunca zaman sustunuz sorusunu benim de sormam gerekir. Çünkü bu kadar gündem çok fazla yoğunken özellikle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bu göreve yani koltuktan gelen güçten dolayı mı konuştunuz sorusunu açıkçası sormam gerekir. Çünkü kendisi zaten netice itibariyle bu tedbir kararı olmasaydı da istinafın kararı olmasaydı da eski bir genel başkandı. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok uzun süre emek vermiş bir genel başkandı. Kendisinin tabii ki elinde belge, döküman, bilgi varsa bunları paylaşması gerekirdi. Bir kere kamuoyu aydınlatması gerekirdi. O yüzden cumartesi günü açıkçası geçmişe yönelik mi yoksa geleceğe yönelik mi bir konuşma bekliyor? Bana kalırsa biraz daha geleceğe yönelik bir konuşma yapacak ve özellikle artık kendisinin başkanlığı sürecinde neler yapmayı planladığı, nasıl bu süreci yöneteceğini yine biraz daha İtidal ve barışa çağrı yani biraz daha özel yönetimiyle beraber bu süreci problemsiz yürütmek istediğine dair demeçler duyabiliriz gibime geliyor.
1: Niye sustu sizce mesela Kılıçdaroğlu bu kadar zaman?
2: Çünkü çok fazla bir tepki vardı Sayın Daş'tan. Baktığınız zaman hatırlayın ilk bu Sayın Özel Yönetimi gelir gelmez bir kere kendi yetiştirdiği, siyasete dahil ettiği kişilerin bile zıpladığı görüntüleri hatırlayın. Zaten hançerlendiğini ifade eden birisi vardı. Belki uzun bir süre kırılgan bir süreç de yaşamış olabilir psikolojik olarak. Ama akabinde Sayın Özel ve yönetiminin şimdi kurultayda bu kadar delege iradesinin satın alınmasından bahsediyoruz. Bu kadar şaibeli işte para dağıtma, telefon dağıtma, hatta o telefon olayında hadi herkes telefonunu kaldırsın. Bak herkesin telefonu başka ben mi dağıtmışım? Yani en büyük kanıt o herhalde. Şimdi öyle bir zaman diliminde bütün Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki teşkilat Sayın Özel'in gözünün içine baktığı bir zaman diliminde muhtemelen o da tekrardan geleceğe dönük önce bir planlamalar içerisinde olmuş olabilir ki zaten Lütfü Savaş'ın açmış olduğu davayla birlikte zaten süreç çok kritik bir aşamaya evrilmişti. Muhtemelen o da bu davadan dolayı susup davayı etkilememek adına davanın gidişatına herhangi bir şekilde Sayın Özel yönetimi tarafından bir eleştiri gelmemesi adına sessizliğini korudu. Sadece orada korumadı, sessizliğini korumadı. Tek nokta bu yolsuzluk iddialarıyla anılan belediyelerin durumuydu. Ama yine de ne olursa olsun eski genel başkan sıfatıyla eğer geçmişe yönelik şu anda bir açıklama yapılacaksa zaten eski genel başkandı, o zaman da yapabilirdi. Ama yapsa da yapmasa da zaten Sayın Özel Yönetim tarafından eleştirilecekti. Şimdi de eleştiriliyor. Şimdi de aynı şekilde prom denilen Sayın Kılıçdaroğlu'na çok özür dileyerek söylüyorum. Bela okuyacak kadar kötü evet. Bir sohbete yani muhabbete evrilmiş durumda. O yüzden ben dediğim gibi ama cumartesi günü biraz daha geleceğe yönelik planlamalarından bahsedeceği kanaatindeyim.
1: Cumartesi tepki olur mu sizce?
2: Ne açıdan, kim açısından?
1: Şöyle, şimdi bu vatandaşlara
2: seçmen,
1: açık bir...
2: Seçmen, delegeler...
1: Ya, vatandaşlara açık bir bayramlaşmadan bahsediyoruz bu arada. Yani sadece olacaktır. Delegelerin, üyelerin ya da CHP'lerin gidebileceği bir şey ya, orada bayağı bir alan kurulacak ve hitap edecek. Yani şimdi yıllar sonra genel merkeze tekrar hitap edecek. Daha geçen pazar günü yaşananlar ortada. O gün Kılıçdaroğlu'na tepki falan da bekliyor musunuz?
2: Destekleyen olduğu kadar muhtemelen eleştirilenler de olacaktır. Çünkü bir de işin provokatif boyutu var Mustafa Bey. Belki gerçekten CHP seçmeni değil ama belki aradan birkaçı provoke edebilmek maksadıyla, oradaki o ortamı bozabilmek maksadıyla

0: ve bazı istenmeyen görüntülere sebebiyet vermek amacıyla ağır eleştirilerde bulunabilir. Maalesef en korktuğum süreç, hatırlarsanız, bazen siyasi başkanlara özellikle fiziksel saldırı girişiminde bulunabiliyor. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'na bir cenaze sonrası olmuştu. Sayın Özel'e hatırlarsanız olmuştu. Kınamıştık hepsini. Eğer bu kadar siyasi gündem maalesef uçlarda yaşandığı bir zaman diliminde dileriz ki öyle görüntülere şahit olmayız, ama destek vereni olacağı kadar tabii eleştirenleri de olacaktır diye düşünüyorum.
1: Engin Hocam, son 7 dakika
2: Evet.
1: sizinle kapatıyorum.
2: Ben Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar susmasının sebebini ona siyaseten bu işlerin fatura edilmesine önlem olarak görüyorum. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu kurultaydan sonra da siyaseti bırakmayacağını, bu işin peşini bırakmayacağını kiraladığı büroyla bize kanıtlamıştı. Yani şimdi düşünün ki bir genel merkez, yani bir kurultay yapılıyor, bir genel başkan seçiliyor. O genel başkanın girdiği ilk yerel seçimlerde tahmin edilenin de çok ötesinde başarılı bir CHP söz konusu. Birçok büyük şehri almışsınız, birçok ili almışsınız. Kale sayılan yerleri ele geçirmişsiniz. Dolayısıyla da Kılıçdaroğlu'nun normal bir siyaset bilimi açısından böyle başarılı bir yönetime karşı şansının olmayacağını kurultay delegeleri nezdinde herkes tahmin edebilir. Ama demek ki Kılıçdaroğlu bu süreçleri iyi okudu, iyi analiz etti. Siyaseti okumayı bırakmadı, bürosunu açık tuttu. Bu şekilde de insanların kendisiyle iletişim ağlarını kurdu. Yani biz sanıyor muyuz ki o usulsüzlüklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na bilgiler akmamıştır? Bence bu süreçten sonra Sayın Kılıçdaroğlu daha sert bir politikaya evrilecek. Neden bunu görüyoruz? Grup toplantısını yapmama, parti meclisini erteleme kararları. Artık ben Özgür Özel ve ekibine müsamahkar davranmayacağım. Artık sert yüzümü göstereceğim. Diliyle değil, ama yönetim tarzıyla işi sıklaştıracağını ve ipleri daha fazla ele alacağını bize kanıtlamış oluyor.
1: Ya ben de şöyle bir hava estirdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları. Hani sanki bugüne kadar konuşulmamış, bugüne kadar hiç gündeme gelmemiş bazı konuları gündeme getireceğim ve konuşacağım ve bu süreci de biraz değiştirecek gibi, aslına bakarsanız ben de bir hava estirdi. Sizce şimdi 1 Temmuz'da yanlış hatırlamıyorsam şey var, ceza davası var.
2: Evet.
1: Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bu konuşmalardan sonra ceza davasına, ya sen gel bu davayla alakalı önemli bir şeyler söylüyorsun. Partinin genel başkanı olarak bunları bir de
2: Tanık
1: anlat, bize de
2: sıfatıyla
1: anlat.
2: çağırdı,
1: Tabii,
2: değil mi?
1: tanık sıfatıyla çağırma gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
2: Onu savcılık makamı yapabilir. Ama sanık kürsüsündekilerin onun tanıklığını isteyeceğini ben tahmin etmiyorum.
1: Ya şundan dolayı soruyorum bunu. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp da bugüne kadar zaten bizim yaklaşık işte 1,5 yıldır, 2 yıldır konuştuğumuz konuları tekrar tekrar CHP Genel Merkezi önünde dile getirirse Kemal Kılıçdaroğlu, ya o konuların CHP tabanında çok da inanılırlığı yok şu anda. Yani
2: Evet.
1: seçmenin bir kısmı inanıyor, bir kısmı inanmıyor. Bir kısmı diyor ki evet yapılmış olabilir. Bir kısmı diyor ki yok ya yapılmamıştır. Bir kısmı da diyor ki bu dava siyasiydi. Şimdi sizin haksızlığa uğradığınızı anlatmanız lazım. Ve haksızlığa uğradığınızı anlatabilmeniz için de sırtımdan hançerlendim lafı dışında başka bir şey ortaya koymanız lazım. Onu zaten
2: Tabii
1: söyledim.
2: orada Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyması, yani siyaset sanatı açısından yapmasını beklediğimiz hareket şudur. Bunlar mağdur değil, failler.
1: Evet.
2: Bakın, bunlar mağdur değil, failleri insanları aksettirmesi lazım. İnsanların zihnine bunu yerleştirmesi
1: Çünkü
2: lazım.
1: Özgür Özel yönetimi bu son
2: Ama
1: 2 günde ben mağdurumu çok
2: bu
1: iyi yaptı.
2: süreçte en tehlikeli konu, eğer bence en tehlikeli durum şudur. Ülkemizin geleceği açısından diyorum, ben CHP açısından demiyorum. Hem usulsüzlükler, yolsuzluklar yapıldığına inanıp da halen Özgür Özel ekibini destekleyen bir CHP kitlesi varsa, bu bizim toplum açısından çok ağır bir sinyaldir.
1: Tabii bu siyaset açısından da çok ağır bir
2: Ya
1: sinyaldir.
2: toplumsal yapımız açısından çok ağır bir sinyaldir. Yani bunu ben o açıdan çok yakından takip edeceğim.
1: Bu zaten...
2: Yani istatistiklere bakacağım. Yani şunu, sen hakikaten CHP'de yolsuzluk yapıldığına inanıyor musun? Evet. Peki sence bu dava siyasi midir? Evet diyenler çok tehlikeli bir yerdeler.
1: bu tehlikeyi CHP getirmedi mi hocam?
2: Bakın çok tehlikeli bir yerde ne demek? Çalıyorsa çalsın demek.
1: Tabii tabii.
2: Ben çalıyorsa çalsın diyen bir toplumda yaşamak istemiyorum.
1: Evet.
2: Ben çalıyorsa cezalandırılsın, kim olursa olsun, evladım da olsa cezalandırılsın diyen o gelenekten evet. gelen bir toplumda yaşamak ya istiyorum. Bu Kılıçdaroğlu'nun da bunu seçmene, CHP'lilere anlatması lazım. Siz hem yolsuzluğa inanıp hem bundan arkasında duruyorsanız beni değil kendinizi sorgulayın.
1: Bir dakika, o zaman şöyle bir şey yapalım. Mesela buna Fatma Hocam da cevap verir, siz de cevap verirsiniz. Kısa bir sürem kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu zamanında şöyle bir düşünce oturtulmadı mı muhalefet cephesine? Bu iktidar gitsin de nasıl giderse gitsin, bunun karşısında çıksın, yenecek birisi çıksın, kim çıkarsa çıksın biz onu destekleyeceğiz. Tarzına gidiyor. Hırsız da çıksa destekleyeceğiz, ahlaksız da çıksa destekleyeceğiz. Ya tuvalet terliği yenecekse onu da destekleyeceğiz tarzında bir düşünceye gidilmedi mi hocam?
0: Tabii yol olarak gerçekten öyle bir yolun önünü açtı bu evet. Mantık olarak. Ama işte burada maalesef o planlarının da çok mümkün olmadığını açıkçası görebiliyorsunuz. Ya diyoruz ki işte gerçekten Sayın Hocam çok güzel söyledi. Yani öyle bir düzen olsun ki kim buna tevessül etme gayreti içerisindeyse hepsinin yargılanabileceği veya denetimin daha sıkı tutulabileceği bir sistem olması gerekiyor. Eğer denetim mekanizmalarını yavaşlatırsanız veya buna meyilli olursanız veya ya da meyilli olanları maalesef bir şekilde desteklerseniz işte ipin ucu maalesef kaçmış oluyor.
1: Maalesef. Hocam yavaş yavaş bitiriyoruz. Eğer ki son sözünüz varsa sizin de alayım kapatacağım.
2: Ben siyasetin temiz şekilde yapıldığı, siyasetin finansmanının siyasi partiler kanunu ve diğer mevzuatlardaki gibi olduğu partilerimizin ülke yönetimi rekabetinde yer almasını istiyorum, arzuluyorum.
1: Mustafa Hocam, sizin de sorunuz.
3: Temiz toplum, temiz siyaset diyorum. CHP'nin bundan sonra bu temiz siyasete önem vermesini ve özellikle Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu işte zaten stratejisinin temeli de o. Yolsuzlukla, işte hukuksuzlukla mücadele edeceğini belirtmişti. Bunun icrasını bekliyoruz bundan sonra süreçte.
1: Kamu spotu gibi program oldu. Çok teşekkür ederiz. Siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Mustafa Sıtkı Bilgin. Efendim çok teşekkür ederiz.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Sayın Fatma Yeşilkuş. Efendim kırmadınız, kalktınız, geldiniz. Çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
1: Ve hukukçu konuğumuz Avukat Sayın Engin Akın. Efendim çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için.
2: İyi bayram.
1: Evet. Buradan tüm Türkiye'nin, tüm Türk İslam aleminde Kurban Bayramı'nı bir kez daha tebrik edelim. Temsiliyetini noktalıyoruz. Bu akşamlar.

Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatın ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Aylin Şengün Taşçı samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu ile Bayram Misafiri, Kurban Bayramı'nın 3. günü saat 11.10'da 24'te.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Tamam.
1: Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
2: Elhamdülillah.
3: Ha, Sertaç arıyor.
1: He?
3: Sertaç.
4: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
3: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
4: Enişte. Bayramın kutlu
1: Sertaç,
4: olsun.
1: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
4: bak. İneme bak, ineme.
2: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
4: Ellerinden öperim.
2: Çok güzel.
1: Bak şimdi kime veriyorum?
0: Dur dur getir, ben de konuşayım.
1: Bilmiyorum. Tamam bak, kime veriyorum?
4: Alam.
3: Sertaç.
4: Bayramın kutlu olsun.
3: Senin de bayramın kutlu olsun alam.
5: Sertaç abi. Sertaç abi. Sertaç abi.
6: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda da diplomasi trafiğini sürdürdü. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la bir görüşmesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeden yansıyanları paylaşacağız birazdan. Artık bir yılan hikayesine dönen ABD ve İran arasındaki anlaşma meselesi. ABD medyasından yeni bir açıklama var, yeni bir paylaşım var daha doğrusu. Bir iddia ateşkesin uzatılması konusunda anlaşma sağlandığına yönelik, ancak Trump'ın ne diyeceği çok merak ediliyordu. O konuda da bazı detaylar var, paylaşacağım birazdan sizlerle. CHP'de mutlak butlan kararının ardından neler yaşanıyor, neler yaşanacak, bakacağız olası duruma. Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'nde bir bayramlaşma var. Kemal Kılıçdaroğlu, anlatacağım çok önemli bilmediğiniz şeyler var dedi ki Cumartesi günü Genel Merkezi'nin önünde de bir meeting yapabilir Kılıçdaroğlu. Neler söyleyecek bizler de merak ediyoruz. Olasılıklara da bakacağız. Meteoroloji uyardı bayram tatilinin sonuna doğru. 20 ile sarı kodlu uyarı var meteoroloji tarafından. Ani sağanakların geldiği ifade ediliyor. Nereler riskli onu da paylaşacağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram diplomasisini sürdürdü. Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la görüştü. Erdoğan Cezayirli mevkidaşı Tebun'la bir telefon görüşmesi yaptı. Liderler Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı görüşmede Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğini ileri taşımak için çalıştıklarını ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerini sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Tebun'un ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Orta Doğu'da barış umudu yeşeriyor. ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılmasını da kapsayan bir anlaşma sağlandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Trump'ın nihai onayı bekleniyor. ABD ve İranlı müzakereciler haftalardır temas halinde. Heyetler sonunda mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardı. Ateşkesin uzatılması konusunda ortak noktada buluşuldu. Ardından İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelerin başlatılmasına yönelik fikir birliği sağlandı. Anlaşma 60 günlük bir süreyi kapsıyor. Uzlaşının yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Trump'ın onayı bekleniyor. Mutabakat metni hazırlanırsa Hürmüz Boğazı herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacak. Buna mukabil Amerika Birleşik Devletleri de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracak. Bu defa kalıcı bir barış gelir mi? Pek çok sorumuz var. Bununla beraber konuşacağız. Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli bizlerle. Barış Hocam hoş geldiniz. Barış Adıbelli'nin sesinde bir problem.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Şimdi duyduk.
1: İyi bayramlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yayınlar. Sizlere de iyi bayramlar. ABD basını paylaştı iddiayı. Anlaşmaya vardılar diyor, deniliyor. Trump'ın birkaç gün düşüneceği söyleniyor. Yani ya da süre istedi Trump. Böyle de diyebiliriz. Trump'ın anlaşmayı önce Hamaney'in onaylamasını istediği de iddialar arasında. Tüm bunları topladığımızda bir değerlendirmeyle başlayalım şöyle.
1: Vallahi çok yeni bir haber. Xinhua Haber Ajansı Çin'in. İran müzakere ekibine yakın bir kaynak, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında önerilen mutabakat zaptı metninin sonlandırıldığına dair iddiaları yalanladı. Şimdi Axios'un iddiasıydı bu, son söylediğimiz.
0: Evet.
1: Bu sabah da yine bir başka. Bu son en son gelen iddia da, yani Trump'ın onayı bekleniyor denen iddiayı İran tarafı.
0: Ama şöyle bir detay da var. Anadolu Ajansı'nın bir haberi var. Anadolu Ajansı'na konuşan İranlı yetkilinin bunu onayladığı ifade ediliyor. Bir de işin bu tarafı
1: ifadenin
0: var.
1: İfadenin devamı şöyle. Eğer tamamlanmış olsaydı Pakistan'a, arabulucu olan Pakistan'a bunu bildirirdik. Dolayısıyla niye bekletelim de oradan da resmi bir açıklamayla kamuoyuna duyururduk. Halen devam ediyoruz diyor yalnız. Şöyle bir orada şu ifade var. Halen sonlandırılmadı, devam ediliyor şeklinde bir şey var. Bilemiyorum çünkü şimdi bakın o kadar çok bilgi karmaşası var ki, bilgi kirliliği var ki her sabah her akşam anlaştık deniyor, sabaha çatışma veya anlaşmazlıkla uyanıyoruz. Dolayısıyla sizinle de yayın öncesinde konuştuk, ihtiyatlı yaklaşmakta yarar var.
0: Şüphesiz, tabii.
1: Çünkü meselede bir tarafta Trump var. Trump çok güvenilir bir isim değil, yani güven aradaki o şeyi artık Trump bozdu, o zinciri. Dolayısıyla birbiriyle çelişen sözler sürekli ortaya çıktığı için bakın hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfürerek yermiş misali. Şimdi biz de gelen haberleri hani yoğurdu üfürerek yemeye çalışıyoruz. Tabii ki umudumuz, beklentimiz bu yönde. Peki ne içeriyor bu? 60 günlük aslında ateşkesin genişlemesinden bahsediyor. Yani aslında bu bir barış anlaşması değil. Bu bir ateşkes anlaşması. Burada bazı ilkeler var. Bunun üzerinden barışa gidecek bir süreç var, yol var. Çok önemli bir mutabakat zaptı. Çünkü burada İran şunu söylüyor Axios'un o son duyurduğu metinde. Nükleer silah yapmayacağı konusunda bir taahhütte bulunuyor. Daha önce bunun yazılı bir taahhütname istemişti Amerika Birleşik Devletleri. Görüyoruz ki bu mutabakat zaptında böyle bir yazı, bunu yazıya dökmüşler. İran burada taahhütte bulunuyor. Diğer bir şey, Amerika Birleşik Devletleri'nin de İran'ın dondurulan varlıklarının çözülmesi yolunda, ayrıca yaptırımların bir kısmının hafifletilmesi yolunda Trump yönetiminin bir takım adımlar atacağını, ayrıca İran'a acil yardım komisyonu gibi, programı gibi bir şeyin de ihdas edileceği söyleniyor. Şimdi tüm bunlar üstüne, siz söylediniz zaten biraz önce, tekrar etmeye gerek yok. Hürmüz Boğazı'nın açılması, ablukanın kaldırılması burada var. Fakat İran basını diyor ki, şey pardon, İsrail basını da şöyle bir yorum var gördüm ben. İran'la bir anlaşma bizim için bir zafer değil. Aksine güvenlik arayışlarımızın yeni bir başlangıcı. Yani İran'la yapılan anlaşmada bir güvence istiyor İsrail. Dolayısıyla bu anlaşma bizim için bir zafer olarak görünmüyor. Tam aksine aslında bir güvenlik arayışının da yeni başlangıç noktası diyor. Onun için şimdi bu noktada Trump'ın son açıklamaları var. İbrahim anlaşmalarını imzalayın diyor. Çünkü İbrahim anlaşmalarıyla İsrail'e bir güvence, bir güven alanının oluşturulmasını istiyor. Şimdi orada dikkat ederseniz Pakistan ve Türkiye ismi geçti. Açıkçası İsrail, Kuveyt'in veya Katar'ın veya oradaki Körfez'deki bunu imza işte Suudi Arabistan'da dahil imzalamayan ülkelerin güvencesinden çok Türkiye gibi sözü ağırlığı olan bir ülkenin güvencesini istiyor. Yani İran'a karşı Kuveyt'in, Katar'ın hiçbir yaptırım gücü yok. İkna edici gücü de yok. Ama Pakistan ve Türkiye ki hatırlarsanız Pakistan Türkiye 1954'ten beri ikili güvenlik anlaşması çerçevesinde çok yakın işbirliği olan bir iki ülke. Şimdi buna Suudi Arabistan, Pakistan halkasıyla birlikte Türkiye buna dahil oluyor. Yakında belki Mısır olacak. Bambaşka yeni bir güvenlik iklimi şekilleniyor. Şimdi İsrail bunu güzel okudu ve diyor ki bugün o yani Trump'ın aslında o İbrahim anlaşmalarında Türkiye'nin ismini zikretmesinin esas mevzu bu. Yani İbrahim anlaşmaları kapsamında onu düşünmemek lazım. Burada Türkiye yani İsrail Türkiye ile ilişkiler düzeltilirse Pakistan'la da zaten benim ilişkim düzelir. Benim diğer ülkelerle yani Türkiye'nin yakın etkisinin olduğu bütün ülkelerle ilişkilerimi ben zaten otomatikman düzeltirim diyor. Hani Kuveyt'e, Katar'a gerek yok. Zaten Türkiye ile ilişkiler düzeldi mi? Katar'la Kuveyt'le de benim ilişkim düzelir. Hatta Suudi Arabistan'la da. Bunu biliyor. Onun için burada İsrail güvenceyi ağır bir ülke istiyor. Yani güvence de gerçekten sözü geçecek bir ülke istiyor. Ama bu sonraki herhalde bir tartışma olacak. Ama şu anda eğer mutabakat zaptı gerçekten anlaşıldıysa bence gayet makul. Ve bunun bir an önce de 60 günlük süreci muhtemelen müzakereler devam edecek. Ondan sonra da bunun barışa evrilmesi gerekecek. Çünkü artık bölge yoruldu. Uluslararası toplum yoruldu. İran yoruldu. Amerika Birleşik Devletleri yoruldu ve sonucu olmayan bir savaş. Bakın yani yavaş yavaş ben bir süredir Çin'deydim. Ve oradaki yorumlar şu. Böyle devam ederse İran ABD'nin Ukrayna'sı olacak diyorlar. Yani uğraştıracak. Bakın yani benzer şeyi Çin Rusya'ya da söylüyor. Uygun bir noktada artık barış yap diyor. Yani Rusya'ya hep şu iddia ediliyor efendim Çin Rusya'ya hiçbir şey demiyor deniyor ama öyle olmadığını söylüyorlar. Yani Rusya'ya da Ukrayna'nın da artık Rusya'ya zararının dokunmaya başladığı noktasını söylüyor. Yani benzeri ABD için de geçerli diyorlar. O yüzden şimdi Amerika Birleşik Devletleri yalnız burada tabi unutmadan şunu söyleyeyim Erkan Bey. Trump dün çok ilginç bir açıklama yaptı. Bu çok tehlikeli bir açıklama. İşte aylardan beri sizinle konuştuğumuz husus mu? Ne biliyor musunuz? 3 Kasım benim umurumda değil dedi. Bakın işte en büyük tehlike bu.
0: Evet.
1: Çünkü ben şunu söyledim aylardan beri. Karşımızda bir başkan var. Bunun ikinci dönemi yok, üçüncü dönemi yok, sandık derdi yok, yeniden seçilme derdi yok. Dolayısıyla dilediği gibi adım atabilir. Amerikan halkının da içine düştüğü durum onu ilgilendirmiyor. Efendim kendisi Cumhuriyetçi Parti'den. Hayır. Trump hiçbir zaman Cumhuriyetçi Parti'den olmadı. Kendisi söyledi bunu. Ben dedi Washington'un karanlık dehlizlerindeki siyasilerden değilim. O politikadan nefret ediyorum. Ben onlar gibi olmayacağım. Bunu birinci dönem başkanlık kampanyasında söyledi. Dolayısıyla Trump Cumhuriyetçi Parti'nin zarar görüp görmemesine de bakmıyor. Bakın Trump için deniz bitti. 2028 Trump'ın son yılı yani görevi bitiyor. 2029'da Trump yok. Önce Trump için sandık, efendim partisi zarar görmüş. Bunlar önemsemiyor. Bakın dün bunu söyledi. Bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü biz bugüne kadar dedik ki seçim ve sandık Trump'ı en önemli frenleyen mekanizma. En azından Trump bundan çekilir. Bu İran savaşını da seçim gelmeden, 3 Kasım'daki ara seçim gelmeden bitirir demiştik. Dün gazeteciler bu minvalde soru sordu. Trump da dedi ki 3 Kasım benim umurumda değil dedi. Bu çok tehlikeli bir açıklamaydı ve Trump'ın en büyük dayanak noktası da bu. Erkan Bey, çok tehlikeli bir şey.
0: Evet,
1: Önünde
0: şüphesiz.
1: sandık yok. Demokratik ülkelerde iktidarı ve liderleri frenleyen ya da ne diyelim kontrol eden en önemli şey seçim. Sandık, yani her
0: Peki.
1: iktidar sandık içi politikasını üretir. O yüzden ben şunu söylüyorum. O dünkü açıklama eğer bugünkü mutabakat zaptı meselesine yansırsa o zaman barışı nasıl yapacağız? Kim ikna edecek? Bakın, Netanyahu ile çok sıkı derin telefon görüşmeleri yapıyor sürekli. Şimdi orada neler konuşuluyor? Burada ikna olmayan İsrail mi? Çünkü İsrail'in burada bir güvenlik problemi gördüğünü görüyoruz. Bu noktada İran İsrail ikna edecek hali yok. Ha bakın ne dedi Trump? Onu da son süreyi bitireyim. Bir gün gelir İran'da bu İbrahim anlaşmalarını imzalayacak dedi. Bakın şimdi siz buradan girerseniz bunu Amerikalı yorumcular bile Trump'ın söylediği en absürt şey dediler. Hala Hamene'yi öldürüp İsrail bunun sorumlusu olarak görülüp sonra da İran gelip İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için İbrahim Anlaşması'nın imzalanmasını beklemek hani saflık olur dediler açıkça. Daha ağır şey söylüyorlar ama ben gene ekranda demeyeyim. Saflık olur. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki saatlerde bununla ilgili daha net bir açıklama gelecek. Muhakkak.
0: Trump'ın yeni bir açıklaması var. Onlar
1: Buyurun.
0: çok iyi müzakereciler, kurnazlar diyor İran için. Ama
1: İyi işaret.
0: biz tüm kozları elimizde tutuyoruz çünkü onları askeri olarak yendik. Farklı bir şey söylemiyor aslında. Yine birbirine çok benzer
1: Yani
0: şeyler.
1: yine
0: Ama burada
1: güç
0: şunu da ifade
1: üzerinden.
0: etmek istiyorum Barış Bey, sözünüze
1: Buyurun.
0: başlamadan. Yani mesela bu mutabakat zaptında da konuşulan meseleler. Hürmüz Boğazı'nın kısıtlama olmaksızın ticari gemileri geçişine izin verilmesi. ABD İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasının kaldırması. Ya bunların hiçbiri savaştan önce yoktu zaten. Şu anda bütün mutabakat zaptında konuşulan işte bir masaya gelelim, oturalım, barışalım diye alt başlık oluşturulan tüm süreçler zaten savaşla birlikte geldi. Savaşın başladığı gün, başlamadan önceki bir saate gidelim. Orada ABD ve İsrail'in ifade ettiği, işte onların söylemiyle savaşı başlatan sebeplerin hiçbiri artık masada konuşulmuyor. Çok ilginç.
1: Ya
0: Savaş
1: şimdi
0: yeni sorunlar
1: çok
0: üretti. O sorunları çözmeye çalışıyorlar şimdi.
1: işte Trump böyle biri. Bakın bunu ben çok anlattım. Bu Venezuela'da da anlattık.
0: Evet.
1: Trump ne yapıyor? Bakın çok basit bir denklemi var Trump'ın. Önce bir yapay kriz yaratıyor
0: Evet,
1: kendince masa
0: tam
1: başında.
0: olarak.
1: Ona bir mesai harcıyor. Bayağı bir mesai harcıyor. Sonra onu çözüyor. Çözdüğünü zannediyor ve kendi çözüyor. Sonra zaferini ilan ediyor. Aslında başa döndüğünüzde öyle bir kriz yok. Siz de dediniz. 27 Şubat'ta bir Hürmüz Boğazı krizi var mıydı? Yoktu.
0: Yoktu.
1: Trump diplomasi masasından savaşa götürdü bir krizi.

0: Hürmüz Boğazı'nı özgürleştirmek için geldik. Yani bakın, kimse kimsenin aklıyla alay etmemeli. Dünya yakından görüyor, uluslararası toplum bunu görüyor. Olmayan bir krizi, savaşı yarattılar. Buna mesai harcadılar. Amerika enerjisini harcadı. Nihayetinde işte bunu bir şekilde çözdük diye bize 10. savaşı kazandım, bana Nobel Barış Ödülü verin diye çıkacak maalesef.
1: Şimdi barış konuşurken,
0: Yeni
1: biz barış olur mu diye konuşurken son dakika geldi.
0: çatışma
1: Ne diyoruz? Hürmüz'de yine patlama sesleri. Bender Abbas ve Hürmüz Boğazı yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu, İran donanmasının bazı gemilere karşı uyarı atışları yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor. Çok ilginç. Yani ilk girişte sizin de söylediğiniz, işte tam barış olacak, işte her şey iyi gidiyor diyor, işte Rubio çıkıyor. Sonra hemen birkaç saat sonra bir saldırı İran tarafına ABD'den. İşte ondan sonra diyorlar ki bizim uçaklarımıza hedef aldılar vesaire. Bugün ABD medyasından bir paylaşım geliyor. Anlaşıldı, hemen bir çatışma sesi veya işte bombalama vesaire vesaire. Bunun ışığında şunu sormak istiyorum size. Hep bu çelişkilerden bahsettik ya. Şimdi müzakereyi çıkmaza bilerek itmek istiyor olabilir mi acaba Amerika Birleşik Devletleri ve Trump? Bu süreçte kendini yenileyecek, kendini toparlayacak, stoklarını dolduracak ve ardından İran'a yeni büyük bir saldırı yapacak bir ABD'den bahsediyoruz acaba? Bunun destekleyen bir şeyden de bahsedeceğim. İsrail medyasının paylaşımları, ABD'nin F-22 uçaklarını İsrail'e konuşlandırmaya devam ettiği ifade ediliyor. Onlarca uçağı gönderdiği söyleniyor İsrail'e.
0: Yani şimdi bu bir caydırıcılık anlamında belki olabilir. Eğer bunu yaparsa Trump, ben savaşın başında da iddia ettiğim bir söz vardı. Şimdi de diyorum, bu savaşın sonucunu, siyasi sonucunu, askeri sonucunu göremez. Yani siyasi ömrü yetmeyecek. Bu ne demek? Bu savaş 2029'da uzayacak eğer öyle yaparsa. Bakın, benzer olayları biz Ukrayna'da da konuştuk. Şöyle biter, böyle yapar. Rusya'nın ateş gücü büyük dedik. Ama bakın bugüne kadar geldi. Bakın, savaşı çıkartmak, savaşmak çok kolay ama barış yapmak çok zordur. Çok uğraşırsınız. Bakın bir örnek vereyim. 1950-53 Kore Savaşı. Şu anda ateşkes imzalanmıştır teknik olarak. Hala savaş halindeyiz. Biz de dahil. Çünkü Kore Savaşı'nda biz de savaştık. Hala bir barış anlaşması yapılamamıştır. O günden bugüne bu oyu böyle geliyor gidiyor. Onun için bu işler öyle o kadar kolay değil. Bu bir iki. Şimdi müzakere iki kişiyle yapılır ya da daha fazla. Bugün taraflar, biri İran biri ABD. ABD istiyor ki Trump ben dayatayım, İran kabul etsin dedi ya, İran pes etti. Çünkü döndüğü zaman Amerikan kamuoyu şunu soracak: ey başkan, iyi de sen bu savaşı kazanmadın ki. Karşı karşıya eşit bir şekilde oturdunuz. Sen taviz verdin, o taviz verdi. Sonuç olarak senin elinde ne var? Şimdi Trump iç kamuoyuna bir zafer anlatması lazım. Dizleri üzerine çökmüş Ali Hameney'in, şey pardon, Müşteba Hameney'in veya işte Galibaf'ın veya kimse liderin, onun kafasında, çünkü biliyorsunuz Pezeşkiyan bir lider değil artık. Onların yalvardığı, Amerika'nın da lütufta bulunarak bir anlaşma imzaladığı bir hikaye lazım. Şimdi dolayısıyla burada savaşı uzatmaktan çok Trump bir türlü buna ikna olmuyor. Çünkü ne yaparsa yapsın biz bu savaşı kazandık fotoğrafı ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla İran'ı bir türlü ikna edemiyor. Ne dedi? İran pes etmediği sürece ben bu savaşı bitirmeyeceğim. İşte bakın, biraz önce siz de söylediniz. Biz hala güçlüyüz. Biz onların donanmasını yok ettik. Suyun dibine gönderdik. Ama Amerikan halkı buna inanmıyor. İçeride inanan yok. Dolayısıyla Trump bir şekilde İran'ı daha pasif göstererek, kendi dominant gücünü, baskın gücünü daha üste çıkararak, işte ben masaya yumruğumu vurdum, İran'ı oturtturdum, bu anlaşmayı imzalattırdım fotoğrafını verebilmek için uğraşıyor.
1: Şimdi
0: Uçaklara
1: Trump'ın
0: gelince,
1: söylediği gibi olsa sahada koşulsuz şartsız yenilen, masada da koşulsuz şartsız teslim olmaz mı? Hep
0: aynı
1: böyle gördük tarihte.
0: aynı işte onu istiyor, o da olmuyor.
1: Evet.
0: Yani masaya iyi bakın ne dedi? İran hiçbir ön koşul sunmadan oturmalı dedi. İşte o sizin söylediğinize geliyoruz. Biz de diyoruz ki bir, İran bir Irak değil. İran bir Libya değil. Tamam, buradaki liderleri ortadan kaldırdınız, sistem çöktü. Zaten sistem çökünce siz de geldiniz. Ama Afganistan'da bunu yapamadınız. Bizzat kendisi geri çekilme anlaşmasını imzalayan Trump'tır. Bu bir teslim anlaşmasıdır. Kendisini de suçladı Biden çevresi.

0: Yani Afganistan'da Taliban'la 20 yıl terör diye savaşarak bu savaşı bitiren kim? Afganistan'ı Taliban'a veren kim? Trump.
1: Evet.
0: Çelişki burada. Yani
1: Hocam,
0: burada İran'da
1: bir
0: buyurun.
1: su için, ben de süreci şöyle bir özetleyeyim
0: Şöyle
1: isterseniz.
0: Erkan Bey, maalesef biraz herhalde yolda üşüttük. Benim sesim kısıldı. Orada da çok yoğun bir şeyimiz vardı program. Ses kısıklığı var. Öyle çıktım programa zaten.
1: Tamam hocam, şöyle
0: Sizi
1: yapalım.
0: kırmadım
1: Anlıyorum
0: adına.
1: ben sizi, zor da şu anda yayın yapmak. Görüntüyü bir alalım hocam. Siz bir bardak su alın eğer yanınızda suyunuz yoksa. Evet. Alalım, ben de süreci özetleyeyim. Bir son dakikaya bakayım. Trump'ın yaptığı bir anlaşma ABD medyasına. Onlar çok iyi müzakereciler, kurnazlar ama biz tüm kozları elimizde tutuyoruz dedi. Çünkü onları askeri olarak yendik. Açıklamasının paylaşılmasının hemen ardından yine Hürmüz'den sesler gelmeye başladı. Ne sesi? Çatışma sesi, bomba sesleri. Bender Abbas ve Hürmüz Boğazı yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu ifade ediliyor. İran donanmasının bazı gemilere karşı uyarı atışları yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor. Hocam suyunuzu içtiniz. Afiyet olsun. Şimdi hocam şunu
0: Sağ olun.
1: soracağım. Az önce
0: Kesinlikle
1: dediniz ya.
0: sesimizi kısıklığı geçmedi.
1: Hocam ara ara ses tellerini ıslatmak iyidir.
0: Sağ olun.
1: 2029'a uzatır dediniz ya o F-22'lerin İsrail'e konuşlandırılması meselesi üzerine. Ben de şunu sorayım. Trump bunu belki de bunu istiyor. Az önce siz seçim dediniz vesaire vesaire.
0: İster. Ben de olsam ben de isterim. Benden sonrası tufan diyor. Dedi ki beni seçin üçüncü döneme. MAGA'yı devam ettirelim dedi. Yani üçüncü döneme bir seçenek bulun. Ben yine aday olayım diyor. Yani şimdi Trump, ben hep sordum şunu. Şu soruyu çok sordum. Ya gerçekte Trump İran'la Venezuela'yla mı hesaplaşıyor yoksa aslında Amerika'yla mı hesaplaşıyor? Şimdi Trump'ın bana göre derin devlet diyor. Müesses nizam dedi, derin devlet dedi. Kendisiyle uğraşan, kendisini başkan yapmak istemeyen bir tür güçlerin olduğuna inanıyor bu adam. Ve şunu söylüyor. Beni diyor başkan yaptırmak istemiyorlar. İşte Biden'ı kullandılar. Mahkemelerde süründürdüler. Şimdi soru şu. Gerçekten mi? Sorun İran mı? Yoksa bu içerideki o yapıyla bir hesaplaşma mücadele mi? Ya da hayaletlere karşı mı aslında boks yapıyor? Yani öyle bir yapı da olmayabilir. Kendi belki kafasından kurguluyor ama bilmiyoruz. Fakat gerçek şu ki içeride bir problem var. Ve bu problemle hesaplaşmaya çalışıyor. Yani şimdi Çin'e gitti. Evet, orada bir G2 teklifi yaptı. Yani birlikte bir güç bloğu oluşturan Rusya'da olsun. Güçlü liderler üçümüz dünyayı yönetelim. Kime karşı? Avrupa'dan intikam alma. Bana sadakat göstermeyen Avrupalı liderlerden ben böyle intikam alacağım. Şii çok büyük bir lider. Niye? Avrupalılar tam tersini düşünüyorlar falan gibi. Şimdi bunlar üst
1: Peki.
0: üste bindirince Trump'ın bu durumu bana göre biraz da içeride nedenlerini aramak lazım diye ben düşünüyorum Erkan Bey. Yani sadece bu bir ihtiras İsrail meselesi değil. Biraz da içeride bunun kendi şahsi problemleri de var. Dolayısıyla böyle kalırsa 2029'a kadar bu uzar gider ve Trump da şunu der. Eğer bana inansaydınız, beni destekleseydiniz ben bunu bitirecektim. Madem siz çok daha iyi biliyorsunuz, benden sonraki başkan gelsin, bitirsin.
1: Oradan da bir çıkış yolu arayacaktır.
0: Oradan da bir siyaset yapacak
1: Evet,
0: tekrar.
1: peki. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
0: Rica ederim, iyi yayınlar, iyi bayramlar
1: Çok
0: tekrar.
1: teşekkürler.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1 Haziran'da yapılması beklenen parti meclisi toplantısı ertelendi. Genel merkezden yapılan açıklamada toplantı tebligatının tüm üyelere ulaşmaması dolayısıyla toplantının ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi. Bu arada CHP Genel Merkezi de cumartesi günü Kılıçdaroğlu'nun katılacağı bayramlaşma programına hazır hale getirildi.
1: CHP'de beklenen parti meclisi toplantısı ertelendi. Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisiyle ileri bir tarihte bir araya gelecek. Ana Muhalefet Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partililerle buluşmaya hazırlanıyor. Kısa sürede genel merkez cumartesi gününe hazır hale getirildi. Kılıçdaroğlu cumartesi

0: Cumartesi günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Programda Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası genel merkezde ilk mesajlarını verecek.
1: Bir halkla buluşmamız var.
0: CHP'de gözlerin çevrildiği bir diğer toplantı parti meclisiydi. Daha önce Kılıçdaroğlu 1 Haziran'da parti meclisiyle bir araya geleceğini açıklamıştı. Ancak takvim sarktı. Genel merkezden yapılan açıklamada parti meclisine ilişkin tebligatın tüm meclis üyelerine ulaşmaması dolayısıyla toplantının ilerleyen bir tarihte yapılacağı belirtildi.
2: CHP'de gözler cumartesi gününe çevrildi. Zira Kılıçdaroğlu genel merkezde bayramlaşma programı düzenleyecek. Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nda alternatif bir bayramlaşma yapacak. Kılıçdaroğlu CHP'deki kirli çamaşırları ifşa edecek. Arınma için yol haritasını açıklayacak. Özel ise mesaisini iddialara cevap vermek için harcayacak. Özetle cumartesi günü CHP'de tam anlamıyla bir söz düellosu yaşanacak.
1: Bütün ayrıntıları halkta buluşmada anlatacağım. Halkta buluşmada anlatacağım.
3: CHP'de cumartesi günü tam anlamıyla bir söz düellosu yaşanacak. Zira CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kurultayın nasıl satın alındığını, CHP'nin parayla nasıl dizayn edildiğini anlatacak.
1: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil.
3: Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşmada partililerle buluşacak. Mutlak butlan gerçeklerini paylaşacak. Aynı gün Özgür Özel ise CHP Ankara İl Başkanlığı'nda alternatif bayramlaşma düzenleyecek. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara cevap verecek.
4: Benim ona karşı eğilecek bir santimim yok da bana ne pazarlıklar, ne teklifler, ne iğrençlikler, şu kadar eğilecek bir halim yok da bu işler olmaz. Yapamazlar. Millet izin vermez.
3: Zaten şu ana kadar ekranlara yansıyan açıklamalara bakılırsa Kılıçdaroğlu özel ikilisi söz düellosunda ısınma turlarına başladı bile. Üstüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin önüne çektiği özelin kullandığı VIP minibüslerle arınma sürecini başlattık mesajı da verdi. Peki kimin reytingi daha yüksek diye soracak olursanız, net olarak Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu söyleyebiliriz. Zira Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında eski CHP yönetiminin kurduğu kirli ilişkiler ağını ifşa etmesi bekleniyor. Yani bir başka deyişle kirli çamaşırları halkın önüne dökecek gibi görünüyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.
3: Üstüne Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye yönelik bir yol haritası ve yeni bakış açısı ortaya koyacağı yönünde bilgiler de kulislere yansıyor. Özetle Kılıçdaroğlu, şaibeli kurultayın intikamını almakla kalmayacak, altılı masa sürecinde yaptığı hatalardan çıkardığı derslerle yeni bir perspektif de ortaya koyacak gibi görünüyor.

0: Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de kurban pazarlıklarında ve kesim alanlarında hareketlilik hız kesmeden devam etti. İlk güne oranla yoğunluk bir nebze azalmış olsa da satıcılarla alıcılar arasındaki sıkı pazarlıklar tüm hızıyla sürdü. Üreticiler ellerinde kalan son kurbanlıkları bitirip memleketlerine dönmeyi hedeflerken vatandaşlar da bütçelerine en uygun kurbanlığı bulmak için pazarlarda ter döküyor.
1: Ben 24 dedim.
2: Ben de 20 vereyim dedim.
1: Abimiz de 20 verdi. Abim sen ya, bizi kırma.
2: Arkadaşı yönlendirdi beni. Dedi yardımcı olur dedi
1: oluruz,
2: size.
1: Oluruz. Herkese yardımcı oluyoruz. Abim sen bunu 23 alır mısın?
2: 20 abi.
1: Abi
2: 20.
1: Bak 1 lira düştüm. Sen de 1 lira çık bakayım hele.
2: Tamam, ben de 1 lira çıkarım. Daha fazla çıkmam.
1: Tamam. Ben de 1 lira daha düşerim. 23 olur.
2: Yok 21. 21.
1: Abi 21. O zaman ne senin ne benim. 22 hayırlı olsun mu?
3: Hayırlı olsun abi.
1: Tamam. Hayırlı olsun.
2: Hayırlı.
4: Efendim Allah kabul etsin.
5: Kurban pazarlarında ikinci gün mesaisi. Pazarlıklar kızıştı, satışlar tam gaz devam etti.
4: Ardahan'dan 18 büyükbaş kurbanlıkla gelen besici kurbanlıklarının hepsini sattı, bitirdi. Şimdi ise çadırını topluyor, memleketine dönecek.
5: Kimi üreticiler elindeki hayvanı bitirip memleketine dönüyor, kimileri de hayvanlarını indirimli şekilde.

0: şekilde satıyor.
1: 114 hayvan getirdim. Kalan 24 tane. Onu da bugün bitirmeye çalışıyorum nasipse. İnşallah bitiririm. Fiyatlar düştü tabii ki. Önceki fiyatlar değil. Az kaldı diye kampanya açtık.
2: Kaç paraya indi peki?
1: Onu da bitirip memlekete dönmeyi düşünüyoruz.
0: Bazıları bayramın birinci gününde sıla-i rahim yaptı, kimi daha ucuza kurbanlık almak istedi. Kurban kesme faslını ikinci güne bırakan vatandaş soluğu kurban pazarında aldı.
3: Bayramın ikinci gününde de büyükbaş kurbanlıklarda pazarlıklar kıyasıya devam etti.
4: Kurbanlarımızı kesmeye geldik. İnşallah Allah kabul eder. Hayırlısıyla.
3: Efendim Allah kabul etsin. Peki bütçemiz ne kadar? Kaç paralık bir hayvana bakıyoruz?
4: Bakacağız işte, bir soralım bakalım da.
3: Pazarlıkta anlaşabilirsek.
4: Ya tabii ki. Tabii.
3: Peki efendim şunu da sormak isterim. Neden bayramın ikinci gününe bıraktınız alışverişi?
4: Ya küçük baş olduğu için daha rahat olur. Karabalık gitmiş olur. Bir an evvel işimi halledip giderim yani.
5: Abi dün biraz çok işlerimiz vardı. Bütün aile vardı, misafirler vardı. Bayramı açtık. Ondan sonra bir yerlere gittik. Daha bayram, yani kurban yiyeceğine bakmaya geldik de çok fazla beğenemedik. Bugün bir daha geldik, bir daha baktık.
3: Peki bak, bugün kurbanlık alınacak mı?
5: Bugün kurbanlık alınacak, kesilecek de.
6: Ardahan'dan geldik, 120 hayvanla geldik. Şu anda 40 tane hayvanımız var.
3: Peki efendim, fiyatlar da indirime gidildi mi? Bugün kurban bayramının ikinci günü, satışlar devam ediyor.
6: Ya gelen müşterimize yardımcı olmaya çalışıyoruz, boş göndermemeye çalışıyoruz.
3: Fiyatlar da indirim başladı mı?
6: Ya ister istemez, yani malımız satılsın, evimize gidelim. Veriyoruz yani, boş çevirmiyoruz, kimseyi kırmıyoruz.
7: Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde Türkiye'nin birçok kentinde kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle onlarca kişi hastanelik oldu. Bıçak kesiği, hayvan darbeleri ve kesim sırasında yaşanan dikkatsizlikler nedeniyle acil servislere başvuran acemi kasaplar yine dikkati çekti. Uzmanların uyarıları var.
8: Kasabım dedi, 13 dakikada dedi, 13 dakikada dedi, kurbanı dedi, kesikleri atacağım, hepsini parçalayacağım dedi, biz de inandık.
9: Sonra?
8: Geldi abi, bıçağı derine ok dedik, maşallah dedik, dedi, bunu tutup yere atacağım, iyi dedik. Attı abi yere, baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
9: Kurbanın kanını değil, kendi kanını.
8: Kendi kanını akıttı abi ya.
0: Bayram geleneği yine bozulmadı, acemi kasaplar hastanelik oldu.
10: Hayvan acıdım kesmekte, kendim kestim. Bakın, ben 88'li kasabım, ilk defa başım geliyor. Boşuma kostu böyle.
9: Ama kesmişsin kendini.
10: 40 yılda bir.
0: Biri kurban yerine kendi parmağını kesti, diğeri hayvana acıdım, dalgınlıktan kendimi kestim dedi. Yurdun dört bir yanında acemi kasaplar kurban kesimi sırasında yaralandı.
11: Kendi hayvanımızı kesiyordum. Nasıl oldu? Bıçak kaydı, kesildi. Ciddi bir şey yok.
12: Acemi kasaplar, aynen benim için.
13: Terazinin arasına et sıkışmıştı. Ben de onu yukarı doğru çekerken bir anda gelmesiyle elim terazinin üstündeki plakaya çarptı, saca çarptı. O da ister istemez bir kesik oluşturdu. Bir şey olmadığını düşünmüştüm ama hastaneye geldiğimde tendonda da bir zarar olduğunu söylediler ve tendonları diktiler. Parmağımı da diktiler. Sakarlığımız başımıza dert oldu.
0: Kurban kesmek isterken kendisini yaralayan çok sayıda acemi kasap hastanelere koştu. Kimi gerekli müdahalelerin ardından tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi, kiminin ise tedavisi devam ediyor.
14: Her yıl Kurban Bayramı'nda gördüğümüz manzara değişmedi. Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı. Bu da neye dikkat etmeli sorusunu akıllara getirdi.
15: En çok dikkat etmemiz gereken şey bıçağımızın kalitesi ve keskin olması. Kör bir bıçakla hayvanı kesmeye çalışırsanız o zaman problemler çıkabilir.
0: Uzmanlara göre kullanılan kesim aleti kadar kesilecek kurbana yaklaşım da önemli.
15: Bir kere çok sıkmamak gerekiyor keserken. Doğru pozisyonda yatırmak gerekiyor. Çok da gevşek bırakmamak gerekiyor. Ve ben bilirim pozisyonuna geçmemek gerekiyor. Tecrübeli birisinin yanında olması gerek.
0: Kazaların yanı sıra dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da kesilen eti kıyma haline getirmek. Bu noktada da uzmanların uyarıları var.
15: Şimdi öncelikle etin düzgün bir şekilde saklanması gerekiyor kesimden sonra. Eti getirdiniz poşetlerin içinde. Etinizi bir yayvan bir şeyin içine ya da kovalarda döküyorsunuz, soğumaya bırakıyorsunuz dışarıda, direkt dolaba koymuyorsunuz poşetle. Daha sonra etiniz soğuduktan sonra onu parçalayabilirsiniz, işte kıymalıklarını ayırırsınız. Etlerin kemiklerinden ayrılması gerekiyor çünkü küçük küçük doğrasınlar.
7: Adana'da takip ettikleri

0: kamyonetin kasasındaki 40 kilogram eti çalan iki şüpheli tutuklandı. Emniyetteki sorgularında etlerin bir kısmıyla mangal yaptık, kalanını sattık dedikleri öne sürüldü.
1: Kamyona asıldı, etleri çaldı, sonra da kaçtı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir şüpheli kamyonetin kasasına çıktı. Seyir halindeki aracın arkasına gizlenen şüpheli, sürücünün trafik ışıklarında durmasını fırsat bildi ve kasadaki 40 kilogram eti çaldı. Ardından kendisini motosikletle takip eden arkadaşının yanına binerek kaçtı. Olayı fark eden sürücü şikayetçi oldu. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek iki şüphelinin saklandığı adresleri belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında etlerin bir kısmıyla mangal yaptık, kalanını sattık dedikleri öne sürüldü. İki şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
0: Bayram sofralarının en tatlı sırrı baklava. Peki o enfes tat nasıl ortaya çıkıyor? İşte incecik yufka, çıtır fıstık ve tam kıvamında şerbetten oluşan lezzetli baklavanın sırrı.
1: Bayram sofralarının yıldızı baklava, lezzetiyle gönülleri fethediyor, incecik yufkanın arasına serpiştirilen fıstık ve şerbetin uyumu bu tatlıyı eşsiz kılıyor. Damak çatlatan bayram baklavasının ilk adımı incecik yufkasından geçiyor. Öyle ki bayram baklavasının yufkasının arkasından 24 mikrofonu bile gözüküyor.
2: Tabii şimdi baklavada en önemli şey yufka açmadan başlıyor. Yufka ne kadar ince olursa baklavanın kalitesi de o kadar iyi oluyor. Gördüğünüz gibi böyle ince, zar gibi olacak yufka.
1: Kaliteli bir bayram baklavasının ikinci adımı yağlamadan geçiyor. Kimileri margarin ya da sıvı yağ kullanırken bakın işin ustası ne diyor.
2: Tabii baklavada yağ çok çok önemli. Biz şu anda Urfa sade yağı kullanıyoruz ve koyundan elde edilmiş sade yağı kullanıyoruz. Sade yağ tereyağın tortusu, suyu, ayranı alınmış şeklidir.
1: Damakları şenlendiren baklavanın sırrı kaliteli fıstık. Baklavada taklit ve taşiş yapılan alanlardan birisi fıstık. İşin ustası ise uyarıyor. Bir kilo ucuz baklava yerine yarım kilo kaliteli baklava yiyin.
2: Bazıları ucuz satan yerlerde sahte fıstık da kullanılıyor. Tüketicinin ona da dikkat etmesi lazım. Yani o yüzden dolayı biz diyoruz ki çok ucuzu tercih etmeyin. Yani bir kilo ucuz baklava alacağınıza yarım kilo kaliteli baklava alın, yediğinizden de lezzet alın.
1: Baklavanın son yufkası serildi, mekik şeklinde dilimlendi.
3: Baklavamız dilimlendi, son yağ verildi, sıradaysa geleneksel yöntemle fırınlaması var.
2: Geleneksel yöntemle evet taş fırında pişiriyoruz, baklavanın olmazsa olmazı.
3: Fırına gidiyor şu an baklavamız.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi fırında yaklaşık 25 dakika pişecek. Ve baklavamızı çıkarttıktan sonra şerbetini vererek hazır hale getireceğiz.
1: Baklavanın makyajı ise şerbetleme.
3: Baklava fırından çıktı, nar gibi kızardı. Şimdi ise son aşaması olan şerbeti üzerine geliyor. Yiyenlere şifa olsun.
2: Tabii şerbetin %100 pancar şekerinden olması lazım. Ve biz tabii hem şerbet sıcak hem de fırından çıkmış olarak tepsinin de sıcak olduğu bir zamanda biz şerbetlemeyi yapıyoruz. Burada biraz sonra da tabii soğuduktan sonra servise hazır vaziyete gelecek.
0: Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbulluların büyük bir kısmı şehirden ayrıldı. Mega kentte kalanlar da bayramın ikinci gününde güneşli havanın tadını park, sahil ve piknik alanlarında çıkardı.
4: Gerçekten İstanbul kalabalığından biraz bunu almıştık. Burası o açıdan gayet güzel. Ağaçlık, yeşillik. Ya doğal iç içe olduğumuz bir alan gerçekten.
5: Bayramınız mübarek olsun. Çok eğlendim. Parkta oynadım. Arkadaşlarımla oynadım. Oturdum, yemek yedim.
1: Kurban ibadeti yerine getirildi. Eş, dost, akraba ziyaret edildi. Sıra ailece vakit geçirmeye geldi. Mangalını alan soluğu piknik alanlarında aldı.
6: Dün kurbanımızı kestik. Bugün de ailece bir dinlenme yapalım dedi.

0: Geldik, mangalımızı yaktık, çayımızı demledik, kahvemizi içtik. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz akşama kadar.
1: Odun topladık abi. Kuzenlerimle oyun oynadık, futbol oynadık abi. Bugün ben çok eğlendim abi.
2: Peki başka bugün neler yapmak istiyorsun burada?
1: Kendim böyle şey yapmak istiyorum. Ne diye? Mangal yapmak istiyorum böyle şey.
3: 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Mega Kent'ten ayrıldı. İstanbul'da kalanlarsa bayramın ikinci gününde güzel havayı piknik yaparak değerlendirdi.
4: Bayramın ikinci günü güzel geçiyor. Aslında birinci günü çalıştığım için bir şey anlamadık. İkinci günü de fırsat bulduk işte çocuklarımızla, eşimizle, dostumuzla, abilerimizle. Güzel bir zaman hatıra olarak geçirelim dedik.
5: Kimi mangal yaptı, kimi top oynadı, kimileri de ip atladı. Havanın sıcak olmasını fırsat bilen Mega Kent sakinleri adeta piknik alanlarına akın etti.
6: Yani güzel bir ortam. Gerçekten aileyle vakit geçirmek 10 numara 5 yıldızlı hayat tadında. Herkese tavsiye edilir.
7: İstanbul'da Kurban Bayramı'nın en hareketli noktalarından biri eğlence parkları oldu. Aileler çocuklarıyla birlikte bayram tatilini en güzel şekilde heyecanla, kahkahalarla geçirdi.

0: çok sevdim. Burası çok güzel yani.
1: En çok neyi sevdin?
0: En çok...
1: Az önce Elsa ile sarılıyordunuz.
0: En çok şey, Batu sevdim.
2: Daha yeni geldik ama eğleneceğiz. Çok güzel görünüyor her şey ve eğlenceli gözüküyor.
1: Kortejler, kostümlü karakterler ve eğlence dolu gösterilerle aileler dolu dolu bir bayram yaşadı.
3: Biz eğleniyoruz, çocuklar eğleniyor, herkes mutlu. İyi bayramlar diliyorum herkese.
4: Çocuklar maskot karakterlerle buluştu, aileler bayram coşkusunu eğlence ve etkinliklerle birlikte yaşadı.
5: Bayramda burası sakinken güzel, eğlenceli bir gün geçirmek istedik. Burayı tercih ettik. Güzel oldu bizim için de, doğru tercih etmişiz.
6: Mutluyuz, bayağı keyif alıyoruz. Bu bayram önceki bayramlara göre biraz daha insanlar daha çok tercih etmiş İstanbul'u. Ama yine de sakin. Bayağı güzel geçiyor.
4: Çocuklardan gençlere, ailelerden adrenalin tutkunlarına kadar her yaş grubuna hitap eden tema parkta yoğun bir hareketlilik hakimdi. Bayramın neşesi eğlenceyle birleşti.
1: Adrenalin tutkunları nefes kesen de yüksek hız ve serbest düşüş deneyimiyle bayram tatilinin tadını çıkardı.
7: Nefes kesen nevi çünkü sevdim ben. Ama macera pedes de güzel. Sadece birazcık heyecanlanıyorum binerken. Babamla geldim, arkadaşımla.
8: Yani çok mutluyuz. Eğlenmek için geldik arkadaşım. Annem.
4: Çocuklar ve aileler gün boyu süren etkinliklerle bayram tatilini unutulmaz bir deneyime dönüştürdü.
9: Merhaba, iyi geçiyor, güzel. Kardeşimle eğleniyoruz, evet. Kardeşimle geldik. Güzel geçiyor şimdi.
1: Eğleniyor musun? Nasıl gidiyor?
10: Eğleniyorum gayet.
11: Eğlenceli, güzel günler geçirmeye çalışıyoruz. En son konuştuğunuz benim kızım, diğeri yeğenim. Güzel bir gün. Dün bayramlaşmalarımızı gerçekleştirdik. Bugün de eğlenmek için buradayız.
12: Hayırlı bayramlar. Burası çok eğlenceli. Biz yeni geldik. Arkada da gördüğünüz üzere.
1: Kesene mi bineceksiniz?
12: Ben binmeyi düşünmüyorum. Çünkü biraz korkuyorum.
13: Bangladeş'ten bu görüntüler. Kurban Bayramı sırasında gülümseten bir kurtarma operasyonu vardı. Sarı kakülleri nedeniyle Trump lakabı takılan 700 kiloluk nadir bir albino manda sosyal medyada gündem oldu. Bu popülerlik sonrası hükümet devreye girdi. Manda kesilmekten kurtuldu.
14: Mohiştir odun çilo 690 kezi ebong protike.
15: Sarı kakülleri var. Bakan bir daha bakıyor. Albino manda o sarı kakülleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a benzetildi. Sosyal medyada fenomen haline geldi. Görüntüler Güney Asya ülkesi Bangladeş'ten.
16: Şottikare Donald Trump her hameşe lal galica şangbordona ped.
15: 700 kilogramlık bu manda bayram için kesilmek üzere çoktan satılmıştı. Ancak mandanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Binlerce meraklı ziyaretçi çiftliğe akın edince işin rengi değişti. Artan kamuoyu ilgisi ve güvenlik endişeleri üzerine İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Hükümetin talimatıyla polis ekiplerinin teslim aldığı hayvan kesim bıçağının altından son anda kurtarıldı.
17: Prani Sampad Mantri Sultan Salahuddin Tuku.
15: Alıcısına da parası iade edildi. Trump lakaplı albino

0: Binoman'da başkent Dakka'daki ulusal hayvanat bahçesine götürüldü. Hayvanat bahçesi yetkilileri henüz genç olan mandarın 2 hafta karantinada kalacağını ve kendisine özel bir bakıcı atandığını açıkladı.
1: Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta altın aramak için girdikleri mağarada aniden bastıran sele kapılarak mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri 50 santimetrelik dar geçitleri aşarak kazazedelere ulaştı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
0: Define aramak için mağaraya girdiler ancak çıkamadılar. Mahsur kaldılar. Kurtarma ekipleri günler sonra onları mağaradan çıkardı. Görüntüler Güneydoğu Asya ülkesi Laos'tan. Günlerdir süren gergin bekleyiş yerine büyük bir sevince bıraktı. Mayıs ayının 19'unda ve 20'sinde altın aramak ve avlanmak için mağaraya giren 8 define avcısı aniden yükselen sel suyuna yakalandı. Gruptan sadece biri yüzerek dışarı çıkmayı başardı. Çıkışın kapanmasıyla 7 kişi yerin metrelerce altında mahsur kaldı. Laoslu yetkililerin yardım çağrısı üzerine bölgeye çok uluslu bir arama kurtarma ekibi sevk edildi. Zaman zaman 50 santimetreye kadar düşen dar geçitlerde sürünerek ilerleyen ekipler mağara içindeki suyu yüksek kapasiteli pompalarla tahliye etti. Ve günlerce süren zorlu mücadelenin ardından beklenen haber geldi. Dalgıçlar sürekli hava akışı olan yüksek bir kayalık çıkıntıda 5 define avcısına sağ olarak ulaştı. İlk olarak yiyecek ve temel sağlık desteği verilen 5 kişinin bulunmasıyla ekipler büyük bir sevinç yaşadı. Kaybolanları da kurtarma çalışmaları sürüyor. Mahsur kalan kişilerin mağara içinde sürekli hava akışının bulunduğu yüksek bir çıkıntıda bulunduklarının değerlendirildiği ifade edildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 54 yıl aradan sonra Ay'a dönüyor. Amaç bu kez kalıcı olmak. NASA sadece 6 yıl içinde Ay'da şehir büyüklüğünde dev bir üs kurmak için düğmeye bastığını açıkladı. Üstelik bu üs hem yepyeni bir Ay ekonomisi yaratacak hem Mars'a yapılacak insanlı yolculuklar için bir sıçrama tahtası olacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Ay'a geri dönüyor. NASA yöneticisi Jared Isaacman, insanlık tarihinin en iddialı keşif projelerinden birini tüm dünyaya resmen ilan etti. Isaacman'ın Amerika Ay'a geri dönüyor ve bu kez kalmak için sözleriyle duyurduğu proje kapsamında Ay'ın Güney Kutbu yakınlarında kalıcı bir yaşam alanı inşa edilecek. Artemis programı çatısı altında yürütülecek 20 milyar dolarlık bu uzay üssü projesi için 3 aşamalı bir yol haritası belirlendi. İlk aşamada 2028 yılına kadar toplam 21 iniş gerçekleştirilecek. İkinci aşamada 2029-2032 yılları arasında astronotların yaşayacağı ilk yerleşim alanları ve hayati altyapılar kurulacak. 2032'den sonraki üçüncü aşamada ise ay yüzeyinde kesintisiz bir insan varlığı oluşturulacak. Yüzeydeki bu dev üssün enerji ihtiyacı da tamamen nükleer ve güneş enerjisi sistemleriyle sağlanacak. Elbette projedeki en büyük zorluk artı 480 Fahrenheit'la eksi 1200 derece arasında değişen Ay'daki hava şartları olacak. Bu zorlu görevin ticari ortakları arasında Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi de bulunuyor. Ay yüzeyi araçlarını geliştirmek için açılan ilk ihaleyi kazanan şirketle şimdiden 188 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Nihai hedefse önce Ay'da değerli kaynakları çıkararak yeni bir ekonomi yaratmak, ardından da insanoğlunu Mars'a ulaştırmak.
1: Beyaz Saray daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şova hazırlanıyor. Başkan Donald Trump'ın ev sahipliğinde ABD'nin 250. bağımsızlık yıl dönümü için Beyaz Saray'ın bahçesine dev bir UFC dövüş kafesi kuruluyor. 60 milyon dolarlık bu devasa organizasyon Beyaz Saray tarihindeki ilk profesyonel canlı spor müsabakası olacak.
0: Müzik Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi tarihinin en ilginç ve en sarsıcı dönüşümlerinden birini yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Başkan Donald Trump'ın

0: ev sahipliğinde dev bir UFC dövüş kafesi inşa ediliyor.
1: Championship belt. Dana White was here last night.
0: UFC Freedom 250 adı verilen ve 14 Haziran'da düzenlenecek etkinlik için şimdiden tel örgülü sekizgen ring ve binlerce geçici koltuk kurulmaya başlandı. UFC'nin bu devasa şov için yaklaşık 60 milyon dolar harcayacağı belirtiliyor. Gecede iki dev şampiyonluk maçı nefesleri kesecek. UFC Başkanı Dana White'ın açıklamasına göre bu tarihi dövüşü büyük kısmı askeri personelden oluşan 4300 kişi yerinde izleyecek. VIP bilet fiyatlarının ise 1,5 milyon dolar olması bekleniyor. Bu etkinlik Beyaz Saray sınırları içinde düzenlenen ilk profesyonel canlı spor müsabakası olarak tarihe geçecek. Öte yandan Başkan Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüyle başlattığı yapısal değişimlerde tartışma yaratıyor. Trump, Oval Office'e altın varaklar ekletip gül bahçesini asfaltlayarak veranda alanına dönüştürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeni bir balo salonu inşa etmek için de doğu kanadını tamamen yıktırmıştı.
2: Şimdi sadece yeni balo salonu da değil, Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı farklı düzenlemeler de vardı, hatırlayalım işte evinin lavabosunu, daha doğrusu tuvaletini düzenlemişti ve onu sosyal medyadan da paylaşmıştı, hatırlayacaksın sen kendi sosyal medya hesabından hem de X uygulaması üzerinden. Haberde değinildiği gibi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratlar Trump'ın yaptığı bu hamleleri çok fazla eleştiriyorlar. Çünkü Trump Beyaz Saray üzerinde çok fazla değişiklik yaptı, bundan sonraki süreçte de yapacakmış gibi görünüyor. Kısa bir özetiydi bu da haberimizin. Böylece bu bölümü noktalayalım. Saat başında da yine önemli haberlerimiz olacak.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sinema tarihçisi Burçak Evren ve piyanist, besteci Hüseyin Sermet, samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri, Kurban Bayramı'nın 3. günü saat 10.10'da 24'te.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaade

0: İradenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil, masal değil. Ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan, hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Finito!

0: gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Fatih Sultan Mehmet Han ve Kutlu Ordusu'nun eşsiz zaferi, İstanbul'un fethi bugün yıl dönümünde İstanbul Valiliği koordinasyonunda düzenlenecek özel etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fetih kutlama programı da gerçekleştirilecek.
1: İstanbul'da çifte bayram coşkusu olacak. İstanbul'un fethi bu yıl bir başka kutlanacak. Yapılacak etkinliklerle birlikte şehir fetih ruhuyla kuşanacak.
2: Kurtlar, kuşlar seninle yürüsün.
1: Çağ açıp çağ kapattı. Ordusuyla muhteşem bir zafere imza attı. Bu yıl büyük hükümdar Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinin 573. yılı. Valilik koordinasyonunda düzenlenecek programlarla İstanbul'un fethi coşkuyla kutlanacak. İstanbul genelinde tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Kültürel, sanatsal ve görsel etkinliklerle fetih ruhu geniş kitlelerle buluşturulacak.
3: Fethin arefesinde fetih şenliklerinin bütün hazırlıkları tamamlandı. İstanbullu hemşerilerimizi çifte bayram yaşamaya etkinliklere davet ediyoruz.
1: İlk olarak Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi ziyaret edilecek. Sultanahmet Meydanı'nda Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk yıllarına gidilecek. İstanbul'un fethine kadar uzanan serüveni projeksiyon gösterisiyle ziyaretçilerle buluşacak. Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya fetih yürüyüşü gerçekleştirilecek.
3: Ayasofya Meydanı'nda bizi Genelkurmay Başkanlığı'nın o muhteşem mehteranı karşılayacak. Mehteranlarımız yaklaşık yarım saatlik bir dinleti yapacaklar, konser düzenleyecekler.
1: Fatih Camii'nde 1453 genç hafızın katılacağı büyük bir dua programı gerçekleştirilecek. Günün ilerleyen saatlerinde Solo Türk gösterisi Yeni Kapı'da İstanbullularla buluşacak. Sarayburnu Limanı'nda TCG Fatih Fıkrateyni ziyaretçilere kapılarını açacak. İstanbul'da fetih destanı ilk kez drone gösterileriyle canlandırılacak.
3: Fetih ruhunun muhafaza edilmesi, ailenin güçlendirilmesi, görsel şölenlerden istifade edilebilmek için bu etkinliklerden uygun olanlara katılmalarını istirham ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fetih kutlama programı da gerçekleştirilecek.
0: Başkent'te siyasi partiler arası bayramlaşma trafiği vardı. AK Parti ve CHP 16, MHP ise 7 siyasi partiyle bayramlaştı. AK Parti ile CHP 3 bayram sonra ilk kez karşılıklı bayram ziyaretinde bulundu.
4: Siyasi partilerin genel merkezlerinde bayram heyecanı vardı. Siyaset arenası hareketlendi. Bayramın ikinci gününde kabul ve ziyaret heyetleri mesai yaptı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma yapıldı. AK Parti 3 bayram sonra CHP'de bayramlaştı.
5: Hüseyin Bey hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
5: Sağ olun.
6: Sağ olun. Bayramlar
5: sağ olun. İyi bayramlar diliyoruz. Deniz Bey hoş geldiniz.
4: AK Parti'nin karşılama heyetinde kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Abdullah Uçan yer aldı. AK Parti Genel Merkezi'ne ilk olarak CHP heyeti geldi.
5: Vekilim, değerli başkanım, değerli başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz.
4: Aynı dakikalarda CHP Genel Merkezi'ne de AK Parti heyeti misafir oldu.
7: Hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun. Arkadaşlar sizin de bayramınız kutlu olsun.
6: Sağ olun.
4: Gözlerin çevrildiği bir diğer adres MHP Genel Merkezi'ydi. MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu Başkanlığındaki karşılama heyetinde Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer aldı. MHP Genel Merkez'de CHP ile bayramlaşırken MHP'nin ziyaret heyeti de CHP Genel Merkezi'ndeydi. MHP ayrıca DEM Parti ile de bayramlaştı. Gel. Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti ve CHP 16 partiyle bayramlaştı. MHP ise 7 siyasi partiyle bir araya geldi.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı bilmecesi çözüldü. Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine yazı gönderildi. O yazıda grup toplantısının tarihinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirleneceği vurgulandı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının
2: CHP'de salı günü grup kürsüsünde kim olacak sorusuna cevap geldi. Ana muhalefet bayram sonrasında grup toplantısı yapmayacak. Karar Kemal Kılıçdaroğlu tarafından alındı. Mutlak Butlan sonrası CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel kapalı grup toplantısında kendisini grup başkanı seçtirmiş, grup toplantılarında ben konuşacağım demişti. Bu çıkışa Kemal Kılıçdaroğlu cephesi sessiz kalmıştı. Ta ki bugüne kadar. Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu grup toplantısının tarihinin kendisi tarafından ilan edileceğini açıkladı.
3: Ne oluyor ya?
2: Genel merkezden CHP milletvekillerine yazı gönderildi. O yazıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından grup toplantısı için tarih belirlenmediğine dikkat çekildi. Kılıçdaroğlu imzalı yazıda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grubu yapılmayacaktır ifadeleri kullanıldı. Bu arada bayramın ikinci günü de Kemal Kılıçdaroğlu mesaisine konutunda çalışarak devam etti. Bazı CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun konutuna geldi. Evinden çıkan Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma programına katılanlar arasında Gürsel Tekin de vardı.
4: Bir daha asla mahkeme koridorlarına düşmeyecek şekilde süreci bitirmek istiyoruz.
0: Mutlak Butlan kararı sonrası Özel ve kurmayları darbe, diktatörlük söylemlerinde vites yükseltti. Öyle ki CHP'li Murat Emir alternatif bayramlaşma etkinliğinde meseleyi biz yoksak muhalefette yok iddiasına kadar taşıdı. Peki ama ortaya attıkları söylemlerin gerçeklerle uzaktan yakından bir ilgisi var mı? Detaylar analiz haberimizde.
5: Eğer bir an için bu darbe girişiminin, bu sandığı kaçırma girişiminin başarıya ulaşabileceğini düşünecek olursak, bundan sonra hiçbir siyasi partinin siyaset yapmasının olanağı kalmayacaktır.
6: Özgür Özel'in ekibinden olan Murat Emir, Kılıçdaroğlu ekibine alternatif bayramlaşma düzenledi. İyi Parti heyetinin bayram ziyaretinde de bildik söylemlerine sarıldı.
5: Görüntüde sandık olabilir. Çünkü her ülkede vardır sandık. En kötü diktatörlükte bile sandık olmuştur. Ama demokrasileri demokrasi yapan muhalefetin varlığıdır.
6: Ancak siyasal olarak izlediği yolda önermesi de Türkiye için hakkaniyet ölçüsünden çok uzak. Batı medyasının dahi diktatör Erdoğan tezviratlarını terk ettiği bir dönemde hala bu söylemle kitleleri ikna edebileceğini düşünüyor. Oysa Türkiye'de sandık güvenliği konusunda herkes mutmain. Öyle olmasaydı yerel seçimlerde CHP'nin aldığı oyları neyle açıklayacaktık? Öte yandan Emir'in söylemleri kadar kendisinin de ne kadar itibarlı olduğu şüpheli. Zira CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel'in kullandığı VIP minibüs için bakın meclis kürsüsünden ne söylemişti.
7: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
6: Özel kurmaylarına bu durumu önce inkar ettiriyordu. Ancak belinde havluyla bir CHP fenomenine dönüşen Özkan Yalım konuşmaya başlayınca yelkenler düştü. Özgür Özel aracındaki konforu Uşaklılara borçlu olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.
8: Aman abi, aracı en güzel burası yapıyor. Ben yaptıracağım aracı, hani şey var ya, ben yaptırayım aracı size, burası güzel. Özkan Yalım'ın 300 tane Mercedes tırı var. Mercedes'te indirimi var. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti. Benim cebime giren bir şey yok. Ha, Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde devletten alınan parayla parti koymuş ha bilmem ne. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
6: Yani Murat Emir'in itibarını bizzat kendi genel başkanı sarstı. Şimdi konuyu dağıtmadan gelelim CHP'li Emir'in Türkiye'yi diktatörlük gibi gösterme çabasına. Türkiye siyasal tarihinde darbelere karşı direnen tek isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Ve her daim sırtını sadece millete dayadı Erdoğan.
9: Bu ülkede milli iradenin üstünde, beşer planında bir güç söz konusu değildir.
6: Oysa CHP'li Emir'in sırtını yaslayıp birlikte saf tuttuğu

0: Özel İmamoğlu ikilisi ise bulduğu her platformda ülkesini Batı'ya şikayet etti. Bizi yalnız bırakmayın diye yalvardı.
1: I'm okay.
0: Özetle milletin oyuyla değil de vesayetle iktidar muktedir olmak, geçmişi darbelerle hemhal olmuş olan CHP'de daha baskın bir genetik. Öte yandan Emir'in önermesinde bir başka meseleye gelirsek ne diyor?
2: Eğer bir an için bu darbe girişiminin, bu sandığı kaçırma girişiminin başarıya ulaşabileceğini düşünecek olursak, bundan sonra hiçbir siyasi partinin siyaset yapmasının olanağı kalmayacaktır.
0: Sanırsınız CHP kapatılmış, ülkede muhalefet partisi kalmamış. Tek parti rejimine geçilmiş. Oysa zaten o an şikayet ettiği kişi dahi İYİ Parti'den, yani muhalefetten. Öte yandan CHP de olduğu yerde duruyor. Hatta Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle ahlaksızlardan kurtulup yükünü hafifletiyor. Ancak Kılıçdaroğlu muhaliflerine göre ülkede muhalefet olacaksa bir tek kendileri olacak. Kendilerinden başka muhalefet olmayacak. Bu bile başlı başına çarpık bir anlayışın yansıması aslında. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
3: CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı Günay'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma, imar kanununa muhalefet, kıyı kanununa muhalefet, İmar kirliliğine neden olmak, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada CHP'li Günay'ın tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. "24'ün Amerika'da özel röportaj yaptığı firari Umut Altaş'ın sözleri yeniden gündemde. Gülistan Doku dosyasında şimdi o iddiaların merkezindeki araç bulundu. Dönemin valilik koruması Şükrü Eroğlu'nun kullandığı cip sessizce belediye envanterine geçirilmiş. Araç şimdi Ankara'da kriminal incelemede. Araçta DNA, biyolojik iz, lif kalıntısı ve olası temizleme izleri aranıyor. Soruşturmadaki en kritik eşiklerden biri olarak görülüyor.
4: Muhtemelen benim tahminimce orada öldürmüştür.
5: Viyadükte öldürdü tahminen.
4: Köprünün hemen dibinde. Orada öldürmüştür. Orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir.
5: Tamam.
4: Şükrü'yü aramıştır orada. Şükrü gel.
5: Tamam.
4: Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
5: Tamam.
4: Santa Fe'ye koymuşlardır. Bundan sonra gitmişlerdir bunu.
6: 24'ün konuştuğu kritik isim bu ifadeleri kullanmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında yıllardır konuşulan o araç sonunda bulundu. Ve dosyanın seyrini değiştirebilecek en kritik inceleme şimdi başladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada, dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun kullandığı lüks cip, Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.
4: Türkay, biz normalde oturuyorken, normal bir günde oturuyorken kanka dedi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben de dedim ki söyle. O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl dedim, nasıl böyle bir şey yaptın falan. Niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu. Beni test ediyordu falan. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi. Aynen arabada dedi.
5: Arabada bağırıyordu.
6: Dosyada daha önce adı geçen araçla ilgili çalışma, savcılık talimatıyla yeniden derinleştirildi. Yapılan araştırmada, cipin uzun süredir Nazımiye Belediyesi envanterinde bulunduğu ortaya çıktı. Bir dönem valilik bünyesinde kullanılan aracın daha sonra belediyeye devredildiği öğrenildi.
4: Babam biliyor mu dedim.
5: Hı hı.
4: Dedi ki evet babam da biliyor. Dedim ne? Yo dedi, o halletti zaten.
6: Ekipler aracı çekiciyle teslim alırken, şimdi gözler kriminal incelemeden çıkacak rapora çevrildi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik kalıntılar, lif izleri ve kimyasal temizleme bulguları araştırılıyor. Elde edilecek bulguların Gülistan Doku'nun ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında daha önce eski vali Tuncay Sonel'in kullandığı araçlarla birlikte oğluna ait aracın da incelemeye gönderildi.

0: Yan yana konuşurlarken duydum. İşte arabayı ne yapacağım falan gibisinden bir şeyler konuşmuşlardı.
1: Kastettikleri araba ne?
0: Şükrü'nün kendi arabası.
2: Dosyayı yeniden Türkiye gündemine taşıyan gelişmelerden biri de 24'ün Amerika'da gerçekleştirdiği özel röportaj oldu. Firari Umut Altaş'ın röportaj sırasında dile getirdiği iddialar uzun süre tartışılmış, özellikle Şükrü Eroğlu ve araç detayı kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
0: Muhtemelen benim tahminimce orada öldürmüştür.
1: Viyadükte öldürdü tahminen.
0: Köprünün hemen dibinde orada öldürmüştür, orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir.
1: Tamam.
0: Şükrü'yü aramıştır orada, Şükrü gel.
1: Tamam.
0: Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
1: Tamam.
0: Santa Fe'ye koymuşlardır. Ondan sonra gitmişlerdir bunu.
2: Yıllardır cevabı aranan Gülistan Doku dosyasında şimdi herkes aynı soruya kilitlendi. Ankara'dan çıkacak kriminal rapor karanlıkta kalan o günün izlerini ortaya çıkaracak mı?
3: Muş'ta 2016 yılında işlenen cinayet nedeniyle 10 yıldır aranan firari zanlı 45 yaşındaki Faruk S. Erzurum'da yüz tanıma kameralarıyla tespit edildi, yakalandı.
4: Cinayetten 10 yıldır aranıyordu. Yüz tanıma kamerasıyla yakalandı. Emniyetin gözcü takip projesi kapsamında Erzurum genelinde birçok noktaya yerleştirilen yüz tanımlama sistemli kameralar arananların yakalanmasında etkili oluyor. Söz konusu kameralar veri tabanındaki fotoğraflarla anlık karşılaştırma yapıyor. Öyle ki 2016 yılında Muş'ta cinayet işleyen ve o günden beri aranan zanlı yüz tanıma sistemli kameralarla tespit edildi. Akıllı kameraların bildirimi sonrası ekipler harekete geçerek zanlıyı yakaladı. Emniyet ek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanan zanlının kan gütme sahikiyle öldürme suçundan arandığı, bu suça ilişkin 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.
3: İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerları önünde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan veteriner hekim tutuklandı. İzmir Buca'da Adnan Kahveci Caddesi'ndeki çöp konteynerları önüne 21 Mayıs'ta 33 ölü kedinin bırakılması üzerine soruşturma başlatılmış. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve bölgeye yakın bir klinikte çalışan veteriner hekim gözaltına alınmıştı. Şüphelinin ifadesinde ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını söylediği öğrenilmişti. Adliyeye sevk edilen şüpheli 23 Mayıs'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Ancak başsavcılığın itirazı üzerine veteriner hekim 25 Mayıs'ta yeniden gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen veteriner hekim, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme ve çevreyi kasten kirletmek suçlarından tutuklandı.
5: Bakalım bulacağız şimdi.
6: Buca Barış Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi.
3: Sivas'ta Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 4 çocuk babası 55 yaşındaki Rıza Demir'e 6 gün önce kene tutundu. Demir bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
7: Dişilerini görüyoruz.

0: Gazze'de Kurban Bayramı yine saldırılar ve yıkımın gölgesinde geçiyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin merkezine düzenlediği hava saldırısında aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu Filistinliler şehit oldu.
1: Soykırımcı İsrail ne ateşkes diyor ne bayram. Gazze'ye yönelik saldırılar sürüyor. 2 milyonu aşkın Filistinli Kurban Bayramı'nı saldırı

0: Saldırıların gölgesinde geçiriyor. Gazze'nin merkezine düzenlenen hava saldırısında hedef alınan bina enkaza döndü. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli şehit oldu, ondan fazla da yaralı var. Kuzeydeki Cibaliye mülteci kampında ise insansız hava araçları sivilleri hedef aldı. Yaralananlar oldu. İsrail ordusu ise saldırıda Hamas'ın iki üst düzey mensubunun hedef alındığını öne sürdü. İsrail'in geride bıraktığımız günlerde Gazze'nin Rimal mahallesine düzenlediği saldırıda da Hamas'ın askeri kanadından Muhammed Avde'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi şehit olmuştu. 10 Ekim 2025 İşte ilan edilen ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürerken Filistin makamlarına göre ateşkesten bu yana Gazze'de şehit sayısı 910'u geçti. Tüm bu katliamlar yaşanırken İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz asıl niyetlerini gizleme gereği bile duymadı. Katz, Filistinli nüfusu bölgeden tamamen uzaklaştırmayı amaçlayan ve adına gönüllü göç dedikleri tehcir planını doğru zamanda uygulayacaklarını savundu. Gazze'de insani kriz derinleşirken abluka nedeniyle temel gıda ve sağlık malzemelerine erişimde büyük ölçüde durmuş durumda.
1: Böyle günlerde bayram namazına gider, ardından kurban keserdik. Çocuklarımızı mutlu eder, onlara kahvaltı hazırlar, et pişirirdik. Etleri dağıtır, ölenlerimize saygı gösterir, çocuklarımızın giyinmesine ve temizlenmesine yardımcı olurduk. Bugün ne giysi, ne yiyecek, ne de başka bir şey var. Tüm yaşam araçları yok oldu.
0: Diplomasi ve yardım cephesinde ise büyük bir skandal patlak verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze'nin yeniden inşası için kurduğu barış kurulu 17 milyar dolarlık taahhüde rağmen Dünya Bankası fonunda tek bir dolar bile toplayamadı. Bağışların denetime kapalı şahsi bir banka hesabına yönlendirildiği ve şu ana kadar Gazze için tek bir dolar bile harcanmadığı ortaya çıktı. Batı Şeria'da ise işgalci İsrailli gaspçıların terörü vardı. El Halil kentindeki Mesafir Yatta bölgesinde bir işgalci, Filistinli bir anneyi ve çocuğunu iterek yere düşürdü, etraftakilere saldırdı. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Ramallah'ta ise Filistinlilerin evlerinin çevresine kasıtlı olarak sürülerini sokan gaspçılar ağaçlara ve mülklere zarar verdi.
2: Avrupa'da güvenlik alarmı en üst seviyede. Kıtanın iki büyük ülkesi arka arkaya tarihi savunma anlaşmalarına imza atıyor. İngiltere ve Polonya artan Rusya tehdidine karşı yeni nesil silahlar üretmek için en büyük ortaklık adımını attı. Fransa'dan da çok konuşulacak nükleer bir hamle geldi. Norveç, Fransa'nın nükleer caydırıcılık şemsiyesine girmeyi resmen kabul etti.
0: Rusya tehdidi Avrupa'yı derin bir uykudan uyandırdı. Artan güvenlik endişeleri ülkeleri peş peşe tarihi askeri anlaşmalar yapmaya itti. İngiltere ve Polonya kapsamlı savunma anlaşması imzaladı. Norveç ise Fransa'nın nükleer şemsiyesinin altına girdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk Londra'da bir araya geldi. Taraflar kapsamlı bir savunma anlaşması imzaladı. İki ülke arasında bir nesildir atılmış en büyük adım olarak nitelendirilen bu anlaşmayla birlikte sınır güvenliği artırılacak. Siber ve hibrit saldırılara karşı ortak mücadele verilecek. Ayrıca iki ülke endüstriyel güçlerini birleştirerek yeni nesil karmaşık silahlar ve orta menzilli hava savunma füzeleri üretecek. İngiltere'nin bu adımı Brexit'in zararlarını onarma çabası ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Avrupa kendi savunmasında daha çok sorumluluk almalı çağrısına bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Kıtanın savunma mimarisini değiştiren bir diğer tarihi hamle ise Paris'ten geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elize Sarayı'nda ağırladığı Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile Narvik Anlaşması'nı imzaladı. Bu stratejik adımla birlikte Norveç, Fransa'nın ileri nükleer caydırıcılık şemsiyesine katılmayı resmen kabul etti. Macron, karşılıklı yardımlaşma ilkesine dayanan bu yeni anlaşmanın hava savunması, Arktik ve uzay gibi çok kritik alanlarda iki ülkenin orduları arasındaki işbirliğini en üst düzeye çıkaracağını vurguladı.
2: Türkiye'nin yerli ve milli havadan havaya füzeleri, Gökdoğan ve

0: Bozdoğan, harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladı. Müjdeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaştı.
1: Serbest kalmışı. 3, 2, 1, tutun.
2: Türkiye hava savunma sistemlerinde vites yükseltti. Gökdağ'ın ve Bozdoğan füzeleri harp başlıklı testleri başarıyla tamamladı. Test görüntülerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaştı. Hazırlıkların tamamlanmasıyla Gökdoğan ve Bozdoğan hedeflerine kilitlendi. Ateş emriyle nefesler tutuldu.
1: Serbest kalmışı. 3, 2, 1, tutun.
2: Teste hem Bozdoğan hem de Gökdoğan hedefleri tam isabetle imha etti. Yerli ve milli hava füzeleri böylece önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Bakan Kacır paylaşımında çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı. TÜBİTAK SAGEM'in mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun ifadelerini kullandı.

0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24 yayınında A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğu için Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin marş yazacağını açıklamıştı. O yarışmada finale kalan eserler bakanlığın resmi internet sitesinde halk oylamasına sunuldu.
1: Türkiye genelinde 105 tane Güzel Sanatlar Lisemiz var. Milli takımımızın maçlarını seyrederken kullanılabilecek bir marşı okullarımızda yazabilir miyiz, yapabilir miyiz? Bir yarışma başlattık.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin haberi ilk kez 24 ekranlarında duyurmuştu. O açıklamadan sonra Güzel Sanatlar Liseleri kolları sıvadı. 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Futbol Takımı'nın marşı öğrencilerden geldi.
3: İlere kadar, sonuna kadar, haydi haydi bizim çocuklar.
2: A Milli Futbol Takımı için Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından bestelenen 5 eser finale kaldı.

0: çıktın sahaya.
1: Halk oylamasına kalan 5 eser: Bizim Çocuklar, Şampiyonsun Türkiye, Türkiye'm Tek Yürek ve Haydi Türkiye isimleriyle sıralandı.
2: Yürüyoruz, biliyoruz, biliyoruz, yeniden tarihi hazırlıyoruz.
1: Finale kalan eserlerin profesyonel müzik düzenleme ve aranjman çalışmaları bakanlık stüdyolarında tamamlandı.
2: Şutların olsun bol bol bol, vurduğun olsun gol gol gol, kupayı da al gel bu sene, şampiyonsun Türkiye.
1: Marşlar için halk oylaması eba.gov.tr marş anket sitesi üzerinden 3 Haziran Çarşamba günü saat 17'ye kadar sürecek.
2: Hay.

0: Türkiye'de çocuk nüfusu oranı tarihi dip seviyeye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre çocuk nüfus oranı %24,8'e düştü. Bu 1935'ten beri görülen en düşük oran.
1: Türkiye'nin demografik yapısında tarihi bir kırılma yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı son veriler, çocuk nüfus oranının 1935 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gözler önüne serdi. Bir zamanların simgesi olan o neşeli kalabalık aile sofraları yerini sessizliğe bırakırken, Türkiye genç nüfus avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.
2: Tek üstüne elim yandı.
1: Türkiye çocuk nüfusundaki gerileme ile birlikte demografik bir dönüşümün eşiğine geldi. TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere göre ülke nüfusunun %24,8'ini çocuk nüfusu oluşturdu. Oysa bu oran daha geçtiğimiz yıl %25,5 seviyesindeydi. Çocuk nüfus oranındaki bu istikrarlı düşüş

0: düşüşün 1935 yılından bu yana en düşük seviyeye ulaşması uzmanları ve vatandaşları endişelendiriyor. Nüfus verilerindeki bu gerileme evlilik yaşının ve ebeveynlik tercihlerinin de sorgulanmasına neden oldu. Toplumdaki bu değişim sadece rakamlara değil, yaşam tarzlarına da yansıyor. Türkiye'nin çocuk nüfusu her ne kadar düşüşte olsa da hala Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde seyrediyor. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranı ortalaması %17,6 olarak kayıtlara geçti. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek çocuk nüfusuna sahip olan ülke %22,7 ile İrlanda olurken Türkiye'nin %24,8'lik oranı hala Avrupa'nın tepesinde yer alıyor. Ancak aradaki farkın hızla kapanması Türkiye'nin gelecekteki iş gücü ve dinamizm potansiyelini tehdit ediyor. Geniş ailelerin yerini alan küçük çekirdek aileler beraberinde bir yalnızlık hissini de getiriyor. Türkiye bir yandan modernleşirken bir yanda da en büyük gücü olan genç ve dinamik nüfusunu korumanın yollarını arıyor.
1: Arkadaşlarıyla maç yaparken ayağı kırılan ve aylar süren bir tedavi sürecine giren 21 yaşındaki Efe Kalkan'ın yaşadıkları halı sahalardaki gizli tehlikeleri gündeme getirdi. Uzmanlar bu tür sakatlıklarda zemin ve ekipman hatalarıyla kişinin kondisyon eksikliğinin belirleyici olduğunu vurguluyor. Doğru koşullar sağlanmadığında spor sağlığa ciddi zararlar verebiliyor.
0: Halı sahada yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası ayağında ciddi kırık oluşan 21 yaşındaki Efe Kalkan, aylar süren zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı. Bir anlık dikkatsizlik ve uygun olmayan zemin nedeniyle yaşanan bu sakatlık, halı saha maçlarının sanıldığı kadar masum olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar zemin hataları ve bilinçsiz yapılan sporun ciddi ortopedik yaralanmalara yol açabileceği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.
2: Halı saha sporu insanlar arasında hem sosyalleşme hem keyifli hem de günün stres ve stresinden uzaklaşmayı sağlayan aslında bir nevi bir aktivite. Fakat tabii bu sporun maalesef ortopedik açıdan ciddi yaralanmalara da sakatlıklara da yol açabiliyor. Bunların başında maalesef işte ayak bileğinde yaralanmaları, dizde ön çapraz ve menisküs yaralanmaları, aşil tendon yaralanmaları, adale ve kas zorlanmaları, bazen yırtıkları. Bunlar maalesef tabii nadiren de olsa kırıklarla beraber de hastalar bize gelebiliyor.
0: Sakatlıkların en önemli nedenlerinden biri ısınmadan spora başlamak.
2: Bu spor yapacak olan kişinin halı saha sporunu yapacağı yere direkt gidip aniden hiç ısınmadan spora başlamasıyla başlayan risk faktörleri mevcut. Bunların diğerlerine bakacak olursak zeminin uygun olmaması, yanlış ayakkabı seçimi, sonrasında tabii oynayan kişilerin yeterince profesyonel olmaması ve bu amatör seviyede oynanılıyor olması. Tabii kişi özeline bakacak olursak kişinin daha önce geçirdiği bir sakatlık veya kondisyon seviyesinin uygun olmaması gibi durumlar maalesef sakatlıklar yol açmakta.
0: Arkadaşlarıyla maç yaparken ayağında ciddi bir kırıklı çıkık meydana gelen ve aylar süren bir tedavi sürecine giren 21 yaşındaki Efe Kalkan'ın doktoru süreç hakkında bilgi verdi.
2: Birinci tarak kemiğine, beşinci tarak kemiğine kadar yerinden çıkma söz konusu ve bazı kemiklerde de kırıkları mevcuttu. Bu tabii hastaya sorduğumuzda nasıl bir yaralanma olduğunu sorduğumuzda tabii biz de beklemediğimiz bir yanıt aldık aslında. Tam olarak zeminin azizliğine uğradığını görmüş olduk. Zeminde olan bir çukur ve tabii oradaki halı saha materyalinin ayakkabıyı çok iyi tutmasına bağlı olarak ayağının hem çukura denk gelip hem de kendisini de çukurdan ayağını çekemeyince ve bununla beraber ağırlığıyla beraber öne yüklenmesi sonrasında maalesef ayağında bir kırık oluşmuş.
0: Hasta Efe Kalkan'sa bakın sporculara nasıl önerilerde bulundu.
3: Ameliyatıma çok iyi bir şekilde girdim, çok iyi bir şekilde çıktım Okan Hoca sayesinde. 6 aydan bahsediyoruz, daha yeni yeni iyileşmeye başladım. Bundan sonra top oynayacağımı düşünmüyorum. Zaten eskiden basketbol oynuyordum. Futbolla alakam yoktu. Öyle bir eğlence olsun diye gittim, pişman oldum. Kesinlikle zemine dikkat etsinler. Benim her şey başıma zeminden dolayı geldi. Ayakkabı seçimi çok önemli.
1: Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal olabilecek dikkati çeken bir karar çıktı. Sürekli iş değiştiren, evin sorumluluklarını yerine getirmediği ve eşine ilgisiz davrandığı belirtilen erkek, mahkeme tarafından tam kusurlu bulundu. Yüksek Mahkeme de kararı onadı. Dosyada alkol kullanımı ve aile içindeki huzursuzluk iddiaları da yer aldı.
4: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin verdiği karar boşanma davalarında uzun süre tartışılacak türden. Sürekli iş değiştirdiği, evin düzenini sağlayamadığı ve eşine karşı ilgisiz davrandığı belirtilen erkek hakkında verilen boşanma kararı Yargıtay'da onandı. Dava dosyasına göre genç kadın eşinin sık sık işten ayrıldığını, evin ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve zamanla aile içinde huzursuzluk yaşandığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Dosyada ayrıca alkol kullanımı nedeniyle çıkan tartışmalar ve hakaret iddiaları da yer aldı. Yerel mahkeme taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına hükmederek çiftin boşanmasına karar verdi. Kararı temyize taşıyan erkekse suçlamaları kabul etmedi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını yerinde buldu. Kararda erkeğin evlilik sorumluluklarını yerine getirmediği, düzenli çalışma hayatını sürdüremediği ve sürekli iş değiştirmesinin aile düzenini olumsuz etkilediği vurgulandı. Yargıtay böylece erkeğin yaptığı temyiz başvurusunu reddederek boşanma kararını onamış oldu.
1: İstanbul'da Kadıköy sahil yolunda polis uygulamasını gören motosikletli sürücü bir anda ters yöne girip kaçmaya başladı. O anlar havadaki drone kamerasına saniye saniye yansıdı. Yakalandığındaysa savunması dikkati çekti. Panik atağım var dedi.
5: İleri doğru gittim abi, durdum. Zaten komiserler de geldi. Selamünaleyküm şekli yaptılar, orada bir yakalandık. Bakalım devamını göreceğiz inşallah.
0: Kadıköy sahil yolunda yapılan trafik uygulamasında hareketli anlar yaşandı. Polis kontrol noktasını fark eden motosiklet sürücüsü yakalanmamak için bir anda ters şeride girerek kaçmaya çalıştı. Trafiği tehlikeye atan o anlarsa bölgede görev yapan drone kamerasına an be an yansıdı. Sahil yolunda araçların arasından hızla ilerleyen motosikletli bir süre sonra ekiplerin takibiyle durduruldu. Kaçışın ardından polis ekiplerine konuşan sürücü panik atağım var diyerek kendini savunmaya çalıştı.
5: Baktım polis abilerimizi gördüm abi, bende panik atak var, tribe girdim.
0: Ancak yapılan incelemede ihlaller bununla sınırlı kalmadı. Motosiklette katlanır plaka bulunduğu belirlenirken sürücünün kullandığı motosiklet için ehliyetinin yetersiz olduğu ortaya çıktı. Ayrıca hem sürücünün hem de arkasındaki yolcunun kask takmadığı tespit edildi.
5: Aday sürücü oldu. Aday sürücüsünün 75 puan üzerinden 80 puan oldu. Ehliyetim de daimi iptal oldu. Tamam mı? Tekrardan sınav yazılıp tekrardan ehliyet alınacak.
0: Polis ekipleri sürücü hakkında ters yön ihlali, katlanır plaka kullanımı, yetersiz ehliyet ve koruyucu ekipman eksiği nedeniyle işlem yaptı. Ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan ceza uygulandı. Toplamda 171.629 lira idari para cezası kesilen motosiklet bir ay süreyle trafikten men edildi.
5: Disiplinlere göre işlemci var, tamam. Ehliyetin yetersiz olduğu için 11.600 lira işlemci var.
1: Avcılar'da gece yarısı D100 karayolu bir anda savaş alanına döndü. Arızalanan aracın yanında bekleyen vatandaşlara makas atarak ilerleyen alkollü sürücü hızla çarptı.
0: Avcılar D100 karayolunda yaşanan zincirleme kaza geceye damga vurdu. Arızalanan otomobilini yol kenarında kontrol eden vatandaşlar arkadan gelen aracın çarpmasıyla ölümle burun buruna geldi. Kaza gece saatlerinde Avcılar mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yapınca araçtaki 3 kişi aşağı inerek yardım beklemeye başladı. Tam o sırada trafikte hızla ilerlediği ve makas attığı öne sürülen otomobil duran araca arkadan sert şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlara arkadan gelen diğer sürücüler de çarpınca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Toplam 5 aracın karıştığı kazada yol uzun süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ağrı

0: hızalanan aracın yanında duran 3 kişinin ise faciadan son anda kurtulduğu belirtildi. Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücünün yapılan kontrollerde 1.12 promil alkollü olduğu tespit edildi. Çevrede taşkınlık çıkardığı belirtilen sürücü polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.
1: Alkollüyüm.
2: Bu kez kaçak kurbanlık değil, köpek ortalığı birbirine kattı. Beylikdüzü'nde sahibinin elinden kaçan bir köpek otoyolda trafikteki araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Araçlarla kilometrelerce süren kovalamacı sonucunda yakalanan köpek kendisini yakalayan kadının elini ısırdı.
0: Tasması boynundaydı ancak sahibi ortalıkta yoktu. O ise hiç olmaması gereken bir yerdeydi, ana yolda. Trafiğin tam da ortasındaydı. Sahibinden kaçan köpek ortalığı birbirine kattı. Bayram günü kaçak kurbanlıkları aratmadı. Kurban Bayramı ilk gününde de kaçak kurbanlıkların ortalığı dağıttığı anlara sahne oldu. Beylikdüzü'nde ise durum daha farklı bir hal aldı. Kaçak kurbanlık değil, toy poodle cinsi ufak bir köpek ortalığı birbirine kattı. İddiaya göre gezmeye çıkarılan bir köpek sahibinin elinden bir anda kaçtı. Kaçtığı yer ise araçların seyir halinde olduğu bir ana yoldu. Durumu fark eden çevredeki 3-4 aracın içindeki vatandaşlar köpeği kovalamaya başladı. Bir süre kaçan köpek defalarca yakalanmaya çalışsa da tekrar tekrar kaçmayı başardı. Kaçan köpek kovalamacanın sonunda karşı şeritten gelip fren yapan aracın altına saklandı. Kendisini almaya çalışan kadının da elini ısıran küçük köpek sonunda yakalandı. Kovalamaca anları ise bir vatandaşın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: Sultan Gazi'de bir apartmanda yıllardır süren çöp tartışması mahalleliyi isyan ettirdi. Apartman sakinleri aynı binada yaşayan bir kadının ortak alanları çöplerle doldurduğunu, çevreye kötü kokular yaydığını ve çocukların güvenliğini tehdit ettiğini öne sürdü. İddiaya göre apartman girişine zarar verildi, merdivenlere çöp bırakıldı, hatta küçük bir çocuğun ayakkabısına cam parçaları konuldu. Mahalle sakinleri şimdi yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.
3: Polisi aradım, geliyor.
4: Geldi, bina sakinlerinin huzurunu bozmak için merdivenlere sürekli çöp attı. Benim 2,5 yaşında çocuğum var. Sabah kalktığımda çocuğumun ayakkabısının içinde cam parçaları vardı. Ertesi gün eve kamera taktırdım.
0: Sultan Gazi'de bir apartmanda yaşandığı öne sürülen komşu krizi artık bina sakinlerinin sabrını taşırmış durumda. İddiaya göre aynı apartmanda yaşayan bir kadın yıllardır çevreden topladığı çöpleri önce apartmanın sığınağında biriktirdi, ardından ortak kullanım alanlarını adeta depoya çevirdi.
5: Her gün sabah, öğle, akşam bizi görsün görmesin her şekilde çöpleri atıyor.
0: Apartman sakinleri kötü kokular nedeniyle defalarca uyarıda bulunduklarını ancak sorunun giderek büyüdüğünü söyledi. Apartmanın bahçe kısmı kaldırım taşlarıyla çevrildi, iç kısmı ise çöplerle dolduruldu. Mahallede yaşayanlar özellikle yaz aylarında yayılan kokudan dolayı cam açamadıklarını anlattı.
6: Evin duvarına su döküyor, olduğu gibi bina çökecek. Onu hiç düşünmüyor, onunmuş. Mahkeme ona vermiş, öyle diyor bir de.
0: Bina sakinlerinden Muhammed Can Temur Balık, yaşadıkları sürecin artık dayanılmaz hale geldiğini söyledi. Küçük çocuğunun ayakkabısının içine cam parçaları konulduğunu öne süren Temur Balık, yaşananların ardından eve güvenlik kamerası taktırdığını anlattı. Apartmandaki bazı eşyaların ve çocuk bisikletlerinin de kaybolduğunu iddia eden Temur Balık, yıllardır huzur kalmadı diyerek tepkisini gösterdi.
5: Yani bu kadın yüzünden her gün kavga, dövüş, bağırtı, çağırtı. Bıktık, usandık, gitsin istiyoruz artık. Benim kayınvalidem belki 10 senedir, 15 senedir bu kadın yüzünden ne karakolu kaldı, ne savcılığı kaldı, hiçbir şey kalmadı.
0: Apartmanda yaşayan Beyza Nur Ceren Temur Balıksa evde artık çocuklarının korkuyla yaşadığını söyledi. Küçük kızının yüksek sesler nedeniyle ağladığını anlatan Temur Balık, her gün bağırış ve tartışmayla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Defalarca resmi kurumlara başvurduklarını söyleyen aile çözüm beklediklerini ifade etti.
7: Bununla uğraşıyoruz. Abela mahkeme alşabı. Abela bize hakaret ediyor. Her gün bize böyle hakaret ediyor.
0: Mahalle sakinleri ayrıca bina çevresine hayvan gübresi döküldüğünü, apartman girişindeki bazı bölümlerin zarar gördüğünü ve sokakta oynayan çocukların zaman zaman kovalandığını da iddia

0: etti. Yaklaşık 17 yıldır aynı sorunlarla karşı karşıya olduklarını söyleyen apartman sakinleri hem kendi sağlıkları hem çocukların güvenliği için yetkililerin devreye girmesini istiyor.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Buna göre önümüzdeki günlerde yurdun batı ve Karadeniz bölgelerinde ani sağanak yağışlar görülecek. Sağanak hafta sonu batı illerinde etkisini yitirirken Karadeniz ve doğu illerinde risk hafta başına kadar devam edecek.
2: Yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Ani sel ve su baskınlarına dikkat. Bayramın son günlerinde risk yüksek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Buna göre İç Ege ve Göller yöresindeki Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Burdur ve Isparta ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bolu, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Çorum'da ani sağanak ve yağışlar bekleniyor. Uzmanlar özellikle ani yağışlarla sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Cuma günü yağışlı hava batıdan başlayarak etkisini yitirecek. Ancak Karadeniz için risk hafta sonu da devam edecek. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar bir süre daha etkisini hissettirecek.
1: Meteoroloji uyarmıştı. Şiddetli yağış yurdun pek çok bölgesinde etkisini gösterdi. Sağanak ve dolu hayatı felç etti. Evler ve iş yerlerini su bastı. Tarım arazileri ve araçlar hasar gördü.
3: Kaldı, sel oldu.
4: Ev ve iş yerlerini su bastı. Caddeler trafiğe kapandı. Kısa süre etkisini gösteren sağanak sele dönüştü. Yurdun pek çok noktasında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış Trakya'da hayatı felç etti. Edirne'de gök gürültülü sağanak bazı bölgelerde doluya dönüştü. Cadde ve sokaklarda sel etkili oldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı iş yerleriyle apartman girişlerini su bastı.
5: Yağmur yağınca buraları taşımıyor. Taşımayınca gelen arabalar da hızlı geldi. Hepsi buradan bütün bodrumlara, kaldırımlar taşımıyor. Kenarlar taşımıyor.
4: Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Bazı dükkanların girişlerine kum çuvallar yerleştirildi. Ancak sel sularına engel olunamadı.
6: Her zamanki gibi yukarıdan akan sular tedbirler alınmasına rağmen işte oradaki o çuvallarla alınıyor, motorlarla atılmaya çalışıyor, başka bir şey yok. Bunlar çare bulunsun yani, yıllardır aynı. Yıllardır aynı yani.
4: Şiddetli yağış Tekirdağ ve Kırklareli'yi de etkisi altına aldı. Sağanak ve dolu caddelerde su birikintileri oluşturdu. Meyve bahçeleriyle ayçiçeği ve buğday ekili tarım alanları zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Silivri'de ise ceviz büyüklüğünde dolu taneleri düştü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye serdi. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Bazı bahçe ve araçlarda yağış sonucu hasar oluştu.
7: Dayımın taksi gidiyor. Allah Allah'ım ya.
4: Yağış sadece Trakya'da hayatı felç etmedi. Manisa'da da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sel sularına kapılan bir otomobil sürüklenerek hasar gördü. Bazı dereler taştı, bağ ve bahçeler sular altında kaldı.
1: Peri bacaları, sıcak hava balonları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın önemli turizm rotaları arasında gösterilen Kapadokya'da konaklama tesislerinin sayısı son 7 yılda %100'ü geçti. Yeni tesislerin devreye alınmasıyla yatak kapasitesi önemli ölçüde arttı.
0: Kapadokya'da rekor artış yaşandı. Konaklama tesislerinin sayısı son 7 yılda %100'ü geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı verileriyle sektör temsilcilerinden derlenen bilgilere göre UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya'da turizm hareketliliğinin artmasıyla konaklama yatırımları da hız kazandı. Kaya oyma mağara otel ve lüks konaklama konseptlerine yönelik yatırımların yoğunlaştığı bölgede yeni tesislerin devreye alınmasıyla yatak kapasitesi önemli ölçüde yükseldi. Kapadokya'da 2019 yılında 343 konaklama tesisinde 11 bin oda ve 24.208 yatak kapasitesi bulunurken 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla tesis sayısı 764'e, oda sayısı 15.238'e, yatak kapasitesi de 31.150'ye yükseldi. Böylece tesis sayısında 7 yılda %100'ün üzerinde artış sağlandı. Balon turizmi, gastronomi, kültür rotaları ve farklı etkinliklerle yılın 4 mevsimi Kapadokya'da ziyaretçi ağırlanıyor.
1: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör Gece'yi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOGG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOGG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOGG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOGG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

0: Salı güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla, eski köle sahiplerinin evlatları, Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Martin Luther King'e 1963'te bu konuşmayı yaptıran gelişmelerin en önemli işaret fişeklerinden birini Alabama eyaletinden bir kadın yaktı. Adı Rosa Parks'tı. Bu kadın hayatını ten renginden dolayı uğradığı haksızlıklarla mücadeleye adamıştı. Ama aslında

0: 1955'in sıradan bir günündeydi o öğleden sonra. İş dönüşü otobüse binmiş, evine dönüyordu. Amerika'nın pek çok eyaletinde 1900'lerin başından beri uygulanan yasalara göre belediye otobüslerinde ilk 4 sıradaki koltuklar derisi beyaz olan yolculara aitti. Siyahiler arka sıralara oturabilirdi. O da kendine hak görülmüş arka sıralarda oturuyordu aslında. Fakat bir beyaz erkek ön sıralarda yer bulamayınca genç kadının başına dikilerek kendisine yer vermesini istedi. Otobüs şoförü de bu talebi destekledi. Rosa Parks alışkın olunmayan bir tavır sergileyerek bunu reddetti ve önce karakola sonra da hapse gönderildi. Olay siyahiler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Devamındaki bir yıldan fazla zamanda siyahiler otobüs kullanmayıp her yere yürüyerek protestolarını sürdürdü. Nihayetinde hukuki süreç işledi ve siyahlarla beyazların otobüslere ayrı kapılardan binme ve siyahilerin sadece arka koltuğu kullanma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Amerika'daki yerleşik ırkçılıkla mücadelede küçük gibi görünen bu sembolik olay sonunda hukuki zafere karşın Rosa Parks yaşadığı yerdeki baskılar sebebiyle başka bir eyalete taşınmak zorunda kaldı. Bu da rüya değil, yaşayan Amerikan kabusunun bir karesiydi.
1: It's a long way from the suffering that we endured in Alabama.
0: Rosa Parks yıllar sonra kendisine o gün olanlar sorulduğunda şu cevabı verdi. İnsanlar benim o gün çok yorgun olduğum için koltuğumdan kalkmayı reddettiğimi söyleyip duruyorlar. Doğru, yorgundum. Ama sebep bu değildi. İş günü olmasının fiziksel yorgunluğu değildi bu. Yaşlı da değildim. 42 yaşındaydım. Çok yorgundum. Sürekli haksızlığa uğramaktan ve bunu kabullenmekten yorgundum.
2: Sadece telefona bakıyordum.
3: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
4: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
3: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
4: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
2: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
4: Ben o gün şanslıydım.
5: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
6: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Aylin Şengün Taşçı samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Temsil heyeti başlıyor. Özellikle iç siyasette hareketli bir haftadayız. Hem bayram haftasındayız hem de iç siyasette gözlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrildiği bir süreçteyiz. Neden? Mutlak butlan kararı çıktı. O butlan kararının hemen ardından da CHP'de hareketli günler yaşanıyor. Bir tarafta Özgür Özel var. Diğer taraftaysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var. Bugün de gelişmeler vardı. Neler yaşandı? Özellikle salı günü biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi her hafta grup toplantısı yapar. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine bir yazı gönderdi ve bu hafta salı günü grup toplantısı yapılmayacak dendi. Diğer taraftan kurultayın ne zaman yapılacağı sürekli olarak tartışılıyor. Özgür Özel diyor ki 40 gün içerisinde kurultaya götür bizi. Kemal Kılıçdaroğlu'ysa dün yaptığı açıklamada tedbir kararına işaret etti ve tedbir kararı kalkmadan kurultay falan yok, boşuna heveslenmeyin dedi. Özgür Özel'in grup başkanı olması meselesi de bir başka tartışma konusu. Onunla alakalı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuruda bulunuldu. 3 sayfalık bir dilekçe gönderildi ve o dilekçenin sonucunun da önümüzdeki hafta tabii ki sonuçlanması bekleniyor, ortaya çıkması bekleniyor. Bugün iç siyaset konuşacağız. Özellikle geçtiğimiz günlerde en fazla konuşulan konu başlıkları yaklaşık 3 saat boyunca ekranlarınızda olacak. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında temsil heyeti başlıyor.

0: Hemen şöyle kıymetli konuklarına takdim ederek başlayayım. Siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Mustafa Sıtkı Bilgin bizlerle saygılar hocam. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Kroktata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Fatma Yeşilkuş bizlerle saygılar hocam. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim Mustafa Bey.
0: Ve hukukçu avukat Sayın Engin Akın bizlerle saygılar hocam. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler dedik. Bugün özellikle yeni gelişmeler vardı. Dün akşam saatlerinde yeni bazı olaylar oldu. Özellikle CHP Genel Merkezi'ndeki son olaylara baktığımızda her geçen dakika yeni bir şey yaşanıyor. En son araçlar satılık diye ilana çıkartıldı. Arkadaşlarım da şimdi getirecekler o görüntüleri ekranlara. İşte bakıyorsunuz havlucudan satılık araç, haram araç diye satılıyor. Aynen müteahhitten haram araç diye ilana çıkartılıyor. Daha öncesinde Devlet Bahçeli'nin bir çağrısı vardı, Arın'ın çağrısı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu cephesine baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu demişti ki partiyi ahlaki değerlerine geri döndüreceğiz. Son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Sizinle başlayalım.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bu mutlak kararından sonra CHP'de yeni bir yol ayrımına CHP'nin geldiği ortada. Tabii CHP'nin bu duruma gelmesinde bu son süreçte iki yapı ortaya çıktı CHP içerisinde. Bir tarafta işte sizin de ifade ettiğiniz, belirttiğiniz gibi Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu yapı. Diğer tarafta da Özgür Bey'in başında bulunduğu yapı. Şimdi bu iki yapı arasında derin bir çatlak ve görüş ayrılıkları olduğu ortada. Yani bu bir tüzük, normal bir tüzük ve fikir ayrılığı değil. Ondan çok daha derin. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği daha çok etik ilkeleri ve işte hukuki meşruiyet üzerinden CHP'yi yeniden dizayn edeceği, yeniden kuruluş ayarlarına çevireceği, döndüreceği bir süreci, bir stratejiyi işaret ediyor. Diğer taraftan da Özgür Bey'e baktığımızda o da kendisini işte kurultayla seçilmiş bir başkan olduğunu, işte halkın yenilenme, yenilik taleplerine cevap verdiğini ifade ederek onun üzerine bir strateji kurmuş durumda. Görünen o ki çatlak derin ve bundan sonraki süreçte işte 1 Haziran Pazartesi parti meclisi toplantısı var. Ondan önce
0: o bu arada şey oldu hocam.
1: İptal oldu mu? Ha. Ama her halükarda bir toplantı olacak. Ondan önce bayramlaşma parti binasında olacak. Tabii bu bayramlaşma esnasında Kılıçdaroğlu işte delegelerle, üyelerle, halkla bir araya gelecek CHP seçmeniyle. Onların görüşlerini, düşüncelerini, tavırlarını yakından görecek. Ve ona göre ilk veriler ortaya çıkacak. Yani işte Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreçte CHP üzerinde, üyeler üzerinde ne kadar etkili olacağı, ne kadar hakim olacağı bu bir veri olacak, ön bir veri olacak. Ondan sonra parti meclisi toplantısında işte ki durum orada parti meclisi üyelerinde üzerindeki Kılıçdaroğlu'nun etkisi ne kadar hakim olacağı bu da önemli bir veri olacak. Ondan sonra da kurultay süreci ortaya çıkacak. Tabii bu dediğim veriler Özgür Bey içinde onun takip edeceği strateji bakımından da belirleyici olacak. Çünkü eğer Kılıçdaroğlu gerek delegeler üzerinde, gerek seçmen üzerinde, gerekse de CHP üyeleri üzerinde etki gücünü oluşturursa, hakim bir pozisyon oluşturursa o zaman Özgür Bey iki pozisyon kendisine belirlemek durumunda kalabilecek benim kanaatimce. Bu birincisi ya pasif bir rol kendisine belirleyip işte bekle gör moduna girecek.
0: Evet.
1: Veyahut da ayrışma yolunu seçerek farklı bir yöne gidecek ve partiyi belki yani bölünme de bir ihtimal masada. Ama tabii hem Özgür Bey'in açıklamalarından hem Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bütünleşmenin devam edeceği, parti bütünlüğünün devam ettirileceğine yönelik ilk açıklamalar ortaya çıktı. Ama süreç dediğim gibi özellikle parti meclisi, MYK toplantıları ve diğer kurullardaki toplantılar, kurultay, burada tabii kurultay süreci çok önemli. Kurultay malum işte Özgür Bey baskın ve hızlı bir kurultay istiyor 40 gün içinde. Kılıçdaroğlu da buna karşı bunun hukuki olmadığını, işte mahkemenin tedbir kararı bulunduğunu ve dolayısıyla hukuki bir süreç için bu tedbir kararının kaldırıldıktan sonra ancak kurultay sürecinin başlayabileceğini ifade ediyor. Tabii kurultay sürecinin hızlı olması da Özgür Bey için lehine bir takım şey. Çünkü kendi tabanını konsolide etme açısından hızlı hareket etmek istiyor, o belli. Evet. Ama Kılıçdaroğlu'nun da zamana ihtiyacı var. İşte dediğim gibi gerek üyeler, gerek delegeler, gerek CHP seçmeni üzerindeki etkisini tekrar kurabilmesi için, tekrar hakimiyetini sağlayabilmesi için. Tabii bir de onun bahsettiği temel nokta etik yönden ve hukuki süreç üzerinden devam ettiği için bu iki yönden stratejisini oluşturmuş gözüküyor. Ve işte kurultay sürecini de bu dediğim toplantılar, görüşmeler belirleyecek gibi duruyor.
0: Hocam şimdi siz iki taraftan da gelen birlik beraberlik çağrılarına orada dikkat çektiniz ama diğer taraftan hani bakıyoruz Özgür Özel cephesi de hadi gelin bir olalım diyor. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu da ya CHP'nin kendi parti geleneğinde böyle bir şey yoktur. Biz birlikte hareket edelim şeklinde mesajlar veriyor. Pazar günü yaşananlara baktığımızda da pazar günü orada farklı bir mücadele vardı. Hani daha öncesinde Adnan Bekir'in fotoğrafının olduğu otobüsler bir anda CHP Genel Merkezi'nin 3 kapısına birden çekildi. Orada tabiri caizse bir barikat kurulmaya çalışıldı. Bazı CHP'li milletvekilleri ellerinde bahçe hortumlarıyla çatıya çıktı, çatıyı sulamaya başladı, polise hortum gösterdiler diğer taraftan. Hani bakıyorsunuz içeride koltuklar kapılara dizildi. Bu kadar çok şey yaşandıktan sonra hani bu kadar birbirlerinin tabiri caizse dişlerine kan değdikten sonra orada tekrar bir barış sağlanabilir mi sizce?
1: Şimdi bizim eskilerin bir sözü vardır. Eski hal muhal, yeni hal belirsiz. Şimdi bir kırılmış vazoyu düşünün. Bunu şimdi yapıştırmakla vesaire o vazo tekrar eski haline gelmez. Ne kadar yapıştırsanız da, ne kadar bir araya getirseniz de mutlaka o hasardan, eski izinden bir eser, bir iz kalacaktır. Dolayısıyla bunlar tabii tabanı işte gerek Kılıçdaroğlu açısından gerekse de Özgür Bey açısından, kendi tabanlarını konsolide etme açısından söylenen sözler. Dediğim gibi burada bu kurultay sürecini belirleyecek olan faktörler, birincisi işte seçmenin, delegelerin ve işte bu parti meclisinde, MYK'da yapılacak toplantılarda ki hal ve hareket tavırların, burada işte Kılıçdaroğlu'nun göstereceği performansın, etki gücünün belirleyici olacağı, ona göre işte Özgür Bey'in de kendine uygun bir strateji belirleyeceği gözüküyor. Kurultay süreci tabii önemli. Çünkü burada bunun işte bir zaman takvimi olacak, bir yöntem şeyi olacak. Bir de tabii Kılıçdaroğlu'nun zamana da ihtiyacı olacak bu anlamda. Tabii Kılıçdaroğlu'nun etik ve ahlaki ilkelere önem vermesi, işte hukuki durumlara önem vermesi, hukuki bir süreç takip edeceğini açıklaması, bu önemli. Seçmen nezdinde de önemli. Türkiye'nin genel seçmeni nezdinde de önemli. CHP seçmeni nezdinde de önemli. Artık bu önümüzdeki belki bir iki haftalık süreçte bu dediğim veriler çerçevesinde Özgür Bey'in nasıl bir yol takip edeceği, işte evet, parti içinde kalıp işte bekleyen politikası mı takip edecek? Yoksa farklı bir çizgide, işte farklı bir yapım mı kurmaya çalışacak? Bunları bize zaman gösterecek. Bunun için biraz zamana ve yeni verilere ihtiyaç var diye düşünüyorum.
0: İhtiyacımız var diyorsunuz. Evet. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamalar vardı arkadaşlar. Ses 1 olarak bizim listemizde yer alıyor olması lazım. Yönetmenim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarını bir dinleyelim. Daha sonrasında Fatma Hocam'la değerlendirmeye devam edelim.
2: Demiş, siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Başka bir partiden geldi birisi, tanıklık yaptı. Öyle bir şey de yok. Yapan kim? Partililer. Ne oluyor ya? Partinin hukukuna uyacaksınız. Bir grup başkan vekilini nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir? Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır. Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Bir tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. İl başkanı, ilçe başkanı, kurultay delegesi, bir CHP'li veya sade bir vatandaş CHP genel merkezine geldiğinde kapılar kapanamaz. Orası parti ya. Cumhuriyet Halk Partisi burası. Sıradan bir parti değil. Adı Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Kapatıyorsunuz kapıları. Ne demek kapanması ya?
0: Şimdi Fatma Hocam, o kadar çok tartışılacak mesele var ki, baktığımızda bir tarafta işte kurultay konusu var, diğer tarafta Özgür Özel'in grup başkanlığı meselesi var. Hukuka uyacaksınız diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Birkaç gün içerisinde yaşananlar zaten malum. Hem mutlak butlan kararı sonrasında yaşananları hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu açıklamalarını değerlendirmişsiniz.
3: Siz belki hukuki boyutunu Sayın Hocam daha detaylı inceleyecektir ama çok daha genel bir değerlendirme yapacak olursak Mustafa Bey. Hatırlarsanız Sayın Kılıçdaroğlu çok uzun süredir aranma çağrısında zaten bulunuyordu. Bu yeni değil. Özellikle bu İmamoğlu davasıyla beraber Silivri'deki o sürece dair Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir an önce Sayın Özel tarafından belgeleriyle gerçeği açıklaması, varsa bu iddiaların asılsız olduğunu kanıtlarını sunmasını ve aranma çağrılarını ineliyorlardı. Sonra mutlak mutlan davasıyla beraber hatırlarsanız kendisine insan içine çıkamayacaksın, yüzüne tükürülecek, kabul edersen gibi söylemlere de maruz kalmıştı. Hatta o kadar ileri gidilmişti ki çok ağır sinkaflı kelimeler de kendisine edilmişti sosyal medyadan. Hatta o dönem yine çok konuştuk. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki o troll sosyal medya hesaplarının bunu yaptığını. Ama baktığınızda netice itibariyle hukuki giden bir süreç var. Yani yargı kararı burada ve yargı kararına bunca zaman basın özgürlüğü, demokrasi özgürlüğü, hukukun üstünlüğü diyen bir partinin bu görüntüleri veriyor olması tabii ki çok normal değil. Ama bunu da söylememiz gerek. Kurultayla başlayan bu şaibeler aslında bir yerden sonra belediyeleri de sirayet etmeye başladı. Ve akabinde Sayın Özel ve yönetiminin hiçbir şekilde bunları kanıtlayamaması, halka gerçek bilgiyi, doğru bilgiyi bir türlü sunamaması, yargıyla giden o süreçte çıkan ortaya işte kanıtlar, masak raporları, HTS kayıtları veya hani onların sadece deyimiyle tanık ifadelerinden giden davanın aslında çok daha arka planında büyük boyutlarının olduğuna biz şahit olduk. Ve bu da artık Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini çok küstürmeye başladı ve halk gerçekten uzaklaşmaya başladı. Öte yandan hatırlarsanız Sayın Özel yönetimi göreve geldiğinde hep helalleşeceğiz, kucaklaşacağız diyordu ama ne kendi seçmeniyle ne de parti içerisindeki kendi teşkilatıyla, parti üyeleriyle helalleşemediler. Eğer biz pazar günü o göreceğim, yani geçtiğimiz günlerde göreceğimiz o görüntüleri bu kadar polis eşliğinde değil de zaten bunlar da bilerek yapılan şeyler ki oraya zaten yargı kararının uygulanması için sonuç olarak güç yetkisini elinde bulunduran

Polisimizin oraya gideceği aşikar. Bunu bilen bir yönetim de var. Ama bunun yerine Sayın Özel yönetimi gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi kapısı önünde, genel merkezi kapısı önünde Sayın Kılıçdaroğlu'nu ağırlasaydı, bu süreci beraber yöneteceğiz deseydi, hem gerçekten çok daha büyük halk nezdinde

olmadı. Fakat onlar dedi ki bu darbe girişimi, bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbe yapılıyor. İşte polis eşliğinde girildi. Biz bunlar, bu görüntüleri sizin programımızda il başkanlığında da konuşmuştuk. Orada da Gürsel Tekin olayında da hatırlarsanız çok vahim olaylar vardı. O yüzden bir fragmanını zaten daha aslında burada yaşattılar. Ama dediğimiz gibi şimdi burada işte orada artık Cumhuriyet Halk Partisi lideri sıfatıyla kendini tanımlamaya çalışan bir Sayın Özel var. Çünkü grup başkanlığı sıfatını kullanmak istemiyor. Bunun da bir yandan öfkesini görebiliyorsunuz. Dediğim gibi işte bir yandan o gün o görüntüleri izlerken maalesef Ali Mahir Başarır tarafından bir basın mensubuna yönelik bir saldırı girişimi de oldu ve kendisinin açıklamasını da dinledim. Özellikle hakaret edildiği yönünde bir ifadesi var. Fakat canlı yayın esnasında mikrofon açık, kamera açık, hiç hakaret yok. Eğer varsa da zaten kendisi avukat, netice itibariyle suç duyurusunda veya gerekli hukuk işlemleri başlatabilecek yetkinliğe sahip birisi. Ama maalesef yaşamış oldukları o güç zehirlenmesi ve yönetim körlüğü bir yerden sonra Sayın Özel ve yönetimi çok daha dibe çekmeye başladı. Ve bu dibe çekmeler, biz her defasında halk olarak, bırakın ne tarafı destekliyorsanız destekleyin, bırakın onu, sadece halk olarak bu kadar vahim iddiaların belgelerini kamuoyuyla paylaşın, gerçek olup ya da olmadığını. Eğer gerçekse bir denetim ekibi kurun, daha fazla yanlışa düşmemek adına temiz bir süreç işletin, o da olmadı. Yalansa, madem asılsızsa, sizin söylediğiniz gibi bunlar sadece siyasi bir dava özelinde yapıldığı iddiasıysa, evet siyasi bir dava ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde gerçekleşen bir siyasi dava. Çünkü şikayet eden Cumhuriyet Halk Partili, şikayet edilen Cumhuriyet Halk Partili kendi içerisindeki yaşamış oldukları koltuk sevdasının biz yansımasını görüyoruz. Eğer madem asılsızsa iddialar, dediğim gibi bunun kanıtları da sunulması gerekirdi, fakat bunlar da olmadı. O yüzden baktığımızda şimdi bu görüntüler çok üzücü görüntüler. Ana muhalefet partisi diye nitelendirdiğimiz bir partinin daha kendi içerisindeki problemlerini çözemeyip akabinde iktidarı yönetmek istemesi ve bütün bir halka hizmet vermek istemesi ne kadar mümkün olabilir? Bu soruyu da sormamız gerekiyor. Ama bu görüntülerin işte biraz daha bilerek yapıldığını eğer konuşacaksak, eğer burada da söylememiz gereken bir şey var ki, şimdi her ne kadar Sayın Özel reddetse de yeni bir partinin kurulma ihtimali, özellikle Ekim ayında Ekim Partisi'nin kurulma iddiası şu sıralar dolaşıyor. İşte bir yandan bize darbe girişimi yapılıyor söylemleriyle beraber Ekim Partisi'ne gidilen yolun önünü açmaya çalışılmak istenmesi mi? Burada tabii onu da konuşmamız gerekiyor. Ama hani iki başlı bir Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz ya, ben aslında ona iki başlı demiyorum da üç başlı diyorum. Bir Silivri merkezi var, bir Sayın Özel var ve bir de Kılıçdaroğlu tarafı var ki iddialar yine şu yönde ki, o gün aslında 30 dakika içerisinde boşaltmak isteyen Sayın Özel Silivri'den gelen talimat doğrultusunda arada kaldığı için evet o tarafa uymak zorunda kaldı ama kendisi kararlarını dikte ettirmeye çalışamayacak bir güce sahip. Maalesef o gücünü yitirmiş durumda. O yüzden belki önümüzdeki süreçte acaba bu kadar ileri gittikten sonra sadece Silivri'den gelen talimatlar doğrusunda Özgür Özel hareket eder mi? Bence bu kadar etmeyeceği kanaatindeyim. Ama işte Toman'ın üstündeki görüntüler, işte yağmurun altında lider sıfatıyla verilen pozlar. Baktığınızda o 3 kilometrelik yolda inanın o kadar az kişi vardı ki artık halkta bu tarz şeyler vücut bulmamaya başladı. Çok küskün bir seçmen kitlesi var karşımızda. Dediğim gibi ne kendi seçmenleriyle ne parti içerisindeki üyelerle ne helalleşebildiler ne kucaklaşabildiler. Kaldı ki biz iktidarı yönetmelerini bekliyoruz. Şimdi bir de ihraççılar söz konusu var. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu arınma meselesiyle beraber, yani kurultayın olduğu süreçten itibaren hep bir hançerlendim lafını kullanıyordu. Doğal olarak eğer bu kadar şaibeli yola tevessül etmekte yardımcı olan kişiler kim ise, artık isimleri yine gündemde konuşuluyor ama önümüzdeki süreçler kesinleşirse görürüz. Eğer bu kişilerin ihraç edilmesi durumunda ne olacak? Bunlar ayrı soru. Bir yandan kurultaya işte 40 gün içinde, o gün 45'ti şimdi 40 gün olsun hadi, 40 gün içinde kurultaya gidilsin çağrısı var ama hukuken hocam daha iyi de değerlendirecektir. Farz edin ki şu anda Sayın Kılıçdaroğlu bir kurultaya gitti. Yargıtay kararı çıkmadan. Ve bu kurultayda Özgür Özel başkan seçildi. Tekrar işte delegeler, parti meclis üyeleri seçildi. Her şey sistem tamam. Peki Yargıtay'dan bu karar, istinaf kararı onanırsa ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun tedbiren değil de artık yine 38. yani 37. olan kurultaydaki gibi yine genel başkanlık sıfatı kalırsa o zaman ne olacak?
tekrardan yapılan bütün işlemler başa dönecek. İşte aynısını belki Kılıçdaroğlu'nun seçimiyle de değerlendirebiliriz. O yüzden tabii ki burada tedbiren bir durum varsa bu tedbir sürecinin iyi değerlendirilmesi, işletilmesi gerekir. Ama benim en çok dikkat çekmek istediğim husus Mustafa Bey şu ki yarın öbür gün diyelim ki Yargıtay kararı beklenene kadar belki bir seçim hazırlığı sürecine girildi.

0: veya seçim süreci oldu. Sonuç olarak hukuk mekanizmasında kararın ne zaman çıkacağı kesin değil. Peki bir ittifak kurulmaya çalışılsa, bu kadar ayrı bir parti kurulursa eğer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparak, kim kimle beraber olacak? Yani iki taraf da birbirine AK Parti hükümetiyle çalışmakla suçluyor. Peki yarın öbür gün yan yana gelip kollarını kaldırıp hadi hep beraber oy istiyoruz dediklerinde bu kadar kavganın gürültünün o zaman ne anlamı kalacak? O yüzden inanın Arap saçı olmuş bir durum. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmıyor diyeceğim ama o kadar şu birkaç senedir o kadar çok kötü görüntülere şahit olduk ki dileriz ki bir an önce gerçekten temize çekilmiş artık o yolsuzlukların, irtikabın, işte şaibelerin olmadığı bir düzen geri gelir.
1: Ya sizin söylediğiniz gibi artık o kadar çok bu konuları konuştuk ki hani Perşembenin gelişi Çarşamba'dan belli olur derler ya. Hani beklenen şeyler bir süre sonrasında. Hani şaibeli kurultay konusunu nereden baksanız biz 1,5 yıldır falan çok fazla gündemde
0: Evet.
1: Konuşuluyor, tartışılıyor. Mutlak buttan kararı çıktı, çıkacak, ha geldi ha geliyor. Acaba bundan sonra çıkabilir mi, çıkamaz mı diye bir sürü kez tartıştık. Bakıyorsunuz hiçbir hazırlık yok, hiçbir şey yok. Yani karar sonrasındaki reaksiyonlar bile çok ani reaksiyonlar. Oradan sonra bile ne yapılacağı belli değilken diğer taraftan bir 40 günlük burada diyorlar ki hemen kurultaya götürelim. Hocam şimdi Kemal Kılıçdaroğlu 40 gün içerisinde CHP'yi kurultaya götürebilir mi?
2: Şimdi
1: Buyurun.
2: benim hukuki görüşüm şu. Şu anda Kılıçdaroğlu hukuken kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönmüş bir kişi değil. Sadece mahkemenin kesinleşmeyen bir kararı üzerine, mutlak butlan kararı üzerine ihtiyati tedbir kararıyla o koltuğa geri dönen bir siyasetçi.
1: Tedbir kararının kalkması mı lazım yani?
2: Elbette ki. Yani tedbiren gelen bir kişinin partinin geleceğini belirleyecek bir kurultaya gitmesi hukuken bana göre mümkün değil. Şimdi burada tartışılacak bir konu da şu. Kamuoyuna yansıdı. Sayın Kılıçdaroğlu geldiği gibi partinin avukatlarını azletti. Yeni görevlendirmeler, yani yeni vekaletler verdi. Ve temizden feragat dilekçesi sunuldu. Diğer grupta zaten aynı gün temiz dilekçesi sundu. Bana göre Sayın Kılıçdaroğlu'nun feragati de tartışmalı bir hal alacak. Çünkü karar kendisiyle ilgili. Yani bu feragatte bir menfaat çatışması doğacak. Bana kalacak olursa Yargıtay bu dosyayı inceleyecek. Yani esastan karara bağlayacak gibi gözüküyor. Çünkü diyecek ki her ne kadar siz genel başkan olarak atansanız da yani görevi iade edilseniz de ihtiyat tedbir kararıyla bu kurultayda aynı zamanda mağdur sıfatındasınız. Yani bu kararda sizin menfaatiniz etkilendiği için bir menfaat çatışması gündeme gelecek ve o feragat bana göre geçerli sayılmayacak ve Yargıtay dosyayı esastan inceleyip karara bağlayacak. İşte dün de zaten Kılıçdaroğlu'nun vurgulamak istediği şey oydu. Ben daha önce bu konu hiç gündeme gelmeden de birkaç yayında bunu dile getirdim. Tedbiren gelen bir kişi olağan işleri yapar. Bu olağan işler ne olacak? Bana soracak olursanız birincisi il ve ilçe kongrelerinin tekrar yapılması gerekiyor.
1: Hocam bir şey konusunda bir netlik kazandıracağım. Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu tedbiren gelmedi. Tedbir kararı yok. Mutlak buttan kararı var. Kemal
2: Kesinleşti.
1: Kılıçdaroğlu genel başkan.
2: Tamam.
1: Kemal Kılıçdaroğlu 40 gün içerisinde olağan kurultaya gidebiliyor mu? Yoksa 40 gün içerisinde aldığı kurultay kararı olağanüstü kurultay mı olur?
2: Hayır, olağan kurultay olur. Çünkü olağan
1: Ama olağan
2: kurultay
1: kurultayın belirli
2: mutlak
1: şeyleri yok mu?
2: butlanla batıl oldu.
1: Hayır şöyle yok mu? Tamam anlıyorum ben sizi de. Kemal, ya karşı tarafın istediği 40 günde olağan kurultay yapabilmek için sizin ilçe kongrelerinizi tamamlayıp ilçe kongrelerini yani onların bir kere yeniden bir göreve gelmesi gerekmiyor mu?
2: Bakın zaten delege yapısının sakatlanmasına dayanan bir mahkeme kararı söz konusu. Yani dolayısıyla aynı delegelerin kurultaya katılıp oy vereceği bir kurultay peki hukuken ne kadar makbul olur? Bir de o soruyu
1: Evet.
2: sormak lazım.
0: Hocam
2: Yani
0: benim de bir sorum var.
2: evet.
0: Yani şimdi dediniz ya mesela avukatlar azledildi. Diyelim ki Yargıtay kararı onamadı. Peki bu avukatlar hak kaybına uğruyorum diye dava açabilir mi?
2: Hayır, avukatın öyle bir dava açma hakkı yok. Sadece vekalet ücretini talep edebilir. Yani der ki siz beni haksız azlettiniz. Benim vekalet ücretim doğmuştu. Dolayısıyla ben vekalet şu anda da edebilirler.
1: Tabii.
2: Yani sonuçta yönetimin değişmesi bir avukatın azil sebebi değildir hukuken.
1: Tabii.
2: Yani o ya da avukatın haklı azil sebebi değildir. Yani o ayrı bir konu da. Şimdi burada yapılacak şey olağan kurultaydır. Olağan kurultayın yapılması için de zaten bana soracak olursanız Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihninden geçen şey başından beri aynı. Ben il ve ilçe kongrelerini yenileyeceğim. Yeni delege yapısıyla yeni bir kurultay yapacağım. Muhtemelen aday da olacak veyahut da işaret ettiği bir kişi aday olacak. Ve bu süreçte şu andaki öngörümüze göre hiç de öyle 45 gün artı 15 gün ya da 45 gün artı 30 günlük sürelerde değil, bir yıldan önce pek gerçekleşecek gibi gözükmüyor. Çünkü Yargıtay'ın da dosyayı ne zaman ele alacağı, dosyayı ne zaman inceleyeceği, kararı ne zaman yayınlayacağı, bunlar da tabii ki ayrı muamma konuları. Ama bana soracak olursanız Sayın Kılıçdaroğlu şu anda zaten kongreler ve kurultaydan ziyade parti içi teftiş ve denetim mekanizmasıyla ilgileniyor. Bugün de haberlerde de irdeledik. Zaten eski kurmayları çoğu teknokrat kökenli. Yani ya maliye kökenli ya hazine kökenli, çoğu denetim kökenli eski yol arkadaşlarını tekrar partiye getirip bir kendi adıyla arınma komisyonu da olabilir bunun adı. Bir teftiş ve denetim mekanizmasını işletecektir. Bu teftiş ve denetim mekanizması aynı zamanda görülmekte olan soruşturmalar, biliyorsunuz delegelerle ilgili soruşturmalar halen devam ediyor. Çok kısa bir süre önce yine 7 ilde operasyon yapıldı. Yine mutlak butlan kararına baktığımız zaman sadece İstanbul İl Kongresi'nin, dolayısıyla oradaki delegelerin iptali söz konusu. Ama mutlak butlanla batıl kongrelerde dava süre aşımı diye bir kavram olmadığı için Türk Medeni Kanunu'na göre yeni il kongrelerinin de iptaliyle ilgili yeni davaların da gündeme gelme ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla bence önümüzdeki süreç CHP'nin çok fazla hem ceza soruşturma ve kovuşturmalarıyla hem de bu kurultayın iptalinden sonra açılacak davalarla ve parti içi denetimle çok fazla efor harcayacağı kanaatindeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da yine Özgür Özel ve yakın çevresine çok yakın oldukları için belediye başkanı yapılan il ve ilçe belediyeleriyle ilgili de ben gerekli tahkikatı yapacağını, gerekli suç duyurularını yapacağını tahmin ediyorum.
1: Bu mutlak butlan kararı Temmuz ayındaki ceza davasını etkiler mi?
2: Hukuk dava, yani hukuk yargılamalarında, yine Yargıtayımızın içtihatlarında hukuk davaları esasen ceza davalarını direkt etkilemez. Yani şöyle ifade edeyim. Bir ceza davasındaki bir mahkumiyet kararı hukuk mahkemesini bağlar. Ama beraat kararı hukuk mahkemelerini bağlamaz. Çünkü ikisinin işleyiş mekanizmaları farklıdır. Çünkü ceza davalarında suçun işlendiğinin sabit olması diye bir kavram vardır. Hukuk davalarında ise mahkemenin, hakimin ulaşacağı kanaat ve delil durumuna bakılır. Dolayısıyla da geneli itibariyle hukuk davaları ceza davalarını bekler. Yani ceza davası hukuku çok beklemez. Ama örneğin bir evrakta sahtecilik suçu vardır. Siz bu belgenin sahteliğiyle ilgili olarak bir menfi tespit davası açtınız hukuk mahkemesinde. Örneğin ticaret mahkemesinde. İşte o zaman ceza mahkemesi hukuk mahkemesinin kararını bekler. Çünkü hukuk mahkemesi de orada teknik bir inceleme yaptırır. Örneğin polis kriminale veya adli tıpa bir inceleme yaptırır. O evran sahte olup olmadığı orada ortaya çıkar. Sonra o karara istinaden karar hükmünü de tesis eder.
1: Bunu sormamdaki sebep şu. Şimdi ceza davasında şöyle bir olasılık da var. Mesela ceza davasında oradaki sanıklar suçlu bulunmayabilirlerdi. Çünkü muhakemeler birbirinden farklı bildiğim kadarıyla. Evet. Öyle değil mi? Ceza davasında sanıklar suçlu bulunmazsa bu kez CHP tarafı bugüne kadar yaptığı gibi diyecek ki bak işte siz mutlak butlan dediniz, şaibe var dediniz. O zaman şaibe varsa ceza davasında niye sanıklar beraat etti şeklinde farklı bir şey ortaya atacaklar. Yeni bir tartışma başlatacaklar. Bu tartışmanın aslında bakarsanız önünü almak için biraz da izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin kafasındaki soru
2: şartı. Orada ya çok soruyor. Tekniğe girmeyeyim ama şöyle bir durum var.
1: Girin hocam 3 saat program.
2: Yok, çok tekniğe girmeden ben çok basit bir şeyle izah edeceğim. Siz sanıyor musunuz ki 36. Hukuk Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi bir nispi muhakeme yapmadı? Bölge Adliye Mahkemesi bütün ceza dosyalarını ve soruşturma dosyalarını almıştır. kendince onlarla ilgili hukuki incelemesini yapmıştır ve kendince hukuken o kanaate varmıştır zaten.
3: Anladım.
2: Yani ben zaten bu dosyalardan tabii ki biz yargılamaların nasıl neticeleneceğini önceden tahmin edemeyiz, bilemeyiz. Çünkü ben eğer o dosya avukatı olsam bir kanaat bildirebilirim. Biz dosya delil durumuna da bakamadığımız için çok net bir ifadede bulunamam. Ama hukuk mahkemesi muhtemelen buradan cezaların geleceği yönünde bir değerlendirme yapmıştır.
3: Diyorsunuz ki zaten bu göz önünde.
2: Göz önüne almıştır. Kaldı ki dediğim gibi ileriki tarihlerde başka il kongrelerinin de yani 2023 öncesi delegeyi belirleyen başka il kongrelerine de davalar açılmama ihtimalini ben çok zayıf görüyorum.
3: Açılacak diyorsunuz.
2: Açılacak çünkü bakın yeni yeni gözaltılar, tutuklamalar, operasyonlar yapılıyor evet. Delegelerle ilgili.
3: Peki İBB soruşturmasıyla bu konu bir şekilde bağlanır mı?
0: Ama İBB dosyasında Mustafa Bey özellikle partiye yönelik para aktarımı olduğu iddiası ve aynı şekilde İmamoğlu tarafından belediye parasının kamu kaynağından aslında biraz daha seçimlere ve siyasi eylemlere yönelik kullanım yönünde de iddialar var.
3: Ki orada Aziz İhsan Aktaş mesela çok önemli kilit isimlerden bir tanesi.
2: Şimdi de yeni bir Aziz İhsan Aktaş türedi biliyorsunuz.
3: Evet. Yani şimdi İmamoğlu suç örgütünün para kasası olarak iddianamedeki.
2: O sadece o değilmiş işte başkaları da
3: sadece
2: varmış onun gibi.
3: Farklı isimler de geçiyor. İşte dün konulan araçlardan bir tanesinin üzerinde müteahhit Aziz'den satılık haram araç şeklinde bir ibare vardı. Ya biz Özkan Yalım'ın 170 bin avro vererek tavanına yıldızlar döşettiği VIP minibüsü konuşurken diğer taraftan Aziz İhsan da hiç boş kalmamış yani bakıyorsunuz. O da bir şekilde VIP araçlarda işin içerisine girmiş. Şimdi bu kadar çok birbiriyle bağlantılı durum söz konusuyken yani bu iş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmayla da bir yerde dirsek teması geçer mi acaba?
2: Elbette ki bağlantısı var. Şimdi çok fazla feveran ediyorlar, çok fazla mağdur edebiyatı yapıyorlar amiyane tabiriyle. Ama nedense sanki ortada hiçbir şey yokmuş, yolsuzluk iddiaları yokmuş, usulsüzlük iddiaları yokmuş, usulsüzlüklerle ilgili bir takım beyanlar yokmuş, kanıtlar yokmuş gibi davranılarak bir adeta sosyal medya camiasında bir psikolojik üstünlük yaratma çabası var.
3: Evet.
2: O zaman ben konuya başka bir açıdan bakayım. Yani bakın FATF denilen bu kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele eden uluslararası örgüt. Hatta hatırlarsanız Türkiye gri listeden çıkmak için çok büyük efor harcamıştı MASAK. Ben de eski MASAKçı olarak bunu söylüyorum. FATF'in en önemli konularından biri nedir biliyor musunuz? Siyasetin finansmanı. Çünkü der ki siyaset hukuk dışı yollarla finanse edildiği takdirde o devletin hukuk sistemi çöker. Şu anda bence bu yapılan soruşturmalar ve kovuşturmalar Türkiye'deki en önemli partilerden birinin yasa dışı finansmanının önüne geçen hani Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle arınma ya da temizlenmenin bir vesilesi olacaktır. Şimdi siyaseti kirli yolla nasıl finanse edersiniz? Hiçbir iş adamı gelip de bir siyasal partiye doğrudan bağış, hibe, yardım yapmaz. Yani yaparsa da zaten siyasi partiler kanununda bunun miktarları bellidir. Cüz'i rakamlardır seçimlerde. Ne yapar? O siyasi partiden seçilmiş belediyeler üzerinden ihaleler alarak bunu yapar.
3: Evet.
2: Yani oradaki ya direkt kendi alır o ihaleyi ya da paravan şirketler kurarak alır. Yani örneğin kendi ismi çok ayyuka çıkmasın diye ben Engin Akın olarak gizli şirketler kurarım. Size şirket kurdururum.
0: Paravan.
2: Gidersiniz siz belediyeden ihale alırsınız. Veyahut da imar yolsuzluğu yaparsınız. İmar usulsüzlüğü yaparsınız. Örneğin sizin mimari projeniz onaylanmayacakken işte bir araç hibe ederek adı araç hibesi gibi gözüküyor. Yardım yaparak o projeyi onaylatırsınız. Bilirsiniz ticaret hukukunda bir kural vardır. Taciller basiretli iş adamı gibi davranırlar. Onların olması gereken kural şunu demeye getiriyorum. Unutmayalım ki size siyaseti bir birim finanse eden o müteahhit ya da iş adamı emin olun ki devletten haksız 5 birim kazanıyordur.
3: Tabii.
2: Onlar kazandıkları kadar vermezler. Kazandıklarının çok altında hibeler yaparlar. Bu nedenle de tabii ki olayın belediye, iş adamları ve parti ayağı oluşacaktır. Ve ne yazık ki bu kadar köklü bir partide hani suçlu psikolojisiyle bakıyorum olaya, bir suçlu gibi düşünüyorum. Bu kadar basit de izler de bırakılmamalıdır. Yani bir aracın

0: donanımı için 170 bin dolar mı, euro mu?
1: Avro.
0: 170 bin avro bir parti genel başkanı niye harcar? Ne gereği var? Bu bir. İki, harcıyorsan devletin zaten hazineden aldığın inanılmaz bir yardım var CHP olarak. O zaman bunu direkt parti kasasından.
1: 1 milyar 800 milyon küsür lira olması lazım CHP'nin.
0: Ha, CHP'nin o paraya ihtiyacı yok. O ayrı bir konu, tutup da halen o konuda da özür dilememeleri de ayrı bir, bana göre hani artık vurdum duymazlık. Yok efendim, o araçları parti aldı. Zaten kimse size o araçları partinin bütçesiyle almadınız demiyor. Orada şu var, aracın donanımı o araçtan pahalıdır belki de.
1: Hocam Avrupa'da 30 bin euronun üzerindeki araç sayısı belirli lüks markalarda var. Tabii. Sadece. 170 bin avro dediğiniz zaman Avrupa'da yeri sülalenizi alırlar, mahkemede hakim karşısına çıkartırlar 170 bin
0: avro. Sanki bir şeyin de altını yani çizeyim. Dün haberlerde okuduk değil mi? İspanya'da partiye bir baskın yapıldı. Hı-hı. Yani sanki sadece Türkiye'de mahkemeler, savcılıklar bir partinin üstüne gidiyormuş gibi düşünmeyelim. Bakın aynı konu orada. Orada da siyasetin finansmanından kaynaklı yapılan bir operasyon var.
1: Tabii.
0: Ve siz o siyasi partiyi, ben medyada biraz takip ettim, feveran ettiklerini de görmedim. Soruşturma yapılmıştır. Gayet saygılı şekilde o soruşturmanın sonucunu bekleyecekler.
2: Sanchez'in açıklaması da, var hatta. Dedi ki yargı ile işbirliğiyle devam edeceğiz
0: yani
2: bunu.
0: Şimdi ben bir partinin genel başkanı olsam, benim partimle ilgili bir usulsüzlük gündeme gelse, savcılara ilk yardım edecek kişi ben olurum. Eğer dürüst davranırsanız.
1: Değil mi? Açarsınız bütün
0: kapıları. Ama benim de kendi açığım varsa hemen konuyu siyasete çeviririm. Lütfen her siyasi sonucu olan mahkeme kararını da siyasi dava olarak algılamayalım.
1: Şimdi bu mahkeme,
0: bu dava siyasi partiler kanuna göre verilmiş, yapılmış bir yargılamayı içermiyor. Bu dava Türk Medeni Kanunu'na göre yapılmış bir yargılamayı içeriyor. Dolayısıyla siyasi bir dava değildir.
1: O medeni kanunla olan temasını da sizinle ayrıca konuşacağım hocam. Şimdi tekrar kurultay konusuna bir geri dönelim. Mustafa hocam, mesela şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir aday olarak zaten ortaya çıkıyor. Hani aday olabilirdi, olmayabilirdi ama yüksek ihtimaldir ki kurultayda aday olacak. Diyelim ki Özgür Özel ile beraber yarıştığı bir kurultayda. Sizce şansı ne olur?
3: Şimdi tabii gelinen sürece baktığımızda CHP'de bugün bir, işte Özgür Özel'in sebep olduğu bir kurumsal kimlik ve aynı zamanda da tabii yönetim krizinin olduğunu görüyoruz. Şimdi Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu bu krizi aşabilmenin yöntemi olarak işte yolsuzlukla, usulsüzlükle mücadele edeceğini, ahlaki, etik ve hukuki ilkelere bağlı kalarak yeni bir strateji belirleyeceğini bu çerçevede hareket edeceğini ifade etmiştir. Şimdi bunları yapabilmesi için önümüzdeki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yeni yani bunları yapabilmesi için bir temiz eller operasyonu, işte bu yolsuzluklarla, bu usulsüzlüklerle uğraşılması için ve işte bunun için soruşturmalar açtığını ifade etti, denetimler yapacağını belirtti. Şimdi aynı zamanda bunları yapabilmesi için yeni kadrolar oluşturması, işte demin Avukat Bey'in ifade ettiği, efendim işte il başkanlarından tutun, işte tepe yöneticilerinden tutun, en aşağı seviyedeki yöneticilere kadar yeniden bir ekip, bir kadronun oluşturulması lazım. Yani bu işte temiz eller veya işte ne bileyim CHP'yi yeniden işte eski kodlarına döndürebilmek için bu şekilde hareket etmesi gerekiyor Kılıçdaroğlu'nun. Bu da tabii olağan kurultayla, olağanüstü kurultayla değil, olağan kurultayla bu mümkün olabilir. Zaten mahkemenin kararı da işte tabii Sayın Avukat biraz bahsetti ondan ama belki biraz daha değinebilir buna. Olağan kurultay çerçevesinde bunun yürümesidir işin akışı. Şimdi şeye gelince, bir yeni bir kongrede kim seçilebilir konusuna gelince, şimdi Özgür Özel Bey'in işte yaklaşık 2 yıldır yatıyoruz kalkıyoruz gündemde CHP var. İşte CHP'nin belediye yolsuzluğu var, şu belediye var, bu belediye var, işte ne bileyim parti içinde olan usulsüzlükler var. Yani sadece yolsuzluk, sadece usulsüzlük değil, idarede de yönetim anlamında bir sürü problemler, sıkıntılar meydana gelmiş. Bunları gördük. Şimdi bunları tabii seçmen şey yapacak, yani CHP seçmeni bunları takip edecek. Çünkü bir yapının, bir partinin kendisi önce bir temiz bir yapıya kavuşacak ki iktidara, yani iktidarına sahip olduğu veyahut da iddia ettiği Türkiye'yi yönetme iddiasına işte düzgün bir şekilde veya işte uygun bir şekilde yapabilsin. Burada tabii bu kurultay süreci, işte olağan hani kurultay süreci, bunun için tabii Kılıçdaroğlu'nun zamana ihtiyacı olacak. Çünkü bu soruşturmaları yapabilmesi, denetimleri yapabilmesi, işte usulsüz işler yapanları tasfiye edebilmesi, bunlar kolay işler değil. Bunların bir kısmı tabii işte mahkemeye, yargıya taşınacak vesaire. Biraz tabii bir uzun bir süreçten, her ne kadar Özgür Bey hızlı ve işte baskın bir kurultay istiyorsa da hukuken bu mümkün değil. Çünkü içeride pek çok yapılması gereken partide usulsüzlükler var, halledilmesi gereken yolsuzluklar var, akçeli işler var. Bunların bir defa denetimlerinin, soruşturmalarının, işte neyse mahkemesinin, yargısının tamamlanması bir taraftan gerekiyor. Diğer taraftan da olağan kurultayın şartları ve şeyi bellidir. Onu belki Avukat Bey daha bize açıklayıcı bir şekilde ifade eder. Ama ben bu raddeden sonra Özgür Bey'in bu mevcut haliyle CHP'de kendine bir tekrar işte pozisyon bulabileceğini, liderlik pozisyonu bulabileceğini ve efendim işte çünkü bir partiyi yönetemeyen bir ülkeyi nasıl yönetecek? Bir partide düzen nizamı sağlayamayan, işte bu kadar anlattığımız şeyler oldu. Bu ülkenin bu kadar sorunlarını, meselelerini iç dış nasıl yönetecek? Bunlar tabii seçmen, delegeler, efendim üyeler, bunlar elbette düşünecek. Bir de tabii yeni bir süreç olacak. Yani bu yeni süreçte etik ve ahlaki ve hukuki ilkeler üzerinden gidildiğinde, bu şaibeler olmadığı zaman bu hileyi, şeyi, dalavereleri yapamayacak. Yani Özgür Bey'in işte genel başkan olması, kurultayda işte başkan olması, birinci olması nasıl oldu? Bir takım usulsüzlükler, şaibeler neticesinde oldu. Dolayısıyla bu yeni süreçte Özgür Bey'in ben pek bu kadar hani yolsuzluk, usulsüzlük, işte bu kadar yönetimsel problemler, sıkıntılardan sonra kendine bir böyle bir liderlik pozisyonu bulabileceğini zannetmiyorum. Kanaatim o yönde.
1: Fatma Hocam, CHP bölünür mü?
2: Şimdi az önce de biraz değindim aslında ne kadar Sayın Özel bölünmeyeceğini, baba ocağına sahip çıkacağını, parti içerisinde herhangi bir ayrım olmayacağını iddia etse de çok uzun süredir aslında bir Ekim Partisi'nin kurulacağı yönünde iddialar mevcut. Fakat bölünür mü? Şimdi baktığınızda geçmiş örnekleri inceleyeceksek, eğer Milliyetçi Hareket Partisi'nden de aynı şekilde önce İYİ Parti, İYİ Parti'den sonra Zafer Partisi, akabinde işte Anahtar Partisi gibi kendi aralarında bir bölünmeler olmuştu. Ama bu oy oranı hiçbir zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani oy oranını düşürmedi. 8, 9 veya 11 bandında hep kaldı. Ama yeni ayrılan partiler çok da tutunamadığı zamanlara biz şahit olduk. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o %30'luk, hani başına kedi koysanız oy vereceğim diyen o değişmez kitle gerçekten oyunu ne tarafa yönlendirir?

0: açıkçası yine Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurmuş olduğu bu partinin çok fazla oy oranı kaybedeceğini düşünmüyorum. Burada en önemli argüman işte üzerinde basa basa durduğumuz yolsuzluk davaları belediyeler nezdinde devam eden. Çünkü birçok hem Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine hem de aynı zamanda siyasi elitlerle konuştuğumda şunu söylüyorlar. Yani seçmen tarafı ya nasıl bunları yapmışlar, neden yapmışlar? Hani bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olan, körü körüne bağlı olan taraflar bu kadar şeyleri hani ya yap nasıl oldu gibi çok üzüntü duyarak aslında küskünlüklerini ifade ediyorlar. Siyasi figürlere baktığınızda özellikle şunu ifade ediyorlar Mustafa Bey. Yani biz halka açıklayamıyoruz, biz o havlu görüntülerini açıklayamıyoruz, biz o yapılan diğer vahim iddiaları artık açıklayamaz noktaya geldik. Şimdi ana müsebbipleri bunların kim görünüyor? Belli başlı kişiler. İsmi geçen konuştuğumuz kişiler. Çünkü baktığınızda Sayın Özel hep şey diyordu. Namusum kadar kefilim hepsine diyordu. Biz en başından beri aslında şunu ifade etmiştik. Sayın Özel bu iddialar ortaya çıktığında, bu davalar başlamadan önce bir denetim ekibi kursaydı. Özellikle Manavgat'ta o para kutuları, işte baklava kutuları içerisindeki o para görüntüleriyle beraber özellikle bir denetim ekibi kursaydı. Bunun doğruluğunu yanlışlığını işte araştıracağım deseydi ama en başında dedi ki hayır böyle bir görüntü yok. Elimde 32 saatlik bir kayıt var dedi, görüntü kaydı var dedi. Sonra görmedik öyle bir şey. Sonra dedi inceleyeceğim, gündemi biraz daha değişmeye başladı. Peki diğer belediyeleri de sirayet eden bu durumu neden Sayın Özel Yönetim Genel Başkan sıfatıyla değerlendirmedi veya araştırmadı? Sonuç olarak kendisi önüme şu evrakları getirin dediğinde getirebilecek yetkinliğe sahip bir genel başkan pozisyonundan, ünvanı gereği bahsediyorum o dönem için. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Gelir gelmez, zaten bu arınma meselesi çok uzun süredir onun gündeminde. Gelir gelmez bir etik kurulu kuracağını, bir denetim kurulu kuracağını ifade etti. Ve bu belediyeler nezdinde veya parti içerisindeki bu olaylara dair denetim ekibinin bunları detaylı araştıracağını, raporlayacağını, etik olarak da gerekli belgelerin ortaya çıkacağını ve hazırlanacağını yönünde bir açıklama ya da iddialar ortada. Dolayısıyla baktığınızda şimdi bu kadar halka, kendi seçmeninize yapılan onca şaibeli hususları ifade edemiyorken bölünseniz de oy oranınız ne kadarı bulabilir? Yani %30'u blok oyu yeni kurulabilecek bir partiye aktarabilir misiniz? Mümkün değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi ona inanan değerlerine sahip çıkan bir anlayışı var. Çünkü başlı başına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o partiyi kurmasına olan inanç zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninde etki ediyor. Ama dediğimiz gibi sürekli baş sıkışınca sadece Atatürk'ün adını anmakla olmuyor bu Mustafa Bey. Evet. Kamunun kaynağını açıkçası şunu da altını çizeyim, ben işte havlu görüntülerinden falan bahsediyoruz ama maalesef hani konuşuyoruz. Çok karşı olduğum görüntüler. Gerçekten hani bu kadar siyasete bu tarz görüntülerin karışıyor olmasına o kadar karşıyım ki. Ama benim burada sorguladığım şey kamunun kaynaklarının nereye aktarıldığı. Yani halkın sorunlarına çözüm üretilemezken, halkın taleplerine, beklentilerine yanıt veremezken bu görüntüleri görmek, bir de özellikle siyasi figürler olarak sizler rol model olacak insanlarsınız. Sizler yeri geliyor çocuklarla konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Yeri geliyor işte onlara kariyer yönünde bazen üniversitelere biz davet ediyoruz veya işte baktığınızda siz siyasi anlamda yol açacağınız kişiler olmak yerine bu görüntülerle, bu şaibelerle, bu iddialarla anıldığınız takdirde istediğiniz kadar bölünün ne kadar oy çekebileceksiniz? Yine en baştaki soruma geliyorum. Farz edelim ki bölündüler. Şimdi bölünmeden de şöyle bir risk var. Kimi milletvekilleri mesela Kılıçdaroğlu'nu destekliyor, kimisi Sayın Özel'i destekliyor. Peki meclis içerisinde bir olabilecekler mi? Yani bir yasa tasarısında iki başlılık kararların oylanması nasıl geçecek? Yani bu bile başlı başına risk. Zaten kendi içerisinde büyük bir bölünmüşlük var. Diyelim ki bunu legalleştirdiler ve resmileştirdiler. O zaman yarın öbür gün işte tamam Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti ile bir ittifaka girmişti seçimlerde. Kılıçdaroğlu dönemi hatırlarsanız altılı masa kurulmuştu. Peki yedinci masaya yedinci önümüzdeki günlerde bölünecekse eğer yeni parti mi olacak? Bu da büyük bir soru. Olacaksa eğer ne tarafta yani tekrardan bu masaya dahil olacaksanız eğer bu görüntüler, bu konuşmalar ya da bu karşılıklı sert söylemlerin ne gereği var? Bir de bunu da sormak gerekiyor. Ama yani ben çoğu CHP seçmeniyle konuştuğumda şunu biraz daha anlıyorum. İki tarafa da çok küskünler. Ne Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar ne Sayın Özel'i destekliyorlar. Dolayısıyla şöyle bir bakış açısı var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu hep dedi ki parti kuruluş değerlerimize geri döndüreceğiz. Ama Tamam, 1930'lu yıllardaki değerler bambaşka, fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun geldiği zamanda da o parti değişmeye başlamıştı. Değişime, dönüşüme uğramıştı ve Sayın Özel yönetimle giderek başkalaştı. Baktılar parti değişiyor ama seçmen değişmiyor. Yani seçmenin zaten algısı değişmiyor. Partiyi kendi politik argümanlarına yönelik değişime ve dönüşüme uğrattılar. Şimdi hangi değerlere döndüreceksiniz? 1930'lu değerlerim yoksa kendi geldiği ilk zamanki değerlerim.
1: Bu da
0: büyük bir soru. Dolayısıyla eğer parti gerçekten 1930'lu yıllarındaki değerlere dönmüş olsaydı şu anda bu görüntüler de olmazdı. O yüzden maalesef bölünse dahi bu kavganın çok daha uzun süreceği kanaatindeyim.
1: Bu meclisteki bölünme konusu önemli. Konuyu konuşacağız ama ikinci bölümde kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar buluşuruz.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sinema tarihçisi Burçak Evren ve piyanist besteci Hüseyin Sermet, samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: 24 ekranlarını ve 24 radyo frekansında temsil heyeti devam ediyor. Siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Mustafa Sıtkı Bilgin, Osmaniye Korkut Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Fatma Yeşilkuş ve hukukçu avukat Sayın Engin Akın'la beraber gündemi değerlendiriyoruz. Tabii gündemimiz iç siyaset, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan sonrasında yaşananlar, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bazı gündem maddeleri de var CHP ile alakalı. Şimdi bir kapalı grup toplantısı yapıldı Engin Hocam. Kapalı grup toplantısı sonrasında Özgür Özel, ben grup başkanıyım dedi. 96 milletvekili bana oy verdi dedi. Daha sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşim hukuku içe sayıyorsunuz, iş tüzük var dedi. 3 sayfalık bir dilekçeyle meclis başkanlığına başvurdu. Özgür Özel demişti ki grup başkanı olarak ben konuşacağım grup toplantılarında. Bugün yine milletvekillerine yazılı bir mesaj gönderildi Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla. Ve dendi ki grup toplantısı yok, ben tarihi belirtene kadar da grup falan toplanmayacak. Şimdi bu işte bir iki başlılık var mı? Fatma Hocam onu söylemişti. Yani mecliste bir bölünme olur mu olmaz mı konusu şu anda en fazla konuşulan meselelerden bir tanesi. Yeni bir parti kurulmazsa ne olacak? Şimdi milletvekili, 96 milletvekili Özgür Özel'i dinleyecek. Geri kalanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyecek. Ayrıca bu Özgür Özel'in grup başkanlığı ne kadar geçerli?
1: Şöyle, grup başkanı mevzusu tamamen partinin organlarıyla ilgili bir şey değil. Yani partinin merkez organları denilince aklımıza genel başkan, kurultay, MYK, disiplin, yüksek disiplin kurulu gelir. Parti grupları deyince de aklınıza ilçe belediye grupları, parti grubu, il belediye grupları, yine TBMM grupları gelir aklımıza. Ama burada çok Türk siyaset tarihiyle çok izah edebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Hukuk da bu konuyu çok fazla irdelemiş de değil. Çünkü böyle bir şeyin olabileceği yasa koyucu tarafından da çok önceden öngörülmüş değildir. Çünkü hukuk olağan işleyiş kurallarıyla ilgili düzenlemeler yapar. Bu denli olağanüstü olayları daha ziyade içtihatlarımız yönlendirir. Hani onu önce izah edeyim. Şimdi iki tarafının da kafasının karışık olduğunu şuradan anlıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu kapalı grup toplantısında Özgür Özel kendisini grup başkanı olarak seçtirdiğinde onu tebrik etti değil mi? Yani tebrik mesajı yayınladı. Ama sonra öğrendik ki araştırmışlar, bir açık bulmuşlar bu grup toplantısıyla ilgili. O da şu, kendi iç tüzüklerine göre, yani iç yönetmeliklerine göre en az 3 gün önceden bu çağrının yapılma zorunluluğu var. Ve yine doğal olarak parti genel başkanının bu toplantıya, bu grup toplantısına katılma hakkı var. Yani orayı onun yönetmesi gerekir diye, evet, bu minvalde iki temel argümanla gidiyorlar. Bence

0: İki sebeple de bu grup başkanlık seçimi iptaline doğru gidilecek. Çünkü özellikle de hukukta sürelere uymamak kesin hukuka aykırılık nedenidir. Yani nasıl ki siz kurultayı davetini en az 15 gün önceden duyurmazsanız olmaz, değil mi? Yahut da olağan kurultaylarda 30 gün önceden duyurmanız gerekir. Bu tür usulsüzlükler kesin iptal nedenleri olarak karşımıza çıkar. Ama usulüne uygun olan bir grup toplantısının da yapıldığı durumda da şu anda yine grup başkanı olarak Özgür Özel'in seçileceğini tahmin etmemiz çok zor değil. Çünkü şu anki bölünmeye baktığımız zaman artık ben fikir ayrılığı olarak bunu yorumlamıyorum. Artık CHP ikiye fiilen bölünmüştür. Birincisi şu anki resmi CHP yönetimi, ikincisi Özgür Özel'in kendini fiili lider olarak gördüğü yönetim. Dolayısıyla burada ilk etapta parti grup başkanı olarak Özgür Özel'in seçilme ihtimali elbette ki yüksek. Bir de şunu da izah edeyim. Kılıçdaroğlu eğer milletvekili olsaydı doğal olarak parti grup başkanı olurdu. Sadece grup başkan vekilliği seçimleri yapılırdı. Ama Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için bir milletvekilinin TBMM'de grup başkanlığı yapması gerekiyor.
1: Bu CHP Genel Merkezi'ne tebligatın pazar günü yapılması bu konuyu etkiler mi?
0: Hayır, etkilemez. Çünkü grup toplantısı denilen kavram farklıdır. Yani CHP'nin merkez organları gibi düşünmeyelim. O meclisteki CHP parti grubunun temsiliyle ilgili bir konu.
1: Ben oradaki şurada şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Yani Özgür Özel şunu diyebilir. Kardeşim benim elime tebligat pazar günü geldi. Ben
2: Ama
1: kapalı
2: o
1: grup
2: yapı yüklenmişti
1: toplantısını...
2: zaten. Bilgileri vardı Mustafa
1: Ha,
2: Bey.
1: yüklenmişti
2: Tabii.
0: Ben onu demek
1: tebligatın fiziksel
0: istemiyorum.
1: olarak.
0: Kendisinin grup çağrısını 3 günlük süreye uymadan yapmasıdır. Yani
1: Anladım.
0: hemen ertesi gün yaptı grup toplantısını
1: Evet,
0: hatırlarsanız.
1: evet, evet.
0: Orada işte o 3 günlük süreye riayet edilmedi. Bir de doğal olarak parti genel başkanlığı grup toplantısında yer alıp söz hakkı alması gerekir. Yani sonuçta grup başkanlığı seçimi nedir? Bir seçimdir değil mi? Bir temsiliyettir. O seçimde de parti içi demokrasi gereği yani hukukun genel ilkeleri gereği bir partinin genel başkanı o gizli oturumda kendi düşüncelerini ifade edemezse o parti başkanlığının ne anlamı kalır? Yani orada Kılıçdaroğlu o argümanı da hukuki bir argümandır. Hani bu da göz ardı edilebilecek bir argüman değil.
1: Peki Özgür Özel Salı günü çıkıp da 96 milletvekiliyle ben grup toplantısı yapacağım diyebilir mi?
0: Ben yapacağı kanaatindeyim. Çünkü meclis başkanlığının da buna çok fazla müdahale edeceğini sanmıyorum. Yani Sayın Numan Kurtulmuş'un tutup da CHP salon grup toplantısının yapılacağı salonu kitleyeceğini sanmıyorum. O yine çıkacaktır, yapacaktır. Fiili bir durum yaratmaya çalışacaktır. Ama bunun ne anlamı olur? Sadece mecliste bir konuşma yapmış olacak. Yani bunu hukuken bir grup toplantısı olarak addedip bir sonuca varmamız mümkün değil.
1: Bu bölünme konusunda önümüzdeki günlerde mesela nasıl adımlar atılabilir? Bir siyasi partinin içerisinde başka bir siyasi partinin çıkma durumu. Biz bunu daha öncesinde gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesela Muharrem İnce daha sonrasında ayrıldı. İşte Memleket Partisi'ni kurdu. Daha öncesinde bakıyoruz. Mustafa Sarıgül olaylı bir kurultayın arkasından çıkmış başka bir parti kurmuştu. Her ikisi de siyasi olarak varlıklarını sürdüremediler parti anlamında. Diğer taraftan az önce Fatma Hocam da söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir bölünme oldu. İyi Parti süreci başlatıldı. Sizce bu bölünme aşaması eğer ki hayata geçerse yani Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel derlerse ki tamam kardeşim biz ayrılıyoruz partiden, bizi destekleyenler bizimle beraber gelsin. Ne kuruyoruz? Ekim Partisi kuruyoruz, Kasım Partisi kuruyoruz, kuruyoruz işte bir parti. Bu süreçte nasıl bir hukuki yol haritası izleniyor?
0: Şimdi evet, Türk siyaset tarihinde çok fazla ana omurgadan ayrılıp kurulan partiler var. Tıpkı İyi Parti belli bir sürede başarı da elde etti değil mi? Nasıl ki MHP'den koptu. Zamanında da bu tür oluşumlar meydana geldi. Ama ilk kez çoğunluğu temsil eden grup ayrılacak. Yani bugüne kadar hep azınlığı temsil eden grup partiden ana omurgadan ayrılıp bir parti kurdu. Ana omurga çoğunluğu temsil ediyordu yine. Ama şu anki milletvekili yapısına bakıyoruz. Yine delege yapısına bakıyoruz. Bu sefer çoğunluk partiyi terk edecek, azınlık CHP'de kalacak gibi bir manzara karşımıza çıkıyor. Eğer Kılıçdaroğlu bir mucize gerçekleştirmezse bir siyasi manevrayla. Yani durum çok farklı. Yani örnek veriyorum 100-110 milletvekilinin o partiye geçtiğini düşünün. Çoğunluk o tarafa geçmiş olacak. Ha, sonraki şeyi Kılıçdaroğlu'nun elini çok rahatlatırlar.
1: Nasıl?
0: Neden elini çok rahatlatırlar? Yani aslında gerçekten siyasi denklem açısından da çok zor karar verilmesi gereken bir konu. Yani ben şu anda Özgür Özel'in yerinde olmak istemezdim bu kararı vermek için. Neden? Şu anda hiç değilse parti içerisindeler ve Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediği şeye büyük ölçüde engel olabilecekler.
1: Evet.
0: Çıkıp bir partili olarak söz hakkı alacaklar. Partili olarak Kılıçdaroğlu bunu usulsüz yapıyor diyecekler. Şunu yapmıyor diyecekler. Yanlış delil topluyor diyecekler. Hesaplar yanlış inceleniyor diyecekler. Peki gemiyi terk ederseniz ne olacak? Kılıçdaroğlu'nun ekmeğine yağ sürmüş olacaksınız. Kılıçdaroğlu yapmak istediği yeni delege yapısını, o teftişleri, incelemeleri, belediyeler üzerindeki denetimleri o kadar rahat yapacak ki. Çünkü tutup da artık siz başka bir siyasi partinin temsilcisi olduğunuz için benim parti içi ilişkime karışamayacaksınız.
1: Peki Kemal Bey sizce bu isimleri uzun süre CHP içinde tutar mı?
0: Tutmayacak. Kesinlikle.
1: O gemiden atılacaklar.
0: Yani zaten dün bayramlaşmada bir milletvekilinin ismini açıkça zikretti. Evet. Ya onun ne işi var CHP'de dedi. Onun otobüsünün ne işi var dedi. Yani sizce ben Kılıçdaroğlu'nun işte Özgür Özel'le de bayramlaşırım tarzı konuşmalarını da aslında zihninin geri plandaki gerçek niyeti olmadığı kanaatindeyim. Biraz
1: hepsi siyaseten mesela.
0: Siyaset yapma tarzını da biliyoruz ki Kılıçdaroğlu çok kibardır. Yani karşısındakine bile karşısındaki ona ağır eleştiriler sunarken ona hatta hakarete varacak ifadeler kullanırken susar. Kibarlığını bozmaz. Aynı şeyi yapıyor şu anda da. Ama arka planda şimdi şöyle bir şey düşünün. Bu kurultaya diyelim ki mahkeme kararı kesinleşti. Yargıtay onadı. Artık biz hukuken bu kurultayda usulsüzlük yoktur diyebilir miyiz olay bazında? Bir hukukçu olarak ben diyemem.
1: Diyemezsin.
0: Çünkü karar verilmişse olay bitmiştir o dava bazında değil mi? Ben bunu yok sayamam. Peki bir şey diyeceğim. Bu usulsüzlük yapılırken Sayın Özgür Özel evinde televizyon mu izliyordu? Sizce Kılıçdaroğlu sadece o delegeleri ya da İmamoğlu'nu mu sorumlu tutuyor?
1: Tabii ki hayır.
0: Eğer bir usulsüzlükle gelen bir genel başkan varsa usulsüzlüğün başındaki adam kimdir? Sormak istiyorum yani.
1: Zaten konunun...
0: Yani ben bir usulsüzlükle genel başkan oluyorsam ben masum olabilir miyim?
1: Konunun en başından beri tartışılan mesele bu. Yani ortada bir usulsüzlük var deniyor, iddia ediliyor o usulsüzlük. Daha sonrasında bu usulsüzlükten çıkar elde eden bir isim var ve çıkar elde eden ismin mesela ismi geçmiyor bunların içerisinde. Ya da zamanı var, zamanı bekleniyor. Ya biz bunu Özgür Özel CHP Genel Başkanı iken de soruyorduk. Şu anda da soruyoruz. Daha sonrasında da yüksek ihtimalle çok fazla kez tartışılacaktır, edilecektir. Ama eğer ki yoksa da belki de tarihte çok sayılı davalardan bir tanesi olacak yani.
0: Öyle bir şey olamaz. Şimdi ben usulsüz, yani mutlak butlanla batıl ne demektir biliyor musunuz? Kanunun emreyici hükümlerine aykırı, kamu düzenine aykırı, ahlak kurallarına aykırı yapılan işleme uygulanan yaptırımdır. Yani bir hukuki işleme uygulanabilecek, yani tecelli etmiş bir hukuki işleme, yokluk ayrı bir konu ama tecelli etmiş bir işleme uygulanabilecek en ağır yaptırım mutlak butlandır. Evet. Hukuk diyor ki ben diyor mutlak butlan olduğun halde o mutlak butlana hiçbir hukuki sonuç doğurmam, ona iyi niyetli de olsan sonuç bağlamam. Dolayısıyla ben de diyorum ki burada mutlak butlan sebebi ne? Delege pazarlıkları değil mi? Mahkeme kararını okuyoruz. Yani ben 36. Hukuk Dairesi'nin kararını okuyunca tamamen çerçeve bu. O zaman bu pazarlıkları bir tek İmamoğlu mu yaptı ya da bir başkası mı yaptı? Birlikte hareket edilen bir yapı vardır değil mi? Ben Kılıçdaroğlu'nu tutup da zihninin geri planında bu konudan Özgür Özel'i ari tuttuğuna inanmıyorum. Bence asıl sorumlu tuttuğu kişi odur. Ve asıl eğer bir hesaplaşma olacaksa önce bakın göreceksiniz, önce onun yakın çevresini tek tek ifşa edecek, en sonunda ona gelecek.
1: Ki başladı da zaten.
0: Ki örgütlü soruşturmalarda, hani ben de dediğim gibi MASAP uzmanlık kökenli olduğum için, örgütlü soruşturmalarda böyle yapılır. Önce siz en alttakilerle başlarsınız.
1: Tepeye doğru gidersiniz.
0: Tek tek başlarsınız, tepedeki kendini rahat ve huzurlu hisseder. Der ki daha bana gelmedi ama halbuki devlet ona doğru gelir.
1: Şimdi Fatma Hocam bir de tasfiye süreci. Bu kez sondan başladım, başa doğru gidiyorum. Bazı isimler var. Mesela önümüzdeki parti meclisinde olmayacak isimler. İşte bunların bazıları grup

0: başkan vekili olduğu için olmuyor. Bazıları belediye başkanı olduğu için olamayacak. Bazıları partiden ayrıldığı için olamayacak. Parti meclisinde mesela Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Murat Emir, Tekin Bingöl, Gaye Uslar, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Eren Erdem, Hasan Baltacı, Ali Mahir Başarır, Candan Yüceler, Mehmet Ali Çelebi yedek listede, Ahmet Kaya yedek listede, Aykut Erdoğdu yedek listede ve Hakkı Akalın da yedek listede. Burada dikkat çeken isimlerden bir tanesi Ali Mahir Başarır. Yani Başarır o tahliye sürecinde polis müdahale etmeden yaklaşık bir yarım saat, bir saat öncesinde çıktı. Kemal Bey'in ismini zikretmedi ama yani işi Allah belasını versine kadar getirdi. Öncesinde söyledikleri vardı. CHP'de sizce Kemal Kılıçdaroğlu bu tasfiye sürecini Özgür Özel'e kadar götürür mü?
1: Şimdi Sayın Başarır Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yetiştirilmiş, siyasete kazandırılmış birisidir. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla önce hatırlarsanız kendisinin görüntüleri de var Mustafa Bey. Bu Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde kendisi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmediği dönem için kendisinin bir açıklaması var. Ben 8 saat uyuyamadım, ağlamaktan gözüme uyku girmedi diyor. Sonra kurultayda zıplama görüntülerine şahit olduk. Akabinde de sizin söylediğiniz gibi en son Allah belanı versine kadar söylemler maalesef kötüleşmeye başladı. Şimdi bir kere her şeyden önce artık gördüğümüz kavga inanın baba-oğul kavgası Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Sadece Ali Mahir Başarır üzerinde söylemiyorum. Aynı şekilde İmamoğlu'nu da buna dahil edebilirsiniz. Özel'i de buna dahil edebilirsiniz. Baktığınızda Sayın Kılıçdaroğlu işte 2023 seçimleri zamanında evlatlarım benim diyordu. Sonra hançerlendim dedi. Baktığınızda o yüzden artık baba-oğul kavgasının ortada olduğunu görebiliyorsunuz. Peki bu ihraçlar kimlere kadar uzanabilir? Şimdi ben siz konuşurken Oğuz Kağan Salıcı dedim ama o ihraç olarak değil. Özellikle parti meclis üyesinde tutup bana kalırsa önümüzdeki süreçte eğer bir kurultay gerçekleşecekse bu ne zaman olur bilmiyorum, hukuken ne zaman uygun olur bilmiyorum ama bir şekilde Oğuz Kağan Salıcı'nın ya Sayın Kılıçdaroğlu yerine aday olacağını Sayın Özel'in karşısında, eğer Sayın Özel olamayacaksa, eğer ihracı söz konusu olursa Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacağı kanaatindeyim. O yüzden farklı bir denge şu anda devam ediyor. Ama kimler ihraç edilebilir? İşte Veli Ağbaba özellikle ismi çok geçen yine birisi ki aynı zamanda kendisinin çağdaş poşetle yine anıldığı iddialar da var hatırlarsanız evet. Mecliste. Onun nasıl bir o para, o kadar yüksek meblağ bir para unutulabilir bir poşette? Tabii o da yine akıllara zarar. Hani 5-10 TL'yi unutuyoruz bir yerlerde ama çok yüksek meblağlardan bahsediyoruz. Sayın Özel yönetimine gelince evet şimdi eğer gerçekten bir hançerlenme söz konusuysa Sayın Kılıçdaroğlu tarafından veya bu Yargıtay tarafında onanırsa bu süre zarfında partiden ihraç edilirse bu kişiler yeni parti kurma yoluna muhakkak gideceklerdir. Ama bence bana kalırsa o yeni parti kurulma sürecini biraz da ihracı bekliyorlar ki bakın Sayın Kılıçdaroğlu bizi attı partiden. Biz baba ocağımıza sahip çıktık. Biz ayrılmadık. Biz buradayız. O bizi gönderdi ve biraz daha parmakla gösterebilmek, halkı konsolide edebilmek ve o duyguları biraz daha alevlendirmek maksadıyla kullanabilecekleri bir yöntem olabilir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bunu erkenden yapar mı? O da biraz büyük bir soru. Çünkü farkındaysanız bu olaylar olduğunda parti binasına fotoğraflar asıldı Mustafa Bey. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun önce bir siyah beyaz fotoğrafı vardı eski genel başkanı olduğu için ve sonra Sayın Özel'in fotoğrafı vardı. Kendisi Sayın Özel'in fotoğrafını indirmedi. Siyah beyaz olarak orada kendisinin biraz daha renkli olan fotoğrafını koydu. Kimi uzmanlar şöyle yorumladılar onu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle daha uyumlu. Bakın her ne olursa olsun senin başkanlığını ben yine bir şekilde hani kabul ettim. Sen de buradasın, seni tanıyorum mesajını verdiğini iddia ediyor. Ama bana kalırsa aslında o hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Özel'in siyah beyaz fotoğrafının inmesi. Eğer madem yargı burada bir karar verdiyse sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun renkli fotoğrafının kalması belki daha doğru olabilirdi. Bilmiyorum ama Yargıtay kararı onandıktan sonra. Tabii bu hukuken bir şey değil. Sembolik bir görselden bahsediyoruz. O ayrı bir konu ama. Şimdi burada çok uzun süredir belediye başkanlarının belirlenmesinde de Sayın Başarır'ın, Sayın Özel'in ve Sayın Ağbaba'nın çok büyük rolü olduğu ifade ediliyordu. Özellikle Mersin'de hatırlarsanız bir ilçenin belediye başkanı tespit edileceğinde Sayın Ali Mahir Başarır'ın Hasan Ufuk Çakır'la beraber bir sözlü kavgası yansımıştı basına. Çünkü kendi istediği adayı dikte ettirmek üzerine kurulu söylemleri vardı. Ama biz Sayın Başarır'ın bu söylemlerini sadece bu tarz olaylarda değil, işte eski Adalet Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'ndı galiba, Sayın Ali Yerlikaya'ydı galiba, önünü kesmişti mecliste veya mahkemelerde çok yüksek sesle bağırıp çağırıp kavga ettiği görüntüler vardı. O yüzden şimdi işte kurumsal Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerine ve kurumsal ahlakına geri dönüş

0: Söz ediyoruz ama bu değildi zaten. Yani hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal ahlakı bu kadar olmamıştı ama maalesef o güç zehirlenmesi bir yerde maalesef yönetim körlüğüne sebebiyet verdi bu siyasi figürler nezdinde. Peki ihraç söz konusu olabilir mi? Dediğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun hemen hızlı bir şekilde bu saydığımız kişileri ihraca yönlendireceği kanaatinde değilim. Çünkü bir şekilde Sayın Özel ve yönetimle koz vermek gibi olabilir bu. İşte biz direndik, biz genel merkezlere direndik, biz İstanbul İl Başkanlığı'nda da direndik. Ama günün sonunda nihayetinde Sayın Kılıçdaroğlu bizi işte ihraç etti dememek maksadıyla belki Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bunu uzun bir süre biraz daha izleyeceği kanaatindeyim. Fakat eğer böyle bir ihraç söz konusu olursa da bu da partiye gitmek için aslında ellerinde iyi bir fırsat olur. Bunu değerlendirirler diye düşünüyorum.
1: Mustafa Hocam, sizce tavsiyeler olur mu?
2: Şimdi tabii bu CHP'nin krizli, kaotik durumu hakikaten Türkiye siyaseti ve demokrasisi açısından da hazin bir durum. Çünkü güçlü bir iktidar, güçlü bir muhalefetle mümkün olur. CHP'nin gerek geçmişi, gerekse de geleceği bakımından mutlaka bu kaotik, krizli durumdan kurtarılması gerekiyor. Her ne pahasına olursa olsun, bedeli ne olursa olsun, ister bölünme olsun, ister olmasın. Tabii bir takım şeylerin yapılması için de işte Kılıçdaroğlu metodolojiyi, stratejiyi açıkladı. Yani etik ve ahlaki değerler ve hukuki çerçevede bundan sonraki bütün siyasi çalışmaların, programın devam edeceğini belirtti. Bu çerçevede de bazı tasfiyeler ve temizlik olması gerekir. Uzlaşma aranırsa eğer, işte hani demin konuştuk ya, işte CHP'de ayrılma mı yoksa işte bütünleşme süreci devam edebilir mi? Şimdi uzlaşma yolları bulunabilir. Mesela ne olabilir? Önümüzdeki süreçte bir üçüncü aday üzerinde, ortak bir üçüncü aday üzerinde mesela bir arayış olabilir. Eğer uzlaşma aranıp işte CHP'nin bütünsel yapısı devam ettirmek isteniyorsa, hem Kılıçdaroğlu hem Özel feragat edip böyle bir durumu, böyle bir yürekliliği gösterip işte uzlaşma arayışına girerlerse, böyle bir üçüncü yolda, üçüncü bir adayda da uzlaşma şeyi mümkündür. Çünkü siyasette mümkün olmayan bir şey yok. Neticede siyasetin pek çok yolu vardır, pek çok metodu vardır, pek çok stratejisi vardır. Bunlar yerine, zamanına göre uygulanabilir. Şimdi CHP'den bir ayrılma olursa ne olur? Şimdi burada ben şöyle düşünüyorum. Yani CHP her zaman, her şeyden önce tarihsel, kurumsal bir kimliği olan bir parti. Bir geçmişi olan bir parti. Dolayısıyla CHP köktür, kaynaktır. Hiçbir zaman CHP, işte ayrılanların sayısı büyük olsa bile, milletvekili sayısı olarak çok olsa bile, kendi kökünden, kendi geçmişinden, kendi kurumsal yapısından veyahut da işte partisinden daha büyük, daha güçlü olamaz. Çünkü neticede ortada bir gelenek vardır, bir tarihsel geçmiş vardır, bir tarihsel birikim vardır. İşte halkın bir temayülü vardır, bir işte halkın nasıl diyelim, bir takındığı tavır vardır, bir alıştığı bir tutum vardır. Dolayısıyla bunlar kolay kolay değişecek şeyler değil. Bu tasfiye sürecinde de dediğim gibi bu olacak gibi gözüküyor. Çünkü hem Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı strateji çerçevesinde, program çerçevesinde bu olması gerekiyor. Hem de CHP'nin bu kaotik, krizli yapıdan kurtarılması noktasında bir takım bedeller, şimdi çürükler atılmazdan, şimdi bir kazan, işte diyelim soğan

düşünün. Siz oradaki birkaç çürüğü tutmak mı istersiniz? Tutup işte tüm soğanların çürümesini mi mantıklıdır, daha işte rasyoneldir? Yoksa o çürük

0: doğanın gereği icabı yani.
1: Kısaca olacak.
0: Evet, kısaca böyle açıklayabilirim.
1: Şimdi bu tasfiyeler tabii yeni tartışmaları da beraberinde getirecek. Ama tabii ki diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi de bir şekilde yoluna devam edecek bundan sonraki aşamada. Engin Hocam, sizin ekleyeceğiniz birkaç cümle vardı galiba. Ben ilk bölümde kestim sözünüzü, kusura bakmayın.
2: Ben şunu izah edeyim. Tabii ki siyaset bilimi açısından köklü yapı her zaman için daha zor budanır. Yani daha kalıcı olur. Çünkü onların hem bir siyasi geleneği vardır hem de lojistik imkanları çok fazladır. Yani şu anda Türkiye'de en örgütlü parti, iki partiden biri AK Parti ise diğeri mutlak surette CHP'dir. Yani örgütlerinin olmadığı il, ilçe, beldeden söz edemeyiz. Dolayısıyla Özgür Özel ekibinin yeni bir parti oluşumuna gitmesi onları lojistik açıdan da çok zorda bırakacağı gibi belediye kaynakları da şu anki gibi kendilerine akamayacağından çok ciddi mali problemlerle de karşı karşıya kalacaklar.
1: Şöyle bir şey olabilir mi peki? Mesela diyelim ki Özgür Özel ve beraberindekiler ayrıldılar. Yeni bir parti kurdular. Şimdi belediye başkanları bu CHP'den istifa edip bu partiye geçebilir. İl ilçe teşkilatları, yine Özgür Özel zamanındaki il ilçe teşkilatları CHP'den istifa edip hemen o teşkilatlara katılabilir. Söz konusu adres işte bilmem ne caddesi 5 numara olmaz da hemen onun bir yanındaki Y caddesi 4 numara olur.
2: Ben belediyelerdeki kırılmanın o çoğunluk denilen kavramdan bahsettim ya, ilk kez çoğunluk ayrılıp gidecek kavram. Belediyelerde gerçekleşmeyecek kanaatindeyim.
1: Tam zıttı.
2: Evet, çünkü onlar ilçe ve il yönetimleriyle çok bağlantılı olacakları için onların ben çoğunun, yani birkaç istisna hariç, örneğin Veli Ağbaba'ya hepimizin bildiği çok yakın belediye başkanları var. Onlar gidecektir ama
1: Veli Ağbaba zaten çok yakın ilişkiler kurmuş değil mi?
3: Ama orada da şöyle bir risk doğmaz mı? Yani diyelim ki yeni bir parti kuruldu. Özgür Özel genel başkanı oldu o partinin. Ama Yargıtay kararı onamadı ve istinaf bozuldu. Doğal olarak şimdi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı hem de yeni kurduğu partinin genel başkanı
1: ne
3: olacak.
1: Değil mi?
2: Şöyle olacak, hukuken imkansız bu. Evet. Bir karar oluşacak. Neden? Artık siz o siyasi partide olmadığınız için, evet, artık sizin artık genel başkanlığa dönme gibi bir durumunuz da söz konusu olmayacak. Hani onu diyor, dedim ya başta, Özgür Özel'in yerinde olsam gerçekten bu kararı vermekte çok zorlanırdım. Ama ben bir konuda bir itirazını da sunayım. Uzlaşma siyasi rakipler arasında olur. Yani biz sizle usulüne uygun şekilde yarışırız. Kaybederim, ben geri çekilirim. Sonra derim ki gel birlikte ittifak kuralım. Ben artık muhalefeti bırakayım, uzlaşalım. İkimiz de yapamıyoruz, gel üçüncü bir isim üzerinden anlaşalım dersiniz. Ama bence bugün CHP'nin yaşadığı işte Deniz Baykal, Mustafa Sarıgül tartışması değil. Veyahut da işte bugüne kadar bildiğimiz Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce kongreleri değil.
1: Farklı bir boyut.
2: Çok farklı bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben bir hukukçu mantığıyla bakıyorum. Benim girdiğim seçime hile katan, yolsuzluk yapan, bakın parantez içinde mahkeme kararı kesinleştikten sonra ben bunu söyleyebilirim ama biriyle asla üçüncü yolda da buluşmam. Asla onunla hiçbir uzlaşma zemine giremem. Çünkü dürüst insanla yol gidebilirsiniz.
1: Şimdi Devlet Bey'in de mesela bir açıklaması olmuştu. Ya Kemal Bey feragat etsin tarzında bir açıklaması olmuştu. Ya ben şimdi kendim düşündüğüm zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesela bu açıdan ben haklı buluyorum. Yani feragat etmesi gibi, ya niye feragat etsin ki adam? Ya feragat yolunu seçip de kardeşim ben tamam bak bırakıyorum, ha sakın dokunmayacağım bir daha falan. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam tekrar seçime girerim.
2: Ama Sayın Bahçeli, Kılıçdaroğlu feragat etsin derken Özgür Özel'e makamı teslim etsin demek istemiyor.
1: Anlıyorum
2: ki.
1: Ama X kişisi için de aynı şey. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden baktığınızda Kemal Bey çıktı kurultaydan hemen bir gün sonra ne dedi? Ben sırtımdan bıçakladılar, hançerlediler beni dedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu açısından tablo gerçekten çok zor bir tablo. Hani şöyle psikolojik olarak çok zor bir tablo. Bakıyorsunuz yani Özgür Özel'i siyaset tarihinde, siyaset sahnesindeki bütün attığı adımlar neredeyse Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber yürürken attığı adımlar. Diğer taraftan bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu ismini gidip bir ilçe belediyesinden Türkiye'nin %1 tanınırlığına sahip bir ismi çıkartıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapan yine Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bu insanları siz sahneye çıkartıyorsunuz, parlatıyorsunuz. Sonra o isimler

0: geliyor bir gün kurultayda sahneye çıkıyor birisi, eşinizin sizin gözünüzün içine baka baka işte seni indireceğiz diyor. Mesela orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşinin yüz ifadesine bakın 38. kurultayda. Gerçekten ya, kadın daha sonrasında yaptığı bazı açıklamalar vardı sayın hanımefendinin. Özür dilerim buradan kendisinden. Şöyle ifadeler kullanıyordu. Yani Özgür Bey bizim evimizde çayımızı içti, yemeğimizi yedi, gözümüzün içine bakarak söylemediğini bırakmadı dedi Nersik. Çok haklıydı. Hani Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki kardeşim ya bu kurultayı ben kazanabilirdim. Zaten ilk tura baktığınızda ilk turdaki fark çok az. Hani ilk turdaki oy farkı, evet Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı çok az.
1: Hatta ben size bir anekdot anlatayım. Sayın Kılıçdaroğlu aynen şu lafı etti. Yani gülümseyerek ben yine de iyi oy almışım. Yani bu kadar delege pazarlıklarına rağmen ben yine de başarılıymışım, iyi oy almışım. Sadece 10 küsur oy farkla kaybettim. Ve onun zihninde zaten Kılıçdaroğlu emin olun ki bu mahkemenin bir siyasi operasyon kararı verdiğini düşünseydi gerçekten feragat ederdi. Evet. Ama zaten kendisi de kurultaydan beridir bu usulsüzlüklerin olduğuna hani canı gönülden inanmış. Yani o bu işin başka bir minvalde seyrettiğini, bana soracak olursanız asıl organizatörün İmamoğlu olduğunu, çünkü Sayın İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu'nun zaten arası çok açıktı. Yani aralarında zaten soğuk rüzgarlar esiyordu. Ta birinci İmamoğlu'nun ilk dönem belediye başkanlığından kalma bir konudan ötürü bir arsa satışının usulsüzlüğünden kaynaklı. Ben o konuyu da iyi bilirim. Beşiktaş'taki bir arsanın usulsüz satışını Kılıçdaroğlu haber alınca bizzat CHP'li meclis üyelerine buna dava açın diyen kişidir. Ve o CHP'li meclis üyeleri dava açtılar ve o satış iptal edildi. O günden beri zaten Sayın Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında hiçbir zaman o denildiği gibi baba oğul ilişkisi kurulmadı. Ha, şunu da unutmayalım. Biz genel başkanları sanıyor muyuz ki bir kişiyi aday yaparken onu A'dan Z'ye kadar detaylıca tanıdığını? Çoğu aday sizin önünüze sunulur. Sizin yakın çevreniz, itibar ettiğiniz kişiler sizi manipüle de edebilir. Çünkü o sırça köşke girmek çok zor. Hani genel başkan etrafında bir ağ vardır.
2: Tabii,
1: o ağa var. Başkası giremez. Yani bu CHP'de zaten yıllardır en fazla konuşulan konudur. Yani derler ki ya biz çok yetenekli siyasetçiyiz, çok yetenekli hukukçuyuz, çok iyi ekonomistiz. Ama asla o çemberi aşamayız. Asla genel merkezde bir ciddi bir görev alamayız. Çünkü o çemberi kırmak zordur. Dolayısıyla o çemberdekilerin de genel başkanlığını manipüle etmeme ihtimalinden de söz edemeyiz. Hani diyoruz ya İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu siyasete hediye etti değil mi bir nevi? Ama aslında bugün Kılıçdaroğlu bugünkü aklı olsa, bugünkü bilgisini hareket etse İmamoğlu'nu siyasete dahil eder miydi? Aday yapar mıydı? Oturup bunları düşünmemiz lazım.
0: Mustafa Hocam, bütün bunların dışında CHP'de bir de şöyle bir dalga da var. Onu da söyleyelim. Hani bunu artık dip dalga mı deriz, üçüncü bir yol mu deriz? Bir kısım CHP üyeleri ve delegeleri de diyorlar ki ya bir tarafta Özgür Özel, işte biz bir süredir aynı tartışmaların içerisindeyiz. Diğer tarafta denenmiş bir Kılıçdaroğlu, girilen seçimler ve kaybedilen seneler var. Biz kardeşim Özgür Özel'i de istemiyoruz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da istemiyoruz. Biz varız ve biz geleceğiz deyip de acaba bizim şu anda tartıştığımız bu iki isim dışında yeni bir isim de sivrilip böyle CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturabilir mi?
3: Şimdi tabii bu kurultay süreci ve işte ondan önce bu parti meclisi, diğer ilgili kurullar oradaki çıkacak duruma, manzaraya bağlı. Orada işte Kılıçdaroğlu ne kadar bu yeni süreçte partiye hakim olacak? Ne kadar seçmene, işte üyelere, efendim delegelere etkide bulunacak, kendini kabul ettirecek. Bu bir nokta. Tabii Kılıçdaroğlu kendi genel başkan olduğu süreçte de, işte aday olduğu süreçte, Cumhurbaşkanlığı adaylığı vesaire diğer süreçlerde devamlı bir muhalefet oldu. Yani güçlü bir muhalefet de oldu Kılıçdaroğlu'na karşı. Bu bir veri. Ama bundan sonraki süreçte bu bahsettiğim

0: İşte durumlardan sonra Kılıçdaroğlu böyle bir işte üçüncü adaya yol verir mi? Böyle bir biraz da tabii bu Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki şeye de bağlı, gruba da bağlı, işte muhaliflere de bağlı. Onlar şeye ne kadar açık? Hani üçüncü bir adaya, üçüncü bir başkanın seçilmesine ne kadar razı olacak, ikna olacaklar. Bu bir tabii ikna süreci. İşte dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreçte partiye hakim olma şeyi. Çünkü aradan epey de bir zaman geçti yani Kılıçdaroğlu'nun şimdi tekrar partiyi derleyip toparlaması, ondan sonra işte eski gücünü tekrar erişmesi, ulaşması, bunlar çok kolay süreçler olmayacak. Bir taraftan işte partide tasfiye, temizlik, bu soruşturmalar, denetimler vesaireler yapılacak. Şimdi bakıyorsunuz, Türkiye'de mahkemeler bile CHP'nin bu belediyelerine, bu işte ortaya çıkan usulsüzlüklere yetişemiyor. Yani biz bile yani takip etmekte zorlanıyoruz. Bir olay patlak veriyor, bu belediye patlak veriyor, bir bilmem parti genel merkezinde şu usulsüzlük ortaya çıkıyor vesaire derken tüm bunlar tabii dediğim gibi bu süreçlerin devamında ortaya çıkacak veriler, ortaya çıkacak durum, ortaya çıkacak göstergeler neler olacak? Böyle bir arayışa, üçüncü aday arayışına imkan verecek mi? Şimdi seçmene baktığınız zaman, seçmen şimdi demin de söylediğim gibi Kılıçdaroğlu zamanında da işte Kılıçdaroğlu'nun başkanlığına karşı bir muhalefet vardı, bir etkili de bir muhalefet oldu. Yani aslında seçmende tavır olarak, talep olarak böyle bir yeni bir isim şeyi var, mevcut. Ama burada işte bu muhalif kanat yani Özgür Bey'in takınacağı tavır, işte artık ayrılır mı yoksa parti içinde kalıp mücadeleye devam mı eder? Bütün bunlar bu dediğim şeyi etkileyecek durumlar. Tabii şimdiden bunu nasıl olacağını şey yapamayız. Ama bir metot olarak, bir yöntem olarak üçüncü bir adayın olması, işte bunun halkta CHP seçmeninde makes bulması, karşılık bulması mümkün mü? Mümkün. Böyle bir uzlaşma olabilir mi? Böyle bir uzlaşma imkanı var. Ama buna işte olaylar, zaman, süreç, kurultay bunlar bu süreç yani etkileyecek. Bu uzlaşmanın olup olmayacağını.
1: Fatma Hocam ardı arkası kesilmiyor. Tabii pek çok düşünce var. Pek çok yeni fikir konuşuluyor. Bu üçüncü aday konusu da çok fazla dinlenen meselelerden bir tanesi. Çıkar mı sizce böyle alternatif isim?
2: Yani şu aşamada ben uzlaşıp da üçüncü bir aday çıksın mantığı içerisinde olacaklarını düşünmüyorum. Ama Sayın Kılıçdaroğlu kendisinden oy alamayacağını düşünüp evet öne birini sürebilir detayında konuşmak gerekiyor. O da az önce ifade etmiştim bir önceki sorunuzda. Oğuz Kağan Salıcı olabileceği kanaatindeyim ben bu kişinin. Ama şimdi baktığınızda az önce mesela dediniz ya bu kadar süre içerisinde aynı isimlerle beraber çalışmış olan bir ekip vardı. Yani 13 sene boyunca Sayın Kılıçdaroğlu döneminde bu kadar seçimler kaybedilirken bahsi geçen kişiler işte Gökhan Günaydın olsun, Sayın Özel olsun, Sayın Ağbaba olsun bunların hiç mi payı yoktu bu seçimlerin kaybedilmesinde? Veya 2024 yerel seçimlerinde sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisi bir başarı elde etmişti. Peki bu başarıda yine aynı kişilerin katkısı mı vardı yoksa Kılıçdaroğlu'na küskün olan ya da onu boykot etmek isteyen seçmen kitlesi mi sandığa gitti veya biraz daha AK Parti'ye karşı olarak hani Sayın Cumhurbaşkanı oy oranı ile inanın AK Parti oy oranı arasında da büyük bir fark var. Lidere olan sevgi ve bağlılık o başka bir tarafı ama acaba bunu eleştirmek üzerine kurulu bir seçime mi gidildi halk tarafından onu da sorgulamak gerekiyor. Peki altılı masa kurulduğunda Sayın Akşener başkan, Sayın Yavaş veya işte İmamoğlu olsun derken Kılıçdaroğlu'nu yedirmeyiz, piromuz kazanmayız.

0: yaşanacak diye söyleyenler şimdi aynı eleştirileri Sayın Kılıçdaroğlu'na yapıyorlar. Yani bakın, siyaset maalesef tek düze, tek bir duruş sergileyemiyor. Günün ve devrin yani zamanı geldiğinde yere göre övülenler zamanında, işte zamanı geldiğinde tekrardan yerin dibine batırılabilecek bir sistem içerisindeyiz maalesef. Ama burada gerçeği, doğruyu ayırt etmek lazım. Yanlışı ayırt etmek lazım. Evet, yanlış dediğimiz husus ne? Burada ahlaki olarak yozlaşmış, sadece Cumhuriyet Halk Partisi özelinde değil, maalesef toplumsal olarak da ahlaki yozlaşmışlığın çok daha sübut bulduğu bir zaman dilimindeyiz. Biraz bunun üzerine gitmek gerek diye düşünüyorum. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde üçüncü bir aday çıksın ya da çıkmasın, bu kadar şaibeyi nasıl temizleyeceksiniz? Yani nasıl bunların arkasının asılsız olduğunu veya kanıtsız olduğunu ya da bunların gerçeklere yansıtmadığını ifade edebileceksiniz tekrardan? O yüzden evet, hukuki süreçler devam ediyor. Evet, yargı süreçleri devam ediyor. Ama burada artık Cumhuriyet Halk Partisi için bence lider odaklılıktan öte biraz daha kurumsal iç dönüşe gidilmesi gerek. Yani evet, lider değişti, üçüncü bir lider geldi. Belki uzlaştılar, belki uzlaşmadılar. Onu da bir kenara bırakıyorum ama sonrasında bu kadar küskün seçmeni bir araya tekrardan nasıl heyecanlandırıp toplayacaksınız, eğer bu şaibeler devam edecekse veya her geçen gün yeni bir belge üzerine eklenecekse? Halk bir şans verdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yerel seçimlerde özellikle büyük bir şans verdi. Tamam, 2019 seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu bir risk aldı ve Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak gösterdi. Ama akabinde 2024'te daha büyük bir başarı elde ettiler. Peki bunu nasıl iyi kullanamadınız? Neden bu kadar yolsuzluğa, irtikaba, bu iddialarla adınız sık sık geçmeye başladı? O yüzden artık Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yeni bir lider heyecanından öte gerçekten o ahlaki değerlere döndürebilecek bir kişi olursa belki, bunun inancı halka verilirse belki biraz daha halk nezdinde kabul görür. Onun haricinde bence üçüncü bir liderin de gelmesi çok da böyle kabul görecek veya alkışlanacak, halk tarafından hemen kabul edilecek bir husus değil. Ama evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nu istemeyen bir taraf da var, Sayın Özel'i de istemeyen bir taraf var. Çünkü seçmeni küstürdüler.
1: Halk
0: Hani
1: tarafından kabul edilen bir isim olursa.
0: işte o biraz da ahlaki yozlaşmayı engelleyebilecek ve buna gerçekten inandırabilecek bir liderle belki mümkün olabilir ama yine bir şekilde bu şaibelerin isminin üstünü silebilecek mi, üstünü çizebilecek mi, o da büyük bir soru.
1: Şeytanın avukatlığını yapayım mı?
0: Yapabilirsin.
1: Mesela çok fazla konuşulmayan bir isim. Siyaseti bırakacağım dedi kendisi. Ama olabilir mi? Belki. Hiçbir yerden bir duyum yok, bir kulis bilgisi yok. Sadece fikir alışverişi yapıyoruz. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etse ve dese ki ben CHP Genel Başkanlığı'na adayım. İki isimden de şu an daha fazla oy alır CHP'de.
0: Bırakırlar mı? Genel başkan aday olmasına izin
1: İşte
0: verirler mi?
1: CHP içinde
0: Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde buna izin verirler
1: vermezler
0: mi? O yüzden o da farkındaysanız çok sessiz duruyor ve hiç etliye sütlüye karışmıyor.
1: Yani şu anda aslına bakarsan saha Mansur Bey için şey. Yani bütün rakipleri böyle kontrol bir yerde kalmış.
0: Ama kendi yapısı öyle gereği boş. Öyle birisi değil. Yani evet, risk alabilecek bir yapısı yok.
2: Ya orada da tabii bazı kulisler var. Yani şu anda Sayın Yavaş'ın henüz herhangi bir taraftan yana tavır koymamasını aslında Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü şeklinde yorumlamamız lazım.
1: Zaten mutlak buttan kararı sonrasında şey yapmıştı.
2: Mahkeme kararlarına uymak lazım.
1: Uymak zorundayız.
2: Tabii bir hukukçu, yani bir avukat bunu demek zorunda zaten. Tabii. Yani ben bir avukat olarak ne olursa olsun, benim aleyhimde de çok net aleyhimde olan bir karar da olsa ne diyeceğim? Mahkeme kararı uygulanır. Bunlar çok klişe laflar.
1: İşiniz çok zor hocam.
2: Ama ben şunu söyleyeyim. Benim tahminim Bülent Kuşoğlu üzerinden temaslar kuruluyor şu anda Mansur Yavaş'ta. Ve çok büyük ihtimalle Sayın Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı kendi cephesine çekerse, yani Mansur Yavaş gerek susarak gerekse de açık şekilde Kılıçdaroğlu'ndan yana bir tavır alırsa, Kılıçdaroğlu bu psikolojik üstünlüğü ele geçireceğine inanıyor.
1: Bunu şundan dolayı ortaya atıyorum. Şimdi Mansur Yavaş ismi zamanıyla Ekrem İmamoğlu ile beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında Cumhurbaşkanı yardımcılığı için anıldı.
0: Çünkü Meral Akşener çok tepki göstermişti durumu.
1: Evet. Meral Hanım Ekrem Bey'in de yüzünde Rabbi'ye esir görmüştü. Meral Hanım da buradan kendisine selamlarımız olsun. Diğer taraftan bakıyoruz. Özgür Özel mesela dedi ki ya Ekrem İmamoğlu eğer ki olmazsa işte bizim Mansur bu Yavaş'ımız var tarzında açıklamalar yapmıştı. Hani her iki cephede de Mansur Yavaş ismi hep ön plana çıkartan isimlerdi. Şimdi kamuoyu şunu sorabilir. Ya kardeşim siz bu ismi Türkiye'yi yönetsin diye zamanıyla birinci ya

0: ikinci adam olarak bir şekilde sunuyordunuz kamuoyuna. Bunu siz Türkiye'yi yönetsin diyordunuz. Türkiye'yi yönetsin dediğiniz adama bugün CHP'nin anahtarını ya da direksiyonunu vermekten mi korkuyorsunuz?
1: Ben de Muharrem İnce'nin bir sözünü hatırlatayım size. Bugün Atatürk gelse partiyi ele geçiremez demişti.
0: Muharrem İnce biraz şey yapmış.
2: Hani zaten bence yavaş parti genel başkanlığını kabul de etmez. Yani. Ben edeceği kanaatinde değil. Bence, o Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde yoğunlaşıyor.
0: Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Özgür Özel'in genel başkan olduğu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu bir denklemdense Mansur Yavaş'ın CHP genel başkanı olup Cumhurbaşkanı adayı olduğu bir denklem Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı açısından daha şey olur.
2: Ama şunu unutuyoruz. Şu anda Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı.
0: Tabii.
2: O başkanlık koltuğunu da öyle kolay kolay bırakamazsınız. O riski risk alabilir mi? Ben sanmıyorum. Ben onun şunu demeye çalışıyorum ama neden ben Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'ndan yana tercih tavır alacağını düşünüyorum? Çünkü Sayın Yavaş ben hizmet etmem ama yolsuzluk yapmam şiarıyla toplumda kabul bulmuş bir insan değil mi? Yani benden çok fazla hizmet beklemeyin, benden proje beklemeyin. Yani bu kendi ifadeleri olduğu için yoksa benim ifadelerim değil. Ama ben haram yemem, yolsuzluk yapmam sloganıyla ve de zaten sağ kökenli olduğu için sağ tabandan da benimsenen bir insan. Bu da inkar edilemez. O ilerleyen süreçte Özgür Özel ekibinin çok daha fazla soruşturmalar, kovuşturmalar, incelemelere de tabi olacağını, daha fazla yolsuzlukla adlarının anılacağını da bildiği için
0: oradan uzak
2: bu cepheden kesinlikle uzak duracaktır. Zaten Özgür Özel'le yakın isimlerle de çok fazla iyi diyalogların olmadığını siyasi kulislerden biliyoruz.
0: Bu belediyelerdeki durum çok fazla konuşuluyor. Bununla alakalı bir dezenformasyon var hocam ya. Belediye seçimleri yenilensin, yenilenmeli. Ya bu adayları da yok Özgür Özel gösterdi. Özgür Özel yoksa bunun adayları
1: orada da yok. Orada YSK faktörü de var Mustafa.
2: Ama onu parti meclisi seçiyor.
0: Ya çok farklı şeyler, dinamikler var değil mi? Onu bir anlatır mısın hukuki olarak? Yani anlaşılsın bunu diye söylüyorum. Çünkü vatandaş dışarıda konuşuyor. Kahvede Ali amca ile Mehmet amca oturuyor ve bunları konuşuyorlar.
2: En azından ya o şöyle. Yani MYK öneriyor. Parti meclisinden o adaylar çıkıyor. Yani Özgür Özel kendisi atamıyor belediye başkan adaylarını. O nedenle yani olayı oraya kadar getiremeyiz. Zaten mahkeme kararında o yok. Sadece dediği şey şu. Ben bu kurultayı mutlak mutlanda batıl addettim, iptal ettim ve bundan sonra yapılmış olağan ve olağanüstü tüm kurultayları da mutlak mutlanda batıl sayıyorum. Yoksa diğer konulara mahkeme kararı zaten girmiyor. Yerel seçimlerin tekrarlanması gibi bir hukuki durum söz konusu olamaz.
0: Buradaki temiz aşaması tartışılıyor. Temiz konusunda bir açıklık getireyim. Ben böyle hızlı hızlı hemen size
2: kişiler hukukuna ilişkin şey olduğu için bunlar temize tabi kararlar.
0: Şimdi şunu sorayım hemen. Yine dışarıda en fazla konuşulan konulardan bir tanesi. Mesela diyorlar ki işte Kemal Kılıçdaroğlu bu konu temize götürecek ya da götürmeyecek. Temize götürme konusu Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Burada Özgür Özel bu süreci direkt Yargıtay'da temize götüremez. Özgür Özel'in iç siyasetteki yolları tamamlayıp daha sonrasında konuyu bireysel olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıması gerekir tarzında bir durum var. Bu neden mesela?
1: Bu tüzel kişilikten dolayı öyle bir iddia dönüyor ama.
2: Davalı CHP tüzel kişiliği. Yani bu mutlak mutlak kararı çıkan şeyde davalı olarak baktığınızda direkt CHP Cumhuriyet Halk Partisi olarak davalılar. Evet. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün kim temsil ediyorsa
0: o götürebilir.
2: Onun zaten temize gittiler.
0: Yok, onu biliyorum, sadece niye Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiğini, Özgür Özel'in gidemediğini netleştirmek istedim. Ondan dolayı.
2: Ha, bireysel olarak istemize mi? Hı-hı. Hayır, gidemez. Çünkü hukuk yargılamalarında sizin davacıya davalı sıfatını haiz olmanız lazım. Hı-hı. Özgür Özel sadece bir genel başkandır. Kişi olarak o davada ne davacıdır ne davalıdır. Siz davadan etkilenseniz bile davacıya da davalı olmasanız istinaf ya da temiz kanun yollarına gidemezsiniz. Özgür Özel'in öyle bir hakkı yok. Ben hatta Kılıçdaroğlu'nun da bu temizi geri çekip çekmeyeceği konusunda hukuken bir sıkıntı görüyorum. Biraz önce ilk başlangıçta ne dedim? Kılıçdaroğlu sonuçta bu davadan doğrudan etkilenen kişi olduğu için bu kararın kesinleşmesi Kılıçdaroğlu'nun hak ve menfaatleri doğrultusunda olacak değil mi? Çünkü sonuçta genel başkanlık makamı artık kesin hükümle kendisine sunulmuş olacak. O nedenle Yargıtay şöyle bir içtihat geliştirebilir. Der ki ya tamam, sen şu anda partiyi temsil ediyorsun ama bu karar seni doğrudan ilgilendirdiği için menfaat çatışması olur. senin yaptığın feragati reddediyorum. Ben davayı esastan inceliyorum diyebilir Yargıtay.
1: Esasla... Peki menfaat çatışmasından dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun tedbir değil de başka bir heyet görevlendirme ihtimali var mı?
2: Hayır yok, şu anda partiyi temsil yetkisi genel başkan.
0: Daha soracak çok soru vardı. Hukuk konusunda sizi biraz dinlendiriyorum hocam. Tamam. Bu Mustafa hocam, üyeler seçsin çıkışı. Özgür Özel diyor ki delegeler seçmesin. Bizim 2 milyon üyemiz var. 2 milyon üye seçsin genel başkanı diyor. 37. olan kurultayda delegeler seçiyordu. Zaten CHP de üyelerini seçmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani tüzükte. Özgür Özel'in bu çıkışını neye bağlıyorsunuz? Çok mu fazla güveniyor üyelere?
3: Tam bir daha soruyu alabilir miyim?
0: Özgür Özel diyor ki, madem kurultay yenilenecek, 38. kurultayımızı delegelerle yapmayalım. Biz 2 milyon üye çıksın, genel başkanı seçsin. Delegelerin seçmesindense üyelerin seçmesi çok daha demokratik bir ortam olur diyor. Evet. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki siz tüzüğü yok sayamazsınız. Daha doğrusu dün tüzüğü yok sayamazsınız. 38. kurultayı delegelerle yaptık. Kurultayı da yok sayamazsınız. Kurultayı da delegelerle yapacağız dedi. Özgür Özel üyelere çok mu güveniyor, o kim yön üyeye?
3: Evet, şimdi tabii Kılıçdaroğlu'nun karşılığıyla, yani CHP seçmenindeki karşılığıyla şu anki günlük şeyden baktığımızda Özgür Özel'in CHP seçmenindeki karşılığını karşılaştırdığımızda, mukayese ettiğimizde Özgür Özel'in tabii ki daha fazla ağırlığı, etkisi mevcut. Ama şu son durumda işte özellikle bu iki senedir devam eden belediye davaları, işte bu yolsuzluk davaları, hukuksuzluk davaları, tüm bunlar bu CHP seçmeninin bu Özgür Özel'le ilgili düşüncesini nasıl değiştirdi? Şimdi bununla ilgili bizim sadece şahsi hani bilgilerimiz var. İşte şahsi diyelim ki kanaatlerimiz veya işte kamuoyundan aldığımız bilgiler vesaire var. Ama ben yani mevcut Özgür Özel'in bu şekilde bir çıkış yapmasını kendine güvenmesinden ziyade Kılıçdaroğlu'nu zor duruma düşürmek, işte Kılıçdaroğlu'nu bir şekilde işte CHP seçmeni nezdinde hiçbir uzlaşmaya gelmiyor. İşte bizim tekliflerimize, taleplerimize işte devamlı olumsuz cevap veriyor. Yani CHP nezdinde ben bunu Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu bir olumsuz imaj yaratma çabası olarak görüyorum. Dolayısıyla ha böyle bir şey olsa tam şey ne olur, hani sonuç ne olur, o ilginç tabii bu bahsettiğiniz konu. Ben de hakikaten merak ediyorum ama benim şahsi kanaatim, düşüncem, hani kamuoyunu da gözlemleyen birisi olarak işte CHP seçmeninde vesaire görüştüğümüzde yani tüm bu olan olaylardan sonra ben Özgür Bey'in de eski gücünün tabanda işte CHP üyeleri nezdinde olacağını zannetmiyorum. Ama Kılıçdaroğlu'na karşı da geçmişten gelen bir şey var. Bir muhalefet, bir tepki var. Dolayısıyla ama işte bu mesela kurultay şeyinde bile bu hani iptal edilen kurultayda bile o kadar yolsuzluk olmasına rağmen, o kadar alavere dalavere çevrilmesine rağmen Kılıçdaroğlu'yla neredeyse başa baş oldu yani. Hani çok büyük bir farkla kazanmadı.
0: İlk turda başa baştı.
3: Evet, Özgür Bey çok büyük bir şeyle kazanmadı. Dolayısıyla
0: bir virgül koyalım hocam isterseniz. Evet. Reklama gideceğim.
3: Tamam.
0: Reklamlardan sonra tekrar tamam. Sizinle devam edelim. Kusura bakmayın. Yoksa yönetmenim bana bayağı kızacak.
3: Tamamdır.
0: Kısa bir reklamlarız. Reklamlardan sonra tekrar edeceğiz.

0: Bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te. Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Aylin Şengün Taşçı samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.

0: Siyaset ekranlarında ve 24 radyo frekansında temsiliyeti devam ediyor. Siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Mustafa Sıtkı Bilgin, Osmaniye Korkut Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Fatma Yeşilkuş ve hukukçu avukat Sayın Engin Akın'la beraber gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Mustafa Hocam, reklam arasına gitmeden önce siz konuşuyordunuz, kusura bakmayın, bir virgül koymak zorunda kaldım. Bu Özgür Özel'in genel başkanı üyeler seçsin 38. olan kurultayda konusunu konuşuyorduk. Buyurun.
1: Evet. Şimdi tabii ben burada Özgür Bey'in işte bu üyeler seçsin tezini ortaya atmasını kendine çok güvenmesinden ziyade Kılıçdaroğlu'na bir salvo, işte ona bir işte halk nezdinde, özellikle CHP seçmeni nezdinde bizim işte hiçbir taleplerimize karşılık vermiyor, hiçbir problemlerimize efendim çözüm bulmuyor vesaire. Yani bir Kılıçdaroğlu'nun imajını ve işte liderliğini sarsmaya yönelik veya işte ona yönelik bir negatif yönde etkilemeye yönelik bir çaba olarak görüyorum. Yoksa Özgür Bey'in CHP seçmeninde ve ya da işte CHP üyeleri üzerinde büyük bir etkisi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bunca işte mahkemeler, bunca usulsüzlükler, bunca yolsuzluklar efendim işte bunlar ortada. Buna karşı, tüm bunlara karşı Özgür Bey'in yaptığı, aldığı tedbirler, daha doğrusu almadığı tedbirler, işte denetimsizlik, intizamsızlık ortada. CHP adeta bir yolsuzluğun, efendim düzensizliğin partisi haline geldi. Adeta bir kaotik krizlerin partisi oldu. Bunu kim bu hale getirdi CHP'yi? Özgür Bey getirdi. Özgür Bey'in başkanlığında bütün bunlar oldu. Dolayısıyla ben bunu Özgür Bey'in kendine işte güveni olup bu yolla, bu vesileyle bu iddiayı ortaya attığını zannetmiyorum. Olsa olsa dediğim gibi Kılıçdaroğlu'na yönelik işte taleplerimiz kabul görmüyor. İşte bunlar CHP seçmeninin talebi. Bunlar hiçbir zaman genel merkezde kabul görmüyor gibi CHP liderine yönelik, Kılıçdaroğlu'na yönelik olumsuz bir imaj çalışması olarak, faaliyeti olarak ben görüyorum bunu.
0: Şimdi Özgür Özel'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar var, özellikle bu araçlarla alakalı. Onlardan bir tanesini okuyayım. Bu araçlarla alakalı diyor ki, genel merkezimizdeki iğrenç araç görüntülerinden sonra iki kelam etmek farz oldu. İki araç da partinin parasıyla alınmıştır. Faturaları mevcuttur. Araçlardan biri 2022 yılında Kılıçdaroğlu tarafından alınmış ve kullanılmıştır. O aracı oraya koyanlar bunu bilmeyecek kadar diye devam ediyor Özgür Özel konuşmasında. Ama zaten konu araçların kim tarafından alındığı değil, araçların kim tarafından, daha doğrusu sonrasında modernize edildiği, işte tavanına yıldızlar döşetildiği, içerisine buzdolapları konduğu, koltuklarının kaplandığı mevzu. Bu konu daha çok fazla tartışılacak. Fatma Hocam, çok fazla şey konuştuk. Bu kurultay meselesiyle alakalı. CHP'de bugüne kadar biz sizinle çok fazla kurultay yayını yapmışızdır. Şimdi 38. kurultayı takip ettim. 37. kurultayı takip ettim. 36. kurultayı da ben takip etmiştim, yanlış hatırlamıyorsam. Çok renkli kurultaylar

0: vardı. Hani böyle sandalyelerin havada uçuştuğu, insanların birbirini bir film vardır. Neydi? Av mevsimi miydi? Ya da arınma gecesi miydi? Öyle de insanlar birbirlerini yiyecek gibi bakıyorlar böyle şeyde, kurultaylarda. Özgür Özel'in bu 2000 üye seçsin çıkışı. Şimdi siz orada az sayıdaki delegeyi bile kontrol altında tutamıyorken böyle bir üyelerin katıldığı bir seçimde CHP'de o kurultayın içerisinden çıkılabilir mi?
1: Şimdi hatırlarsanız bu kurultayın başında da seçim esnasında Sayın Tanal ve Ekrem İmamoğlu arasında da bir tartışma çıkmıştı. Ama sonra Sayın Tanal şimdi elinde muslukla parti genel merkezinde tepki göstermeye başlamıştı. Bu kurultayda aslında biraz kavgalı geçmişti o bahse konu kurultayda. Peki üyeler seçim yapabilir mi? Şimdi başlı başına zaten tüzüğe aykırı bir eylemden bahsediyoruz. Afaki konuşalım, hele ki tüzüğe aykırı olmasın. En basitinden bu geçen günkü genel merkezi terk ettikten sonraki yürüyüşe değinelim. Yürüyüşte bir Sayın Özel'in yanında çok fazla destekçi yoktu ki. Çünkü Sayın Özel ve yönetimi Saraçhane mitingleriyle Yiğidim Aslan'ın Burada Yatıyor şarkısını söyleterek o hakkını tüketti gibi geliyor bana.
0: Evet.
1: Cumhuriyet Halk Partisi seçimini nezdinde konuşacak olursam eğer. O gün bile kurultay içinde söyletti diye hatırlıyorum hatta bunu. Şimdi baktığınızda artık dediğim gibi halk artık kendi kavgalarını aman ne yapıyorsanız yapın deyip biraz daha kendine çekilmiş durumda. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Sayın Özel yönetime göreve geldiğinden beri ne bir yargı muhalefeti konusunda, ne bir savunma sanayi, ne bir ekonomi, hiçbir çözüm, hiçbir politika, hiçbir siyasi üretkenlik maalesef göremedik. Doğal olarak eleştirilen bir konu varsa eğer ana muhalefet tarafından iktidarın eylemlerini veya politikalarını, stratejilerini daha iyisini öne sunmakla ve yapmakla meşgulsünüz. Ki belediyeler sizin elinizde. Ki belediyeler nezdinde halkla birebir temas kurabilir, halkla birebir çözüm önerilerini ya da onların beklentilerini, çözüm önerileri geliştirebilirsiniz. Ama bu da olmadı. Var olanlar da işte mesela hatırlayın İmamoğlu davasında özellikle İBB davasında bu kreşleri konuştuk. Kreşlerin bile varlığı farkındaysanız çok usulsüz tartışmalara yer ve sebebiyet veriyordu. Doğal olarak buradan baktığınızda her bir adımın ardı arkası bu kadar sorgulanırken şimdi bu kadar üyeler işte delegeleri seçecek. Yani üyeler kendi içerisinde zaten birlik olamıyor. Yani aslında programın ilk başında konuştuk ya artık Cumhuriyet Halk Partisi kendi seçmeniyle de helalleşemedi ki kucaklaşamadı. Araya daha fazla bir boşluk, daha fazla bir gap geldi Sayın Özel yönetimiyle beraber. Doğal olarak üyelerin de ben ne Kılıçdaroğlu'na ne de Özel'e destek verecek kanaatinde değilim. Şu demek değil, hiç oy alamazlar, iki taraf yani bütün üyeler gerçekten iki taraftan da memnun değil değil. Tabii ki ikiye ayrılan bir taraf da var. Ama gerçek Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren üyelerden söz ediyorum. Onu kendi ilkeleriyle, Atatürk'ün ilkeleriyle kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden bahsediyorum. Doğal olarak onların çok fazla bu kavgada çok yıprandığını ve yorulduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi bu kadar dışarıda İsrail gibi bir ya biraz dış gündemle bağlaştıracağım bunu izninizle. Dışarıda bu kadar kıyamet koparken İsrail gibi bir tehdit sürekli olarak bölge ülkelerine saldırılar düzenlemeye çalışıp çözümlenemeyen bir duruma sürüklerken bizim içeride birlik olmamız gereken yerde maalesef daha ana muhalefet partisi içerisindeki birliği biz göremiyoruz. Doğal olarak bu tarz iç karışıklıkların artabilmesi veya Sayın Özel yönetimle bunu tetikleyebilme ihtimali bile çok büyük bir tehdit. Çünkü İran rejimini hatırlayın ya daha doğrusu İran'ın başlangıcını hatırlayın. Önce Aralık ayında protestolar başlamıştı ve İsrail ile ABD hemen bir saldırı gerçekleşmişti. Ama halk orada İran'a rejime yönelik bir kenetlenme, bir duruş sergiledi. Ama ABD ve İsrail'in görüşü bu kadar protesto varken, halk birbirinden ayrışmışken tam da dağılabilecek mantıkta olduklarını düşündükleri ve hızlı bir yanıt alabileceklerini düşündükleri için o saldırıları gerçekleştirdiler. Evet, hesapladıkları gibi olmadı. Bir kenara bırakıyoruz ama eğer iç istikrarınızı koruyamazsanız ve istikrarsızlık hakim olursa bir yerden sonra hedef haline gelebiliyorsunuz ve o kadar karmaşık bir gündem, o kadar karmaşık ve yoğun çatışma içerisinde barındıran bir küresel sistemden bahsediyoruz ki bugün bu görüntüleri görmek çok çok üzücü. Hadi bunu da geçelim. Bu defa ahlaki yozlaşmışlığı konuşmamız gerekiyor Mustafa Bey. Çünkü biz toplum olarak böyle bir toplum değildik ama ne ara bu kadar lüks yaşantının, özel jetlerin hesabını yapar olduk veya bu raddeye geldik. Doğal olarak artık aklımızda maalesef bu yaşam stilindeki yozlaşma da bir yerde eğer siyasetle bağdaşıyorsa ve bu da önünü açabilecek para trafiğini bu şekilde kullanabilme ihtimalini yol açıyorsa maalesef çok çok üzücü. Çünkü halkın tek beklentisi çözüm önerisinin olması. Halkın beklentisi derdine derman olabilecek bir anlayışın gelmesi. Diyorum ya, siz başlı başına eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren bir seçmenseniz doğal olarak ilk beklentiniz biraz da onlardan oluyor. Ve şimdi belediyelere bakıyorsunuz, İzmir çok kötü bir durumda. Zaten orasının ayrı eski başkanlığıyla beraber devam ediyor ama yani ben bugün İzmir'e gittiğimde o çarpık kentleşmeyi çok net görebiliyorum. Çok çok üzücü. Bir yandan diğer belediyeleri konuşuyoruz. Hizmet alabilmek inanın çok zor durumda. Eğer bu davalar gerçekten Sayın Özel ve yönetimin söylediği gibi işte darbe, kayyum anlayışı içerisinde olsaydı bugün hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İmamoğlu içeride olsa dahi sonuç olarak başkanlığı yürüten yine Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olmazdı. Bunu da altını çizmemiz gerekiyor. O yüzden maalesef burada biraz daha bu yolsuzluk ve irtikap dosyalarını açıklama gelmeyince ya da getirilemeyince doğal olarak artık biraz daha hedef göstermek, parmakla göstermek ve karşı tarafı düşman algısıyla yaratmak daha kolaylarına geliyor diye düşünüyorum. O yüzden bu da bana kalırsa ne CHP seçmeninde ne de üyeler nezdinde çok da kabul görmemeye başladı. Çünkü bu davaları çok uzun süredir konuşuyoruz. Sadece konuşmakla yetiniyoruz. Evet, belgeleri de konuşuyoruz. MASAK raporlarını, HTS kayıtlarını, tanıkların beyanları, keza doğrulanan raporları biz konuşuyoruz. Sadece Mustafa Daş'tan bunu dedi, hemen bu eylem yapılsın mantığında olan bir dava değil. Bunun tahkikat aşaması var doğal olarak. Ama bunu öyle olmamış gibi göstermeye çalışmak biraz daha kolaylarına geliyor gibi. Doğal olarak baktığınızda bugün üyelerin bu işte başkan seçiminde, işte genel başkan seçiminde veya işte delegelerin oluşmasına inanın önümüzde daha çok tartışacağımız konular bizi bekliyor. Çünkü bir yandan tedbir kararı var. Hukukun tam anlamıyla netleşmesini beklediğimiz bir karar var. Bir yandan da netleşmeden neler yapabilirim düşüncesi içerisinde olan bir ikinci bir baş var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Açıkçası benim halk olarak tek beklentim daha ahlaklı, daha gerçekten eski değerlerine dönmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrardan var olması. Çünkü demokrasilerde iktidar olduğu kadar muhalefetin de olması gerekir ama ana muhalefet partisi diye nitelendirdiğimiz bir partinin, kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan bir partinin hangi ilkesiyle uyuşabilir bu görüntüler, hangi ilkesiyle açıklayabiliriz bu iddiaları, bu şaibeleri? O yüzden artık ben eğer gerçek anlamda net bir yavaş yavaş oy, yani halk nezdinde anketler yapılmaya başlanırsa bence bu oy oranlarının da çok daha düşeceği kanaatindeyim. Çünkü kiminle konuşsam yani bunları neden yaptılar, nasıl yaptılar bu soruyu inanmamazlıktan değil, hayal kırıklığından sorarak tarafıma
0: yöneliyorlar. Seçmen diyor.
1: Evet, seçmen küstü artık. Çünkü seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne küstü. Hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özel'in yönetim politikaları dolayısıyla. O yüzden maalesef önümüzdeki süreçte çok daha farklı, karmaşık süreçler bizi bekliyor gibime geliyor.
2: Ben bir soru sorabilir miyim?
0: Tabii hocam.
2: Fatma Hanım'ın alanı uluslararası ilişkiler ama usta bir siyaset bilimci gibi analiz yapıyor. Şimdi yeri gelmişken de madem Kılıçdaroğlu ve işte Özgür Özel'in karşılığı yok, ikisi de olmaz. Peki çözüm ne olur CHP?
1: Ben açıkçası bu davalar başlamadan önce yani sonuç olarak Lütfü Savaş'ın açmış olduğu davadan bahsediyoruz. Yani CHP kendi içerisindeki o koltuk mücadelesini başlattığı bir davadan söz ediyoruz. Ama kimisi diyor ki işte bu dava sürecinde iki tarafta karşı karşıya gelip el sıkışsaydı belki biraz daha çözüm odaklı olunabilirdi ama benim burada çözüm olarak önerebileceğim tek şey aslında genel merkeze Sayın Kılıçdaroğlu'nun geleceği vakit Sayın Özel'in orada kalmasıydı. Bunu iki yolu söylüyorum. Bir, helalleşeceğiz söylemini daha kendi içerisinde yapamayan bir partiye güveni sarstığınız an inanın gerçekten oy oranlarını bu kadar yüksek beklemeyin. Kendi seçmenine zaten sen daha ne politik öğretebilmişsin ne de parti içerisindeki destekleyen diğer üyelerle helalleşebilmişsin. O yüzden çok fazla destek göremezsiniz. Ama eğer o gün Sayın Özel el uzatsaydı, genel merkeze beraber geçselerdi, bu kadar hazineden giden parayla oralar camlar kırılıp, işte koltuklar yağmalanıp, bu şekilde yine kamunun kaynağını bu kadar kötü bir şekilde kullanmasaydınız, doğal olarak baktığınızda biraz daha krizi fırsata çevirebilirdiniz. İkinci bir yol, diyelim ki Kılıçdaroğlu'nu hiç desteklemiyorsunuz. Yani dostunu yakın tut, düşmanını daha yakın tut derler. İçeride olup biraz daha bilgi elde edebilirdiniz, sürece hakim olabilirdiniz. O da olmadı ama şimdi hem içeride değiller hem dışarıda değiller. Ve bu iki başlık maalesef Türkiye siyasetine bir damga vuracak bir süreç. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi